Vlahovic, Aral Şimşir yazılmış Beşiktaş için. Neler söylersin Ali abi demiş. Aral'ı sabah konuştuk. Vlahovic'i de Galatasaray için Mert söyledi. Vallahi Vlahovic bence çok iyi oyuncu. Süper Lig'de de çok iş yapar düşüncesindeyim. Ama kolay bir transfer olmaz. Aral için de yine konuşulan rakamlar çift haneli bonservis bedelleri. Ama Aral da gelirse bence Beşiktaş iyi bir transfer yapmış olur. Başka forvet bulamadı mı? 32 yaşındaki adamı alıyor Fenerbahçe diye bir eleştiri gelmiş dinleyiciden. Tabii nereden baktığınıza bağlı. Yaş olarak sadece yaşa takılırsanız çok olumlu konuşmazsınız. Ama performansa bakmak gerekir. 32 yaşta bir santrofor için artık öyle çok yaşlı diyeceğiniz bir şey değil. Zaman değil futbol oyununda. İşte 35-36'ya kadar oyuncular rahat rahat oynuyorlar. Fenerbahçe'nin de zaten acil bir başarıya, sportif başarıya ihtiyacı var. Ama bir santrafor daha alacak. Guassi de galiba diğer aday gibi gözüküyor. Dortmund'un golcüsü. O yüzden sadece yaş olarak tabii değerlendirmemek gerekiyor. Bakalım. Fenerbahçe'nin yıllardır en büyük eksikliği Osimhen, Icardi, Mario Gomez gibi killer santrofor bulamaması demiş bir dinleyici. Vedat Muriç faydalı olur evet ama yeterli olmaz. İşte bir oyuncu daha gelecek. Fenerbahçe'de onun profiline de bakıp herhalde değerlendirmeyi tam olarak o şekilde yapmak gerekiyor. Bir başka dinleyici Nene bence Fenerbahçe'de kalmalı. Çünkü yabancı kuralına uyuyor. İlk 11 oyuncusu olmasa bile potansiyel yüksek bir oyuncu demiş. Bunu geçen gün konuşmuştuk. Ben de dinleyicimize benzer bir yorumda bulunmuştum. Sonuçta 10 artı 4'e uyuyor. Bu sene Fenerbahçe taraftarları Nene'yi zaman zaman beğendi. Ağırlıklı olarak beğenmedi. Ama onun da kadroda kalacağını düşünüyorum ben. Faydalı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Elbilal Turi ile görüştüğü haberleri doğru mu demiş. Ben okumadım öyle bir haber. Zaten her oyuncuyla alakalı neredeyse haber çıkıyor. Nedim Küçük, Vedat Muriç'i eleştirenler oyundan pek bir şey anlamıyorlar bence demiş. Az önce yazan dinleyicimiz içimde bir his var. Vlahovic için başkan kesenin ağzını açacak demiş. Vlahovic'in Juventus'tan ayrılmasındaki temel sebep maaşının çok yüksek olmasıydı. Juventus Vlahovic'ten çıkmak istedi ama çıkamadı yüksek maaşı sebebiyle. Artık oyuncuyla yolları bir şekilde ayırmak istiyorlar. Vallahi dediğim gibi hani çok çok iyi transfer olur Türkiye için. Fenerbahçe'ye de gelse, Galatasaray'a da gelse, Beşiktaş'a da gelse. Ama geçen sene Juventus'tan aldığı rakam, net rakam 11 milyon euroydu. Onu unutmayalım. Bir başka dinleyici Onuachu da 32 yaşında. Trabzonspor 18 milyon euroya Onuachu'yu verir mi demiş. Başkan zaten dün konuştu. A Spor'da 20 milyon euroluk bir teklif geldiğini ve reddettiklerini dile getirdi. Bir başka dinleyici Vedat Muriç 21 milyon euroya satılmıştı demiş. Dinleyicimiz 7 milyon euro yazmıştı. Benim de aklımda o kalmıştı ama tam da emin olamadım. Bakalım şimdi. Tam olarak Vedat Muriç Fenerbahçe'den ne kadara gitmiş? Fenerbahçe'den Lazio evet 21 milyon euroya gitmiş. Yani Fenerbahçe 7 milyon euroya satmamış Vedat Muriç'i. Lazio Mayerko'ya 8 milyon euroya satmış ama Fenerbahçe'nin sattığı rakam 21 milyon euro. Dinleyicimize teşekkür ederim. Mustafa Akkaş göndermiş bu mesajı. Diğer dinleyiciyi düzeltmiş oldu. Alay demiş. YouTube için ara mı verdiniz? Bence yayın esnasında spontane çekilen vlog tarzı 8-10 dakikalık videolar daha çok izlenir demiş. YouTube işine daha doğrusu Radyo Spor'un YouTube hesabındaki videolar şu ara kesintiye uğradı. Onu

0: farkındayız ama sevgili programcımız aynı zamanda prodüksiyonda da çalışan Ahmet Özölçer bir rahatsızlık geçirdi. Ahmet olmadığı için o iş şu an askıda. Ahmet döndükten sonra kaldığı yerden devam edecek. Bu tavsiyeyi de yine değerlendiririz. Bakalım. Mustafa Dürüst, Katar'daki Dünya Kupası'ndan daha kötü bir Dünya Kupası olmaz diyordum. Ama Amerika'daki bu Dünya Kupası sanırım en kötüsü olacak. Ben de neden böyle düşündüğünü bir sorayım. Hani şu ana kadar bazı takımlara ya da işte Somalili hakeme yapılanlar mı, statlar mı, iklim mi, yayın saatleri mi bu sebeple mi öyle düşünüyor? Bilemiyorum. Bakalım şöyle bir. Bir başka dinleyici, forvet demek her şey demek değildir. Futbol takım oyunu. Kaldı ki Vedat gayet iyi bir forvet oyuncusu. Yanındaki oyuncuların verimi de yukarıya taşıyacaktır demiş. Evet, ben de genelde Vedat'la ilgili konuşurken etrafındaki, sağındaki, solundaki ve arkasındaki oyuncuların performansını arttıracağını düşünüyorum. Takım oyunu olduğu da tabii ki futbolun direkt olarak gerçeği. Ama biz de işte böyle bir yıldız sevdası, bir şey var, öyle bir durum var. Onun da çok fazla son dönemde önüne geçemiyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş artık programın sonuna geldik. Yarın Dünya Kupası başlıyor. Yarın sabah sporunda da, hat-trick'te de tabii ki Dünya Kupası ağırlıklı olarak konuşacağız. Bugün dileyenler Dünya Kupası öncesinde iki tane hazırlık karşılaşmasını takip edebilirler. Esport Plus'tan verilecek bu karşılaşmalar. Portekiz Nijerya ile karşı karşıya gelecek. Portekiz turnuvanın favorilerinden biri. Ve bu karşılaşma 22.45'te, 23'te de İngiltere ile Costa Rica karşı karşıya gelecek. İngiltere son maçı 1-0 kazanmasına rağmen eleştirildi. Bu maçta belki daha iyi bir İngiltere izleriz. Bu iki karşılaşmayı Dünya Kupası öncesinde takip edebilirsiniz Esport Plus'ta. Bununla beraber voleybolda program girişinde bahsetmiştim. Milletler Ligi'nde erkek takımımız sahne alacak. Bugün saat 18'de Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edeceğiz ve o karşılaşmayı da dilerseniz, eğer ekran başında değilseniz, Esport Plus'ı takip edemiyorsanız, Radyo Spor'dan canlı olarak dinleyebilirsiniz diyelim. Saat 20'de de basketbolda artık Fenerbahçe Beko'nun rakibi belli olacak. Beşiktaş'la Bahçeşehir 2-2 devam eden seride son karşılaşmaya çıkacaklar. Onları da hatırlatmış olalım. Mustafa Dürüst de demiş ki, inanın hepsi az önce Amerika'daki turnuvanın en kötü turnuva olacağını düşünüyorum demişti. Benim saydığım sebeplerin hepsi demiş. Peki onu zaman gösterecek. Yarın turnuva başlayacak. Aksaklıklar olacak mı, olmayacak mı, neler olacak? Bunu hep beraber göreceğiz diyelim. Bugünlük programın sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz, mesaj gönderen dinleyicilerimize. Az sonra her zaman olduğu gibi spor kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken, bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.

0: Kano Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Saat 11.30'a kadar sizlerle beraberiz. 10.30'a kadar da dinleyici alacağımızı söyleyelim. 0-212-363-0434 0-212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çarşı okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0-538-052-1487 0-538-052-1487 WhatsApp hattımız. Şöyle bir gündeme bakalım. Bugün saat 2'de Sayın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım biliyorsun olağanüstü seçimli genel kurulda 17.245 oy almıştı. Rakibi de Sayın Hakan Safi'de 9.927 oy almıştı. Bugün mazbata töreni var. Saat 14'te Sayın Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı diyeceğiz tabii ki Sayın Saadettin Saran'dan yeni başkan Aziz Yıldırım ve yönetim ekibi mazbatalarını alacaklar ve bugün itibariyle de göreve başlayacaklarını belirtelim. Dünya Kupası öncesi FIFA sessiz diyoruz, skandallar büyüyor. Neden öyle diyoruz? Hemen söyleyelim. Hakikaten 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde İran, Irak, Senegal ve Özbekistan kafirlerinin yaşadığı vize ve güvenlik sorunları gündem yarattı. İran kafilesindeki 13 kişinin vize alamaması, Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in saatler süren sorguya alınması ve Somalili hakem Omar Abdulkadir Arta'nın ABD'ye girişine izin verilmemesi dikkat çekti. Tabi burada Senegal ve Özbekistan kafirlerinin de sıkı güvenlik kontrolünden geçirilmesi de tartışmaları büyütürken FIFA'nın yaşananlara sessiz kalması da eleştirilere neden oldu. Detayını zaten birazdan konuşacağız. Saat 10.30'dan itibaren sevgili Hakan Can ve 11'den itibaren sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber olacağını belirtelim. Milli futbol takımımız Arizona'daki ilk antrenmanını taraftarı açtı. Antrenmanını yaptı. Milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası öncesi kampa girdi Arizona'da. Taraftar açık bir şekilde antrenmanı gerçekleştirdi. Vincenzo Montella önceki yönetiminde aynı şeyi bir daha vermişler. Taraftar basın mensubuna açık antrenmanın koşuyla başlamış. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlamış. 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman devam etmiş. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yapmışlar. Antrenmanda tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalışırken Amiri futbol takım bugün yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarına devam edeceğini belirtim. Tabii bugün dedim de akşam saatlerinde bize göre. Oraya tabii gündüz saatlerinde. Günaydın. Alo.
1: Günaydın. Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
1: Adem, ben İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyurun Adem Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Fenerbahçeliyim ben.
0: Hı hı.
1: Bu sene Fenerbahçe'nin umut ediyorum bu yeni seçimle beraber kendini hızla toparlayacağına inanıyorum.
0: Hı hı.
1: Ama bu şeyde bizim yeni başkanımızın Sayın Aziz Yıldırım'ın kaleciyle yani Ederson'la devam etmekle ilgili düşüncesini çok tedirginlik verici buluyorum. Çünkü geçen sezon gördük. Şunu anladık biz bu konuda. Ya bu kalecimiz artık bizimle bir sonuç vermiyor. Vereceğini de düşünmüyorum ben. Ve bu düşünceyle eğer devam ederlerse bu sene için yine hala bizi sıkıntıya sokacağını düşünüyorum. Yeni hoca dayının da galiba
0: Aykut Hoca, Aykut Kocaman olacak.
1: Kocaman olacağını, hı-hı. Evet. Hı-hı. Netleşti mi o konuda? Çok emin
0: değilim. Net yani, net.
1: Anladım. Yani bu tabii ki çok aslında yerli hoca düşüncesi iyi bir fikir. Umuyorum ki Sayın Kocaman da çok güzel bir uyumla bu seneyi bize bir şekilde güzel sonuçlarla bir yere getirir. O konuda da umutluyum işte. Ama Ederson konusunu düşündürücü buluyorum.
0: Peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.

0: Ederson'la ilgili de şunu da söyleyeyim. Yani sonuçta milli takım kalecisi. Dünya Kupası'nda da Ederson'u bol bol izleyeceğiz. Ama burada tabii bir uyum sıkıntısı yaşadı mı yaşadı. Önündeki stoperler, biraz da çakma stoperlerle problemler yaşadı. Tribünlerle sıkıntılar yaşadı. Yani birçok maçta yuvalandığını, eşine, çoluğuna, çocuğuna yapılan hakaretlerin haddi hesap olmadığını da söyleyelim. Yani moral anlamında da biraz Fenerbahçe taraftarı da futbolcunun kopması için, Fenerbahçe'den kopması için elinden geleni yaptığını söyleyelim. Tabii Sayın Başkan Aziz Yıldırım ne dedi? Konuşacağım Ederson'la dedi. Ederson'la konuşacağız. Ben kalmasını istiyorum dedi ama tabii gitmek isterse de yapacak bir şey yok dedi ama kalmasını istediğini tekrar belirtti. Ben Ederson'un iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum ve devam edilmesi yönde gerektiğini düşünüyorum. Günaydın.
1: Günaydın, iyi, hayırlı sabahlar olsun, iyi programlarınız olsun.
0: Kimle görüşüyoruz, teşekkürler.
1: Ankara'dan Ömer Koçak ben.
0: Buyurun Ömer Bey, hoş geldiniz.
1: Ankara Gücü taraftarıyım. Ben bir konuda serzenişimi dile getireceğim.
0: Buyurun efendim, buyurun Ömer Bey. Buyurun Ömer Bey.
1: Şimdi malumunuz Aziz Yıldırım başkan seçildi. Hı hı. Yönetiminde de daha önce Ankara Gücü'nde başkan yardımcılığı yapan bir Ankara Gücü delegesi var. Hı hı. Şimdi maalesef Türkiye'de 3 İstanbul takımı dışında, Trabzon'da buna dahil edebilirsiniz. Hı hı. İnsanlar istediği takıma, istediği Anadolu takımına delege, başkan, başkan yardımcısı olabiliyor.
0: Üyesi olabiliyor.
1: Arkasından
0: doğru.
1: Hı hı. Da İstanbul takımlarına eğer çok zenginlerse yönetimlerine girebiliyor. Bu Türk futbolunu kanayan en büyük yaralarından bir tanesi. 90'lı yıllarda malumunuz bütün Anadolu takım başkanları 3 İstanbul takımının delegesiydi. Hı hı. Buna Ankara Gücü Başkanı rahmetli Cemal Aydın.
0: Cemal Hocam, evet, Allah rahmet eylesin.
1: Fenerbahçe delegesiydi. Antep Başkanı Galatasaray delegesiydi. Yozgat Başkanı Fener, Çanakkale Başkanı Fener, bir daha sayabilirsin.
0: Başkanı, Samsun Başkanı, hepsini sayabilirsin yani aslında baktığın zaman.
1: Ama,
0: Pendik.
1: Tabii. Şimdi Ankara Spor Başkanı Ahmet Gökçek, Sayın Ahmet Gökçek, Ankara Spor Başkanlığından istifa etti. Ankara Gücü'nün başkanı oldu. Ve federasyon acil bir kararla Ankara Spor'u küme düşürdü. Aynı ligde oynayamaz diye. Biliyorsunuz değil mi?
0: Evet, evet, biliyorum.
1: Hı-hı. Hatırlıyorsunuz.
0: Evet, evet, evet, evet, hatırlıyorum.
1: Ama aynı yılda Adnan Sezgin Galatasaray yönetimindeyken Kasımpaşa'nın başkanı oldu.
0: Başkanı oldu.
1: Ve aynı takım, aynı ligde oynandı. Şimdi İngiltere'de Aston Villa'yla bir takımın hissedarı olan bir şahıs aynı hissedarlığa sahip olduğundan mütevellit, aynı takımlarda iki farklı takımda hissedarlığından olduğundan mütevellit, adamlar aynı kupada oynatmadılar. Ama bizde
0: aynı Anadolu ligde takımları,
1: aynı ligde oynuyor ama şeyde oynanmıyor. Kupada aynı kupa statüsünde oynatmadılar. Bizde Pendik Spor'un başkanıyla Eyüp Spor'un başkanı aynı şirketler. Yani bir düzen kurulmuş. Anadolu takımları da bu düzene hizmet eden figüranlar.
0: Etmesinler. Etmesinler Ömer Bey.
1: Ne yapsınlar mesela? Fesmetsinler.
0: Feshetmek değil yani. Türkiye Futbol Federasyonu'nu gidip de oylamasınlar. TFF'ye bildiriler yönlensinler. Bunları düzeltmezseniz
1: kişiler onların delegesi.
0: Ama yani ne yapabilirim yani şimdi? Yani o zaman da
1: size bir şey yapın diye söylemiyorum.
0: Hayır, şey anlamda söylüyorum yani. İtiraz ediyor insanlar. Şimdi bakıyorsun Türkiye Futbol Federasyonu
1: taraftar olarak
0: biliyorum ya, ne demek istediğimi ben çok yanıyorum. Sayın
1: Ömer Koçak olarak
0: Ömer Bey Koçak şunu olarak, söyleyeyim. Siz sonuna kadar
1: olsa da sizin bunun önüne geçebilsem.
0: Sizin sonuna kadar haklısınız. Ben de aynısını söylüyorum. Bir kulüp başkanı başka bir takımın soyunma odasında sevince katılıyor. Yani şimdi bunlar hoş görüntüler değil. Bu dünyanın hiçbir yerinde yapılmaz böyle şey.
1: Olabilir mi
0: ya yani? Böyle ben burada söylediğim zaman beni hain inan ediyorlar ama bunlar gerçekler. Ama bu gerçekler de kusura bakmayın. Yani biz söylüyoruz. Yukarısı bir şey yapmıyorsa yapacak bir şeyimiz yok. Doğru mu?
1: Ya yapacak bir şeyimiz çok aslında da.
0: Yaptırılmıyor.
1: Yaptırılmıyor. Hı. Şimdi
0: toparlayalım diyor Ömer Bey. Hızlı hızlı toparlayalım. Çok dinleyicimiz
1: tabii,
0: var.
1: Tabii. Buyurun. Çok hızlı toparlayayım. Anadolu kulüpleri ne zaman ki gelişmiş ülkelerdeki takımlar gibi yönetilir ise, yani herkes kendi şehrini, takımını tutar. Üç takım önlerine sürüldüğünde onlara eyvallah kardeşim, benim şehrimin takımı var, benim ilçemin takımı var, semtimin takımı var derse, o zaman Türk futbolunda bir şey olur. Yoksa yıllardır
0: böyle devam
1: sizin
0: eder.
1: Az önce zikrettiğiniz gibi bir tiyatrodan ibaret olur ve bu tiyatroyu da

0: İzleriz.
1: Roller değişir sadece. Figüranlar değişir. Ama
0: İzlemeye
1: tiyatro
0: devam
1: olarak
0: ederiz.
1: Da kalır.
0: Doğru. Peki çok teşekkür ederim.
1: Kolay gelsin.
0: Çok mersi.
1: İyi günler.
0: Teşekkürler.
1: Diyorum.
0: Kendinize çok iyi bakın. Çok haklısınız çünkü bu konuda ama maalesef bunları yaşıyoruz. Kusura bakmayın. Değil mi? Amsterdam'dan günaydın demiş Yaşar Bey. Sevgilerimizi iletelim. Hayırlı programlar demiş sevgili Yaşar abi. Sağ olasın. Aygün Bey günaydın. Ben Deniz. Gaziantep'ten Fenerbahçe taraftarıyım. Aziz Başkan, bence teknik direktör ve transferden önce birinci öncelikli taraftar gruplarını barıştırmak olmalı. Çünkü Kadıköy eski günlere dönmesi için gruplar, çok grup isim yazmış. Tek ses olmalılar demiş. Ondan sonra acaba sosyal medya hesaplarında bu konuyu gündeme getirsen de çok sevinirim abi demiş. Yönetimin görmesi için demiş. Sevgili kardeşim, bütün YouTube'larda da bunu söylüyorum. Yani şöyle sana söyleyeyim. 40-50 tane grupların olduğu 300'e yakın dernekler var ya. 300'e yakın dernek var Fenerbahçe'de. 7 tane kongresi dernek kurmuş. 10 kongresi dernek kurmuş. Bilmem ne Fenerbahçeliler Derneği, şu Fenerbahçeliler Derneği, atıyorum salı pazar salı bilmem ne, salı bilmem nesi, ya bir 7 tane bayan, bak 7 kişi ya, 7 kongresi bayan dernek kurmuş ya. Buna bir şey getirilmesi lazım. Kıstas getirilmesi ya. Bir o, diyeceksin ki sen en az 1000 tane. Şimdi Fenerbahçe 62 bin üzerinde 65 bin yakın kongresi var. Hadi bu dönemde bu rakam artacak. Bir hadi 8-10 bin de gelsin. 70-75 bin tane şey olacak, üyen olacak. Ya bunlar nasıl bir şey diyeceksin? 7 kişi 10 kişi dernek kuruyor. Bir bina tutuyorlar. Dernek kuruyorlar. Olmaz. Ondan sonra da tabii hadi söylemek de istemiyorum. Neyse söylemeyeyim ya. Pazarlıklar yapılıyor ondan sonra da. Benim şu kadar oyum var, benim şu kadar oyum var. Bence bunların kökten temizlenmesi gerekiyor. Ya 300'e yakın dernek mi olur ya bir kulüpte? Ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? Dinleyicim var. Ara, kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Batı, İzzet Bey epeydir aramadı bizi ya. Alo, günaydın.
3: Günaydın, nasılsınız?
0: İyiyim, nasılsınız? Hoş geldiniz.
3: Teşekkürler, sağ olun.
0: Duydunuz şimdi, mu? Duydunuz mu dediğimi?
3: Efendim?
0: Demin dediğimi duydunuz mu? Batı dedi ki İzzet Bey dedi. Ben dedim ki İzzet Bey epeydir aramadı dedim.
3: Evet, çoktandır aramadı dediniz, onu duydum. Ve nihayet arıyorum.
0: Hoş geldiniz, buyurun efendim.
3: Şimdi biraz evvel bir Ömer Bey'di galiba.
0: Ömer Bey, Ankara Güç taraftarı. Bence
3: evet, bu evet.
0: Söyleyden haklı.
3: Adaletten falan bahsetti de. Hı. Şimdi Türkiye'de biz Futbol Federasyonu'nun başkanı, şu anki başkanı, hakemi hapsetmekten soyunma odasına kilitledi ve ceza aldı. Ve bizim Türkiye Futbol Federasyonu, bir şekilde kulüpler bu kişiyi Futbol Federasyonu başkanı yaptı.
0: Evet.
3: Yani bu bir şaka gibi bir şey bu yani. Bu komedi filmi mi dersiniz, korku filmi mi dersiniz bilemiyorum.
0: Komedi.
3: İkincisi, Türkiye'nin neresinde, hangi alanda adalet var da futbolda adalet bekliyorsunuz? Bana deyin ki, şimdi mesela en son dün akşam televizyonda bir şey seyrediyorum. Belki futbolun dışına çıkacağım ama.
0: Çıkmayalım çok fazla, siyasete girmeyelim.
3: Peki, yok, siyasetle ilgili. Mesela bundan 10 sene evvelki bir cinayeti 2 günde çözüyorlar. Ya 10 senedir hakkınız neredeydi? Futbolda da aynı şekilde. Yani bunun geçmişe dönük kararlar verilmesi lazım ve bu kararların uygulanması lazım.
0: Doğru.
3: Bu kadar basit.
0: Doğru.
3: Ama biz hiçbir zaman bu kararları alıyoruz, kararları, ama uygulamıyoruz. Futbol Federasyonu bundan evvelki Dünya Kupası'na Haluk Ulusoy zamanında gitti. Herhalde 2-3 uçakta delege götürmüştü.
0: Doğru.
3: Ben onu hatırlıyorum.
0: Doğru.
3: Şimdi daha mı azı gidiyor? Zannetmiyorum. Her maça kontenjandan bilmem kaç yüz kişi gidiyordur.
0: Biraz daha sponsor ağırlıklı gidiyor galiba, kulüp başkanları, yönetimler.
3: Ama
0: yönetimler. Buyurun.
3: Delegelerin gittiğine eminim.
0: Delegeler tabii ki gidiyor.
3: İşte bitti. Delegeler kendi ceplerinden gitmiyorlar. Yanlış mı söylüyorum?
0: Kulüp başkanları kendi 15 bin dolar demiş galiba. 15 bin dolar mı? 15 bin euro mu ne galiba ödeyecekmiş. Delegeler kısmı hakikaten bilmiyorum. Ama öğrenirim yani, doğru mu değil mi de sorarım yani. Bilmediğim
3: yani
0: için yorum yapmak istemedim. Özür dilerim. Bilmiyorum çünkü.
3: Estağfurullah. Benim söylemek
0: ama dediğiniz doğru. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nı O şey olduk, haber olduk yani. Dünyada ilk kez bu kadar çok katılımın sağlandığı şeyin götürüldüğü tek ülke bizdik. Birinci sırada olduk.
3: Aynen. Veyahut şimdi hiçbir şey olmadan Özerk Federasyon diye dünyanın primi verilecek. Bizim takım çeyrek finale de çıksa prim alacak çocuklar. Halbuki dünyanın, yani bu herhalde yokluktan mı geliyor, görmemezlikten mi geliyor ya, artık bilemiyorum.
4: Villa sözü verdi ya. Amerika'ya yani, gitmeye villa sözü verdi.
3: İşte yani ve biz villa bu ya, insanları...
4: Villa.
3: Yani bakın biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki federasyon başkanı Amerika'da basketbol oynarken dopingten ihraç edildi. Biz bu adamı getirdik, federasyon başkanı yaptık.
4: Doğru.
3: Bitti. Kıncal, rahmetli Kıncal Uluç az mı yazdı zamanında?
0: Doğru. Peki. Çok teşekkürler.
3: İyi günler
0: kendinize
3: diliyorum.
0: Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Saygılar.
3: Siz de. Hoşçakalın.
0: Ben Ankara'dan Murat Koçyiğit. Demin bağlanmadı mı ya? Koçyiğit soyadı, hiç yabancı gelmedi ya. Aygün Bey, bu UEFA olsun, FIFA olsun, bunlar hep birilerinin elinde. Bence bunların bu şekilde davranmamaları, ses çıkarmaması normal demiş. Bunlara takılmamak lazım demiş. Bu Amerika'daki Dünya Kupası ile ilgili o vizeler mizler muhabbetler var ya, onunla ilgili yazmış. Sevgili Murat Koçyiğit kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Selamünaleyküm Aygün abi, kolay gelsin yayınlar. Lale Hanım'la röportajımız yarın arkadaşlar. Yarın Perşembe saat 10.30'da başlayacak. 11.30'a kadar devam edecek. Adana'dan Yusuf kardeşimiz yazmış. Ben bugün zannediyordum, bir saat izin aldım o yüzden diyor. Yok. Hemen işbaşı yap. Yarına kaydır iznine. Yusuf kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Günaydın. Alo, günaydın.
5: Günaydın Aygün Bey. Günaydın.
0: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
5: Mustafa Köksal, Ankara.
0: Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz.
5: Aygün Bey, iki kısa konuya değinmek
0: buyurun
5: istiyorum.
0: Buyurun efendim. Bizimle. Buyurun Mustafa Bey. Ne demek, estağfurullah. Buyurun.
5: Şimdi fanatik Fenerbahçeliyim ama ben her zaman bilimden ve kaliteli eğitimden yana olan birisiyim.
0: Evet.
5: Şimdi bu seçimlerde biri mesela hep benim diyor, diğeri diyor ben futbolcu alacağım diyor. Plan yok, proje yok, program yok, bütçe yok, bütçe hedefleri yok, başka branşlarla ilgili hiçbir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi?
0: Ama bizde bu yeni bir olaydı ki Mustafa Bey. Bizde biliyorsun.
5: Yok değil.
0: Kulüp başkanları kafalara göre transferler yapar. Doğru mu Mustafa Bey? Sonra
5: ona göre
0: hoca ararlar. Gelen hoca bir süre sonra bu transferleri ben yapmadım der. Doğru mu? Devre arasında gene transfer ister. Doğru mu? Maalesef.
5: Doğru yani.
0: Burada en akıllıca yapılanmayı, bana kızacak belki arkadaşlar ama en akıllıca yapılanmayı Trabzonspor yapıyor bu sene. Daha önceki yıllarda da yaptı. Vallahi ben Ertuğrul Bey'in bu son dönemdeki açıklamalarına falan hayranlıkla izliyorum, takip ediyorum. Helal olsun. Çok da güzel. Bak şu anda transferleri bitirmek üzereler. Kampa bütün takım hazır girecek. Doğru mu?
5: Doğru. Bir ikinci konu daha var Aygün Bey. Ben şeye de üzülüyorum. Yani
0: niye?
5: Sizlerden daha iyi bilgiler alıyoruz. Mesela sizinle bizim problemimiz yok. Net söylüyorsunuz. Bu böyle, bu böyle. Ama yine bu kongrelerde özellikle spor yazarları, spor yorumcuları, internette yazanlar takım tutar gibi başkan adaylarını tutuyorlar. Hatta bir kavga da oldu galiba kongrede iki spor yorumcusu arasında. Çok
0: evet,
5: da üzüldüm.
0: Evet, maalesef.
5: Yani
0: maalesef.
5: Ekmeklerini onlar mı veriyor yoksa onlar mesleklerinden mi para kazanmak istiyorlar? İki tane haber önce vermek için değer mi yani insanların kişiliğiyle oynaması? Bu kadar ne bileyim ben üzülüyorum da yani. Keşke bağımsız olarak yazın ama güzel şeyler varsa yazın. Eleştirecek şeyler varsa yazın.
0: Doğru,
5: başkanlar
0: doğru.
5: Gelip geçici ama Fenerbahçe kalıcı.
0: Camialar kalıcıdır, doğru söylüyorsun. Evet, camialar kalıcıdır.
5: Yani,
0: doğru.
5: Yani buna da çok üzüldüm. Yani tabii herkesin gönlünden geçen bir başkan var ama ben söyleyebilirim. Şu nedenlerden olabilir. Ama bir spor yorumcusu net olarak, hele bir de fanatik olarak diğer arkadaşlarını kötükleyerek, diğer arkadaşlarını kötü sözler, imalar bulunarak, dalga geçerek yıpratmalarına da bir anlam veremedim. İki konuyla ilgili konuştuğum için de teşekkür ederim.
0: Kendinize çok
5: ama
0: iyi bakın.
5: Ama yorumlarınızı da öğrenmek istiyorum bu yorumcular hakkında da.
0: Ya,
5: İsim vermeden.
0: Maalesef bazıları... Peki çok teşekkürler Mustafa Bey. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Maalesef... farklı noktalara gitmeye başladı ya meslek. Şimdi söylemek de istemiyorum, ayıp olmasın çoğuna maalesef. Neyse ya, uf, konuşmayacağım ya. Spor Yazarı Yönetim Kurulu üyesiyim çünkü aslında bunlarla ilgili de işlem yapmam da lazım aslında ama ilk yönetim kurulu toplantısında bunu da konuşmamız lazım.

0: Çünkü hakikaten kulüp avukatlığına soyunu çoğu ya. İnanır gibi değil. 10-23 Batı. Devam edelim o zaman. Bak şimdi bu olmuyor sevgili kardeşim. Hemen kimmiş söyleyeyim. Sami Akıl. Sami kardeşim diyor ki Ederson gitmek istiyorsa diyor alacaklarını bırakıp gitmesi lazım diyor. Ederson'un sözleşmesinde 25 milyon euro serbest kalma bedeli var. Dünya Kupası sonrası eğer iyi bir performans gösterirse ya hem Avrupa'dan hem de özellikle Suudi Arabistan'dan çok fazla talep var zaten. Ama alacaklarını niye bıraksın? Yani bana bir tane alacaklarını bırakıp giden futbolcu söyle kardeşim benim. Üstüne üstlük oynamadıkları maçların primlerini, almadıkları kupanın primlerini, oynasaydı ben o kupayı alırdım diye primlerini de alıyorlar. Ben size söylüyorum bakın. Özellikle hocalar, anlaşma yapıyorsunuz ya hocalarla. İşte diyorsunuz ki şampiyon yaparsan atıyorum işte 150 bin euro. Ne bileyim Ziraat Türkiye kupasını kazanırsan 50 bin euro. Ne bileyim şu kupayı alırsan 75 bin euro. Adamı gönderirken diyor ki adam diyor ki sen beni gönderiyorsun ama diyor. Ben bu kupayı alacaktım diyor. Prim de bana vermek zorundasın diyor. Ben seni şampiyon yapacaktım diyor. Bunları bile alıyorlar. Günaydın.
1: Günaydın, merhabalar.
0: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
1: Gene ben Ankara'dan bir Mustafa daha diyorum. Eczacı olan mı?
0: Demin diyecektim. Ses de benziyor birbirine ama Mustafa Bey.
1: Yok ben de biraz benzeti var. Hani o beyefendi ayrı Mustafa Bey.
0: Gerçek Mustafa benim diyorsun yani.
1: Bildiğiniz çok ama Ankara'dan ben öyle istedim.
0: Sağ olun, teşekkürler. Allah razı olsun hepsinden.
1: Ya bu Ederson'u ben satma taraftarı olmamasını düşünüyorum. Çünkü bir değer katarsa hani Dünya Kupası'nda kendine. Hani kötü bir kaleci değil de.
0: Ederson iyi kaleci. Ederson önü pek iyi değildi. Onu yani çok toparlayamadı.
1: İşte alelacele bir şeye karar vermemek lazım bence. Hani
0: zaten Aziz Bey de zaten kalmasını istediğini belirtti zaten Sayın Başkan da.
1: Yani inşallah hani bir sürü kaleci oldu galiba şu an dönenlerle birlikte.
0: Valla Mert var, Tarık var, Livakovic var, Ederson
1: evet,
0: var.
1: Evet, Livakovic'in durumu hiç kimse konuşmuyor. O ne olacak acaba? Bilmiyorum.
0: Onu gene büyük ihtimalle gene kiraya verecekler.
1: Ben bir de şeyi merak ediyorum. Siz de hani takip ediyorsunuzdur da bu şimdi başkanlığı bıraktıktan sonra Saadettin Bey hani seçime gitti. Hani
0: Saadettin Bey biraz tatil yapsın.
1: Yapsın da rahat vermiyorlar ya hani bir davadan sonra.
0: Evet, ya
1: diyor.
0: O istinaf
1: şeyden ötürü mü ceza aldı bu yayındaki
0: yayından. Benim anlamadığım geçen bir şey var. Bak çok güzel bir konu açtın. Şimdi ben
1: ya
0: izliyorum.
1: Ben rahatsızım.
0: Ben de rahatsızım. Ben bunu sosyal medyada yazıyorum. Şimdi devletin kanalı yurt dışı yayın yapıyor. Aynı reklam orada çıkıyor. Doğru mu?
1: Evet.
0: Yayıncı kuruluşta aynı reklam çıkıyor. Burada aynı reklam çıkıyor. Burada ceza veriyorsun. Öbürküden vermiyorsun. Burada da adalet
1: sadece,
0: yok yani.
1: Sadece ondan aldı değil mi?
0: Tabii yani, ondan aldı. Aynen. Yayınlarla alakalı.
1: Reklam.
0: Aynen.
1: Yani başka
0: aynen
1: bir şey yok.
0: Hayır. İllegal bahis reklamından alakalı. Başka bir şey yok.
1: Peki formasının üstüne yazanlardan niye bir şey alınmıyor? Yani bir davaya açılmıyor ya da kapatılıyor? Yani bunlar Google'da bile ben bir ürün alırken ya da bir şey yaparken araştırıyorum. Yani bu firmayı büyük kulüp Galatasaray kulübü araştırmadan mı formasına bastırmış? Sadece federasyona mı sormuş yani? Hani federasyon
0: izin verdi dedi.
1: İzin verdi dedi hani bir şey biz bilmiyoruz hani size bırakıyoruz diye gibi söylemiş. Federasyon da biraz tuhaf onun cevabı da hani siz değerlendirin demiş. Hani izin verdi değil de öyle biz size bırakıyoruz demiş. Hani Google'da bir araştırınca öyle bir firmanın o kadar verebilecek reklam gücü olduğu nereden geldiğini anlayamıyor mu biz büyük kulüp? Yani büyük kulüp Galatasaray.
0: Yani federasyon hani, izin verdiği için bir şey yapamam
1: hani niye
0: dedi.
1: Niye insanları salağa yatmış gibi duruma peki düşürüyorlar? Ben yazık Saadettin Sarar'a yazık. Bir kameradan biz milli maç izledik o olaydan sonra.
0: Evet doğru.
1: Şey de galiba Acun'un kanalında.
0: Acun'un
1: hani o da ceza yememesi için.
0: Aynen.
1: Hayır, o ifade verdi herhalde o kurtardı.
0: Evet.
1: Kendini.
0: Evet.
1: Ama yani nasıl bir dengesizlik ben bunu anlayamıyorum.
0: Vallahi
1: yani
0: biz de anlayamıyoruz maalesef. Maalesef
1: ya
0: biz
1: olan
0: de anlayamıyoruz.
1: İnsanlar oluyor bir de tam seçim zamanı sanki bir şeyden kaçarmış gibi karar vermiş dava mahkemede.
0: Peki.
1: O da tuhaf.
0: Peki.
1: Neyse. Hani yani adalet olmayınca da hiçbir şey olmuyor
0: doğru
1: demek.
0: Peki çok teşekkürler.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olun.
1: İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Tüm kulüpler dernek sitesinde olduğu için yasalarımızda şahıslar kaç derneği olacağını belirten bir kanun yok. Dernekler tüzüklerine bir madde koyabilir ama bu anayasaya aykırı olamaz. Spor hukukçusu bir konuk lazım bize İngiltere'den Erkan. Ya hakikaten çok enteresan bir şey ya. Şimdi ben mesela benim ailemde 13 tane kongreyesi var. Ben de yarın hemen bir dernek kurayım abi o zaman. Özüpek severler derneği.

0: sülalemizi zengin eder yani.
1: Yeni hastane açar diyorsun.
0: İnsanlar niye katlansın abi böyle şeylere? Şimdi tabii ki Özgür Yıldırım'ın başkan olmasını istemeyen 10 bin kişi var. Tabii ki Aykut Kocaman'ın tercihinin hatalı olacağını ileri sürenler var da, birader siz Fenerbahçeli misiniz değil misiniz, ona karar verin. Bunu düşünmenize rağmen bir Fenerbahçeli'nin Fenerbahçe'yi desteklemesi lazım. Galatasaray'ın bir başkanı ya da bir teknik adamı beğenmiyor diye Galatasaray'ı terk etme lüksü var mı?
1: Yok tabii.
0: Ya da Fenerbahçe, Beşiktaş 5-6 senedir 4. 5. 3. güç bela oluyor. Bir Beşiktaşlı'nın bu gidişten şikayetçi olup Beşiktaş'ı desteklememeye hakkı var mı? Ben o hocayı beğenmedim. Beğenmedin. Beşiktaş'ı desteklemekten niye vazgeçiyorsun? Senin Beşiktaş'ın değil mi? Öyle. Ya çok acayip bir noktaya geldik. Biz yani bütün tatminsizliğimizi futbolu yönetenler, futbolun aktörleri üzerinden götürüyoruz. Allah'tan milli takımımız var. Umarım başarılı bir süreç geçirirler de, bak o Galatasaray'da hiçbir işe yaramadı, bu Fenerli hiçbir işe yaramadı, bu zaten torpilli falan laflarıyla bir süreç yaşamayız. Avrupa Şampiyonası'nda en son biliyorsun Montella'ya edilmedik, hakaret kalmadı ilk maça, Kerem Bakçal Pendinus hakkında başladı diye.
1: Doğru.
0: O turnuvanın sonunda onun için son verildi. Çünkü nereden gelip Avrupa Şampiyonası'na katıldığımızı unutan insanlar çoktu. Turnuvanın ilerleyen kısmında ise herkesin her sporcuya destek verdiğini gördük. Bu başarıyla paralel bir şey. İşte Allah'tan milli takım var. Böyle bir derli toplu milli takımımızı desteklerken bir süreç yaşayacağımızı, izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü bu gruptan çıkmalarını bekliyorum. O yüzden iyisi milli takım var diye.
1: Merhaba abi, ben Yasin. Avusturya maçı sabahı Arnavutköy Belediyesi Başkanımızla sabah namazını kılıp sonra belediyenin verdiği kahvaltılıkla şehir parkında dev ekranda maç saatini bekleyeceğiz. Her maç günü böyle olacak demiş.
0: Şahane.
1: Şahane ya.
0: İnşallah eğlenmişsiniz. İnşallah takım galip gelir. Oradan da herkes mutlu mesut işine gider.
1: Arnavutköy Belediyesi. Helal olsun Arnavutköy Belediye Başkanı'na ya. Diğer bütün belediye başkanlarına da örnek olsun. Ama vardır zaten. Çoğu yapıyordur tahmin ediyorum.
0: Çoğu yapacaktır ama iş verimliliğin çok düştüğü günler olacak. Özellikle de fabrikada çalışan kardeşlerimiz, zor şartlarda, riskli işlerde çalışan kardeşlerimiz sabahın dışında kalkıp maddeye yettikten sonra gün içinde dikkatli olsunlar, ne olur.
1: Bugün günlerden çarşamba, iki tane kadife sesli abimi dinlemek güne ne kadar güzel başlatacak insanı, Hakan Can abime saygılar demiş. Dinleyicimizin adını söyleyelim hemen. Murat Savaş kardeşimize sevgilerimizi iletelim.
0: Murat Savaş kardeşim, iyi ki varsın. Aygün bu iltifatı hak ediyor mu bilmiyorum ama. Senin de tane bir günün olsun.
1: Abi, aslında demin televizyonda da gördüm, Özbeklerin maç öncesi karşılaştığı durumu gösteriyordu Özbek milli takımının. Ya Dünya Kupası öncesi hakikaten İran, Irak, Senegal ve Özbekistan kafilesinin yaşamış olduğu sıkıntılara FIFA'nın ya, ses çıkarmaması.
0: Bu çok büyük ayıp. Tam paraya teslim olmuş durumda FIFA.
1: Evet maalesef ya.
0: Yani Afrika kıtasından gelen hakemi,
1: Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan.
0: Omar Abdülkadir almamak nedir kardeşim ya?
1: Giriş izni vermemişler adama ya.
0: Yani çocuk mahvolmuş. Afrika'da yılın hakemi, Dünya Kupası'na gidecek. Hayatı boyunca kaç tane gidebilecekse Amerikan yetkilileri sen bu ülkeye giremezsin diyorlar falan. İranlılara yapılan zulüm. Ya bu çok ayıp. Bu spor aslında birleştirici bir şeydir. Bunun ruhundan tamamen uzakta bir tutum sergiliyor Amerika. Bu spor açısından da çok üzücü. Biz can güvenliğini sağlayamayız. Ben yapmayın lan turnuvayı o zaman.
1: O zaman yapmayacaksın turnuvayı.
0: Can güvenliğini sağlayamaz. Ben üstelik dünyanın
1: en prestijli turnuvası.
0: En güçlü ülkelerinden aynen biri.
1: Evet, en güçlü
0: ülkesi. Güvenliğiyle tamamen keyfi uygulamalar ve ayıp ediyorlar yani. Büyük ayıp ediyorlar. Infantino da
1: sesini çıkarmıyor.
0: Artık o koltuğu boşaltsın gitsin yani. Yeter.
1: Aynen. Çok kısa bir aramız varmış. Infantino

0: istifaya davet ediyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra Infantino, duy sesimizi. Çok kısa bir aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Hakan Can'la sohbetimiz. Hakan abi, burada aslında ülkelerin de şeyi var. Çek abi takımını. Milli takımını çek. Ne diyorsun?
2: Çok zor karar bu ya.
0: Ama o yani, bu daha çok ses getirir.
2: Hayır. Yani büyük ses getirir ama çok zor bir karar. Yani ülkelerin iş dinamiklerini bilmediğimiz için bu konuda yorum yapmamız da sağlıklı olmaz ama FIFA'nın Amerika'ya baskı yapması lazım bu konuda. Hiç kimse kimsenin işlerine karışamaz ama bu uluslararası saygınlığı olan bütün dünyanın beklediği ve oraya katılma hakkını kazanmak için eşekler gibi mücadele ettiği bir turnuva. Ve sen diyorsun ki sen giremezsin. Ne yapmış lan adam? Bunlar sporcu. Kafileleriyle birlikte antrenmana gidecekler. Kafileleriyle birlikte maça gidecekler. Sonra dönecekler ülkelerine. FIFA'nın büyük zafiyeti, parayı olan herkese turnuva vermekle bu işi dünyada daha saygın bir hale getiremezsin. Önce sporcu haklarını koruyacaksın. Önce o turnuvaya katılan insanların haklarını koruyacaksın. Sonra hava yapacaksın sağda solda. Sende var, bende var, onlarda yok. Bu çok büyük ayıp yani. Bu büyük skandal. Ve konuşmuyoruz. Şimdi sen demin güldün Infantino'ya. Güldürdün daha doğrusu. Infantino'ya istifa çağrısı yapıyoruz.
0: İroni yaptı biz tabii.
2: Az sonra Radyo Spor'un Aygün Özüpek'le yaptığı Ters Köşe programında Hakan Can bunları dedi diye Reuters'a yayınlanırsa şaşırma yani.
0: Hayır, sosyal medyada ya, dinleyip bunu söyledi diye koyup ondan sonra devam ediliyor, biliyorsun onlar.
2: Ediyor. Neyse abi.
0: Peki oradan şeye geçeyim ben sana o zaman. Müsaade edersen Hakan abi. Mali Genel Kurulu vardı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 324 delegeden 182'si katılmış. 4 büyük kulübün delegelerinin katılmadı. Tam Fenerbahçe ayrı tutmak zorundayız. O gün kongresi vardı Fenerbahçe'de, evet, ama diğer kulüplerin, evet, de katılmadığını söyleyelim. Ne diyorsun bu tabloyla ilgili?
2: Bu tabloyla ilgili çok söyleyecek bir şeyim yok. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na helal olsun diyorum.
0: Ne anlamda?
2: Neden helal olsun diyorum? Çünkü çok güzel anlattı. Kendisi açısından değerlendirme yaptı. Bütçemizle fazla verdik. 136 milyon lira falan. O bütçe fazlası değil tabii yani. O kulüplere dağıtılacak para. Dünya Kupası'na katıldık falan. Şahane. Kardeşim, bütün sezon her ligde hakemlerden şikayet eden, hakemlerden dolayı isyan eden, her mikrofona koşan, yani bir tane kulüp yöneticisi çıkıp başkan MHK'mızın arkasında durduğunu görüyoruz ama durmayın, orada bir değişim istiyor üst düzeyde, yine demediler. O yüzden helal olsun diyor. TNA'da başka konuşuyorlar demek.
0: Aynen,
2: ki
0: TNA'da başka konuşuyorlar.
2: Bu geçen Mali Genel Kurul'da da sırf bu yüzden İbrahim Başkan'ı tebrik etmiştim. Çünkü en şikayetçi oldukları konuyu bütün futbol ailesinin bir arada olduğu ortamda konuşmayan başkanlar olduğu müddetçe bu şikayetler devam edecektir. Ama kimse mızıldanmasın. Siz aile arasında bu meseleyi, bu problem diye ifade ettiğiniz konuyu açmıyorsanız, İbrahim Başkan'ın huzurunda gözüne bakarak söylemiyorsanız, siz önümüzdeki sezonda ağlama hakkını kaybettiniz. Şikayet etme hakkını kaybettiniz. Bizim üzerimize oyunlar oynanıyor. Küme düşmeyi hakemler belirledi. Playoff'ta hakem kararıyla öbür takım çıktı falan diye ağlaşmasınlar. Yahu futbol ailesinin toplandığı yerde futbolun problemleri hakkında konuşulur. Konuşanlar eleştiriyle birlikte çözüm önerilerini sunar. Bütün bunları yapmıyorlar. Herkes de layık olduğu gibi yönetiliyor.
0: Bundan sonra seslerini çıkaramazlar. Hayır, bundan sonra da seslerini çıkaramazlar. Aynı şey düşüncedeyim ben de.
2: Çıkartırlar da ben ciddiye almam.
0: Yani. Yani aynı.
2: Onların umurunda olur mu? Olmaz. Ama onlar Türk futbolunun en büyük sorunlarından birinin çözümü için iki kelime etmeyen adamlar olarak benim hafızamda kalacaklar.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru. Sonuna kadar haklısın. Doğru. Doğru.
2: Sonra işte uyanık olun. Erman Toroğlu akıl veriyor. Diyor ki federasyonda güçlü olacaksın Aziz Yıldırım. Kurullara adam sokacaksın. Hangi kurula adam sokacaklar? Yönetim kurulu belli. MHK belli. Tahkim kurulu seçimi yapılacak ocağa kadar.
0: O da 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Oraya da sokamazsın.
2: Bitti. Futbol ailesinin göz önünde eleştiriyse eleştirdiğinizi yapacaksınız. Övgüyse övgünüzü yapacaksınız ve konuyu bağlayıp gideceksiniz. Çözüme dönük kulüplerden, Türk futbolunun temel sorunlarını çözük kulüplerden biz bir şey duymadık bu Mali Genel Kurul'da da. İbra edildiler. Yani dediler ki namuslulardır, iyi yönetmişlerdir. MHK'dan şikayet etmediklerine göre MHK'dan da memnunlar. O zaman bize laf söylemek düşmez. Biz federasyon değil de kulüp başkanlarını eleştireceğiz bundan sonra. Ne ağlıyorsun kardeşim burada? Yani milyonlarca taraftarı olduğunu söylediğin kulübün hakem marifetiyle yarışmadan edildiğini sen söyleyemezsin bize. Çünkü sen gidip genel kurulda konuşmadın. 3 saatini ayırıp gitmedin. Şimdi sen konuşma diyeceğim. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu bu anlamda gerçekten tebrik ediyorum. Ya çıkmaz mı ya 2 tane Mali Genel Kurul'da? İbrahim Başkan bunu da yanlış yapıyorsunuz. Bunu da şöyle yapın demez mi? Kadın futbolundaki şikayetleri ben biliyorum. Aldıkları yol masrafı bir takımı Kadıköy'den Beşiktaş'a geçirmez.
0: Evet, doğru söylüyorsun ya.
2: Büyük yokluklar içindeler. Bir kişi kadın futboluyla ilgili çıkıp da problemleri konuşmaz mı ya? Mesela sallıyorum yani. Bu
0: en basit örneğini söylüyorsun. En küçük örneği. Çok küçük örneği.
2: Çok yan bir konu ama. Yani konuşun abi yani. Genel kurulda konuşmayacaksanız nerede konuşacaksınız? O yüzden kimse İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan şikayet etmesin. Galatasaray. Federasyonla ilişkileri dondurmuş. Peki kardeşim siz genel kurulla da mı ilişkilerinizi dondurdunuz? Federasyonu hangi konularda eleştiriyorsanız çıkın genel kuruldaki kulüp başkan yönetici ve yöneticileri, işte eski milli futbolcular, eski hakemlerin huzurunda söyleyin. Birlikte buluşarak konuşmayın sıkıntılarınız. Bu anlamda dört büyük kulüp Fenerbahçe'yi ayrı tutuyorum çünkü seçimi vardı. Diğer üç büyük kulüp bence sınıfta kaldılar. Kendilerine sorsan iki saat anlatırlar da gitmedin kardeşim, sen gitmediğin şeyden şikayet edemezsin diyor.
0: Doğru. Mazbata töreni saat 2'de sevgili kardeşim. Köksal Özbek de vefat etti. Mekanı Allah cennet olsun ya. Seyredin. Çok da severim yani, Köksal abiyim.
2: Hepimizin tanıdığı, hepimizin sevdiği, ölçülü yapılan haberle ilgili bir şikayeti olsa bile, itirazı olsa bile zerafeti asla elinden bırakmayan çok düzgün bir insandı. Nurlar içinde yatsın ve onun adına çok mutluyum ki gerçekten çok insan biriktirmiş arkasında. Kötü söz söyleyene rastlamadım. Allah mekanını cennet eylesin. Mazbatı töreni 2'de ve mescide kapalıymış yalnız bu sefer. Halbuki geçen sefer Ali Bey ile Saadettin Saran'ın görev değişimi sürecinde verilen fotoğraflar çok iyiydi. Çok güzeldi yani o dostça bayrağı devir teslim etmek. Keşke şimdi de benzer görüntüler olsaydı.
0: Belki Aziz Bey'den gelen belki istektir, bir şey diyemiyorum yani o anlamda. Bilemediğim için bir şey yorum yapamıyorum abi.
2: Evet.
0: Aykut Kocaman'la ilgili son soruyu sana sorayım sevgili.
2: Aykut Kocaman'ın çok özlediğine eminim. Haksızlığa uğradığını düşündüğüne biliyorum. Yani televizyonlarda söyledi bunu. Ali Bey'in kendisiyle çalışmama tasarrufunun olduğu dönem yardımcılarını alıp Aykut Kocaman'ı

0: göndermiş. Başlarına Poku'yu getirmişti.
1: Doğru, doğru.
0: Orada da çok hırpalanmıştı. Ama işte son bir şarkı. Fenerbahçeli, ben doğru futbol oynattığını düşünüyorum. Yani Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe taraftarları çok sıkılırken ön yargılarımız kurbanı olmuş ve Aykut Kocaman'ın yaptığı harika işleri ligi ikinci bitirdiği için görmezden gelmişlerdi. Halbuki sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe en çok gol atan, en az gol yiyen falan bir takım kimliğine kavuşmuştu. Ali Bey o zaman düğmeyi yanlış iliklemeseydi
1: Fenerbahçe'nin
0: şampiyonlukları olabilirdi. 16 kişilik bir kadro ile geliyormuş.
1: Evet.
0: Her analiz için başka bir ekip, rakip analizi, antrenman analizi, kendi takımının analiziyle ilgili farklı birimler olacakmış. Ön hazırlığını iyi yaptıklarını düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe'ye sokaktan bir evlat çevirsek, kardeş çevirsek ne ihtiyacı var Fenerbahçe'nin desek?
1: Biliyor zaten.
0: Santrafor diyecekler, sol stoper diyecekler. Anlaştıkları iki santrafor var.
1: Hı hı hı.
0: İyi bir sol stoper alıp giden oyuncular yerine de takviye yapabilirlerse şahane bir takım izletebilirler. Ama rakipler de çok güçlü. Onu da unutmamak lazım. Bu Süper Lig şampiyonluğu hasretiyle yanıp tutuşmanın da çok sağlıklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Baskıyı arttırmak değil de baskıyı oyuncuların üzerinden almak lazım biraz. Aykut Hoca'ya da baskı yapmamak lazım. Biz zaten biliyorduk onun Fenerbahçe'nin hocası olmadığını. 8 senedir sahanın dışında ne yapmış ki Başakşehir'de, Konya'da falan, bu lafları geçin. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Fenerbahçe tarihinin sembol isimlerinden biridir. Ve taraftarlara düşen şey de Galatasaray'ın Okan Burak'a desteklenmesi gerektiği gibi Aykut Kocaman ve ekibine de Fenerbahçelerin destek vermesidir. Gerisi de teferruattır. Aynısı işte kesin lafa bakılmaz. Milli takımlarda çok iyi bir, çok sayıda Fenerbahçeli var. 21-22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı var. Yani Fenerbahçe'nin ön elemeye ne kadar hazır çıkabileceğini ben de merak ediyorum. Ama Aykut Kocaman'ın da üçüncü olmayacağını şimdiden rahatlıkla iddia edebilirim. Galatasaray'la başa baş geçen bir şampiyonluk yarışının sonunda kim mutlu sona ulaşacak? O Allah ömür verirse hep birlikte onu göreceğiz. Ben bu arada sen pik diyerek gene bunu tacatmaya çalıştım. 4 dakika geç aldın yayını. Onu unutmadım. Trabzonspor'u tebrik ediyorum.
1: Ertuğrul Başkan'ı.
0: Ertuğrul Başkan'ı ve o efsane scout'u. Geçen sene başlattıkları doğru projeyi bu sene geliştirerek sürdürüyorlar. Çok sayıda oyuncuyla anlaştılar. Zubkov'u sattılar. Olayıyla Agusto'ya birisine yaklaşık 20 milyon, diğerine 25 milyon euro teklifler var. O teklifi 30 artı bonuslara çıkartmaya çalışıyorlarmış. Genç futbolcuya yatırım yapan, yaptığı yatırımla para kazanıp kadroyu daha derinleştiren bir yönetim politikası ayakta alkışlanmaya değer ve büyük ihtimalle hazırlık kampına da kadrodaki oyuncuların çoğu hazır şekilde başlayacaklar. Bana çok az süre verdiğin için bu lafı da söyleyeyim.
1: Peki. Hakan abi çok teşekkürler. Zaten Fatih Demirkol şu an hattımızda, sevgili Hakan abi.
0: Benim güzel kardeşim, kibar kardeşim.
1: Duyuyor musun Fatih? Alo.
0: Duymuyordur herhalde.
1: Yok, duyuyordur. Duydun mu Fatih?
2: Evet duyuyorum. Hakan abi dinliyorum ben.
0: Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum kardeşime. Hepinize, size iyi yayınlar. Dinleyen herkese de iyi günler diliyorum.
1: Teşekkürler Hakan abi, sağ ol. Saygılar. Evet, hattımızda spor yazarı Hakan Can vardı. Hakan abi, biliyorsunuz Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz beğeniler, yorumlar çok çok önemli. Hype puanlar önemli. Bunları tekrar söyleyeyim. Abone olmak daha da önemli. Onu tekrar belirtelim. Şu an hattımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol var. Fatih, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın?
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hakan abiye de çok selamlar. Çok severim kendisini.
1: Benim o da seni çok sevdiğini söyledi.
2: Çok çok özel bir isim. Gerçekten bizim için bir şans o.
1: Doğru. İki de mazbata töreni var. Oradan başlayalım istersen. Üç aşağı beş yukarı yönetimin görev dağılımı ile ilgili bilgi alabildin mi sevgili Fatih Demirkol? Neler söylersin?
2: Öncelikle 11'de cenaze töreni başlıyor. Rahmetli Kürkistan, evet. Özbek Fenerbahçe'ye çok büyük katkılar sağlamış. 1998 yılında Aziz Yıldırım'la birlikte sadece ikisi listede seçilmişti. Sonra seçim tekrarlanmıştı. Yıllarca farklı farklı görevlerde Fenerbahçe hizmet etti ama görevi olmasa bile sürekli Fenerbahçe camiasının içinde katkı sağlamaya çalışan çok değerli bir Fenerbahçeliydi. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Çok üzüldük. Fenerbahçe camiasının başı sağ olsun.
1: Evet, iki de mazbata töreni var, tekrar söyleyelim. Görev dağılımı ile ilgili bir bilgi var mı sevgili Fatih Demirkol? Olabilecek.
2: Net bir bilgi yok ama şeyler çok belli zaten. Şöyle, Sayın Nihat Özbağ hemen stat projesi için başlıyor ve tamamen stada odaklanacak. Onunla birlikte hangi yönetici hareket edecek ona bakacağız. Batuhan Özdemir, Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir de muhtemelen bu stat projesinin önemli bir parçası olacak. Birlikte yürütecekler o projeyi ve mümkün olan en hızlı zamanda başlamak istiyorlar. İzinleri aldıktan sonra bütün proje hazır zaten. Ne yapacakları çok belli. Hemen başlamayı düşünüyorlar. Fatih Öztürk kolejle ilgili, Fenerbahçe Koleji ile ilgili ve Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili süreci yürütecek. O da çok ciddi bir birikime sahip ve bu konularla ilgili zaten uzman bir isim ama ön hazırlıkları yapmıştı. Tesislerle ilgili yine çok ciddi çalışmalar yapılacak. Bu konuyla alakalı Mahmut Üstübey'in takipte olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bütün hepsinin hikayesini biliyor. Geriye dönük ne yapılmıştı, ne noktada onları bir tespit edecekler. Kiralamaya verilenler var. Önemli tesisler var. İşte işletmesi kiralamaya verilmiş olanlar. Ankara'daki İncek gibi, Todori gibi. Efendim Fenerbahçe Faruk Yılgaz tesislerinin durumu hepsi tek tek gözden geçirilecek, topuk yaylası gözden geçirilecek ve eğer teknik direktör olarak Aykut Kocaman açıklanırsa mutlaka takımı topuk yaylasına götürecek çünkü topuk yaylası Fenerbahçe camiası için çok farklı bir anlam taşıyor. O yüzden orada mutlaka bir gövde gösterisi yapacaktır Fenerbahçe diye tahmin ediyorum. Onun dışında tamamen transfere odaklı bir süreç ilerleyecek ilk bölümde çünkü çok az bir süre var. Başkan doğrudan ağırlıkta transferle takımın kurulumuyla ilgilenecek.
1: Yani Sayın Aziz Bey Oğuz Çetin'le beraber, doğru anlıyorum değil mi?
2: Evet, doğru.
1: Onunla beraber tamamen transfere yönelecek diyorsun. Şöyle yapalım istersen, Batı kısa bir aramız var galiba. Çok kısa bir aramız var sevgili Fatih, seni çok kısa bekletecek. Aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Haber Global Spor, Haber Global Televizyonu Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. Fatih, tabii herkesin merak ettiği soru şu. Fenerbahçe'de Kocaman dönemi ne zaman başlayacak?
2: Bugün mazbata töreni olacak. Mazbatalar alındıktan sonra bir yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Muhtemelen o yönetim kurulu toplantısında Aziz Başkan yönetim kurulu üyelerine farklı farklı konularda görüşlerini soracak. Birlikte karar alacaklar ama en önemli konu teknik direktör kim olacak konusu. Bunu konuşacaklar ve oradan çıkacak karar muhtemelen yarın açıklanır. Yarından itibaren biz teknik direktörün kim olduğunu öğreniriz. Bugün ama kulis bilgileri gelir. Yani akşam saatlerinde biz bu konuyla ilgili nihai kararı öğrenmiş oluruz. Yarın da resmi açıklama yapılır diye bekliyorum.
1: Yani ben Sayın Aykut Kocaman isminin açıklanacağını tahmin ediyorum yarın itibariyle.
2: Ben de onu tahmin ediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Yani sen yıllardır
1: Beraber yıllardır beraberdik zaten.
2: Sağ ol, teşekkür ederim. Tabii sen daha genç nesilden oluyorsun. Ben biraz
1: siz
2: daha,
1: biraz daha yaş itibariyle.
2: Sadece 34 yıl oldu ben. Şöyle. Maşallah.

0: Yani eğer başka bir teknik direktörle, yabancı bir teknik direktör de olsa, Türk de olsa, başka bir isimle görüşülmüş olsaydı, öyle ya da böyle yurt dışı basınından, menajerlerden, bir yerden bu isim kulağımıza gelirdi. Yani falanca teknik direktörle de konuşuluyor. Pep Guardiola'ya bir soruldu falan gibi. Böyle ucundan kıyısından mutlaka bir isim çıkardı. Şu ana kadar hiç isim çıkmadı. Bu da bize Aykut Kocaman isminin çok güçlü bir şekilde orada durduğunu gösteriyor. Var olan şartlarda da Aykut Kocaman ismi çok mantıklı görünüyor. Çünkü camiayı biliyor, ligi biliyor, federasyonu biliyor, MHK'yi biliyor. Hani bunların tamamını anlayıncaya kadar zaten bir yabancı antrenörün nereye geldiğini anlaması 6 ay sürüyor. Dolayısıyla zamanı yok Fenerbahçe'nin. Bir an önce toparlanıp bir an önce yola çıkması lazım.
1: Zaten Sayın Oğuz Çetin de Aykut Kocaman'la çalışmak istediğini söylemişti. Adana'dan selamlar diyor. İbrahim Çelik diyor ki Fatih abime selamlar diyor. Tribünler hakikaten o tabi biraz aşiretlere bölünmüş diyor tarzı konuşuyor da. Bu hakikaten nasıl düzelecek tribünlerin bu kadar bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı sevgili Fatih?
0: Dinleyicimizin ismini öğrenebilir miyim tekrar?
1: Tabii ki, hemen söyleyeyim. İbrahim Çelik.
0: İbrahim Bey, saygılar sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. En önemli konuya değindi. Sağ olsun. Şimdi konu aslında bu andan itibaren gelecek olan futbolculardan falan ziyade bu. Neden bunu söylüyorum? Sevgili Hakan Can abi de az önce bundan bahsetti. Dedi ki destek olmak lazım. Şimdi bu boyacı küpü değil. Akşamdan sabaha takım bir anda Manchester City gibi ya da Paris Saint Germain gibi oynayamayacak. Paris Saint Germain'in bugüne gelmesi 6 yıl sürdü. Arteta'nın Arsenal'ı 2019'dan beridir kurulmaya çalışılıyor. Şimdiki futbolu ancak oynamaya başladı. 7 yıl sürdü. Yani ben demiyorum ki 6 yıl sonra oynayacak Fenerbahçe demiyorum. Ama futbolcular gelecek, arkadaşlar hoş geldiniz, hadi oynuyoruz deyince bir anda makine gibi oynamayacaklar. Teknik direktör kim olursa olsun. Burada bir kurulum etabı var. Küçücük hatırlayalım. 2006-2007 sezonunu hatırlarsın abi. Zico teknik direktör olarak geldi. İlk yarıya kadar, devreye kadar insanlar beyaz mendil salladılar tribünlerde. Zico istifa et diye. Çok kötü oynuyordu takım. Yani hakikaten çok kötü oynuyordu ve bir türlü o ritmi yakalayamamıştı. Oyuncuların uyumsuzluğu çok fazlaydı. Zico bir şey oynatmaya çalışıyordu ama oturuncaya kadar aşağı yukarı yani bir yarım sezon gitmişti aşağı yukarı diyorum. Güç bela işte 1-0'la falan kazana kazana gidiyordu ama Fenerbahçe çok çok eziyordu. İnsanlar o günleri unuttu. Hatta Zico'ya defalarca şey soruldu. İstifa edecek misin? Beyaz mendil sallıyorlar. Yuhalıyorlar sizi. Zico dedi ki ben olsam ben de yuhalarım. Takım çok kötü oynuyor demişti. Basın toplantılarında. Ve onlar haklılar ama azıcık sabretsinler olacak bu iş demişti. Ve sonra o unutulmaz Fenerbahçe çıktı ortaya. Sezonun ikinci yarısı itibariyle şampiyon oldu. Ertesi yıl Şampiyonlar Ligi'nin tozunu attı. İnanılmaz işler yaptı. Hatırlayın. Ama oraya bir günde gelmedi ki. Yani akşamdan sabah olmadı. Bir hafta içinde toplanmadı takım. Bir zamana ihtiyaç var. Orada çok büyük desteğe ihtiyaç var. Yani oralarda İbrahim Bey'in söylediği gibi tribün aşiretlere bölünmüş olmaması lazım. Her kafadan başka bir ses çıkmamalı. Şimdi herkes ne olursa olsun sonsuz bir destek vermeli ve büyük bir sabır göstermeli ki ürün ortaya çıksın. Yoksa ilk eleştirdiğinizde, ilk kırıp yıktığınızda zaten bir şey olmayacak. Zaten başarısız olacak. Yani istenen Fenerbahçe'nin başarısızlığıysa evet tepki verirsin. Ama başarısı isteniyorsa ne olursa olsun sabretmek lazım. Mesela Okan Buruk ilk geldiği sezon hatırlıyor musun abi?
1: Evet.
0: Başakşehir maçına kadar yanlış hatırlamıyorsun 11. haftada
1: tribünler
0: 8. haftada 11. sıradaydı Galatasaray.
1: Tribünler istifaya davet ediyordu. Yuhalanıyordu neredeyse.
0: Ama 8. hafta 11. sıra yönetim sonsuz bir güvenle arkasında durdu ama bir şekilde de sabrettiler. Başakşehir maçında 7-0'lık bir galibiyette o Galatasaray patlama yaptı. 4 yıldır şampiyon. Şimdi burada eğer en başta 2. hafta 3. hafta tamam olmuyor biz demiştik zaten gitsin falan filan gibi bir bölünmüşlük, yıpratma hali gerçekten Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonunu çok ciddi manada zarara uğratacak. O yüzden Hakan abinin söylediği çok doğru. Dedi ki ne olursa olsun destek olmak lazım. Yani Galatasaraylılar Okan Hoca'ya destek olsun, Trabzonsporlular Fatih Hoca'ya destek olsun, işte Beşiktaşlılar, İtalyano geldi. Şimdi o geldi.

0: Bir şampiyon takımı kur, hemen oynat bakalım. Kuralım, çalışmaya başlasın falan. Öyle bir şey yok.
1: Öyle bir şey yok.
0: Yani o ritmin oturması, futbolcuların birbirini tanıması, işte oyunu anlaması, hocayı anlaması falan, bunlar akşamdan sabah olacak işler değil. Bu yüzden herkesin çok ciddi bir sabır göstermesi gerekiyor. Bu çok önemli bir konu.
1: Gelen mesajlara bakıyorum bir yandan da şunu sana sorayım, nasıl bir transfer politikası yürütülecek sevgili Fatih? Birçok isimler çıkıyor. Senin de eklemek istediğin isimler var mı? Duyduğun anlamında söylüyorum tabii ki. Neler söylersin sevgili Fatih? Vedat Muriç'le anlaşma sağlandı zaten. Onu söyleyelim.
0: Vedat Muriç konusunda küçük bir pürüzden bahsedildi dün akşam. Çünkü çok hareketli bir süreç bu. Hani
1: Taksit anlamında
0: akşamdan
1: mı
0: sabah
1: diyorsun?
0: bir
1: Şey
0: şeyler
1: anlamında mı?
0: değişiyor.
1: Ödeme taksit
0: 18,
1: anlamında mı?
0: evet, hani 18 milyondan aşağı inmiyor kulüp Mallorca diye. Hani onu indirmeye çalışıyorlar. İşte fırsatını alma opsiyonu kullanabilir miyiz falan diye. Alternatifleri zorluyor Fenerbahçe. Neden? Çünkü gerçekten çok zor bir tablo var. Mali olarak çok zor bir tablo var. Mümkün olduğu kadar az bonservisle bu yılı toparlayıp eğer şampiyon olursa bundan sonrası için Aziz Yıldırım ve yönetimi sonrasına bakacak. Ama bu yıl mümkün olan en az maliyetle en hızlı kadroyu kurmak istiyorlar. O yüzden zor bir süreç. Ama muhtemelen olacak, yani bir problem görünmüyor. Onun dışında işte Giras ile anlaşıldı zaten. Onun artık açıklanmasını bekliyoruz. Şu yönetim kurulu toplantısından sonra yavaş yavaş gelir. Ake için ciddi bir hamle var. Yani Skriniar'ın yanına Ake
1: Özellikle Volkan
0: olacak
1: Hoca'nın çok
0: gibi.
1: tuttuğu bir isim şu Volkan Demirel'in. Öyle
0: Evet.
1: söylüyorlardı Ake ile ilgili.
0: Volkan Hoca ile konuşmadım ama Volkan Hoca'nın da bu organizasyonun içinde olmasını bekliyorum. Selçuk Hoca'nın, Selçuk Şahin Hoca'nın
1: Selçuk Şahin aynı
0: olmasını
1: şekilde.
0: bekliyorum.
1: Dirk Kuyt olur mu? Dirk Kuyt?
0: Kayıt'ı bekliyorum. Onu da bekliyorum. Şikerter'i bekliyorum. Hani olur olmaz bilmiyorum ama beklediğim isimlerden bahsediyorum. Sonuç itibarıyla Aykut Hoca ve yardımcıları bu ekiplerden oluşacak. Ben daha çok şey diye tahmin ediyordum, böyle bir planlama üzerine konuşuluyordu. Tabii seçim olmadan önceki konuşmalardan bahsediyoruz. Seçimden sonra kimseyle konuşamadık. Ama o dönemler planlama şöyle olur. İşte Volkan Hoca biraz futbolun bütün akışını kontrol eder, sahada olmaz gibi planlanıyordu ama Volkan Hoca da sahada olmak ister. Yani Selçuk Hoca da sahada olmak ister. Yani bunlar artık sıcağı sıcağına sahanın içinde futbolcularla birlikte olmak ve Aykut Hoca eğer gelirse Aykut Hoca'ya yardımcı olmak isterler. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Fenerbahçeliliği sonsuz yaşamış ve onu hissetmiş çok önemli aktörlerle birlikte yeni bir teknik kadrosu olacak. Bu arada eğer Aykut Hoca gelirse, Aykut Kocaman gelirse FenerLab diye bir yeni bir yazılım ve teknoloji sistemi Samandıra'ya yerleştirilecek.
1: Biraz açar mısın konuyu? Biraz açar mısın?
0: Termal kameralar olacak. Bütün her yere onlar konacak. Ve bu termal kameralar sayesinde futbolcuların tesise geldikleri anda, yani o şeyi giydikleri anda, zaten kilo ölçümü falan filan rutin, zaten dünyanın en üst düzey takımlarında bu. Tesise girdiğiniz anda kilonuz bir ölçülüyor. Eğer fazlaysa hemen sizi kenara ayırıyorlar. O kiloyu bir verdirmeniz için özel programa sokuyorlar falan. Daha önce kan alınıyordu. Antrenmana girmeden önce o kandaki laktik asit ölçülüyordu. Durum nedir? Ne kadar yorgun bu futbolcu? Yani antrenmana çıkarıyoruz da ne kadar dayanabilecek anlamında ön hazırlıklar yapılıyordu. Bunu değiştiriyor artık teknoloji. Paris Saint-Germain'de, Manchester City'de, Bayern Münih'te uygulanan termal kamera modeli var. Futbolculara bir tür yelek giydiriliyor. Artık GPS takılmayacak. Biliyorsun hep GPS'le hem
1: Takılırdı.
0: maçlara çıkıyorlardı hem de antrenmanlara. Bu termal yelek futbolcu ile ilgili bütün bilgileri veriyor. Yani nabız atımı, yorgunluk seviyesi, kas kütlesi, bütün kas gerginliği falan gibi bir sürü şeyi sana veriyor. Ve aşırı yorgun olan, sakatlanma riski olan futbolcu kenara alınıyor. Antrenmanlar devam ederken antrenmanın takımın tamamına verdiği etki göz önünde bulunduruluyor ve bazen dozaj düşürülüyor, bazen de artırılıyor gibi anlık inanılmaz bir veri akışı sağlanacak. Ve 16, 15-16 kişilik bir kadroyla bu gerçekleştirilecek. Her gelen yardımcı antrenörün bir departmanı olacak. Bu departman ayrı bir alana odaklanmış olacak. Yani birisi sakatlık önleyici gruba dahil olacak. Birisi sakatlık sonrası dönen ya da tatilden dönen futbolcunun bireysel gelişimi üzerine ya da grupların bireysel gelişimi üzerine olacak. Birisi taç çalışması yaptıracak. Biri duran top çalışmasını sadece yaptıracak. Biri golcülere, biri savunmaya odaklanacak. özel antrenmanı, yani futbolcu ve futbolcu grupları antrenmanları çok ağırlık kazanacak. Yani bundan sonra hadi ısınalım, tamam bir taktik çalışalım, 5'e 2 oynayalım, ondan sonra tamam antrenman bitti falan değil. Bir antrenman var, takımın kendi antrenmanı var ama o bittiğinde futbolcuların antrenmanı bitmeyecek. Grup halinde ya da yani savunma dörtlüsü mesela ayrı alınacak. Hücum üçlüsü, hücum ikilisi neyse onlar ayrı bir alana alınacak. Bunların antrenmanları devam edecek. Ve bu sezon içinde rakibe göre değiştirilecek. Yani kapanan bir rakiple karşılaşacaksa, Fenerbahçe sete karşı oynayacaksa başka bir antrenman, tamamen ön alan baskısıyla oynayan bir takımla oynayacaksa başka bir antrenman çalışacak futbolcular. Fener Lab denen sistem önce rakibi analiz ediyor, sonra takımı analiz ediyor, sonra futbolcuyu analiz ediyor, bir de bireysel olarak rakip futbolcuyu analiz ediyor. Bütün gelen veriler futbolcuya göre ayrı ayrı programlar halinde yükleniyor ve böylelikle bir futbolcu kiminle karşılaşacağını biliyor, ezberliyor. Yani peki bir sol bek neyi ezberleyecek? Rakibin sağ açığını ezberleyecek. Nasıl çalım atar? Özelliği nedir? Ne yöne evrilir? Risk anında ne yapar? Refleksleri nelerdir? Ezberleyecek ve buna göre özel bir antrenman yapacak bütün hafta. Sonra onunla karşılaşacak. Bununla ilgili çok fazla detay var. Ben şimdi birkaç dakikada bunları anlatamam. Ve Fenerbahçe'nin odaklandığı nokta Asensio merkezli. Eğer Aykut Kocaman olursa oyunun merkezinde Asensio olacak. Onu çok beğeniyor. Asensio merkezli. Oyunun merkezini rakip yarı sahanın ortalarında konumlayacak. Topu çok hızlı geri kazanan ve aldıktan sonra da mümkün olduğu kadar topun hızını artırarak rakip kaleye inen bir takım kurgulanıyor. Yani ön hazırlık bu. Bunları göreceğiz, zamanla göreceğiz. Ama bu dediğim gibi boyacı tüpü değil. Akşamdan koydun, sabah çıkardın, bir şey, yok. Bunların hepsi tek tek uygulanacak ama zaman alınacak. Çok profesyonel bir hazırlık.
1: Kante ile ilgili de bazı haberler çıkmaya başladı. Kante gönderilecek, tutulmuyor falan tarzı. Duydun mu öyle bir şey?
0: Yok, hiç duymadım. Tam tersi yani.
1: Hem Gendüz hem Kante Hoca'yla, üzerinden de söylersen. Hem Gendüz hem Kante üzerinden.
0: Aykut Hoca ile sohbetlerimiz de oldu. İkisini de çok beğeniyor. Yani dünyadaki en üst düzey, o alanın en üst düzey oyuncuları arasında görüyor. Ve hiçbir şekilde onlarla ilgili olumsuz bir şey duymadım ben. Şu olabilir, hani onu bilmiyorum, bilmediğim için geçenlerde yine bir YouTube yayında kontrada şey dedim, böyle bir şey olabilir, bilmiyoruz gibi bir şey söyledim. Vay efendim sen,
1: ha, senin
0: Fenerbahçe düşmanısın, Asensio düşmanısın. Ya Asensio'nun menajeriyle Dünya Kupası öncesinde, Dünya Kupası kadroları değil, bir önceki milli maç arasında Asensio milli takıma çağrılmayınca o dönemki onun duygusal durumuyla ilgili bir konuşma geçmişti ve ya çok üzüldü, milli takıma gitmek için belki de fırsat olursa İspanya'ya gitmeyi düşünebilir gibi bir şey. Ben de onu söyledim, böyle bir şey konuşulmuştu, belki de olabilir, bilmiyoruz demiştim. Vay efendim sen Asensio düşmanısın bilmem ne falan diye bir yaygara kopmuş.
1: Şeyden de iyi tabii, hocayla da yakınından dolayı da sanki onun fikriymiş gibi de düşünmeye başlıyor insanlar. O da
0: hocaya sordum, yani hocam dedim ya insanlar böyle bir şey söylüyor, ben size sormadım, ne düşünüyorsunuz? O da dedi ki Asensio mükemmel bir futbol, çok seviyorum, çok beğeniyorum dedi. Hiç öyle bir şey yok yani. Artı zaten o dönem için böyle bir duygusallık olmuş. Şimdi hiç düşünemiyor Asensio'yla ilgili olumsuz bir şey, hiç düşünemiyor.
1: Kadro yani. Aslına baktığın zaman Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadro var Fatih. Biraz takviyelerle çok daha iyi olur, ben sana söyleyeyim. İyi bir kadro var çünkü.
0: Aygün abi, buradaki konu şu. Bir, Fenerbahçe standartlarında oyunculara ihtiyaç var.
1: Evet.
0: Yani iyi oyuncu ya olmuyor. Nene, örneğin. Sıdıkı Şerif, iyi oyuncu ya. Çocuk iyi ya, çok iyi niyetli çocuk falan. Olmuyor, o olmuyor işte. Yani o standarda ihtiyaç var. Bir ustalığa ihtiyaç var, anlatabiliyor muyum? Yani Fenerbahçe winner bir takım. Real Madrid'e ya fena çocuk değil ya, iyi oyuncu, alalım bunu falan diyemezsin. O standardı yakalayamazsa orada hem kulübü yıpratır hem kendisi yıpranır. Bu bir. İki, Milan en kötü günlerinde bile futbolcular geldiğinde futbolculara, teknik direktörüne bir şey verir. Kurallar silsilesi verir. Der ki burası Milan, haberiniz olsun. Ya da Juventus, ya da işte Barcelona. Der ki burası büyük kulüp, haberiniz olsun. Davranışlarınıza dikkat edin. Daha yeni Emre Belezoğlu hoca bir şey anlattı. Ben onu bilmiyordum. Bir futbolcu oyundan çıkarken formasını çıkarıp yere atmış. Ve diyor ki Emre Hoca, ilk defa başkanı soyunma odasında gördük Inter'de. geldi.

0: Arkadaşlar teşekkürler. Galibiyet için teşekkür ederim. Beni burada çok nadir görürsünüz demiş. Yani siz, burası sizin özeliniz. Sizi burada rahatsız etmek istemem. Bak ne kadar nazik. Çok özür diliyorum demiş. Bir şey rica etmek için geldim. Hepinizi tebrik ediyorum falan demiş neyse. Sonra demiş ki o futbolcunun formasını alabilir miyim? Rica etsem bana verebilir misiniz demiş. Ama malzemeciler o terli formayı kirlilerin arasından çıkarmışlar. Başkana vermişler. Başkan almış eline, futbolcunun yanına kadar gitmiş. Formayı alabilir misin rica etsem demiş. Futbolcu almış, tabii alırım demiş. Öpmeni rica ediyorum demiş. O da öpmüş, bir daha öp demiş, bir daha. Sonra demiş ki şimdi formayı geri alabilir miyim rica etsem demiş. Futbolcu geri vermiş, şimdi defol git demiş. Evet. Bir daha senin gözüm görmesin. Bir daha Inter forması giymek değil, bu takımla antrenmana çıkmak değil, bu şehre bile girmeyeceksin demiş. Defol git.
1: Doğrusunu söylemiş.
0: Bak, doğru. Bu hareket ne biliyor musun? Burası Inter. Burada hareketlerine dikkat edeceksin mesajı. Hepsine.
1: Doğru.
0: Hepsine.
1: Doğru.
0: Ve bu İtalyan basınında çıkınca bu bütün İtalya'ya mesaj. Inter'in formasına, taraftarına herhangi bir değerine saygısızlık yaparsan şehre giremezsin. Bırak antrenmana çıkmayı, şehre giremezsin. Kim olduğun önemli değil.
1: Doğru.
0: Şimdi bunu niye yapıyorlar? Veya Barcelona ile ilgili çok sevdiğim bir olay. İşte Barcelona'ya oradaki altyapı La Masia'dan A takıma futbolcu nasıl çıkıyor? Orada nasıl antrenman teorileri uygulanıyor döneminde? Pep Guardiola döneminde bir ekip gitmişti bizden. Ve ekip geri geldiğinde bir şey anlatmışlardı bana. Şimdi değişmiştir mutlaka. Antrenman tesisleri falan değişti ama eski antrenman tesislerinde o Messi'li dönem musluklar var saha kenarında ve futbolcular su molasında gidip musluklara eğilip su içiyorlar. Hani çocukluğumuzda biz de elimizi koyup içerdik ya, öyle içiyorlar. Bizimkiler demişler ki ya koskoca Barcelona sahanın ortasında niye su taşımıyorsunuz da futbolcular ta kenarlardaki musluklara gidiyorlar. Oradaki sorumlu kişi, şey müdürü, Barcelona'nın müdürü şey diyor. Muslukların üstüne baktınız mı ne görüyorsunuz? Barcelona arması görüyorsunuz. Hah diyor işte. Onun önünde eğilmeyi bilecekler.
1: Güzel. Bak çok değişik bir şey.
0: O abi. Armanın önünde eğilmeyi bilecekler. Şimdi bunlar sizin ne kadar büyük olduğunuzun futbolcuya, çalışana, taraftara, herkese, rakibe, hakeme ne kadar büyük olduğunuzu anlatan küçük ama çok etkili mesajlar.
1: Anladım.
0: Şimdi bunu
1: sona da gelmem lazım Fatih. Çok kısa toparlarsan. Söyle.
0: Bunu vermezsen futbolcunun vicdanına kalırsın. Ondan sonra isterse oynar, isterse oynamaz, isterse tribüne hareket çeker, isterse maçın ortasında kırmızı kart görür. Bunları halletmek lazım.
1: Fatih çok güzel sohbet ama arada gitmem gerekiyor. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için sevgili Fatih'ciğim. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Evet, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la beraberdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

Merhabalar, mutlu günler sevgili dinleyenler. Radyo Spor frekanslarına hepiniz hoş geldiniz. Boyalı Alan'ın yeni bölümünde ben Özer Çelik Süngü sizlerle birlikte basketbol gündemini konuşuyor ve değerlendiriyor olacağız. Hattımızda da Nesine TV yorumcusu, Nesine editörü ve tabii ki Doktor'un oyunundan da kendisini dinleyebilirsiniz. Sevgili Efe Amanlar var.

0: anları olabilirdi. Biraz böyle çekişmeli bir seri geçirdiğimizi söylemek lazım. Bu beni mutlu ediyor. Ben açıkçası San Antonio'nun kendi evinde iki kere kaybetmesini beklemiyordum. Ama New York'un o yakaladığı ivme gerçekten acayip bir noktaya geldi. Onu söylemek lazım. Yani ilk iki maçta bir de tecrübe farkını da bence ortaya koydular. Yani özellikle sen de hatırlarsın, ikinci maçta Wembanyama'nın ve son anlarda diğer San Antonio'lu oyuncuların biraz çaylaklıkları ön plana çıktı. İşte bu da bize NBA finalleriyle bir playoff maçının ve bir normal sezon maçının farklarını ortaya çok net koyuyor. Ya gerçekten Wembanyama tüm sezon oynadığı basketbolu o 1,5 dakikada unuttu desek yeridir.
1: Ya orada tabii ki sen Stephen Kessel'ın sırtına attığı pastan bahsediyorsun serinin, evet, ikinci maçında. Evet. Ya ben Efe şöyle düşünüyorum, bilmiyorum sen de bana bu konuda katılacak mısın? Ya şu ana kadar 3 maç izledik bu seride ve bence 3 maçı da 2 takım da kazanabilirdi.
0: Evet,
1: bu anlamda de baktığımızda yani çok rekabetçi bir seri izlediğimizi ben düşünüyorum. Yani şu anda San Antonio Spurs bu seride 2-1 önde olan taraf olsa bence kimse hayır demezdi. Veya New York Knicks bu seride 3-0 öne geçecek olsaydı da şu anki şartlar altında bence görece az insan şaşırabilirdi. Hakikaten çok ufak farklarla belirlenen bir seri görüyoruz. Örneğin San Antonio'nun evindeki maçlardan bahsettin. Bence serideki ilk maçı gerçekten New York Knicks San Antonio deplasmanında kazanmayı başardı. Yani 14 sayılık bir farktan 3. çeyrekte dönerek muhteşem bir performansla kazandılar. Ama serinin ikinci maçında 105-106 biten maçta ki ve Miami'nin işte Stephen Kessel'ın sırtına attığı pastan bahsediyoruz. O pasta gelen bir son top kaybı, oradan bir New York sayısı ve baş aşağı giden bir San Antonio Spurs son 2 dakika performansı. Orada örneğin San Antonio'nun artık kazanmaya çok daha yakın olduğunu görmüştük ama elindeki bir maçı vermişti San Antonio Spurs. Bence ikinci maçı New York kazanmadı, San Antonio kaybetti gibi bir durum olmuştu. Serinin üçüncü maçına geldiğimizde artık durdurulamayan bir New York Knicks varmış gibi gözüküyordu. Keza en son kaybettiklerinde üçüncü maçtan önce 13 Nisan'dı tarih. Yani 13 maçları üst üste kazanan çok uzun süredir. Yani playoff ilk turunda elenen takımlar daha yakın zamanda maç kaybetmişti. Yani New York'un üçüncü maçtaki mağlubiyetini abi baz almazsak Boston Celtics bu playofflarda New York'tan daha önce kaybetmişti. Yani düşündüğümüz zaman. Bu anlamda gerçekten çok saçma bir performansı vardı New York'un ve inanılmaz da bir Knicks kalabalığı vardı. Biliyorsun zaten serinin 3. maçına ABD Başkanı Donald Trump'ın geliyor olması büyük bir olay yarattı. Maç kenarında, sağ kenarındaki biletler milyon dolarlara satıldı. On binler, yüz binlerce dolarlar ödeyerek tribünleri dolduran bir New York Knicks kalabalığı vardı. Ve o taraftar grubunun da ne kadar ateşli bir taraftar grubu olduğunu da biliyoruz. Yani 53 yıldır gelmeyen bir şampiyonluğu bekliyorlar. Ve buna rağmen genç San Antonio Spurs çıktı ve üçüncü maçı orada kazanmayı başardı. Sence peki üçüncü maçta San Antonio bir şeyleri farklı yaptı mı?
0: Abi bir kere San Antonio tabii ki de bir şeyleri farklı yaptı ama New York bir şeyi yapamadı. Oradan başlayalım bence. Ya şu Karl Anthony Towns'ı bu kadar iyi kullanırken üçüncü maç bu kadar unutuyor olmaları beni açıkçası biraz şüpheye düşürdü. Yani üçüncü maçta sadece 10 top kullandı. Ve ben hep aynı şeyi savunmaya da devam edeceğim. Rakibinizde Wembanyama varsa onu boyalı alandan dışarı çıkarmadığınız sürece sizin o maçın kazanma şansınız oldukça düşüyor. Çünkü şimdi ilk iki maçta Karl-Anthony Towns'un hücuma ne zaman ayağını bastı, Wembanyama'nın o pot altındaki devriye görevini bir şekilde engellemeyi başardılar. Ama şu an özellikle üçüncü maçta Wembanyama yine savunmada herkesi püskürttü ya. Ben birkaç tane pozisyon mesela şu an aklıma geldi. Yani Jalen Brunson'ın içeriye drive edip içeride eyvah yine karşıma bu çıktı deyip şöyle bir potayı 2-3 kere dolanıp yine mecbur dışarıya zor şuta kendilerine hapsettiği pozisyonlar da hatırlıyorum. O yüzden bence 3. maçın en kritik noktası bu oldu. Yani 3. maçta başlangıcında zaten San Antonio mesajı vermişti. Yani Wembanyama'nın o ilk periyottaki performansı hani net bir mesajdı bence. Ben açıkçası maçı izlerken de o performanstan sonra ya tamam bugün San Antonio bu mesajı çok büyük ihtimalle verecek dedim. Günün sonunda da bir şekilde vermeyi başardılar. Bence San Antonio'nun en iyi yaptığı şey New York'un o biz size her türlü yetişiriz, bak siz bizi bir yerde öldüremiyorsunuz fikrini kırması oldu. İlk defa New York San Antonio'ya bir yerde yetişemedi.
1: Ya kesinlikle. Şimdi burada abi Karl-Anthony Towns dedin ki sana bu konuda ben de bir iki şeye değinmek istiyorum. Ama Önce San Antonio'nun 3. maça başlangıç biçiminden başlayalım istiyorum ben de.
0: Evet.

0: Çünkü söylediğin gibi öyle bir başladılar ki abi maça. Bence ilk periyottan ben şunu dedim maçı izlerken. Ya bugün farklı bir Wembanyama gelmiş. Çünkü serinin ilk iki maçında Wembanyama, ikinci maçta ilk yarıda zaten hiç yoktu. İlk maçın ilk yarısında görece biraz daha vardı ama hep şutlarıyla vardı. Üçüncü maçta en fazla potaya giden halini gördük Victor Wembanyama'nın. Maça direkt zaten 9 sayıyla başladı. İlk periyottan artı 13 yazdı. Stephon Castle'a bakıyorsun, o 7 sayıyla başladı ve abi nasıl başladılar? Her topta potaya gittiler. Her topta Wembanyama 3'lük çizgisinin üzerinde top aldığı zaman da boyalı alana doğru gitmeye çalıştı. Yani ilk periyotta kesinlikle bence Wembanyama'dan şunu gördük. Hani boşsam bile üçlükten önce potaya gitmeyi düşüneceğim. Önce potaya gideceğim, potada bitireceğim, boyalı alana değeceğim, boyalı alana gireceğim. Yani ilk topu aldı, penetretti, bitirdi. İkinci topta aliyup geldi, aliyupu tamamladı. Şu ana kadar yani serinin ilk iki maçında Wembanyama'nın aliyupu yoktu. Bence bu zaten evet, çok garip bir durumdu. Yani aslında garip de değildi. Bir açıdan Wembanyama'nın gerçekten ne kadar şu anda fiziksel olarak yorgun olduğunu da gösteriyordu. Çünkü Wembanyama ne zaman yorulsa bence bunu çok net bir şekilde hücumda anlıyoruz. Yani hücum etme biçiminden bence Wembanyama'nın o anda kendini iyi hissedip hissetmediğini abi anlayabiliyorsun. Bir de bence şöyle bir kafamda benim bir... Kesinlikle. Bir de benim kafamda şöyle bir Wembanyama takip özelliği oluştu. Buna senin de dikkat etmeni istiyorum bu geceki maçta. Kendini iyi hissettiği zaman çok fazla ellerini yumruk yaparak seviniyor abi bu adam. Yani Ergin Ataman tarzı bir yumruk yaparak sevinme sevdası var Wembanyama'da da. Ne zaman kendini iyi hissetse, dinleyicilerimize de söylüyorum, dikkat edin efendim, çok fazla yumruk yaparak seviniyor. Ben 3. maçta böyle boyalı alana girip o topları alıp topları atladığında böyle sürekli sağda solda sevinç yumrukları havada uçuştuğunda dedim ki tamam, bugün bu çocuk kendini hissediyor. Bugün topa oynayacak dedim yani kendi kendime ki zaten bunu da gösterdi. Yani maç boyunca sürekli potaya gitti. Üçlük çizgisinin dışından çok az şut kullandı. İsabetli de şut attı ama buna rağmen boyalı alana değme konusunda çok daha büyük bir efor ortaya koydu ve tabii ki beraberinde özellikle ilk yarıda Stephon Castle'da müthiş bir top oynadı. Yani Castle ve Wembanyama bence maçın başından maçın ritmini, tonunu San Antonio için belirleyen tarafta oldular. Sen hani bilmiyorum ne dersin onlar açısından.
1: Bir de şöyle bir şey var abi. Şimdi burada iki konuyu birbirine biraz bağlayacağım. NBA finallerine New York'un veya Los Angeles gibi veya Boston gibi büyük şehirlerin takımlarının çıktığı senaryolar gerçekten çok ama çok özel oluyor. Hani böyle Indiana, Oklahoma gibi seyirciler, taraftarlar bana kızmasın ama ya şimdi şu New York'ta yaşadığımız NBA finali heyecanını gerçekten uzun yıllar arayacağız gibi duruyor. Çünkü New York'un da bu özlemi sen de söyledin çok uzun yıllardır. 99'da en son final oynadılar. Evet. Ceza zaten en son 70'lerin başında şampiyon olabilmişlerdi. Ben ilk maçta bunun biraz New York'a zarar yazdığını düşünüyorum. Özellikle maçın başlangıcında. Çünkü gerçekten öyle bir medya ilgisi vardı ki, ceza şunu da söyleyelim. Yani yarın akşam Türkiye saatiyle yarın akşama denk geliyor. Amerika'da ve Amerika kıtasında Dünya Kupası başlıyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından belki de başına gelen Dünya Kupası başlıyor. Ama ona rağmen bütün medya, Amerikan medyası şu an New York'un NBA finaline kilitlenmiş durumda. Sen de söyledin, Başkan Trump'ın oraya gidişi de tabii ki de bu ilgi alakayı bir ton, iki ton yukarıya arttırdı. Ama dördüncü maça gelmeyecekmiş.
0: Bence New York'un hayrına olan bir durum. Yani bunu söylemek lazım. Bu arada maçı izlerken de uyuyakalmış kendisi. Bunun da görüntüleri çıktı. Yani gerçekten ben şaşırmıyorum ama.
1: ben neye çok üzülüyorum biliyor musun Özer? Bir abi sağ kenarında o courtside dedikleri yerde, evet, ya da yakın yerde maça gelmeyen, bileti olup da gelmeyen insanlara, bir de böyle çok iyi yerden maçı izleyip maçı izlemeyen insanlar beni gerçekten çok sinirlendiriyor. Ya, öyle, yani öyle bir fırsat varken. Evet.
0: Ya öyle ünlüler olarak şeyler zaten çok dikkat çekti. Bir hani Başkan Trump'ın uyuyakaldığı ufak anlar. Bir de sağ kenarında oturan yine bir rapçi DJ Khaled'de sürekli telefonuna bakmasıyla sosyal medyada maç yani sonrası gündem oldu. Ya ben senin 3. maç üzerinden bu dediğine şöyle katılıyorum. Bence beklentinin bu kadar yüksek olması New York şehrinde biraz kara bulutları da beraberinde getirdi. Yani evet, kötü bir enerji vardı belki de New York Knicks'in biraz üzerinde. Ben bunun sirayet ettiğini düşünüyorum. Ben bu maçta bundan ötürü daha da farklı bir Knicks bekliyorum. Ama tabii ki hani bunu biraz daha saha içi kısımlardan da konuşalım. Dinleyicilerimizden de yorumlar gelmiş burada. Bir dinleyicimiz Oğcan Lobi'nin yüksek performansı ve Hart'ın kritik üçlükleri olmasa maç daha farklı biterdi demiş. Kesinlikle katılıyorum. Bence Oğcan Lobi 3. maçta New York'un en iyi oyuncusuydu. Josh Hart da ilk yarıda 3'te 2 üçlük atarak gerçekten iyi bir performans ortaya koydu ama ikinci yarıda o şutları denemedi. Ben burada zaten birinci yarıdan ikinci yarıya geçerken Knicks alakalı şimdi birkaç şeyi burada söylemek istiyorum. Birincisi tabii ki ilk kısmı söyleyelim. O Canunobi maç boyu müthiş oynadı. Yani Victor Wembanyama'nın üzerine hücum etmeyi gerçekten çok iyi çözmüş durumda Anunobi. Bence bunu Knicks takım halinde de kötü yapmıyor ama OG herkesten sanki daha iyi yapıyor ve köşeden kaçırmamaya devam ediyor. İnanılmaz bir üçlük performansı Anunobi'den. Josh Hart da maça çok iyi başladı. İlk yarıdan yani savunmada örneğin şimdi Karl Anthony Towns'un Wembanyama'yı sen üçü çizgisinin dışına çekmesi gerekliliğinden bahsettin. San Antonio ikinci maçtan beri biraz daha şunu farklı yapmaya başladı. Wembanyama ile savunmuyorlar Karl Anthony Towns'u. Wembanyama'yı Josh Hart'la eşleştiriyorlar. Ve evet. Josh Hart'la eşleştirdikleri zaman Wembanyama savunmada Hart'ı bırakıyor. 5'e 4'müş gibi hücum ediyor aslında biraz daha New York ve Wembanyama herkese yardıma gelip o alanları kapatıyor. Örneğin bu yüzden New York Knicks'in çok fazla potaya topsuz kat edebildiğini göremiyoruz. Örneğin diğer serilerde yaptıkları gibi. Çünkü arkada Wembanyama kaleci gibi bekliyor oraya kat edecek oyuncuları. Hart bu anlamda aslında fena başlamadı. Hani 2-3 isabeti attı. 3'te 2 ile hani düşünürsün ki Wembanyama biraz da artık Hart'a yakın kalır. Ama öyle olmadı ve ikinci yarıda da Hart'ın bu şutları devam etmedi. Bu sefer Wembanyama arkada geri kalan Knicks oyuncuları için alanı daha da kapatmaya devam etti. Bu bence zaten New York'un elini iyice zorladı. Örneğin New York ikinci çeyrekte 42 sayı attı. 42 sayılık bir periyot ortaya koydular. İnanılmaz bir hücum performansı. Örneğin burada da benim dikkatimi çeken bir şey vardı. New York bu periyotu ortaya çıkartırken sağda Hart yerine Landry Shamet daha çok oynadı. Shamet 8'de 1 üçlük attı maç geneli. Kötüydü ama onun gerçek bir şutör olması otomatik olarak San Antonio savunmasının dengesini Josh Hart'ın bozabildiğinden daha fazla bozmuş gibi gözüktü. Ben acaba bu maçta o yüzden Mike Brown yeri geldiğinde Josh Hart'tan vazgeçip acaba onun yerine Landry Shamet'i dener mi diye de merak ediyorum doğrusu. Ama bence en büyük fark bence maçı da yani Knicks'in hücumdaki problemlerini en iyi özetleyen fark bu oldu. Karl Anthony Towns'un da bence az kullanımının ifadesi burada yatıyor. New York ilk yarıda 12 asist yaptı Efe. İlk yarıda 12 asist, ikinci yarıda yalnızca 6 asist. Maç genelinde 18 asiste tamamlamış oldular böylelikle. Playoff'lardaki en düşük asist rakamı bu New York Knicks'in şu ana kadarki oynadığı maçlarda. Bence şimdi en büyük fark bu oldu.
1: Tabii karşı tarafa bakıyorsun. Karşı taraf 28 asistle tamamladı maçı. Orada ciddi bir top paylaşımında farklılık var. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi New York'un kısaları böyle çok topu paylaştıran, topu dağıtan veya topu boş adamı çok iyi bulan isimler olduğunu iddia edemeyiz. Yani Jalen Brunson zaten tipik bir guard olmadığı için, tipik bir kısa olmadığı için burada bir sıkıntı oluyor. Ama New York bu playoff'ta ne yapmıştı abi? Bir anda Karl Anthony Towns'dan böyle bir top dağıtıcı rol üstlenmesini isteyip bunu da başarabildiğini gördü ve özellikle skor patlaması yaşadığı maçlarda biz Karl Anthony Towns'un bu görevini çok fazla denediğini gördük. İşte bir önceki turda, ondan önceki ilk turda bunu oldukça fazla denediler. New York için bu bence kritik bir olay. Çünkü şöyle bir durum var. Seri öncesinde konuşurken hep şunu söylemiştim. New York bir şekilde San Antonio ile fiziksel teması kovalayacak ve savunmada bir şekilde onları kırıp zihinlerine girmeye çalışacak. Yalnız biz 3. maçta şunu gördük. Wembanyama'nın da bence orada bir teknik faul alması gerekiyor ama.
0: Kesinlikle. Maçın başındaki Jalen Brunson'ın ittirişini söylüyorsun.
1: Evet. Aynen öyle abi. Ve orada aslında biz şunu görüyoruz. San Antonio New York'un bu fizikselliğine karşılık vermeye çok hazır. Ve şimdi bu fizikselliğe karşılık verdiğinde San Antonio'nun hücum potansiyeline o zaman New York'un ne kadar yakınlaşacağı ciddi bir soru işareti oluyor ve bu top dağıtımını yaparken işte Karl Anthony Towns'u kullanmamak bence New York için bir adım geri atmak gibi oluyor. Bence 4. maçta bu yaptıkları playoff boyunca yaptıkları sisteme oyunun belli anlarında geri dönmek zorundalar. Bir de abi şu Madison Square Garden atmosferini bir şekilde kafalarına oturtmaları lazım. Çünkü Dördüncü maçta da aynı atmosfer olacaktır. Yani Spike Lee yine yerlerde sürünecektir. Timothy hakemin üstüne koşacaktır. Bunların hepsi olmaya devam edecek. New York'un biraz bunu da sindirmesi gerekiyor. Çünkü ben programda şunu da söylemiştim. Burada da seyircimize de belki bir

0: söyleyeyim, onlardan da yorum gelir. San Antonio eğer seriyi 2-2'ye getirirse mental anlamda bana göre 3-2 öne geçmiş olur.
1: Ya çok tabii ki büyük bir kırılım olur bu. O kısma da geliriz. Şimdi ben burada şunu söylemeyeceğim. Karl Anthony Towns. Bana soracak olursan serinin ilk iki maçında en iyi oyuncuydu. New York'un en iyi oyuncusuydu. San Antonio'da da Wembanyama'dan daha iyiydi. Karl Anthony Towns serinin ilk iki maçında Victor Wembanyama'yı bence denize döktü. Gerçekten performans olarak Wembanyama'nın üzerinde bir performans ortaya koyabildi. Hücumda Wembanyama'nın üzerine gidebildi. Savunmada da, ki bence bunu 3. maçta da yaptı yine, Wembanyama'yı savunmayı, durdurmayı çok iyi başarıyor şu ana kadar Karl Anthony Towns. 3. maçtaki az kullanımı ile alakalı da benim şöyle bir düşüncem var. Buradaki önemli olan faktör Towns'ın ne kadar şut attığı bence değil. Bunu da sana şöyle söyleyeceğim. Abi New York'un Atlanta'yı 140-89 mağlup ederek playoff'un dışına attığı maçta Karl Anthony Towns kaç şut kullandı tahmin et.
0: Hatırlayamadım ya.
1: Abi sadece 4 şut kullandı Karl Anthony Towns. 4 şut. New York'un 140 sayı attığı 140-89 Atlanta'yı mağlup ettiği maçta Karl Anthony Towns'un istatistikleri saha içinden yalnızca 4 şut kullandı. Yalnızca bir isabeti var ama buna rağmen 12 sayı, 11 rebound, 10 asiste triple double yaptı. İşte. Çizgiden 10'da 10 attı. Bu çok önemli. Ama burada önemli olan bence Towns'un ne kadar topu potaya attığı değil. Towns'un hücumda ne kadar işin içinde olduğu. Towns topu eline alsın. Potaya atmak zorunda değil. Topu dağıtabilir.
0: Aslında bu da topu kullanmak zaten.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani burada bence Towns eleştirisini, yani daha sonra New York'un Towns kullanımı eleştirisini yaparken işte Towns'un maç geneli az top kullanması değil, hücumda varoluş olarak dışarıda kalması. Yani 10'da 4 atması bence sorun değil. Karl Anthony Towns bu geceki maçta da 10'da 4 atsa bile iyi bir performans ortaya koyabilir. Asıl önemli olan konu bence bu noktada hücum içerisinde Towns'un daha yüksek bir karar verici olarak kullanılıyor olması gerekiyor.
0: %100.
1: Serinin 3. maçında bunu göremedik. Serinin 3. maçında San Antonio bunu çok iyi kısıtlamayı başardı. Burada ne yaptılar? Özellikle Jalen Brunson'a çok fazla baskı getirdiler ama baskıyı getirirken de daha birebir kalmayı başardılar. Wembanyama'nın Towns'la eşleşmemiş olması, daha çok Stephon Castle'ın veya Keldon Johnson'ın, bence mesela 3. maçta Keldon Johnson bu anlamda San Antonio için kritikti. Sahada onun olduğu dakikalarda San Antonio yenilmedi ve Towns'la eşleştiğinde de Towns'a o fizikselliği getirdi ve New York çok fazla onu bence buralarda bulmadı. Yani New York'un Wembanyama'nın Towns'un üzerinde olmadığı pozisyonlarda Towns'u daha fazla bulabiliyor olması lazım ve Towns'un da orada matchup avantajıyla rakip savunmaları bükebiliyor olması lazım. Öteki türlü Jalen Brunson gelsin, Jalen Brunson yaratsın, Jalen Brunson atsın oluyor ve Jalen Brunson'un tek başına atmasıyla New York'un San Antonio'yu yenmesi kolay kolay mümkün olacak bir senaryo değil. Bunu şu ana kadar görüyoruz. Zaten bu seride şu ana kadar San Antonio Spurs savunmada istediğini yapabiliyor. Yani New York şu anda NBA'in en yüksek standardı olan hücum takımı konumuna geldi bu playofflarda. San Antonio baktığımız zaman ilk maçta 110 küsür, ikinci maçta 105 küsür sayı yedi sadece New York Knicks'ten. Yani San Antonio bunu kabul edecektir. İyi bir savunma yapıyorlar bu anlamda. Jalen Brunson da iyi tutmayı başarıyorlar. Burada New York'un biraz daha hücumda o çeşitliliği yaratabiliyor olması lazım Karl Anthony Towns'da. O noktada Mikal Bridges tabii ki serinin ikinci maçında çok iyiydi. Üçüncü maçta hayal etti. Erken faul problemine girdi. Bir yandan da fiziksellik dedim. Buradan istersen o kısma da girelim. San Antonio fizikselliği üçüncü maçta çok iyi kullandı ve faul atışlarında da bu farkı yarattı. Yani ikinci maçta, o üçüncü maçtaki faul problemlerine de gireceğiz ama öncesinde hem reklam aramız hem at yarışımız var. Sonrasında konuşmaya devam edeceğiz NBA final serisini.
2: Nesin'in sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nesin'e başka bir seviye.

0: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. San Antonio Spurs'un York Knicks NBA finalleri eşleşmesini sevgili Efe Yamanlar'la birlikte değerlendiriyoruz. Efe 3. maçta bir öne çıkan daha belki fark San Antonio lehine. Tabii ki faul atışları oldu. San Antonio ikinci yarıda 24'te hemen kontrol edeyim tekrar. 24 defa çizgiye gitti. 20 isabet buldu. Maç genelinde de zaten yine o noktada çok o departmanda çok büyük bir fark yarattılar. 32'de 24 isabetle de çizgide performansı vardı. San Antonio Spurs'un faul atışı çizgisinde 32'de 25 düzeltiyorum. New York ise orada 22'de 18'de ama ikinci yarıda çok daha az çizgiye gitmişlerdi. O anlamda sen neler düşünüyorsun fark anlamında?
1: Abi işte aslında biraz maçın anatomisini incelerken maçtaki saldırganlığın veya maçtaki isteğin de buralardan ön plana çıktığını görebiliriz. Yani San Antonio maça başlarken zaten programın ilk kısmında da konuşmuştuk. Yani biz o maçı kazanacağız mottosuyla çıktığını çok net görüyorduk. Özellikle Wembanyama'nın sürekli potaya gitmesi, sürekli bir şekilde havada o topları kovalıyor olması bunun göstergelerinden biriydi. Sen çok güzel bir şey söyledin ilk bölümde. Yani sen Wembanyama'nın alüp yapmadığı bir düzende burada bir sorun olduğunu anlamak için illa böyle çok büyük bir analizci veya kahin olmaya gerek yok. Yani Wembanyama havalarda uçmuyorsa orada bir sorun vardır. Çünkü 3. maçın daha başından itibaren Wembanyama zaten uçmaya başladı. Ya burada işte biraz önce konuştuğunuz gibi belki de New York'un biraz o atmosfere kendini kaptırmış olabilirler. Biraz serinin genelinde onların o biz bu seriyi hücumla kazanabiliriz fikri savunmada biraz olsun konsantrasyonunu bozmuş olabilirler ama NBA final serisinde final serisini kazanmak istiyorsanız savunma ve hücumu aynı oranda 4 maç boyunca yapmanız gerekiyor. 4 kere de kazanmanız lazım. O yüzden burada ben New York'un çok da büyük bir şansının olduğunu düşünmüyorum bir motivasyon kaybı için. Açıkçası 4. maçı da merak ediyorum. Yani bu gece neler olacak, neler bitecek gerçekten merak ediyorum. New York'un nasıl bir toparlanmayla geleceğini merak ediyorum. Çünkü onlar 12 maçı üst üste kazanmışlardı ve çok uzun bir zamandan sonra ilk defa kaybediyorlar. Bu onlara nasıl bir şok yaşattı onu da görmüş olacağız. O şoku atlatabilecekler mi yoksa San Antonio İyice rüzgar arkasına mı alacak? Hep birlikte görüyor olacağız.
0: Kesinlikle. Ya ben burada hatta sana bir rotasyonla alakalı da soru sormak istiyorum ama 3. maçla alakalı bir tane daha sana fikrini merak ettiğim konu var. O da abi San Antonio'nun 3. maçta ilk defa maçı kapatırken 3 gardını birden kullandığını gördük. Yani hem De'Aaron Fox, hem Stephon Kessel, hem Dylan Harper aynı anda sahada çok daha fazla kaldılar 3. maçta. Mitch Johnson özellikle 2. yarıda Dylan Harper'ı Julian Champagne yerine sahaya atıp Wembanyama, Fox, Kessel, Vassell, Harper tarzında bir 5 kullandı. Bunu en fazla kullandığı 5 oldu şu ana kadar. Yani bu üçlüyü en fazla ilk defa bu maçta kullanmıştı. Bence bu 3 gardın aynı anda sahada kalması da 2. yarıda San Antonio lehine hücumda çok büyük fark yarattı. Çünkü örneğin hani Wembanyama'nın maçı iyi başlamasından bahsettik ama maçın kapanış noktasında Castle'ın ve Fox'un daha etkin olduğunu da gördük. Özellikle zaten maçın hani en kritik topunu, son topunu San Antonio De'Aaron Fox'la bir isabete dönüştürmüştü. Bu da bence yine 3 kartla sahada kalıyor olmaları da San Antonio için kritikti. Örneğin hani New York'ta işte asist sayısının düşük olmasından, Karl-Anthony Towns'un devre dışı kaldığında tamamen Brunson'un eline hapse olan bir hücumdan bahsettik. Hani öteki taraftaysa rakibinize bakıyorsunuz 3 tane yaratıcı kartla oynuyorlar. Hani o da bence San Antonio'nun eğer bu seriyi gerçekten bir seriye dönüştürecekse elindeki en önemli silahlardan biri olacak diye düşünüyorum ben doğrusu.
1: Abi mecbur çünkü New York bir şekilde özellikle ilk iki maçta maçları daha iyi kapatan taraf olarak ortaya çıktı. Yani o clutch anlarda tabii ki de Jalen Brunson'ın çok efektif de çok önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz ama genel olarak işte O.J. Anunoby gibi, Michael Bridges gibi, Kat gibi oyuncular maçları çok daha iyi kapattı San Antonio'dan. Elleri daha az titredi veya verdikleri kararlarda daha az hatalar yaptı. Şimdi 3 kısayla oynamasının bir sebebi de işte 2. maçın sonundaki o Wembanyama'nın yaptığı hatalar da olabilir. Günün sonunda Wembanyama'nın maç boyunca taşıdığı yük şu an belki dünyanın en iyi oyuncusu olarak nitelendirebileceğimiz bir Wembanyama bile olsa çok fazla. Ve maçın sonunda da o hatalar ister istemez geliyor. Ya bu çocuk günün sonu 22 yaşında. ve NBA finali oynuyor. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. O yüzden orada kısalarla yola devam etmek bence San Antonio adına daha mantıklı bir karar olacaktır. En azından kısaların el çabukluğu veya ayak çabukluğuyla bazı hataların önüne geçebilirler.
0: Kesinlikle. Ya o noktada bir de şöyle bir gerçek var dediğin gibi. Ya bunlar genç bir takım. Wembanyama oldukça yani bütün San Antonio oldukça fiziksel serilerden çıkarak buraya geldiler ama tabii Wembanyama cüssesinde biri burada biraz daha kolay bundan daha yoğun etkilenebiliyor. Bu işin bir dengede olması lazım ama bu denge olurken de ne olursa olsun Wembanyama'nın

0: sahadaki en iyi oyuncu olmaya devam etmesi lazım. Bence ben bunu serinin başında da düşünüyordum. Hala aynı fikirdeyim. Yani bu görüşüm değişmedi. San Antonio Spurs'un eğer buradan şampiyonluğa gidecek bir yolu varsa Victor Wembanyama'nın oynayacak 7 maçta en az 4 defa sahadaki en iyi oyuncu olması lazım. Bence ilk 2 maçta değildi. 3. maçta öyleydi. Burada 4. maçta ne yapacak onu görelim. Tabii ki buradan da istersen biraz 4. maça geçelim. Rotasyonla alakalı sana şunu sormak istiyordum. Yani bence New York Shamet'in sahada olduğu dakikalarda San Antonio savunmasını daha kolay açmayı başardı. Josh Hart'ın olduğu dakikalara nazaran. Yani 5 tane şutörle oynayabiliyor olmak bence burada San Antonio savunmasını açmaya giden en önemli etkenlerden bir tanesi diye düşünüyorum ben. Sence Mike Brown burada bir rotasyonda değişiklik yapar mı? Acaba Josh Hart yerine Shamet'i ilk 5'te başlatabilir mi? Yoksa öteki yandan da 13 maçları üst üste kazanmış olan bir takım var. Bir mağlubiyette ilk 5'i değiştirmez mi?
1: Bence değiştirmeyecek gibi duruyor. En azından maçın büyük bir kısmında Shamet'i kullanabilir. Çünkü yine ilk bölümde konuştuğumuz gibi Victor Wembanyama'yı ve San Antonio savunmasını boyalı alandan çıkarmanın bir yolunu bulmak zorundalar. Bunun da yolu nereden geçiyor abi? Şut atmaktan geçiyor. Yani hani bu saatten sonra artık bir basketbol teorisi bulup bir basketbol fiziği yazıp ortaya bir icat çıkaramazlar. Vakit yok. O yüzden senin bu söylediğini bence maçın büyük bir kısmında yapabilirler. Ama ben ilk 5 başlatmanın biraz böyle oyuncuya da genel takımın içine de çok sert gelebileceğini düşünüyorum.
0: Katılıyorum ya. Bir de şimdi hani 13 maç üst üste kazanmış bir Knicks takımı var. Bir maçta kadroyu değiştirmek de çok hani dramatik olabilir.
1: Yani evet, sert olur bence o. Yani çok artık oralarda bu noktalarda ben Mike Brown'un oraya gireceğini düşünmüyorum. Mike Brown'un genel karakteristik olarak da zaten böyle çok keskin bir koç olduğunu söyleyemeyiz. Yani böyle bir karar verebilecek bir koç olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Günün sonunda ne olursa olsun Mike Brown'un ve New York'un bu sezonki hikayesini de bir tebrik etmek lazım. Yani
0: ay, kesinlikle. Bence ama burada çok kritik bir maçtalar Efe. Yani bu maçta bence Knicks'in ne yapıp ne edip San Antonio'yu yenmesi gerekiyor. Yani
1: abi sana zaten biraz önce söylediğim gibi yani bu maçta San Antonio kazanırsa seri tabii ki de matematik olarak 2'de 2'ye gelecek ama mental anlamda aslında seri neredeyse 3-2'ye yaklaşmış olacak.
0: Kesinlikle.
1: Böyle bir kritik nokta var.
0: Ben bir de şunu düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda. Yani San Antonio 3 NBA finalleri tarihte NBA finallerine çıkan en genç ikinci takım. 76 Portland'dan beri. Bence rahat gözüküyorlar abi. Yani çok böyle baskı altında, stresli bir havada değil San Antonio. Bence bunun ve Miami gibi bir lidere sahip olmanın da burada bir avantajı var. Yani seride 2-0 gerideyken 3. maç öncesi New York'ta kız kardeşiyle beraber bir parka gidip oturup heykel çizebilecek rahatlığı üzerinde görüyor. Hani o sükuneti kendisi taşıyor ve takımına da sirayet ettirtebiliyor. Ama bence hani serideki ilk 2 maçı da kazanabilecek noktaya gelip kazanamamış olmak San Antonio cephesinde bir panik yaratmamış gibi. Yani biz oynadığımız her maçta galibiyetin bir parçasını aldık, tamamlayamadık gözüyle bakıp o rahatlığı hala üzerinde taşıyan bir takım gibi gözüküyor. Bence maçın son anında Kessel'ın soktuğu faul atışları da bunun için çok kritik bir örnek ama bana bu anlamda New York'a göre birazcık daha rahat geliyor ya San Antonio mental açıdan. Ya bu maça da çıkarken örneğin bana yine biraz daha mental gerginlik Knicks'in üzerinde olabilirmiş gibi geliyor.
1: Abi şöyle düşünmek lazım. Şimdi bu final serisinden veya bu playoff'tan bir peri masalı yazacak olsaydı ben peri masalı olarak nitelendireceğim taraf New York olurdu. Çünkü San Antonio geçirdiği normal sezonun ardından ve playoff'lardaki performansın ardından zaten bu seriye de avantajlı ve power olan tarafı geldi. Ve bence kamuoyu da buna bu gözle bakıyor. Bence New York da buna bu gözle bakıyor.
0: Şöyle yapalım efendim. Bu kısmın detayını hemen bir reklama gitmemiz gerekiyormuş. O reklamdan sonra değerlendirelim.
2: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Efe Yamanlar'la birlikte NBA playoff finallerini konuşuyoruz. Efe, dördüncü maç özelindeki iki takımın hani mental olarak farklılıklarından da bahsediyorduk. Orada sözünü senin bölmek durumunda kalmıştım. Sen devam et lütfen.
1: Ya dediğim gibi New York'un burada nasıl geri döneceği çok ama çok

0: önemli. Açıkçası San Antonio, sen şey demiştin yani San Antonio daha rahat gözüküyor diye. Onlar aslında kendilerini hem normal sezonda hem playoff'ta çok fazla test etme şansı buldular. Şimdi New York o kadar uzun zamandır kazanıyor ki onlar da içinde bulunduğu durumda belki de kendilerini de çok sorgulamadan veya ne yaptıklarını çok sorgulamadan biraz da buraya kadar geldiler. Şimdi San Antonio'ya karşı bu mağlubiyetin geri dönüşüne bir bakmak lazım. Mesela bence bu gece 4. maçta ilk periyot çok ama çok kritik olacak. Eğer San Antonio yine arkadaş biz bu maçı kazanmaya çıkıyoruz mottosunu çok New York'a kabul ettirirse belki de bugün daha farklı bir maç da izleyebiliriz. New York'un daha ilk hava atışından itibaren San Antonio'nun mental gücünü veya mental zayıflıklarını ortaya çıkarması gerekiyor. Bir şey de konuşmuştuk. Minnesota serisine Wembanyama oyundan atılmıştı. Hatırlıyor
1: Evet,
0: musun
1: Nazlı'yı
0: izlediğini?
1: yüzüne dirsek atarak.
0: O Victor Wembanyama'nın zaman zaman kendini tutamadığı ve zaman zaman basketboldan, oyundan koptuğu anlardan biriydi ve ben şunu söylemiştim. Minnesota'nın bunu çok daha fazla yapması lazım. Yani Wembanyama'yı bir şekilde basketboldan uzaklaştırırsan, oyunun içinden uzaklaştırırsan San Antonio'yu çözme şansı daha fazla oluyor takımların. New York ilk iki maçta bunu biraz da Wembanyama'nın yorgunluğuyla başarmıştı. Ama üçüncü maçta tüm sahadaki her şey Wembanyama'nın istediği gibi oldu. Bu aslında biraz senin söylediğin gibi. Yani Wembanyama seriyi kazanmak istiyorsa maçın en iyi oyuncusu olmak zorunda. Bu aslında biraz da süperstarların da makus talihidir. Yani işte Michael Jordan'ın oynadığı tüm playoff maçlarına bakın. Chicago kaybetse bile Michael Jordan çok büyük ihtimalle maçın en iyi oyuncusu olarak önümüze çıkıyordur. Keza LeBron, Kobe bu tarz isimleri hep sayabiliriz. Wembanyama için de böyle bir challenge olduğunu söylemek lazım.
1: Ya kesinlikle öyle. Ya ben yine burada Knicks için ilk çeyreği ben ilk çeyrekte yine iyi bir San Antonio performansı bekliyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü San Antonio'da özellikle Wembanyama özelinde bunu görüyoruz. Yani Victor Wembanyama'nın maça girdiği noktayla bitirdiği nokta enerji düzeyi olarak çok aynı kalmıyor. İlk noktada enerji yüksekken yine Wembanyama fark yaratabilir. Bence burada önemli olan Knicks'in çizgisini koruyabilmesi. İkinci yarıda, üçüncü maçın ikinci yarısı da bu çizgiyi koruyamadılar. Burada birçok farklı faktör vardı. Bence hani az bahsettiğimiz birisi, hani ona da değinelim. Mikal Bridges, yani üçüncü maçta iki faul aldı, kenara geldi. Tamamen ritim dışı, ortadan kayboldu. Ve topu eline aldığında potayı hiç düşünmedi. Yani potaya bile bakmadı. Potaya bakmaktan korkar bir hale geldi. Böyle bir maç oynama lüksü yok Mikal Bridges'ın bir daha. Yani
0: Hiç yok.
1: kesinlikle öyle. Faul problemine girebilir. Bence bu maç girmeyecek. Bence serinin 3. maçındaki San Antonio'nun aldığı düdükler ve Knicks'e çalınmayan düdüklerin ben bu maça biraz farklı bir düdük kalitesi olarak sirayet edeceğini düşünüyorum. Ve bundan bağımsız olarak da Mikal Bridges'in kesinlikle ama kesinlikle sahaya kendisini daha da empoze etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Mikal Bridges size tamam ikinci maçtaki gibi işte 11'de 9'la inanılmaz bir yüzdeyle eline gelen her şeyi isabete dönüştüremeyebilir. Ama Mikal Bridges'ın da bir maçı yalnızca 5 şut deneyip 5'te 1 isabetle bitirme lüksü yok. Yani burada bu kadar potaya bakmadan oynaması Bridges'ın bence kabul edilebilir gibi değil. Yani Jordan Clarkson daha korkusuz oynadı Mikal Bridges'tan.
0: Abi olay dönüp dolaşıp aslında senin ilk yorumuna geliyor. Yani New York'un elindeki bütün materyalleri, bütün enstrümanları kullanması gerekiyor San Antonio'ya karşı. Çünkü New York'un San Antonio'nun oyununu bozmasının yolu buradan geçiyor. Yani
1: Kesinlikle öyle.
0: tehditleri ne kadar fazla arttırırsan sen San Antonio'nun kafasını o kadar daha fazla karıştırmış oluyorsun. Çünkü San Antonio 3. maçta Brunson'u falan çok ciddi boğdu. Ya yani Brunson evet belli yine kendi atabileceği tüm sayıları attı ama günün sonunda New York'un
1: Abi
0: bütün kanallarını,
1: şöyle
0: pas
1: yani
0: kanallarını
1: Brunson
0: kapattılar.
1: şimdi Brunson sayı atıyor evet yani 32 sayı attı 3. maçta ama
0: Atıyor
1: 25
0: her
1: şut
0: zaman
1: denedi.
0: atar.
1: 25 şut
0: Evet.
1: denedi. 1. maçta da 31 sayı attı, 30 şut denedi. Yani
0: Evet.
1: bunu San Antonio savunması kabul eder. Bütün takımlar bunu kabul eder. Ya bu oyuncuları zaten durduramazsınız, yavaşlatırsınız, verimliliklerini azaltabilirsiniz. Aynısı Wembanyama için de geçerlidir. Siz eğer bu oyuncuların istatistiklerini yapmalarını daha verimsiz bir şekilde yapmalarını sağlıyorsanız zaten onları ritim dışında biraz çıkartabildiğiniz anlamına geliyor bu. O
0: Aynen öyle.
1: noktada bence işte Bridges gibi yani Ojanobi'nin çıktığı seviye inanılmaz bir seviye bence. Ama işte burada mesela Bridges o kadar düştü ki Bridges o kadar düştü. Carl Anthony Towns planın dışında çok kaldı. OG'nin oynadığı insan dışı performans yeterli olmadı. Yoksa OG'nin oynadığı o performansı Knicks'in bence 3. maçı alabilmesi gerekirdi. Ben bu maça geldiğimizde o noktada daha efektif, yani bu kadar korkmayan bir Bridges, daha işin içinde bir Carl Anthony Towns bekliyorum. Bir de dediğim gibi, yani bu maçta 3. maçta Josh Hart 35 dakika oynadı. Landry Shamet 23 dakika oynadı. Ben bu maçta Shamet'in dakikalarının 23'ten böyle 28-30 bandına doğru yükselebileceğini düşünüyorum. Yani bence burada, çünkü Wembanyama'nın savunmada Hart'la eşleşmesi Knicks'in hücum akışını çok bozuyor. Bunu Knicks'in bir şekilde birazcık daha rayına oturtabilmesi lazım. Belki bunu Hart yerine Shamet'i koymadan da yapabilirler. Yani daha fazla topsuz perde yaparak, daha fazla birbirlerine side screenler getirerek de bu işi yapabilirler. Çünkü bunu çok azalttılar. Bunlar eskiden daha fazla yapıyorlardı. Ama bir yolunu bulmaları lazım. Bir de hani ikinci maçta özellikle Knicks abi Wembanyama'yı savunurken şunu çok yaptı. Wembanyama yukarıda perde koyup devrilirken sürekli aşağıdan birileri gelip Wembanyama'yı bumpladı. Wembanyama'yı vurdular. Üçüncü maçta Wembanyama buralardan çok iyi fauller aldı. Belki dördüncü maçta bu anlamda Wembanyama savunmasında da Knicks'in biraz daha farklı şeyler deneyebileceğini görürüz. Mitchell Robinson'ın dakikaları Knicks'e hiç yaramadı üçüncü maçta. Robinson yalnızca 7 dakika oynadı. Oynadığı 7 dakikayı New York Knicks 13 sayıyla kaybetti abi. Bence bu da yine yani serinin devamı için Knicks'in endişeyle bakacağı tipte bir istatistik olabilir diye düşünüyorum doğrusu.
0: %100. Bir de San Antonio'da sen biraz önce saha içi Keldon Johnson'ı söyledin. Keldon Johnson'ın sadece saha içi bir etkisi yok. Bir de gerçekten tecrübe anlamında takıma bir ferahlık da getiriyor. Onu da atlamamak lazım.
1: Yani. Ya evet, bir de onun öyle o potaya gidişleri, işte agresifliği çok önemli abi. 7 sayı attı ama mesela 7 sayısını da hani bom bom bom potaya gide gide rakiplerin kafasına vura vura atıyor. Bu bence San Antonio'nun yaratmak istediği, sahaya yansıtmak istediği kimlik için çok kritik ya.
0: Aynen öyle abi. Yani bu iş biraz tabii ki de saha içindeki sportif performansa bakıyor ama bunun bir o kadar da mental bir savaş olduğunu unutmamak lazım.
1: Evet.
0: Üçüncü maçtaki mental savaşı net bir şekilde San Antonio kazandı.
1: Aynen öyle. Yani burada işte fiziksellik, reboundlar yine çok kritik olacak. Yani mesela Wembanyama şu ana kadar seride Oklahoma'da gördüğümüz kadar iyi reboundlar almıyor ama Spurs kısalarına şapka çıkartalım. Reboundlara çok odaklanmış durumdalar. Yani Dylan Harper 9 rebound aldı. Stephon Castle 5 rebound aldı geçen maçta. Wembanyama yalnızca 8 reboundda kaldı mesela. Bugün bence o anlamda Knicks reboundlarda yine daha sert ve sıkı olacaktır. Ben bu anlamda da bugün Knicks'in maçta fark yaratabileceğini doğrusu düşünüyorum. Efe, son olarak o zaman sana şunu sorayım. 5. maça sence 2-2 beraberlikle mi gideceğiz, yoksa 3-1'lik bir Knicks üstünlüğüyle mi?
0: Abi zor soru. Gerçekten zor soru. Tabii bu gece bunun yanıtını alacağız ama yani ben bir basketbol sever olarak 2-2 gitmenin ve serinin uzaması taraftarıyım. Her zaman olduğu gibi. Ama ya bir yandan gönlümde de şu Madison Square Garden atmosferinde bir New York galibiyeti de beklemiyor değilim ya.
1: Bence bu seride 3. maçı San Antonio'nun kazanması iyi oldu. Yani elimizde yeniden bir basketbol serisi var. Evet. Ama ben de bugün Knicks'in biraz daha galibiyete yakın olan taraf olacağını düşünüyorum.
0: Valla bakalım neler olacak, neler olacak, hepimiz göreceğiz.
1: Evet, oldukça heyecan verici bir 4. maç bu gece bizleri bekliyor. Efe Yamanlar'la birlikte detaylı bir şekilde NBA final eşleşmesini tabii ki konuştuk. Efe'nin yorumlarına Nesine'den ulaşabilirsiniz. Nesine TV'de Efe Yamanlar'ı izleyebilirsiniz ve aynı zamanda Doktorun Oyunu YouTube kanalından da Efe Yamanlar'ın yine detaylı yorumlarına ulaşabilirsiniz. Efe, teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim Özer. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, böylelikle Boyalı Alan'ın sonuna geliyoruz. Ben Özel Çelik Süngü. Hoşça kalın.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor.
4: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç. Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Yaklaşık 1,5 saat boyunca.

0: Ercan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Evet, yavaş yavaş Dünya Kupası heyecanını da yaşamaya başlayacağız. Yarın itibariyle Dünya Kupası başlıyor artık. İlk mücadelede alışılagelmişin aksine son şampiyon sahne almayacak Ercan abi. Meksika.
1: Güzel bir gelenekti o Mehmet.
0: Çok güzel gelenekti. Yani son şampiyonun ilk maçı oynaması ve o heyecanı daha ilk maçtan yaşamaya başlıyorduk Dünya Kupası'nda.
1: Tabii son şampiyonu görüyoruz.
0: Son şampiyonu görüyorduk ama şimdi mesela yarın Meksika ile Güney Afrika oynayacak. Şimdi onun bir heyecanı var mı dinleyicilerimizde?
1: Ya
0: İzlesek
1: bu,
0: ne olur, izlemesek ne olur diyen çoktur.
1: Sadece Dünya Kupası açılıyor işte.
0: Açılıyor. Dünya Kupası'nın açılışı ama Arjantin açsaydı hepimiz izlerdik. Derdik ki Arjantin açılıyor, Messi var.
1: Messi var dediğin gibi. Aha. Bir sürü yıldız var.
0: Bir sürü yıldız var. O yıldızları görürdük ama şimdi Meksika Güney Afrika mücadelesi bir heyecan uyandırıyor mu bende? Uyandırmıyor. Şahsen.
1: İki takımın oyuncuları ve taraftarları, iki ülkenin heyecanı var.
0: Evet, yani dünyaya yansıyan bir heyecan olduğunu ben düşünmüyorum bu maç için. Yarım maç 22'de 83 bin kapasiteli Mexico City stadında. Hadi buradan başlayalım madem konu açılış maçına geldi Ercan abi. Üçüncü kez Mexico City stadı turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak da tarihe geçecek Mexico City.
1: Evet, 70-86.
0: 2026. Üçüncü kez Mexico City stadı Dünya Kupası açılışına ev sahipliği yapıyor. Tarihi bir stadyum. Mexico City Stadyumu 83 bin seyirci kapasiteli. Maç yarın 22'de. Saati güzel. İzlemek isteyenler izler tabii ki. Ama hani Dünya Kupası heyecanı dediğimiz o heyecanı başlatabilecek maç olarak ben değerlendirmedim zannediyorum. Sen de değerlendirdin.
1: %100 o maçı dediğin gibi tamam, önce açılış töreni var. Daha sonra da 22'de maç başlıyor. Fakat son şampiyonluğu açılışları özleyeceğimiz kesin.
0: Şimdi ilk kez 48 takımla düzenleniyor. Turnuva 6 hafta sürecek. 19 Temmuz Pazar günü 82.500 kişilik New York New Jersey stadındaki final maçıyla da turnuva sona erecek. Şampiyonu öğrenmiş olacağız Ercan abi.
1: 6 hafta
0: uzun bir süre.
1: 48 takım uzun bir süre. Gruptan çıkamayan, veda edenler, daha sonra yine üst turlara çıkmak için iki eleme maçı oynayacaklar. Sonra işte üst turlardaki mücadele hepsi eleme üzerine kurgulanmış durumda. O maçların tabii daha büyük heyecan meydana getireceği kesin.
0: 6 haftalık heyecan dedik. 16 farklı stadyum ev sahipliği yapacak maçlara. 4 farklı saat diliminde oynanacak. Bu da tarihte bir ilk olacak. 4 farklı saat diliminde maçlar oynanacak Dünya Kupası'nda.
1: Saat dilimlerinin bazıları bize uzak. Ya gece 4'te maç var biliyorsun.
0: Evet.
1: 5'te var.
0: Bizim maç olduğu gibi.
1: Evet. İşte 6-7'de var. Bu maçlar tabii Avrupa kıtası içinde.
0: Bize biraz ters.
1: Ters.
0: Saatler.
1: Ama ilerleyen turlarda biraz daha fazla Avrupa'ya doğru yöneliyor saatler.
0: Hele hele Merkez Avrupa için ya da İngiltere için daha ters saatler. Hani biz 5'te kalkacağız, onlar 3'te kalkacak İngilizler mesela maçı izlemek isteyenler.
1: Evet. Yani saat
0: onlar
1: 3,
0: için daha ters olacak.
1: 3. Almanya'da, Berlin'de bir adam 4'te kalkacak.
0: İzlemek için. Gurbetçilerimiz mesela 5'teki maçımızı 4'te kalkacak.
1: Onlar Almanya'da özellikle mesai çok erken başlıyor. Hı hı. Onlar zaten saat 5'te kalkıp işe gidiyorlar. Öyle durumlar da var. Almanya'nın mesaisi erken başlayıp öğleden sonra normal bir saatte sona eriyor. Hı hı. Bu tabii zorlanmalarına yol açacaktır kesin. Ya şöyle işte ellerindeki imkanlarla, işlerinde, cep telefonunda Almanya'nın maçı oldu mu öyle bakarlar.
0: Öyle bakacaklar. Şimdi 104 maç oynanacak. En yüksek sayıdaki maç bu turnuvada oynanacak. 104 maç. Çünkü 48 takım katılıyor ve bu 104 maçın 78'ine Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Yani büyük ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri.
1: Neredeyse şekilde. Kupa Amerika'da yapılıyor. Evet. 78 maç.
0: 78 maç. Şimdi Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir

0: elde etmiş FIFA. Ercan abi 7 milyar dolar. Amerika'da bu hedef 11 milyar dolarmış.
1: Peki bu gelir turnuvaya katılanlara da bir bölümüne dağıtılıyor biliyorsun. Hı-hı. Ama tabii FIFA'nın da kendisine kalan büyük bir gelir var.
0: Çok büyük bir gelir gerçekten. 11 milyar dolar olağanüstü bir gelir. Bu yılki beklenti bu şekilde. Bazı ülkeler ilk kez katılıyor. Yeşilburun Adaları mesela. Curaçao.
1: Yani Curaçao Yeşilburun Adaları orijinal adıyla Kapa Verde.
0: Kapa Verde evet. Ürdün ve Özbekistan. 4 takım ilk kez katılıyor. Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak ülkeler.
1: Curaçao'nun antrenmana ve maçlara gidiş otobüsünü gördüm.
0: Çok güzel
1: 1970'lerin
0: evet.
1: Okul servisleri Amerika'daki ya o filmleri hatırlayacaklar. O tarz şimdi de var gerçi aynı okul servisleri pek değişim yok ama onlar camı pencereyi de açmışlar. Bayağı güzel bir nostalji yaşatıyorlar. Eğer merak etmek isteyenler varsa
0: bakabilir.
1: İnternette görüntüler var.
0: Fotoğraflara bakabilirler. Şimdi Mexico City stadından dem vurduk. Dedik ki 3. kez açılış mücadelesine ev sahipliği yapacak. Daha önceki 2 açılış maçı berabere bitmişti Ercan abi. 1970 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika ve Sovyetler Birliği, o günkü adıyla Sovyetler Birliği 0-0
1: berabere kaldı. İşte
0: 1986'da da İtalya ve Bulgaristan 1-1.
1: Evet.
0: Berabere kalmıştı. Şimdi üçüncü kez ev sahipliği yapıyor. Yine bir beraberlik çıkar mı? Böyle bir koku var mı sende?
1: İlk açılış maçlarının tarihine baktığında bazen sürpriz. Mesela Kamerun'un Arjantin'i yendiği bir açılış
0: mesela.
1: 90. Bazen sürprizler, bazen de dediğin gibi beraberlikler ağır basıyor. Bunu da yarın göreceğiz.
0: Şimdi tabii Mexico City stadının çok tarihsel bir stat olduğunu söyledik. Çok güzel anılar da yaşattı tribündeki futbol severlere Mexico City stadyumu. Mesela Brezilyalı Pele 1970'te kupayı burada kaldırdı. Mexico City stadyumunda.
1: İtalya'yı 4-1 yendiler final maçında.
0: 1986'da Maradona 100 yılın golünü burada attı.
1: Evet ve Arjantin'de 100 yılın golü İngiltere'ye, Arjantin'de Almanya'yı finalde 2-0 öne geçti. 2-2 oldu. Almanlar beraberliği yakaladı. 3-2 mağlup etti.
0: 3-2
1: Meksika'da mağlup. Ve kupanın sahibi oldu.
0: Toplam 16 statta oynanacak dedik. 16 stat arasındaki en büyük stadyum Dallas stadyumu. 94 bin seyirci kapasiteli. En düşük kapasiteli stadyum da Toronto'da 45 bin kişilik.
1: Büyük fena statlar. Değil.
0: Büyük statlar.
1: Evet.
0: Gerçekten de öyle. Son derece büyük stadyumlar var. İkinci günde de mesela turnuvanın ikinci gününde de işte Güney Kore, Çekya, Kanada, Bosna Hersek maçları var. Yine çok dikkat çeken bir maç yok gibi.
1: Yani turnuvayı öyle bir açacaksın ki bence. Bu benim futbol sever olarak görüşüm. Şöyle bir babalar başlasınlar değil mi? Ya dediğim Brezilya, Fransa.
0: Hı hı.
1: İlk günlerde bir turnuvanın heyecanını hemen insanları çekmek gerekiyor diye
0: başlamış olsun değil mi yani kupa başlamış olsun.
1: Başladı diyorsun ya Brezilya'yı, Arjantin'i, Fransa'yı, hı hı. İspanya'yı öyle değil mi?
0: Bir izleyelim. İngiltere'yi izleyelim.
1: Bir başlasın.
0: Mi? Bir başlasın Dünya Kupası başlasın. Öyle bir planlama yapılmadı. Bu Dünya Kupası'nda biraz yavaş bir başlangıç olacak öyle diyelim. Dünya Kupası başlayacak ama yavaş başlayacak. Bu arada Meksika'da enteresan bir istatistik var. Kupayı kazanamamış olmasına rağmen en fazla maç oynayan takım. 60 maç Meksika. Dünya
1: evet bayağı turnuvalara katılan bir takım olduğunu evet, gösteriyor.
0: Düzenli katılım var. Kupayı kazanamayan ama en fazla maç oynayan takım.
1: 86'da çok umutlulardı ama tabii ki Almanya ve Arjantin'i geçme ihtimalleri zaten yoktu.
0: Yoktu. Yoktu. Şimdi bakacak olursak ilk mücadelenin öncesinde tabii ki bazı etkinlikler yapılıyor. Kupanın resmi şarkısı Dai Dai. Bunu kim seslendirecek? Shakira. Açılış maçından önce etkinliklerde Shakira Dai Dai'yi seslendirecek.
1: Güzel şarkı ben dinledim.
0: Ben keyif aldım. Evet, evet. Keyifli bir şarkı. Burna Boy. Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azuls, Mana ve Tayla gibi isimler sahne alacakmış. Ben Shakira dışındaki isimleri tanımıyorum.
1: Ya o bölgelerde ya da Amerika'da ünlü o isimler olabilirler.
0: Evet, yani ben tanımıyorum ama ünlüler demek ki. Onlar Dünya Kupası açılış mücadelesi öncesinde sahne alacaklarmış.
1: Ya Amerika'da ünlü oldun mu Amerika'ya göre dünya yıldızı oluyorsun ama Shakira tabii ki evet, zaten bir dünya yıldızı.
0: Uluslararası bir star.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dünya Kupası'nın açılış mücadelesini konuşuyorduk. Bilet fiyatları yeniden gündeme geldi. Açılış ve grup maçlarındaki fiyatları 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki fiyatlarla karşılaştıran daha doğrusu bir haber var önümde. Diyor ki 5 kata kadar açılış maçının fiyatı artmış durumda. Açılış ve grup aşamaları. Hmm. Final biletleri ise 10 kat daha pahalı hale gelmiş.
1: Ya bu tabii Amerika olması önemli. Değil mi?
0: Amerika olması önemli. Katar
1: kıta farkı.
0: Çok ucuz satmıştı zaten biletleri. Evet. Amerika Birleşik Devletleri de oldukça yüksek fiyata bu biletleri satışa çıkardı.
1: Ya NBA finalinin biletleri bile inanılmaz pahalı.
0: Evet.
1: Öyle değerlendirelim.
0: Aynen öyle. Öyle değerlendirebiliriz. Şimdi 2022'deki turnuvada, Katar'daki turnuvada Ercan abi, açılış maçının bilet fiyatları $55 ile $618 arasında değişmiş. Şimdi burada $560 ile $2735 arasında değişiyormuş. Çok büyük fark var.
1: İnanılmaz. Yani $2700 nasıl büyük bir rakam
0: ya,
1: değil mi?
0: Büyük para. Yani 100 binin üstü.
1: Evet.
0: 120 bin, 130 bin civarı bir para yapıyor. $2700. Parası olan için bir şey değil de tabii normal bir vatandaş için Amerika'da da olsa yüksek bir meblağ.
1: Tabii maaşlı çalışan, normal bir vatandaş için, olarak herkes için
0: çok yüksek.
1: Bana göre çok yüksek.
0: Çok yüksek tabii ki, tabii ki. Durum böyle. Tabii grupları değerlendireceğiz, kulüplerden de haberler vereceğiz ama az önce Ali'yi de dinlerken bir dinleyicimiz kural değişikliklerini sormuştu. Değişen kuralları da aktaracağız. Biraz mesaj eritelim. Çok mesaj geldi. Çok teşekkürler. Çok fazla mesaj atıyorsunuz. Sağ olun. Mümkün olduğunca da değerlendirmeye çalışıyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bizim marşı beğenmeyenler var Ercan abi. Hala insanlar Tarkan'ın şarkısını dinliyor demiş bir dinleyicimiz.
1: İlki ve çok da güzeliydi bence. Ya herkes yapıyor, uğraşıyor. Ama akıllarda kalan o oldu.
0: Evet, akıllarda kalan Tarkan'ınki oldu. Bizim takımda bitirici forvet ve hızlı bir stoper olsaydı büyük hayaller kurabilirdik demiş.
1: Mehmet bir başlasın Yavuz turnuva bakalım.
0: Ama böyle oynamaya da alıştık bence.
1: Evet.
0: Şimdi Guardian'daki değerlendirmede de bu yazıyor. Stoper yazmıyor ama diyor ki bir bitirici forvet eksikliğini hissediyor Türk milli takımı diyor. Savunmada da özellikle önde oynayan bir takım olduğu için zaman zaman aksaklıklar yaşayabiliyor şeklinde bir analiz vardı Guardian'da.
1: Ben önde oynadığın zaman bütün bu aksaklıkları her takım yaşar.
0: Her takım yaşıyor. Her takım yaşıyor.
1: Yani en çok önde oynamayı seven Guardiola'nın City'siydi. Çok yaşardı kalesinde pozisyonlar ve goller yedi.
0: Şimdi Adana'dan Yılmaz Bey diyor ki 2024'te Amerika'da kaldım. Vizen olsa bile pasaportunda İran, Irak, Somali gibi ülkelerin kaşesi varsa girişte büyük problem yaşıyorsun diyor. Bu Dünya Kupası'nda da hem yaşananlar bundan ibaret demiş.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz yorumu için, mesajı için. Bugüne kadar 26 maç yapmış Lionel Messi Dünya Kupası'nda. 6. Dünya Kupası olacak, inanılmaz bir rakam demiş Mustafa Bey.
1: Doğru.
0: Yayıncı kuruluşta sıkıntılar var demiş. İnşallah güzel maçları izleriz demiş. Amerika'daki yayın kalitesini beğenmemiş.
1: O özel maçtı. Ayrı bir kuruluş olabilir.
0: Evet. Ben ayrı olduğunu düşünüyorum. Amerikan yayıncılığı bence tüm dünyanın bir hayli önünde bir yayıncılık.
1: Kesinlikle öyle. O

0: özel olarak değerlendirilmiş bir yayın kuruluşu. Belki futbol konusunda çok uzman değiller.
1: Olabilir.
0: Çünkü o hazırlık maçıydı. Ya Dünya Kupası'nı organize edecek olan yayıncı kurumun ben çok kuvvetli olduğuna inananlardanım.
1: Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani yayıncılıkta bizim çok önümüzdeler yani. Onu
0: hatta ne gibi değişiklikler yaptılar onları da merak ediyorum. Mutlaka onları da sergileyeceklerdir.
1: Mutlaka sergileyeceklerdir. Yani Amerika Birleşik Devletleri yayıncılığı bizim yayıncılığımızın belki de 50 yıl ötesinde bir yayıncılık, onu söyleyeyim. Ben işte NASCAR anlatıyordu Mercan abi, inanılmazdı yani. NASCAR yayınlarını belki hiç izlememişsindir ama anlatayım. Hareketli grafikler vardı. Bir araç mesela, öndeki araç giderken arkadaki araçla arasındaki mesafeyi hareketli grafik canlı olarak değiştiriyordu. Mesela 15 metre, 12 metre. Yani bu şu anda Türkiye'de yok. Ben 10 yıl öncesinden bahsediyorum. 15 yıl öncesinden mesela bahsediyorum. Araba yer değiştirdiğinde, otomobil yer değiştirdiğinde grafik yer değiştiriyordu falan.
0: Ya şimdi görüntü efektlerinin sporda kullanımında Amerika çığır açtı.
1: Çok çok başka.
0: Teknolojik olarak.
1: Çok başka bir seviyedeler.
0: Efektlerden bahsediyorum, görüntü efektlerinde.
1: Yani
0: sanki bir oyun konsolu içindesin değil mi?
1: Tabii tabii. Yani 40 araba vardı. Her birinde iç kamera, dış kamera.
0: Evet.
1: Artı o pistteki kameralar, neredeyse 100 kameralık çekim yapıyordu adamlar. Yani 4-5 yönetmen vardı, bir de baş yönetmen vardı. Öyle bir değişik yayıncılıkları vardı. Ben kötü bir yayıncılık yapacaklarını düşünmüyorum Amerikalıların. Ha, özen göstermeyebilirler, o ayrı bir şey ama
0: bence göstermek
1: yani
0: zorundalar.
1: Şey, hazırlık maçı için diyorum.
0: O ayrı bir kurumdur.
1: Ha, o ayrı bir kurumdur. Yani yayıncı kuruluş olduğunu düşünmüyorum ben zaten onun. Ayrı bir kurumdur. Ama farklı maçlar izleyebiliriz. Dün de bir maçta bir kamera düştü yukarıdan. Ercan abi, gördün mü onu? Korkutucu bir görüntüydü. Umarım öyle talihsizlikler de yaşanmaz. Farklı
0: umarım,
1: şeyler yapacağız
0: umarım
1: derken.
0: Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim. Kaç yıl? 10 yılı da geçti. Galatasaray Fatih Hoca ile Amerika'ya gitmişti.
1: Hı hı.
0: Bir kolej tesisinde Türkiye ve Amerika'nın işte ümitleri, yani Galatasaray Amerika'nın ümitleriyle karşılaşacak. Bir naklen yayın arabası geldi. Biz de anlatacağız diye. Tribün yok, bir şey yok. Hı-hı. Ama öyle bir yerleştiler ki platformlar hemen bir anda ortaya çıkarıldı. Dedim ki böyle bir şey yok. Ben de ilk defa orada o arabayı da ilk defa öyle görmüştüm. Naklen yayın aracını.
1: Evet.
0: İnanılmaz. Bir uzay gemisi geldi zannettim.
1: Olabilir. Ama yani Amerikan yayıncılığı bizim çok çok önümüzde yayıncılık.
0: Ben düşünüyordum maçtan önce ya, tribünler falan ne olacak? Tribün yok çünkü. Oluşturdular platformlarla.
1: Yaparlar.
0: Ne ya, sanki tribün var gibi. Üstte pilot kamera denilen şey falan, bir anda o platformu oluşturdular. Öyle hazırlar.
1: O şeyde masraftan da kaçmazlar yayıncılıkta.
0: Evet.
1: En iyisini yaparlar Amerikalılar. Yeter ki canları istesin yani. O hazırlık maçına bakmayalım biz. Hazırlık maçında başka bir şey olmuş olabilir. Senin dediğin gibi işte az kameralı. Hani yapalım da bitsin. Belki yerel bir televizyondan yardım aldılar. Bilmiyorum.
0: Amerika'daki en güçlü olarak değerlendireceğimiz televizyon ve radyolarda da var aynı şey. Hı hı. Lokal, yereller.
1: Evet.
0: Muazzam televizyonlar var.
1: Müthiş.
0: Ulusal kanaldan çok bazı eyaletlerde herkes yereller biliyor bunu. Yereller ön planda, reytinglerde.
1: Ama şey konusuna katılıyorum. O ayrıntıyı vermen de iyi oldu. Futbol yayıncılığı konusunda acemi olabilirler.
0: Şöyle, Avrupa'da kimi? İşte hemen İngiltere dersin.
1: İngiltere.
0: Çok önemli. Hı hı. Fransa'nın televizyonculuğunu biliyorsun.
1: Hı hı.
0: Televizyon tekniğini biliyorsun. Bazı ülkelerden yardım aldıkları kesin bence. Bunu kendileri de istemişlerdir. Ben... Yani teknoloji tamam, problem yok. Ama aynen, insan kaynağı yönünde bahsettiğin, futbola yakın olmaları için bu işi daha iyi bilen İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya. Hı-hı. Öyle değil mi? İtalya. Evet.
1: Şimdi hızlı forvet Türkiye'de bir tek Semih Kılıçsoy var demiş.
0: Onu da göremedik ligin ikinci yarısında Cagliari'de.
1: Evet, Cagliari'de bir ara çıktı arka ortaya, goller attı, sonrasında yedeğe düştü yeniden.
0: Bir anda yedek kulübesine düştü.
1: Evet, Amerika'ya kupa organizasyonu vermek bir akıl tutulması demiş dinleyicimiz.
0: Dünyanın... Ki bu ilk defa değil.
1: Evet, ikinci kez oldu. 94 değil mi?
0: 94 var.
1: Çok golü maçları olmayacağını

0: Tehlikeli kura saha için.
1: Tehlikeli bir maç.
0: Dün de konuştuk bunu. Almanya biliyorsun 3-0 bize yeter diye demeyen bir yapısı var.
1: O maç sıkıntıları.
0: Evet.
1: Amerika, Kanada, Meksika'da oynanıyor Dünya Kupası. Bunu sormuş bir dinleyicimiz. Şimdi evet, Macaristan'da düştü o kamera Azerbaycan maçında, ama işte onlar, o tarz şeyleri yaşamayalım Amerika'da da. Onu demek istedim. Şimdi Girassi Dortmund'da iyi işler yapmış ama burası için kapalı kutu diyor
0: Ya
1: dinleyicimiz.
0: Dortmund'da iyiyse rakamları da belli zaten.
1: Son sezonunda 46 maç 22 gol 6 asisti var.
0: Milli takımda da hiç fena değil.
1: 28 maç 11 gol milli takımda da. Tüm kariyerinde de 406 maçta 187 gol 31 asisti var Gineli forvetin. Piyasa değeri 32 milyon euro. Yaş 30. Fenerbahçe'nin bitirmeye yakın olduğu söyleniyor bu transferi. Bakalım.
0: Piyasa değeri de yaşına göre çok yüksek değil mi?
1: Yaşına göre bayağı yüksek. 30 yaşında. Bakalım bu transfer içinde ilerleyen günlerde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu söyleniyor. Vedat Muriç transferi bitti. 15 milyon euro ki 32 yaşındaki bir oyuncu için Mallorca bence iyi bir ticaret yapmış.
0: Evet,
1: Küme düştüler bir de. İyi bir
0: küme
1: para.
0: düştüler. Bir de sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyordu Vedat Muriç için. Onun dışında Mbappe'den sonra La Liga'nın en çok gol atan oyuncusu, gol krallığında ikinci oldu. Yani 9 gol atsa Vedat Muriç bu kadar para olmazdı.
1: Evet, olmazdı.
0: Ama CV'de ortaya çıkan rakam çok iyi. Öyle değil mi?
1: Çok iyi. Ya çok iyi bir sezon geçirdi. Formda geliyor kesin. Onda bir şüphe yok. Ama Mallorca cephesinden de bakacak olursak küme düştüm ben. 32 yaşında bir oyuncum var ve 15 milyon euroya sattım. İyi para.
0: İyi para değil
1: İyi
0: mi?
1: para. Küme düşmüş bir takım için. Şimdi bir dinleyicimiz Almanya'yı soruyor. İlerleyen dakikalarda değerlendiririz Almanya'yı da. Ya bu çok güzel bir konu. Yayıncılık demişken diyor, Merih Demiral olmasa sosyal paylaşımlar yapılmayacak. Merih'in kendi fikri, milli takım oyuncularını yanına alması, işte Eren'i, Samet'i, Abdülkerim'i, diğer oyuncuları ve videolar çekmesi olağanüstü ilgi çekti. İzledin
0: Ben
1: mi
0: de
1: Ercan abi?
0: tabii.
1: İnanılmaz komik, çok
0: Yunus'u.
1: keyifli. Çok keyifli.
0: Bu gerçekten Reels diyoruz buna.
1: Evet. Ya YouTube'da tam hali de vardır.
0: Tabii. Bunu düşünmek, uygulamak bence büyük bir nasıl söyleyeyim, oyuncuları yakından tanımak için fırsat. Bunu da Meri'nin akıl etmesi güzel. Yoksa dinleyicimizin dediği gibi hiç bir şey yok ortada.
1: Keşke federasyon düşünseydi diyor.
0: Doğru söylüyor.
1: Doğru söylüyor. Bu konuda haklı. Ama Merih düşünmüş bunu. Yani biz dışarıdan bakanlar için çok keyifli söyleşiler. Birçok hani maç içindeki diyalogları da öğrenmiş olduk. Bu sayede işte İspanya maçında konuşulanları öğrenmiş olduk. Eren ve özellikle Samet'in olduğu bölümü ben çok beğendim. Çok keyifliydi. Samet de ya çok doğal ve çok komik Ercan abi. İzledim mi bilmiyorum ama
0: İzledim izledim.
1: Samet'in
0: Hepsi
1: o,
0: çok başarılı.
1: evet, yani çok başarılı bir düşünce ve bu paylaşımlardan çok büyük ses getirdi. Herkes izledi, paylaştı. Çok çok iyi düşünülmüş, iyi de organize edilmiş diye düşünüyorum. Merih'e teşekkür edelim buradan. Abdülkerim diyor ya, birebir oynayalım dedik. Yamal bana düştü diyor mesela. Nasıl oldu diyor, adam diyor sağ açık, ben stoperim diyor. Kabul etmedim falan diyor. Güzel, keyifliydi.
0: Yani Yaman'ın da karşısına düşmek istemem.
1: İşte Eren'e demiş içeriye al demiş ya Miri. İşte onu
0: Yani.
1: anlatıyor. Çok keyif. Güzel yani, izlemeyenler varsa izlesinler mutlaka. Buradan tekrar biz anlatmayalım. İzlemesi çok keyifli. Oyuncuların anlatışı son derece keyifli. O düğün anısı var Samet'in. Eren'e soruyor kaç yıldır evliyim ben diye. Onlar falan çok keyifli. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Dinleyicimize de teşekkür ederim hatırlattığı için. Bir dinleyicimiz demiş ki,

0: Millilerimiz Japonya, Fas ve Norveç'ten sürpriz bekliyorum demiş. Japonya'yı unutmayalım. Japonya da çok iyi futbol oynuyor.
1: Japonya geçtiğimiz senelerde mesela
0: Almanya'yı
1: Flick teknik direktördü, 4 attı.
0: Evet.
1: Hem de kendi evinde değil.
0: Evet.
1: Replasmanda fakat Dünya Kupalarının içinde de kendini göstermesi için, evet, unutmayalım diyor derdincimiz, doğru. Bizim gibi onların da bir yarı finali görmesi gerekiyor. Güney Kore gördü.
0: Norveç iyi takım, Fas iyi takım, biz iyi takımız. Sürpriz bekliyorum bu takımlardan demiş. Katılıyorum. Bu takımların hepsi gerçekten de fark yaratabilecek, sürpriz sonuçlara imza atabilecek ekipler.
1: Turnuva başlamadan önce evet, katılmak mümkün değil bu yoruma.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz Almanya'yı sormuştu Ercan abi. Ne yapabilir Almanya?
1: Amerika Birleşik Devletleri maçını seyrettim. O karşılaşma bir hazırlık maçı ama ilk yarıda Amerika biraz zorlamasına rağmen maçın tamamen hakimi Amerika Birleşik Devletleri karşısında Almanya'ydı. Almanya'nın bireysel anlamda uluslararası tecrübesiyle beraber büyük maçlar oynamış önemli oyuncuları var. Hem savunmada, orta alanda, forvette. Mesela Musiala çok ağır bir sakatlık geçirmişti. Almanya'nın en büyük yıldızlarından biri. Virts'i biraz toparlanmış buldum. Kimmich gibi gayet deneyimli bir oyuncuya sahipler. Sané, ben çok beğendim oynadığı süre içinde. Havertz yine golünü attı. Gol yollarını bayağı hisseden, bilen bir isim olarak sahada yokmuş gibi geliyor ama gol bölgelerinde hep var ve tehlikeli. Ve şunu da unutmamak lazım. Diğer dünya kupalarına baktığımızda çoğunlukla Almanya bir turnuva takımı. Ne oldu, Almanya iyi mi kötü mü derken bir bakıyorsun çeyrek finalde. Ondan sonra da acaba Almanya kupayı kazanır mı diye yorumlar başlıyor. Her zaman böyle bir yapıya sahip. Bu turnuvada bunu uygularlar mı? Fena kadrosu yok, onu söyleyeyim.
0: Evet, iyi bir kadrosu var. Evet, maç yayınları TRT'den, Tabii'den de tabii verebilirler bir kısmını. Hepsini TRT'den veremeyebilirler ama
1: TRT Spor var.
0: TRT Spor, TRT ve bazıları belki Tabii'de olur. Onu bilemiyorum şu an itibariyle. Şimdi Arizona'da kamp yapmak doğru mu demiş. Dün biraz konuştuk bunu.
1: İstiyorsan bahset dinleyicimize.
0: 50 derece sıcaklık. Ya dün biz şöyle bir yorumda bulunmuştuk. Evet, Arizona'yı organizasyon bize söylüyor. Diyor ki siz burada kamp yapın. Oradan maçınızın oynanacağı işte ülkeye, şehre geçin, Vancouver'a geçin. Ama siz buraya uyumak zorunda değilsiniz. Siz kendi planlamanızı kendiniz de yapabilirsiniz.
1: Evet.
0: Bizim görüşümüz kendi planlamamızı yapmamızın daha doğru olacağı yönündeydi dün. İşte biz maçımızı Vancouver'da oynayacaksak gidip orada kamp yapıp daha rahat hazırlanabilirdik.
1: İlk maçımız, ya maç baktığımızda maçları nerede oynayacaksak, hangi spor tesisleri ise o bir yöntem. Bu da bir yöntem. Bu FIFA'nın önerdiği bir yöntem ama 40 derecelik sıcaklık gündüz tabii.
0: Gündüz.
1: Antrenman saatlerinde pek 40 derece olmuyor.
0: Akşamüstü biraz daha serin.
1: Ya yarı yarıya düşüyor. Şöyle söyleyeyim, 25 derece oluyor.
0: Karasal iklim olduğu için, çöl iklim olduğu için çok, yani güneş gittiği anda çok ciddi bir düşüş oluyor.
1: Düşüş oluyor. Tabii ama 25 derece de fena değil tabii.
0: Fena değil. Şimdi
1: bu... mesela Arizona'da gündüz maçı nasıl olur? Bence çok zor olur. Çünkü Phoenix'te görüntüler izledim ben. Artık onlar da yazın içindeler tabii, zaten çöl. Sokaklarda çok az kişi vardı.
0: Değil mi?
1: Evet. Şimdi 40 derecede de sokağa çıkılacak hali yok.
0: Evet. Şimdi bizdeki hayata bakışla Avrupa'da veya Amerika'daki hayata bakış da farklı olabiliyor. Bizde mesela gece 12'ye kadar, 1'e kadar, hava sıcaksa 2'ye kadar, 3'e kadar dışarıda insanları görebiliyoruz ama Avrupa'da mesela hava karardığında 6-7 gibi sokaklar boşalıyor.
1: Evet, çoğu insan Akdeniz ülkeleri dışında.
0: Ha, sahil.
1: Akdeniz ülkeleri dışında. Ben biliyorsun İspanya'da 21-30'da

0: getiriyorlar akşam yemeğini.
1: Evet.
0: Ya enteresan bir saat.
1: O tam keyif yemeği oluyor.
0: Ya yani. Almanlar neredeyse sürüyor. 22-30-23'te uyuyorlar. Hı hı. Ama İspanya'da bu farklı.
1: Evet. Ya İspanya'nın da belli yerlerinde farklıdır. Yani akşam saatlerinde yine boşalan şehirler vardır.
0: Vardır.
1: Tabii tabii.
0: Ama böyle ne siesta, öğleden sonra Arda'nın röportajında da okumuştum. Mutlaka bir buçuk saatlik uyku dönemi var.
1: Bir siesta.
0: Evet, ya buna İspanya'nın çoğunluğu alışık. Ya öğleden sonra uykusu.
1: Şimdi çok enteresan bir istatistik vardı. Bunu konuşmayı unuttuk. Dinleyicimiz hatırlatmış. Dünya Kupası tarihinde Ercan abi yabancı teknik direktörle şampiyon olan takım yokmuş. Tüm ülkeler kendi teknik ülkelerinin teknik direktörüyle şampiyon olmuşlar. Bu da enteresan.
0: Evet.
1: Mesela
0: güzel bir not vermiş dinleyicimiz.
1: Evet. Şimdi Ernst Happel'e baktım. 78'de Hollanda'yı finale taşımış. Ernst Happel Alman ama finali kaybetmiş.
0: Evet.
1: Gosselin gibi isimler yarı final yapmışlar ama şampiyon olamamışlar. İşte Brezilya 5 kez, Almanya 4, İtalya 4, Arjantin 3 kez hep kendi ülkelerinin teknik direktörüyle şampiyon olmuşlar. Bu da çok enteresan.
0: Şimdi mesela Ancelotti ile Brezilya şampiyon olur mu? Ya da Montella ile Türkiye?
1: Tarihte bir ilk olur.
0: İlke imza atarsın.
1: Tarihte bir ilk olur bu. Ama bu da bana garip geldi. John Duran Galatasaray iddiaları doğru mu?
0: Öyle yazılıyor. Kulüpten gelen hiçbir resmi açıklama yok. Sadece yazılıyor şu anda. Olumlu ya da olumsuz bir açıklama yok. Merakla bekliyoruz.
1: Şunu söyleyeyim, John Duran'ın çok istekli olduğunu bütün muhabir arkadaşlarımız söylüyor, Galatasaray'ı yakından takip eden. Ve çok cüz'i bir miktara da John Duran Galatasaray'a gelmeye hazırmış. Yani o Fenerbahçe'de aldığı yüksek maaşla alakası olmayan, Icardi'ye önerilen para 4+1'di. O fiyata John Duran ben gelirim demiş ama Galatasaray cephesi ikiye bölünmüş durumda bu konuda. Bir kısım diyor ki problemli bir oyuncu, biz işte takım içi huzuru bozar mı emin değiliz diye yaklaşanlar varmış. Diğer kısımda diyormuş ki ya işte genç oyuncu +4 kuralına da uyuyor. Bizi de çok istiyor. Osimhen'e iyi bir alternatif olabilir.
0: Ben Fenerbahçe'deki performansından kendisinin de mutlu olmadığı kanaatindeyim.
1: Evet.
0: Çok başarılı, tamam derbilerde gol attı ama takım içi uyumu başarılı değildi. Bunu kabul edelim. Sonra bir anda Zenit'e gitti. Zenit'te de hiçbir şey yapamadı. Düşüşte.
1: Düşüşte bir. Serbest düşüş.
0: Serbest düşüş kesin. Çok iyi bir tanımlama. Ve Kolombiya milli takımının Dünya Kupası kadrosuna seçilmedi. Bunlar kendisi için negatif puanlar. Ya Kolombiya Dünya Kupası'na katılıyor. John Duran Premier Lig'den Arabistan'a gitti. Arabistan'dan Türkiye'ye geldi. Türkiye'den Rusya'ya gitti. Mutlaka kendisini takipte etmişlerdir. Kolombiya milli takımını teknik heyeti. Demek ki başarılı bulmadılar.
1: Masadaki isimlerden biri %50-%50 diyelim.
0: Diyebiliriz.
1: %50-%50 olma ihtimali, bunu söyleyebiliriz. Yani tamamen elinin tersiyle de Galatasaray'ın itmişliği yok John Duran'ı, ama yani iki kolunu da açmış gel gel dediği de yok. Arada şu anda görüşmeler
0: ya
1: devam
0: şu anda
1: ediyor.
0: Icardi'ye verilecek parayı düşünelim. Ne diyorlar? 4+ bir de 1 milyon lira bonus, 1 milyon euro. Öyle konuşuluyor Icardi için. Ya yani yarı yarıya bir indirim var. Hı hı. Fakat şunu da değerlendirelim. Icardi'ye bu teklif yapılıyor da John Duran için bile riskli bir teklif olabilir bu. Neden? Hiçbir şey yapamazsan ne olacak? 5 milyon euroyu sokağa atmış olacaksın. Icardi'yi en azından biliyorsun. Icardi'nin belirli bir standardı var. Ne olursa olsun.
1: İşte genç oyuncu olduğu için +4'te 5 milyonu gözden çıkarabilirsin belki.
0: İşte öyle düşünceler var.
1: Evet, öyle düşünceler var. Bunun değerlendirmesi yapılıyor şu anda Galatasaray'da. John Duran'ın istekli olduğu söyleniyor. Başka sorular da var yine. John Duran'la ilgili cevabı vermiş olduk. Evet, bir federasyon başkanına eleştiri var. Evet, devam edelim kurallar.

0: ile ilgili Ercan abi kurallar zaman zaman bize de soruldu, bizden önce de soruldu. Ali'nin programında biraz kurallara değinelim. Şimdi
1: ve durum değerlendirmesi de yapalım bence.
0: Durum değerlendirmesi de yapalım. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde olacak Dünya Kupası'nda IFAB bazı kural değişikliklerini uygulama kararı aldı. Nedir bunlar? Madde madde gidelim. Diyorlar ki kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapılacak. Süre aşımında taç rakip takıma geçecek. Kale vuruşu gecikirse korner verilecek. Bizim ilk hazırlık maçımızda olmuştu galiba bu böyle bir
1: evet, şimdi şöyle bir şey var. Vakit geçirmeye yönelik hareketlerden rahatsızlar. Zaten bütün futbolu izleyen taraftarlar da rahatsız. Bu iyi bir düşünce olmuş diye ben düşünüyorum ve yorumluyorum. Sen?
0: Şimdi ben de öyle yorumluyorum. Özellikle ligimizde mesela bir takım beraberliği oynuyor diyelim. İstanbul'a geldi, büyük takımla oynuyor.
1: Evet.
0: Kaleci daha maçın ilk saniyesinden itibaren kale vuruşunu kullanma konusunda biraz
1: ağır kalıyor.
0: Ağır kalıyor. Çekingen davranıyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor. Yok alıyor, veriyor. Orada bayağı bir süre erittiğini hep görmüştük. Bu da bayağı tepkilere neden oluyor. Özellikle tribünlerden. Şimdi kale vuruşu esnasında Ercan abi bu süre nasıl başlayacak bu?
1: Top sahaya girdiği anda.
0: 5 saniyelik süre.
1: Top sahaya
0: top toplayıcı
1: girdi.
0: Attı topu.
1: Artık top toplayıcıları da devre dışı bırakıyorlar biliyorsun. Hı hı. Çoğu ülke. Bu Dünya Kupası'nda da merak ediyorum ben nasıl topları koyuyorlar sağ kenarına biliyorsun. Gidip o topu alacaksın.
0: Alıyorsun.
1: Topu alıyorsun. İçeri girdin. Topu yere bıraktın. Süre başladı.
0: Elinde tuttun.
1: Sarı kart görme ihtimalim var. Elinde ne kadar tutacaksın topu?
0: İşte ileri git dedin, sağa baktın, sola baktın.
1: Yok orada...
0: Saç şapkanı düzelttin.
1: Orada düdük çalar.
0: Kaleciler onlar için de bir şeyler yapmaya çalışır ama bu kural iyi bir kural diye düşünüyorum. Faydalı
1: taçta
0: olacak.
1: Özellikle. Taçta tam taç atışını kullanacaksın. Arkadaşın geliyor, ben kullanayım diyor.
0: Ya ona veriyorsun.
1: Ona veriyorsun. O biraz geri geliyor.
0: Sağa
1: ya da ileri gidiyor. Hakem diyor ki tam yerinden at diyor. O sırada bir bakıyorsun 40 saniye geçmiş.
0: Gitti. Süre gitti.
1: Şimdi 5 saniyen var. Topu versen de arkadaşına 5 saniyen var.
0: Ha, verebilirsin.
1: 5 saniye. Onu hesaplaman lazım. 5 saniyen var.
0: Arkadaşın kullanmak zorunda mı? Ya sen ya arkadaşın 5 saniye içinde. Kale vuruşlarını biraz daha ben yakından takip edeceğim. Nasıl olacak bu süre sayımı?
1: Topu koyuyorlar kale sahası çizgisine. Ben takip ettim. Hakem o zaman saymaya başlıyor.
0: Koyduğu andan itibaren saymaya başlıyor. Çünkü şöyle bir şey de oluyor. Koyuyor kaleci, sonra eliyle yanındakini atıyor, stopere atıyor.
1: Yok. Koyduğu anda sayım başlıyor.
0: Güzel. Bu güzel. Bak bu benim çok hoşuma giden bir kural. Kale vuruşları 5 saniye içinde yapılacak. Oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak Ercan.
1: Bu çok önemli. Artık öyle bir hale, bütün dünyada aynı. Törenle çıkıyordu oyuncular.
0: Evet.
1: Ya da gidiyor arkadaşının elini sıkıyor.
0: Mehter marşı iki ileri bir geri.
1: Evet. Ya da çok yorulduysa yürüyerek çıkıyor. Tam yürüyerek çıkabilirsin diyor sana kural.
0: 10 saniyede çıkamaz.
1: O çıkamazsan diyor. Diğerine girecek olan oyuncu top bir dakika oyuna giremez diyor.
0: Bir dakika giremez.
1: Top duracak bir de tabii oyuna girmen için. Bir dakika giremez diyor da bir de top da duracak. Oyun duracak.
0: Diyelim 5 dakika top durmadı.
1: O bir dakika işletirler ama orada herhalde artık. Değil mi? Onu da görmemiz lazım. Çünkü burada enteresan bir soru bu.
0: Evet. Peki burada tabela kalktığından itibaren mi 10 saniye?
1: Tabii.
0: Tabelayı kaldırdı 4. hakem.
1: Oyuncu gördü.
0: Oyuncu arkasını döndü diyelim.
1: Hakem gösterdi ve saymaya gösterirken saymaya başlıyor.
0: Bence tabela kalktığında görmese bile başlar o sayı.
1: Başlar. Ya da
0: herkes
1: sana,
0: baksın oyuncu değiştirirken bir bakarsın.
1: Sana en yakın bölgeden çıkacaksın. O işi garantiye alman için. Öyle değil mi?
0: 10 saniye içinde çıkacaksın. Bu süre aşılırsa dediğin gibi maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek.
1: Ben burada ilk uygulamasında Japonya-İzlanda maçında oldu. Gördüm. İzlanda gol yedi.
0: Hı hı.
1: Mesela.
0: Ne oldu
1: geç
0: bu?
1: Kaldılar. 10 kişi kaldılar. Oyuncu giremedi.
0: Hı hı.
1: Ve gol oldu.
0: Maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek oyuncu.
1: Evet.
0: Demek ki bir dakikadan uzun sürede bekleyebilir. Maç durmadı
1: evet.
0: Diyelim. 2 dakika Manchester City pas yaptı.
1: Bittin.
0: Bittin.
1: Bittin.
0: Orada bir kişi
1: eksik. Ben City'nin 3,5 dakika pas yaptığı maçları hatırlıyorum. Topu rakibe vermeden.
0: Orada golü yedin o zaman.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncuysa sahaya dönmeden önce 1 dakika beklemek zorunda kalacak.
1: Evet.
0: Yani öyle yalandan sakatlandım, beni kenara alın, devri bitti.
1: Yani bir nefeslen diyorlar sen. Madem sakatlandın.
0: Bir dinlen, kendine gel.
1: Bir dakika bir kendine gel. Bir yani, nefeslen bakalım.
0: Oyunu durdurmak için yapılan bu numaraların da önüne geçilmiş oluyor.
1: Evet. Ya arka adalini tutup hani yatıyorsun ya. Hı-hı. Kramp girdi diyorsun. Dışarı diyecekler. Değil mi?
0: O zaman dışarı diyecekler. Bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösterebilecek.
1: Ne söylerse söylesin kırmızı karta yol açacak bir hareket olacak.
0: Ağzını kapatamayacaksın formayla.
1: Evet, yani konuşacaksın.
0: Konuşacaksın. Hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden futbolcular veya oyunculara oyuncuları buna teşvik eden yetkililere de kırmızı kart çıkabilecek.
1: Evet.
0: Yani hakem
1: antrenör.
0: Antrenör olur. İşte takım menajeri olur kulübedeyse.
1: Tabii.
0: Ona da kırmızı kart çıkarabilecek. Ya da bir hakem kararını beğenmedin, sahayı terk ettin, kırmızı kartla
1: cezalandırılacaksın.
0: Evet, zaten terk etmişsin ya, hani oradan soyunma odasına.
1: Evet. Dönemiyorsun.
0: Dönemiyorsun bir daha. Aa, ben kararımı değiştirdim, döneyim yok.
1: Yani bu tabii 5 oyuncu birden terk etse 5 kırmızı kart oluyor. Değil mi?
0: Evet. Şimdi VAR'ın dahil olduğu konulara da düzenleme geldi.
1: Önemli. En önemlilerden biri bu bence.
0: Dünya Kupası'nda hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda video yardımcı hakem devreye girebilecek.
1: Yani çok oluyor yardımcı hakem ve hakemin kaçırdığı. Mesela oyuncu topuğuna çarpıyor. Ne yardımcı görüyor ne maçın hakemi görüyor. Korner diyelim ki o da 88. dakika. Ya da dakikanın önemi yok. 5. dakika. Korner demek zaten bir gol tehlikesi demek. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Burada VAR'ın devreye girmesi bence önemli.
0: Hatalı kornerde katılıyorum. İkinci sarı kart konusu da önemli. Yanlış atılıyor mesela oyuncu.
1: Evet.
0: İkinci sarı kart diyelim haksız.
1: Hemen devreye girmesi. Oyuncu itiraz edecek tabii. Hı-hı. Bence bir şey yapmadım. Mutlaka VAR devreye girecek.
0: VAR devreye girecek.
1: Ya kartı iptal edecek hakem.
0: Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından incelenebilecek. Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner veya serbest vuruşlarda diyor.
1: Evet, gol veya penaltıya sebep olan.
0: Evet, gol veya penaltıya sebep olan. Bu da incelenebilecek.
1: Tartışmaya açık pozisyonsa inceleyeceğim diyor.
0: Köşe vuruşu veya serbest vuruşta tekrarlanabilecek. Orada hücum oyuncusu illegal bir harekette bulundu diyelim. Bunu da inceleyebilecekler.
1: Evet, rakibini çekti. Mesela değil mi? Hücum oyuncusu.
0: Hı-hı.
1: Ya da faullü bir itiş yaptı.
0: Hı-hı.
1: Şarj, normal şarj olarak değerlendiriyoruz ya.
0: Evet.
1: O yüzden de bunu değerlendirecektir. Bunlar önemli bence Mehmet.
0: Önemli kural değişiklikleri bence. İlk sarı kart hatalı, ikinci sarı kart doğruysa yine kırmızı kart görecek, o zaman bir anlama kalmıyor demiş İsyan Bey.
1: Doğru söylüyor.
0: Doğru söylemiş. İkinci sarı karta bakıyor sadece.
1: İkinci sarı karta bakıyor. Yani ilk sarı kart hatalı olur. Ama o yüzden de atılmıyorsun. Sadece belki cezalı konuma düşersin bir sonraki maçta. İlk sarı kartı hatalı da olmasına rağmen. Keşke ona da baksalardı. Dinleyicimizin yorumuna katılmamak mümkün değil.
0: O zaman da çok işte oyun çok durabilirdi. Yani her şeye VAR bakarsa artık maçın hakemleri
1: Çok
0: tembelliğe alışırdı.
1: Evet, vazo gibi orada kalıyordu. Değil mi? Vazo ve
0: Güzel
1: küçük
0: oldu,
1: vazolar,
0: güzel.
1: yardımcıları.
0: Menemen bardağı derler.
1: Evet, değil mi?
0: Evet. Vazo gibi kalırdı. Evet, sorular gelince biz de cevaplamaya
1: Fakat
0: çalışacağız.
1: şöyle bir gerçeği sezmeye başladım. Saha içindeki hakemlerin o işlerliği turnuvalar büyüdükçe ve değiştikçe bence azalacak Mehmet.
0: Değil mi?
1: Ben ona biraz katılıyorum.
0: Şimdi kalecinin sakatlığını sormuş.
1: O devre
0: O
1: dışı.
0: devre dışı. Yani
1: Evet.
0: kaleciyi dışarıya çıkaramazsın.
1: Tabii ki.
0: Kale boş kalır. O kural kaleci için
1: Onunla ne
0: işlemiyor.
1: yaparsan yap o olmuyor.
0: Evet. Bir de şöyle bir şey var. Oraya bir düzenleme getirilmedi Ercan abi. Bazen oyuncu yere yatıyor. Oyunu duruyor oyun. Hakem yanına gidiyor. Şey istiyor musun diyor. Sağlık
1: Sağlık.
0: görevlisi. O da diyor ki yok istemiyorum diyor. Kalkıyor. O da bir oyunu durdurma aslında. Ona
1: Oyunu
0: da bir
1: durdurma.
0: düzenleme
1: Keşke
0: gelmesi
1: gelseydi.
0: gerekirdi.
1: Ama o tabii oyunu durdurduğu anda kronometresine de hakem basıyor.
0: Basması lazım, evet.
1: Hayır, zaten basıyor. Yani oyunu hakem de durduruyor saatini. Fakat şu var, o bile tempoyu etkiler.
0: Tempoyu
1: Ya
0: düşürüyor.
1: yani onu düşünmeleri lazımdı bence.
0: Bazen baskı yiyen takımlar bunu yapıyor çünkü.
1: Fakat şunu da düşünün de, şimdi o evet ben istiyorum sağlık görevlisi. Sonra hadi beni kaldırın. Yine süre geçecek.
0: Yine süre geçiyor.
1: Daha fazla geçecek. Sağlık görevlileri içeri girecek.
0: Bir yerden kurtarmış oluyor diyorsun.
1: Evet.
0: Geçen Dünya Kupası'nda 8-10-12'deki uzatma gördük diyor.
1: Bunu azaltmak istiyorlarmış bu Dünya Kupası'nda.
0: Bizim ligimizde de uygulandı ama daha sonra bu pek uygulanmıyor dedi dinleyicimiz. Bir araya gidelim, devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. İlk maçımızı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Venezuelalı Valenzuela.
1: Ercan evet.
0: Abi. İsmi de güzel.
1: Venezuela ile hazırlık maçı yaptık. Beraber oynadık hazırlık maçında. Şimdi de bir hakem Venezuela'dan yine karşılaşmayı yönetecek.
0: Avustralya-Türkiye maçının hakemi bir Venezuelalı Jesus Valenzuela.
1: Evet.
0: Güzel isimli bir hakem düşmüş bize. Tabii tanımıyoruz hakemi. Şansımız yok. Ya hakemler çok, ligimizde çok konuşuluyor da Dünya Kupası'nda o kadar da önemli değil hakemin kim olduğu.
1: Tabii canım. Sadece Somalili hakem konuşuldu işte vize alamadığı için.
0: Evet, Somalili hakem çok gündem oldu. Gerçekten hala da bugün Guardian'da, BBC'de haberleri vardı. Onunla röportajlar yapılmış. İşte hayallerim çalındı diyor. Haklı olarak.
1: Çalınmadı mı?
0: Çalındı. Haklı. Şimdi biraz kulüplere geçelim. Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'te, Galatasaray'a İşte John Duran sorusuyla hafif bir giriş yaptık. Şimdi Beşiktaş'ta da teknik direktör Vincenzo Italiano olmuştu. Teknik ekibi de netlik kazandı Ercan abi.
1: Evet. Üç kondisyoner var.
0: Evet. Bir numaralı yardımcısı Daniel Nicolini olacak. Performans ve kondisyon çalışmalarından Piero Campo, Ivano Tito ve Marco Belastracci sorumlu olacak. Kaleci antrenörü Vincenzo Siciliano ve Antonio Rosati.
1: İtalyanlar, i̇ki kaleci antrenörü.
0: İki kaleci antrenörü. İtalyanlar yönetecek Beşiktaş'ı. Teknik analiz departmanında da Stefano Fricano ve Pablo Riella yer alacakmış. Bütün ekibiyle geldi Vincenzo Italiano. Büyük de beklenti var Italiano'dan. İyi futbol oynatan bir teknik direktör bir kere.
1: Şu var. Beşiktaşlı taraftarların, bu programda bol bol konuşuyorduk zaten. 4 yıldır işte rakibe üstünlük sağlayamama, maçın ilk yıllarında çöpe atma. Bunlardan bayağı şikayeti vardı. Gol atamama yönünde söylüyorum bunu. Ya yani en azından oyun anlamında da rakip yarı sahada üstünlük kuramama. Bunu sağlamaya çalışacağını ve başarılı olabileceği kanaatindeyim ben de.
0: Şimdi
1: oyun yapısıyla.
0: Oyun yapısı olarak baktığımızda kesinlikle öyle. Şimdi Fenerbahçe'de de hareket

0: Delik başladı zaten, işte Girassi haberini az önce verdik. Her an bitebilir Girassi konusu. Vedat Muriç'i bitirdi Fenerbahçe 15 milyon euro karşılığında. Aziz Yıldırım'a da sürpriz bir telefon gelmiş başkanlık seçimini kazandıktan sonra.
1: Öyle iddialar var. Jose Mourinho aradı diye.
0: Mourinho aradı iddiaları var. Olabilir. Şaşırmam.
1: Olabilir. Çünkü kendisi de
0: İlk...
1: teknik direktör adayı,
0: Hı.
1: kaybettiği kongrede Jose Mourinho'ydu.
0: Jose Mourinho'ydu. Yani bir hukukları muhtemelen oldu geçmişte. Dolayısıyla Aziz Yıldırım arayıp tebrik etmiş olabilir Jose Mourinho. Böyle bir haber var. Jose Mourinho da yeni teknik direktör oldu. Real Madrid'in yeniden Madrid ekibinin başında göreceğiz kendisini.
1: Benfica'ya da veda etti. Bugün veda mesajı yayınladı. Teşekkür etti. Marka bir teknik direktör olduğunu bir kez daha gösterdi sanki.
0: Marka, evet, sanki o top class, yani en üst seviye takımlardan düştü dediğimiz anda dünyanın en iyi takımına gitti. Real Madrid'e gitti Jose
1: Bu
0: Mourinho.
1: demek ki vazgeçilmeyecek bir isim.
0: Burada olmadı ama Real Madrid'i şampiyon yapmış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Dursun Özbek de Aziz Yıldırım aramış. Tebrik etmiş.
1: Evet, seçim sonrası güzel bir mesaj
0: Güzel
1: bu.
0: bir mesaj. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi Fenerbahçe için transfer haberleri var. Yerli harekatı da Fenerbahçe'de hızlanmış. Haberlere göre Ümit Aktağ ve Arda Okan kurtulan Fenerbahçe'nin yerli transfer rotasında yer alan isimler.
1: Bütün takımlar bu isimlerin zirve mücadelesi yapacak takımlar Arda ve Ümit'i
0: Hı.
1: istiyorlar. Burada tabii oyuncular ve oyunu onların temsilcileri karar verecek Mehmet. İkisi de konuşulan oyuncular olarak bu
0: Ve
1: sezonda
0: dikkat
1: yer
0: çeken
1: aldılar. Evet.
0: performansları vardı. Ya son derece doğal bu isimlerle büyük takımların ilgilenmesi. İşte Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da yine nasıl diyeyim, pek ümit vermeyen açıklamaları oldu. Biraz serzenişi de oldu açıkçası. Diyor ki, naklen yayın haricinde 1 lira gelirimiz yok. Biraz belki abartarak bu ifadeyi kullanıyordur
1: Evet.
0: ama dikkat çekmek için bu ifadeleri Sayın Başkan kullandı. Diyor ki, naklen yayından evet az da olsa bir gelirimiz var. Sponsorumuz sıfır, localarımız boş, bilet satılmıyor, kombine satışı 3000 seviyelerinde, 2500'ü uygun fiyatlı kombinemiz var ama 3000 civarında ancak satabiliyoruz kombineyi. TS Club rakiplerimizin onda biri seviyesinde. Biz bu şartlarda nasıl rekabet edeceğiz diyor.
1: Çok önemli konular Trabzonspor adına. Bunlar nasıl gelişir? Bunların çalışmasını da yapacaklardır tahmin ediyorum. Şimdi aşırı çok önemli büyük bir yıldız o bile gelse diyelim Trabzon'a acaba bu kombineler olur mu? Yoksa bilet fiyatlarının acaba bir ortalamasının Trabzon düşünülerek daha düşük tutulabilir mi? Ya kombine sayısının onlar değerlendirmeye alınabilir mi? Bunu tabii orada görev yapan yöneticiler karar verecekler. Yoksa dediğin gibi sponsor, muazzam bir sponsor geliri yok.
0: Trabzonspor'un yok.
1: O muazzam sponsorlar demek lazım hatta.
0: Öyle bir gelir yok. Kombineler istediğimiz seviye değil diyor. Loca satışları öyle.
1: Ki bayağı önemli Trabzon'un insanları var. Bu sponsorluk konusunda destek sağlayabilirler gibi geliyor bana. Çok var çünkü
0: Çok
1: Türkiye'de.
0: var. Çok var. Galatasaray Dries Mertens'e yardımcı antrenörlük teklifi yaptı. Daha önce de oyuncuyken de Galatasaray'da gündemde olan bir konuydu bu. Ercan abi, ne diyorsun? Dries Mertens
1: Oyun aklı,
0: yapabilir mi?
1: oyun zekası saha içinde nefisti. Değil mi? Bunu kabul edelim.
0: Muazzam bir zekası var tabii.
1: Bu deneyim büyük maçlar oynamış bir isimden bahsediyoruz. En azından teknik detaylarda maçlardan önce faydalı olabilecek bir isim olarak görüyorum ben Mertens'i.
0: Mertens'i daha farklı da konumlandırabilir diye düşünmüştüm Galatasaray. Nasıl konumlandırabilirdi? İşte Galatasaray'ın yüzü olabilirdi. Transfer görüşmelerinde bir faydası olabilirdi diye
1: düşünmüştüm. Yine de olabilir mi?
0: Hala da olabilir tabii. Alo ben Mertens dediğinde herkes tanır.
1: Evet.
0: Mertens'i dünyadaki her futbolcu tanır.
1: Yine de olabilir ya. O anlamda da kullanma ihtimallerinin var olduğu kanaatindeyim.
0: Yani
1: neden olmasın?
0: Yardımcı antrenörlük yerine sportif direktörlük gibi bir konum da olabilirdi diye düşünmüştüm ben ama tabii yöneticiler daha doğru kararı vereceklerdir. Bir araya gidelim, devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Milli takımımızda bazı sakat oyuncular da vardı. Bu yönde de haberler geldi, güzel haberler geldi. Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'la ilgili herhangi bir sorunumuz yok dedi Montella. İki oyuncu da %100 hazır olacak. Hatta Kenan'ın ilk 11'de oynayacağını da aktarayım dedi. Yani bir problem yaşamıyoruz sakatlık konusunda da. Bu da son derece önemli. Ya Hakan konusunda net bir açıklama gelmedi. Hakan'ı biraz daha bence işte Inter'de de korumalı kullanıyorlar. Biraz korumalı kullanabiliriz.
1: Hakan, bana da öyle geliyor.
0: Çünkü öyle bir oyuncu. Koruyabiliriz Hakan'ı. Mesela skor aldıktan sonra belki de 60'larda mı çıkarmak gerekebilir yerine başka bir oyuncuyu.
1: Ya da onunla 11 başlamamak olabilir.
0: Olabilir ya da tek devre oynatabiliriz diye düşünüyorum.
1: Bu tabii ilk maç üzerinde söylüyorum. Diğer maçlara kadar bir probleminin kalacağını da sanmıyorum.
0: Yok, evet, diğer maçlarda bir problemi kalmayacaktır. Bu yönde de güzel gelişmeler oldu. Oyuncularımızın sakatlığı.
1: Kerem'i.
0: Geçti Kerem'i. Aziz Yıldırım da mazbatasını aldı Ercan abi. Şekip, evet. Mansuroğlu'nun, evet, Yüksek Divan Kurulu Başkanı'ndan mazbatasını aldı. Resmen artık göreve başlamış oldu. Ve Aykut Kocaman'ın açıklaması bekleniyor. Artık Aziz Yıldırım.
1: Büyük bir ihtimalle de Aykut Kocaman Fenerbahçe'de teknik direktörü olacak.
0: A-Spor'da bugün bir haber vardı. A-Spor diyor ki Cuma günü açıklayacak Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı. Ama bu sadece A-Spor'un kendi
1: görüşü
0: ve kendi istihbaratı, evet, diyelim. Bugün çarşamba, Cuma günü açıklayacak deniyor. Az önce Ali de söyledi. Chelsea'nin Arda Güler için 100 milyon poundu gözden çıkardığı. Ama Real Madrid'in de bu girişime pek de ciddi almadığı haberleri var İngiliz basınında.
1: Evet.
0: Bunu da söyleyelim dinleyicilerimize. Çünkü Arda'yı kullanıyor Real Madrid. Bu nedenle de
1: dünya... Bir de Chelsea'nin 1000 tane oyuncusu var.
0: 1000 tane oyuncu var dediğin gibi, o da doğru. Şimdi Arda gitse 1001. oyuncu olarak atıl da kalabilir. Çünkü Chelsea sıkıntılı bir yer.
1: Çok. Eğer oyuncuları halledemezlerse... Bin dediğimiz tabii teşbih yaptık da
0: tabii ki.
1: Şöyle bir gerçek var, 48 mi 49 oyuncu var kadroda. Hı hı. Kiraya veriyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar ama böyle bir birçok oyuncu bence Chelsea'yi tercih etmeyebilir. Bir anda dediğin gibi unutulabilirsin.
0: Evet, unutulabilirsin. Şimdi tabii İtalyano'nun gelmesiyle birlikte Beşiktaş'ta da özellikle İtalya Ligi'nde oynayan, Serie A'da oynayan oyuncularla ilgili haberler çıkmaya başladı. Bir habere göre de Milan'ın 30 yaşındaki ismi Ruben Loftus-Cheek ile Beşiktaş ilgileniyor. Şimdi 30 yaşında Ruben Loftus-Cheek bence düşüşte bir oyuncu.
1: Bence de düşüşte. Ya birçok isim çıkacak ama bunu da normal karşılamak lazım. İtalya liginden gelmiş bir teknik direktör, evet, Serie A'dan ve yardımcıları da 8 yardımcı da komple İtalyan. Böyle isimlerin çıkması gayet doğal ama İtalyan oyuncular konusunda alınacak oyuncu eğer varsa Beşiktaş avantajlı.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Hem teknik direktör hem de bütün teknik ekip İtalyan. Hı hı. Eğer şimdi, İtalyan alınacaksa bence avantajlı.
0: Şimdi haber Tutto Mercato'da çıktı, İtalyan basınında çıktı Beşiktaş'ın ilgilendiğine dair. Hatta haberin ayrıntısında diyorlar ki kiralamak istiyor, satın almak istemiyor Beşiktaş. Ama hem Milan hem de Ruben Loftus-Cheek pek de sıcak bakmıyor bu kiralama konusuna diyor Tutto Mercato. Sözleşmesi de gelecek sezon bitiyor.

0: Sıcak bakmıyorsa hemen başka hedeflere yöneleceksin Mehmet.
1: Hı hı.
0: Öyle değil mi?
1: Yani evet, bir girişimde bulunuyorsun.
0: Loftus Çiki hatırlatmış olabilir mi Tutto Mercato gazetesi? Değil mi?
1: Ya menajerlerin oyunları oluyor böyle.
0: Ya oyuncuyu bir hatırlatalım.
1: Bir hatırlatalım, piyasaya bir çıkaralım.
0: Evet. Ya bu ihtimali de artık biliyoruz hep beraber. Ve futbolla, bir sürü sporla ilgilenen herkes biliyor bunu.
1: Hı hı. Şimdi Galatasaray'da merkez orta saha için Kefrem Turam konusu yeniden gündemde. Ara transfer döneminde de gündeme gelmişti Turam. Yeniden gündeme geldi ama Galatasaray cephesinde de Sayın Başkan Dursun Özbek, acil ihtiyacımız yok, Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyelim şeklinde bir yaklaşım belirlemiş gibi görünüyor.
0: Birçok kulüp dünyada da böyle olacak transfer konusunda. Bu Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyecekler.
1: Mesela Can Uzun konusunda da Frankfurt ağırdan alıyor.
0: Ben normal, gayet doğal karşılıyorum.
1: Çok doğal, çok doğal.
0: Ya Can Uzun'un göstereceği müthiş performans bence Dünya Kupası'nın konuşulan oyuncuları arasında gösterilebilir bir anda.
1: Yani çıktı, bir gol bir asist.
0: Evet, ya da iki gol iki asist. Hemen ne oldu Can Uzun? Dikkat edelim.
1: Fiyat arttı.
0: Genç bir oyuncu var, çok iyi Türkiye'de, değil mi?
1: Serbest kalma maddesi 60 zaten. Derler ki 60'ı bastıran alır.
0: Daha madde aşağı, madde devrede.
1: Ha, daha aşağısı yok. Evet. 50 verelim, yok kabul etmiyoruz diyebilirler.
0: Evet.
1: Çünkü genç oyuncu iyi bir çıkış yakalarsa Avrupa'nın diğer kulüplerinin de dikkatini çekebilir net bir şekilde.
0: Boşu boşuna da 60 olarak koymadılar rakamı.
1: Tabii. Evet, birçok haber var aslında, doğruluğu tartışılacak haberler. Mesela sabahta Brahim Diaz haberi var Fenerbahçe için. İlgileniyor deniyor ama
0: yani düşük bir ihtimal olabilir o.
1: Düşük Diaz gibi geldi bana. Brahim Diaz hamlesi de bana açıkçası düşük bir olasılığı düşük bir hamle gibi geldi. Mesajlara bakayım. Maç saatlerine baktım diyor bir dinleyicimiz. Ayar mı çekildi bizim maçlara diyor.
0: Şimdi Amerika ayrılıyor ya. Saat olarak da ayrılıyor. Biz Amerika'nın grubunda olduğumuz için o saatlerde maalesef Amerika'nın prime time.
1: Evet, Amerika'nın saatine göre
0: düzenlenmiş durumda. Ev sahibi çünkü. Pek ayar yok ama gerçek var. Amerika'da seyredilsin diye.
1: Bu da doğal.
0: Evet.
1: Alonso'lu Chelsea'nin algısı eskisi kadar kötü olmayacaktır demiş Erdem Bey.
0: Algı öyle. Katılıyorum Erdem Bey'e. Ben de aynı şeyi düşündüm. Fakat şöyle bir problem var. Ellerinde oyuncu var.
1: Hı hı.
0: O oyuncular ne olacak?
1: Ve de uzun sözleşmeleri
0: ya, yedişer sekizer yıllık mukaveleler yaptılar hep.
1: Sözleşmeleri de uzun. Fenerbahçe Aral Şimşir almazsa üzülürüm demiş Erkan Bey. Aral da bu sezon çok iyi bir grafik çizdi.
0: Çok. Rakamları mükemmel.
1: Mükemmel rakamlar.
0: Son maçta da oynadığı oyunda olduğu bölümde ben çok beğendim.
1: Fark ettirdi gerçekten kendini. Dikkat çeken bir performans
0: gösterdi.
1: Hı hı. Şu anki kadro, Beşiktaş'ın şu anki kadrosu İtalyano'nun oyun tarzıyla başarılı olur mu demiş bir dinleyicimiz.
0: Bu kadroya takviye gelecek. Tabii ki şu andaki kadro bayağı zorlanabilir. Bunu söyleyebilirim. İtalyano'nun da içinde olacağı fikirlerle, yapılacak transferlerle elinden geleni yapacaktır kadro.
1: Hı hı. Şimdi baktığımızda milli takımımızın grup lideri olabilme ihtimali birçok yazar tarafından da dile getirildi.
0: Güçlüyüz, iyiyiz.
1: İyi bir kadromuz var.
0: Ya Amerika son 5 hazırlık maçını kaybetti mesela, oynadığı. Tamam, biz de yendik Amerika'yı. En son Almanya ile oynadılar işte. En farklı mağlubiyetlerini yine kendi evlerinde İsviçre 4-0 mağlubiyetti. Fakat o hazırlık maç

0: Oyuncularının yeri ayrıdır. Olay başladığı zaman farklı bir takım görebilir miyiz diye beklersin. Yani burada Amerikalılar öyle düşünüyorlar. Fakat öyle olma ihtimali de pek yüksek değil. Takım bu. Şaşırırım öyle bir şey olursa. Ha, cesaretli futbol oynuyorlar. Onu da Almanya maçında gördüm.
1: Bu da bizim işimize gelebilir.
0: Gelebilir, evet.
1: Biz geçişi iyi yapan bir takımız. Kerem'le, Kenan'la, Barış'la buraları kullanabiliriz.
0: Cesaretli ve dikini oynamaya özen gösteren bir Amerika takımı var.
1: Gollü bir maç olabilir Türkiye-Amerika maçı.
0: Olabilir.
1: İki takım da golü düşünüyor çünkü. Lilian Thuram bir açıklama yaptı. Diyor ki, Malkan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın liderliğindeki Türkiye çok ilerilere gidebilir.
0: Gidebilir. Ya bu oyuncular iyi performans gösterdikleri anda hakikaten dünya yıldızı olarak bakabileceğimiz oyuncular.
1: Özellikle Kenan Yıldız çok yetenekli ve genç bir oyuncu, birçok savunmacıya sorun çıkarabilir. Takımda gerçekten çok iyi genç oyuncular var.
0: Var.
1: Diyor. Çok çok ileri gidebilir.
0: Bu iyi bir neslimiz var ve bundan faydalanmalıyız.
1: Fransa'nın yine çok iyi bir takım olduğunu söylüyor. Ama Türkiye'de zaten geçmişte dünya üçüncüsü olmuş bir takım. Şimdiki kadrom o zamanki kadrodan da iyi diyor Lilian Thuram.
0: Evet.
1: Yani dikkat edilmesi gereken takımlardan biri olarak görüyorum demiş. Türk milli takımını biz de öyle görüyoruz. Umuyoruz ki beklentilerimiz karşılanır.
0: Umuyoruz.
1: Şimdi Lilian Thuram'ın bu açıklamalarının ardından tabii diğer isimler, Thierry Henry'nin de açıklamaları vardı. Onu da paylaşmıştık. Thierry Henry de diyor ki Türkiye iyi noktalara gelebilir, buna inanıyorum, çok iyi bir kadrosu var ve dikkat edilmesi gereken bir takım diyor Thierry Henry de milli takımımız için. İlk maçımız Avustralya ile. Avustralya maçı öncesi daha derin analizler yapacağız tabii ki burada Cuma günü.
0: Evet.
1: Sayın Başkan'ın da Dünya Kupası hazır kapıya dayanmışken bir açıklaması var Sayın Hacı Osmanoğlu'nun. Adım adım diyor gideceğiz diyor. Biz şimdiden çeyrek finali, yarı finali konuşmak istemiyoruz, düşünmüyoruz da. Teknik direktörümüz Montella'nın da dediği gibi en önemli maç bir sonraki maçtır diyor.
0: O var. Bir de grup maçlarında ki her maça ayrı bakıp, her maçı final gözüyle görüp ayrı ayrı stratejik davranmak gerekiyor. Yani gruptan çıkmanın formülü bu.
1: Hava sıcaklığı ile ilgili de bir soru yöneltildi. Diyor ki hava sıcak ama nem yok. Güneş battığında hava da esmeye başlıyor diyor. Sıcağı dert etmeyeceğiz. Terlemeden sonuç alamıyorsunuz. Çocuklar sıkı çalışıyorlar. Şu anda çok iyi bir hava var.
0: Evet.
1: Milli takımımızda.
0: Yayının başında da konuştuğumuz gibi çöl ikliminde hava kapandı mı o serinliği hissedersin.
1: Elif Nur Turhan da milli takım antrenmanını ziyaret etmişti Ercan abi. Boksör bir kardeşimiz.
0: Evet.
1: Bizim diyor Sayın Hacı Osmanoğlu orada da espri yaptı. Diyor ki boksöre ihtiyacımız var diyor. Darbe indirmemiz lazım diyor rakiplere. Dünya şampiyonluğu var Elif Nur Turhan'ın. İnşallah başka kemerler de kazanacak. Cumhuriyet tarihimizde bir ilk, Amerika'da rakibiyle karşılaşacak. Ona da başarılar diliyorum diyor.
0: Biz de başarılar diliyoruz.
1: Biz de başarılar dileyelim. Arizona'da Gabriele Teles'le unvan maçına çıkacak.
0: Başarılar.
1: Elif Nur Turhan, hafif siklet dünya şampiyonu kendisi. O da Arizona'da bulunuyor ve Arizona'da bulunduğu için de milli takım kampını ziyaret etmiş. Sayın Hacı Osmanoğlu'yla da bir araya gelmiş sevgili Elif Nur. Umuyoruz ki unvanını korur Amerikalı boksör Teles karşısında. Bayrağımızı en güzel şekilde temsil ediyor. Ona da bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyelim. Sayın Başkan ümitli. Yani biz dünya şampiyonu olmaya gidiyoruz demişti.
0: Evet.
1: Bu düşüncesini hiç çekinmeden, korkmadan dile getirmişti Sayın Başkan. Takıma çok güveniyor. Bunu her mikrofon uzatıldığında da söylüyor zaten. Evet. Bugünlük bizden bu kadar.
0: Görüşmek umuduyla.
1: Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Sıcağı sıcağına biten bir karşılaşmadan başlayayım. Sabaha karşı NBA'de final serisinde New York Knicks evinde San Antonio Spurs'u konuk etti. Maça 2-1 önde başlıyordu seride New York Knicks. Kendi evindeki ilk maçı kaybetmişti aslında. Deplasmandaki iki maçı kazandıktan sonra. Bu sabaha karşı da kaybetmeye bir hayli yakındı Knicks. Maçta 29 sayı geriye düşmüş Knicks. Fakat geri dönmeyi başarıyor. Ve bir sayı farkla da karşılaşmayı galip tamamlıyor. 107-106. Galiba sonucumda da bir şeyler olmuş. Ona daha bakamadım. Ama bayağı çekişmeli bir maç sonu olduğu anlaşılıyor final serisinde. Bu sonuçla birlikte New York Knicks de seride 3-1 öne geçti. Bundan sonra bir galibiyet aldığı anda da şampiyonluğa ulaşacak. San Antonio artık buradan bütün maçları kazanarak çıkmak zorunda. Eğer şampiyon olmak istiyorsa acayip bir final serisi oluyor. Maçlar da birbirine gerçekten çok yakın geçiyor. Basketbolda dün Süper Lig'de yarı final serisi 5. maçında Beşiktaş Gain'le Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldiler ve Beşiktaş Gain mücadeleyi 80-71 kazanarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve adını finale yazdıran ikinci takım olmayı başardı. 2-1 geriye düşmüştü Beşiktaş kendi evinde kaybettikten sonra ama deplasmanda kazandı önce. Dün de kendi evinde kazanarak adını finale yazdırmayı başardı. Dotson 26 sayı kaydetti karşılaşmada. 11'de 9 ikilik isabetiyle. O da Beşiktaş adına en skorer oyuncu oldu. Ona en çok yaklaşabilen isim Anthony Brown'un sadece 10 sayısı bulunuyor. Bakalım Fenerbahçe Beko'yla son yıllarda bir artık gelenek haline geldi final serisi. Genelde Fenerbahçe Beko tabii burada daha üstün. Bakalım Beşiktaş bu sezon şampiyonluğu zorlayabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Yunanistan'da da final serisi oynanıyor. Dün de 4. karşılaşma vardı saat 21'de. Panathinaikos Olympiakos'u uzatmada 93-86 yendi. Ve seride durum 2-2'ye geldi. Orada da artık son maç oynanacak Olympiakos'un ev sahipliğinde. Ve o maçta ne oluyor? 13 Haziran Cumartesi günü. O maçın kazananı da Yunanistan Ligi'nde şampiyon olacak. Olympiakos aslında bu seriye kadar ligde ve playofflarda hiç maç kaybetmemişti. Şimdi iki maç kaybettiler deplasmanda ama evlerinde hiç kaybetmediler. Son maçta evlerinde olacak. Büyük de bir avantajı var Olympiakos'un. Bakalım Ergin Ataman, Cedi Osman diğer tarafta kötü geçen sezonu bir şampiyonlukla taçlandırabilecekler mi? Peki futbolda dün iki önemli hazırlık karşılaşması vardı. Portekiz, Nijerya onlardan birincisiydi. 22.45'te başladı ve Portekiz Nijerya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Pedro Neto 23'te takımını 1-0 öne geçirdi. 37'de Adamson golü, asist Delebaşuru'dan tanıdık bir isim geldi. İkinci yarıda Portekiz'e tabii çok sayıda değişiklik devrede. 9 oyuncuyu birden değiştirdi teknik direktör. Ve 75'te de Conceição'nun golü Portekiz adına galibiyeti getirdi. Diğer karşılaşma İngiltere-Costa Rica mücadelesi. Oradaki hava şartlarından kaynaklı zamanında başlayamadı. Ertelendi biraz ama oynandı. Ve o maçta da İngiltere Costa Rica'yı 3-0 mağlup etti. Net bir skorla galibiyete uzandılar. Declan Rice ilk golü attı. İkinci yarıda Gordon'un penaltı golü 2-0 ve 87'de Watkins 3-0 İngiltere'de Dünya Kupası'nda 1-0 ve 3-0'lık iki galibiyetle birlikte gidiyor. Bolivya Cezayir'de yine sabaha karşı oynanan bir diğer karşılaşma. Orada da Cezayir 4-0 mücadeleyi kazanmayı başarmış. Ve bu akşam artık Dünya Kupası resmen başlıyor. Saat 22'de açılış maçında Mexico City'de Meksika-Güney Afrika karşılaşması oynanacak. Bir taraftan şehirde protestolar devam ediyor. Diğer taraftan bir Dünya Kupası heyecanı var. İkisinin karışımı bakalım nasıl olacak? Gün içinde nasıl olaylar göreceğiz? Onlara bakacağız. Tabii açılış seremonisi dün okuduğum kadarıyla maçtan yaklaşık 1,5 saat önce başlayacak.
canlı yayına tahminen olur. Onu da merak ediyorsanız birçok ünlü isim çıkacak, konserler verecek, eğlenceler olacak. Onlar da yine maç önü takip edilebilir. Sabaha karşı da bu maçtan sonra saat 5'te Güney Kore-Çekya mücadelesi var. Biz de herhalde ben yolda olurum ama tam maç bitiminde yayına girmiş olacağız sıcağı sıcağına. Hem o maçı hem Meksika-Güney Afrika karşılaşmasını konuşacağız. A grubunda ilk maçlar bu şekilde sona ermiş olacak. Dün gece milli oyuncularımızın basın toplantısı vardı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü bir sezon Benfica'da beraber oynadılar. Dün de birlikte basın toplantısına katıldılar. Onlardan tabii ki anekdotlar aktaracağız. Antrenman yapılıyor. Kenan Yıldız takımdan ayrı çalışan tek ismimiz şu ana kadar. Diğer isimler takımla birlikte çalışıyorlar. Oradaki son durumu yine konuşacağız. Milli takımla ilgili evet gündemleri böyle değerlendiririz. Gazete manşetlerine de bakarız. Bununla beraber başka neler oldu dün? Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu mazbatalarını resmen aldılar ve artık bugün yarın da resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Aykut Kocaman'ın yarın itibariyle resmi olarak açıklanacağı düşünülüyor haberlere göre. Vedat Muriç konusunda anlaşma büyük ölçüde tamam. Girassi konusunda yine anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu dile getiriliyor. Ve tabii ki Aykut Kocaman'ın ekibi konusunda da haberler yapılıyor. Çok geniş bir ekip. Dün gördüm Fatih Demirkol sanıyorum. Radyo Gol'de bahsetmiş. Volkan Demirel, Selçuk Şahin zaten adı çıkan isimlerdi. Kayıt ve Şikertel'de yine ekipte yer alacağı düşünülen isimler. Ama bunlar tabii ki halen iddia boyutunda, resmi açıklamayı da görmek gerek. Transferde de ekstra olarak dün Brahim Diaz Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir isim olmuş. Onun da Real Madrid'deki geleceği tartışılıyor. Takımdan ayrılması konuşuluyor. Fenerbahçe'de orada adaylardan birisi. Beşiktaş'ta Leandro Trossard dün gündeme gelen bir diğer isim oldu ki geçtiğimiz sezonda gündemdeydi ama o Arsenal'da kalmayı tercih etti. Arsenal'ın son dönemdeki ideal 11'inde de yer alıyordu Belçikalı oyuncu. Kolay bir transfer operasyonu değil ama Beşiktaş'ın şu anda gündeminde. Son haber olarak da Atilla Gerin Eyüpspor'la yolları ayırdı ve beklendiği gibi o da Kayserispor'un başına geçti. 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Unuttuğum not, maçları konuşurken futbol, basketbol dedik ama voleybolda da dün erkeklerde Milletler Ligi başladı. Filenin Efeleri de ilk maçını ABD karşısında çıktı. Ve mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı millilerimiz. Ama üst üste maçlar devam edecek orada. İtalya, Fransa, Kanada maçları varsa da Radyo Spor'dan da canlı olarak yayınlanıyor. Onları da takip edebilirsiniz diyelim. Şarkı ve reklam arası.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Oh.

0: Yarış severlere müjde.
1: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda. Bugün Perşembe, Aykut abi de bizimle birlikte. Aykut abi, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Ali abi, sen de hoş geldin, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın. Herkese günaydın, iyi günler. Dünya evet. Kupası hayırlı ve uğurlu olsun.
0: Valla dur daha Dünya Kupası ile başlamayalım.
1: Heyecanlıyız. Var durun, mı kupanın arasına giden?
0: Durun.
2: Ne oldu, neyle başlıyorsunuz?
1: Tamam, New York'la mı başlayalım?
0: New York'la başlayalım. New York'la başlayalım. Dünya Kupası için vaktimiz çok.
2: İstanbul'daki New Yorklular o zaman şu an bizi şey olarak dinlesinler. Dikkat kesilerek dinlesinler.
1: New York
2: Kupası'nda
1: New York yok mu kardeşim? Biz var, tamam işte tabii. Başka tarafına bakıyoruz.
0: Final orada değil mi?
2: Ne?
0: Final orada değil mi?
2: Orada. Final orada.
0: Tamam işte New York, öyle bağlayabiliriz. Bir kere gerçi sabah biz NBA maçından bahsedince bir dinleyici niye maçın sonucunu söylediniz diye bize galiba kızmıştı.
1: Kızabilir.
0: Çünkü bilecek bazı şey insanlar öyle yapıyor. Gece izlemiyorlar, gündüz tekrarını baştan sona izliyorlar mesela.
2: Yani bunu daha önceden konuştuk. Anlıyorum tabii o psikolojiyi ama yani...
0: Yok, biz konuşacağız.
2: Onlar öyle diye maçı skorunu söylememek gibi bir dünya yok.
0: Tabii. O aklıma geldi de şimdi yine NBA konuşacağız.
1: Bizim yayınladığımız dönemde de anlatan arkadaşlar işte eğer o gün kendisi anlatmadıysa o da kızıyordu mesela. Ama yani çok oldu. Bu 12-13 sene olmuştur herhalde. O yüzden artık zaten herkes her şeyi seyrediyor. Her şeyden haberi var herkesin. O yüzden sonucu biliyorlardır bence ya. Belki
0: yok, bilmiyor insanlar. Hayır, sonucu... Bilmiyor, sosyal medyaya bile girmiyor.
2: Tamam, sosyal medyaya girmiyor. Ondan sonra maç sabah olduğu için açıyor, tekrarını izliyor. Bunu anlıyorum.
1: Evet.
2: Ama yani sonuçta bir spor radyosu açtığı zaman da
0: böyle bir risk var.
2: Ne duyabilir yani ya. Mesela başka?
1: Her şeyi anlatıp hani, sonucu vermiyor.
2: Hani başka ne duyabilir mesela onu da? Hani sosyal medyaya girmiyor da spor radyosunu açıyorsa...
0: Tabii bir de bugünkü maç öyle bir maç olmuş ki yani bence bahsetmeden geçmeyelim.
1: Kimin
0: yani
1: kaç sayı attığını söyleyelim o zaman. Hikayeyi anlatalım.
2: Toplasınlar. Toplasınlar diyorsun.
0: Kendileri şey yapsın, evet. Bulsun. Valla 29 sayı geriden finalde New York Knicks geri gelmeyi başarıyor ve maçı yine bir son saniye basketiyle de kazanıyor üstüne. Acayip bir geri dönüş olmuş bu. 29 sayı demek ki zaten acayip yani. Bilmiyorum rekor kaçtı.
1: Oradan
0: kaç
1: bırakmamaları enteresan ya.
0: Bir de finalden rakibin de San Antonio Spurs. Normal sezonu New York'tan daha iyi bitiren bir takım. Daha iyi olduğu düşünülen bir takım ama New York Knicks de bu sezon belli ki çok inanmış. Onlar da en son 1973'te şampiyon olmuşlar. 53 yıllık bir

0: şampiyonluk hasreti var ve onu dindirmek için de bir maç kazanmaları yetecek bundan sonra. Dünkü maç şöyle de enteresan olmuş. San Antonio son 12-13 saniyede top kapıyor New York hücumdayken. Bir sayı önde top San Antonio'da artık son hücum. San Antonio'lu oyuncu hızlı bir şekilde rakip potaya gidip turnike atmaya çalışıyor. Yani atayım da farkı 3'e çıkarayım diye. Ama hesap edemediği şey arkasından gelen oyuncu. O bloğu yapıyor. Top tekrar New York Knicks'e geçiyor. New York'ta Jalen Brunson üçlü kullanıyor. Uzaklardan girmiyor. Fakat seken topa oyuncunun ismi Anunobi öyle bir yükselip öyle bir tipliyor ki basket oluyor ve New York Knicks de o basketle birlikte 29 sayı farktan geri gelip bir sayı farkla maçı kazanmayı başarıyor. Seri de durumu 3-1'e getiriyor ve artık şampiyonluktan da bir maç uzaklıkta bulunuyorlar.
1: Evet, yani basketbol severler için herhalde izlemesi çok keyifli olmuştur böyle geri dönüşler, ki 29 sayı anormal bir geri dönüş. Ben de işte sen söyledikten sonra baktım birkaç pozisyona. Salon falan tabii yıkılmış. Yani basketlerle beraber sonu da enteresan olmuş. Artık herhalde bu direkt mesajla, bu moral bozukluğuyla San Antonio buradan çeviremez diye düşünüyorum artık New York herhalde. Buraya kadar getirmişken o şampiyonluğu da alır. İşte bu seri, özellikle dün de biraz bahsettik. New York'taki Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmalardaki bilet fiyatlarıyla da çok fazla gündeme geldi. Dün yine bir tane daha başka bir şey, röportaj karşıma çıktı. Gerçekten anormal rakamlar. Yani Amerika için de, hani bizim için zaten anormal, orası için de anormal rakamlar. Ama insanlar seve
0: Ediyorlar.
1: seve çok böyle mutlu bir şekilde o paraları, böyle 5.000 dolarlar, 6.000 dolarlar, 11.500 dolarlar veriyorlar ve bu, yani New York şehir için tarihi deniyor. Demek ki öyle. Herkes aynı şeyi söylüyor çünkü. Final serisinde büyük destek veriyorlar. İşte zaten aynı zamanda Amerika'daki ünlüler de öyle. Onlar da oradalar. Böyle onlar için çok böyle rüya gibi bir şey geçiyor. Ne derler? Seri geçiyor.
0: Aslında şöyle de rüya gibi bitebilirdi. Bu geçen maçki mağlubiyete kadar New York playofflarda 13 maç üst üste kazanmış. Bu da NBA tarihindeki en yüksek ikinci seriymiş. Daha önce Golden State 2017'de 15 maç üst üste
1: Süpermiş.
0: playofflarda kazanmış. New York'ta 13 maçta geliyordu. Kendi evindeki maçta San Antonio
1: Evet.
0: kaybetti. Hani onu kazanmış olsa, bu sabaha karşı kazanmış olsa 15 maç zaten
1: Rekoru
0: rekor
1: egale
0: egale.
1: edeceklerdi.
0: Ve şampiyonlukta zaten
1: Evet.
0: 4-0'la yine New York Knicks'e gidecekti. Bambaşka bir seviyeye işi çıkartacaklardı. O olmadı ama yine de şu anda şampiyonluğa çok çok yakınlar. Tabii NBA'de Wembanyama'yı seven de takip edenler arasında çok kişi olduğunu düşünüyorum. San Antonio'nun oyuncusu. O da dün ne yapmış karşılaşmada? 30'un üzerinde sayısı mı vardı? Yanlış mı gördüm acaba? Bakayım ne yapmış? Wembanyama 32 sayı, 8 rebound, 6 asist, 3 blok. Ha, bu diğer maçmış ya, pardon. Bu diğer maçmış. Mağlup olduğu maçın haberine ben tıklamışım ama bu maç 20 küsur sayı atmış. 24 sayı, 13 reboundluk bir performans ama galibiyet için yeterli olmamış. Peki şimdi günaydın yayınlar. Ayhan Bey'in sesini duymayı özlemiştik demiş biri. Hala mı karıştırılıyor? Bilerek mi Ayhan Bey yazdılar acaba?
2: Perşembe ya, ben bugün ayanım.
1: Yok,
0: Brunson'da
1: Ayhan
0: çarşamba
1: 36 sayı,
0: geliyordu.
1: 5 rebound, 7 asistle oynamış.
0: Brunson öyle.
1: 36 sayı, 5 rebound, 7 asist.
0: Mehmet Ünlü neden Beşiktaş basketbol maçı değil de Amerikalı basketbol takımıyla başlıyoruz demiş. Çünkü sonu çok güzel bittiği için
1: De yeni
0: böyle
1: bitti yani.
0: yapıyoruz. Ve sıcağı sıcağına evet bittiği için onunla başlıyoruz. İstanbul'dan Kazım, Esport Olympiakos Panathinaikos serisinin son final maçını yayınlayacak mı demiş. Sadece Plus mı yayınlıyor basketbolu Yunanistan'da?
1: Plus'ta da vermiyorlar galiba.
0: Plus veriyor canım.
1: Veriyorlar mı?
0: Seri veriliyor Plus'ta.
1: O zaman Plus yayınlar.
0: Esport'u sormuş herhalde. O zaman Esport'ta yok.
1: Yani şimdi bilmiyorum açıkçası. Onu
0: Sen
1: takip etmedim.
0: basketbolu
1: Yani
0: takip ediyorsun.
1: veriyorlar mı, vermiyorlar mı, bir
0: Plus'ta
1: şey
0: olduğunu
1: diyemiyorum.
0: biliyorum da hani Esport kanalında olur mu onu ben de bilmiyorum. Ona bakmanız lazım.
2: Bir şey yoksa eğer şeyde olabilir.
0: Karşısında tabii belki başka bir şey. Milletler Ligi
1: Aynen.
0: karşılaşmaları
1: O
0: da var
1: varsa
0: bu ara.
1: verilmiyordur.
0: Ondan dolayı belki verilmiyor olabilir ama Plus'ta eğer üyeliğiniz yoksa belki oradan üyelik alıp oradan izleyebilirsiniz. Basketbol demişken hadi Mehmet

0: Tabii ki Beşiktaş maçı da dünün önemli karşılaşmasıydı zaten bu maçtan sonra. Ondan devam edecektim. Orada da yarı final serisinin son maçıydı dün. Beşiktaş Gey'in ev sahipliğinde oynandı ve Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etmeyi başardı. Son periyotta geride başladı Beşiktaş ama 10 sayılık bir üstünlük kurdu. Maç 9 sayı bitti ve Beşiktaş 3-2 ile adını finale yazdıran ikinci takım oldu. Valla Beşiktaş'ın normalde futbol ve handbol harici sporlarda biraz geride kaldığı hep son dönemde bilinir. Fakat basketbolda son 3 yıl oldu herhalde bu sezonla birlikte. Üçüncü final değil mi Beşiktaş'ın çıktığı? Orada gerçekten büyük bir istikrar yakaladılar. Bunda tabii Efes'in de biraz geri gitmesinin payı var. Ama ne olursa olsun orada da Beşiktaş kendini hazır tuttu. Euro Cup'ta hep yarı finaller, finaller oralarda hep bulundu. Gerçekten bu anlamda şu anda herhalde spor şube olarak Beşiktaş'ın en istikrarlı şubesi erkek basketbol takımı gibi gözüküyor.
1: Saygıyı da hak ediyor. Yani bahsettiğin rakiplerle bütçelerini kıyasladığında yarıdan bile az. Dolayısıyla bence büyük başarı.
0: Evet,
1: Ama
0: dün
1: işte şöyle bir yere kadar geldikten sonra mesela Fenerbahçe bölüm sonu canavarı gibi basketbolda. Oraya gücü yetmiyor. Bakalım bu kez nasıl olacak?
0: valla bu kez de finale çıkarken Beşiktaş daha yarı finalde zorlandı. Hatta çeyrek finalde Galatasaray'da maç verdi. 2-1 bitti oradaki seri. Bu seri 3-2 böyle hep son maçta Beşiktaş finale kadar çıkabildi. Hani bu tabloya bakınca finaldeki işi o kadar kolay değil gibi düşünüyorum.
1: Ama Fenerbahçe de zorlandı bence Efes'i
0: Gayet o maç da
1: geçerken.
0: hep son anlarda bitti değil mi?
1: Tabii.
0: Yakın farkla
1: Fenerbahçe
0: almamıştı.
1: iki maçta 18 sayıdan geri geldi orada. Fakat tabii Fenerbahçe için herhalde Euroleague'in etkisi, Final Four'un etkisi vardır.
2: Vardır tabii canım.
1: Hem mental olarak hem fiziksel olarak. Ondan sonra tekrar konsantre olmakta belki Fenerbahçe takımı zorlandı. Beşiktaş'ta zannedersem iki uzun da sakat. Dün Olimpiyaviç onunla da ilgili bir şey söyledi. Yani mucizeyi
0: Zizic sakat.
1: gerçekleştirdik dedi. O bakımdan da biraz tabii Beşiktaş zorlanacak gibi gözüküyor.
0: Evet, orada finalin adı belli oldu. Maçlar ne zaman oynanacak o belli
1: Cumartesi
0: mi?
1: başlıyor ilk maç.
0: 13 Haziran, evet, cumartesi, sonra pazartesi, sonra çarşamba, cuma ve pazar diye eğer gerekirse tabii ki gidiyor karşılaşmalar. Fırat Erdem, Duşan Düşman Alipiyeviç yazmış da herhalde sessiz söylüyor. Duşan Alipiyeviç, evet, düzeltti şimdi. Gerçeğini unutmamak lazım. Müthiş bir taktisyen ve aynı zamanda oyunun her anında takımı motive edebilecek bir hoca demiş. Zaten Alipiyeviç'siz bu başarıyı okumak pek mümkün değil. Onu pamuklara sarması gerekiyor Beşiktaş'ın. Öyle de yapıyor gördüğüm kadarıyla. Onu tutmak için de bayağı bir efor harcadı yönetim. Taraftar zaten desteğini gösteriyor. Bakalım bir de seneye Euroleague bileti alınabilirse Beşiktaş'tan Alipiyeviç'in kalma ihtimali de artar. Dün onunla ilgili Beşiktaş'tan bir yönetici Monaco'nun durumuna göre bizim Euroleague'e katılıp katılmamamız belli olacak demiş. O da herhalde yakın zamanda sonuçlanacak bu ay içerisinde ve belki de Beşiktaş gelecek sezon Euroleague'de mücadele edecek. Peki bu maçtan da bahsettik. Basketbolda dün Yunanistan'da Panathinaikos Olympiakos vardı. Orada da müthiş bir seri oynanıyor şu anda. Dün dördüncü maçtı ve uzatmada Panathinaikos karşılaşmayı kazandı. Seriyi uzattı. 2-2'ye geldi. Orada 3 yapan şampiyonluğa ulaşıyor. Ve üçüncü galibiyet için de cumartesi günü taraflar karşı karşıya gelecekler. Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak. Geçen Panathinaikos deplasmana giderken bir video gördüm. Orada da otel çıkışı taraftarlar yani bayağı yüzlerce taraftar takımı otelden salona uğurlamış. Bayağı bir destek vardı Ergin Ataman'a ve sporculara. Herhalde bu karşılaşmadaki destek daha da fazla olacaktır. Bu sezon çünkü Olympiakos gerçekten çok formda. Euroligi kazandılar. Ligde namağlup bitirdiler. Şimdi de kendi evlerinde son maçta kazanırlarsa müthiş bir sezon finali olacak onlar için de. Panathinaikos için de aslında bu sezon pek iyi geçmedi. Ergin Ataman için çok yıpratıcı geçti. Başkanla zaman zaman sıkıntılar yaşadı. Hatta görevine bile son verilebileceği konuşuldu sezon bitmeden ama sezonu artık tamamlıyor Ergin Ataman. Fakat yeni sezona başlamaması da gündemde. Orada da o

0: Obradovic ismi konuşuluyor. Bakalım neler olacak. Bir dinleyici bana sistemli bir mesaj göndermiş, son mesaj, ama güzel mesaj. Niye okumayayım ben bu mesajı, onu anlamadım. Demiş ki bir şey dikkatimi çekti ülkede. Artık sadece futbol takip edilmiyor. Uzun zamandır ben sizi dinliyorum. Basketbol, voleybol, tüm branşlarda izleyici katılıyor. Ülkemiz adına sevindirici bir haber demiş. Zaten voleybol son yıllarda bayağı bizde takip ediliyor, özellikle kadınlar. Erkeklerin pek takip edildiğini düşünmüyorum.
1: Voleybol birinci sporumuz başarı anlamında.
0: O yüzden bir farkındalık var. Mesela
1: Yani
0: şimdi
1: bence de.
0: haftaya kadın milli takımımız Ankara'da olacak. Milletler Ligi maçları için. Ve orada göreceğiz ki salon full olacak.
1: Tabii.
0: Büyük bir coşku olacak. Birçok genç kardeşimiz orada ablalarını izlemek için hazır bulunacaklar. Çok da keyif alıyorlar onları takip etmekten, desteklemekten.
1: Bu kez tam kadro muyuz acaba?
0: Açıklandı mı? Önüme düşmedi hiç haber, ama büyük ihtimal
1: Öyleyiz
0: buraya
1: galiba.
0: sakladık
1: Evet.
0: tam kadroyu. Çünkü bir önceki turda bayağı yedek ağırlıklıydık. Hatta yedek bile değil. Yedeğin de yedeği ağırlıklıydık. Herhalde bu sefer tam kadro oluruz, eğer bir sakatlık sıkıntısı yoksa, ki valla voleybolun da sıkıntısı sezonlar çok uzun. Bitmiyor. Hani kulüp takımı çok uzun. Üzerine işte Milletler Ligi oluyor, Milletler Ligi bitiyor. Avrupa Şampiyonası oluyor, bazen Olimpiyat, bazen Dünya Şampiyonası. Zorluk yaşayabiliyorlar. Öyle bir problem yoksa iyi bir milli takımla Ankara'da iyi sonuçlar alabiliriz. Çünkü biz gerçekten voleybol ülkesiyiz demiş dinleyicimiz. Sokakta bir ip bulup voleybol oynarız. Askerde voleybol, hapishanede bile voleybol oynanır demiş. Bunu ironi olarak mı söylemiş?
1: Yo,
0: Gerçekten mi, onu
1: oynanır.
0: anlamadım.
1: İroni olarak değil ya,
0: Hani
1: bence
0: futbolu her yerde oynarız ama voleybol, o demek ki oynanıyor bu şekilde, bilmiyorum. Biz evde yapardık. File şey yapıp ip kapıya asıp biz de voleybol oynardık. O da tabii
1: ya
0: futbol kadar
1: biz
0: olmasa da
1: yokluk
0: artı bir de.
1: zamanının çocuklarıyız Mert. O yüzden ne bulursak onu oynardık yani.
0: Değil mi? Top yoktu işte, kapak
1: Tabii.
0: vardı. Kapak yoktu.
1: Muhtemelen o
0: Kutu kola.
1: dinleyenimiz de öyle. Onu söylüyor.
0: Evet, 7.32 saatlerimiz. Bir araya gidelim. Bu bölümü basketbola ayırmış olduk. Aradan sonra da futbolla dünkü hazırlık maçlarına devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 1930 yılı Amerika Birleşik Devletleri Arjantin maçı. Maçın sonucu Arjantin 6, Amerika Birleşik Devletleri 1. Burada maçın sonucundan çok maçın ne kadar sert geçtiğiyle başlayacağım. Çok sert maç. İki taraf da birbirine bayağı sert tekmelerle müdahale ediyorlar ve bunun sonucunda tabii ki oyun duruyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doktoru Jack Cool sahaya koşuyor. Doktorun elinde bir çanta var. Sahaya koşuyor, tedavi yapacak. Oyuncular yerde. O sırada Jack Cool bir anda yere düşüyor. Yere düşerken çantanın içi açık ve kloroform bir anda kırılıyor. Biliyorsunuz bu madde insanı bayıltan bir madde. Herkes doktora, Jack Cool'a bakıyor. Doktor o maddeyle temasa maruz kaldığı için bir anda kıpırdamıyor. Eyvah ne oldu diyorlar. Hemen bakıyorlar ama Dünya Kupaları tarihinin 1930'da en absürt olaylarından biri meydana geliyor. Doktor ve yerde sakatlanan oyuncular baygın bir şekilde sahayı terk ediyorlar. Sebebi de kloroform.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır. Radyo Spor!
4: Radyo Spor! Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. 70'leri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
12: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
13: Jilet, erkek için en iyisi.
12: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
14: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
15: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Radyo Spor.
16: Benim bankam iş bankası.
17: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve İşbank.com.tr'de.
16: Benim bankam iş bankası.
5: Radyo Spor.
18: Reklam.
19: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.

Mutlu günler dileriz. Günaydın değerli radyo spor dinleyicileri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Betülak Yemez'den. Önce bir İstanbul'un durumuna şöyle bakalım. Trafik yoğunluğu etkili şekilde Asya Avrupa geçişinde köprülerde sürüyor. Eğer E5 kullanılacaksa hem Uzunçayır'dan tünele doğru hem de köprü 1'e doğru yoğunluk söz konusu. Bununla birlikte ikinci köprüye doğru da Ümraniye kavşağından aralıklı yoğunluk yaşanıyor. Kavacın içi de dolu, Göksu tarafı daha iyi. Köprü 1 içinse maalesef yakın katılımlarla alakalı da çok iyi bir seçenek olmadığını söylemek lazım. Nakkaşlı ve Beylerbeyi kalabalık. 3. köprüyle ilgili bir sıkıntı yok. Avrupa Asya geçişiyle ilgili bir sıkıntı yok. Perpa'da bir kaza oldu. Topkapı istikametinde Çağlayan trafiği yoğunlaşıyor. S rampasında bir kaza oldu. Kaza büyük, E5'i kapattı. Burada akım yan yoldan devam ediyor. Trafik yoğunluğuna neden olan bir trafik kazası 100. Yıl Mahallesi'nde var. Matbaacılar Caddesi'nde Temel İstoç'a doğru bir tır orta refüje çıktı bu noktada. Sahilde bir arızalı araç Yeşilköy'de Sirkeci istikametinde trafiği etkilemeye devam ederken Anadolu yakasında ise Kuzey Marmara Otoyolu'nda Reşadiye'de Ankara yönünde iki şeridi birden etkileyen bir yaralanmalı kaza oldu. Kuzey Marmara yolunu kullananlar dikkatli olmalı. Ankara ile alakalı şu an için bir kaza uyarımız yok ama Kuzey Çevre Yolu'nda Bağlum ayrımına gelmeden Pursaklar'a doğru sürdürülen bir çalışmanın etkisiyle buranın trafiği oldukça yoğun. Ankara çevre yolunda şu anda trafik yoğunluğunun etkili şekilde devam ettiğini görüyoruz. İzmir'e hemen bakıyorum. Bir kaza uyarısı, bir de arızalı araç uyarısı var. Hatta iki kaza uyarısı oldu. Şimdi Altınyol Konak istikametinde de bir kaza meydana geldi. Bir kaza da biraz evvel Girne Bulvarı'nda olmuştu sahile doğru Ordu Bulvarı'nın kesişiminde. Bu noktalara dikkat lütfen. Anadolu Caddesi'nde de Çiğli'ye doğru yine meydana gelen bir trafik kazası mevcut.

0: 7.40 saatlerimiz. Şimdi dün akşamki hazırlık maçlarıyla devam edelim. Yanımda bu hazırlık maçlarından birini anlatan biri var. Aykut abi dün Portekiz-Nijerya maçında spikerdin. Neler anlatacaksın bize karşılaşmada Ronaldo'nun müsait pozisyonda kaçırdığı pozisyonlar haricinde?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. İlk yarı Portekiz kadrosuyla ikinci yarı başlarken 7 oyuncu birden değiştirdi. Topu tamamen aldı Portekiz. Yani 7 oyuncu değiştirdi dediğimde şöyle söyleyeyim. İdeale yakın bir 11 ile başladı. Ronaldo santrafor. İşte merkez Vitinha, João Neves.
0: Önünde Bruno Fernandes.
1: Kimsenin herhalde bir itirazı yok. Önünde Bruno Fernandes. Sağda Trincao ki o da Sporting formasıyla iyi bir sezon geçirdi. Zaten ilk golü de bence başlatan, yaratan isim o. Solda Neto. Belki bir Neto'yu bir şey dersin ya, yerine başka biri olabilir mi? Neto da golü attı. Onun dışında savunma zaten Ruben Dias, Inacio. Sağ bek Semedo. Semedo fena değildi, onu söyleyeyim. Bayağı iyi oynadı hatta. Solda işte hafif orada bir rotasyon vardı. Nuno Mendes'i ikinci yarıda aldı. Sonra maç bitmeden de çıkardı. Bir hepsini göreyim dedi Diogo Costa kalede. Benim Portekiz'le alakalı en büyük handikapım teknik adam Martinez. Yoksa Portekiz gayet iyi takım. İkinci yarı işte Ruben Neves giriyor. Yani yedekleri de gayet iyi. Çok iyi bir kadrosu var.
0: Felix giriyor.
1: João Felix girdi. João Felix hakikaten futbola dönmüş. Yani genelde işte Asya'ya giden, ne bileyim Suudi Arabistan'a giden oyuncular performansı hani bir tık aşağı iner ya, bir daha Avrupa seviyesine çok yaklaşamazlar diye düşünürsün. Felix bir girdi, oyunun şeyini değiştirdi, kaderini değiştirdi. Bir şut attı, kaleci zor çıkardı. Bir şut attı, direkten çizgi içine düştü mü düşmedi mi birazı girmedi. Zaten VAR da öyle karar verdi. Ama bayağı bir oyunun şeyini, seyrini değiştirdi. Ta ki Nijerya oyuncu değişiklikleri yapana kadar. Nijerya'da da son bölümde Onuachu girdi oyuna. Yani futbol severleri ilgilendiren taraflarıyla anlatıyorum. İşte Sevilla'da biz bu sezon boyunca anlattık. Tuhaf bir adam yani, iyi mi kötü mü karar veremiyorum. O santrafor, dev santrafor Adams. Yani Osimhen'le birlikte biliyorsun genelde ikisi oynuyor santraforda. Yani çok fizikli, her topa giriyor. Golü de öyle attı zaten. Ama çok kolay da faul yapıyor. Ne bileyim şey, gergin bir arkadaşımız. Maçla alakalı notlar bunlar. Ama Portekiz şimdi bir şey yapamaz derim, gider yarı final oynar. O kadar da net emin konuşmak istemiyorum. Kadro çok iyi çünkü. Ama bir Ronaldo sıkıntısı olacak gibi geliyor. Yani hoca daha önceki turnuvalarda da oldu ya, işte Ronaldo'lu mu Ronaldo'suz mu bu kadro nasıl oynamalı. Ama ben mesela Ramos'u da çok beğenmiyorum. Yani Ramos'a girdikten sonra çok bir şey yaptı mı dersen hiçbir şey yapamadı. Belki biraz gölgesinde kalıyor. Belki kulüp takımında da 11'de oynamamasının getirdiği bir handikap var. Ama santraforunu çıkardığında Portekiz biraz bize benziyor. Onlar da Ronaldo gibi mecburen oynamak zorunda olan bir efsane var. Bizde öyle biri yok. Yani bizde Ramos'a yakın birileri çıkabilir. Mesela Deniz Gül. Tabii ki onun daha yolunu gitmesi gerekiyor. Ramos'la kıyaslayamayız ama Portekiz biraz bize benziyor gibi geliyor bana.
0: Bu açıdan diyorsun.
1: Benziyor. Bu açıdan benziyor. Yani santraforda sıkıntı var. Onun dışında takım uçuyor. Orta saha özellikle.
0: Sabah Ronaldo'nun bir kolajını gördüm maçtan, enstantaneler. İlk yarıda bir sağdan Semedo'nun pasında karşı karşıya da tekte vuruyor. Yandan out'a gidiyor top. Duran topta yine Ronaldo'ya bir set çizilmiş. Güzel hareketlenip kafayı vuruyor. Az farkla üstten out'a gidiyor. Uzak direğe doğru vurdu. İkinci yarıda da yine soldan bu sefer yerden bir orta geliyor. Soluna doğru biraz da gerisine geliyor. Vuruyor. Aslında iyi pozisyon ama dağlara taşlara gidiyor. Birkaç tane de böyle çok kötü
1: var. Bir tane vuramadığı var.
0: Onu böyle kolaj yapmışlar Ronaldo mesela, için.
1: O kafa vuruşu mesela şeydi. Yani zor pozisyondu zaten.
0: En iyisi oydu ama
1: çok
0: galiba.
1: Çok iyi vurdu. Karşı karşıya nasıl kaçırır diyeceksin pozisyon.

0: Daha birinci ya yani 1,5 falandı işte. İkinci dakikada bir tane şut var. Onu kötü vurdu. Ama yani Ronaldo
1: karşı karşıya kaldığı pozisyonda tekte vurması gerekiyor. Orası bence kesin. Tekte de vuruyor. Ama yanlış köşeye vuruyor gibi. Ronaldo. Ya
0: kaleyi tuttuğun da gol olacak zaten. Evet, dibine hani girebilir. Ne bileyim bir sürü alternatifi var.
1: İç tarafa doğru vurmuş. Hani kalecinin sonuna doğru vursa orada çok ya fazla bir
0: çok
1: şey
0: yapamaz. Çok da kötü değil mesela. Direğin yanından
1: evet, direğin
0: gidiyor
1: yanından
0: ama
1: geçmiş ama gene de bence şey seçimi yanlış olmuş.
0: Şimdi Ronaldo direkt onu seçimi atamayacaksa kim atacak o takımda? Ya Ronaldo'nun o pozisyonu yakaladığı anda sinirlenmiş, eğer offside sonra yoksa gol olması lazım.
1: Sinirlenmiş sonra da bir kere daha vurmuş topa. Vurdu. İnşallah Dünya Kupası'nda da kaçırır.
2: Fırat Erdem diyor ki Dünya Kupası'nda final için favorim uzun zamandır Portekiz. Vitinha ve Neves orta sahası PSG'den sonra Portekiz'e de müthiş bir başarı getirebilir.
1: Mesela Neves ve Vitinha'nın genel anlamda sezon boyunca çok fazla zorlanmaması da belki Portekiz'in merkez orta sahasının Dünya Kupası boyunca fiziksel anlamda böyle biraz daha üst seviyede kalmasını beraberinde getirebilir. Zaten yaş olarak çok hani şey oyuncular değil. Vitinha 25-26, işte Neves de 20-22 olması lazım. Ama Şampiyonlar Ligi finali öncesinde hani iki takımı karşılaştırdılar ya, işte iki takımın kaç maç yaptığı, bütün 11'leri senle konuştuk burada, aldığı süreler. Hani Luis Enrique o kadar böyle Lig 1'de rotasyona gitmiş ki adamlar sezonun büyük bölümünde sanki yedek kalmış gibi gözüküyor. O yüzden böyle çok yıprandıkları bir sezon olmadı. Uzun bir sezon oldu. FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası yüzünden onlar açısından. Ama gene de o dengeyi sağladılar. Mesela aynı şekilde Nuno Mendes de Paris Saint Germain oyuncusu orada. Gonçalo Ramos da Paris Saint Germain oyuncusu. Turnuvada ben fizikselliğin de ön plana çıkacağını düşünüyorum. Mesela Pochettino enteresan bir şey söylemiş. Hani kimse Amerika final falan düşünmüyor ama biz finale çıkabiliriz gibi bir şey söylemiş. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu ile mi konuştu, ne oldu, ondan mı etkilendi bilmiyorum ama yani herkes böyle bir kendi takımının sürpriz yapabileceğini düşünüyor.
0: Infantino ile konuşmuştu.
1: Hani Amerika milli takımının sürpriz yapması için hani yeteneği yeterli mi? Yeteneği çok yeterli değil. Ama demek ki fiziksel anlamda ya da başka bir şeye güveniyor ki ağzından böyle bir şey çıkıyor. Hani uzun bir turnuva fiziksellikte ön plana çıkabilir. Daha doğrusu fiziksel gücü kullanma, onu turnuvaya yayma, işte turnuvanın sonunda ayakta kalma, maçların sonunda ayakta kalma, hava sıcaklığı. Bakalım orada nasıl bir şey göreceğiz, takımlardan reaksiyon göreceğiz. Çünkü dikkat ediyorum, siz de okuyorsunuzdur, böyle turnuva ile ilgili konuşurken herkes işte sıcaklık, ondan sonra maçların zor geçme ihtimali, ondan sonra işte vücudun su kaybı, ona göre antrenmanlar yok, bazı takımlar seyahat koçu tutuyormuş uzun yolculuklarda, ondan sonra oradaki antrenman şeyi o bu falan, yani baya böyle bir normalde karşılaşmadığımız şeylerle de turnuva öncesi karşılaşıyoruz.
0: Yani Portekiz bu anlamda, yine Portekiz'le ilgili bir not daha aktarayım, en şanslı ülkelerden biri. İlk maçını Houston'da Enerji Stadyumunda oynuyor. İkinci maçı da aynı stadyumda oynuyor. Aynı saatte bir de.
1: Hangi takım?
0: Portekiz.
1: Portekiz mi?
0: Demokratik Kongo ile ilk maçı oynuyor. İkinci maçı Özbekistan'la aynı stadyumda aynı saatte oynuyor. Türkiye saatiyle 20.
1: İyiymiş.
0: 17-23 galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
2: Dün bunun maç şeyin saatte haberi yapıldı. Hangi takım çok az mesafe kat ediyor, hangi takım çok fazla ediyor. En az galiba Mısır mesafe kat ediyormuş maçlar arasında seyahat. Biz yine fazla kat edenlerden biriyiz.
0: Tabii biz fazla kat ediyoruz.
2: Takım en fazla değiliz ama fazlalardan biriyiz.
0: En fazla zaten İran'ın yanına kimse yaklaşmaz herhalde.
2: İran mıydı birinci? Ya Allah, dün
1: İran Meksika'ya gidiyor ya.
2: Ama abi, İran değildi galiba. Ya da bilmiyorum.
0: Ya var ya işte o son yani, anda bileti alan takımlar zaten şanssız olanlar. Ki biz de onlardan biriyiz. Ya yani playofflardan gidenler. O şeyi de konuşmuşsunuzdur zaten. Yani hani bize mi böyle yapıldı falan diye bir şey yok. Biz playofflardan gittiğimiz için biraz şansımıza razı kaldık. Yani herkes zaten belliydi. Biz sonradan eklendik gibi oldu. Dolayısıyla biz biraz daha dezavantajlı gidiyoruz seyahat anlamında. Hı hı. Ama Portekiz maşallah var. Yani iki tane maçı aynı saatte aynı stadyumda oynanır mı ya?
2: İşte kura şansı.
0: Şimdi 20'de bizim saatimizde 20. Ne oluyor Hollanda saatiyle? En son Ali gitti. Bir saat var değil mi aramızda? 19. 19. Gayet iyi bir saat. Yani herkesin rahat rahat seyredebileceği bir saatte Avrupa saatiyle maçlarını oynayacak. Son maçı da yanlış hatırlamıyorsam 2.30'da Türkiye saatiyle. Hı hı. Avrupa saatiyle 1.30. Çok kötü değil onların içinde.
2: Yani Portekiz için mi diyorsun?
0: Evet, Portekiz için.
2: 2 saat var Portekiz aramızda galiba.
0: 2 mi oldu?
2: 2.
0: Şimdi işte yaz kış saati var ya.
2: 3'tü 2 şu anda Portekiz'de. İngiltere gibi onlar.
0: Daha iyi o zaman. Ya 1.5 maçı daha şeye geliyor. 2.5 maçı 12.5'a geliyor.
2: Onlar için aynı.
0: Ki son maçta en kritik maçları Kolombiya maçı. Hı. Bence. O yüzden mesela Portekiz grupta yıpranmadan devam etme anlamında da en şanslı takımlardan biri. Böyle bir avantaj da var.
2: Ama mesela bu turnuvalarda... senin dediğin iki maç Aykut abi gündüze denk geliyor ama değil mi Amerika'da? Belki sıcaklık anlamında o bir sıkıntı olabilir. Mesela o da konuşuyor. Ya,
0: gündüze bizim geliyor ama...
2: akşama denk geliyor. Onlarınki işte erken olduğu için dezavantaj
0: ya,
2: olabilir.
0: Şey gibi düşün. Mesela Amerika'ya seyahat eden, maçları seyretmek için giden bir turist olduğumuzu varsayalım. Var, bizden de çok giden var. Aynı stadyumda iki tane maçın oynanıyor olmasının çok büyük bir avantaj olduğunu herkes kabul eder herhalde.
2: O kesin. Ona,
0: ona göre yerini ayarlar değil mi?
2: Tabii.
0: Ona göre oralarda ne yapacağını ayarlar. Belki diğer maçlara gidecekse onları ayarlar. Stadyum aynı, saat aynı. Bence bunlar büyük avantaj. Yani bize baksana, biz şimdi Kanada'ya gideceğiz. Kanada'ya ayrı vize alıyorsun. Amerika vizesiyle giremiyorsun Kanada'ya. Zaten bizim ya yani Türkiye'den giden vatandaşlarımızın çoğu ilk maçı pas geçiyor.
1: Bence bizim genelde en, evet, Kanada'daki maç
0: en sıkıntılı maçımız bence ilk karşılaşma. Buradan bize de geçmiş olalım. Çünkü hakikaten ya yani Kanada vizesi apayrı bir dert. Amerika vizesini hadi aldın diyelim. Zaten işte son günlerde en önemli haber ne? İşte vizen varsa da giremiyorsun bazen. Amerika'da en büyük problem şu anda bu. Vizesi olanlar da giremiyor. Çünkü her eyaletin kendi kuralları var. Gidiyorsun kapıya, adam diyor ki sen kimsin hemşerim? Bir bakalım sana diyor. Almayabilir yani. Almadı işte. Afrika'da yılın hakemi olan adamı almadılar.
2: Bir terör örgütü liderinin adıyla aynı ismi mi taşıyormuş?
0: Ya böyle
2: bir şey çıktı. Evet,
0: aynı ismi evet. Taşıyormuş
2: ama. Ama tabii ondan dolayı alınmıyorsa o saçmalık ama bilmiyorum.
0: Abi 2025 yılında Afrika Konfederasyonu, KAF, değil mi? Yayınladık biz de Afrika Uluslar Kupası. Oranın en iyi hakemini
2: finali
0: sen ismi benziyor diye almamazlık edebilir misin? 11 saat sorgulamışlar. 11 saat ne sorguladın kardeşim? Adam ne anlatacak sana? Güç bela gelmiş zaten oraya. Adamın vizesi var. Adamın evrakları tam. Adam zaten UEFA. Bir de IFAB diye bir şey var değil mi? Yani bu oyunun kurallarını belirleyen, 19. yüzyıldan beri futbol nasıl oynanacak diye belirleyen, herkesin saygı duyduğu bir kurumu sen hiçe sayıyorsun. Ve vizeyi de sen vermişsin zaten. Ben şimdi o konuyla alakalı daha derinlemesine size bilgiler vereceğim. Eğer bir daha başvurdu çünkü o hakem. Hakeme üzüldüm ben. Yani bu biraz da habercilik şeyi olabilir, refleksi. Biz hakeme ulaştık bu arada.
2: Hmm.
0: Şu an ülkesine geri döndü Somali'ye, bir daha başvurdu ama.
2: Hmm.
0: Uğraşıyor hala. Eğer gidemezse ben onunla konuşacağım. Şu an konuşamıyor çünkü. Eğer gidemeyecek olursa ne oldu ne bitti onu öğreneceğim. Burada da anlatırım Radyo Spor dinleyenlerime.
2: Evet, 7.54 saatlerimiz, bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz, dinleyicimiz şöyle demiş: Ayhan Bey konuşmuşken diyor, hala Aykut abi, Ayhan değil Aykut şu anda bizle birlikte. Ayhan Şensoy bizim akşam şu anda program yapıyor. Süper Lig'e transfer yapsın diyor. Keşke ligler arası hakem transferleri olsa, belki ileride olabilir demiş Somali hakem için. Konuşmuşken bir teklifte bulun istiyorsan. Gelsin bizde.
1: Ya onun benim bulunmama gerek yok da şu olabilir. Avrupa'daki işte 3. sınıf 4. sınıf hakemleri getirip onlardan medet umana kadar giderim, onlardan birini getiririm. En azından ben dürüstlüğüne inanırım yani onun. Bana değil de bu işle ilgilenen yetkili mercilere böyle bir çağrıda bulunabiliriz burada. Değil mi? Çünkü onları da burada beğenmemiştik diye hatırlıyorum. Ya bir dönem geldiler ya hakemler, VAR hakemleri. Yani bunlar kendiliklerinin en üst seviye hakemleri değildi ki. Bir işte derbiye gelen Vinčić, değil mi? Yani kariyeri tartışılmayacak hakemlerden biriydi. Onun dışında genelde işte Portekizli, Alman, ne bileyim farklı Doğu bloğu ülkelerinden çok da üst düzey olmayan hakemler geldi buraya. Onun yerine 2025 yılında işte Afrika Konfederasyonu'nun hakemi buraya gelse daha sempatik gelirdi bana diye düşünüyorum.
0: Bir başka dinleyicimiz, Somali hakem Avrupa İnsan Hakları

0: Hakları Mahkemesi'ne başvuramaz mı? Gerçi Avrupa oluyor bu ama Avrupa olmaz herhalde de bilmiyorum. Bir yere başvurabilir tabii ki.
1: Ya başvursa olacak. Adamlar kanun kural dinliyor mu? FIFA ne dedi? FIFA'nın konuyla Infantino akşam açıklama yaptı gece. İşte bir yere kadar onlar da bir şey yapabiliyor. Çünkü tamamen duygusaldı yani Infantino'nun bütün olayı. Yani Infantino alacağı paraya, FIFA alacağı paraya bakar. Ben bunu hep söylüyorum. FIFA ve UEFA futboldaki tırnak içinde en büyük mafyalardır. Mafyayı nasıl hayal ediyorsanız öyle hayal edin. Ve her zaman paraya bakarlar. Infantino bunun örneğini zaten Katar'da kışın bir Dünya Kupası organize ederek bize de seyrettirerek göstermiştir. 10 yıldır görevde olan bir FIFA başkanı ki ondan önceki FIFA başkanını tutuklatacak kadar ileri giden yani bütün şeyleri ortaya dökülmüş bir Blatter'in yerine FIFA başkanı olmuş bir Infantino tahmin ettiğinizden daha kuvvetli bir adamdır. Ama işine geldiğinde 10 numara pozisyonunda gider topu çatala takar. İşine gelmediği zaman da arkada işte her takımda bulunması gereken daha mücadele eden ama ileri hiçbir pas atmayan sürekli yana oynayan oyuncu pozisyonuna geçer ki bence burada FIFA tamamen alıp yana veren oyuncu pozisyonunda. Yani hiç riske girmeyen, herhangi bir topla uğraşmayan, hücumu düşünmeyen, sağa sola pas veren adam konumunda. O yüzden FIFA da öyle, UEFA da öyle. Ne yazık ki bu bir gerçek. Onlar tamamen bu işin maddi tarafına bakar. Tamamen duygusal davranır. Para varsa onlar için her şey mübahtır. Benim zaten onlardan bir umudum yoktu. Ne diyor? İşte ülkeler kendi şeyine girerken adam vermiş zaten vizeyi. Burada bambaşka kazanılmış bir haktan bahsediyoruz. Adamın vizesi var. Vizeyi veren, vizeyi ben mi verdim de Amerika'ya git dedim. Vizeyi veren zaten kendileri. Ama orada da farklı farklı şeyler var. Bunun da altını çizeyim. Ya ben olayı bayağı derinlemesine araştırdım ve Dünya Kupası programı yapacağımız için gündüz de CNN Türk'te de konuştuk bunu. Oraya çağırdılar işte bu Dünya Kupası Amerika'da olmalı mı? Ya da işte Amerika Dünya Kupası için doğru yer mi diye tartıştık orada da. Şimdi Trump'ın seveni var, sevmeyeni var. Değil mi başkanın? Başkan daha zaten kendi belki de birinci sporları ya da ilk üç spor arasında olan NBA maçına gittiğinde oradaki taraftarlar tarafından ıslıklanıyor, yuhlanıyor. Amerika'nın içinde de onu sevenler var, sevmeyenler var. Dolayısıyla mesela Amerika bir şeyi hoş karşıladıysa gittiği eyaletteki bölüm eğer demokratsa biliyorsun bir cumhuriyetçi bir demokrat var orada iki ayrım var. Demokrat taraf Trump'ı sevmiyor. Eğer demokratsa gittiği yer belki orada inadına da zorluk çıkarıyor olabilir bu Dünya Kupası'nı. Ki ben yine bizim Yunus'la da konuşuyorum Yunus Paksoy.
0: Amerika.
1: Bizim değil mi? Washington temsilcimiz. Yunus'un bana söylediği ki biz onu da Esmart'ta yayınlara da bağlayacağız. Her akşam 20'de Dünya Kupası programımız olacak kupa günlüğü. Valla daha dün konuştuğumda şöyle dedi. Washington'da Dünya Kupası kimsenin umurunda değil. İnsanların haberi bile yok dedi Dünya Kupası'nda. Ya Dünya Kupası Amerikalıların gerçekten yarısının umurunda bile değil. Çoğu bilmiyor bile. Çünkü futbol umurunda değil adamların. Ya biz suni bir şey yaratıyoruz burada. Bizim için suni değil tabii. Bizim için futbol çok önemli. Ama Amerikalıların 6. 7. sporu. Olsa da olur, olmasa da olur. Dedikleri şey 17 milyar dolarlık bir ekonomi aslında. Ama diyor ki benim zaten param var. Benim zaten şuyum var. Olmasın kardeşim gelmesin benim ülkeme bu adamlar diyor. Mantık bu. Bu kadar netler. Infantino beyefendi ne yapıyor? Bunun böyle olduğunu bilmesine rağmen işte birilerine yaranacak diye gidiyor parayı da alıyor oraya veriyor kupayı. Ya kupa için yanıp tutuşan biz düzenleyelim diyen gerçekten futbol aşığı Orada bir Dünya Kupası olduğunda o ülkeye değer katabilecek o kadar ülke var ki. Bunlar dururken bir önceki kupa Katar'da. Katar'ın Dünya Kupası'na ihtiyacım var. Paraya ihtiyacım var. Turiste ihtiyacım var. Yapıyorlar şimdi işte ülkemiz şöyle, ülkemiz böyle. Ya zaten zenginsiniz kardeşim. Bu işin bir de öbür tarafına bakın. Kültürel tarafına bakın. Maddi, ekonomik tarafına bakın. Eğer bir faydanız olmasını düşünüyorsanız gelişmeye aday, gelişmeye müsait ülkelere verin. Zaten gelişmiş ya da zaten parayı koyacak yer bulamayan ülkelere böyle bir organizasyon vermeyin. Bu mantıkla baktığın zaman Somalili hakemin niye alınmadığının zaten yanıtı ortaya çıkıyor.
0: Peki 8-0-6 şimdi Portekiz'den bahsettik. Dün Nijerya önünde 2-1'lik bir galibiyet geldi. Günün diğer maçı saat 23'te başlaması planlanan İngiltere-Costa Rica mücadelesiydi ama gün içerisinde gelen görüntülerle birlikte maçın zaten zamanında başlayamayacağı ya da başlayamama ihtimali bir aylık kuvvetliydi. Öyle de oldu. Bir saat kadar rötarlı şekilde karşılaşma başladı. Yoğun yağış olmuş. Orada da yine böyle bir fırtına alıp götürmüş. Videoları sosyal medyaya düştü. Belki görmüşsünüzdür. Sağ inanılmaz ıslanmış. Ki sonrasında da bir de maçtan önce galiba bir sulama işlemi yine yapmışlar. O da bir espri konusu olmuş. Hani yeteri kadar zaten ıslanmadı mı gün içinde diye. Sağ zemini bir de onu ekstra ıslatmışlar. Ama maç oynandı, bitti. İngiltere'de son azlık maçında Costa Rica'yı 3-0 mağlup etti. Maçın istatistiklerine baktığımda bayağı tek taraflı bir karşılaşma görüyorum. 28 şut atmış İngiltere. Costa Rica'nın bir şutu var. 0.03 gol beklentisi. Rakip ceza sahasında topla buluşması Costa Rica'nın 1, İngiltere'nin 45. Gol beklentisi İngiltere'nin 4.71. Topla oynama oranları 81-19 İngiltere lehine. 11-1 kornerler İngiltere lehine. Bayağı İngiltere için tek taraflı bir maç. Aslında bu istatistiğe göre 3-0'da az kalmış skor olarak sanki. 4'ün üzerinde XG'yle daha fazla gol bulabilirdi ki özete işte maçtan enstantanelere baktığımda Madueke'nin karşı karşıya kaldığı kaleciyi geçtiği geçtikten sonra da boş kaleye topu direğe nişanladığı da bir pozisyon var. XG'si de 0.90 üzerindeymiş galiba o pozisyon. Onu atamadı Madueke. Ama Declan Rice'la Gordon'un penaltısıyla ve sonda Watkins'in golleriyle İngiltere 3-0 kazanıyor. Benim ilk 11 açıklandığında gördüğüm savunmada Stones'la birlikte Gehi vardı. Fakat şu an kaynakta önümde Consa Stones ikilisi görüyorum. Maç ertelenince 11'de bir oyuncu mu değişti acaba? Gehi sonradan girmiş. Ya da en başta yanlış yazdı benim takip ettiğim kaynak. Ama dün çıkan kadro büyük oranda ya bir de şey değişmiş. Saka Madueke değişmiş. Enteresan benim şu an baktım. Dün 11'lere baktım ben. Farklı bir 11 gördüm. Şu an önümdeki kaynakta başka bir 11 gözüküyor.
1: Belki zemin ağırlaşınca acaba değişiklik mi yaptı diye düşünüyorum. Ben de çünkü maç anlattığım için o sırada tam hakim değilim. Hı-hı. Ben ama bizim İbrahim Yıldız anlatacaktı maçı. Biz doğru. İşte bahçede birlikteydik. Aramızda normalde 15 dakika vardı. İbrahim dedi ki eyvah yandık. Ne oldu dedim. Abi dedi sağa göl. Bir saat ertelendi. Allah Allah dedim. Hemen açtık bakıyoruz tabii sahaya. Ya sağ bildiğin orta bölümü bayağı göl. Ya bazı yerlere dedim ki burada top mop sekmez. Ama dedim bu Amerikalılar tuhaf drenaj falan yapmışlardır. Belki de başlar dedim. Başladı. Hı-hı. Hakikaten de. Sonrasını bilmiyorum ama ben de bakayım şu anda. Buna en iyi İbrahim yanıt verir. Ya da izleyenler. Şey olmuş olabilir ama ya çok ağırlaştıysa zemin. Ya biz hiç riske girmeyelim.
0: Daha i̇kinci yarı almış çok.
1: İkinci yarı alalım. Demiş olabilir.
0: Çünkü ben baktığımda kadroya dedim bu İngiltere'nin belli ki Dünya Kupası'nda ilk 11 çıkaracağı kadro kağıt üzerinde. Kalede Pickford vardı ben baktığımda. Sol bekte O'Reilly, sağ bekte Reece James, stoperde de Gehi Stones vardı. Gehi yerine Consa oynamış gözüküyor şu an.
1: Evet evet 63'te girmiş Gehi. Evet. Saka da 63'te girmiş. Evet. Yani ilk hamlelerini 63'te yapmış zaten. Orada bayağı bir oyuncu değiştirmiş. Devamında 71'de bayağı oyuncu değiştirmiş. Ama şöyle bir kadroya bakınca Pickford, James, Consa, Stones, O'Reilly, Anderson, Declan Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Harry Kane.
0: Zaten yani merkez üçlü böyle.

0: olacak herhalde.
1: İskelet fena değil. Anderson herhalde 11'e geçti artık.
0: Tabii. Declan Rice, Bellingham bence
1: değişmez. Rice da Bellingham da oynar. Sağ beki işte O'Reilly bu sezonki performansıyla bence o da oynar. Harry Kane zaten oynayacak. Pickford kalede. Bir iskelet gene kurmuş ama yani. Hı
0: hı. İşte sağda Saka oynar diye düşünüyorum.
1: Sağda Saka oynar.
0: Solda da Gordon iyi bir sezon geçirdi ya da Rashford oranın diğer bir adayı olur.
1: Valla eğer adil bir forma rekabeti varsa burada mesela forvet arkası bence Rodgers oynamalı. Hı hı. Aston Villa'da muazzam bir performans sergiledi. Ama Bellingham'ın da İngiltere'nin o çok şaşalı kadrolarında herkesten bir şey beklediğinde kimse bir şey yapamazken verdiği ve kazandırdığı da çok maç var. Onu da inkar edemem. Sadece bu sezon çok kendinde değil diye Bellingham'ı da silemeyiz tabii.
0: Eğer Montella gibi bakarsan Bellingham oynar ama başka bir teknik direktör performansa bakarsa Rodgers orada.
1: Bence Morgan Rodgers. Ben de bir tık daha önde. Hı hı.
0: Ama bu tamamen performans odaklı.
1: Performans odaklı tabii ki.
0: İşte milli takım bazında o dengeler farklı olabiliyor. Şimdilik Bellingham 10 numarayı da giydi milli takımda. 9 numara Kane ikisi ön tarafta en büyük hücum silahları olacak. Gordon bu arada penaltıyı atan isim. Tabii neden Gordon atıyor? Çünkü
2: Newcastle'da da atıyor.
0: Hayır.
2: Barcelona'ya transfer oldu.
0: Şöyle. İyi Kane oyuncu. Sağda yok.
2: Şaka yapıyorum. Şaka.
0: Kane sağda yok. O yüzden hani baktım Kane varken atması mümkün mü diye. Değil tabii. Kane 63'te çıkmış. 68'de penaltı atıyor ve gerçekten çok da güzel bir penaltı atmış. Kalecinin sağına doğru, yukarı doğru pek kurtulamayacak bir noktaya atmış.
1: Çok da iyi oyuncu zaten ya. Ben Barcelona'yı tebrik ediyorum. Yani uzun zaman sonra kendi tarzının dışında bir oyuncu aldılar. Hep böyle daha sakin, daha cılız ama çok teknik oyuncu alırlar ya. Hı hı. Bu kez hakikaten böyle korakor, moda mod, basıp giden, vuran öyle bir oyuncu aldılar. Ve disiplin, ya oyun disiplini çok yüksek bir isim Gordon. Ben heyecanla bekliyorum. Zaten oranın o bahsettiğim tarz oyuncusu var ellerinde. En iyilerinden biri. Brezilya milli takımının da işte sol açığı. Rafinha zaten var. Oraya farklı bir profil aldılar. Bence bayağı tuhaf bir transfer oldu o. İşte Alvarez'i alamadılar. Hala oralarda bir şeyler oluyor ama bir tane daha ön tarafa bir şey eklediklerinde bilmiyorum Real Madrid'in Perez'in başkan seçildi ama işi yine çok kolay olmaz.
0: Ön tarafa kimi eklerler bilmiyorum ama Rashford'la hala ilgileniyorlarmış. Bir yıl daha kiralamak için. Hani Gordon'u aldılar bir de Rashford'u takımda da tutmak istiyorlarmış.
2: Mesela Rashford'ın opsiyonu 30 milyon euroymuş. Evet. Onu kullanmadılar. 30 milyon euro Rashford için verilemeyecek bir rakam mı? Geçen sezonki performansına baktım. Gol ve asist katkısı olarak bayağı iyi. Rashford'ın.
1: İyi ama işte aynı bölge adamı çok olacak diye düşünüyor herhalde Ali.
2: Yok katılıyorum ona. Zaten hani dün dediler ya kullanmayacağız opsiyonunu. Satın alma opsiyonunu kullanmıyor. Şimdi Mert'in dediğine göre bir sene daha kiralamak istiyor. Ama oraya da bir bonservisli oyuncu alıyor kadroya.
1: Şey mi düşünüyor acaba? Mesela Torres'le birlikte önde kullanırım diye mi düşünüyor?
2: Bilmiyorum ama Rashford için pek hoş bir durum değil. Yani tekrar kiralamak istese de biraz garip bir durum ortaya çıktı. İyi de bir sezon geçirmişti. İlginç yani Barcelona orada neyi planlıyor? Ben tam emin değilim tekrar istiyorlar mı istemiyorlar mı diye.
0: Tabii ben de haberlerin yalancısıyım bilmiyorum. Ama arada da 4 yaşlık fark var Gordon'da.
2: Tabii.
0: 97'li Rashford, 2001'li Gordon.
2: Benim
0: daha genç, daha
2: aklıma şu geldi.
0: Potansiyelli belki.
2: Hani Rashford'la ilgili yapılan en önemli daha doğrusu Rashford'a dair en sıkıntılı noktalardan bir tanesi Manchester United'daki yüksek maaşıydı. Acaba maaşı mı etkili oldu bu?
1: Olabilir.
2: Tercihte çok yüksek 250 bin poundluk gibi bir haftalık maaşı var United'dan. Acaba o mu etkili oldu diye düşündüm.
1: Bir de Barcelona'nın şey finansal fair play muhabbetleri var ya. Bonserviste belki çok karışmıyor olabilirler bu sene için. Hı. Ama dediğin gibi maaş bütçesine karışıyor olabilirler.
2: Aynı şekilde dün yine bir haber çıktı. Onu da aradan çıkartalım. Jadon Sancho da artık serbest oyuncu statüsüne geldi. Onun da hikayesi çok enteresan. Yani 100 milyon euro verdi United'ın ama kullanamadığı bir oyuncu. O da büyük ihtimalle Türk takımları için zaten arada gündeme geliyordu. Rashford

0: arada gündeme geliyordu. Herhalde Jadon Sancho'yu bir hafta 10 gün kadar Mert bir duyarız gibime geliyor.
1: Bugün vardır bence manşetlerde.
0: Transfer haberlerinde değil mi?
1: Bugün vardır. Beşiktaş sayfasında vardır.
2: Kime benziyor peki kariyeri sizce?
1: Dembele diyeceğim ben.
2: Hayır, İngilizlerden.
1: Ha, ben Dembele direkt çağrıştım.
2: Bonservisi bir ara 100 milyon lira çıkıp.
0: Jack Grealish.
2: Yok, kim? Jack Grealish hala bence bir şeyi var. Deli Ali'ye benziyor bence.
0: Deli Ali kadar. Gerçi
2: bonservisi oraları çıktığı için diyorum onu. O kadar düşmedi daha da.
1: Daha düşmedi ya, daha hala.
2: Ama bence çok da çıkmadı Aston Villa'da yani.
0: Bir de zannedersem Jadon Sancho 2000 doğumlu.
1: Evet.
0: 2000 doğumlu ya. Daha 25 yaşında oyuncu.
2: Ama şimdi da bir şeyi hatırlasanız ya, Dele Alli'nin İngiltere milli takımında oynadığı zaman birinci yazılan adamdı ya. Ya Bellingham'ın en iyi halinden daha iyiydi, öyle söyleyeyim. Ve bu adam yolu Türkiye'den geçti. Bir iki tane böyle acaba döner mi maçı oynadı geçmişine. Ama ya kafa gitti mi demek ki bu iş bitiyor abi.
1: Ben de neden Dembele dedim? Dembele de 100 küsür milyon euro para verildi. Olmadı. Sonra doğru takım, doğru hocayla birlikte
2: sonra
1: tekrar parladı.
2: Canım Dembele.
1: İşte Sancho da acaba olur mu?
2: Dembele'nin ne zamanki hamburgeri bıraktı, oyun konsolunu bıraktı, Dembele tekrar topa döndü.
1: İşte belki öyle bir şey olabilir mi acaba dedim de.
2: Bırakılabilecek kötü alışkanlıkları var.
0: Olabilir diye. Ama acaba kim Jadon Sancho'ya yatırım yapacak? Tekrar.
2: O paralar, ya o paralarla yapmaz zaten ama işte
0: zaten
2: bir yerde kendine gelebilir.
0: Serbest kaldı. Hani bir şey olarak şu an iyi bir kontrat alabilir bonservisi elinde olduğu için. Ama o aldığı iyi kontrat hani Suudi Arabistan'dan olur mesela, Türkiye'den olur. Jadon Sancho'nun aldığı o iyi kontrat. Ama onun dışında mesela bir Dortmund'a geri dönme hikayesi Jadon Sancho için güzel olmaz mı?
2: Royce gibi.
0: Yani kendini bulduğu yerde tekrar bir yükselişe
2: olabilir.
0: Geçme
2: Almanya
0: hikayesi.
2: Almanya onun ilacı olabilir. Olabilir. Bu arada. Şimdi
0: o olağanüstü sezonu sonuçta Dortmund'da yaşadı adam.
2: Benzer sıkıntıları mesela Florian Wirtz de yaşıyor. Ya da ilk sezonunda yaşadı diyelim.
1: Al gazete manşet.
2: Ne diyor?
1: Sabah, Kartal'ın gözü aydın. Beşiktaş'a geçen sezon alamadığı Jadon Sancho'dan güzel haber. Bu gelişmenin ardından siyah beyazlar yıldız futbolcu listesine dahil etti. Bak,
0: senin dediğin gibi çok yani, beklenmemiş.
1: Yani, beklenmez bu direkt yani.
2: Ali demek ki bunu yakıştırmış. Beşiktaş'a da zaten kanat arayışı var ya, ilk yazılacak takım Beşiktaş.
1: Hem çok mantıklı bence, net Beşiktaş zaten.
0: Ama Beşiktaş'ta da bugün haber vardı Trossard diye.
1: Olur, Trossard olur, Sancho olur.
2: Trossard gelirse kusura bakma sevgili Jadon Sancho kardeşim dersin. Trossard her yönüyle futbolcu. Bir kere disiplinli, karakterli.
0: Bir de ciddi sorumluluk alan bir
2: profesyonel abi. Net profesyonel.
0: Evet, yani, ben de Trossard'ı tercih ederim. Yetenek olarak değil belki ama.
2: Yaşı da daha fazla ama.
0: Oyun ağırlığı koyma
2: aslında. Trossard oyun değiştirir mi? Maç değiştirir mi? Mesela bir Mertens etkisi yapar mı? Net yapar.
1: Peki sağ tarafın Çerni, sol tarafın Trossard biraz yavaş olmuyor mu kanatların? Oraya bir atletizm.
2: Ben sağa da yani Çerni birinci tercih olmaz diyorum. Çerni takımda kalır. Ben iki kanada da birer oyuncu alınmalı diye düşünüyorum.
1: Peki uzun konu ama bir reklama gidelim. 8-19 aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor!
6: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Dünya Kupası ile milli heyecan başlıyor. Kupanın nabzı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine de atıyor. Kupanın ilk maçında bu akşam saat 22'de Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Sen de Dünya Kupası'na Nesine de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.

0: vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.23 saatlerimiz, Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Bugün Dünya Kupası başlıyor akşam saat 22'de. Meksika'da, Mexico City stadında Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla turnuva başlayacak. 6 hafta kadar heyecan sürecek ve 19 Temmuz Pazar günü de New York'taki final maçıyla turnuva sona erecek. Bugün açılıştan önce çeşitli etkinlikler yapılacak stadyumda. Okuduğum kadarıyla 20.30'da Türkiye saatiyle başlayacak ve maça kadar da devam edecek. Birçok ünlü isim açılışta hazır bulunacak. O yüzden keyifli de olabilir. Bir takip etmekte fayda var açılışı bende.
1: 3 ayrı açılış olacak aslında. Hani bugün Meksika'da Dünya Kupası start alıyor. Amerika'daki ilk maçta da, Kanada'daki ilk maçta da yine bu tarz gösteriler olacak.
0: Evet, Meksika'da, Mexico City stadındaki üçüncü kez bir turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe de geçecekmiş. Onlar daha önce Meksika iki kez kupaya ev sahipliği yaptı, 70 ve 86'da. Orada da açılış maçları turnuvanın bu statta yapılmış. Burada üçüncü olacak ve bu da Dünya Kupası tarihine geçecek bir istatistikmiş.
1: 2010 Dünya Kupası'nın açılış maçının da tekrarıymış.
0: Evet, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde orada da Meksika maçı vardı. Aynı maçta başlayacak. A grubunda bu iki takım yer alıyor. A grubundaki diğer iki takım Güney Kore ve Çekya. Onlar da sabaha karşı 5'te mücadele edecekler. Ve ilk maçlar A grubunda yarın sabah itibariyle sona ermiş olacak. Bizim programdaydı da tam maçın bittiği saat gireceğiz büyük ihtimalle. İki maçın heyecanını burada yaşayacağız.
1: Edson Alvarez'in bugün ilk 11 başlaması bekleniyor. Hı hı. Meksika takımında. O da Fenerbahçe macerası boyunca aslında hani tabii beklenen katkıyı

0: veremedi. Ama Dünya Kupası'nı kaçırmamak için hani ameliyat olmayı, operasyon olmayı tercih etmesiyle beraber aslında bayağı bir tepki de çekmişti. İyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Ama tabii Meksika takımının kaptanı aynı zamanda. O da öyle bir tercih yaptı. Bugün sahada olacak. Onun bekleniyor. Raul Jimenez yine Fulham'dan ayrıldı. Onun da santrofor bölgesinde olması bekleniyor. Onun da eski takımı Wolverhampton'a dönmesi bekleniyor. Mesela Raul Jimenez Fulham'dan ayrılırken ben Türk takımlarının yine gündemine gelebilir diye düşündüm bir ara. Ama kısa sürede hemen şey haberi çıktı. Wolverhampton haberi çıktı. Onlarla alakalı olarak, onunla alakalı olarak onun da Meksika'da ileri uçta başlaması bekleniyor. Meksika ile alakalı olarak tabii bugün kendi statlarında çok coşkulu bir taraftar önünde Dünya Kupası'nın açılış maçında bence çok net favoriler Güney Afrika karşısında. Ben Meksika'nın açıkçası kazanmasını hatta rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Böyle 2-3 gollü bir galibiyet alabilir diye düşünüyorum. Ama açılış maçları bir taraftan da her zaman için zordur. Genelde Dünya Kupası açılış karşılaşmalarında zaman zaman sürprizler olmuştur. Futbol çok üst seviyeye çıkmamıştır. Fakat bugün iki takım arasında bir güç farkı olduğu için hani belki çok çok iyi bir oyun oynamaz ama ben Meksika kazanır diye düşünüyorum.
1: Birçok kaynakta Gilberto Mora turnuvanın işte zaten en genç oyuncusu ve en potansiyelli isimlerinden biri olarak da söyleniyor. O da bugün bakalım süre alacak mı? İlk
0: Bugün
1: 11'de
0: benim
1: veya
0: gördüğüm muhtemel
1: oynasorlar.
0: 11'de yok. Bunu söyleyeyim.
1: Dün FIFA'nın sitesine girdim. Bir bakayım haberlere neler var Dünya Kupası ile ilgili diye. Orada da bir hani Wonderkid listesi altında 8 oyuncu yazmışlar Dünya Kupası'nda. Bu 8 oyuncunun ikisi bizim milli takımdan. Bu da çok hoşuma gitti. Tabii ki Arda Güler ve Kenan Yıldız burada öne çıkan genç yıldız adayları bizden. Nico Paz Arjantin'den yazılmış. İngiltere'den Nico O'Reilly, Fransa'dan Désiré Doué, İspanya'dan Cubarsí, Fildişi'nden Diomande, Fransa'dan yine Zaire Emery diğer isim. Artık Yamal bu listede Wonderkid değil. O bayağı Wonder olduğu için.
2: Yaş olarak Wonderkid ama görüntü olarak değil.
1: Aynen görüntü olarak değil. Onu zaten listeye almamışlar bile. Ama bizden iki oyuncunun olması bu listede hoşuma gitti. 26 süperstar yazmışlar. Ama orada da bizden hiçbir oyuncu yok süperstar listesinden. Bizim takımdan bir kimse alınmamış.
2: Biz takım oyunu oynuyoruz.
1: Yani Hakan olabilirdi
2: Süperstarımız yok.
1: orada. Sonuçta düşününce takımda hani Kenan, Arda tabii ki yıldızlar ama onu Wonderkid düşünmüşler. Hakan bizim şu anda yıldızımız, kaptanımız ama onu mesela listeye almamışlar olabilir. Bunlar tabii ki sübjektif şeyler. Onu da dipnot olarak paylaşayım. Evet, Aykut abi heyecanlı mısın bugün maç için?
2: Yani şöyle çok yanıp tutuşuyor muyum diye sorarsan değil ama Dünya Kupası başladığı için heyecanlıyım.
1: Yani maç çok cezbetmiyor ama Dünya Kupası.
2: Evet yani işte yıllar önce de değil mi? Yine benzer bir maçla başlamıştı. Vuvuzelalar öyle böyle derken tuhaf da bir gol olmuştu. Sonra ülkemize de yolu düştü. Neydi golü atan arkadaşımızın adı?
1: Şabalala.
2: Şabalala mıydı? Rize'de oynadı değil mi sonra? Sanki öyle hatırlıyorum. Geldi
1: Şabalala.
2: oynadı. Çok bir şey yapamadı burada ama mesela ikonik gollerden biridir o Dünya Kupası tarihinde. Yine onun tesadüf denk gelmesi enteresan. 2010 işte Güney Afrika'ya giden arkadaşlarımız sandıklardan o tişörtlerini çıkarmışlar. İşte biz atamayız biliyorsun Eskişehir'de.
1: Çetin Cem Yılmaz
2: Çetin'i
1: bahsettiğin
2: gördüm
1: ismi.
2: ben de.
1: Evet, ben de onu
2: Var
1: gördüm.
2: birkaç arkadaşım daha var.
1: Öyle mi? Ben
2: Tabii
1: onu da
2: tabii.
1: gördüm sadece.
2: Şimdi Dünya Kupası'na o dönem Güney Afrika'ya gidenler o ilk maçın tişörtlerini çıkarıp forma gibi olanları giymişler. Fotoğraflarını gördüm. İşte Dünya Kupası'nın hikayesi bu zaten aslında. Yani biz şimdi saha dışında daha Dünya Kupası başlamadan Amerika'da insanların başına gelen tuhaf hareketleri konuşurken biz işin bu tarafından keyif alıyoruz. Ya şu anda artık bahis çok bu işin içine girdi. Ne bileyim belki futbol maçlarını seyrederken izlerken hep o gözle hep bir beklentiyle bir şeyler yapıyoruz. Biraz biz de kendimize böyle öz eleştiri yapalım. Mesela futbol artık ne kadar gerçekten saf futbol ve temiz futbol, ne güzel maç diye seyredebiliyoruz. Mesela benim oğlum seyrediyor şu anda 13 yaşında. Çünkü diğer işler çok umurunda değil. Keyif alıyor adam. Ve futbolda çok şey olması, işte Katar'daki o kışın olan Dünya Kupası'nda orada Mbappe gibi bir kahraman figürünün ortaya çıkmasıyla oldu. Onun öncesi de futbolda böyle çok da şey değildi adam. Her spor bir kahramana ihtiyaç duyar. Ne yazık ki ama bu Dünya Kupası'nın kahramanı kim dersen, biri Trump, biri Infantino. Kardeşim, siz oyunun içinde değilsiniz ki. O yüzden hep böyle, yani siyasetten ne yazık ki kaçamıyoruz.
0: Şöyle bir şeyi gördünüz mü? Özbekistan Teknik Direktörü Kannavaro'nun açıklamalarını.
2: Gördüm. Mesela
0: Okudun
2: ona
0: mu?
2: da şaşırdım mesela.
0: Okudun mu?
1: Okudum hepsini.
2: Ben de okudum. Rutin uygulamaydı diyor. Aslında
1: canlı yayında okumadı.
2: Canlı yayında okumadı.
0: Yani şimdi bak,
2: okuma
0: daha
2: istiyorsan.
0: Kannavaro diyor ki gazetelerin ön sayfalarında Özbekistan milli takımının havaalanında maruz kaldığı aramaları gösteren fotoğrafları gördüm. Ayrıca yanıltıcı başlıklar da okudum. Bu yüzden gerçekleri açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bunlar rutin standart kontrollerdi. İnsanlar bir şeyin farkında değil. Dünya Kupası'na katılan milli takımlar seyahat ederken sıradan yolcular gibi havaalanı terminallerinden geçmezler. Takımlara ayrılan otobüslerle doğrudan aprona götürülürler. Sıradan yolcuların terminalde tabi tutulduğu kontrollerden biz doğrudan apronda geçiyoruz. Tamamen aynı kontroller. Bu standart bir prosedürdür. Dolayısıyla ortada bir skandal yok. Küçük düşürücü ya da saygısızca bir muamele söz konusu değil. Aynı durum maçlar için de geçerli. Hollanda ile oynadığımız hazırlık maçından önce stadyumda kontrolden geçtik. Bu da beklenen bir durumdu. Her maçtan önce takımlar ya yola çıkmadan hemen önce otelde ya da bizim başımıza geldiği gibi doğrudan stadyumda kontrolden geçirilir. Gerçek şu ki organizasyonu kusursuz bulduk.
2: Peki sence gerçekten böyle düşündüğü için mi yaptığı bir açıklama bu? Yoksa ya böyle bir açıklama yap sevgili Cannavaro dedikleri için yaptığı bir açıklama mı?
1: Niye Cannavaro'yu seçtiler burada peki yani?
2: Ya Özbekistan'a yapılan muamelede Özbekistan milli takımının teknik direktörü Cannavaro olduğu için ona da bu muamele yapıldı. Cannavaro kim? Ballon d'Or'u başka kazanan bir defans oyuncusu hatırlıyor musunuz? Ballon d'Or kazanan tek defans oyuncusu ya. Ballon d'Or kimin şeyi?
0: Yani niye böyle bir şey yapsın ki Cannavaro? Yani ortada
2: Ama şimdi
0: küçük düşürücü yani diyor ki standart bir
2: FIFA
0: uygulama yapılıyor.
2: ya köpeklerle bir takım gelip aranır mı? Nasıl bir standart uygulama bu? Biz burada Kıbrıs Rum kesimine giderken o uygulamaya tabi tutulduk yıllarca ve bunu konuşmadık mı? Mesela Beşiktaş oradan bir takımla eşleştiğinde buradan direkt uçamıyorsun zaten. Önce Yunanistan'a gidiyorsun. Atina'dan Kıbrıs Rum kesimine gidiyorsun. Ve giderken de neler yaşadığını arkadaşlarımızın ben biliyorum. Üstün başın didik didik aranıyor. Arandıktan sonra köpek geliyor seni kokluyor. Şimdi herkes ben hayvan severim ama bazıları köpekten korkabilir değil mi? Çekinebilir. Köpeğin gelip yanında durması bile seni irite edebilir. Ki
1: Zaten rutin bir
2: normal
1: uygulama değil köpekle.
2: rutin bir uygulama değil bu. Özbek takımının hepsi köpeklerle aranıyor. Ne bomba mı getirdi Özbekler oraya? Bomba mı arıyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Lan senin ülkene gelmiş zaten. Geçmişler zaten her yerde. Maça gelmişler. Maçta adamları arıyorsun. Ya yani bunun bazı şeylerin hakikaten şeyi yok. Şimdi bunu da söyledim. Yani siyaset ne yazık ki çok girmiş durumda. Dünya Kupası'nda ilk kez siyaset bu kadar bir oyunun önüne geçmiş durumda. Daha önce genelde bu olimpiyatlarda olurdu. Mesela 1936 Berlin Olimpiyatlarında o zaman İkinci Dünya Savaşı öncesi Nazi propagandası vardı ve birçok ülke boykot ederek gitmedi zaten olimpiyatlara. Amerika başında. Bizim
0: Amerika
2: de
0: gitti oraya. Amerika katıldı. Amerikalı zaten siyah atlet
2: pardon,
0: şey oldu
2: pardon.
0: ya.
2: Jesse
0: Şampiyon
2: Owens
0: oldu. Aynen.
2: özür diliyorum Amerika diyorum. O Nazi propagandasıyla geçen olimpiyatlarda hatta bizim de
1: 80 olimpiyatına galiba
2: 80-84'te
1: Rusya'dakine
2: karşılıklı sonra
1: mi ne?
2: gitmediler. Orayı karıştırdım. Mesela 36 olimpiyatta bizim de ilk altın madalya kazandığımız olimpiyatlar güreşte. O olimpiyatlar tamamen siyasetin gölgesinde işte Nazi Almanya'sına karşı protesto amaçlı geç

0: 1961 olimpiyat. Sonra 80-84 Moskova ve Los Angeles. Oralarda karşılıklı gidilip gelinmedi. Hatta birine biz de gitmedik. Moskova'ya mı gitmedik?
1: 80'e gitmedik galiba.
0: Moskova'ya gitmedik. 80 Moskova'ya. Sonrasında 80 oraya gitmedik. 84'te de madalya alamadığımız tek olimpiyat galiba diğeri de.
1: Onu bilmiyorum, aklımda kalmamış.
0: Bakarız onlara ama aklımda öyle kalmış. Bunlar ya, olimpiyatlar hakikaten daha çok siyaset tarafının sportif anlamda işin içine girdiği şeylerdi. Ama Dünya Kupası'nda bu olmuyordu. Dünya Kupası'nda daha çok böyle oyuna, futbola sahip çıkıyorduk. Ama sanki bu sefer ben biraz bunu da kaçırdık gibi düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne
1: Dünya
0: diyorsunuz?
1: Kupası'yla ilgili mesela 78 için de Arjantin'in düzenlediği için de çok iyi şeyler söylenmiyor.
0: Söylenmiyor
1: O
0: ama
1: dönemki
0: bu kadar değildi
1: hükümet.
0: ya şey Mert. Şimdi Amerika'nın düşman olduğu herkese karşı tuhaf bir tutumu var. Yani mesela İran'ı ikna eden Infantino ve ikna ettiği yer Antalya. Bunu o zaman da söylemiştim. İran katılmayacağız dedi. Geldi orada bir şekilde ikna etti iki tarafı ve İran katıldı. Katıldıktan sonra Amerika'da maçlarını oynayacaksa bu takım, Meksika'da durdurmanın ya da İran milli takımını, ya yani sportif faaliyetler nedeniyle oraya gelen bir takımı ülkeye almamanın ne anlamı var ya?
2: Bence burada hani senin verdiğin örnek, işte 36 olimpiyatlarıyla burayı karşılaştırmak bence çok, hani biraz haksızlık oluyor diye düşünüyorum. Ama Amerika'nın problem yaşadığı ya da problemli gördüğü ülkelere karşı davranışını onaylamak da mümkün değil. Burada rahatsız edici konulardan bir tanesi mesela diğer ülkelerin pek sesini çıkarmaması. Dünya Kupası'na katılan. Dün bir arkadaşımla konuşuyorduk. O mesela bu ülkelerin ikiyüzlülüğünden bahsetti. Onu rahatsız ettiğinden söyledi. Çünkü hatırlayın, 2022 Katar Dünya Kupası öncesinde Katar'daki stadyumların yapımında ciddi sayıda insan hayatını kaybetmiş çalışan işçiler. Dolayısıyla Norveç milli takımı, hatırlayın değil mi?
0: Evet.
2: Protestolar yapmışlardı. Katar Dünya Kupası ile alakalı olarak Alman milli takımı protesto yapmıştı. Mesela orada insan haklarını ön plana çıkaran, insan haklarından dem vuran bazı Batı Avrupa ülkelerinin konu Amerika olunca yapılan bu uygulamalara karşı hiç sesinin çıkmaması, hiç sesini yükseltmemesi mesela daha rahatsız edici bir durum olarak ortaya çıkıyor. Çünkü Amerika ile alakalı olarak ben şunu düşünüyorum. Tabii süper güç olduğu için işte problemli olan ülkelere karşı sorun çıkartıyorlar. Yani bu onlar açısından bence garip ya da çok sürpriz bir durum değil. Hani yapmasalar zaten onların şu anki yönetimiyle biz şaşırırdık. Ama diğer ülkelerin bu konuya sesinin çıkmaması, işte FIFA'nın, Infantino'nun direkt olarak zaten biz karışamıyoruz, bizim yapabileceğimiz bir şey yok, bu yerel otoritelerin
0: Alır
2: kararı
0: alır, almaz
2: diyerek
0: almaz
2: aynen hani
0: kardeşim.
2: ortadan böyle bir anda sıvışması, o biraz daha Batı'nın bu tarz durumlarda ikiyüzlülüğünü gösteren, ortaya çıkaran bir örnek gibi gözüküyor. Yani o Dünya Kupası'nda insan hakları ihlalleri olmuş olabilir mi? Tabii ki olmuş olabilir. Onu protesto etmek güzel. Buna da bir itirazım yok. Ama onu protesto ederken mesela burada yaşananlara hiç ses çıkarmamak, o işte bir orada bir soru işareti yaratıyor
0: Ya
2: ciddi anlamda.
0: çünkü yani geçmişe bakınca ya da şeye bakınca hepsi aynı. Neyse, reklam var değil mi? Reklamdan
1: Biraz
0: sonra
1: geciktik.
0: dönelim. Bak, şeyden çıktık ama bir Dünya Kupası'nın hikayesi de biraz böyle oluyor aslında.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, garibiyet etir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
2: otobüs.
1: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
3: Bilyoner.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Radyo Spor. Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
6: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Hemen 100. Yıl Mahallesi'nden bilgi aktaralım. Matbaacılar Caddesi'nde temiz toç önünde bir tır ortadaki refüje çıktı. Bölge trafiği geriye doğru etkisini artırmaya devam ediyor. Şu anda Bağcılar'da birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Bağcılar'da olanların ve buraya doğru gelmeye çalışanların bilgi ve dikkatine. Bir kaza Perpayızası Topkapı yönünde yaralanmalı ve zincirleme. Esnampasında Edirne önünde yaralanmalı bir kaza var. D100'de tüm şeritler trafiğe kapalı. Akış yan yola veriliyor ama yoğunluk geriden varlığı ulaştı bilginize. Bir kaza Avrasya Tüneli Avrupa yönünde. Burada da kazadan dolayı tünel tek gişeye düşürüldü. İstanbul'un ayrıntıları 104.2'de, İstanbul'da yoğunluk %80'lerde. Başkent'e geçtik. Başkent'e yoğunluk %80'lerde seyrediyor. Yine kazalar çok fazla. Turan Güneş Bulvarı'nda İncek yönünde bir kaza var. Yine aynı bulvarda
7: FIFA diye bir şey var. Dedim ya, bu işin mafyası. UEFA ile birlikte futbolun mafyası bunlar. Her şey para. İşte daha çok para kazanalım diye daha çok maç oynatıp oyuncuları bu kadar yordukları, hakemleri bu kadar yordukları son 3-4 sezonu düşünecek olursak, böyle bir yerde 2025'te Afrika'da yılın hakemi seçilen bir Somalili kardeşimiz diyelim, onun gayet hakkı olan bir şeyi şu anda gasp ediyor Amerika. Almıyorum seni diyor. Belgeleri var, her şeyi tam. İsim benzerliği falan. Bunlar nerede kaldı abi, isim benzerliği falan? 20 yıl önceki bir dizide değiliz yani ya. Bir platformda oynanan dizide değiliz yani. Herkesin parmak izi var, herkesin şeyi var, değil mi? Herkesin bilgisi var. Ya bu bahanelerle bu işin yapılmasına, yıllarca buraları sömürmüş milli takımının çoğu siyahi olan Fransa'nın herhangi bir şey söylememesi, Hollanda'nın herhangi bir şey söylememesi o kadar acı ki, söyleyememesi daha doğrusu. Ya siz iki tane, üç tane ülke burada şey olsa zaten ne oluyoruz olur zaten. Anladın mı? Şimdi Fransa'nın, Hollanda'nın, ne bileyim Almanya'nın. Almanya'da yok mu siyahi oyuncu? Birkaç tane. Belçika'da yok mu? Belçika'nın başına gelmedi hadi diyelim. İsviçre'nin başına geldi. Embolo ne kadar uğraştı vize almak için? Yani
8: Embolo'nun suç kaydı olduğu için.
7: Embolo'nun hadi biraz daha farklı.
8: Şey yapılmış.
7: Ama nasıl oldu ondan sonra aldılar? Yani pasaport bu kadar mı değiştiriyor şeyi? Ki Embolo asıl alınmaması gereken adam Embolo.

0: Amerika kurallarına göre ülkede işlediğin bir suç varsa sen giremiyorsun zaten. Orada hadi bir şey var. Neden var? Almama nedenin bu. Ama aldın adamı. Girdi birileri araya, aldın adamı. Katıldı kampa. Bu adamı niye almıyorsun? Birkaç tane ülke ya siz ne yapıyorsunuz hemşerim dese. Biraz böyle amiyane tabirle konuşuyorum ama bence böyle bir birlik olsa bu kadar da olmaz. Ama Amerika'nın da kendi içinde sıkıntılar var. Onu da söyleyeyim. Yani her şeyi Trump'a ya da onun yönetimine bağlamamak lazım. Trump'tan nefret eden de birçok kesim var. Amerika'da işte az önce seninle konuştuk, Ali o sırada yoktu. Washington'da işte bizim Yunus'la konuşuyorum ben her gün. Programa da bağlanacak bizim Washington temsilcisi. Diyor ki kimsenin umurunda değil diyor Dünya Kupası burada. Washington'da ya Dünya Kupası'nın olduğundan yarısının haberi yok diyor oradaki insanların.
1: Ya öyle normal.
0: Umurunda değil. Yani futbol çünkü orada 6. 7. sırada. İnsanların kendi dertleri var, başka şeyleri var, başka eğlenceleri var. Şimdi Trump'tan nefret eden bir kesim de var. Dolayısıyla öyle bir eyalete gidiyorsan belki de sırf ya bakın bu Trump'ın aleyhine olsun diye onları almıyor da olabilirler. Derinlemesine araştırdığın zaman başka şeyler de çıkabilir. Her eyalet orada çünkü kendi kanununa göre, kendi kuralına göre yönetiliyor. Bizim mesela bizim başımıza da bunlar gelebilir. Bu uyarıyı da burada yapayım. Dinleyenlerimiz de şey yapsın. Biz mesela Amerika'daki iki maçımızı Kaliforniya eyaletinde oynayacağız. Kaliforniya eyaleti Trump'ın tam zıttı, demokratların ön planda olduğu bir eyalet. Mesela Trump bu işi yapamadı. Amerika bu işi beceremiyor. Bu şey bunu yapamadı diye mesela oraya gelen takımlar da zorluk yaşayabilir. Mesela bu bizim başımıza da gelebilir. Bunu da bir not olarak belirteyim. Dolayısıyla şu anda bana bir şey olmuyor, bana bir şey yapılmadı diye ses çıkarmayan takımlar ileride böyle şeylerle yani kervan yolda düzülür muhabbeti karşılaşabilir.
1: Serhat Özkorucu FIFA buna müdahale edemiyor mu diye sormuş. Etmeye çalışıyor ama bir yetkisi yok şu anda. Onlar da yerel otoritelerin kararlarına uymak durumunda kalıyorlar. Dün Infantino'ya bir BBC muhabiri bu Dünya Kupası'nda yaşananlardan hani utanç duyuyor musunuz tarzı, Türkçe'ye embarrassed'ı utanç olarak mı çevirmek lazım bilmiyorum ama
0: Evet, öyle çevirmek lazım.
1: Duyuyor musunuz ve turnuvanın kontrolünü kaybettiğinizi düşünüyor musunuz diye bir soru yöneltmiş. Infantino da tabii kontra bir cevapla 2035 Kadınlar Dünya Kupası sizin ülkenizde. Sizce demiş biz ülke giriş kurallarına İngiltere'nin karışabilir miyiz? Ya da bu hoşunuza gider miydi tarzı bir cevap vermiş. Hani bizim elimizde değil diyor. Amerika, İngiltere neresi düzenliyorsa onların yerel otoritenin kuralları burada.
0: 2035'e
1: Önemli.
0: kadar kalacağım diyor yani koltukta öyle
1: İşte
0: mi?
1: bilmiyorum o İngiltere'nin en yakın ev sahipleri herhalde o ondan dolayı öyle diyor. Koltukta kalır mı tabii niyeti vardır büyük ihtimalle ama böyle bir cevap vermiş. Mesela işte bu şey protokolü fırtına çıktığında maçların yarım saat durması mesela FIFA buna da karışamıyor. Orada da yerel otoritelerin böyle bir kuralı var. Belki söylüyorlardır ama bir yetkileri yok
2: Ya mesela
1: şu
2: bu
1: anda.
2: saçma. Şu konuştuğumuz saçma. Mesela fırtına karıştığında FIFA ne karışacak ya? Hani
0: Ya zaten
2: bunu mesela oradaki kupanın organizasyon bozukluğu olarak nitelemek de bence hiç mantıklı değil. Yani sapla samanı da karıştırmayalım.
0: tabii ki canım.
2: Hani
0: Burada işte tamamen akıl karıştırıcı, akıl oyunları.
2: bu çok saçma şu konuşulan. Buna şiddetle itiraz ediyorum. Yani FIFA karışamıyor. FIFA fırtına protokolünün nesine karışabilir? Mesela fırtına protokolünün siyasi bir şey olduğunu mu düşünmemiz gerekiyor?
1: Hayır, ben o yüzden bu örneği vermedim
2: Biliyorum
1: zaten.
2: ama bunu söylüyorlar. Anladın mı? Hani FIFA karışamıyor, kontrol yok falan. Neye
0: Bak buna da
2: karışabilir ki?
0: karışamıyoruz
2: Ha,
0: hani
2: yani FIFA neye
0: gibilerinden.
2: karışacak
0: Kendini
2: fırtına
0: kurtarıyor.
2: protokolünü yani?
0: Ne yapsın
2: Fırtınaysa
0: şimdi
2: fırtına.
0: stadyuma
2: Adamlar belli bir
0: yıldırım mı düşsün yani
2: güvenlik
0: stadyuma?
2: prosedürünü uyguluyorlar. Herhangi bir spor karşılaşması için açık havada oynanan. O için neyse futbol için de o. Ve
1: Peki o zaman
2: doğrusu da o.
1: Somalili hakem konusuna karışamaması eleştirebilir bir şey mi?
2: Efendim?
1: Somalili hakemin girmemesine de FIFA karışabilir mi?
2: Ya ona şöyle, orada bence şöyle bir durum var. Mesela FIFA'da görevi alan kişiler Trump'ın daha 1-2 ay önce Somali hakkında söylediklerini bilip Amerika'nın Somali'ye bakışını öngörüp böyle bir hakem var geliyor ona göre diye Amerikalı yetkililer uyarması gerekir. FIFA orada karışabilir. FIFA'nın karışacağı yer o precaution dedikleri ön önlem olması gerekir. Ama o hakemi eğer
0: uçağa
2: FIFA,
0: bindirmemesi gerekir,
2: tabii hiçbir bilgilendirme yapmadan Amerika'ya gönderirse yani Somali ile hani saçma sapan bir ülke demişliği var Trump'ın. Bunu söyledi yani.
1: Peki önlem alıp almadığını biliyor muyuz FIFA'nın bu konuda?
2: İşte orada hayır bilmiyoruz ama orada karışabilir. Karışabileceği yer sadece orası olur FIFA'nın.
1: Tamam o zaman bu eleştirilerde hani şeye
2: bindikten sonra
1: mantıklı değil.
2: Yani uçağa bindikten sonra artık o gittikten sonra yerel yetkililer. Ve bunu şöyle söyleyeyim. İşte Infantino belki orada biraz hak verilebilir. Sen de düzenlesen. O diyor şimdi İngiliz bir muhabir sormuş. İngiltere kendi güvenliği açısından ya da kendi bakış açısıyla bir davranış yapsa ondan sonra sen de kendi ülken açısından düşünürsün. Aynı şeyi biz de yapsak biz de o şekilde düşünürüz. Yani Türkiye Dünya Kupası'nı düzenlese ve problem yaşadığımız ülkeden biri gelse bir problem görsek ya da kapıda problem yaşamasak da sen de dersin ki kendi güvenliğimiz için böyle bir karar aldık. Hani oraları bence biraz çok fazla karıştırmamak gerekiyor. Neye karışabileceği, neye karışamayacağı. Ama işte bazı ön önlemlerde ya da işte eğer bu Cannavaro'nun söylediği Aykut ne diyor? Cannavaro'ya söyletmiş olabilirler diyor. Eğer oradaki müdahalelerde bir ekstra bir durum varsa yapılan orada tabii ki tavsiye niteliğinde yerel yetkililere söyleyebilir, karışabilir. Ama kararı alamaz. Tavsiye verebilir. Böyle yapmayın lütfen. Daha kolaylaştırın takımların seyahatini. Ondan sonra bir yerden bir yere giderkenki güvenlik önlemleri işte biraz daha normalleştirilebilir. Buna tavsiye niteliğinde söyleyebilir. Ama karışabilir mi? Hayır. Zaten hani genel olarak dünya siyasetinde de güçlü olan istediğini yapmıyor mu?
0: Tabii ki.
2: Problem oradan çıkmıyor mu? Zaten hani orada da adil bir oyun yok. Orada da yani sen Amerika'nın istediği gibi davrandığı yerde diğer ülkeler istediği gibi davranabiliyor mu? Süper güç olduğu için bunu yapıyor. O yüzden de orası biraz bence karışmaya başladı. Hani nerede karışabilir, nerede karışamaz, hangi uygulama ne kadar doğru değil, nerede adalet var, yok. Oraları biraz karışmaya başladı. Şimdi araya gideceğiz. Aradan sonra konuyu değiştireceğiz. Şeyi açtım. BBC gene kendi yorumcularına, eski oyuncular, kendi kadrosu Dünya Kupası favorilerini sormuş. Biraz ondan bahsederiz.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Reklam.
5: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
6: Radyo Spor.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Ali abi devam edelim senden dilersen.
1: Evet, BBC güzel işler yapıyor her zaman olduğu gibi böyle büyük turnuva öncesinde. Tabii kadroları geniş, kadroları görkemli, yorumcuları, kendi kadroları. Klasik soruyu sormuşlar. Dünya Kupası öncesi sizin favoriniz kim? Aykut, senin favorin kim?
2: Benim favorim Fransa.
1: Fransa. Mert'in favorisi?
0: İspanya.
1: İspanya. Şimdi Alan Shearer büyük golcü, hala Premier Lig'in gol rekoru 10'da. Fransa demiş. Ama bir şart var demiş. Ne olabilir sizce şart?
2: Mbappe oynamayacak mı?
0: Fransa'da bir şart mı var?
1: Evet.
2: Döşamp'ı gönderecekler. Yani. Başkası
1: o da
2: gelecek.
1: Değil. Son hakkınız Mert Bey.
0: Pembele sağlıklı kalacak.
1: Çok bekletmeyeceğim. Yok. İçeride kavga etmezlerse birbirleriyle demiş.
2: Mbappe oynama,
1: Fransa
2: Mbappe
1: milli takımıyla demek alakalı zaten. Olarak. ve herkes şunu söylüyor. Daha doğrusu herkes değil de bir iki kişi daha söylemiş. Düşününce son derecede mantıklı. İleri uçta her karşılaşmada 2-3 tane çok büyük oyuncu kenarda kalacak. Bu da Fransa için ilerleyen dakikalarda oyunu değiştirmek açısından büyük avantaj demiş Alan Shearer. Yani öyle bir hücum hattı var ki birileri çok iyi oyuncular kenarda kalıyor. İşleri iyi gitmiyor. Oyuncular giriyor ve maçı değiştiriyor. Söylediği bu. Danny Murphy hatırlarsınız. O da merkez orta sahada Fulham'da çok uzun yıllar oynamıştı. Çok iyi oyuncuydu. Sonra bir ara bir Liverpool'da yaptı galiba. Danny Murphy. Var. Kısa bir süre. Fransa'nın hücum hattını görmezden gelemezsiniz diyor. Özellikle diyor sıcak havada uzatmalarda yorulan oyuncuları da düşündüğünüzde Cherki, Dembele, Doué hepsi beraber başlayamaz. Ama 30 derece sıcaklıkta 70. dakikadan sonra oyuna girerlerse işleri değiştirirler diyor. Bence bu da güzel bir bakış açısı. Peki aynı şeyi çok kısa olarak size soracağım. Sonra tekrar BBC'nin yorumcularına döneceğim. Kendi ölçeğimizde bizim milli takımımız için söyleyemez miyiz?
2: Söyleyebiliriz ama değil işte mi? O
1: hücum attığı için
2: en ön taraf eksik kalıyor Ali. Yani onların 2-3 tane alternatifle işte biri girer bir şey yapar dediğin yerde biz zaten arka taraftan oluşturduğumuz o güzel havuzu çevirerek orada bir şey yapıyoruz.
1: Ama bizde de ön tarafta kenarda oyunu değiştirebilecek bazı oyuncular yedekte
2: kenarda
1: kalacak.
2: Kenarda var.
1: İşte o da aynı şeyi söylüyor. O da diyor ki yani çok fazla oyuncu var. 2-3 tanesi başlayacak, 2-3 tanesi yedekte kalacak. O oyuncular sonradan girince işleri değiştirecek diyor. Bence bizim özelimizde de aynı şeyi söyleyebiliriz milli takım için.
2: Ya şeyi mesela ben düşünemiyorum şu anda. Ballon d'Or'lu Dembele mi? Uçan son maçında da hat-trick yapan Olise mi? Şimdi ikisinde en iyi oynadığı yer sağ açık değil mi?
1: Dembele'yi merkezde de oynatırsın ya artık.
2: Ama işte Mbappe'yi koyduk öne.
0: Arkasında Dembele, sola Doué, sağa Olise.
2: Ya Dembele'yi mecbur bir yere kaydıracaksın. Ya sola.
1: Ya önemli değil işte onu söylüyor adam. Sen bir şeye yer bulmak zorunda kalmayın. Yani şöyle yapabilirsin. Sol önde kim var Fransa milli takımında? Kimi koyun?
0: Doué oynadı son maçı.
2: Doué olur.
1: Doué'yi koy.
2: Barcola merkeze, var değil mi kadroda?
0: Var var.
2: Barcola var.
1: Merkeze tamam Mbappe'yi koy. Sağ tarafa da şeyi koy.
2: Olise'yi koyacağım.
1: Olise'yi koy. Adam diyor ki yani bu düzende işte Dembele yedek kalıyor. Şimdi Dembele'nin kenardan gelmesi Ballon d'Or olan oyuncu diyor ki 70. dakikada kenardan gelecek. Hava sıcak, ayaklar yorgun. Bu diyor Fransa'nın büyük avantajı. Yani %100 katılıyorum.
2: Bir taraftan da dezavantajı ama.
1: Niye?
2: Dembele'yi sen kenarda oturtmaya ikna edebilecek misin? O da bir dezavantaj bence.
1: Ya bir maç Dembele oynar. Ben sana öyle çözeyim. Öteki şey, maçta öteki oynar yani.
2: İçindeki,
1: ama oynayacaklar.
2: Takımın içinde kavga çıkmazsa dediği o aslında. Yani bu oyuncuları kenarda oturup işte Dünya Kupası'nı kazanmaya ikna edebilecek misin? İşte Ami Jacke'nin 98'de yaptığını yapabilecek misin?
1: Yani şey yapar. Döşamp yapar. 2011'den beri bu takımın
2: zaten
1: başında.
2: Zaten yaptı yaptı. Artık. Zaten son şey.
1: Ha. Oliver Giroud Fransa ve İspanya en güçlü iki takım demiş. Onun düşündüğünde de sürpriz yok. Wayne Rooney Fransa dememiş. İngiltere ve İspanya demiş. Thomas Frank. Sever miyiz Thomas Frank?
0: Nötr.
1: Ha?
0: Nötr.
1: Niye nötr dedin adama ya? Ya
0: çok sevdiğim bir şey değil. Yani bir bağım yok Thomas Frank'la. Sevmeyecek kadar da bir şey bilmiyorum. Nötr'üm yani.
2: Akrabalık falan var mı?
0: Yok.
1: Fransa ve İspanya ön plana çıkıyor çünkü ne oynadıkları çok belli demiş. Bu da takıma büyük bir güç katıyor demiş. Fakat Yamal ve Nico Williams hakkında biraz da olsa bir şüphem var demiş. Hani şeyle alakalı olarak. Demek ki Fransa milli takımını biraz daha önde görüyor. Klişeyi hatırlarsınız. O da Manchester City'de çok uzun süre oynamıştı Fransız. Fransa, İspanya ve İngiltere demiş. Joe Hart direkt İngiltere demiş. Tribünlere mi oynuyor?
2: Ya, İngiltere belki de son Dünya Kupalarına katıldığı kadrolar içindeki bence en zayıf kadrosuyla katılıyor, onu söyleyeyim. Son 15-16 yılın en zayıf kadrosu olabilir. Belki bu da iyi olabilir bu arada.
0: Paris Saint Germain de ona bakarsan değil mi? Kötüydü son yıllara göre ama Şampiyonlar evet. Ligi'ni aldı iki kere.
2: Ya ben İngiltere'yi hiç kafamda bende olmuyor ya. O futbolu oynayamıyorlar gibi geliyor.
1: Tony Pulis hocamı sever misin Mert?
2: Yok. Ben severim.
1: Bak.
2: Ben severim.
1: Tony Pulis hocamın hakkını veren gerçek bir futbol sever.
2: Şapkadan tavşan çıkaran hocalardandır.
1: Tony Pulis hocam demiş ki 48 takım olması ve son Dünya Kupası'na göre 40 maç fazla oynanması saçmalık demiş.
0: Favorisi bu mu?
1: Arjantin, Brezilya, Fransa, İngiltere, Fas, Portekiz ve İspanya. Portekiz, İspanya ve Senegal çeyrek finalistleriymiş hocamın. Fransa'nın kazanacağını düşünüyormuş. Tony Pulis hocam. Chris Sutton, o da şu an BBC'nin yani önemli isimlerinden biri haline geldi. İspanya olağanüstü bir takım ama Fransa'nın

0: kazanacağını düşünüyorum demiş. Yani olay BBC'nin yorumcuları arasında Fransa ve İspanya arasında. Fakat tabii İngiltere'yi de göz ardı etmemişler. Sorulan sorulardan bir tanesi de doğal olarak kim sürpriz yapar sorulmuş. Burada biraz moralim bozuldu.
1: Yok muyuz?
0: Bir yorumcu Türkiye'ye dikkat etmek gerekir demiş.
1: Kim o?
0: Söyleyeceğim şimdi. Thomas Frank, Mert'in çok şey
1: Nötr
0: yapmadığı,
1: oldu.
0: nötr olduğu bir hoca Thomas Frank.
1: Norveç'te
0: Kendisi
1: bir şey.
0: buradaydı biliyorsun değil mi?
1: Neredeydi?
0: Avrupa Ligi finaline
1: Finale geldi.
0: geldi. Yorumcuydu sağ kenarında.
1: Sempati besleyeyim.
0: Ben gördüm
1: İstanbul'a
0: hocam, el
1: geldi.
0: saldım böyle. Aa dedim, Thomas Frank'tı. Heyecanlandım ben adamı görünce.
1: O
0: Hiç
1: da el
0: beklemiyordum.
1: salladı. Hani.
0: O da el salladı. Karşılıklı bir şey yaptık. Norveç demiş Thomas Frank. Sen buna şaşırmadın değil mi?
1: Danimarka ekolü falan, o yakın ya oralar, onun takım. Eski takım.
0: Şeydi söylemiş. Hani Haaland, Odegaard, Sörloth, Nusa, Oscar Bob. Bunlar iyi oyuncular demiş.
1: Tuhaf bir hücum hattı var.
0: Paul Robinson, Suudi Arabistan birçok kişiyi şaşırtacak demiş. Buna ne diyorsunuz?
1: Okudum, Suudi Arabistan oynadığı oyun enteresan deniyor. Dar alanda paslaşmalar, birbirine yakın oynayan bir takım gibi şeyler okudum ben de.
0: Evet.
1: Ama izlemek lazım.
0: Ona... Ama aynı zamanda Paul Robinson adamdır. Çünkü Türkiye yenilmesi zor bir takım olacak demiş.
1: Güzel demiş ama Paul Robinson sanıyorum bir önceki Dünya Kupası'ndan biraz etkilenmiş. Orada yaptı onlar zaten sürprizi. Şampiyonu yendi adamlar.
0: Evet. Alan White ben tanımıyorum. Norveç ve Japonya demiş.
1: Yüzü bak, kendisini çok tebrik ediyorum. Adam White kardeşimi. Benim de kafamdaki iki isim. Bizi ben çok yani böyle sürprizden saymıyorum çünkü yapabiliriz yani. Benim umudum var. O yüzden sürpriz saymıyorum. Ama mesela Norveç yıllar sonra katılıyorsun. Japonya kötü geçen bir iki jenerasyondan sonra Japonya çok tuhaf bir top oynuyor. Benim de iki tane adayım onlar. Ellen White'a katılıyorum.
0: Danny Murphy genelde böyle sürpriz yapacak takımların savunmasının iyi olması gerekir demiş. Buna katılıyor musunuz? Böyle bir şeyde bulunmuş.
1: Kesin.
0: Mesela geçen Dünya Kupası'ndaki Fas gibi demiş.
1: Doğru.
0: Ekvador'dan bahsetmiş. Chelsea oyuncuları işte Caicedo, Pacho, Paris Saint-Germain'den Hincapié. İnanılmaz bir defansif şeye sahip demiş, kaliteye sahip demiş ve o defansif kaliteyi de Güney Amerika elemelerinde gösterdi demiş Ekvator için. Ondan sonra aynı zamanda böyle nemli ortamda oynamaya da alışık demiş. Biz bu
1: Yalnız
0: havayı biraz, hava şartlarını pek düşünmüyoruz gibi, bu
1: evet.
0: şeyler biraz daha ön plana
1: Ya
0: çıkartıyorlar Mert.
1: ilk
0: Mantıklı.
1: maç özellikle ilk maç çok sıkıntılı. Yani belki hava sıcaklığı anlamında bizim en rahat maçımız olacak. 13-14 derece Kanada'da Vancouver'da hava. Ama Avustralya çok sert bir takım. Çok fizik gücü yüksek bir takım. Bir de turnuvanın ilk başları her zaman zor olur. Ya favoriler de zorlanır. İlk maçta bence biraz önümüzü görürüz. Ama ben de şeyi merak ediyorum. Mesela dinleyenlerimiz kimi favori görüyor? Ben de size başka bir soru sorayım. Biz bunu böyle soru cevap yaptık çünkü bir haftadır falan böyle aklıma geliyor
0: Gördüm
1: sorular.
0: seni, izledim şeyini.
1: Ben başka bir cevap vermiştim ama şimdi düşününce dedim ki niye aklıma gelmedi? Orada tabii doğaçlama yaptığımız için aklıma gelmedi. Vitinha hayranlığım olduğu için. Bir tane oyuncuyu takımına alabilsen Türkiye milli takımına kimi alırsın diye ben direkt Vitinha dedim. Ona ayrı bir sempati duyuyorum. Yani orta sahamız iyi olmasına rağmen Vitinha bambaşka bir şey abi adam. Onu istedim ama sonra dedim ki ulan bizim santraforumuz ya doğru düzgün bir 9 numaramız yok. Tamam Deniz Dağ olacak. Barış'ı orada oynatıyoruz vesaire. Ama şurada dedim Norveç'te Erling Haaland varken niye Haaland demedim dedim. Mesela düşününce şimdi Kane diğerini Haaland mesela. Kane de bir.
0: Of, Kane'de ne
1: ya
0: olur be
1: şimdi
0: Mert.
1: ben ama biraz da şey düşünüyorum.
0: Ney?
1: Uzun vadeli düşünüyorum yani. Daha genç ya şimdi.
0: Tamam o zaman.
1: Yıllarca hizmet etsin milli forma
0: Peki.
1: yani. Tamam mı? Sadece kupa özelinde değil. Mesela düşününce dedim ki niye Haaland gelmedi aklıma?
0: Merkezimiz iyi zaten.
1: Merkezi ama işte o da benim Vitinha şeyim hastalığım.

0: aklım. Sonra düşününce mesela Haaland daha iyi bir cevap olurdu. Sizin kim olurdu?
1: Mesela stoper de alınabilir. Van Dijk mesela.
0: Ya orada eksiğimiz yok ki ya.
2: Yok, var ben da. İyi bir hakem almak isterim. Merkeze.
0: Ben Somali hakemi isterim.
2: Dünya Kupası'nda işine yarayabilir. Yani Haaland'ın Türk milli takımında oynama olasılığı yok ama iyi bir hakem alırsak onun bizi destekleme ihtimali olduğu için.
0: O zaman dinleyenlerimize bunu soralım. Favorileri falan zaten 3 aşağı 5 yukarı herkesin aynı.
2: İyi bir hakem almayı tercih ederim.
1: Bruno Fernandes yazmış bir dinleyici.
0: Bir tane oyuncu alma hakkımız olsa diğer milli takımlardan, A milli futbol takımımıza kimi alırdınız?
1: Soru İlk gelen bu. Mesaj Uysal Bey'den. Bruno Fernandes de o bölgede Arda'mız, canımız varken.
0: O bölgemiz dolu ya.
1: Bruno Fernandes'i ben de almazdım.
0: Şu anda orta sahada Avrupa'nın en pahalı oyuncusu konumuna yerleşti değil mi? Transfermarkt'ın verilerine göre.
2: Allah Allah, baya kişi yalnız Ekvador demiş ya.
0: Ekvador da enteresan bir takım.
2: Ekvador'a ben dikkat etmemiştim. Chris Sutton. Hani Ekvator yeteri kadar gol atamayabilir demiş. Ener Valencia, 36 yaşındaki Ener Valencia ile. O biraz Japonya üzerinden gitmiş. Japonya diyen var ama mesela Wayne Rooney Norveç'in bayağı iyi olduğunu ama Ekvator'u beğendiğini söylemiş. Keown vardı, Arsenal'ın stoperi, hatırlar
0: mısınız? Martin Keown.
1: Evet.
0: O da Çirkin Kral.
2: O da aynen. O da Ekvator demiş.
1: Onların istatistiği şuydu. Güney Amerika elemelerinde en az yenik durumda oynayan takım. Maçların
2: %50'den kaçında. Arsenal'da bütün Şampiyonlar Ligi sezonu boyunca 40 küsür dakika geride oynamıştı. Kupayı kaybetti. Finale kadar geldi.
0: Ekvador çok yani koşan, aslında çok koşan bir takım.
2: Kendi söyledikleri için de mantıklı. Peki kaç gol yemişler Mert?
1: Ona bakmadım. İstatistik sadece Arjantin'den, Brezilya'dan daha az.
2: Kim ya, ben merak ettim bu kadar. Ekvator yani Ekvator şu ana kadar neredeyse benim hiç dikkate aldığım bir takım olmamıştı. Bir şeyler ıskalıyorum demektir. BBC yorumcuları bu kadar Ekvator'un üzerinde durduğuna göre.
1: Ankara'da İnan Bey Joao Neves alırım demiş. Kvaratskhelia yazan olmuş. O Dünya Kupası'na katılamıyor gerçi.
0: O yok ama olanlardan.
1: Olanlardan.
2: Ooo beyler. Burada önemli bir tablo var. Ortaya çıkan.
0: Neymiş?
2: Güney Amerika elemeleri. 18 maç yapılıyor. Arjantin var. Brezilya var. Uruguay var. Kolombiya var. Zaten bu takımlarla 4 takım saydım.
0: Oynadın.
2: 8 maç yapıyorsun. Onun dışında da işte Venezuela, Peru, Şili, Paraguay falan filan. Inter Milan da. 18 maçta Ekvator kaç gol yemiş?
1: 6.
2: 5.
0: 18
2: maçta. 18 maçta 5 gol yemişler. Bu yüzden diyorlarmış Ekvator'u. Durup dururken söylemiyorlarmış. Attıkları gol sayısı kaç peki?
1: 12.
2: 14.
1: 14.
2: Ekvator maçları 2,5 gol altı yazılıyoruz. Ondan sonra arkamıza bakmıyoruz beyler.
0: KG yok.
2: KG yok. İlk yarı 0. Evet.
0: Yalnız yani
2: 5 gol bayağı etkileyici
0: rakam,
2: yalnız.
0: O rakam enteresanmış. Yani Brezilya'yı düşününce işte Vinicius'undan hücum hattındaki diğerlerine, Arjantin'i düşününce ne bileyim Kolombiya, Paraguay, Uruguay.
2: Brezilya'ya 1-0 kaybetmişler. Venezuela'dan bir tane gol yemişler. Arjantin'i 1-0 yenmişler. Diğer maçlar nerede? Arjantin'e 1-0 kaybetmişler. Uruguay'dan ve Bolivya'dan bir tane gol yemişler. Bütün olay bu. Diğer maçların hiçbirinde gol yememişler. Yani 2 gol yedikleri maç yok. 18 karşılaşma içerisinde 2 gol yedikleri maç yok. Ekvator bundan sonra bizdendir. Bizim takımımızdır. BBC'ye de teşekkür ediyoruz yorumcuları bizi aydınlattığı için.
1: Peki reklama gitmeden birkaç Aykut abinin sorusuna gelen cevabı da okuyayım. Forvet Osimhen'i alırdım demiş ama Dünya Kupası'nda yok. Olise iyi olurdu denmiş. Osimhen denmiş. Kane denmiş. Valencia'yı milli takım alalım, leblebi gibi gol atar demişler. Aykut Bey bu soruyla Messi sevgimizi mi sınamakta diye bir mesaj gelmiş. Kane'i al arkana yaslan demiş.
0: Yok, Watkins alırım demiş. İhtiyacımıza göre, yoksa yani iyi oyuncu kötü oyuncu diye değil. Milli takımın ihtiyacına göre.
1: Bize çok şey katardı denmiş. Mbappe alırım. Biz kaos seviyoruz çünkü demiş. Olise denmiş. İzmir'den Bayram başka bir şey söylemiş. Osimhen lazım denmiş Ateşehir'den Zeki. Hakimi almak isterdim demiş. Solda Ferdi, sağda Hakimi. Enteresan bir tercih. Aklıma gelmezdi sağ bek mesela. Kane'le final oynardık denmiş. Kane denmiş. İlk defa Yamal geldi. Çok
0: düşün
1: geç oldu.
0: Mesela en büyük yıldızlardan biri. Değil mi? Ama ihtiyacımız var mı? Yok. Aynen. Diye düşünüyor.
1: Çok zevkli program demiş. Kapatmayın demiş. Teşekkür ediyoruz. Bence alacak tek oyuncu yaşına rağmen Messi'dir demiş. Gelsin oynasın Türkiye'de.
0: Bugün program şey gibi oldu. Hani Dünya Kupası podcast'i gibi oldu.
1: Şu ana kadar bayağı gittik. Vitinha, Olise, Julian Alvarez. O kadar çok adam lazım ki demiş. Biz tek oyuncu dedik burada. Osimhen olsa çeyrek final garanti denmiş. Katılamayan takımlardan alsanız kimi alırdınız, olsa soru nasıl olurdu demiş. Orada da işte Kvara, Osimhen hemen akıllara gelen iki oyuncu.
0: Onu da sen sor reklama giderken. Reklam dönüşünden onlara bakalım. Orada da geldi. Biz de cevap verelim.
1: O geldi.
0: Yani belki unuttuklarımız vardır.
1: Lewandowski olur, başka bilmiyorum. Ama Osimhen varken Leva'ya da bakmazlar. Lukman ve Osimhen'i isterdim demiş. Orta Arda'dan gol Haaland'dan diyor Cengiz Bey. Igor Thiago Brentford'da. İngiltere'den Erkan onu yazmış. Kendi takımından herhalde oradaki. Tanju bu turnuvadan aklıma gelmedi ama demiş 98'deki Şilili Zamorano. Şu an bizde olsa final oynardık.
0: Zamorano mu Salas mı peki o zaman? Soruyorum size.
1: Valla ben çok hatırlamıyorum ikisini ayrı ayrı şey yani. Aynı geliyor benim gözümde.
0: Tipleri aynı değil mi?
1: Tip olarak oyuncu olarak.
0: Biri bant takardı. Hı-hı.
1: Ben küçüktüm de tabii çok net. Hangisi daha iyiydi daha öndeydi bilmiyorum. Hakimi demiş Bursa'dan Doğan. Vegors demiş İstanbul'dan Doğuş. Enteresan bir tercih. Aykut abi bugün çok sakin, papatya çayı içti galiba diye bir mesaj gelmiş sana. Gidemeyenlerden bir All-Star yapılabilir denmiş. Desire Doué fena olmazdı diyor Ankara'dan. Metin Akverdi. Haaland demiş dinleyicimiz ya da FIFA başkanı diye. Haaland veya FIFA başkanı cevap bu. Mbappe Arda ile uyumlu olduğu için düşünebilir demiş. Haaland ilk tercihim diyor. Tanju Çolak gelmiş. Survivor'dan Nobre demiş. O da zaten Türk galiba demiş Ali Şahin. Trollemiş programı diyelim.
0: Reklama gitmeden bir haber vereyim. Şimdi altyazıda gördüm. Belki siz daha önce görmüşsünüzdür. Tabii. Tottenham Bissouma ile yollarını ayırmış.
1: Doğru, dün ayırdı. Yani, yolu Türkiye'ye düşüyor mu?
0: Yani bonservisiyle alamıyorduk ya. Bissouma ile yollar ayrılmış. Bakalım kaç takıma yazılacak.
1: Evet, bugün yine bakayım mı gazeteye şimdi? Belki yazılmıştır bile.
0: Yazılmıştır çoktan.
1: En kötü yarın yazılır. Diyelim araya gidelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dünya Kupası ile milli heyecan başlıyor. Kupanın nabzı %20 ek kazanç fırsatı ile nesine de atıyor. Kupanın ilk maçında bu akşam saat 22'de Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Sen de Dünya Kupası'na nesine de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar nesine de. Nesine, başka bir seviye.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
9: Ne istersen Neon1.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.

0: Hayatım, akakçeye baktın mı?
1: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
10: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
11: Alternatif piyasalar bölümündeyiz ve TC Türk'te şu anda bir Bitcoin 62.910 dolardan işlem görmekte. Son 24 saatteki en yüksek seviyelerinde Bitcoin 63.000 doları zorluyor. Bakalım kalıcılık sağlayabilecek mi? TL olarak da 2.902.461'de.
10: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
7: Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: 300-056 Luckyshop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
11: İddia bölümündeyiz. Bugün Dünya Kupası başlıyor ve iddia.com'da da tabii oranlar ya da oran seçenekleri, tercihleri farklılaşıyor. Bugün Meksika-Güney Afrika maçı için 1100'ün üzerinde bahis seçeneği açılmış. Özel bahislerde ilginç seçenekler bulunuyor. Bunu karıştırmak keyifli olabilir gün içerisinde. Ama düz bakacak olursak 1.02'de Meksika tabii ki bugün ev sahiplerinden biri olarak favori Güney Afrika karşısında. 1.30'luk bir galibiyet oranı verilmiş. Beraberlik 4.06, Güney Afrika galibiyeti de 7.77. Az golle bir maç bekleniyor. 2.5 gol 6-1.52. 2.5 gol üstü 2.04. Karşıda gol var. 2.40 yok. 1.37. Oran dağılımı bu şekilde ama dediğim gibi çok sayıda farklı bahis seçeneği var. Onlar da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Mesela dikkatimi çeken bir bahis seçeneği. Meksika 1 artı gol atar ve 5 artı korner kullanır. 1.73. Meksika'nın en az bir gol atacağını düşünüyorsanız 5'te korner atarsa bahis geliyor mesela, 1.73'lük oran.
12: Güzel bahismiş değil mi?
11: İlk 10 dakika içinde ben evet dikkatimi çekti. Korner olur bahsi 1.73'lük bir oran verilmiş mesela.
12: İlk 10 dakika.
11: İlk 10 dakikada. İşte Meksika ilk kere 3 isabetli şut çeker, 3 artı 2 oran verilmiş. Çok seçenek var yani, girip bakabilirsiniz.
12: 1147 seçenek var şu an bu karşılaşmaya. Yapılabilecek tercih olarak. Hı-hı. Sen öyle. De 7'sini söyledin. Ben geriye söyledim. Kaldı 140.
11: Yok, bekliyoruz. Ben şeyi, rakamı söyledim zaten. 1100'ün üzerinde seçenek. Diğer maçlarda henüz tamamı açılmamış. Ama tahmin ediyorum ki maçlar yaklaştıkça benzer rakamlara çıkılacak. Güney Kore Çekya'da 940'ın üzerinde, 950 civarı bahis seçeneği şu an gözüküyor. Diğer maçlarda 400-300 gözüküyor. Ama dediğim gibi yaklaştıkça orada oranlar açılacaktır. Var mı bugünden tercihiniz?
12: Benim net bir tercihim var. Meksika kazanır ve 1.5 gol üstü olur diyorum. 1.68'lik bir oran var. Bence güzel bir oran. Tutar da diye düşünüyorum. Tutmazsa Meksika'nın ayıbı olur. Kendisi aslında Azteca'da Güney Afrika karşısında Dünya Kupası açılış maçı. Böyle 2-0, 2-1 gibi bir galibiyet görebiliriz. Belki 3 gol bile atabilir Meksika. İyi takım gözüküyor. Zaten bu karşılaşmada da çok net favoriler. O yüzden ben bu seçeneğin geleceğini düşünüyorum.
11: Aykut abi.
13: Ya, Meksika galibiyeti 1.30 veriliyor ki Dünya Kupası'nın açılış maçı

0: Maçı. Bence en denk grup bu arada bu. Güney Kore ve Çekya var gruptaki diğer takımlarda. Herkes bir umutla başlar. Ben hiç kolay maç olacağını zannetmiyorum. Tek farklı Meksika galibiyeti diyeceğim ben de. Hmm. Madem 1.30 şeye gireceğim. Anladın mı? Oranları 3'e çıkarayım o zaman. 3 civarındadır herhalde.
1: Mertelem?
2: Bakayım. Ben söyledim az önce. 1 ve 5 korner üstü mantıklı onu mu geliyor şu
1: onu
2: anda?
1: Onu deneyeceksin.
2: Handikap 0'ın oranı da 3.82 gözüküyor.
1: Bayağı iyi oran.
0: İyiymiş. Yani 1.30'u bekleyene kadar onu beklerim.
2: Yıldırım düşer, hortum çıkar gibi seçenekler var mı diye sormuş Mustafa Dürüst. Göremedim. Maç yarıda kalır, ertelenir, şey olur. Olabilir belki. Gelebilir ya da ben göremedim. Şu anda öyle bir şey gözükmüyor.
0: Ve şimdi yeni kural değişiklikleri var ya, onları nasıl uygulayacaklar merak ediyorum ben. Şimdi hazırlık maçları bir yere kadardı. Dünya Kupası'na nasıl uygulayacaklar?
2: Evet, touchlar, out atışları, oyuncu değişiklikleri konusunda bayağı yeni yeni kurallar olacak. Peki sabaha karşı Çekya ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Buradaki dağılım çok yakın. Güney Kore galibiyeti 2.49, Çekya galibiyeti 2.51, beraberlikte 2.86. Yine az gollü bir maç bekleniyor. 2.5 gol, 6, 1.51 üstü 2.06. Karşılıklı gol var 1.76, yok 1.72 olarak belirlenmiş.
1: Yani maçın skoru bence belli.
2: 1-1.
1: 1-1.
2: Benim de belli. Aynen.
0: Katılıyorum. Ya Güney Kore'ye biraz hakim değilim. Tam ne yapar ne eder bilemiyorum da Çekya'nın ne oynayacağı belli.
2: O yüzden karşılıklı gol var olabilir.
1: 2.5 gol altı olabilir. Aslında en makul seçenek.
2: 1.51, 2.5
1: gol altı. Hani biz aklımızdan içimizden 1-1 geçiyor da 2.5 gol altı buradaki en mantıklı seçenek olur. Daha ilk karşılaşmada iki takım da kaybetmek istemeyecektir. Bunun yanında Aykut'un dediği gibi dengeli bir grup. O grupta da hani galibiyet çok şey değiştirir ama mağlubiyet de çok şey değiştirir. O yüzden böyle kontrollü, az golün, az pozisyonun olduğu bir karşılaşma
0: ben
1: olabilir.
0: Ben o maçını oynarım biliyor musun? Kafayla gol atılır.
2: Neden?
0: Özel seçenekler
2: var. Çekya'dan dolayı mı?
0: Çekya'dan dolayı.
2: Var kafayla.
0: Akan oyunda değil de böyle su çek mu çek savunmadan yani köşe vuruşlarının birinde gelip kafayla atabilir.
2: 1'e 3 oranı. Kafa vuruşu ile gol atılır karşılaşmada oranı 1'e 3. Sen bugün iddialı gidiyorsun.
0: İddialı gitmiyorum. Ben şimdi Dünya Kupası'nda bu tarz maçlara bir şey yapacaksam yüksek oranda denerim yani bunları. Hı hı. Hatta bunların ikisini birleştiriyorum. Meksika tek farklı kazanır ve grubun diğer maçında da kafa vuruşuyla gol olur.
2: Evet, onun üzerinde oran oluyor tahminimce çarpınca. Evet, evet, farklı seçenekler var. Dediğim gibi o kısma, özel kısmına tıklarsanız enteresan seçenekleri bulabilirsiniz. Mesela ilk golden önce sarı kart gösterilmez veya gösterilir. İlk golden önce oyuncu değişikliği olur veya olmaz tarzı şeyler de var.
1: Lucky Shop'un oyunu şey ne zamandı? Bilet kampanyası ne zamana kadardı? İlk maça kadar mıydı bizim?
2: 15 Haziran diye.
1: 15 Haziran'a kadar değil mi? Öyle olması lazım. Hı hı. Yani bugün Dünya Kupası başlıyor ama Türkiye maçına bilet kazanmak isteyenler.
2: Bizim maç zaten Amerika maçına bilet.
1: Amerika maçına üçüncü bilet. Maç. Üçüncü maça bilet. O yüzden 15 Haziran'a kadar mı oynanıyor?
2: Evet. 300.056 bay kodu üzerinden en yüksek ciroya ulaşan 2 Lucky Shop üyesi 26 Haziran'daki Türkiye ABD tamam. Maç bileti elde etme hakkı kazanıyor.
1: Onu da hatırlatmış olalım.
2: Evet, iddiada siz de eğer bahislerinizi iddia.com'dan yapıyorsanız önce şehir seçiyordunuz.
1: İli seçiyorsunuz.
2: Sonra Ümraniye ilçe olarak
1: evet, ilçe olarak Ümraniye seçiyorsunuz. Kodu da 300.056.
2: Lucky Shop'tan da bahislerinizi yapabilirsiniz diyelim ve aramıza gidelim.
3: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 1930 yılı Amerika Birleşik Devletleri Arjantin maçı. Maçın sonucu Arjantin 6, Amerika Birleşik Devletleri 1. Burada maçın sonucundan çok maçın ne kadar sert geçtiğiyle başlayacağım. Çok sert maç. İki taraf da birbirine bayağı sert tekmelerle müdahale ediyorlar ve bunun sonucunda tabii ki oyun duruyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doktoru Jack Cool sahaya koşuyor. Doktorun elinde bir çanta var. Sahaya koşuyor, tedavi yapacak, oyuncular yerde. O sırada Jack Cool bir anda yere düşüyor. Yere düşerken çantanın içi açık ve kloroform bir anda kırılıyor. Biliyorsunuz bu madde insanı bayıltan bir madde. Herkes doktora, Jack Cool'a bakıyor. Doktor o maddeyle temasa maruz kaldığı için bir anda kıpırdamıyor. Eyvah ne oldu diyorlar. Hemen bakıyorlar ama Dünya Kupaları tarihinin 1930'da en absürt olaylarından biri meydana geliyor. Doktor ve yerde sakatlanan oyuncular baygın bir şekilde sahayı terk ediyorlar. Sebebi de kloroform.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Hangi kredi? Radyo Spor!
6: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
7: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: işler tak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, garibiyet etir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
6: İyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yoğunluk %70'lerde. 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi'nde İstoç önünde refüje çıkan tıra halen müdahale edilemedi. Bölge trafiği yoğunluğunu koruyor. Çevre yollarda da zaman kaybı çok fazla. Mümkünse bölgeden uzak durun. Yeni bir kaza yaralanmalı. 5 yol yan yolda Topkapı yönünde meydana geldi. Takipteyiz. Esenpaşa Edirne yönünde meydana gelen yaralanmalı kazaya müdahale edildi. Araçlar yol kenarında alındı.

0: Şu anda bölgede hala yoğunluk devam ediyor. Sahilde Bakırköy'de bir kaza meydana geldi Yeşilköy yönünde. Bir kazada Vatan Caddesi Anıt Mezar'da Aksaray yönünde meydana geldi. Buralara dikkat. İstanbul'dan çıktık, Ankara'dayız. Ankara'da bir kaza noktası var. Doğan Taşdelen Bulvarı'nda Ümitköy yönünde. Bölgeye dikkat, yoğunluk %70'lerde Ankara'da. İzmir'deyiz. İzmir'de yoğunluk şu anda yüzdelik dilime baktığımızda iyice azaldı. Ve genel hatlarıyla baktığımızda sabah trafiği geride kalıyor. Anadolu Caddesi'ne Karşıyaka'ya doğru ve aynı zamanda Akçay Caddesi'ne Karabağlar istikametine kazalar var. Buraları kullanacaklarında yavaş ve dikkatli olması önemli. Detaylar radyo trafik uygulamamızda. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.39 saatlerimiz, son bölümdeyiz. Son bölümde de milli takımdan biraz bahsedelim. Pazar sabah biz ilk maçımızı yapacağız. Avustralya karşısında olacağız ve milli takımda şu anda tek eksik Kenan Yıldız gözüküyor. Dünkü antrenmanda takımdan ayrı olarak bireysel programı dahilinde çalışmalarını sürdürmüş genç futbolcu. Onun haricinde her oyuncu süre alabilecek seviyede. Tabii orada işte Ferdi ilk 11'de başlatıp başlatmamak, Hakan'a ne kadar süre verileceği Montella'nın oyuncularla ve sağlık ekibiyle yapacağı istişareden sonra belli olacaktır ama süre bulacak durumdalar. Kerem Aktürkoğlu keza aynı şekilde, o da son maçta oyuna girmişti. Dün de gece 12'de Kerem'le Orkun basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Oradan hani çok bir malzeme çıktı mı derseniz, Orkun herhalde İbrahim Kırkayak'ın sorusu üzerine verdiği cevap bir gülüşmelere neden oldu değil mi? Sabah sen onu izliyordun Ali abi.
1: Evet, orada uzun bir soru. İşte çeşitli alıntılar var. Klinsmann'dan, Mateus'tan. Ondan sonra Orkun da bir yerden sonra kopuyor soruda. Soru da uzun. Ondan sonra Orkun farklı bir cevap veriyor. Sonra müdahale ediyorlar. Ha diyor, o zaman ben diyor yanlış anlamışım diyor. Tabii şey, esprili güzel bir şey olmuş. An olmuş orada. O güzeldi.
0: Sıcaklıkla ilgili tabii sorular geliyor. Hem Kerem hem Orkun bir yıl önce Benfica'da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamış isimler. Ki oradan biraz daha sıcaktayız şu an diyor ama sadece bize sıcak değil, herkese sıcak diyor. Buna hani alışacağız diyor, alıştığımızı düşünüyoruz diyor. Futbolda bunlar var, bunları bahane olarak kullanmamalıyız. İyi çalışıyoruz, problem olmayacağını düşünüyorum diyor özetle Orkun. Ki bizim işte gruptaki 3 karşılaşmamızı da akşam saatlerinde yapacak olmamız da bir avantaj şu anda. Hatta grubu lider bitirirsek galiba yine gündüz değil de ya da sıcakta değil de daha soğukta maçlarımızı yapmaya devam edeceğiz gibi. Ona da tabii tekrar bakmak lazım. Orada bizim için bir avantaj olabilir. Tabii ki Türkiye'de izlemek için kötü. Orada akşam olunca burada sabaha karşı oluyor. Ama önemli olan tabii bizim burada rahat izleyip izleyemememizden ziyade milli takımın daha iyi şartlarda bence maç yapması, onların kendini daha iyi hissetmesi.

0: erken kalkacağız. Biz tabii alışkınız hafta içi her gün 5.30-6'da kalkanlar olarak 7 maçı çok koymayacaktır ama alışık olmayanlar için pazar sabahı zorlayıcı olabilir ama milli takım için değer bence.
1: Bizim 6'da maç önü programı var. Biz kaçta kalkarız acaba? Ben muhtemelen yatmam herhalde diye düşünüyorum.
0: Sen gün içinde mi
1: Gün içinde bir
0: uyuyacaksın?
1: uyuklarım. Zaten maç saatleri de var ya, o maçları da izleyeceğiz ya. O da ayrı bir keyif oluyor ya. Yarım yamalak uykulu maç izlemek bile güzel yani.
0: Evet, milli takımda Kerem Aktürkoğlu, Orkun, onların açıklamaları. Normal.
1: Şeyi merak ettim ben. Kenan Juventus'tan mı sakat gelmişti yoksa
0: Evet.
1: milli takım
0: Juventus
1: şeyinden
0: oynamadı
1: mi?
0: son dönemde.
2: Juventus'ta.
0: Hatta Juventus'ta son dönemde sakattı ya da ağrısı vardı. Yedek başlıyordu, oyuna giriyordu. Sonra oyuna da
1: Nene de
0: girmemeye
1: oynattı.
0: başladı.
1: Oynattı çünkü Juventus'un da ihtiyacı oldu.
0: Evet.
1: Ama iyi olmadı o. Ama sanki yetişebilir, hala bayağı zaman var ya.
0: Yani pazar sabahı karşılaşma. Bugünle Perşembe günündeyiz. 3 dolu gün var ama daha takımla birlikte çalışmadığı için ne kadar süre alabilir bu saatten sonra takımla çalışmaya başlasa soru işareti. Umarız ihtiyacımız olmaz. İlk maç sonuçta gruptaki en zayıf halka olarak gözüken takımla olacak. Diğer maçlara yetişirse bizim için yeterli olabilir.
2: Orada da bir enteresan şansımız oldu. Hani gruptaki gerçekten güç dengesine bakarsan, yani en azından kağıt üzerinde en zayıf, orta ve en güçlüyle oynuyoruz.
1: Evet.
0: Bu bir avantaj değil mi bence de?
2: Bence iyi bir şey. Hani Aykut'un dediği gibi ilk maçlar her zaman zor. Yani ilk maçta daha güçlü bir takımla oynamak seni biraz daha zor yorabilir, hırpalayabilir. Belki bir mağlubiyet moral bozabilir. Ama en zayıfıyla başlamak her zaman için daha iyi. Ondan sonra orta şiddet ve en iyi takımla bitiriyoruz.
1: Ya açmamıza bağlı yani. Sabırlı bir oyunla, ki Montella'nın bizim takımı öğrettiği şey bence sabır. Bence o oyunu bizim milli takımımıza öğretti.
0: Kerem Aktürkoğlu milli takım hocası Montella ile ilgili en başından beri takıma çok pozitif bir etkisi oldu diyor. Bu gözle de görülüyor. Futbolcular tarafından da fazlasıyla hissediliyor. Sahaya performans olarak yansıması ülkemizi mutlu ediyor demiş. Hoca fazla toplantı yapmayı seviyor. Çünkü çok detaycı, rakipleri çok fazla analiz ediyor. Bazen futbolcular olarak sıkılabiliyoruz ama biz de halimizden memnunuz. Sahaya çıktığımız rakip hakkında her bilgiye sahip oluyoruz. Bize pozitif etki ettiğini düşünüyorum demiş.
1: Ben şeyini de çok beğeniyorum. Bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız. Bayağı da maç seyrediyor. Yani bizim çocukları da bayağı seyrediyor.
0: Yurt dışına da
1: Sürekli bir
0: gidiyor.
1: stadyumda, sürekli bir seyahatte. Yani işine saygı duyuyor. O özelliği de mesela beni gayet tatminkar buluyorum.
0: Umursamayabilirdi. İhtiyacım yok
1: O kadar
0: diyebilirdi.
1: seyretmeyebilirdi.
0: Tabii.
1: Yardımcısını yollardı. Ne bileyim, bir sürü teknik kadro var değil mi? Gidin seyredin bir bakın. İşte ne bileyim, scout ekibini ayrı yollar. Potansiyel var mı? İşte Almanya'yı bir tarayalım. Buradan biri gelir mi? Hoca olayların çoğunun içinde ve kafayı vermiş durumda. Bence iş alakası çok yüksek.
0: Oradan gol yemedi Montella. Oradan çünkü geçmişte yiyen teknik direktörlerimiz vardı. Hiddink gibi. Bursa'dan Samet, Bursa'da yapılacak organizasyonlar haberiniz var mı demiş. Yoktu ama okuyayım. Bilmeyenler için, Bursa'dan bizi dinleyenler var çok bildiğim için. Saat 4'te Ulu Cami'de namaz kılınacak. Namazdan sonra herkese çorba ikramı yapılacak. Daha sonra da hep birlikte dev ekrana yansıtılmış milli takım maçı seyredilecek
1: Birçok
0: diyor.
1: belediye yapıyor bunu bu arada.
0: Öyle mi?
1: Sadece Bursa değil, İstanbul'da da var.
0: Yani yazarsanız ben de okurum bilmeyenler için ya da araştırabilirsiniz kendiniz böyle bir şeye katılmak istiyorsanız güzel olmuş. Dev ekranlar gerçi işte sabaha karşı olacağı için o da enteresan olacak. Bu maç 7'de sonra 6 ve 5'te birer karşılaşmamız var. Milli takımla ilgili dün antrenmanı bir boksörümüz ziyaret etmiş Elif Nur Turan. O paylaşılmış haber olarak. Bizim kafileyi koruyan ya da eşlik eden polis memurlarından biri motosikletten düşüp bayağı ciddi şekilde yaralanmış. Ona bir ziyarette bulunmuşuz. Böyle TFF sitesine girdim. Üst tarafta bu
1: Forma
0: haberler.
1: hediye edildi.
0: Evet, İbrahim Hacı Osmanoğlu forma hediye etmiş o Amerikalı polis memuruna. Bunlar da tabii futbol dışı
1: 30 kişilik
0: haberler.
1: tim koruyor milli takımımızı. Onu da söyleyelim bir not olarak. Kaliforniya'da ama daha iyi bir koruma gerekecek bize, onu söyleyeyim.
0: Neden?
1: Daha önce de bahsettiğim sebeplerden ötürü.
0: Ha,
1: Yani
0: oranın

0: siyasi dengesi için. Evet, bakalım benim milli takımla ilgili haberlerim bunlar. Artık son bölümde de birkaç kulüp takımı haberi paylaşıp öyle programı bitirelim. Dün Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler mazbatalarını aldılar. Resmi olarak artık göreve başladı Aziz Yıldırım yönetimi ve bugün Perşembe, artık bugün ve yarın hem teknik direktör konusunda hem futbolcu transferi konusunda resmi açıklamalar bekleniyor. Artık hocanın Aykut Kocaman olduğu belli. Aksi hiçbir haber, hiçbir işaret yok. Hatta Aykut Hoca'nın ekibiyle ilgili haberler yapılıyor. Fatih Demirkol mesela Şikertel'den, Kayıt'tan, Volkan Demirel'den, Selçuk Şahin'den bahsetmiş. Turgay Altay, Oğuz Dağlaroğlu ve Alper Aşçı. Ve ekibe yurt dışından da birçok ismin katılacağı söyleniyor. Bayağı geniş bir ekip burada konuşuluyor. Aykut Hocaman'ın da günümüz futbolunu çok yakından takip ettiği, her şeye, her detaya hakim olduğu da muhabirler tarafından böyle paylaşılıyor. Çünkü Aykut Hoca ile ilgili en büyük endişelerden biri uzun yıllardır teknik direktörlük yapmamış olması ve belki günceli çok takip edememiş olmasıydı. Ama dün mesela Onur Turul'un söylediklerini gördüm. O da benzer pozitif şeyler anlatıyor. Her şeye hakim. İşte geçen yıl Şampiyonlar Ligi finali kadrosunu da ezbere sayıyor. Öyle böyle Premier Ligi takip ediyor. Oradaki uzmanlarla işte görüşüyor. Ekibine bir duran top antrenörü alacak gibi gibi detaylar var. Kendi ağzından da zaten duyarız. Basın toplantısına sorular da gelecektir. O da bütün bu merak edilenleri kendi ağzından cevaplayacaktır. Diğer bir haber, Fenerbahçe'de Girassi transferi yine bitmek üzere. Vedat Muriç bir diğer oyuncu. O da artık bu iki transferde birkaç gün içinde açıklanabilir deniyor. Dün bununla ilgili haberler yapıldı. Bir de Brahim Diaz ismi gündeme geldi. Onun da Real Madrid sözleşmesinin bitimine bir yıl kalıyormuş. Ve Real Madrid'in de elden çıkarabileceği söyleniyor. Brahim Diaz rotasyonda, o da geriye düşmüştü. Fenerbahçe için de bir fırsat.
1: İster misiniz olabilir mesela, takımınız olsa Brahim Diaz'ı?
0: Yani benim çok böyle beğendiğim oyuncu değil ama.
1: Ama Real Madrid gibi düşünme. Mesela tabii, Milan'da da çok etkiliydi.
0: Evet. Türkiye için, Fenerbahçe için tabii olabilir. Peki Galatasaray'dan bir haberle devam edeyim. Galatasaray'da da dün sürpriz bir ziyaret oldu. Oliver Kahn, Bayern Münih'in ve Alman milli takımının efsanevi kalecisi. Hatta bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapmıştı. Dün Galatasaray'ın stadyumunda Başkan Dursun Özbey'i ziyaret etti. Ziyaretten sonra müze gezilmiş, müze incelenmiş ve kısa da birer açıklamada bulunmuş ikili. Dursun Özbek, müzemizi gezdiğinde Oliver Kahn geçmişte gelecek arasındaki farkı çok daha net gördü diyor. Heyecanlandığını söylemiş Kahn'ın, ki onun da ilk kupası uluslararası bir UEFA kupasıymış kariyerinde. Kendisi bizi ziyaret etmek istedi diyor. Global olarak futbolda çok deneyimi var. Biz de kendisiyle Galatasaray'ı daha yukarılara çekmek için bazı projeler üzerinde konuştuk. Kendisiyle bundan sonra da daha özel projeler için bir araya geleceğiz diyor.
1: Şey, film repliği var ya, kendisi gelmek istedi. Sayın Başkan, ne konuştunuz Kan'la? Ben ne konuşacağım? Kan benle konuştu. Burada...
0: Biraz öyle. Burada çünkü acaba bir sportif direktörlük mü düşünülüyor?
1: Valla ben yani Bayram Bey'i seyran deyip Kaan'ın ne işi var burada diye düşünmeden edemedim. Yani Kaan böyle çok sempatik, güler yüzlü, her tarafa giden, işte UEFA'nın elçileri var ya, işte Figo'dur, ne bileyim ülkemize de geliyorlar bir sürü organizasyonlara, Guti'dir, öyle bir adam da değil. Yani bildiğin soğuk nevale bir adamdır Oliver Kaan. Böyle ciddi bir şeyler olmasa buraya gelmez yani diye düşünüyorum ben. Hı hı. Bir şey olabilir.
0: İşte yani. Projeler diyor. Üzerinde konuştuk, evet, diyor. Bundan sonra da bir araya geleceğiz diyor. Özel projeler için artık açılımı ne onu bilmiyoruz. Net bir şey söylememiş başkan. Oliver Kahn da Galatasaray gibi böylesine büyük, harika bir kulübün müzesine gelmek her zaman etkileyici. Çünkü bu tarihi anlamak için burayı gezmek lazım. Özellikle UEFA Kupası'nı görmek harikaydı diyor. Her zaman gelişen bir kulüp. Stadyumdaki atmosfer de muazzam. Alman ZDF kanalı için yorumcu olarak geldiğimde bu atmosferi kendim de bizzat deneyimledim. Öylesine bir gürültü vardı ki birbirimizi duyamıyorduk demiş. Daha sonra ikili Kemerburgaz Metin Oktay tesislerine geçmiş. Burada da tesislerde incelemelerde bulunmuş. Alman efsane ve bilgi almış. Dursun Özbek'le yine tesislerden bir fotoğrafı da Galatasaray.org üzerinden servis edilmiş. Bakalım yankılarını herhalde bugün muhabirlerden okuruz veya duyarız. Ne düşünülüyor burada? Galatasaray'la ilgili genelde okuduğum, daha sabah kimden gördüm? Gökhan Dinç'ten gördüm. Yönetimde neler yaşanıyor demiş. Küskünler, toplantı sırasında dışarı bilgi verenler, tanıdık senaryolarını oyuna sokan sosyal aparatlar. Orada da içeride bayağı bir güç savaşından bu seçim sonrasındaki hafta içinde de, bayram haftasıydı gerçi, söylenmişti. Hala devam ediyor orada. Görev dağılımı ile ilgili demek ki bir sıkıntı var. İçeriden bilgi alanlar en azından böyle dile getiriyorlar. Bunun nasıl futbol takımını transferi bilmiyorum etkiler, ama çok iyi şeyler de değil tabii ki. Keşke takımlarda olmasa, ama oluyor. Önemli olan bunun takıma nasıl yansıyıp yansımadığı. Beşiktaş'la ilgili de en büyük haber dün Trossard haberiydi. Arsenal'la Serdal Adana'nın Trossard için temas kurduğunu Aspor dün paylaştı. Oyuncu Arsenal'la sözleşmesinin son senesine giriyormuş. 32 yaşına gelecek artık. Beşiktaş için de bir fırsat olabilir ama çok kolay bir operasyon değil. Son düzlükte de Arsenal'ın ilk 11 oyuncusuydu Leandro Trossard.
1: Artık yani tekrar kendini verdi. Kanıtlayıp Martinelli'yi kesti.
0: Evet.
1: Ben de geçen sene yine yazılmıştı biliyorsun. O zaman kafamda soru işaretleri vardı. Hele bir de 20 milyon eurolar konuşuluyordu o zaman. Şimdi yani iyi oynayarak, formayı sökerek aldı ve aldığı takım Arsenal. Premier Ligi kazandı, Şampiyonlar Ligi'ni finalde kaybetti. Dolayısıyla başka bir Trossard, yani hakikaten Mertens etkisi yapabilir Türkiye'ye geldiğinde, gelirse.
0: Vlahovic konuşuluyor, dinleyicimiz yazmış. İşte şövalye kaleci adayı olarak dün bahsettik, konuşuyor. Anguissa orta saha için ismi geçen bir oyuncu Beşiktaş'ta. Gidilen oyuncular gerçekten adlarından söz ettirmiş isimler.
1: Vlahovic ama her gün, yani haftanın bir günü bir takım alabiliyor biliyorsun. Onu öyle ayarlamışlar. Bir gün Fenerbahçe yazılıyor, bir gün Galatasaray yazılıyor, bir gün Beşiktaş'a, sanıyorum yarın da Trabzon'a yazılır.
0: Fenerbahçe artık herhalde Girassi ve Vedat Muriç ile devreden çıkar diye düşünüyorum eğer resmileşirse. Galatasaray'da da dün konuştuk, hani Osimhen giderse herhalde olur. Osimhen'in kaldığı senaryoda Vlahovic'in ikna olacağını pek düşünmüyorum ben.
1: Ben Icardi giderse de olabilir diye düşünüyorum.
0: Osimhen ile Vlahovic nasıl oynayacak?
1: Zaten genelde ikisi de çok sakatlandığı için o sakatlıklarını iyi ayarlayabilirsen oynatırsın.
0: Evet. Haberler bunlar.
1: Ben mesela Zaniolo konusunda merak ediyorum. Yani Zaniolo alacaklar mı bonservisini, yoksa dönecek mi? Mesela geçtiğimiz sezon, şu soruyu sorarak bitirelim. Zaniolo kadroda olmuş olsaydı, Osimhen'in sakatlandığı, Afrika Uluslar Kupası'na gittiği, kolunun kırıldığı bölümde en uçta bile oynayabilirdi. Bence faydalı da olurdu. Çünkü Udinese'de Davis'in olmadığı maçlarda en uçta oynattı onu ve verim de aldı hoca.
0: Galatasaray'ın da yabancı kontenjan hakkı vardı. Zaniolo'yu tutabilmek için çok rahatlat.
1: Vardı ama işte hoca Sané varken, Osimhen varken oynatamam, kenarda problem çıkar. İşte Fransa milli takımının yaşayabileceği potansiyel şeyi konuştuk ya, onu yaşamayayım diye bence düşünmedi onu.
0: Bu da mantıklı geliyor aslında bir taraftan.
1: Ya orada bir plan var çünkü. Tabii oynatman lazım kalırsa.
0: Evet, 9.55 programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
3: Radyo Spor.
4: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
5: Umran Oto Expertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da

0: Memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Radyo Spor.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
5: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saat yani 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Tabii ki gündemle ilgili sorularınız, düşünceleriniz, görüşleriniz, önerileriniz 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çay sokacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487'de WhatsApp hattımız saat 10.30 gibi sevgili çok değerli, çok da sevdiğim MHK eski başkanımız Profesör Doktor Lale Orta bizlerle beraber olacak. Yaklaşık 11.30'a kadar onunla beraber olacağız. 10.30-11.30 arası aklınızda ne varsa soru anlamında, özellikle MHK anlamında, hakemler anlamında ne varsa WhatsApp'tan yazarsanız veya Twitter'dan Aygün Özbek Twitter veya Aygün Özbek Instagram hesaplarından da yazarsanız sayın hocamıza bunları aktarmak istiyorum. Günaydın.
6: Günaydın İbrahim Bey, nasılsınız?
5: İyiyim İbrahim Bey, siz nasılsınız, iyi misiniz, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Aygün Bey.
5: Buyurun İbrahim Bey.
6: Hani Aykut hocamız tamam herhalde değil
5: tamam
6: mi?
5: Tamam hocam, tamam tamam, tamamdır.
6: Yani o stoper, ondan sonra golcüler, sağ kanat, sol bek, sağ bek.
5: Transfer anlamında çalışmalar devam ediyor. Vedat Muriç ile bir anlaşma sağlandı. Guiser ile bir anlaşmaların yapıldığı konuşuluyor. Ama tabii resmi açıklamalar yok İbrahim Bey. Ama Aykut Hoca ya bugün ya da yarın ismi olarak açıklanacak söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin tek tek direktörü Aykut Kocaman diyebiliriz. Efendim buyurun.
6: Sağ kanat.
5: Ben şimdi bana devam bir şey soruyorsun da ben tabii transfer komitesinde değilim.
6: Ben öyle demeyin yani. Yönetimde gibi bilgileriniz oluyor. Yani bana desen tamam gerekli, ben bilmiyorum
5: gerekli,
6: da.
5: Gerekli yerlere transferler yapılacak konuşuluyor. Tabii İnşallah. Ki kanatlar alınacak, stoper alınacak. Onları söyleyelim yani. Forvet anlamında iki forvet alınacağı konuşuluyor. Doğru söylüyorsun yani.
6: Ben başarılar dilerim. Yani Aykut Hoca'ya, Aziz Başkan'a 2011 efsanesi geri geliyor o zaman.
5: Evet efendim.
6: Evet. Yani bilhassa Aykut Hoca'ya herkes kaçtı. O kulüp başkanı, hoca, anne, baba hepsi oldu. Ondan Allah razı olsun.
5: Peki.
6: Size de saygılarımı
5: sunarım. Saygı bizden İbrahim Bey. Kendinize çok çok iyi bakın. Günaydın Aygün abi. Sağ olun İbrahim Bey. Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Dün başkanımız mazbatasını aldı ve camiaya birlik beraberlik mesajını verdi. Sizce bu çağrı ne karşılık bulur? Gerçek birleşme için neler yapılması gerekir? Ayrıca teknik direktör ve transferler bu süreçte ne kadar etkili olur? Erken atılacak doğru adımlar camianın kenetlenmesini sağlar mı? Sağlar. Özellikle tribünlerde birlikteliğin sağlanması gerekiyor. Onu özellikle belirtiyorum ben. Tribün en önemli. Yani hani hatırlar mısınız Antep maçı vardı. Belki gençler hatırlamaz. 3-0'dan 4-3'e dönen bir Antep maçı vardı. Fenerbahçe tribünleri desteğiyle o maç döndü 3-0'dan 4. O tribünü tekrar yakalaması lazım Fenerbahçe camiasının. Dinleyicim var. Günaydın.
7: Günaydın Aygün Bey.
5: Kimle görüşüyoruz? Merhabalar.
7: Merhaba, ben Ankara'dan Murat Koçyiğit.
5: Murat Bey hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Aygün Bey. Beşiktaş taraftarıyım her zamanki gibi.
5: Her zamanki gibi.
7: Aynen John Wayne.
5: Aynen John Wayne.
7: Aygün Bey, bizim transferlerden bir haber var mı?
5: Valla çalışmaların devam ettiği yönde haberler görüyorum. Sayın Başkan'ın da yurt dışında bazı temaslarda bulunduğuna yönelik haberleri gördüm bugün. Zaten birazdan onlarla ilgili detayları bilgileri aktarmaya çalışacağım ama Ersin galiba ayrılma kararı almış. Kaleye bir yabancının geleceği konuşuluyor. Onu tekrar söyleyeyim. Ersin ayrılma kararı almış.
7: Jürgensen veya bu Şövalye mi? Şövalye mi? Öyle bir şey var ya. O gelir inşallah kaleye. Bir de güzel kaleci, benim hoşuma gidiyor. Bir de şey soracağım Aygün Bey. Aslında bizim başkanın böyle futbolcu transferi değil de bu MHK'nin başkanını gönderme gibi bir şey yapsa biz zaten
5: direkt destek kafadan ikinci,
7: birinci, ikinci, yani ya şampiyon ya da ikinci oluruz gibi geliyor. O kaldığı sürece bizden pek bir yol olacağını düşünmüyorum.
5: Ben. Anladım. Birazdan. Söyle kardeşim.
7: Eyvallah Aygün Bey, iyi yayınlar.
5: Sağ ol, görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Sağ olasın, sağ ol. Çok mersi. Bunu okuduk. Devam edelim. Mesajlar gelmeye başladı. Günaydın Aygün Bey. Akşam memlekete ziyarete gidiyorum. Yarın kahvaltıda boyozlardan birisi senin için yiyeceğim demiş. Pazar günü millerimizin kanguruları devireceğine inancım tam. Adana'dan Göztepe'li Hayrettin. Afiyet olsun kardeşim ya. Boyoz yanında yumurta. Bak yumurta, katı yumurta, doğru mu? Peynir meynir. Afiyet şeker olsun kardeşim benim. Adana'dan Göztepe'li Hayrettin kardeşimiz. Günaydın. Ben de boyozcuyum ya. Hakikaten sağlam boyozcuyum ya. Hakikaten. Günaydın. Gitti herhalde, dinleyeceğim. Tamam, sıkıntı yok. Kars'tan selamlar, sevgiler. Kimmiş ismim, bakalım sevgili kardeşim.

0: Kardeşimiz Navruz kardeşim. Fenerbahçe ve Karsspor'a başarılar diliyorum. Karslı Navruz Taştan kardeşim benim. Sana da başarılar diliyoruz. Karsspor'a da başarılar diliyoruz sevgili kardeşim benim. Abi günaydın. Saat 10 ve güzel insan yine enerjiyle bizlerle. Herkese çok selamlar. Rize Spor'dan var mı bir haber demiş. Hemen bakalım. Mehmet Koç kardeşimize de sevgilerimizi iletim. Biraz daha Salim benden sonra yayına gelen yani at yarışı ve ondan sonra Salim kardeşim biraz daha detaylı bilgiler aktarıyor. Ben genellikle işte maalesef 3-4 büyükler üzerinden gündemi yapmaya, yakalamaya çalışıyoruz. Ama dediğin doğru. Ama sevgili Salim hakikaten bu anlamda. Ajanspor.com sitesine de girerseniz arkadaşlar orada da çok fazla detaylı haberleri görürsünüz. Güzel bir şey mi var? Ara varmış. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Dünya Kupası ile milli heyecan başlıyor. Kupanın nabzı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de atıyor. Kupanın ilk maçında bu akşam saat 22'de Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Sen de Dünya Kupası'na Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
8: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz,
1: şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Telefon hattımızın bir kez daha açık olduğunu söylemek istiyorum. 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık. Sevgili Erdo kardeşim, onların da artık öğrenciler de yavaş yavaş okullar araya giriyor. Onlar da okul gezisinden

0: bir görüntü atmış. Öğrenciler şarkılar, markalar söyleyerek okul gezisinden dönerken bir görüntü atmış. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Aygün Bey günaydın. Herkes size her şeyi soruyor. Tek yetkili gibi ben de bizim inşaatın durumunu soracaktım. Ne zaman biter? Abi iyi gidiyorsunuz. Baktım ben sabah inşaata. Yani sağlam. Müteahhit iyi iş yapıyor. Şey yok yani. Demirlere falan da baktım. Ölçüleri iyi. Betona baktım. Şahane. Kalfa uyuyordu yalnız. Kalfayı baktım sabah baktım uyuyordu. Onu uyandırdım. Biraz etrafa bak dedim sevgili kardeşim. Ama iyi gidiyorsunuz. Geç olsun, temiz olsun, sağlam olsun değil mi? Günaydın. Alo günaydın. Alo.
1: Günaydın. Günaydın Aygün Bey.
0: Günaydın. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
1: Cevat Çiftçi ben abi İstanbul'dan. Nasılsın abi? İyi misin?
0: Sağ ol Cevat. Hoş geldin. İyi misin kardeşim? Nasıl gidiyor?
1: Elhamdülillah. Vallahi abi bir aydır aramıyorum. Aradığım an düştü ya. Demek ki bugün şans gidiyor.
0: Bizim için şans Cevat kardeşim. Bizim için o şans. Teşekkürler. Senin ben araman abi, bizim için şanstır kardeşim.
1: Radyo Star ailesini çok seviyoruz ya.
0: Allah razı vallahi olsun.
1: Allah razı olsun. Tarafsız yayınıyla çok beğendiğimiz bir radyodur kendisi.
0: Sağ ol Cevat kardeşim. Dinliyoruz seni Cevat kardeşim. Hangi takım tutuyorsun?
1: Ben Galatasaraylıyım.
0: Ne diyorsun Galatasaray'la ilgili? Neler söylüyorsun veya neler söylemek istersin?
1: Yani şöyle söylemek istiyorum. Buradan Sayın Dursun Özbek ve Okan Buruk'a kafa kafaya versinler. Bence 3 tane katkı yapacak net transfer yapsınlar. Mevzuyu kapatsınlar bence.
0: Çok fazla gerek yok diyorsun. Doğru söylüyorsun.
1: Bir 10 numara bir de Torreira'nın yanına Torreira'nın genç hali bir tane de stoper ya da kanat olabilir. Yani Lemina'nın durumuna göre değişir ama bence olmazsa olmaz iki transfer var abi. Bir 10 numara bir de Torreira'nın yanına genç hali.
0: Bir de forvete bence, takviye. Bir de forvete takviye.
1: Yani evet oralara tabii ki Osimhen giderse falan işler değişir ama şu anki mevcut durumda bence maksimum 3 transfer bence yeterli olur.
0: Peki. Çok teşekkürler. Ekleyeceğim başka bir şey var mı?
1: Diğer arkadaşlarımıza fırsat verelim. Hayırlı yayınlar.
0: Sağ ol. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Evet. İnşaatın durumunu söyledik. Aygün Bey, Fener Arabacı, Aykut Kocaman ile Şah'a kalkacaktır. Konya'dan Mustafa. Teşekkürler sevgili kardeşim. Konya'ya sevgilerimizi iletelim. arkadaşlar Ahmet Şah Bey diyor ki yani Aygün Bey günaydın yayınlar. Sağ kanat, sol kanat, forvet, sevgiler, saygılar abi demiş. Dün mazbatasını aldı Sayın Aziz Yıldırım. Tahmin ediyorum Perşembe bugün ya da Cuma yani Cuma'ya kadar bugün veya yarın hocanın açıklanmasını bekliyoruz. Hoca açıklandıktan sonra da yavaş yavaş transferlerle ilgili görüşmeler devam edecektir. Yani ben en kısa sürede Fenerbahçe'nin transferlerini bitireceğini tahmin ediyorum. Ne demiş? Bypass. Merhaba Aygün abi İstanbul trafiği sensiz çekilmez demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim Allah razı olsun. Alo günaydın. Günaydın.
2: Günaydın Onur Van İstanbul'dan.
0: Onur Bey hoş geldiniz buyurun.
2: Hoş bulduk.
0: Alo Onur Bey gitti mi?
2: Bir saniye yok buradayım. Bir şey soracağım ben. Bu Fenerbahçe'de çok fazla yabancı oyuncu var biliyorsunuz.
0: Evet. 38 vallahi tane futbolcuyla kamp çalışmalar başlayacak. 38 şu anda.
2: Ben sayın şey neydi? Acun Ilıcalı'ya bir seslenmek istiyorum. Yöneticiyken o getirdiği oyuncuları hus diye alsın lütfen.
0: Peki. İlettiriz. Merak etme. Çok teşekkürler sevgili kardeşim. Güzel. Sağ ol. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Ay gibi berrak, özü ipek gibi kadife sesli Aygün abimiz. Sen zaten her şeyi konuşuyorsun. Biz de seni severek dinliyoruz. İyi yayınlar. İbrahim Değirmenci, Fenerbahçe taraftarıymış. Sevgili kardeşimize de teşekkürlerimizi ettim. O da şu an trafikte. Radyo Spor'u da açmış. Klimayı da açmış. Klimayı da açmış. Serin serin bizi dinliyor. Allah razı olsun ama İstanbul trafiğinde var. İstediğin kadar klima aç. Nafile abi o trafik. Ya günün her saat trafik olur mu ya İstanbul'da? İnanılır gibi değil ya. Günün her saati trafik var abi ya. Her saati. Günaydın. Ayşe'ye dersine iyi çalış der misin? İngiltere'den Erkan. Ayşe dersine iyi çalış. Vallahi bak kaytardığını duyuyorum. Dersine iyi çalış. Canım kardeşim benim. Erkan var ya. İngiltere'den bile talimat veriyorsun. Yemin ediyorum var ya. Günaydın. Alo günaydın.
3: Bursa'dan. Kili Bursa'dan. Günaydın.
0: Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bursa'ya sevgiler.
3: Nasılsınız Aygün Bey? İyisiniz.
0: İyiyim, nasılsınız? Kimle görüşüyoruz efendim?
3: Ender ben. Yeşil Bursa deyince kim geliyor?
0: Ender Bey hoş geldiniz. Geliyorsunuz gümbür gümbür.
3: Ender Bey gibi beni de tanıyor. Yeşil Bursa dediğim zaman beni anla yani.
0: Valla Bursa'dan çok da arayan var. Geliyorsunuz da gümbür gümbür. Valla özledim ya, Bursa gümbür seyahatlerini ya. Yemin ediyorum özledim ya.
3: İçi de oğlum uçak mühendisliğini okuyordu ya.
0: Evet.
3: Oyum işte yani.
0: Ha, tamam şimdi oldu. Okey.
3: Koyu Fenerbahçeli.
0: Koyu Fenerbahçeli doğru.
3: Nasılsınız, iyisiniz?
0: İyiyim, siz nasılsınız Ender Bey? Hoş geldiniz tekrar.
3: Teşekkür ederim. Aydın Bey, ya ben arıyordum da bu dağsı içimlerden önce de aradım. Vedat Bey'e de bağlandım hatta da konuştum da. Ya bir şeyi merak ediyorum. Bu Ümit Özatun niye bu kadar çok gerici, gerilimci konuştuğunu merak ediyorum ben.
0: Yani izlenme diyelim. Yani izlenme diyelim, dinlenme diyelim. Biraz daha rating diyelim. Öyle diyeceğiz yani. Şimdi baktığın zaman YouTube'larda hakikaten bu tarz yayınlar biraz daha fazla izleniyor. Yani hem nefret ediliyor ama izleniyor.
3: Yok, ben tesadüfen geliyor. Diyor ki neden ikinci şans işte Galatasaray'la Fener arasında fark. İşte ikinciyi denedik.
0: Evet,
3: ya, tamam da.
0: Valla hani şimdi siz söylerken önüme gene düştü, yemin ediyorum var ya, Instagram'dan Ümit Özat düştü önüme ya. Baksana ya, hakikaten Ümit Özat düştü önüme. Yücel'e de gösteriyorum görüntüyü.
3: Ya biz Ümit abiyi de seviyoruz. Yani bizim eski kaptanımız, ben görsem sarılırım kendisine.
0: Ben de çok severim. Ümit Özat'ı ben de severim.
3: Düşmanlığım yok ama bizde neydi? Kenetlenme zamanı değil
0: bravo
3: mi?
0: Bravo. Biraz daha kenetlenmek, birlik beraberlik evet, olmak gerekiyor.
3: Kenetlenme, doğru, birlik beraberlik olma zamanı.
0: Doğru. Hani doğru.
3: Biz biraz daha aklı, mantığı yerinde olalım.
0: Doğru.
3: Biz bu Aziz Başkanım bize geçmişte neler yaptı? Her şeyde ismini verdi yani. Tesisleşmede olsun, yapılanmada olsun, kadroda olsun. Başardı mı o insan?
0: Evet.
3: Vedat Bey'le görüştüğümde dedim o zaman da ona da demiştim. Aygün abiye devamlı bağlıyorum. Siz ilk defa canlı yayın açtınız, bağlandım. Ben Aziz Başkan bir sene istiyor. Bir sene yapsın. Fenerbahçe'yi yerine getirsin. Hakan Bey ondan sonra 10 sene alsın. Daha büyütsün. Yani bir birlik olalım, bir beraberlik olalım. Yani bütün taraflar. Ben eminim, inanın şunu söylüyorum. Sandığı bu sene açmak istiyorum. Sandıktaki bayrakları balonları. Evet, yani bunları çıkarıp formalarımı giyip gözünü rahatlığıyla, gururla yani sallamak istiyorum artık. Peki. O sene bu sene olsun artık ya.
0: Peki, inşallah diyelim. Peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Bu sayıda bir mukabil. Allah razı olsun tekrar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Gaziantep'ten günaydın. Sevgili Aygün, bana göre Antep maçı yanlış örnek oldu. Daha önce de Galatasaray maçı vardı. 3-0'dan 4-3'e gelen Rıdvan Oğuz Aykut'u kadroyla Antep maçının döndüğünü sen de bilirsin. Ya oradaki tribünü ben sahadaydım. Hakikaten böyle hani olur ya, insanın tüyleri diken diken olur. Ben kale arkasında o 4 golün fotoğrafını çekmiştim. Onu da söyleyeyim. O maç da inanılmaz bir maçtı ya. Antep maçı bak, bugün kime söylesen, hangi kime sorsan Fenerbahçe başkanlarına, Sayın Aziz Yıldırım da mesela aynı şekilde, Sayın Ali Bey de aynı şeyi söyler. Sayın Saadettin Saran da aynı şeyi söyler. Adaylar da aynı şeyi söyler. Ama hakikaten Antep maçı tribünleri çok farklıydı ya. Aygün Bey günaydın. Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt alan Fenerbahçe karşılığında altyapıdan 3 futbolcu vereceklermiş. Doğru mudur? Karşıyaka'dan Emin Kaymak demiş ki Adem Yeşilyurt için duymadım üstad. Emin kardeşim duymadım. Adem Yeşilyurt'la ilgili altyapıdan 3 futbolcu verecek doğru mudur? Vallahi duymadım ama araştırırım merak etme. Sorarım yani. Baba Hızır köyünden sevgiler Aygün abi. Dün söylemiştim ya, sakın ha deneme. Yukarı fotoğrafta gördüğün gibi 1,5 sene oldu. Kimse üye olmadı. Baba tarafım Nevşehir Ürgüplü olduğu için bu grubu kurdum. Bir üye var, o da benim demiş. Ha dedik yani 2-3 kişi olan gruplar kuruyorduk. O da kendi kendine grup kurmuş. Tek üyesi var, o da kendi. Günaydın. Alo, günaydın.
4: Aygün abi günaydın. Bursa'dan selamlar. Cüneyt ben.
0: Cüneyt nasılsın, iyi misin?
4: İyiyim abi, sesini duydum daha iyi. Uzun
0: aynı şekilde sonra kardeşim. Nedir durumlar?
4: Abi çok şükür ya, Aziz Başkanımız geri geldi. Yani
0: sen söylemiştin daha önce, daha değil mi Cüneyt? Sen bağlandığında
4: söyledin,
0: söylemiştin.
4: Sen bana söyledin abi. Bana özelden yazdın. Ben de ona göre şimdi söylüyorum abi. Abi Fenerbahçe Antep maçına gidip de son gişede son iki bileti kaçıran kişi olarak
0: yapma be.
4: O zaman Kadıköy'de kahvede o maçı izlemiştim abi.
0: Yapma be, ne maçtı be.
4: Ve abi inan, o tribün olduğu sürece Fenerbahçe yıkılmazdı. Gerçekten o tribünü bulmak lazım.
0: İşte yapmaları lazım maalesef. Haklısın ama zor.
4: Dikkat et abi, orada gömleği yırtanlar yani 3-0 olmuş takımı tribüne çağırıyorlar. Öyle bir atmosfer. Bize o günler lazım abi. Yoksa transferler yapılsın, onu getir bunu getir ama önce bize o tribündeki ruh lazım.
0: Bravo
4: abi.
0: Aynısını söyledim demin, fark ettim mi bilmiyorum. O Trabzon tribünü yakalaman
4: abi
0: lazım.
4: Kesinlikle. Yani hani şimdi diyorlar ya, daha önce Galatasaray maçı var 3-0'dan ama senin demek istediğin çok başka bir şey. O tribündeki ruhu yakalamamız lazım.
0: Bravo, bravo kardeşim.
4: Yani bizim için o lazım. Yoksa Hani Mourinho da geldi buraya, diğer ki getir kimi getir. Biz önce tribünde her şeyi ele almamız lazım. Doğru. Ondan sonra zaten orada çok iyi bir röportaj hatırlıyorum ben abi. Yani bir zamanlar o Kadıköy ilk açıldığı zaman, yeni stadyum açıldığı zaman Galatasaraylı futbolcular röportaj vermişti. Hmm. Diyorlardı tükürükle boğulacağımızı zannediyorduk diyordu. Yani o atmosferden şimdi elimizde telefonla resim çekmeler, yani şeyler, çok başka bir yere geldik. Onun için bizim o ruhu geri getirmemiz lazım
0: doğru,
4: abi.
0: Doğru, doğru, doğru.
4: Aygün abicim görüşmek
0: kendine
4: üzere.
0: Kendine çok iyi bak. Sevgiler, saygılar. Allah razı olsun kardeşim. Vay be, bileti kaçırmış be. Maç hakikaten kaçırılmayacak bir şey ama gelmiş gene Kadıköy'de maçını izlemiş. Aygün abi yayına bir soru sormak istiyorum. Size bu Osimhen'e kim 160... Bugün gördüm galiba bir İspanyol kulübü 160... Yok özür dilerim 120 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş. Sayın Dursun Özbek kabul etmemiş. Abi şu anda dünyanın en iyi golcülerinden bir tanesi. Açık ve net sana söyleyeyim. Yani sadece bizim gibi düşünmeyin. İngiltere piyasası, İspanya, yani Almanya piyasalar çok yüksek. Verilir yani. Ben başkan olsam, yurt dışında bir kulübün başkanı olsam veririm parayı, alırım abi ama. Günaydın abi, hayırlı yayınlar. Ne radyo kapanır ne klima, seviyorsun abi, saygılar demiş. Hemen dinleyicimiz Oğuzhan'a da sevgilerimizi iletelimiş. O da klimayla beraber açmış bizi, serin serin dinliyor. İstanbul veya artık nerede olduğunu bilmiyorum, trafikte biz dinliyor. Merhaba, İzmit'ten Onur ben. Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım'ın aynı anda görev aldığı iki dönemde iki sezonda Beşiktaş şampiyon olmuştu. Vay vay vay vay vay vay, bak görüyor musun? İzmit'ten Onur Bey'in, bak Dursun Özbek, Aziz Yıldırım aynı anda görev aldı. İki dönemde de iki sezonda Beşiktaş şampiyon olmuştu. İnşallah tarih tekerrür eder. Beşiktaş özellikle kanat oyuncusu takviyesi çok önemli. Önder Özen'e güveniyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de Önder Hoca'yı beğenirim. Analizlerini de beğenirim. İyi de çalışma yapacağını tahmin ediyorum. İyi bir kadro kuracağını tahmin ediyorum. Çok iyi bir hoca getirdi, o söyleyeyim. İnanılmaz iyi bir hoca geldi. İnşallah bu sene şöyle keyifli bir maç izleyelim ya arkadaşlar. Sadece iki takımın değil yani. Beşiktaş'ın Trabzonspor'un da devreye girdiği bir maç izleyelim sevgili arkadaşlar. Çok mesaj var. Biraz mesaj okumak istiyorum Yücel Bey. Telefonları biraz ara verelim. Ara da alırsın, fark etmez. Bursa'dan Murat Şahin Aygün abi. Seni her sabah 10'dan 11'e kadar dinliyorum. Öğlen yemek molası çabuk geliyor. Seni çok seviyoruz demek. Valla bana da çok hızlı geliyor biliyor musun? Buradan hemen yemekhaneye gidiyorum. Ya bir de haberlere bakalım ya arkadaşlar. Bu mesajları okuyacağım şimdi, devam edeceğim. Amirli Erkek Voleybol Takımı, bunları unuttuk tabii söylemeyi. Amirli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nde ilk maçında ABD'ye 3-1 yenildi. Filenin Efeleri ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Amirli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Avusturya ile oynayacağı maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecekmiş. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Başakşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 2-1 geriden gelip seriyi kazanan Siyah Beyazlar 26 sayılı oynayan Devin Dotson maça damga vurdu. Final serisi geçen sezon olduğu gibi Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasında oynanacak. İlk maç 13 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe'nin evinde oynanacağını söyleyelim. Demin dinleyicilerimiz de söyledi. 8 yıl sonra kulüp binasındaydı dün Sayın Aziz Yıldırım. Mazbatasını aldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını dün aldılar. Yıldırım ve ekibine mazbataları Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu tarafından takdim edildiğini belirtelim. Aziz Yıldırım'ın tabii ki dün itibariyle baktığımız zaman da iki transfer birden tamamladığı yönünde bazı haberler var. Ama tabii resmi olarak açıklama olmadığı için sadece isimlere söylemek istiyorum. Vedat Muriç ve Sergio Giurisi'yi takıma kazandırmak için yoğun bir mesai harcandığını belirtelim. Onlarla ilgili zaten detaya gireriz. Devam edelim şuradan, okumaya da devam edelim ya. Çok mesaj geliyor, mesajları da okumak istiyorum. Günaydın canım abi, yayınlar. Bursa'dan Yılmaz Gönül Kırmaz. Emin ol Bursa'da seni özledi. En kısa sürede seni buraya görmek isteriz. Seviyorsun abim demiş. Teşekkürler sevgili Yılmaz kardeşim, seni de özledik biz ya. Vay vay vay vay vay, bir resim geldi şimdi, simit. İstanbul'dan Mustafa, hayırlı sabahlar. Kahvaltı saatini beklerken seni dinlemek çok iyi abi, selamlar demiş. Afiyet olsun kardeşim ya. Vallahi Mustafa Özdil kardeşim. Simidini de koymuşsun. Afiyet şeker olsun. Sabah hakikaten böyle yemekhaneye giderken ayran gördüm. Bak şimdi yemin ediyorum bir tane ayran vardı. Buzdolabında kalmış artık. Biri mi unutmuş ne yapmış bilmiyorum. Simit de vardı orada biliyorsun. Dedim simit ayran mı yapsam acaba dedim. Sonra vazgeçtim. Bu ara çünkü yaz geldi, biraz kilo vermemiz. Yazın veriyoruz, kışın yiyoruz. Çok dengeli.

0: Siz yemin ediyorum var ya. Günaydın Antalya'dan Mustafa Şenalp. Hakan Safi'nin seçimden önce olmayacak transferleri kılıfına uydurduk ve yabancı var gelsin diye lobicilik faaliyetlerinde bulundum gibi itirafları oldu. Galatasaray nelere rağmen şampiyon olduğunu görünce daha çok gururlanıyoruz demiş. Sevgili Mustafa Şenalp kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Gencay Gül'ü bakalım ne yazmış Gencay. Selamünaleyküm Aygün abi. Senden bir ricam var. Dün bir arkadaş bağlandı Ankara'dan eczacı. Adalet diyor ya pandemide bir maskeyi 30 TL satarken adalet neredeydi yayından diliyorum demiş. Ya. Hakikaten pandemi döneminde yemin ediyorum sana var ya 150 lira 200 lira 250 liraya aldığımı hatırlıyorum ben ya maskeleri. Doğru söylüyor ya. Millet merdiven altı maskeye gitmek zorunda kaldı ya. O şeyleri kullanmaya kalktı. Ama tabii ki onların da gelen geliş fiyatlarını bilmediğimiz için şey yorum yapamıyorum. Anlatabildim mi demek istediğimi? Belki bizi dinliyorsa bağlandığı zaman. Abi bayrak siparişini verdim ben hayırlı olsun demiş. Bir adet 4'e 6 afiş. Emre Savaş Fenerbahçe bayrağı siparişi vermiş. Herkes hazırlıklar içerisinde arkadaşlar. Ankara'dan Cengiz Çetin, Aygün Bey, Fenerbahçe'nin kiraktan dönecek olan ve bırakacak futbolcular Süper Lig'de 4 bigler hariç hiçbir takıma gönderse o takımda şampiyonluğu oynar. Devin Özek Milan'la anlaşmak üzereymiş. İlginç demiş. Vallahi bence de ilginç yani. Milan'da ne işin var senin Devin ya? Araya mı gidelim? Araya gidelim.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, garibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Aygün Bey, Aykut Hocamız ve İsmail Hocamız hep zor zamanlarda Fenerbahçe'nin başına geçti. Bir de iyi bir kadro verip neler yapılacağını görmemiz lazım. Özellikle Aykut Hocamız çok bilgili ve liyakatlı. Röportajlarında bunu görüyoruz. Jesus'un oynattığı oyunu sormuşlardı. Çok güzel ama Jesus'un oynattığı futbol sürdürülebilir bir oyun değil mi? Değildi. Hakikaten öyle oldu. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe dağılmıştı diyor. Dinleyicimizin hemen söyleyelim. Cengiz Çetin kardeşimize de tekrar teşekkür edelim. Evet, bir resim daha geldi. Günaydın Aygün'e. Bende klima yok. Camı açtım. Ya sen nasıl bir insansın ya. Camı açtım. Saçlarımı bir dalgalandırdı. Rüzgarında serinlenen Radyo Spor'u dinliyorum. Sevgiler, saygılar. Trabzonlu Recep kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, mesajlar yağmaya devam ediyor. Şu anda okumaya bekleyen çok fazla WhatsApp mesajımız var ama şu an hattımızda Profesör Doktor Lale Orta hocamız

0: Biliyorsunuz ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi, Erkekler Ligi'nde hakemlik yapan, FIFA kokartı takan ilk kadın hakemimiz, aynı zamanda ilk doktora unvanına sahip hakemimiz, aynı zamanda ilk kadın MHK başkanımız Profesör Doktor Lale Orta. Hocam günaydın, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, iyiyim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese de selam ve saygılarımı gönderiyorum.
0: Hocam baktığım zaman ilk kadın antrenör, İlk kadın futbol hakemi.
1: İlk FIFA kokartı diyelim. Benden önce birkaç arkadaşımız başlamışlar. Gayet de güzel yapmışlar. Benim FIFA kokartı almam ve profesyonel maçlarda ilk hakemlik yapmam. Süper Lig'de ilk kez çıkmam. İlklerim çok ama önemli olan ilk olmaktan ziyade
0: kalıcı olmak.
1: İlkeleri başarabilmek çok daha önemli diye düşünüyorum.
0: Kalıcı olmak diyorsunuz ki siz de hakikaten evet. Türk futbolunda kalıcı olan isimlerden bir tanesiniz. Hocam tabii geçen haftalarda bununla ilgili bize çok fazla dinleyici bağlanıyor Sayın Hocam. Sosyal medyada sizin ağzınızdan bir şey çıkmış gibi konuşuldu. Oradan başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Hatta Bana da sordular nedir falan filan diye. Layla Hanım böyle bir şey demiş mi falan filan diye. Ben sizi aramıştım hatta hatırlarsanız. Siz bunun olmadığını söyleyince ben de burada yayınlarda bunu söylemek zorunda kaldım. Çünkü çok fazla anlamda telefonlar geldi, mesajlar geldi bu anlamda. İsterseniz oradan başlayalım isterseniz hocam. O konuyla ilgili neler söylersiniz Sayın Hocam?
1: Tamamen dezenformasyon. Benimle ilgili zaten yapılan haberlerin birçoğu %95-90 belki 99'u maalesef dezenformasyon, doğru değil. O çıkan haber de doğru değildi. Avukatımla ihtar çektik ve kendisi de zaten yayınladı ve doğru olmadığını ispat etmiş olduk. Birçok şey de aynı şekilde. Daha önce de yine bazı konularda benimle ilgili olmayan şeyler çok çıktı, yazıldı. Maalesef şöyle bir şey oluyor. Gerçeği ortaya çıktığı zaman kimse onu yazmıyor. Ama Yalan bir haberse herkes alıyor, çoğaltıyor. Ve bu da gerçekten insanlara yapılan büyük bir haksızlık ve saygısızlık diye düşünüyorum.
0: Özellikle sosyal medya dediğimiz o Twitter hakikaten çok pis bir mecra haline geldi hocam.
1: Yani bunun kontrol edilmesi lazım. İnsanlara çamur atmak doğru bir şey değil, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek, üzerine yorumlar yapmak, fikirler söylemek gerçekten doğru bir şey değil. Bunu kendisi empati yapması lazım herkesin. Kendisine yapıldığı zaman veya yakınına yapıldığı zaman ne hisseder? Doğruluğunu teyit etmeden bir kere haberin yapılmaması lazım. Yani öyle bir şey gördüm, hemen ben alayım onun üzerine onu yorumlayayım, yazayım, çoğaltayım, başka yerlere aktarayım. Bunlar doğru şeyler değil. O yüzden de bu konuda da işin hukuki boyutları tabii ki önemli ve insanlar ama hukuki anlamda ispatlasa bile maalesef o üzerine yapışanı bir türlü atamıyor. Yani o sizin üzerinize yapışıyor, öyleymiş gibi algı yaratılıyor. İşte o algıyı kırmak çok zor. Yani algıyı oluşturduktan sonra istediğiniz kadar yasal yollara başvurun, o değişmiyor.
0: Değişmiyor hocam,
1: yani
0: maalesef.
1: İnsanlar ona inanıyorlar.
0: Evet. Hocam şimdi mesajlar geliyor. Bakın çok ilginç mesaj geldi. Fatih Tellioğlu göndermiş. Hocamız ilk kırmızı kartını UEFA stadında bana göstermişti. Benim de ilk kırmızı kartımdı. Kendisine saygılarımı sunarım demiş.
1: Çok selamlarımı gönderiyorum.
0: Fatih Tellioğlu.
1: Benim gösterdiğim kartlar nedense unutulmuyor. Herkes hatırlıyor. Şöyle bir şey de oluyordu ben hakemlik yaptığım zaman. Çok fazla kadın hakem olmadığı için kadın hakemden kart görmeyi istemiyorlardı. Sanki bir böyle utanıyorlardı. O yüzden de mümkün olduğu kadar daha kart görmemek için kurallara uygun davranmaya çalışıyorlardı. O yüzden gördüğü kartı unutmamış olabilir arkadaşımız. Selamlarımı gönderiyorum.
0: Tabii çok konu konuşacağız ama gelen sorularda ara ara müsaade ederseniz sormak istiyorum sevgili Lale Orta Hocam. Tabii ki cevap verip vermeye tamamen size kalmış bir şey. Onu da söyleyelim. Ben de buradan zaten bazılarını da özellikle tabii şey olanları da ayıracağım da tekrar söyleyeyim. Bazen cümlelere nasıl öyle şeyler koyuyorlar ki hocam, dikkat etmemize fayda var. Hocam Dünya Kupası başlıyor. Öyle diyelim. Fakat biz tabii burada kurallarla ilgili, yani kafalarda da insanların soru işaretleri var. Biz buradaki kuralları acaba kendi ligimizde uygulayabilecek miyiz? Oradan başlayalım isterseniz. Dünya Kupası'ndaki oyun kurallarındaki değişikliklerle ilgili neler söylersiniz sevgili Lale Orta Hocam? Buyurun hocam.
1: Tabii ki şimdi kurallara bir keyfi olarak uyup uymama hakkımız yok ki. Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu kuralları değiştiren IFAB dediğimiz, IFAB dediğimiz ya da kuralları değiştiriyor ve 1 Temmuz'dan itibaren, yeni sezondan itibaren uygulanmasını istiyor. Bazı kurallar değiştirilebiliyor veya uygulanmayabiliyor veya esnetilebiliyor. Ama bazı kurallarda kesinlikle bunu yapmaya hak vermiyor. O yüzden de buna uymak zorundayız. İşte nedir mesela? Oyuncu diyelim ki değişiklik esnasında 10 saniye içinde oyuncunun çıkması gerekiyor. Yani bunu biz uygulamayalım. Hani bu biliyorsunuz zaten futbolda yıllardan beri bir numaralı spor olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi oyun kurallarında yapılan değişiklikler. Yani öyle bir şekilde değişiklik yapılıyor ki futbol her zaman seyredilebilir ve tartışılabilir bir şekilde kendi yerini korumayı başarıyor. Ne yapılıyor? Diyelim ki biraz zaman geçirme fazla oluyor. O topun oyunda kalma süresi azalıyor. Geçmişte neler yapıldı işte? Kalecinin hareketleri kısıtlandı. Bunun üzerine çoklu toplu sisteme geçildi. Daha fazla topun oyunda kalma süresini artırmak için. En son zamanlarda da oyuncu değişikliğinin gerçekten oyun süresinde veya kale vuruşlarında topun oyuna sokulmasında özellikle galip takımların veya beraberlik işine yarayan takımların oyunu geciktirdiğinden yola çıkarak böyle bir kural değişikliğine gidildi. Bence hazırlık maçlarında bunun da çok işe yarayacağını gördük. Aslında çok güzel bir şey. Çünkü ekran başında ve statlarda bu işe dünya kadar para verip gidip kombinesini alan, günlük biletini alıp girenlerin daha heyecanlı bir maç seyretmesi gerekiyor. Topun oyunda daha çok kaldığı zamanı, süreyi seyretmesi gerekiyor. O yüzden doğru kararlar. Bunu kişisel olarak burada uygulamayalım diyemezsiniz. Evrensel bir spor ve Uluslararası Futbol Federasyon Kurulu da FIFA da bunun bir üyesidir. Altında kuralların uygulanması için değişikliği yapar ve gönderir. Zaten yoruma bırakmaz bazı kuralları. Uygulamak zorundasınız. Çünkü siz federasyon olarak FIFA'ya bağlısınız. UEFA'ya bağlısınız. Ve bunu uygulamak zorundasınız. Oyuncu değişikliği gerçekten diyelim ki 4. hakem değişiklik tabelasını kaldırdığı andan itibaren 10 saniye başlıyor.
0: Kim sayacak hocam? Onu nasıl sayacaksınız? Hocam özür dilerim. Özür dilerim. Hakem sayacak ama yani şimdi öyle oluyor ki hocam ara ara girip müsaade ederseniz böyle şey anlamında gidelim. Yani Allah aşkına Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray veya Trabzonspor'dan bir futbolcunun 10 saniye dışında 10 saniyede dışarı çıkartabilecek bir hakemimiz var mı bizim ligimizde hocam? Çok özür diliyorum.
1: Şimdi kuralı uygularsanız ve onun yaptırımını uygularsanız...
0: Sarı kart mı yaptırım hocam? Sarı kart mı çıkması 10 saniye içinde?
1: Şöyle, hayır. Eğer şimdi onun bir cezası olacak. Eğer 1 dakika boyunca 10 saniye içinde çıkmazsa o zaman girecek olan oyuncu en az 1 dakika beklemek zorunda. Bakın en az 1 dakika beklemek zorunda dışarıda. Ve o bir dakikadan fazla olabilir. Neden? Çünkü oyuna girmesi için bir oyuncunun oyunun durması gerekiyor. Diyelim ki 3 dakika durmadı oyun. 3 dakika o takım 10 kişi oynayacak. O nedenle de önemli. Bunun tabii ki istisnai durumları var. Nedir istisnai durumu? Diyelim ki sedye ile taşınması gerekiyor bir oyuncunun. Sakatlık var. Burada süre aranmayacak tabii. Veya işte en yakın çizgiye en yakın yerden çıkması lazım. Ama güvenlik nedeniyle herhangi yakın yerden çıkamıyor. O zaman da hakem onu dikkate alacak. Veya birden fazla değişiklik yapılıyorsa burada da en son tabelanın gösterildiği andan itibaren diyelim ki 3 oyuncu birden değiştiriliyor. 3. oyuncunun tabelası kalktığı andan itibaren 10 saniye kuralı başlıyor. O yüzden de bunlara uymak zorundalar. Oyun kesinlikle o anda öbür oyuncunun çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın oyunu tekrar hakem başlatıyor. Şimdi ve o oyuncu çıkmak zorunda ve giren oyuncu giremiyor oyuna. İşte asıl önemli olan
0: işte
1: bu.
0: İşte onu soracağım hocam. Şimdi dediniz ki 10 saniye içinde çıkmak zorunda. Eğer çıkmazsa dışarıdaki oyuncu 1 dakika sonra oyuna girecek. Doğru anladım değil mi hocam?
1: En erken 1 dakika.
0: En erken 1 dakika.
1: Durmazsa daha fazla.
0: Peki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor böyle bir durumda bir gol yedi hocam.
1: Yiyebilir çünkü bu hazırlık maçında
0: siz benim
1: ne
0: demek istediğimi çok iyi anladınız değil mi hocam?
1: Şimdi kuralları bütün takımlara eşit uygularsanız o zaman hiç sorun olmaz.
0: Ama uygulandığına inanıyor musunuz hocam? Çok özür dilerim. Kuralların eşit uygulandığına inanabiliyor musunuz? Çünkü siz MHK'de

0: hakimin takdiri oradan geliyor ve kurallarda bunun yeri var. Yani benzer pozisyon olur, aynı pozisyon olmaz. Tabii ki şöyle bir araştırma yaptım ben ikinci yarıda birlikte. Uzatma dakikalarına kaçar dakika verildi ve maçın o andaki skoru neydi ve o uzatmada maçın süresi değişti mi? Genelde şampiyonluğa oynayan takımların beraberlik veya mağlup durumlarında daha fazla uzatma dakikaları verildiğini tespit ettim. Yani bu tür şeylerde belki hakemler istemeden hani bilinç altında veya o anki maçta gerçekten o kadar dakika konması gerektiği düşünülüyordur. Ama benzer şekilde daha fazla dakikalar, eğer galip durumdaysa daha kısa süreler verildiği. Hani bu, hani belki maçın yine de bir suçlama kesinlikle getirmek istemiyorum. Daha hakemlerin başkanlığını da yapan bir kişi olarak. Ama şöyle bir şey var, tabii ki bir baskı var. Ve bu baskı karşısında o hakemin hakemliğinin bitirilme tehlikesi de var maalesef. Yani bu tür şeyler olunca da ben hakemlerin hakkında olumsuz bir şey düşünmek istemiyorum. Çünkü hakem arkasında dayanacağı, sağlam güveneceği, doğru karar verdiğine inandığı zaman, hata yapabilir, insani hata olduğu zaman sorun yoktur hiçbir zaman. Ama bu hatanın neden kaynaklandığıyla ilgili tabii ki yöneticilerin bunu araştırması gerekir. Eğer bir insani hataysa bu kesinlikle kabul edilebilir. Ama bizde mesela VAR hataları çok fazla oldu. VAR'da eğer karışmaması gereken durumlarda karışıldı, karışması gereken durumlarda karışılmadı. Bunlar tabii ki düzeltilmesi gereken şeyler. Yani biz olumsuzlukların üzerinden yola çıkarak aslında keyfi yönetimlerin önüne geçilmesi lazım. Standart maçların yönetilmesi lazım. Türkiye'de maalesef VAR uygulamalarında özellikle bazı sorunlar geçen sene çok fazla yaşadık. Örneğin işte birçok ülkede VAR'lar, örneğin İngiltere'de burada yani hakemin yani maçı Türkiye'de VAR yönlendiriyor hakemin. Halbuki işte İngiltere'de, Almanya'da VAR sadece ışık tutuyor, pozisyonu gösteriyor ve hakemin kendi kararını vermesini isteniyor. Ama Türkiye'de böyle olmuyor. Türkiye'de özellikle üzerine basa basa gelirken bile kulağına söylüyor, bu konuşuyor. Şekilde yönlendirerek konuşuyor. Bunlar doğru değil. Ve VAR'ın çok fazla, yani Türkiye'de bir de şöyle bir geçen seneki yönetime baktığımız zaman şöyle bir sorunla karşılaştık. Özellikle sahadaki hakemlerin tamamen hiç yönetim hatası yokmuş da bütün sorun VAR'dan kaynaklanıyor. VAR hatalıymış gibi. Böyle olunca da sahadaki hakemler karar vermekten kaçınır duruma geldiler. Yani nasılsa bir şey varsa VAR karar verecek ve bize söyleyecek.
1: Sorumluluğu üzerinden atıyor değil mi hocam? Sorumluluğu üzerinden atmak için VAR'ın kararını uyuyor. Aslında kafasında diyor ki benim aslında verdiğim karar doğru ama riske girmem anlamında sorumluluğu VAR'a atarak kendini kurtarmaya mı çalışıyor diyebilir miyiz bazı hakemler?
0: Şöyle Türkiye'de daha çok VAR'a yüklenilen, yani VAR'la beraber maç yönetilen bir duruma gelindi maalesef. Yani sahada, halbuki UEFA ve FIFA'nın istediği sahadaki hakem pek yetkili olsun. Halbuki bu FIFA, İFAP karar alır derken VAR yetkili olacak, VAR yönetecek, sahadaki hakem uygulayıcı olacak. Bu kadar kolay bunu değiştirmek, ama değil, sahadaki yetkili olan otoritesi olması gerekenin sahadaki hakem olması gerektiği isteniyor. O yüzden de VAR'a mümkün olduğu kadar az gidilmesi. Ama bu şu demek değil, az gidilsin. İşte VAR'ın karışması gereken bir pozisyon var ama karışmasın, az gidilsin. Böyle bir şey değil. Sahadaki hakem yönetimi başarılı olsun. Çok spesifik bir pozisyonda VAR devreye girsin ve gerçekten hak eden takımın maçı kazanması veya kaybedecek olan bir takımın gerçekten o pozisyonla beraber sonucunun belirlenmesi önemli. Yani hakemlerin maçların sonuçları üzerinde hiçbir şekilde dahil olmaması gerekiyor.

0: yapıyor. Bu maalesef geçen sene bunun uygulamalarını gördük. Standart yok bir kere.
1: Standart yok.
0: Güven yok. Güven yok. Bu çok önemli. Güvenmediğiniz zaman doğruyu da yaptığınız sorun yaşıyorsunuz.
1: Onun sebebi şu olabilir mi hocam? Şu olabilir mi sebebi? Yani kulüpler bazı isimleri maalesef düdük astırdı. Çünkü arkanıza çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Arkanızda güven yok. Yani hakem de arkasındaki kişiye güvenmediğinden dolayı maalesef farklı kararlar vermek zorunda kalıyor. Bu olabilir mi? Yani aslında güven olsa normal şartlarda ligimiz çok daha iyi olabilir mi? Ne diyorsunuz? Veya şunu söyleyeyim. Hakemlerimiz biraz çabuk mu harcanıyor hocam? Buyurun.
0: Şimdi dünyada da hakem sayısında büyük bir azalma var. Çünkü çok kamerayla çekimin yapılması, sosyal medyada çok fazla tartışılır olması, ailelerine kadar yansıması hakemlik kurumunu yıpratan bir şey. O nedenle de gerçekten çok zor bir kurum. Yani hakemlerin arkasında aldıkları kararlarda eğer ortada bir kararsa, yani gri pozisyon dediğimiz alana giriyorsa, kurulların hepsinin hakemin yanında olması gerekir. Hiçbir şekilde öyle bir kararda, bakın gri pozisyondan bahsediyorum. Hı hı hı. O gri pozisyonlarda hakemin verdiği karar doğru karardır. Onun dışında net şekilde yanlış yapılmış bir şey varsa da kamuoyunun açıklıkla aydınlatılması ve hakemlerin de ondan sonraki maçlarda o doğrultuda karar vermesi ve kamuoyunda oluşan şüphelerin de giderilmesi açısından bu çok önemli. Yani siz vereceğiniz kararlarda yanlış yapabilirsiniz, işte VAR o zaman devreye girecek. Yaptığınız gerçekten %100 kanıtlanabilir bir hataydı. VAR'ın karışabileceği sınırlı içerisindeyse tabii ki o zaman düzeltecek. Hem sizi zordan kurtarmış olacak, hem takımların hakkını teslim etmiş olacak. Ama şöyle oluyor, mesela İngiltere'de hakem yönetiyor maçı. VAR düzeltiyor. Türkiye'de VAR yönlendiriyor.
1: Sıkıntı burada.
0: Hakem de onaylıyor bunu. Yani bu
1: korkuyor çünkü.
0: Devam ettiği sürece sorunların yaşanmaması mümkün değil.
1: Şu olabilir mi? Yani şu olabilir mi? Hakemlere, ben isim vermiyorum tabii, genel anlamda söylüyorum. Hakemlere, kardeşim VAR'ın kararına uyun diye bir talimat verilmiş olabilir mi? Ondan dolayı mı hakemler VAR'ın vermiş olduğu kararı uygulamak zorunda kalıyor?
0: Öyle bir şey söylenmemiştir diye düşünüyorum ben. Çünkü hakem aslında sahadaki tek yetkili. Ve bütün diğerleri hepsi görevleri vardır, yetkileri yoktur. Bakın, yetki hakemdedir. VAR'ın da görevi vardır, dördüncü hakemin de görevi vardır, yardımcı hakemin de görevi vardır. Size sahada hiç kimse bir kararı dikte ettiremez. Karar verici hakemdir. VAR çağırır, bakarsınız. Eğer siz kendi kararınıza kalmak istiyorsanız kalırsınız. Kimse buna bir şey diyemez. Eğer size verilen komutlarla maç yönetiyorsanız bu çok büyük bir tehlikedir. Ben öyle olduğunu hiç düşünmüyorum. Bu çok büyük bir tehlikedir. VAR söylerse yapın. Böyle bir şey olmaz. Siz kendi beyninizi hiçbir zaman askıya almayacaksınız. Kendi yönetim anlayışınızı, kendi görüşünüzü, kendi kimliğinizi, kişiliğinizi sahada VAR sizi çağırsa bile pozisyonu en ufak bir şeyle inceleyerek kesinlikle inandığınız kararı vereceksiniz.
1: Peki.
0: Yani hocam, tam oynayıp der diye düşünüp de siz kararınızı vermekten çekinirseniz olmaz. Hakem her zaman cesaretle karar verendir. Cesaretle karar vermediği zaman sahadaki o zaman sorunlu hakemlik ortaya çıkar. Güven azalır. Siz kendinize güvenmezseniz kimse size güvenmez. Aldığınız kararlarda o zaman birbirleriyle standart olmaz, çelişir.
1: Hocam çok kısa bir reklam aramız var. Araya gidelim. Aradan sonra sevgili Lale Orta hocamızla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor!
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi?

0: Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Radyo Spor. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, Ters Köşe devam ediyor. MHK Eski Başkanı Sayın Lale Orta Hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Çok fazla sorular geliyor. Hocam tabii siz hakikaten çok önemli işlere imza attınız. Şu ana baktığınız zaman hocam, yani Dünya Kupası'nda hakemimiz yok. Avrupa maçlarında hakemlerimiz yok. Ya bir MHK başkanı olarak neler düşünüyorsunuz o anda? Yani neden bizim hakemimiz yok hocam? Neden bizim hakemimiz yok? Bir onu sormak istiyorum. İkinci sorum da şu hocam, müsaade ederseniz. FIFA hakemlerimizin maç yönetmediği ama FIFA olmayan hakemlerimizin de maç aldığı bir ligi geride bıraktık. Onunla ilgili neler söylersiniz? Söz siz hocam, buyurun efendim. Buyurun.
5: Neden hakemimiz yok? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki burada beni kimse sorumlu tutamaz. Eğer bir sonraki dönemde olursa o zaman sorumlu benimdir dedi. Değil. Bir kere eğer milli takımın başarısında siz sahipleniyorsanız başarısızlığı da sahipleneceksiniz o zaman. Bir kere sizin hakeminiz yoksa elit kategoride hakeminiz var. Eğer Dünya Kupası'na gitmiyorsa, gidememişse, bu sizin döneminizde gerçekleşen bir şeydir. Eğer elit kategoride hakeminiz olmasa, evet, oraya aday hakeminiz olmaz ve sizin sorumluluğunuz olmazdı bundan. O yüzden de tabii ki siz kendi hakeminize liglerde, en önemli maçlarda, derbi maçlarında görev vermezseniz tabii ki sizin bağlı olduğunuz kurum UEFA ve FIFA'da önemli maçlarında sizin elit kategorideki hakeminizi maç vermez, oraya davet etmez. Bu birbirini takip eden şeylerdir. Bir uluslararası turnuvaya sizi davet edecekleri zaman sizin ülkenizde yönettiğiniz maçları isterler, bakarlar. Aralık var mı, sakatlanmış mısınız, zorlu maçlara gitmiş misiniz? Derbi maçlarını yönetmiş misiniz ülkenizin? Yok, hiçbirisinde isminiz yok. Tabii ki sizi o zaman oraya davet etmezler. Bu tamamen aslında atamalarla ilgili yapılmış büyük bir sorun. Halil Umut Meler'i Dünya Kupası'na göndermek istiyorsak ona göre bir strateji izlenecekti. Buradaki bütün derbi maçlarında FIFA hakemlerine vermeyip normal hakemlere yönetilmesi de aslında bir yönetim zafiyetidir. Çünkü siz UEFA'ya, FIFA'ya isimlerini bildirdiğiniz zaman hakemlerinizi, bunlar en iyi hakemlerim diyorsunuz. Yani evet, o üç kategorideki hakemler içinde seçiyorsunuz, bunlar benim elit hakemlerim diyorsunuz. Ama kendi liginizde, elit maçlarınızda o hakemlere göre vermiyorsunuz, o zaman sizin çelişkiniz ortaya çıkıyor. Ve tabii ki size o zaman güvenli maç verilmiyor. 2026-2027 birinci döneminin kategorisini açıkladı UEFA. Evet. Yine orada Halil Umut Meler var elit kategoride. Birinci kategoride Gamze Durmuş Bakkan var, kadın hakemimiz. Bu, ki burada da kendisine şans fazla verilmiyor. Aslında o da mutlaka değerlendirilmesi gereken bir hakemimiz. Yine yani onun dışındaki bütün hakemlerimiz ikinci kategoride. Hiçbirisi, herkes olduğu yerde kalmış yani. Hiçbirisinde bir hareket
4: gelişim
5: olmamış.
4: Gelişim yok.
5: O yüzden de bundan sonraki organizasyonlarda da iki tane umudumuz var. Ya Halil Umut Meler ya Gamze Durmuş Bakkan. Eğer onlara burada iyi maçlar verip belli bir seviyeye getirmezsek yine üst düzeyde yönetecek hakemi bulamayız. Ne UEFA'da ne FIFA'da.
4: FIFA hakemlerimize maç verilmemesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela baktığınız zaman çok farklı isimlerin devamlı derbilere verildiğini görüyoruz. İsim vermek istemiyorum ama ne demek istediğimi çok iyi anladınız hocam. Yani FIFA hakemleri maç derbileri yönetmiyor. Farklı hakemler, FIFA olmayan hakemlere maç veriliyor. Bu neyi çağrıştırıyor? EFİF hakemini mi korumak istiyorlar? Yoksa kafalarındaki bazı hakemleri elemek anlamında mı bunu yapmaya çalışıyorlar?
5: Sanırım FIFA hakemleri çok kısa sürede FIFA hakemi oldu. Hatta FIFA'ya yazı yazıldı. Normal 2 senelik süresi, platformdaki süresi olmadan bile FIFA yapılan hakemler oldu. Demek ki güvenmiyorlar hakemlerine. Yani güvenmediğiniz zaman o zaman uluslararası anlamda arenaya sürmeyeceksiniz. Zarar vermiş olursunuz onlara. Kendinizin güvenmediği bir hakemi uluslararası arenaya o zaman göndermeyeceksiniz. Bu sizin çelişkiniz olmuş olur. Siz buradaki bütün derbi maçlarında FIFA hakemi kullanmak zorundasınız. 7 tane FIFA hakeminiz var. Kadın FIFA hakemlerimiz de var. Zorlu maçlarda FIFA hakemlerine vermek durumundasınız. Çünkü siz yapıyorsunuz bu listeyi. Siz yaptığınız için bu listedeki eğer diyorsanız ki benim evet bu başka hakemim var FIFA olamıyor. Neden? Yabancı dili yok. O zaman yabancı dili yoksa Türkiye'de de maç yönetemez üst düzeyde. Çünkü oynayanların hemen hemen tamamı yabancı. Bir iki tane Türk var. Gerilerinin hepsi yabancı. Onların dilini anlamadıktan sonra iletişim nasıl kuruyor? Nasıl sorunu veya bir problemi çözebiliyor sahada? Yani yabancı dil sadece uluslararası maçta değil, Türkiye'deki maçlarda da zorunluluktur.
6: Yüzde sorun, mecbur.
5: Zorunluluktur evet. Yani. O yüzden ki olsun ben bu tanıdığım, ben buna maç veririm. Yabancı dil bilmese de göz ardı ederim diyemezsiniz. Bu yönetim çelişkinizdir.
4: Görkem Turnagöl demiş ki hocam hiçbir kulüp memnun değil MHK'den demiş ama MHK başkanı nasıl kalıyor orada o zaman demiş. Lale Hanım'a sorabilir misiniz demiş. Hiçbir kulübün memnun olmadığını biliyoruz. Her kulüpler açıklama yapıyor. Hakemlerle ilgili açıklamalar yapıyor. Nasıl kalıyor bir MHK başkanı orada? Nasıl kalabiliyor?
5: Ben bu açıklamaların çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Çünkü gerçekten samimi düşünceler.
4: Tribüne oynama mı diyorsunuz hocam? Tribüne oynama denir mi buna?
5: Genel kurulda asıl yeri orasıdır. Orada dile getirirsiniz. Genel kurulda eğer bunu dillendirmiyorsanız demek ki bir sorun olmadığını düşünüyorsunuz. O yüzden de ben öbür söylemlerin gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Sadece palyatif taraftarını belli bir şekilde hoşnut etmek için yapılmış söylemler olarak değerlendiriyorum. Merkez Hakem Kurulu'nu normal olarak iyi bir yönetim anlayışıyla baktığınız zaman uluslararası anlamda hakemlerimizin başarısı yok. Türkiye'de çok tartışılan yönetimler oldu maalesef. Hani devam edebilecek bir durumdaki bir merkez hakem kurulu mu derseniz bana göre değil. Ama şansları var arkasında duran. İşte bakın bu çok önemli. Merkez hakem kurulu hakemlerin arkasında durmalı. Tıpkı federasyon başkanının merkez hakem kurulunun arkasında durduğu gibi. Bundan dolayıdır ki görevlerini bu kadar rahat bir şekilde istedikleri şekilde yapabiliyorlar. Bu güvendikleri bir yer olmamış olsaydı şu ana kadar yaptıkları yönetimle bu Merkez Hakem Kurulu'nun ben çoktan değişmiş olabileceğini kesinlikle düşünüyordum. Ama şansları var, kendilerine sahip çıkan bir federasyon var. Bu da aslında önemli bir şey. Ama başarılılar mıydı derseniz kesinlikle değil. Bir kere kendi kamuoyuna açıkladığı hiçbir şeyi yapmadı, gerçekleştirmedi.
4: Evet, projeler anlamında.
5: Kamuoyu kendisinden bunun hesabını hiç sormadı. Kulüpler bunun hesabını hiç sormadı. Federasyon bunun hesabını hiç sormadı. Bir kere hakemlik sisteminde şirketleşme modeli dedi. Çıktı açıkladı. Hakem atamalarında veri tabanlı atama sistemi.
4: VETAS dedi. Doğru söylüyorsun. VETAS dedi ama FETAS çıktı ortaya. Ferhat tabanlı atama sistemi çıktı ortaya maalesef
5: yani
4: hocam.
5: Sonuçta kulüplerden oluşan bir şey olacak dedi. Merkez Hakem Kurulu oluşacak, danışma kurulu oluşacak. Yani kendisinin böyle çok zor anda kaldığında yeni bir model önererek orada kalmayı kalabilmesi için evet bunu yapacağız diye o süreci geçiştirip ama söyledikleri hiçbir şeyi yapılmamış oldu. Bunun da kamuoyunda maalesef yalan haberlerle olmayan haberlerle olanları kamuoyu bu kadar tartışırken ve sorgularken gerçek olan kendi ağzından açıklanan şeylerde maalesef bunun karşılığında herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Ve neden bunu söylediniz ve neden uygulamadınız diye hiçbir kulüp sormuyor. Bakın ben şeyin konuşmamızın başındaki rezerv formasyonla ilgili benimle ilgili olayı beni çok yıpratan, Merkez Hekim Kurulu'nu yıpratan Erdem Timur'un
4: şöyle söyleyeyim hocam,
5: Koça,
4: o zaman
5: Sayın Ali Koç'a
4: onu şöyle söyleyeyim.
5: Kayıtlarını gönderdi diye.
4: Şöyle söyleyeyim. Yayıncı kuruluş görseller krizi diye bir başlık var. Onu isterseniz onun detayını size aktarın hocam. İsterseniz sözünüzü de kestim. Özür dilerim. Süper Lig'in zirve yarışını etkilen tartışmalı pozisyonları ve VAR kayıtlarını izinsiz olarak yayıncı kuruluş stüdyolarına servis edildi ve bunların yetkiden aşarak faaslı kişilere gönderildiği yönde de aklınızda bazı iddialarda bulundu Sayın Erdem Timur. Doğru söylüyorum değil mi hocam? Aynı şekilde.
5: Doğru söylüyorsunuz. Erdem Timur'un söylediğini doğru söylüyorsunuz.
4: Yoksa hayır, Erdem Timur bunu söyledi diyorum. Tabii ki Erdem Timur bunu söyledi diyorum. Yani o cümle doğru değil mi hocam diyorum. Erdem Timur'un söylemiş olduğu cümle doğru değil mi? Benim söylemiş olduğum cümle, yanlış bir şey yok.
5: Siz... Televizyonda çıktı, açıkladı.
4: Aynen.
5: Ve dedi ki ben avukatım dedi. Sokak dedikodusu yapmıyorum. Bunların kayıtları var dedi.
4: Evet.
5: Ve etik kurul hepimizi çağırdı ayrı ayrı.
4: Evet.
5: Görüşlerimizi aldı, gerekli sorularını sordu, araştırdı, soruşturdu ve bunun gerçek olmadığını ortaya koydu. Kendisi bunu ispatlayamadı, tamamen yalandan olduğu ortaya çıkmış oldu ve kınama cezası verdi. Sonra kınama cezasını tahkim kuruluna taşıdı. Tahkim kurulu da bu kararı onadı. Yani kesinlikle dezenformasyon, kesinlikle yalan haber olmayan bir şey. Ve bu şekilde inanılmaz hem bana hem aileme hem Merkez Hekim Kurulu'na hem futbolumuza zarar veren büyük bir yalan olmuş oldu. Ama bunu yazan kim oldu? Kaç kişi oldu? Kaç kişi konuştu? Ama Erdem Timur'un ağzından yazılmayan yer kalmadı bunun böyle olduğu ile ilgili. Hiç gerçek değil, hiç gerçekçi değil. Yine bir Galatasaray maçında, donk pozisyonunda, Kasımpaşa Galatasaray maçında evet. Sanki benim yayıncı kuruluştaki beraber program yaptığımız arkadaşlarıma baskı yaptığım şeklinde yine yalan haber. Ben onlara bir kez dahi telefonla aramadım. Bir tek Bülent'in eşi vefat ettiği zaman Allah rahmet eylesin. Kendisine başsağlığı dilemek için aramıştım. Onda da sonradan mesajlaştık sadece. Ve hiçbir şekilde baskım söz konusu değil. Şöyle gelişti olay. Pozisyonda, televizyondaki programlarında kırmızı kart verilmesi gerektiğini ve aşil tendonuna bastığını söylediler ve pozisyon ta kale arkası kamerasından getirildi. Ben de bunu araştırdım. Neden kırmızı kartlık bir pozisyon var ve neden verilmedi ve neden var çağırmadı? Bunun üzerine baktım ki pozisyonun yandan kamerasından bir pozisyon var ve temas yok. Bunun üzerine neden kamuoyuyla bütün pozisyonlar yayınlanmıyor? Neden kamuoyu aydınlatılmıyor ve yanlış şekilde bir imaj veriliyor? Benim hakimim neden karalanıyor? Ve bütün bununla ilgili o zamanki haber müdürü, program müdürüne lütfen bütün pozisyonları her maçtaki her açıdan getirilsin ricasında bulundum. Bundan da federasyon başkanının haberi vardı.
4: Bu normal bir şey zaten, söylediğiniz bir şey.
5: Bunu gösterin, onu yapın. Ben niçin böyle bir şeye gireyim? Ama her pozisyonda, her TRT'nin Amerika'daki verilen maçtaki pozisyondan değil, Türkiye'deki bütün görüntülerin en güzel görüntüleri seçilerek verilmek zorunda. Kamuoyu o anda seyrederken aydınlanmak zorunda. Akşam programı beklemek zorunda değil. Kaç tane açısı varsa gösterilen, en net şekilde o pozisyonu anlatan maç esnasında onların gösterilmesi lazım. Benim bütün sıkıntım buydu.
4: Hocam şunu size sorabilir miyim? Kulüp başkanları da bu konuda, ben özel sohbetlerde de bulunuyorum. Hatta Aziz Bey de geçenlerde söyledi, yani yayıncı kuruluşu. Hatta federasyon başkanı da yayıncı kuruluştaki hakemler, hakem yorumcularla ilgili tepkisini dile getirdi. Şunu sormak istiyorum. Şimdi bazen bakıyoruz maçlarda bazı pozisyonlar var hocam. Belli bazı açılar o an göremiyoruz ama maç bittikten bir saat sonra demin sizin söylemiş olduğunuz gibi pozisyon bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bu pozisyonların saklandığına inanıyor musunuz veya neden bu pozisyonlar o an verilmiyor hocam? Neler söylersiniz bu anlamda? Yayıncı kuruluş tarafında.
5: Bu işi seçenler, o anda yönetenler işi bilmiyorlar. Futbolu bilmiyorlar. Hangi pozisyonun getirileceğini seçemiyorlar. Ya da bu işi isteyerek getirmiyor, merak uyandırsın, akşam seyrettirilsin diye düşünüyor olabilir. Ama doğru bir şey değil. Maçtaki tıpkı UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki üst düzey maçlarında olduğu gibi her açıdan herkesin kafasındaki soru işaretini giderecek bütün pozisyonların maç izlenirken getirilmesi zorunluluğu var. Bakın neden? Kamuoyu, çünkü kamuoyunda infial oluşuyor. Kamuoyunda hakeme tepki oluşuyor. Kamuoyunda sanki bir pozisyon oluşmuş da onun aksi karar verilmiş imajı yayılıyor. Doğru bir şey değil bu. Önemli olan, siz kameralarınızla bütün açıları vereceksiniz. Herkes görecek ve herkes o pozisyonun ne olduğuna kendisi en azından anlayabilecek bir kanaat getirecek. Doğru bir şey değil. Ben bunu, eğer bu çözümlenemiyorsa o yayıncı kuruluşun mutlaka bunu çözmek için adımlar atması lazım ve oraya gerçekten bu işten anlayan ve iyi şekilde bütün pozisyonları o anda en iyi açısından getirebilecek, o seçebilecek kişileri getirip oturtması lazım. Çok önemli.
4: Çok önemli.
5: Her maç için söylüyorum bunu. Takımdan bağımsız bütün maçlar açıklığıyla, şeffaflığıyla o anda görüntüye getirilmeli.
4: Yeni dönemde galiba bu tip şeyler yapılacak galiba, değil mi? VAR konuşmaları falan statta izlenecek falan diye bazı söylentiler, dedikodular da dolaştı.
5: Şimdi akıllı top var. Çok önemli bu sene. Türkiye'de de mutlaka akıllı topa geçilmesi lazım. Geçen sene offside'da çok büyük tartışmalar yaşandı.
4: Çok.
5: Biz yarı otomatik offside'a geçtik ama sensörlü top olmadan geçtik. Doğru bir şey değil. Bakın şimdi bu seneki Dünya Kupası'nda göreceğiz. Adidas Trionda diye topun adını da koymuşlar. Akıllı top. Normalde sadece offside'da bize destek vermeyecek. Aynı zamanda seyircilerle de paylaşılacak birçok bilgi. İçinde top var. Topun içinde bir sensör var. Ve bu sensör saniyede 500 kez veri topluyor. Bakın saniyede. Yani topu her vuruşun kayıt altına alınıyor ve hakemlere işte ve seyircilere ilginç bilgiler verecek. Örneğin en sert şutu hangisiydi? Bunun gibi. Topun havadaki dönme açısı yüzde kaç oldu? Gol olasılığı gibi birçok detay. Yani offside'ın dışında da o anda da seyirciyle paylaşılacak bilgiler olacak bunlar. Yani sahada da seyircilerin heyecanla izleyebileceği birçok bilgiler de. Ve bu aynı zamanda sadece havası ölçülmeyecek artık topların. Tıpkı akıllı telefonlar gibi şarj edilecek. Çünkü bu sensörler şarjla beraber çalışacak. Ama bu şarjın da 6 saatlik ömrü olacak. O yüzden de rahatlıkla bir maç başlangıcından sonuna kadar
4: izlenebilecek. Bilgi akışı olacak diyorsunuz.
5: Yeterli olacak. Evet, çok önemli. Türkiye'de mutlaka bu akıllı topa geçilmesi lazım. Offside'lardaki en çok tartışmaları.
4: Çizgiyi geçti geçmedi pozisyonları da var hocam. Geçti mi geçmedi pozisyonları da çok önemli. Çizgiyi. Çizgi şeyleri de.
5: Gol çizgisi. Onu da çok ayrıca uygulanması lazım. Onda da kalenin altına, üstüne sensörler konuluyor. Topta da çip oluyor. Hakemin kolunda da saat oluyor. Topun kaleden geçtiği anda iz düşümün irtibatını kale o sensörleriyle kestiği anda hakemin koluna gol işareti gidiyor.
4: Bunu gördü zaten, gol diye hakem bakıyor elinde, bakıyor
5: bir
4: gol diye.
5: Bir kere hata oldu bunda Almanya'daki bir maçta. Onda da VAR devreye girdi, düzeltti. Hakemin koluna gol olduğu halde gol diye işaret gitmedi. Bunun üzerine mesaj gelmedi. Bunun üzerine VAR devreye girdi, düzelttiler. Yani bütün teknolojik donanımda maçların en sağlıklı şekilde yönetilmesi açısından faydalanılması gerekir diye düşünüyorum. Hani bazen deniliyor teknoloji geldi, futbol bozuldu, değil. Türkiye'deki uygulamaya, teknolojiye, VAR'a çok erken geçildi. Altyapısı oluşturulmadan geçildi. Hala bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. VAR'ın özellikle buradaki yetkin personel önemlidir bu tür işlerde. Yani bu işin teknolojiyi kullanacak kişiler önemlidir. Onların eğitilmesi önemlidir. Ama bütün teknolojilerden de yararlanılarak o kişilerin de, çalışanların da, görev alacak olanların da en iyi şekilde eğitilerek en üst düzeyde maçlarımızın seyredilir hale getirilmesi lazım. Bu takımların hakkaniyetle, kimsenin hakkı yenmeden sonuçların alınması gerekir. Umarım bu sene bunu başarabiliriz.
4: İnşallah. Hocam gene çok kısa bir aramız var. Profesör Doktor Lale Orta ile, eski MHK Başkanı Lale Orta ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.

0: Dünya Kupası ile milli heyecan başlıyor. Kupanın nabzı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine de atıyor. Kupanın ilk maçında bu akşam saat 22'de Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Sen de Dünya Kupası'na Nesine de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
12: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Profesör Doktor eski MHK Başkanımız Lale Orta'yla sohbetimiz devam ediyor. Hocam, yeni dönemdeki hakem atamaları ile ilgili düşünceleriniz ne hocam? Neler söylersiniz sevgili hocam? Alo. Ha, pardon. MHK'nin atamaları, MHK atamaları, hakem atamaları ile ilgili. Listelerle alakalı. Hı hı.
13: Çok zaten geniş liste. Yani önemli olan nasıl atanacağı değil, onların nasıl hazır hale getirileceği, bu sürecin en iyi şekilde eğitimi nasıl verileceği. Bunlar önemli. Hakemlerin her koşulda hazır olması lazım.
12: Bizde eğitimler nasıl hocam? Yani eğitimler sizce yeterli seviyede mi hocam? Buyurun.
13: Ben eğitimlerin çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğitim yeterli olmuş olsa sahaya yansır. Sahaya mesela kaç atışından bile offside kaldırılan pozisyonlara şahit olduk. Gerçekten bu çok üzücü. Çok temel bir şeydir yani. Doğrudan doğruya taçtan offside olmaz. Bunun gibi çok temel konularda bile alttan tabandan gelen hakemlerde büyük sorunlar var. Bunların tabii ki ne yapılması lazım? Örneğin üniversitelerle işbirliği yapılması lazım eğitimlerde, Almanya modelinde olduğu gibi. Ama Türkiye'de işte bir üniversiteyle işbirliği yapıldı ama o üniversitenin spor bilimleriyle ilgili herhangi bir bölümü yok, fakültesi yok. Niye orası seçildi? O da tabii ki tartışılacak bir konu. Birçok şeyde aslında belli bir seviyeye getirilene kadar üniversiteler bu işin içinde olması lazım. Ve sonrasında da tabii ki federasyonla işbirliği yapılarak alacak, üniversite yetiştirecek hakemi, ama maçlarında federasyonun maçlarında görev alacak. Tamamen bağımsız olmayacak ama merkez hakem kurullarının özel olması lazım. Ama denetimsiz olmaması lazım. Denetimin federasyonda olması lazım tabii ki. Bu tür hakem yetiştirmelerinde federasyon ve üniversite işbirlikleri olmalı. Üniversiteler hakemi yetiştirmeliler. Ama federasyonun denetiminde olmalı, federasyonun maçlarında görev yapmalılar. Almanya

0: Almanya'da özellikle bu şekilde tabanda eğitim sistemleri bu şekilde işliyor. Türkiye'ye de uygun olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de Türkiye'deki alttan gelen hakemlerde çok büyük boşluk var, çok büyük eksiklik var. Görüyorum genç hakemleri. İyi yatırım yapılması lazım ki bir 5 sene bu eğitimin sonucunda, o 5 sene sonucunda belli yere getirebilirsiniz. Aslında bu sadece Türkiye'nin de sorunu değil, dünyada da hakemde büyük sayısal anlamda ve niteliksel anlamda sorunlar yaşanıyor ve hakem ol diye reklamlar bile yapılıyor. Kolay bir şey değil tabii bu kadar baskının olduğu ortamda. Bir kere hakemliğe uygun profillerin seçilmesi çok önemli. Yani zorla bir kişi hakem yapamaz.
1: Hocam 5 yıl...
0: Hakemlerden belli yere getirmek daha, çok daha kolay olur. Çünkü futbol oynaması gibi yeteneksiz bir futbolcuyu da yetiştirebilirsiniz ama daha uzun süre emek vermeniz gerekir ve istenilen bir yetenekli futbolcunun sergilediği performansı sergilemez. Aynı şey hakemlikte de geçerli. Yetenekli hakem olacak, kişiliği doğru olacak. Kendine güveni olacak, cesaretli olacak, karakterli olacak, eğitime açık olacak, okumasını bilecek, kendisini geliştirecek, vizyonu geniş olacak, dünya literatürünü takip edecek. Yani bu tür şeyleri bulacaksınız ve onun üzerinde eğitimlerle vereceğiniz maçlarla çok daha iyi yere getirebilirsiniz. Türkiye'de bu model maalesef henüz yok. Şu anda en üst düzey maçlarda da çok büyük sorunlar yaşanıyor. Onları seyreden alttan gelenler de aynı sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Çünkü niye? En üstte kendini örnek alacağı insanların birbiriyle çeliştiğini görüyor. Standart karar verilmediğini görüyor. Bir maçta verdiğini bir maçta vermediğini görüyor. En büyük sorun standart yönetim anlayışının olmamasından kaynaklanır. Hata yapabilirsiniz. Yaptığınız hatanın gerekçesini biliyorsanız onu çözersiniz. Ama takımın adına göre, federasyonun anlayışına göre maç yönetirseniz bu büyük bir sıkıntıdır. Türkiye için de, gelecek için de hakemlik adına büyük bir sıkıntı olacaktır.
1: Hocam şike bahis konusuna biraz girmek istiyorum. Özellikle birçok hakem üzerinden de bu operasyon yürütülmeye çalışıldı. Bununla ilgili düşünceleriniz ne hocam?
0: Tabii ki kesinlikle hakem olan, futbolcu olan, bu iş sistemin içinde olan, antrenör olan, yönetici olan hiçbir şekilde oynamaması gerekir. Zaten yasal bahis de oynamaması gerekir. Yani konuştuğumuz yasal olmayanı zaten hiç oynanmaması gerekir. Ama bunun da işi önlenmesi gerekir. Yani bütün öğrencilerimizin elinde yasa dışı bahis oynuyorlarsa bunun önlenmesi gerekir. O kadar rahat ulaşamamaları gerekir, oynayamamaları gerekir. Yasal olanı oynayacaklarsa o zaman bu her sene başında belki işte birdenbire hiç biz bunun yasak olduğunu bile bilmiyorduk diyen futbolcular oldu, hakemler oldu.
1: Doğru,
0: hani bunların hatırlatan bir metin imzalatılması gerekirdi. Ama bir hakem kesinlikle kendi yönettiği maça zaten oynuyorsa bu manipülasyondur. Bunun büyük cezası vardır. Ama cezaların eşitliği anlamında da futbolculara verilenle, yöneticilere verilenle, hakemlere verilen eşit değil. Bunun da giderilmesi lazım. Yani futbolcu cezasını çekip sahaya dönerken hakem bir maç oynadı diye hakemliği bitirildi. Bunun da eşitlik adına, adalet adına doğru olmadığını düşünüyorum ben. Bunun da giderilmesi lazım. O çocukların da hakemliklerinin bitirilmemesi lazım.
1: Doğru.
0: Bununla ilgili de ama temiz bir sayfa deniliyorsa herkese eşit şekilde bu araştırmanın yapılarak gerekli cezaların da eşit şekilde verilmesi gerekirdi. İşte 500 maça kadar oynayan belli aya ceza almış futbolculardan veya şeylerden, yani böyle tarife gibi uygulanmış. Bu da bilmiyorum, bana biraz sıkıntılı geldi. Aynı zamanda başlatılıp farklı zamanlarda farklı kişilere ulaşıldı. Bu da tartışılabilecek konular içine girdi. Gerçekten forumumuzda şeffaflığın getirilmesi lazım, dürüstlüğü getirilmesi lazım. Ama bu isteniyor mu, onun da bilinmesi lazım.
1: Doğru,
0: yani
1: doğru.
0: Bu işi dürüstlükle yapan insanlar da işin içinden soyutlanıyor. O yüzden de biz önce kendi planlamamızı, gelecek planlamamızı, futbolda gerçekten herkesin istediği şampiyon olmak mı? Yoksa herkesin istediği temiz bir sayfada sonucu herkesin kabul etmesi mi? Yani bizde ceza verildiği zaman bir futbolcuya veya bir yöneticiye o cezanın düşmesi için uğraşıyoruz. Hiç kimse demiyor ki bu cezanın karşılığında az bile verilmiş diyeni duydunuz mu siz? Duymadınız ama
2: yok.
0: İngiltere bunu başardı mesela. İngiltere temiz bir sayfa açtı. O zaman 2 sene verilen cezayı benim insanlarıma az dedi bu ceza. 5 seneye çıkardı Margaret.
2: Doğru, 5 sene çıkardı.
0: Onun gibi yani burada bakış açınız önemli. Bizde her şey daha kendi taraftarı, kendi takımı açısından bakılarak kapatılmaya çalışıyor üstü. Böyle olduğu zaman da eşit uygulamalardan uzaklaşmış oluyoruz.
1: Hocam son birkaç dakikam. Mehmet Basri Bey'in bir sorusuyla kapatmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Mehmet Basri Bey diyor ki, Lale Hocam'a sormak istedim. Görev aldığı süreç içerisinde diyor, Türk futbol açısından, MHK açısından yapmayı düşündüğü bir proje var mıydı? Neler söyler diyor. O dönemle ilgili.
0: Biz 7 ay görevde kaldık. Çok zor bir dönemdi. Bir kere deprem felaketini yaşadık.
2: Evet.
0: O sürecin içine geldi. Ve ama bu 7 ay boyunca bakın gerçekten dezenformasyonla uğraştık. Ama onun dışında da kadın maçının finalinde bile ben VAR hakemlerine olması gerektiğini düşündüm ve merkez hakem kurulu olarak karar aldık. Bütün maçlarda, bütün önemli maçlarda hiçbir şekilde şampiyon olamayan veya şampiyon olan düşen veya işte birinciliği kaçıran hiçbir takımın en ufak bir şikayeti olmadı. O sezona bakın tertemiz bitti. Her hak eden takım kendi yerinde bitirdi.
1: Sezonu bitirdi.
0: Hı-hı. O yüzden de çok vicdanen, çok rahat.
1: Gönül rahatlığı içindeyim diyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi Sayın Hocam?
0: Aynen. Eğer süremiz daha uzun olsaydı eğitim açısından da hakemlerin kendine güveni açısından da çok önemli adımlar attık. Hakemlerim havaalanlarında kenarda köşede beklemektense ortalarda görünmeye başlamışlardı. Bunu kendileri söylüyorlardı. Çünkü biz gerçekten onların doğru karar verdiği zaman arkasında yer aldık. Açıklıkla yanlış olanı veya verilmemesi gerekeni kamuoyuyla paylaştık. Şeffaflığı tercih ettik. Ama bu bile zaman zaman tartışıldı maalesef. Süremiz olsaydı çok daha güzel şeyler yapardık. Ve
1: hocam
0: kalıcı,
1: süre ayarlarız kalıcı, sonraki dönemler için. Hocam sözünü alırım ben şimdiden sizden. Söz alırım. Söz alırım hocam. Canlı yayındayız. Söz alayım mı?
0: Kısmet diyelim.
1: Kısmet diyelim, peki.
0: Ben her zaman arkadaşlarımla beraber yapacağımızın en iyisini yaptık. Hatta o çalıştığımız dönemde federasyonda bizim çalışan ekip arkadaşlarımız sizin kadar bu geç saatlere kadar çalışan hiçbir şey merkez hekim kuruluna rastlamadık. Gece 1'lere kadar federasyon binasında çalışıyorduk gerçekten. Yaptığımız için en iyi şekilde, en dürüst şekilde yapacağımıza herkesin şüphesi olmasın.
1: Hocam son sorum şu olsun. MHK başkanlığını tekrar düşünür müsünüz?
0: Şu anda kesinlikle düşünmem.
1: Neden düşünmüyorsunuz? Neden?
0: Şöyle çok zor ve sizi yıpratan bir süreç. Siz mesela bana şöyle bir şeyden sonra bir kulüp başkanı tarafından hocam dedi siz fincancı katırlarını ürküttünüz. Benim Okan Üniversitesi mütevelli heyet başkanım dedi ki siz fazla dürüstsünüz. Onun için sizi orada tutmazlar. O süreçte beni ve eşimi, ailemi gerçekten evet, olmayan haberlerle çok yıprattılar. Kadın olduğum için de biraz da bunun yapıldığını düşünüyorum ben. Çok zor bir süreç. Şu anda öyle bir düşüncem yok. Ama evet, her zaman bir teklif olduğu zaman o günkü koşullarda değerlendirmek bir yönetici olarak daha doğru bir cevap olacak.
1: Son cümleniz nedir hocam? Sevgili Lale Orta hocam, son cümleniz.
0: Türkiye çok önemli bir fırsatı yakaladı. Çok gerçekten iyi bir gruba düştü. Ben 24 yıl sonra yine güzel bir başarı yakalayacağımıza
1: İnşallah.
0: İnanıyorum.
1: İnşallah.
0: O yüzden de başarı dilemek istiyorum milli takımımıza. Onlarla gurur duyuyoruz. Ve Montella bizim üniversite öğrencilerimiz tarafından yılın teknik direktörü seçilmişti geçen sene. Gerçekten ne kadar doğru karar vermişler. Onun başarısı çok önemli. Ve onunla beraber milli takımımız ayrı bir kimliğe büründü. Kendine güveni oldu ve iyi bir jenerasyon yakaladık. Ben Dünya Kupası'nda bugün de başlıyor maçlar. Heyecanla bekliyorum. Ama şöyle bir şey var. Bugüne kadar 23. kez düzenlenecek. Sadece düzenlenen 22 Dünya Kupası'nda 8 ülke kazanabildi. Bakın 8 ülke. 8 ülke. Onun için de ben istiyorum ki bu 8 ülkenin İnşallah. Dışında ve bu da biz olalım.
1: İnşallah.
0: Dünya Kupası'nı kazanalım.
1: Çok teşekkürler hocam yayınımıza bağlandığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar herkese.
1: Saygılar, sağ olun hocam. Evet, hattımızda Profesör Doktor Lale Orta hocamız vardı, eski MHK başkanımız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor!
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor!
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1930 yılı Amerika Birleşik Devletleri Arjantin maçı. Maçın sonucu Arjantin 6, Amerika Birleşik Devletleri 1. Burada maçın sonucundan çok maçın ne kadar sert geçtiğiyle başlayacağım. Çok sert maç. İki tarafta birbirine bayağı sert tekmelerle müdahale ediyorlar ve bunun sonucunda tabii ki oyun duruyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doktoru Jack Cool sahaya koşuyor. Doktorun elinde bir çanta var. Sahaya koşuyor, tedavi yapacak, oyuncular yerde. O sırada Jack Cool bir anda yere düşüyor. Yere düşerken çantanın içi açık ve kloroform bir anda kırılıyor. Biliyorsunuz bu madde insanı bayıltan bir madde. Herkes doktora, Jack Cool'a bakıyor. Doktor o maddeyle temasa maruz kaldığı için bir anda kıpırdamıyor. Eyvah ne oldu diyorlar. Hemen bakıyorlar ama Dünya Kupaları tarihinin 1930'da en absürt olaylarından biri meydana geliyor. Doktor ve yerde sakatlanan oyuncular baygın bir şekilde sahayı terk ediyorlar. Sebebi de kloroform.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor!
6: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya.
5: 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
6: Kampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
7: Şampiyonla son düzlükte.
8: Geldim dinlesin, bu sesi dinlesin. Ben seninleyiz Türkiye.
9: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
10: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
11: Reklam.
12: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
13: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Efendim herkese günaydınlar. Bugün günlerden Perşembe, tarih ise 11 Haziran. Evet, son düzün sunmuş olduğu foto finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere Ankara ve Kocaeli yarışları ile ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Ankara'da saatler 13.30'u gösterdiğinde Saadettin koşusuyla şartlı bir mücadele. İki yaşlı İngilizler yarış yaşamına başlayacaklar. Günün ilk koşusuyla saat 13.30'da yarış yaşamına başlıyor olacaklar. Tüm safkanların ayakları düz bassın. Sonrasında Kocaeli'ye gideceğiz. Akşam yarışları Kartepe'de saatler 17.15'i gösterdiğinde başlayacak. Orada ise ilk birinciliğini almak için mücadele edecek 3 yaş Arap atları Maiden mücadelede. Evet sevgili dinleyenler, Ankara'da sevgili Aykut Balcı hattımızda ve Ankara'yı kendisiyle beraber değerlendireceğiz. Günaydın Aykut.
1: Günaydın Ufuk, iyi yayınlar. Herkese bol şanslar diliyorum.
0: Nasılsın, iyi misin? Ankara'da atmosfer nasıl?
1: Hava çok güzel. Yavaş yavaş da bir yarı severler gelmeye başladı. Biz de dersimize iyi çalıştık. Bugün 3 tane güzel bir şart bir koşusu var. Yarış hayatlarına bugün başlayacaklar. Ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Güzel bir program var. İnşallah başarılı oluruz.
0: O zaman günlük koşusuyla ilk koşusu itibariyle başlayalım Aykut. Saadettin koşusu ve yarış yaşamına bu koşuyla başlayacak isimler, iki yaş İngilizler. Tabii yeni bir heyecan, yeni bir alev diyeyim artık o kalplerde. Çünkü 3 senenin emeği bugün sahne alacak. Neler söylersin günlük koşusuna?
1: Evet, Bamko ile başlayacağız Ufuk. İdmanlarını falan çok yakından takip ettim. Çok iyi durumda. Çok güzel aksiyonları var. Uzun zamandır da hazırlanıyor. Ben 2 numara hayret bir şeyim. Bugün Ankara'da geçeceğini düşünmüyorum. Net Bankom.
0: Evet, 2 numaralı hayret bir şey. Kırcal yavrusu ki geçtiğimiz hafta Sait Akson kazanan Robova'nın babadan kardeşi bu isim. 2 numaralı hayret bir şey. Kahraman ikilisinin safkanı Banko dedi. 2 numaralı hayret bir şey. Günün ikinci koşusunda Ankara'da Banko. İkinci koşuya geldik Aykut. Şartlı 5 mücadele. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum pist.
1: Evet, Ankara'da hazırlanıyor 4 numara keskin kuş. En son Kocaeli'de koştu. Ama bu atın sprint mesafesi biraz kısa. Yani önlere de rahat geliyor. Eğer jockey zaten bütünleşmiş bir şekilde. Bence sprint mesafesini ayarlarsa bugün keskin kuş fotoyu önde geçebilir. Çünkü çok hazır durumda. Burada idmanlarında uçuğu ayakları yere değmiyor. 4 numara keskin kuş benim favorim. Geçen Pirnur'un kazandığı yarışta Frozen Love ben canlı seyrettiğim zaman Frozen Love içeride daha rahattı ama nedense arttıramadı. Ben Frozen Love'ı ikinci rakip olarak önereceğim. Pirnur son yarışını kazandı muhakkak. Geniş oynayanlar yazabilir. Sürprizde de 8 numara Seçil Kız diyeceğim. Hani benim sıralamam 4-1-2-8. Yarış sever tuttu hatta varsa ekleyebilirler. 4 kazanmazsa yarış karışabilecek gibi gözüküyor.
0: Evet, günün ikinci koşusu keyifli de bir mücadele sevgili dinleyenler. Günün ikinci koşusunda sevgili Aykut der ki 4 numaralı Keskin Kuş, 1 numaralı Frozen Love, 2 numaralı Pirnur ve 8 numaralı Seçil Kız. 4 isim ayrımsız yazılmalı dedi 4-1-2-8. Ama tabii daha geniş oynuyorsanız siz tuttuğunuz atları da yazabilirsiniz. İkinci koşu Aykut'un rakamsal sıralaması 4-1-2-8. Üçüncü koşu Aykut şart 1, 2 yaş İngilizler bölünen şart 1'in bir diğer ayağı neler söylersin?
1: Ben şart 1'leri bugün tek yazacağım da nasip olursa 8 numara Holy Moly. Salihçili kendisi hazırlıyor bu safkanı. İdmanlarında da ayakları yere değmiyor. Hazır görüntüsüyle benim bugün kazanmasını beklediğim alternatif Bankom diyeyim. Sonuçta bu tay yarışıdır. Neden alternatif Bankom dedim? Ben 10 gün öncesinden bir Queen Ela duymuştum. Yarışsevere buradan vereyim. 9 numara Queen Ela'nın start provasında çok iyi hatta uzak yaptığını duydum. O yüzden hani 8 küçük oynayanlar tek yazabilirler. Rakip 9 numara Queen Ela, 2 numara Espasant, 4 numara Rose Warrior, son olarak da 7 numara Amores olacak. 8 numara ufak oynayanlar tek yazabilir. Ben kendim tek yazacağım ama rakip 9-2-4-7.
0: Evet, şart 1 mücadelede Aykut'un duyumları önemli. 8 numaralı Holy Moly'yi Banko olarak önerdi. Hazırlıkları yeterli dedi 8 numaralı Holy Moly Banco. Ama rakip arıyorsanız, tek yazmak istemiyorsanız şartlı bir yarışta 9 numaralı Queen Ella, 2 numaralı En Passant, 4 numaralı Rose Warrior ve 7 numaralı Amorous yazarak bu koşuyu geçebilirsiniz dedi. 8 Banco, rakip 9, 2, 4 ve 7. 4. koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele, 3 yaşlara patları. 6 isim start alacak bu koşuda. Altın Bora henüz şimdiye kadar geçilmedi. Bakalım bu yarışta nasıl koşacak? Neler söylesin Aykut?
1: Ben farklı bir isim tutuyorum Ufuk. Şöyle, hayatın ilk yarışında startta iki atın arasında kaldı. Tabiri caizse tost oldu dediğimiz kısımda kaldı. 4-5 gitti. Sonra viraj dönlere yakın geldi. İçeriden dalayım dedi. İçeriden fuarladı. Dışarı aldı. Geldi. Kazanan bir 3 numara Hür Tayfa. Sanki hayatın ilk yarışı değil. Sanki böyle tecrübeli atlar gibi koşması ne kadar kendine hazır olduğunu gösteriyor. Bence çok ben o günden bugüne takibimde ki o kazandığı yarıştan daha iyi durumda olduğunu idmanlarında gösteriyor. 1-1-0-9 gibi falan indirebilen bir isim. Ben bugün kazanmasını bekliyorum Hür Tayfa'nın. Banko yazacağım. Eğer Hür Tayfa gelmezse hepsi olur Ufuk.
0: Evet, bol bankolu bir gün bugün sevgili Aykut Balcı'dan. Çok bonkör. 3 numaralı Hür Tayfa alternatifteki ama rakip arayanlar 1 numaralı Altın Bora, 2 numaralı Bay Ahmet, 4 numaralı İskender Han, 5 Parsı Bey ve 6 Ankara Güzeli. Yani şunu söylüyoruz, 3 numaralı Hür Tayfa kazanmazsa hepsi kazanır dedi Aykut bu koşuda. Geldik günün 5. koşusuna. Şart 1 mücadele, 2 yaş İngilizler bölünen şart 1'in 3. ayağı. Burada neler söylersin? Yine bir bankon olacak sanırım.
1: Şöyle, evet, bankom olacak. Sevgili idman jokeyimiz, eski jokeylerimizden tabii Cumali abiyle de görüşme şansım oldu. Benim çok sevdiğim 20-25 yıllık bir dostluğum var. Ailecekle görüşüyoruz kendisiyle de. Son of Dragon kendisi çalıştırıyor, kendisi hazırlıyor. Atın durumu çok çok iyi. Hatta bu El Pasant mıydı neydi o diğer şart birde beraber iş yaptıkları zaman ben çok rahat bir şekilde geçtiğini, atın çok çok iyi durumda olduğunu söyledi. Yani bugün mesafeden etkilenmesi Son of Dragon, kısa mesafe tabii ki bilemeyiz ama atın fit durumda olduğunu, hiç geçilmeyeceğini söyledi bana. Ben de buradan yarış severlere Radyo Spor adıyla bank olarak vereceğim 6 numara Son of Dragon'u.
0: Evet, 6 numaralı Son of Dragon banko dedi sevgili dinleyenler. 5. koşuda şart 1 mücadelede 6 Son of Dragon kazanır dedi sevgili Aykut. Evet, 6. koşuya geldik.
1: Orada bir lafını keseceğim, özür dilerim. Ama burada da Ankara'da da herkes bir 2 numara Harold Cooper diye duyuyorum. Bilginiz olsun. Hani oynayanlar zaten çok bankomuz var. Ya arkadaş ben buradan yatmayayım hani son dakika düğün falan diye derken 2 numarada burada duyulan isimlerden, konuşulan isimlerden bir tanesi.
0: Evet, 5. koşuda o zaman şöyle diyelim, 6 numaralı Son of Dragon banko ama son dakika duyumları ve Ankara'da genelde konuşulan sohbetlerde 2 numaralı Harold Cooper yazılabilir dedi. 2 numaralı Harold Cooper'u da ekleyebilirsin sevgili dinleyenler. 6. koşu 15 handikap mücadele, 3 yukarı İngilizler.
1: Evet, geçen yarış 1900'de öyle hatırlıyorum. 1 numara We Are The Best. Hatta dışarıdan geldi, ben kazandı falan dedim ama canlı seyrettim Ufuk. Ama attıramadı. Şimdi mesafe 1600, bence tam mesafesinde koşuyor. Ben bugün kazanmasını bekliyorum. 1 numara We Are The Best'in. Ama tabii ki rakipleri olacak. İyi durumda olan bir 5 numara Last Level. 4 numara Grader'im. Arası olsa da 3 numara Alim. Sürprizde de 6 numara Desert Bounty olacak. Ben de 1 numara çok çok önde. Geniş oynayanlar 1, 5, 4, 3, 6.

0: çok çok iyi, çok iyi gördüğüm bir yel bozan var 9 numara. Yani 3-2-9 ayrımsız yazılmalı, sürprizde de bir numara erişmiş denilir, yazılabilir.
1: Evet, bu koşuda sevgili Aykut, 3 numaralı Sementan, 2 numaralı Gürgök Bey, 9 numaralı Yel Bozan ve 1 numaralı erişmiş dedi. 3, 2, 9 ve 1. Aykut, neye güldüm biliyor musun? Az önce dinleyicimiz birisi yazmış, bol bankolu bir gün sevgili Aykut Balcı'nın oyunlarını kombin oynasak olur mu demiş.
0: Ben oynayacağım abi.
1: O da güzel bir bakış açısı aslında, biliyor musun? Sen evet, bankolardan en azından ilk iki yapıp kombine. Demek ki pusuya yatmış, bekliyorlar.
0: Bekliyorlar abi, sorma, kimler dinliyor kimler.
1: Evet, yine bir dinleyicimiz de yazmış, sana söyleyeyim kimmiş o, ismi çıkarsa burada. Bir saniye, hemen söyleyeceğim. İsmi Cengiz diye birisi, evet, kayıtlı. Aykut Balcı kardeş selam demiş sana. Bilmiyorum kim olduğunu da, kendisine de selam olsun. Cengiz yazıyor WhatsApp numarası üstünde. Evet Aykut, geldik o zaman günün 8. koşusuna. 7. koşuyu tekrar edeyim. Sevgili Aykut'un 7. koşusundaki sıralaması 3, 2, 9 ve 1 şeklinde sevgili dinleyenler. 8. koşu Aykut, neler söylersin bu koşuda?
0: Evet abi, şimdi geçen biz İstanbul'a gittiğimizde Burak Arslı, Faruk abiyle beraber gitmiştik. O gün Altan kazanmıştı. Altan'ın performansına hiçbir şey denecek bir şey yok ama biz o gün taktiksel olarak Altan hani kaçıyorsa arkasına yatsın falan muhabbeti yaptık ama sevgili Vedat Abiş de tempoyu beğenmeyip liderliği alıp sonlarda dama dedi. Belki o gün kötü performans sergiledi ama bugün 3 numara Burak Ars Ankara'da rekor işlerle hazırlanıyor. Önde de boş kalacak. Ben bugün Burak Ars'ı iyi koşacağına inanıyorum. Çok çok da iyi durumda. Eğer yüksek tempolar olursa sonlarda 2 numara Galioğlu gelir. 3-2 ayrımsız yatsın yarışseverler.
1: Evet, günün 8. koşusunda da 3 numaralı Burak Ars ve 2 numaralı Galioğlu bu koşu için yeterli dedi sevgili Aykut. 3 önde Burak Ars, sonrasında rakip 2 Galioğlu. 9. koşu Şart 5 mücadele Yamak 3 statüde apranti yarışı 1600 metre çim pist.
0: Evet, bence Yamak yarışı biraz zorlu bir yarış. Yani ben Bulmen'i çok çok tutuyorum. Çok farklı bir isim ama istenilen performans sergilemiyor. 5 numara Bulmen benim net favorim. 1 numara Galioğlu, 3 numara Fast Pilot, 2 numara Yes Gracia, son olarak da 7 numara Kijal diyeceğim. 5 ismi ayrımsız yazacağım abi.
1: Evet, günün 9. koşusunda 5 numaralı Bulman, 1 numaralı Gel Oglim, 3 numaralı Fast Pilot, 2 numaralı Yes Gracias ve 7 numaralı Kinjal dedi. 5, 1, 3, 2 ve 7 sevgili dinleyenler, günün 9. koşusunda sıralaması Aykut'un. Aykut, kapanışa geldik. Günün son ayağına şartlı 3 mücadele. 3 yaş İngilizler 1300 metre çim pist.
0: Ara sonrası bir yarış gören bir isim var. 10 numara Levaro. Burada idmanların da uçuyor. Yarışta gördü. Kondisyon açığını kapattı. Ben bugün kazanmasını bekliyorum. Benim bir diğer alternatif Bankom'dur. Yani ufak oynayanlar tek yazabilirler. Çok cazip çıkar mı bilmiyorum ama ben bugün çok çok inanıyorum bu isme. Bugün kazanmasını bekliyorum. Eğer geniş oynayanlar, ben son ayakta yatmak istemiyorum diyenler, bir numara Traidora çok yakın ara koşuyor. Etkilenmesi de seri stiliyle kazanabilir. 2 numara Carlovati. 6 numara Good Luck Charm, ki bu Ankara'da dilde öyle söyleyeyim. 8 numara Serahira. 11 numara Circe Kızı. Son olarak da 13 numara Femal Warrior diyeceğim. Yani 10 numara çok çok önde Ufukçum. Geniş oynayanlar 1, 2, 6, 8, 11, 13.
1: Evet, son koşuda da 10 numaralı isim kim o? Levero. Son koşuda %13'lük oynanma oranına da sahip. Çok önde tutuyorum dedi. 1 numaralı Traidora, 2 numaralı Carlovasi, 6 numaralı Good Luck Charm, 8 numaralı Sarahira, 11 numaralı Circe Kız ve 13 numaralı Femal Warrior'ı da yazabilirler dedi sevgili yarışseverler. 10. Çok önde rakip 1, 2, 6, 8, 11 ve 13 şeklinde sevgili Aykut'un yorumu. Aykut, seni bırakmadan önce gelen mesajlar yine var. Ben sana onları da okuyayım. Bugün sevgili dinleyicilerimiz de sağ olsun, sohbetiniz çok güzel demiş sevgili İsa Tüzüner. Hiç at yarışı oynamadım ama güzel sohbetiniz için sizleri dinliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz İsa Bey'e. Biz de nacizane sizin evinizde balkonda oturup sohbet eder gibi sohbet ediyoruz hep beraber. Format değil yani, bu tamamen bizim doğal düşüncelerimizi paylaştığımız

0: bir yer olmuş oldu. Futbolda konuşuyoruz, at yarışı da konuşuyoruz. Yeter ki Zülfü Yar'a dokunmayalım. Önemli olan o. Blacklist hatırına Harold Cooper ve Raymond Reddington'la kombine alacağım demiş. Yine dinleyicimiz Osman Gençoğlu. Kendisine de çok selam söyleyelim buradan. Osman Bey'e çok selamlarımızı iletelim. Bu vesileyle. Aykut çok teşekkür ederiz. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Ben çok teşekkür ederim Ufuk. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Yarış severlere de bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın diyorum.
0: Evet sevgili Aykut hattımızdaydı. Bugün yine çok bonkördü sevgili Aykut. Birçok banko önerisinde bulundu sevgili dinleyenler. Alternatif bankoları vardı, Net Bankosu vardı. Eğer radyoyu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Aplikasyonlardan Son Düzük uygulamasını indirmeniz gerekecek sevgili dinleyenler. Ücretsiz olarak indirdikten sonra uzman yorumları ve hazır kuponları yine ücretsiz olarak kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız. Bu mecrada sonrasında Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan Son Düzük'te kuponlarınızı gönül rahatlığıyla yatırabileceksiniz. Yine çeşitli kampanyalardan faydalanıyor olacaksınız eğer Son Düzük'e üye olduğunuzda. Nedir bu kampanyalar? Her gün 500 TL, toplamda 2500 TL'ye varan hediye fırsatı sizleri bekliyor olacak. Yine altınız 5'te kalsa bile 500 TL'ye kadar oynamış olduğunuz kuponların %25'i hesabınıza iade olarak geçecek. Henüz Son Düzük'e üye olmadıysanız geç kalmayın. Almadınız. Hemen aplikasyonlardan indirin sevgili dinleyenler. Evet, Ankara'dan kalkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Kocaeli'ye, Kartepe Hipodromu'na. Saatler 17.15'i gösterdiğinde günün ilk koşusu başlayacak sevgili dinleyenler. Çok zor bir program. Öncelikle onu belirteyim ve bugün gerçekten de güzel bir ikramiye bekliyorum açıkçası bugün Kocaeli yarışlarından. Dolayısıyla kuponumuzu da ona göre hazırladık. 2 numaralı Altın Nokta. İlk koşuda benim önceliğim olacak sevgili dinleyenler. 1 numaralı Akif Berk, 7 numaralı Çirkin ve Güzel, 9 numaralı Nilüfer sevgili dinleyenler. Son yarışı kesinlikle ölçü değil bu ismin. Aman dikkat, 10 numaralı Okaygün ve 11 numaralı Ulu Cihan. Bu isimleri, yani bu 6 ismi ben ayrımsız olarak sizlere önereceğim. Bu zor koşuda benim sıralamam 1. koşuda Kartepe'de, İzmit'te 2, 1, 7, 9, 10 ve 11 şeklinde sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün ikinci koşusuna. Şartlı 3 mücadele, dişilere mahsus bir yarış. 2 yaşlı İngilizler 1100 metrede start alacaklar. Baktığımız zaman 2 numaralı isim. Kim o? Leopardus. Birincilik, ikincilik ve üçüncülükle ayrılmış oldu. Koştuğu 3 yarışında bugün de %63'lük oynanma oranına sahip. Evet, favori olmayı hak ediyor ama ben Kumpis'te etkili koşan bir isimden bahsedeceğim. Aslında son 2 yarışı beklenilen performansın altında gibi gözükse de bence bugün için daha hazır bu isim. 5 numaralı Prenses Şeyma'dan bahsediyorum sevgili dinleyenler. Muhakkak rakip olarak Leopardus'a 5 numaralı Prenses Şeyma'yı ekleyelim derim. Günün ikinci koşusunda ben bu iki ismi ayrımsız sizlere öneriyorum. Sıralamam 2 ve 5 şeklinde günün ikinci koşusunda. Evet, geldik günün 3. koşusuna. Yine bölünen Maiden'ın bir diğer ayağı 3 yaşlı Arap Atları 1200 metrede sahne alacaklar. 1 numaralı Bekata diğer rakiplerine oranla performans olarak çok önde gözüküyor sevgili dinleyenler. Derece olarak da rakiplerinin çok önünde gözüken bir isim. Haliyle kendisine güvenenleri bugün için nasıl bir performansla cevap verecek hep beraber izleyip göreceğiz. %87'lik oynanma oranıyla ağır bir favori Bekata. Ben de bugün Bekata'yı banko olarak önereceğim siz değerli dinleyicilerimize. 1 numaralı Bekata günün 3. koşusunda banko. Evet, geldik günün 4. koşusuna. Handikap 14 mücadele, 4 yukarı Arap Atları 1800 metre kum pistte start alacak. Zor bir koşu sevgili dinleyenler. 4 numaralı Tanju Bey. Ben bu isimden bugün bir patlama bekliyorum sevgili dinleyenler. 4 numaralı Tanju Bey bugün o aradığı çıkış yarışını yapabilir. Yarış gördükten sonra iyi duruma gelen 1 numaralı Gobak Kayra. Son koşusunu kazanarak nedenli formda olduğunu gösteren 6 numaralı Harşit Bey'i, İstikrar Abidesi 7 numaralı Tutmaç ve Yine etkili bir yarış beklediğim isim olan 11 numaralı Cihan Şah'ı yanı sıra son ikinciliğinde de güzel bir performans göstermişti. Kilo avantajına da sahip 13 numaralı Coşturu'da yazarsak bu koşuyu geçebiliriz. Sıralamam 4-1-6-7-11-13 günün 4. koşusunda. Evet, 5. koşuya geldik. Handikap 14 mücadele. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum pistte start alacaklar. 13 numaralı Megafauna, sevgili dinleyenler, %8'lik oynanma oranına sahip ama benim favorim. Neden derseniz pist ve mesafe tamamıyla lehine. O da bugün yarın patlayabilir, tırnağın ucunda bir isim. Değerlendirin derim. 13 numaralı Megafauna'yı benim önceliğim. 6 numaralı Ayferi'de. Gene 2 numaralı isim olan Ketuda. 10 numaralı Ünsal Bey'im ve 5 numaralı Baş Fedai de daha sonra değerlendirilmesi gereken isimler olacaktır. 5. koşuda benim sıralamam 13, 6, 2, 10 ve 5 şeklinde olacak. Evet, günün 6. koşusu Maiden mücadele. 3 yaş şarap atları 1200 metre kum pistte start alacaklar. 4 numaralı Dadak Bey. Bugün ben etkili bir yarış bekliyorum bu isimden. Önceliğim 4 numaralı Dadak Bey. Sonrasında 2 numaralı Er Güneş diyeceğim. Ben bu iki ismin potaya kadar korakor mücadelesini bekliyorum açıkçası. 4 numaralı Dadak Bey ve 2 numaralı Er Güneş ile birlikte ama... Bu iki ismin eksik koşması halinde 1 numaralı Barla Bey ve 6 numaralı Yaman Özge devreye girecektir. 6. koşuda sıralamam 4-2 öncelikli, sonrasında 1 ve 6. Evet, günün 7. koşusuna geldik. Sevgili dinleyenler, baktığımız zaman çok formda bir isim var. Kim o isim? Tabii ki Çokomel Kız. Koşmuş olduğu 6 yarışın 5'ini kazandı bu isim. Kum, sentetik fark etmeksizin çok iyi yarışlar yapıyor. Bugün bence bu uygun grupta gene kazanacaktır ki rakiplerine oranla da kilosu da gayet normal. 3 numaralı Çokomel Kız benim bugün net bankom sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Handikap 14 mücadele 1800 metre kum pistte yapılacak sevgili dinleyenler. Burada 3 numaralı Alfa Junior'la başlamak istiyorum ki Alfa Junior bugün bence kazanmaya en yakın isim. Tek rakibi var, koşunun da favorisi 1 numaralı Breathless olacaktır. En ciddi rakibi. Bir çarpı da 2 numaralı Diplomat Zafer atalım. Çünkü gördüğü yarışlar sonrası kısa bir ara verdi bu isim. Aradan sonra daha hazırlıklı gelecektir. O yüzden ben burada 3 isim ayrımsız önerdim. Sıralamam günün 8. koşusunda Kocaeli'de 3, 1 ve 2 şeklinde. Evet, günün 9. koşusu dişilere mahsus bir koşu. Şartlı 3 mücadelede 3 numaralı Kopuk Uçurtma. Rakiplerinin yanında çok önde gözüken bir isim ama zor bir yarış. Çünkü 16 isim var ve hepsi dişi. Bu da sürprize açık olduğunu gösteriyor koşunun. Eğer 3 numaralı Kopuk Uçurtma eksik koşarsa devreye kim girer? 5 numaralı Gece Güzeli, 6 numaralı Kanatlanan ve 8 numaralı Kıvırcık Kız. Bu 3 isimden birisi de en ciddi rakibi olur derim. Günün kapanış ayağında sıralamam 3, 5, 6 ve 8 şeklinde. Evet sevgili dinleyenler, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın günlerden cuma ve yarın ve hafta sonu sevgili Ufuk Çakır sizlerle birlikte olacak. Mikrofonların başından sizlere seslenecek. Ben ise pazartesi günden itibaren tekrar mikrofonu devralacağım. Bizlere vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Run!

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
3: Şampiyonlar son düzlükte.
4: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
7: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
8: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
9: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
10: Radyo Spor!
11: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
12: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
5: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
12: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
13: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
10: Radyo Spor!
5: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Arayalım abi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da aktif bir şekilde kullandığımızı paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 14 87. 0538 052 14 87. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa Efecan Öztaş bizlerle birlikte olacak. Şu anda da bağlantı sağlandı. Efecan hoş geldin. Merhaba, nasılsın kardeşim?
1: Hoş bulduk Salim abi, sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Henüz resmi imzalar yok, somut adımlar yok, ancak Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Neler söylersin? Son durum nedir Beşiktaş'la alakalı?
1: Tabii ki Salim abi. Senin de söylediğin gibi öncelikle Beşiktaş profesyonelleri Sayın Başkan Serdar Adalı ve Sportif Direktör Önder Özen Vincenzo Italiano ile anlaşarak İstanbul'a getirdi. Önemli bir hamle yaptı siyah beyaz ekip. An itibariyle de imzalar atıldıktan hemen sonra, imza töreni sonrasında Sayın Önder Özen'le Vincenzo Italiano bir transfer toplantısı gerçekleştirdiler. Bu transfer toplantısında hocanın da istekleri vardı. Masaya yatırılan önemli isimler vardı. Hocanın istediklerinden forvet hattına bir oyuncu istiyor Vincenzo Italiano. Ohyan Yu'nun yanına önemli bir santrofor hamlesi istiyor. O bölgede pivot baba bir santrofor hamlesi var, düşüncesi var siyah beyaz ekibin. İsmi geçen böyle listede olan iki isim var. Tuşan Vlahović, Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi Fiorentina döneminden. An itibariyle de Juventus'la sözleşmesi sona erdi. Bu serbest oyuncu statüsünde bulunuyor. Siyah beyaz ekibinde transfer listesinin en baş köşesinde duruyor. Bir temas kuruldu ama çok zor bir transfer Dušan Vlahović. Tabii önemli takımlar da kendisini istiyor ama istediği paraları henüz bulabilmiş değil Dušan Vlahović. Beşiktaş'ın da ciddi bir rakama kadar çıkabileceğini ben biliyorum. Bu bilgiyi vermiş olayım Salim abi. Beşiktaş bu zor operasyonu Sayın Başkan Serdar Adalı önderliğinde yürütüyor. Tabii kolay değil, onu da söyleyeyim. Ama ikinci bir diğer aday ise Mateta. Beşiktaş Crystal Palace forması giyen Mateta ile ilgileniyor. Transfer listesinde bulunuyor siyah beyaz ekibin. Mateta Crystal Palace'da konferans ligini kazandı bu sezon. Önemli işler yaptı. Satış listesinde bulunuyor Crystal Palace'ın. Yaklaşık Crystal Palace'ın İngiliz ekibinin beklentisinde 25 milyon euro bu transfer için. Mateta'nın da beklentileri oldukça fazla. 7 ila 8 milyon euro arasında da bir maaş beklentisi bulunuyor. Fransız oyuncunun Fransa ile Dünya Kupası'na katılıyor Mateta. O da siyah beyaz ekibin transfer listesinde bulunan isimlerden biri forvet hattında. Tabii bir diğer isim de sol kanatta konuşulan Sayın Başkan Serdar Adalı'nın hayali olarak söylediğimiz Trossard. Sayın Başkan Serdar Adalı geçtiğimiz hafta Trossard için, Belçikalı oyuncu için Arsenal'le bir görüşme sağladı. Resmi temaslar kuruldu. Arsenal'le İngiliz kulübünün beklentisi Trossard'dan 20 milyon euro. Onu söyleyebilirim Salim bana. İngiliz kulübü Trossard için 20 milyon euro istiyor. Siyah beyaz ekip de bu meblağları vermeye çok yakın diyebiliriz. Belçikalı oyuncu da 5 yaşa gelmeye sıcak bakıyor. Onun da maaş beklentisi 6-7 ile 7 milyon euro arası. Beşiktaş'a sıcak bakıyor. İspanya'dan kendisine teklifler var. Siyah beyazlı ekibe de gelmeye sıcak. Arsenal'le pazarlıklar sürüyor an itibariyle. Beşiktaş'ın da yerli operasyonu olacak. Onu da söyleyeyim Salim Malat. Evet. Bu isimlerden biri de Emirhan İkkan. Önder Özen'in özellikle takip ettiği, İtalya'da Vincenzo Italiano'nun bildiği bir isim. Torino'da bu sezon içerisinde önemli işler yaptı ve sözleşmesini uzattı İtalyan ekibi Emirhan İkkan'ın. Onu da takip eden önemli Süper Lig ekipleri var. Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir, Emirhan İkkan'ı takip ediyorlar. Onlardan biri de Beşiktaş. Marsilya'nın yurt dışında kendisini takip ettiğini, Villarreal'in takip ettiğini de belirtelim. Emir Anikkan Beşiktaş'ın yerli adaylar listesinde bulunuyor. Tabii artık en son da artık kaleci Beşiktaş'ın kaleci listesine gelelim. Paris Saint Germain forması giyen Lucas Chevalier için siyah beyaz ekip geçtiğimiz günlerde harekete geçti. Kiralık bir teklif yaptı siyah beyaz ekip Paris Saint Germain'e. Chevalier de Paris Saint Germain'de çok az süre aldığı için takım değiştirmeye sıcak bakıyor. Bu bilgiyi de verelim. Ama Paris Saint Germain kiralık teklife çok sıcak bakmıyor. Satın alma opsiyonu dairinde bir ortak noktada buluşulabilir. Vincenzo Italiano da Chevalier'i özellikle istiyor. Özellikle geriden oyun kurmayı seven bir teknik direktör olduğu için Vincenzo Italiano. Chevalier'in ayağındaki yeteneği Beşiktaş kalesinde görmek istiyor. Onu söyleyebilirim Salim abi.
0: Chevalier için beklenilen bonservis miktarı nedir?
1: Paris Saint Germain'in istediği rakam 20 ila 25 milyon euro arası. Ama tabii bu pazarlık edilmeyen rakamlar. Siyah beyaz ekip kiralık bir anlaşma içerisinde anlaşmayı bekliyordu ama Paris Saint Germain kiralık teklife olumlu yanıt vermedi. Satın alma opsiyonlu bir durum olabilir. Biz de o durumu bekliyoruz ama siyah beyaz ekibin kaleci bütçesi 15 ila 20 milyon euro arası Salim Hanım. Onu da söyleyeyim.
0: Peki transfere ne kadar bütçe ayrıldı? Yani basında da yer aldı. Sen de görmüşsün. Basında da yer alan haberlerde 3 hanelere çıkabileceği totalde Beşiktaş'ın vurgulandı. Transferde.
1: Evet. Beşiktaş'ın bu sezon içerisinde yaklaşık 100 ila 150 milyon euro para harcamasını bekliyorum Salim Hanım ben. Ki Beşiktaş yönetimi de elini taşın altına koymuş durumda. Sayın Başkan Serdar Adalı bu transfer dönemi çok önemsiyor. Siyah beyaz ekip tarihinin en fazla harcama yaptığı dönemini geçirecek. Bunu hem bilgi hem yorum olarak söyleyebilirim. O yüzden siyah beyaz ekibin ortalama olarak harcama limiti 100 ila 150 milyon euro bu yaz.
0: Kaleci transferi bekliyorsun. Kaleci transferiyle birlikte defans hattına transfer bekleniyor. Orta saha hücum hattı. Toplamda kaç transfer bekliyorsun? Aldığın bilgiler nelerdir Efecan? Pozisyon saysak.
1: Tabii şimdi Beşiktaş kaleye Ersin'in kalması halinde bir transfer yapacak. Ama Ersin Destanoğlu kalmazsa iki transfer yapmayı planlıyor.
0: Evet.
1: Sol bek transferi yapmak istiyor siyah beyaz ekip. Sol bek bölgesine de hatta şu bilgiyi vereyim. U+4 kontenjanına uyacak bir oyuncu.
0: U23.
1: Sol bek'e. Evet. 23 yaş kontenjanına uygun. +4'e uygun. Bir oyuncu almak istiyor sol bek'e. Stoper konusunda ise bir yabancı bir yerli oyuncu alınmasını bekliyoruz. Özellikle yerlide de önemli adaylar var. Orada Ahmetcan Kaplan, Adil Demirbağ gibi önemli yerli oyuncular bulunuyor siyah beyaz ekim listesinde. Evet. O bölgede bir yabancı bir yerli oyuncu alınmasını bekliyoruz. Hemen ön tarafa orta saha pozisyonuna ise de bir yabancı bir yerli oyuncu alınması bekleniyor siyah beyaz ekipte. Sol kanada iki takviye, sağ kanada da yine +4'e uyan bir sağ kanat oyuncusu almak istiyor siyah beyaz ekip. Önder Özen bu planlamayı yapmış durumda. Forvet'te de bir oyuncu. Yani Beşiktaş yaklaşık olarak hem kulübeye hem ilk 11'e toplamda 7-8 transfer yapacak Salim Hanım. Onu söyleyebilirim. Ama bu rakam tabii yerli oyuncular, genç oyunculara gidilmesi halinde bu rakam en fazla 10 olur.
0: Beşiktaş Aral Şimşir için teklif yaptı mı?
1: Aral Şimşir'e henüz bir teklif yapılmadı. Ama Önder Özen'in beğendiği isimlerden bir tanesi. Aral Şimşir an itibariyle de Lille kulübüyle görüşüyor. Fransa'dan bir başka takım daha var. Yine Marsilya kendisiyle ilgileniyor Aral Şimşir. Fransız kulüplerinin nazarında bu sezon içerisinde de Danimarka'da çok iyi bir performans sergiledi. Önder Özen'in çok beğendiği bir isim. Vincenzo Italiano'ya da Aral Şimşir ismi öneriliyor. Soruluyor. Kendisi de onay veriyor. Ama Türkiye'ye transfer olması çok zor gözüküyor. Çünkü yaklaşık bonservis bedeli 15 ila 17 milyon euro arası. Siyah beyazlı ekip de kendisi için yaklaşık 10 ila 12 milyon euro arası verebilir Aral Şimşir için. Tabii Danimarka kulübü fiyatı inerse Midland pazarlıklar başlar ama herhangi bir teklif yapılmış durumda değil şu an Aral Şimşir'e.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Efecan Öztaş, sohbetimiz sürüyor. Efecan, ayrılacak isimler kimler?
1: Evet, Salih Uçan sözleşmesi bitti. Siyah beyazlı kitle yollara ayrıldı. Beşiktaş'ta uzun bir süre forma giydi Salih Uçan. Evet. Yeni sezon içerisinde kendisiyle yola devam edilmeyeceğini Sayın Başkan Serdar Dalı 2 gün önce bildirdi ve yollar ayrıldı Salih'le. Biz tabii Feyz Udokaya'nın kendisine takım aradığını söyleyebiliriz. Almanya'dan ciddi talepleri var kendisinin. Fransa'dan bir talebi var. Beşiktaş'a bir teklif geldi Almanya'dan Udokaya için ama yeterli bulunmadı bu teklif. Bu teklifin iyileştirilmesi istendi. Yeni sezonda kadro düşünülmüyor. Thiago Jallo da aynı şekilde öyle. Zaten 10+4'lük kontenjandan dolayı Beşiktaş Jallo'nun yerine de yerli bir stoper almak istiyor. Bu nedenden dolayı da kendisine takım bulması istendi. Kiralıktan dönen birçok oyuncu olacak siyah beyaz ekipte. Musati, Onana gibi isimler. Bu isimler kampa götürülmeyecek. Onu söyleyebilirim Salim bana. Beşiktaş onlara da kulüp bulmasını istedi. Semih Kılıçsoy dışında kiralıktan dönen bütün futbolcular siyah beyaz ekipte kadroda düşünülmüyor. Sayın Başkan Serdar Adalı kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Kulüp bulamadıkları takdirde de masaya oturarak ortak bir noktada buluşarak sözleşmeleri feshi edilecek. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim Salim bana. Siyah beyaz ekip kiralıktan dönecek bütün futbolcularla yollarını ayıracak Semih Kılıçsoy dışında. Semih Kılıçsoy da Vincenzo Italiano kadroda görmek istiyor. Semih de bu sezonu Beşiktaş'ta geçirmek istiyor. Kendisini İtalya'da daha olgunlaştırarak döndüğünü düşünüyor. Bu sezon içerisinde siyah beyaz ekipte önemli işler başaracağını düşünüyor. Mustafa Erdem Hekimoğlu bir diğer isim. Bu sezon içerisinde aslında birçok kez şans buldu. Sergen Yalçın kendisini hem sol kanatta hem forvet bölgesinde oldukça fazla şekilde değerlendirdi ama fazla katkı sağlayamadı. Bir golle sezonu bitirdi Mustafa Erhan Ekimoğlu. O da sezon başlamadan hemen önce kiralık olarak başka bir takıma giderek gelişimi sürdürmesini beklenecek. Kadro düşünülmüyor bu sezon için. Yerine Semih Kılıçsoy koyulacak Mustafa Erhan Ekimoğlu'nun. O da kiralık olarak yollar ayrılacak olan bir başka isim olarak yer alıyor Salim Hanım.
0: Peki Semih'le ilgili Cagliari kullanmayacak mı Semih'in opsiyonunu?
1: Semih'in opsiyonu bugün bitiyor. O bilgi de verelim. Yani evet. Cagliari kullanmak isterse bugün son gün. Ama zaten Cagliari kulübü siyah beyaz yetkililere Semih'in opsiyonunu kullanmayacağını bildirmişler yaklaşık bir hafta önce. Zaten Semih de Sayın Başkan Serdar Aza ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Sayın Başkan kendisine yola devam etmek mi istiyor yoksa etmek istemiyor mu bunu soruyor. Kendisiyle Beşiktaş kulübünün devam etmesi gerektiğini düşündüğünü söylüyor Sayın Başkan Serdar Aza Semih'e. Semih de Sayın Başkan'a ben de bir siyah beyaz ekipte yuvamda tekrardan Tüpraş'ta yola devam etmek istiyorum. İtalya'da önemli tecrübeler kazandım. Bu tecrübelerimi artık yeniden İstanbul'da kendi camiamda sergilemek istiyorum diyor ve Sayın Başkan Serdar Adalı'ya katkı vereceğine dair, bu sezon içerisinde önemli katkılar vereceğine dair bir söz veriyor. O yüzden İtalyan'ın da takımını görmek istediği birisi. Cagliari'de tabii dediğim gibi yaklaşık bir hafta 10 gün önce opsiyonunu kullanmayacağını siyah beyaz kulübü bildiriyor ve Semih Kılıç'la takımda kalıyor ki kendisinin İtalya'dan başka talepleri de vardı. Onu da söyleyeyim Salim Alan. Yani kendisiyle ilgilenen İtalya'dan önemli takımlar da vardı. Buna rağmen siyah beyaz ekip yola Semih'le devam etmek istedi. Semih de Beşiktaş'a devam etmek istedi.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım Efecan Öztaş. Efecan, teknik direktör belli oldu, ekibi belli oldu. Ekibe dahil olacak olan yerli teknik adam olacak mı?
1: Yerli bir teknik direktör olmayacak. Vincenzo Italiano kendi ekibiyle çalışacak. 8 kişiden oluşuyor. Bu ekip herhangi bir yerli hocayla çalışma gibi istekleri bulunmuyor. Tabii Sayın Sportif Direktör Önder Özen de basın toplantısında imza töreninde bu soruyu cevaplamıştı. Şu cevabı vermişti. Bizim hocanın ekibine karışma gibi bir müdahalemiz, durumumuz olamaz demişti. Hocaya sorulduğu zamanda da hoca kendi ekibine ben mutluyum yaklaşık 5 senedir aynı ekiple çalışıyorum. İyi bir uyumumuz var. İyi bir çalışma ortamımız var. Gerektiği yerde biz Türkiye Ligi için yardımı Sayın Önder Özen'den alırız dedi. Ve orada konuyu kapatmış oldu. Siyah beyaz ekipte Vincenzo Italiano kendisinin 8 kişilik ekibiyle beraber bir yerli hoca olmadan yoluna devam edecek.
0: Çok teşekkür ederim Efecan Öztaş. Değerli yorumların için görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda ilk konuğumuz Efecan Öztaş'tı. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Dünya Kupası ile milli heyecan başlıyor. Kupanın nabzı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de atıyor. Kupanın ilk maçında bu akşam saat 22'de Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Sen de Dünya Kupası'na Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Erkan Sözeri. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Salim.
0: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: İyi, çok iyi. İşte gündemi takip ediyoruz. Milli takımı takip edeceğiz inşallah. Evet. Ondan sonra transferleri takip ediyoruz. Hocalar gidiyor sağa sola, onları takip ediyoruz. Böyle futbol gündemini takip ediyoruz. Siyaseti de zaman zaman takip ediyoruz. Olağanüstü olaylar var. Evet. Ama bizim için spor olduğu için, futbol olduğu için daha çok futbol tarafına yöneliyoruz.
0: Hocam, ifade ettiğiniz gibi Dünya Kupası heyecanı başlayacak ama Fenerbahçe'de bir değişim oldu.
1: Evet.
0: Başkanlık görevine Aziz Yıldırım seçildi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Fenerbahçe camiası için, Türk futbolu için. Teknik direktörlük görevine gelecek isim ise Aykut Kocaman. Aykut Hoca da tekrardan sahalara dönüyor.
1: Evet.
0: Bu süreci siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Öncelikle şuradan başlayayım. Sizin de kanalının sahibi yanılmıyorsam, Saadettin Saran'dan başlayayım. Bir emek sarf etti. Giderken de çok alkışlanarak, teveccüh görerek ayrıldı. Hani bu çok güzel. Tabii ki hani bir şeylerde kupa oldu, basketbolda, voleybolda falan kupa oldu ama futbolda da olsaydı daha güzel olurdu ama en azından böyle hani ayrılacaksa işte ben de hayat felsefemdir. Bir takımdan ayrılacaksan ya da bir camiadan ayrılacaksan böyle ayrılmak her zaman keyiflidir, gurur verir. Bu Saadettin Saran'a da bu gurur ait diye düşünüyorum. Yani ben orada hani televizyondan izlediğim kadarıyla gördüğüm teveccüh gerçekten önemliydi. Yarın bir gün şunu söyleyebilir Saadettin Saran. Tamam gittik. Belki kupa alamadık, belki şampiyonluğu, belki şeyle kaçırdık, pamuk ipliğiyle kaçırdık ama güzel bir şekilde ağırlandık ve uğurlandık diye söyleyebilir. Çünkü aslında bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin devre arasında keşke bir santfor, hatta iki santfor, bir tane stoper alınsaydı belki de Galatasaray'ın o bir travma yaşadığı dönemde, puan kaybettiği dönemlerde belki de ön plana çıkacaktır. Olmadı. Nasip diyelim. Emekleri için herkese, herkesin bir emeği vardır. Emekleri için teşekkür etmek lazım. Şimdi Aziz Yıldırım Başkan benim ilk Fenerbahçe'ye geldiğimde ilk başkanlığıydı. Ve beni transfer eden, Metin Diyar'ınla beraber transfer eden başkanımızdı. Ve hani Aziz Yıldırım şöyle bir başkan. Her zaman gelir, dominant bir başkan. İşte herkese her cevabı verebilir. Rakipler olsun, işte kendi takımında olsun, kendi antrenörü, futbolcuları, personeli dahil. Herkese her şeye bir cevabı vardır. Aziz Yıldırım tesislere girdiği andan itibaren hem saygı görür hem de biraz insanlar açıkçası çekilir. Niye? Çünkü Sayın Aziz Yıldırım hiçbir söyleminde çekinmez. Herkese her şeyi yüzüne söyler. Anlamda da şu anda Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu gibi düşünüldüğü için Aziz Yıldırım başkan oldu bence. Çünkü Sayın Hakan Safi çok önemli transferler yapacağını söyledi. Önemli bütçeler ayıracağını söyledi. Ama karşı tarafta bir Galatasaray gibi 4 senedir üst üste şampiyon olan bir takım var. O takıma hem saha için, yani saha içinde zaten saha profesyonelleri yapacaktır ama saha dışında da mutlaka o cevapları verecek. O dominant bir duruşu sergileyecek bir isim diye bence Aziz Yıldırım'a daha çok oy verildi. Yoksa Hakan Safi de ilerleyen dönemde belki Sayın Hakan Safi büyük ihtimalle Fenerbahçe başkanlığına aday olacaktır. Belki de başkan da olacaktır. Not etmiştir Fenerbahçe camiası taraftarı. Ama Aziz Yıldırım tabii 5 tane yanılmıyorsam 4 tane ya da 5 tane şampiyonluğu var Aziz Yıldırım'ın. Biz ilk 2 senemizde bizi transfer ettiği senemizde Kendisi de futbol şube sorumluluğundan başkanlığa geldi. Belki eksikler olduğu, onlardan öz eleştiriler yaptı. Şu anda tam bir başkan profili var Aziz Yıldırım özelinde söyleyeyim. Şimdi geldi. Ne yapması lazım? Fenerbahçe takımına bir dokunuşlar yapmak lazım. Herkesin beklentisine. Ya şimdi şöyle bir şey. Fenerbahçe takımı, Galatasaray takımını örnek veriyorum ben her zaman. İstikrarlı bir kadro, istikrarlı bir teknik adam. Ha, Okan Buruk da zaman zaman kötü gittiği zamanlarda, özellikle sonuçlar sıkıntılı olduğu zaman da tartışılan bir isim haline geldiği zamanlar oldu ama burada Fenerbahçe'nin bir adım öne geçememesi belki Okan Buruk için avantaj oldu ve şampiyonluklar geldi. 4 tane şampiyonluk geldi. Şimdi Okan Buruk üzerinde ya da Galatasaray takımı üzerinde şunu söylemem lazım. Çok istikrarlı bir şekilde gidiyorlar. İstikrarlı kadroyu kuruyorlar. Olmayan oyuncularla ya da sorunlu ya da huzursuzluk yaratan oyuncularla hemen yolları ayırıyorlar. Ama devre arası, ama sezon sonu. Şimdi Fenerbahçe özeline geldiğimiz zaman her sene bir teknik adam değişikliği, her sene bir kadro değişikliği. Bunlar evet. Olmaz ki yani. Hani biz de yıllardır bu işin içindeyiz. Hani siz iskelet bir kadroyu kurarsınız, atıyorum. Mesela Şikinyar kalır. Kaleci Ederson kalır. Ne bileyim İrfan Can Kahve döner mi dönmez mi bilmiyorum ama Fred kalır. Ne bileyim Asensio kalır. Yani bakıldığı zaman Talişka kalır. Yani böyle bir iskelet kadroyu muhafaza edersiniz. Onun yanına çok nitelikli daha doğru oyunculara gidersiniz. O zaman zaten takımda problem olmaz. Şimdi her sene bir takım değişiyor. Ondan sonra 7-8 oyuncu gidiyor, geliyor. O oyuncuların ödemeleri, oyuncuların uyumu, oyuncuların adaptasyonu. Bir de Fenerbahçe üzerinde şunu da söylemek lazım. Ya Galatasaray çok rahat. Niye rahat? Çünkü 4 sene, hani geçen sene diyelim, 3 sene üstte şampiyon olmuş bir takım. Hani bir sene olmasa ne olur? Hiç kimse bir şey demez. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'u biraz ayırıyorum. Bütçe disiplini, mali disipline önem veriyorlar ki çok da doğru. Bugün Ertuğrul Doğan'ın da, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın da açıklamasında artık borçlarımızı bitirdik gibi yıldız transferi yapabiliriz noktasında bir söylemi vardı Fatih Hoca isterse diye. Şimdi doğru gidiyorlar. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamamanın verdiği bir psikolojik savaş da veriyor. Yani sadece sahada oyunsal anlamda savaş vermiyorlar. İçeride de saha içinde tamam, saha dışında da psikolojik de savaş veriyorlar. İşte sosyal medyadır. Hani ben hep söylerim, benim sosyal medyam yok ama sosyal medyayı söylüyorlar. Hep orada işte belli gruplar eleştiriler yapıyorlar. Bu insanları ya da camiaları ister istemez etkiliyor. Dolayısıyla ben şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe özelinde ben Aziz Yıldırım'ın zaten kendisi de ifade etti yanılmıyorsam. Bu sene bir şampiyon olmaya geldik. Bu şampiyonluk içinde her şey yapacağız diye. Tabii her şey yapacağız derken bence kadroyu yapacaklardır mutlaka. Ki Vedat Muriç'i aldıklarını söyleniyor. Evet. Ondan sonra Aykut Kocaman'la anlaştığı söyleniyor.
0: Hocam şöyle isterseniz ben ilave yapayım. Aykut Hoca teknik direktör olacak. Aykut Hoca ile birlikte ekibe girecek eski futbolcular da var. Yapılanma oluşturulacak. Bununla birlikte transferde Vedat Muriç ile anlaşıldı prensipte kendisiyle.
1: Evet.
0: Vedat Muriç dışında Kim Min-jae listede, Brahim Diaz listede, Grimaldo listede. Kontrol ettiğimde hocam yani liste bu şekilde Fenerbahçe'de.
1: Manchester City'de mesela stoper Ruben Diaz.
0: Ake'de görüşme yapılacak isimler arasında.
1: Evet. Mesela sabahleyin televizyonda gördüm. Manchester City'den ayrılacak oyuncular arasında mesela stoper Ruben Diaz'dı yanılmıyorsam ismi.
0: Evet.
1: Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilmişti. Yani o kadar profesyoneller, o kadar forvet oyuncuların içinde bir stoperin seçilmesi, yılın futbolcusu seçilmesi Premier Lig'de çok önemli. Onun için hani onu da ayrılacağını gördüm. Mesela o tarz oyunculara gidip tekrar bazı oyuncular fırsat transferidir. Çok kaliteli oyunculardır ama geçen senesi iyi geçmemiştir. Gelir tekrar dirilir. Mesela Onana'yı örnek verebiliriz. Trabzonspor'da kaleci Onana'yı örnek verebiliriz. Geldi City'de bir türlü yani o havayı yakalayamadı. Geldi şimdi Trabzonspor'da iyi bir hava yakaladı. Trabzonspor tekrar anlaşmak istiyor. O yüzden Fenerbahçe'de doğru oyunculara gidip gerekirse fırsat transferi dediğim yani geçen senelerini belki iyi geçiremeyebilir ama futbolcu her zaman futbolcudur. O futbolcuyu önemserseniz, o futbolcuya değer verirseniz çok fazla verim alabilirsiniz. Bu anlamda Sayın Aziz Yıldırım herhalde o tarz transferlere gidecek. Teknik heyete geldiğimiz zaman şimdi bazen şu söyleniyor. İşte ya bu ligi bilmiyor, bu işte çalışmadı filan. 6 sene çalışmamış Aykut Kocaman'dan bahsediyoruz ama Aykut Kocaman ne oldu? Futbolu mu unuttu? Tamam.
0: Evet.
1: O atmosferi, o heyecanı yaşamamış olabilir ama Aykut Kocaman belki de üzerine koyarak gelecek. Öz eleştirilerini yapacaktır. İşte kendisi ne yaptı çalıştığı zamanlarda. Hani bir de Aziz Yıldırım'ın, Sayın Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı tercih etmesine, Oğuz Seyit'ini tercih etmesindeki en büyük neden her şeyi paylaşabilmeleri. Yani gelecek Aykut Hoca'yla yani sağ içi sağ dışı her şeyi konuşabilir. Şimdi yabancı bir teknik adam aldınız ya da tanımadığınız bir teknik adam aldınız. Şampiyon olmak için geldiniz. Siz ne yapacaksınız? Sözünüzün lafınızın geçmediği geçer de hani ikna edemediğiniz yerde belki sıkıntılar olacak. O yüzden Aziz Yıldırım Aykut Kocaman ismine gitti. Hani belki eleştiriler var ama ben doğru olduğunu düşünüyorum. Yanına tabii Volkan Demirel belki gelecek, belki Selçuk Şahin gelecek, belki Oğuz Çetin gelecek. Yani şöyle Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım etrafında beğendiği, işte güven duyduğu isimlere yöneliyor ki biz buradan birlikte güçlü çıkalım. Çünkü oyuncular da bu sefer aile hissedecek takıma. Bir takım olacak, takım ruhu olacak. Yani Aziz Yıldırım bunun peşinde bence Sayın Aziz Yıldırım. Takım ruhu oluşturmanın peşinde. Bunun için de böyle bir atak yaptı. Yoksa Aziz Yıldırım da gider Conte'yi getirmek ister ya da Klopp'u getirmek ister falan getirebilir de. Yani o gücü de var ama bence en doğru hamleyi yaptı diye düşünüyorum teknik heyet anlamında.
0: Evet. Hocam ara verelim isterseniz hocam. Çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Tamam. Ardından birkaç sorum daha olacak. Teşekkür ederim hocam.
1: Tamam, rica ederim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin...
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Denizbank burada.
7: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: yarışseverlere müjde.
1: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.
4: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Erkan Sözer'e. Hocam tekrardan hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk tekrar. Dinleyenlere selamlar, saygılar tekrar.
0: Hocam, Elazığ Spor'da önemli bir süreç geçirdiniz.
1: Evet.
0: Elazığ Spor takımında ikincilikte. Playoff finalinde penaltı atışları noktasında Muğla Spor birinci lige yükseldi. Sizin adınıza da çok güzel bir süreçti.
1: Evet.
0: İstatistik anlamında. Şu anda da birincilikte, ikincilikte teknik direktör değişimleri yaşanıyor.
1: Evet.
0: Gelen teklifler var mı? Ben sosyal medyada okuyorum. Devamlı bir takımla adınız anılıyor. Bu süreçte Elazığ Spor, Kütahya Spor, son olarak Kahramanmaraş İstiklal Spor'la adınız anıldı. Son durum nedir hocam? Herhangi bir takımla anlaştınız mı?
1: Ya şöyle, görüşmelerimiz sürüyor ama hani Salim'cim, demin bir şey söylemiştim. 6 sene görev yapmamış bir Aykut Kocaman futbolumu unuttu diye. Hani bir yere de bağlayayım onu. Mesela ben yaklaşık 12 senedir falan birincilikte çalışıyorum. İlk defa ikinciliğe geldim 12 senedir. 10-12 senedir. Şimdi hani futbolu bilmiyor ya da bu ligi tanımıyor, tanımlarına katılmıyorum diye. Teknik adamlar eğer bilgileri varsa, becerileri varsa, teknik idarede başarılı olursa bunu her ligde yapabilirler. Ben de 10-12 senedir yaklaşık olmadığım halde geldik. 15 tane maçta mağlubiyet almadık Elazığ'da. 12 maç galibiyet, 3 maç beraberlik. Sadece penaltılar işte. Finalde penaltılarla mağlup olduk. Şimdi baktığın zaman tabii ki teklifler oluyor. Bana teveccühler oluyor. Teknik adam olarak. Hatta dün de bir görüşme gerçekleşti takımla. Ama ortak bir yerde buluşamadık. Yani bazen tesis oluyor, bazen futbolcu transferi oluyor, bazen ekonomik şeyler oluyor. Yani bunların hepsi bir araya gelmesi lazım. Çünkü beni alan bir takım ya da beni isteyen bir takım mutlaka transferleri de ona göre yapmaya çalışıyor. Çünkü bizim gittiğimizde de hep hedef olmuştur. Şampiyonluğu oynamışızdır, playoff oynamıştır. Ben 3-4 tane playoff oynadık. Final oynadık bir tane. Ondan sonra şampiyon olduğumuzu alacağızdır burada filan. Ama ben hani yanlış anlaşılmasın ama doğru yerde çalışmak istiyorum. Yani bana gösterilen teveccüh tamam. Ama işte hem transferler. Şimdi biz oynamıyoruz Salim'cim. Yani sahada futbolcu oynuyor yani. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. Bu bir gerçek. Bunu da Galatasaray takımı zaten 4 senedir kanıtlıyor. Bir Osimhen, bir Torreira, bir işte Sara, ne bileyim Abdülkerim, Sanchez, kaleci Uğurcan oldular ki gerçekten çok üst düzey bir kaleci olacak. Dünya çapında bir kaleci olacak tahminimde inşallah. Yani biz şurada hedefler noktasında ben gittiğim zaman bir heyecan olsun isterim. Zaten oluyor da gittiğimiz zaman. İnsanların bizden beklentisi hedef, ondan sonra playoff, final, şampiyonluk. Bu anlamda da şey yapıyorum, tabii ki görüşmeler yapıyorum ama bazen bazı noktalarda kaldığımızda ben açıkçası biraz beklemeyi tercih ederim. Çünkü her şey bir araya gelmediği zaman, bazı şeyler eksik olduğu zaman biz gidip de yani insanlara söz veriyoruz. Diyoruz ki hedef olmayacağız diyoruz. Biz bu şampiyonluğa talibiz diyoruz. O zaman da onu gerçekleştirmemiz lazım. Onu gerçekleştirme noktasında biraz eksikler gördüğüm zaman ister istemez ben de biraz açıkçası hani biraz beklemeyi tercih ederim. Geçen sene de öyle bekledik. Geçen sene de bekledik mesela ama geldik Elazığ'da çok şükür. Belki problemler yaşadık, belki sorunlar yaşadık ama inanılmaz bir atmosfer oluşturduk. Az önce Sayın Az Yıldırım özelinde söylediğim işte bir aile, bir takım ailesi konusunda bu tarz hamleler yapıyor. Şampiyon olmaya geldim dediği bu tarz hamleler yaptığı noktasında biz de gittik. Bu ailesi hissettirmeye çalıştık. Tabii evet. Ki futbolcular gerçekten hissettiler yani. Bunu şey yaptılar. Yaptılar yani açıkçası. Ve bu sonuçları aldık. Sıkıntılar, sorunlar yaşamadık. Yaşadık. Her takımda olabilecek sorunlar, sıkıntılar. Ama biz hep bunları bertaraf ettik. Ve Hiçbir oyuncuyu da açıkça söylemek gerekirse kadro dışı bırakmamaya ben giderken kendime böyle bir plan şey yapmıştım. Kafamda düşünceler hazırlamıştım. Ve hiçbir oyuncumu da kadro dışı bırakmadım. Hepsini böyle bazen kapacağım, bazen arayacağım, bazen yaptırımla tedavi ettik. Finale kadar geldik. Finalde de penaltı işte gördünüz. Yani hala dün arkadaşlarım arıyor, dostlarım arıyor. Hala o penaltı konuşuyor. Yani top canlandı. Kalecimiz Furkan'ın kurtardığı penaltı canlandı sanki. İçeri girdi. Hani bu anlamda teklifler oluyor. Güzel de bir atmosfer oluştu. Tabii Elazığ'da bir kongre var. Kongre süreci var. İki tane başkan adayı var. Belki daha fazla da çıkabilecektir. Hani orada süreç belli değil. Tabii isimler konuşuluyor orada ama süreç belli değil. Bir başkan olacak. Ondan sonraki hamleler ne olacak? İsimler geçiyor. Oyuncu isimler geçiyor. Teknik adamlar isimleri geçiyor ama biz çok şükür hani o heyecanı yaşadık Elazığ'a. O heyecanı yaşattık. Ama maalesef o kupayı getiremedik. Ondan dolayı üzgünüm. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bekleyip göreceğiz sadece.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda. Konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Erkan Sözler'e sohbetimiz devam ediyor. Erkan Hocam, yeni sezonda peki gideceğiniz takım ikincilik mi, üçüncülük mü, birincilik mi olacak? Lig fark eder mi?
1: Ya şöyle, ben şimdi bak Salim'im, öyle bir soru sordun ki aslında çok bu soruyu ben bir saat sana anlatabilirim ama ben çok kısa yoldan anlatmak istiyorum.
0: Yani siz tüm liglerde çalıştınız hocam. Süper evet. Lig'den 3. lige evet. Kadar.
1: Evet. Süper Lig'de, Karabük'te çalıştım. İşte 3. Lig'de, Alagöz Ağzı, Müdür'de şampiyon olduk falan. Yani her ligde çalıştım. Her ligin havasını, kokusunu biliyorum. Daha çok 1. Lig'de çalıştım. Tabii ki yani az önce söylediğim şey. Bir geliyorsunuz mesela, yani araştırıyorsunuz falan. İşte oyuncuların ödemeler mesela sadece bizim değil. Oyuncular ödemelerini alamamışlar, sıkıntı yaşamışlar. Mesela o takımlar ne yapabilir? O yüzden de biraz seçici oluyorum. Ama ikincilik mi, birincilik mi? Ben her zaman şunu yeğledim. Ekonomiden önce, yani ben kendi ekonomimden, ekonomisinden önce hep daha üst liglerde çalışmayı istedim. Ve bugüne kadar

0: vicdanımız rahat bir şeydi. Alnımızın akıyla çıktık. Sadece kupayı getiremedik. Ama üst liglerde çalışmak hedefim tabii. Ama Türk futboluna şöyle söyleyeyim. Salim, yani yıllardır bu işin içindeyiz. Türk futboluna hizmet de edelim yani açıkçası. Yani az önce demeyeyim de daha önce konuşmuştuk sizle. Yani Vedat Muriç örneği, Doğan Can Davas örneği, ondan sonra Mert Çetin örneği, Ahmet Oğuz örneği, Alper Uludağ örneği. Yani bu tarz oyuncuları da bir vitrine çıkarmanın sevgili mutluluğunu da yaşıyorum açıkçası. Yani sadece Türk futboluna hizmet dediği bu. Yani bir oyuncu grubunu da şeye çıkarmak lazım. Hem çalışırken vitrine de çıkarmak lazım. Mesela Mustafa Tan var. Tam buradan kiralıktı geçen sene bizde. Abi çok öne açık bir oyuncu. İyi bir oyuncu ki tam spor bırakmayacağını söylüyorlar. Ben geldikten sonra oynamaya başladı Mustafa Tan. İlk 11 yok peki. Yaklaşık hemen her maçta oynadı. Sakatlık gençlerde bir iki maçtı. Yani biz Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyoruz. Hem genç oyuncuları kazandıralım hem de yarışmacı takım olalım. O yüzden de bakalım, görelim, bekleyelim. Hem hedefi olan takım hem de vizyoner, işte genç oyuncuları takıma kazandırma anlamında bir yönetim şekli, bir şey olursa bize, hedef olursa tabii ki çalışmak isteriz. Öyle söyleyeyim yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Erkan Sözer'i, sohbetimiz devam ediyor. Peki Erkan Hocam, Vedat Muriç'i sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı isim. Siz de Vedat Muriç ile Giresunspor'da çalıştınız. Katkı sağlar mı? Performansı nasıl olur? Buyurun hocam.
0: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani çok enteresan bir durum. Yani futbolda çok az görülen bir durum. Şimdi Vedat Muriç, Mbappe'den sonra ikinci herhalde gol kralında, yalanlarsam doğrula beni Salim. Şeyde La Liga'da, İspanya'da. Ama takımı küme düştü. Ama şimdi mesela izliyoruz. Sen de katıldığın zaman zaman A Spor'u izliyoruz.
1: Evet.
0: Çok da güzel yayınlar yapıyorsun. Onu da söylemiş olayım bu arada.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
0: Estağfurullah. Yani Vedat Muriç'in arada şeylerin, gollerini falan gösteriyorlar. Tabii biz hepsini izleyememiştik. İnanılmaz goller attı. Vedat Muriç'in bu potansiyeli var zaten. Ben Giresunspor'da çalışırken Fenerbahçe'yle biz aynı gruptaydık şeyde, kupada. Sayın Aziz Yıldırım başkandı o zaman. Ama Vedat Muriç 21 yaşındaydı ve daha böyle deneyimi eksikti. Biraz da ne diyeyim, hani eksik yanları vardı. Daha oynamaya ihtiyacı vardı. O zaman bir potansiyel olarak söylemiştik. Gençler Birliği'ne gitti. Rahmetli İlhancı Hoca bana sordu. Hemen alabilirsiniz başkan dedim. Sonra Gençler Birliği'nde çok oynadı şeye gitti. Rize'ye gitti. Okan Buruk döneminde orada Vedat Muriç patladı tabiri caizse. Ve ondan sonra da İspanya'ya gitti. Şimdi bir istikrarlı bir oyuncu. Vedat Muriç'i şöyle tarif edeyim ben isterseniz. Yani belki bilmeyenler vardır. İzleyenler vardır ama bilmeyenler vardır. İnanılmaz karakterli bir oyuncu. Takıma inanılmaz aile hisseden bir oyuncu. Yani sahada 90 dakikayı bırakın, 90 artıda ne var ne yoksa bütün terini o sahaya, çimlere akıtır. Öyle bir oyuncu. Çok karakterli bir oyuncu. Takım oyuncusudur. Pres yapar, top tutar, gol atar. Ondan sonra yani oyuncu arkadaşlarına bir tane serzenişi yoktur. İşte kötü pas, kötü orta. İşte Osimhen'de zaman zaman görebiliyoruz ama Vedat Muriç'te asla öyle bir şey yoktur. Vedat Muriç orta yapılır, gider kafasını sokar, gol atar, atamazsa da ya da kötü orta olursa hiçbir arkadaşını tribüne şikayet etmez. Ya Vedat Muriç öyle bir profil. Bence Fenerbahçe taraftarı belki şimdi tereddütle biliyorum. Ben de tereddütlü olmamam noktasında şunu söyleyebilirim. Yani 20 küsur tane gol atmış, La Liga'da 20 küsur tane gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. 18 mi, 20 mi? Yani onu tam bilmiyorum. La Liga'da, yani siz La Liga'da 18-20 tane gol atan bir santraforu eğer beğenmiyorsanız, bakın bugün hani aklıma şimdi geldi, Mourinho'yu çok şey yaptılar değil mi? Mourinho'yu beğenilmedi falan. Kime gitti? Porto'ya gitti. Değil mi?

0: Benfica'ya gitti, pardon. Benfica'ya gitti. Oradan evet. Nereye gitti? Şu anda Real Madrid'e gitti. Yani futbolda bazı değerleri görmek lazım. Futbolda o değerler, yani tabiri caizse altını atarsınız çamura, çamurlanır altın, yıkarsınız tekrar altındır. Yani o bu benzetmeden ne anlıyoruz? Bence şunu çıkarmamız lazım. Vedat Buric güçlüğünü ispat etmiş. Çok güzel goller atmış. Harika goller atmış. Tam Fenerbahçe'nin istediği bir tarzda oyuncu. Mesela Edin Dzeko çok iyi bir santrafor ama pres yapma noktasında, ben o zaman da söylemiştim. 37 yaşında geldi, pres yapar mı yapmaz. Yapmadı da zaten. Fenerbahçe takımı şöyle bir şey istiyor. Mesela Osimhen tarzı pres yapan, gol atan, arkadaşlarını havaya sokan, arkadaşlarına enerji veren bir oyuncu istiyor ki bu Vedat Buric için çok doğru bir tabir diye düşünüyorum. Bence çok iyi bir transfer olacak. Hani inşallah tabii şey olur. Yani bazen futbolda istediğiniz iyi oyuncu alın. İşte ben hep söylüyorum. Kredi kim aldıysa Fenerbahçe'ye Allah razı olsun diyordum. Ama sonra biraz oynamadı. İşte sıkıntı yaşadı. Daha sonra performansı düştü. Futbol böyle bir şey. Ama futbolcular iyi futbolcularsa almak lazım. Vedat işte bu konuda kendini ispatladı. Kendini kanıtladı. Tabii ki takımı küme düştü ama 18-20 gol atmak, yani La Liga'da böyle her baba yiğidin harcı değil. Dolayısıyla Vedat Buric doğru isim. Bunun yanına bir santrforu mutlaka alacaktır Sayın Aziz Yıldırım. Baktığınız zaman orta sahada zaten iskelet kadro duruyor. Stoper alacaktır. Belki sol bek alacaktır. Yani sağ beki bilmiyorum. Semedyon falan ne durumda. Ama Ederson mesela açıklama yaptı. Gitmeyi istiyordu. Gitmek istiyordu. Evet. Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım aramış Ederson'u. Ve kalmak istiyor şu anda Ederson. Aziz Yıldırım'ın böyle bir babacanlığı da var. Evet. Mesela ben transfer olurken gece 2'de 3'te arıyordu bizi. Sayın Aziz Yıldırım başka. Bak evet. Sizi söz verdim camiaya. Sizi alacağım. Metin'le ikinizi alacağım. Sakın bir yere söz vermeyin tarzında. Yani Aziz Yıldırım gece gündüz şu anda çalışıyordur. Evet. Bu takım şampiyon olması için. Onun için bakıldığı zaman Vedat Buric'den biraz dağıldık ama Vedat Buric bence doğru santrafor, doğru profil. Fenerbahçe taraftarının tam istediği santrafor. Çünkü evet. Pres yapacak, gol atacak. Arkadaşlarına servis yapacak. Evet. İnşallah umduğumuz gibi olur.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere, evet. Hoşçakalın.
0: Herkese selamlar, sağ olun.
1: Selamlar, saygılar, sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz teknik direktör Erkan Sözer'iydi. Gelen mesajları hemen okuyacağım. Ben Hüseyin Meciz, selamlar, hayırlı yayınlar. Hoş gelmişsin Salim abi. Batıkan'a da selamlar olsun. Allah ayağınıza taş değirmesin demiş. Teşekkür ederim. Salim kardeşim iyi yayınlar. İzmir'den Ayhan ben. Karşıyaka'nın bu akşam genel kurulu var ve hala bir başkan adayı yok. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? İzmir futbolunda şu anda Göztepe dışında takımların sıkıntılı bir durumu var. İzmir futbolu geçtiğimiz yıllarda çok çok yüksek konumdaydı. Önemli liglerde mücadele ediyordu İzmir takımları. Şu anda Göztepe dışında bu mücadeleyi göremiyoruz. Göztepe Süper Lig'de mücadele ediyor Göztepe dışında. Altay 3. Lig'de, Karşıyaka 3. Lig'de, Buca Spor zor günler geçiriyor. Altınordu ligde kalmayı Yusuf Hoca ile birlikte son anda elde etti. Yani sıkıntılı durum. Karşıyaka'da da umarım başkan adayı çıkar. Salim kardeşim kolay gelsin. Pazar sabahı Bursa Ulu Cami'deyiz. Namazımızı kılıp çorbamızı içip belediyenin kurduğu ekranda maçımızı izliyoruz. Başarılar demiş. Ozan Bey yazmış. Bursa'ya da selamlar. Umarım milli takımımız kazanır. Allah kabul etsin diyelim. Selam Salim abi. Sesin az önceki yayıncılara göre az geliyor demiş. Şu anda gayet iyi. Yani tam arkadaşımız Batıkan'ın istediği konumda konuşuyorum. Ve direkt konuşurken de bir sıkıntı yok. Dinleyenimiz mesaj atmış. Selamlar. Beşiktaş 100-150 milyon euro transfer yapacak deniyor da transfer limitine kadar. Mesela Fenerbahçe 35 görünüyor. Beşiktaş kazanç konusunda 3. sıradayken nasıl olacak bu iş demiş. Yani bu noktada finansal fair play diyoruz. Finansal fair play noktasında takımların doğru bir şekilde hareket etmesini istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte FIFA. Ben alt liglerde de finansal fair play'in olması gerektiğini düşünüyorum. İkincilikte ve üçüncülükte. Savaş Bey yazmış. Selamlar, iyi yayınlar Salim kardeşim. Ames Spor hangi teknik direktörle anlaştı? Ames Spor birçok teknik direktörle görüştü. Valerian İsmail, Pirlo, Thomas Reis. Fakat Ames Spor teknik direktörlük konusunda 54 yaşındaki Arnavut teknik direktör Besnik Hasi ile anlaştı. Besnik Hasi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Besnik Hasi son olarak Anderlecht'te çalışmıştı. Savaş Bey'in sorusunu bu şekilde yanıtlayalım. İyi futbolcuyla oynanır. Ama Aziz Yıldırım başkan gelince ruhla şampiyon yapacak deme. Futbolun realitesini konuşmamız gerektiğini söylemiş dinleyenimiz. Evet, futbolda realite önemli. Bunlar çok çok önemli. Uzun bir mesaj var. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Efecan'la ilgili İzmir'den dinleyenimiz mesaj atmış. Metehan Bey, kendilerine selamlarımı gönderiyorum ama Efecan'ın ben haberciliğine güvenirim. Efecan neyse onu anlatıyor yayınlarda. Neyse onu söylüyor. Yani direkt yetkililerden aldığı bilgileri paylaşıyor bizimle. Bugün Perşembe günleri yayınımız 12-13 arasında oluyor sevgili dinleyenler. 13-14 diliminde ise bugün Burak Alaca 6. Alan programında sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
7: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
8: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
9: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara yarışları yorumları için sizinleyim. 10 koşu var. Bugün çok kalabalık yarışlar var. Şartlı bir yarışlarda 2 yaşlı İngilizler hayatlarının ilk startına çıkacak. Ayaklar düz basın tayların. 5. koşu böyle bir yarış. Şartlı bir Saadettin koşusu. Bin Çim'de 2 yaşlı İngilizlerin belirlenen yarışında. 2 safkan hazırlık olarak rakiplerinden çok farklı görülüyor. 6 numaralı Son of Dragon ve 2 numara Harold Cooper. Bence bu ikili bir tek gibi düşünülüp ilk ayağa 2 atla geçebiliriz. 8 numara Anj Baskay ve 11 numara War Queen de bu ikili zorlayabilecek kalitede ve hazırlıkta gördüğüm iki isim. 6-8 çizgi 8-11 diyorum ilk ayak için. İkinci ayakta 1600 Çim'de 3 çıkarı İngilizler Handikap 15 yarışında bomboş kilosuyla 4 numara Grey Dream'in kazanmasını bekliyorum ve alternatif banko adayı olarak sizlere sunuyorum. 3 numaralı A Halil, 1 numaralı We Are The Best ve 2 numaralı Berhudar rakip gördüğüm isimler. 4 alternatif banko, 3-1-2 rakip önereceğim isimler. Üçüncü ayakta 1900 içimde 4 yaşlı Arapların kısa vade 6 yarışında yine bir banko adayım var. Son yarışında Karataş'tan mükemmel bir yarış çıkarıp kazanan 3 numaralı Sementan Karataş'ta 2'de 2 yapma peşinde, rakiplerini geçebilecek potansiyelde alternatif banko olarak değerlendirilebilir. 2 numaralı Gür Gökbey, 1 numaralı Erişmiş ve 4 numaralı Deli Umut da bu safkana zorlayacak isimler olacaktır. 4. ayakta 2200 içimde 3 çıkar İngilizlerin kısa vade handikap 24 yarışı. Ben burada da öne çıkarak Beyaz Bayrak aynı yarışını yapmasını beklediğimi 3 numaralı numara Broarts'ı alternatif bir diğer banko adayı olarak önereceğim. 2 numaralı Galioğlu ve 4 numaralı Dragon Force'a rakip olarak önereceğim isimler. 5. ayakta 1600 şimdi 3 çıkar İngiliz'in şartlı 5 yarışı. 5 numaralı Bulman. Safkan çok formda, arda arda istikrarlı yarışlar yapıyor. Kilo avantajı da var. Yamak yarışta 5 numaralı Bulman yine tek yazılabilecek bir isim. 1 numaralı Galioğlu'm, 3 numaralı Fast Bullet'ta rakip gördüğüm isimler. Son ayakta 1300 şimdi 3 yarışı diş İngiliz'in şartlı 3 yarışında yine öne çıkaracağım bir isim var ki 10 numaralı Levero. Ara sonrası gördüğü yarışı güzeldi. Bu kez daha formda, daha kondisyonlu gireceği bu yarışı kazanmaya yakın görüyorum. 2 rakibi var. 1 numaralı Traidora ve 800 numaralı Serah Hira olacaktır rakipleri. Akşam Kocaeli yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo Spor. Radyo
0: Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber her perşembe olduğu gibi saatler 13-14 aralığında futbol gündemine küçük bir virgül koyup biraz da basketbolu masaya yatıracağız. Sıcak bir İstanbul gününden herkese selamlar, sevgiler. Yani stüdyo burada iş ortamı olduğu için tabii ki ne kadar şevkle gelirsiniz ederseniz bilmiyorum inandırıcılık nedir ama stüdyoda şu an girdiğim andan itibaren klimayı görmek beni aşırı mutlu etti. İnanılmaz bir sıcak var. Nemden nefes alamıyoruz ve ben hani burada daha önce de kendimi biraz tasvir etmiştim. Bir tık kilo fazlası olan biri olduğum için benim açımdan da ekstra zorlayıcı oluyor ama stüdyoya girince bir mutlu oldum, bir ferahladım. Yalan yok, hakikaten yani sıcak havalar biraz insanı yorabiliyor. Ama dediğim gibi buradayız. Önümüzdeki saat dilimi boyunca güzel sohbetimizi edeceğiz. Gündemimiz de yoğun. Artık liglerde sona yaklaşıyoruz. NBA Basketbol Süper Ligi. Şimdi bildiğiniz gibi 6. adam interaktif bir yayın. O yüzden sizlerden gelecek sorular, mesajlar ya da sohbet etmek isterseniz sizlerden gelecek mesajlar bizler için önemli. WhatsApp hattımızı bir paylaşıp öyle başlayalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş, öneri ve mesajlarınızı bekliyoruz. Sizden gelen mesajlar bizim için kıymetli. Burada süremiz yettiğince değerlendireceğiz. Sohbetimizi de edeceğiz gündemden bahsederken. Öncelikle üzücü bir haberle başlayalım. Bir başsağlığı dileyerek. Anadolu Efes'te Mayıs ayının başından bu yana yoğun bakımda yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yaşam mücadelesi veren atletik performans antrenörü Serhat Güneş'in vefat haberini bugün Anadolu Efes'in paylaşımıyla birlikte gördük. Buradan hem Anadolu Efes camiasına hem de sevenlerine, yakınlarına başsağlığı dileyelim. Huzur içinde yatsın. Yani basketbol camiasına böyle haberler görmek, bunları burada paylaşmak beni her zaman açık söylemek gerekirse üzüyor. Daha önce geçen yıl İlkan Karaman'da mesela yine bu vefat haberini paylaşırken çok zorlanmıştım. Bu da gerçekten daha çok genç bir basketbol insanının kaybı. Bundan bahsetmek, bunu burada bir şekilde dile getirmek yine beni açıkçası üzdü. Yakınlarına sabır diliyorum. Allah'tan da rahmet dileyelim. Huzur içinde uyusun diyeyim. Ve devam edelim. Evet, bildiğiniz gibi Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oldu. Dün Beşiktaş Gain 5. maçı taşıdığı seride Bahçeşehir Koleji'nin evinde konuk etti. Biliyorsunuz ilk maç, düzeltiyorum, seride 2-1 öne geçmişti Bahçeşehir Koleji. Hatta bir tabela görüntüsü vardı. Sinan Erdem'de oynanan 4. maç sonunda aslında planlanan ama kullanılamayan Bahçeşehir Koleji'nin finaldeyiz yazılı bir görsel hazırladığını, onu da işte maç sonunda sahanın ortasındaki LED ekranda görmüştük. Beşiktaş bunun üzerine bir paylaşım yaptı. Dün 5. maça giden maçta seride Akatlar'da Beşiktaş kazanan taraf oldu ve adını finale yazdırdı. Bir kez daha Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Karşılaşma 80-71'lik. Bu sefer uzamadan, çok da aslında belli bölümde kafa kafaya gitmeden Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Yani seri genelinde Beşiktaş'ta aslında eleştirilecek çok şey vardı. Bahçeşehir Koleji aslında 3 çeyrek sonunda kafa kafaya giden maçta hep öndeydi ama son çeyrekte Beşiktaş'ta Anthony Brown'un özel bir performansı vardı. Üst üste attı. 2 tane üçlükle birlikte Beşiktaş'ı bayağı ferahlattı. Yine maç genelinde Devon Dotson'un etkili bir performansını gördük. Beşiktaş böylelikle Dušan Olimpijević yönetiminde Basketbol Süper Ligi'nde üst üste bir kez daha finale çıkmış oldu. Bu üst üste ikinci final. Bundan 3 yıl önce ilk serisinde Dušan Olimpijević ilk senesinde yarı finalde Fenerbahçe Beko karşısında veda etmişti Basketbol Süper Ligi'nde sezona. Son 2 senedir tıpkı geçen yıl olduğu gibi Beşiktaş Gain bu senede finalde boy gösterecek Fenerbahçe Beko karşısında. Şimdi açık bir şey söyleyeyim. Ben burada Bahçeşehir Koleji'ni bir tık önde gördüğümü söylemiştim daha önce. Neden diye sorarsanız Beşiktaş'ın form durumu çok tatminkar bir görüntüde değildi. Öte yandan takımda yaşanan sakatlıklar, Antezic için sakatlığı, işte Jonah Matthews'un saha içindeki görüntüsü de pek iç açıcı gözükmüyordu ama Beşiktaş finale çıkmayı başardı. Dün dediğim gibi burada Akatlar'da seyircinin, bazı oyuncuların, koç Dušan Olimpijević'in koyduğu karakterle birlikte Beşiktaş adını bir kez daha finale yazdırdı. Devon Dotson 26 sayıyla maçın yıldızı olurken ona yine 10 sayıyla Anthony Brown özellikle son çeyrekte attığı şutlarla eşlik etti. 9 sayısı vardı Jonah Matthews'un. Çok iyi gözükmüyor Jonah Matthews ama onu söylemek lazım. Yani özellikle çeyrek final serisinden bu yana Euro Cup finali kaybedildikten sonra görüntüsü çok tatmin edici düzeyde değil. Dün 13'te 3 saha içi isabetiyle 9 sayı üretti. Çizgiye gittiği 3 serbest atış isabeti var bu arada, onu da söylemek lazım. Hani nasıl 9 sayı demeyin, 3 tane üçlük atmamıştı. Onun haricinde Yiğit Arslan'ın, Connor Morgan'ın, Sertaç Şanlı'nın önemli katkıları vardı. Burada Connor Morgan ve Sertaç Şanlı'ya özellikle seri genelinde büyük iş düştü. Özellikle Antezizic de sakatlandıktan sonra uzun rotasyonunda 5 devşirme olarak Connor Morgan önemli süreler buldu. Dün de hatta bakacak olursak 23 dakika oynadı. Sertaç Şanlı'nın oynadığı sürede önemli katkılar verdiğini söyleyebiliriz. Değineceğiz final serisi üzerinde bazı gelişmelere de ama öncesinde kısa bir aramız var, ona gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Dünya Kupası ile milli heyecan başlıyor. Kupanın nabzı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de atıyor. Kupanın ilk maçında bu akşam saat 22'de Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Sen de Dünya Kupası'na Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
8: Bankam Tombank kartıma bir.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
10: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
11: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
12: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
10: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Devam edelim. Burada Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji serisinden bahsediyorduk. Maç sonu Dušan Alimpijević'in açıklamaları vardı, ona bakacağız. Sayın Özkan Arseven'in açıklamaları vardı. Öte yandan yine basketbol şube sorumlusu bir transfer gelişmesi var Beşiktaş cephesinde. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Yunanistan'da Panathinaikos-Olympiakos serisi tam gaz devam ediyor. Öte yandan NBA'de de dün çok alışına gelmişin dışında bir final mücadelesi izledik. Hepsine değineceğiz. Önce bir mesajımız var. WhatsApp hattımızı da bir hatırlatalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487. Ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajlar burada. Bizler için kıymetli, hepsini de süremiz yettiğince yanıtlandırmaya çalışacağız. Burak kardeşim selamlar, Kocaeli'den Bülent, hoş geldiniz. Buradan Bülent Bey'e selamlar, sevgiler bu arada kendisine ve ailesine, Bülent Yener'e. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Devon Dotson kariyer maçı oynadı akşam. Harika bir seri olacak. Uzun zamandır her iki salonda tıklım tıklım. Uzun zamandır iki salonda tıklım tıklım gidiyor. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Bilmukabel evet yani. Hem Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Beşiktaş'ın artık birden fazla kez finalde olmasından mütevellit Fenerbahçe taraftarının da seriye bir heyecan duyacağını düşünüyorum. Öte yandan Beşiktaş'ın maçları da muhtemelen Sinan Erdem'de oynanacak. Orada da 16 bin kişi full bekliyoruz Beşiktaş taraftarını. Yani akatlarda takımı hiç yalnız bırakmayan seyircinin herhalde fazlası da vardır. Bahçeşehir Koleji ile oynanan 5. maçın biletleri dakikalar içinde tükenmişti, onu söylemek lazım. Yani güzel, en azından atmosfer anlamında güzel bir final serisi olmasını ben de bekliyorum. Duşan'ın açıklamalarına bakalım. Bu bir mucize. Takımın yaptığı şey gerçekten bir mucize. Gerçekten bugün bir mucizeye imza attık. İki uzunumuz yok. Sertaç ve Kamagate'ye binaen, düzeltiyorum. Zizic ve Kamagate'ye binaen. Sertaç ve Morgan inanılmaz bir iş çıkardı. Tüm bunların üstünde bir oyuncumuz daha. Lemar sakatlandı maç önünde. Buna rağmen inanılmaz bir iş çıkarttık. Dürüst olmak gerekirse bu atmosferde kaybetmemiz gerçekten zordu. İhtiyacımız olan ekstra enerjiyi bugün taraftarımızdan aldık diyerek. Gerçekten güzel bir gönül bağı var taraftarla Dušan Olimpijević arasında. Burada Beşiktaş'ı da taraftarın bayağı ittiğini söylemek mümkün. Fenerbahçe-Beko serisi hakkında bir soru sorulmuş kendisine. Kardeşim şu anda hiçbir şey düşünmüyorum. Bir gün izinliyiz. Şimdilik sadece bu kadar diye esprili bir yanıt vermiş Dušan Olimpijević. Bu arada dün bir haber çıktı. Onun da doğruluğu varsa ben çok mutlu olurum. Hatta mest olurum, onu da söyleyeyim. Dušan Olimpijević ile Beşiktaş'ın bir yeni sözleşme üzerinde anlaşma sağladığı söylentisi var. Doğruluğunu dediğim gibi şu an kendim teyit ettiremedim ama eğer bu gerçekse, Fatih Özen kaynaklı bir haber bu arada, onu da söyleyelim. Dušan Olimpijević'in Beşiktaş'ta kalması beni çok mutlu eder. Hep söylemişimdir yani. İlk önceliğim her zaman Dušan'ın kalması bir basketbol sever olarak. Öte yandan burada inşa ettiği şeyi taşlandırması da lazım. Biraz daha zaman alacak belki bu. Yani bu final serisine de Beşiktaş favori olarak çıkmayacak. Euro Cup seneye daha zor olacak. Dediğim gibi biraz zaman alacak Dušan Olimpijević'in belki bir nişane koyması bu başarısını ama burada kalması lazım. Burada inşa ettiği bu kadar şeyin ardından, bu kadar fazla aslında mutlu sona yaklaşmışken, o mutlu son gelene kadar, mutlu sonlar gelene kadar bence Beşiktaş'ın başında olması lazım. Beşiktaş'ta da ciddi şekilde özdeşleştiğini düşünüyorum artık Dušan Olimpijević'in. O sebepten bu haberi güzel bir haber olarak nitelendiriyorum ve gerçek olmasını umut ediyorum. Senin yayınlarını keyif alarak dinliyorum. Basketbolu senden biraz daha öğreniyoruz. Başarılarının devamını diliyorum demiş Necip Karagül. Çok teşekkür ederim güzel mesajınız için. Yani sadece basketbol değil, burada birbirimize pozitif bir enerji geçirebiliyorsak, sohbetten de keyif alıyorsanız benim açımdan ne ala. Yani basketbol, futbol burada konuşuyoruz tabii ki, bu böyle bir platform ama yani netice itibariyle bence burada en önemli olan birbirimize, sizin dinlerken, benim yaparken keyif almam, birbirimize pozitif enerji bir şekilde geçirebiliyor olmamız, bence önemli olan bunlar. Yoksa spor gündemi her gün değişiyor. Mühim olan insanlar. İyi yayınlar Burak kardeşim. NBA ilk yarıyı izledim, sonra uyudum. Sabah görünce şok oldum. Doğudan bir şampiyon gelecek olması güzel ama muhtemelen artık New York bırakmaz bu senenin kalanında demiş. Seriden de bahsedeceğiz. Dün 29 sayıdan geri döndü New York Knicks. Biliyorsunuz Madison Square Garden'daki ilk maçı San Antonio Spurs kazanıp seriyi 2-1'e getirmişti. Yalan yok acaba diye de bir düşündüm ama dün 29 sayıdan kazanarak Knicks artık bence mental olarak üstünlüğü iyice ele aldı. Bir galibiyet uzaktalar. Şampiyonla 3-1'den dönen şimdiye kadar sadece tarihte bir takım var. Cleveland Cavaliers, LeBron James'i, Kevin Love'lu, Kyrie Irving'li o kadro. Bir daha olur mu? Bu New York Knicks takımı çok sıkı bir takım yani ve San Antonio Spurs'un henüz genç ve deneyimi düşük oyunculardan oluşmasına bakacak olursak sanki şampiyon belli oldu diyebiliriz. Bunun da üzerine konuşuruz. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14 87 nolu Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajlar bizler için önemli diyelim. Ve devam edelim. Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu sevgili Özkan Arseven'in geçtiğimiz günlerde annesini kaybetti o da. Buradan bir başsağlığı dileyelim. Allah'tan rahmet ve sabır dileyelim yakınlarına da. Euro Cup finalinden beri Euroleague temsilcileriyle görüşüyoruz. Davet ettik, salonu tesislerimizi gezdirdik. Taraftarımıza bayılıyorlar. Bu hafta Euroleague yetkilileriyle görüştük. Bizden bir niyet mektubu istediler. Kararlarını bekliyoruz. Monaco katılmazsa en büyük adayın biz olduğumuzu düşünüyoruz. Euroleague temsilcileri 19 takımla devam etmek istiyor. Burada takımlardan bahsediyorlar, temsilcilerden kasıt. Organizasyonun ise 20 takımla devam etme hedefi var. Eğer 20 takıma çıkılırsa en büyük adayın Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Bunu bize net şekilde hissettiriyorlar demiş. Açıklamalarının devamında da bu arada şeyden bahsetti. Yani eğer Dušan Olimpijević isterse Sinan Erdem'de final serisinde oynanacağından bahsetti. Muhtemelen orada olacak gibi gözüküyor. Euroleague'de de durumlar karışık, biliyorsunuz. Geçen hafta bahsetmiştik, bir hissedarlar toplantısı vardı. Orada Monaco'nun tamam ya da devam kararı almasıyla alakalı ya da katılımcı takımla alakalı artık bazı şeylerin netleşmesini bekliyorduk ama olmadı. Monaco finansal olarak henüz kendini raya oturtamadığı için Monaco Prensliği'nden de 20 milyon euroluk bir kredi geldi orada borçların kapanması için. Ama kredi geri ödemeli, hibe değil, onu söyleyelim. Monaco'ya Euroleague bir gönül bağıyla mı bilmiyorum, belki biraz kayırma mı deriz ama ayın 26'sına kadar, 26 Haziran'a kadar bir mühlet verdi. 26 Haziran'da tekrardan toplanılacak. Orada çıkacak sonuca göre lig 19 takımla mı devam edecek? Orada Beşiktaş mı olacak Monaco'nun yerine? Monaco kalacak mı? Ya da başka bir takım mı wildcard alacak? Bunları göreceğiz. Dediğim gibi hedef tarih 26 Haziran. Euroleague yönetimi Monaco'ya biraz daha orada zaman tanıdı. Şimdilik görüntü bu. Onu söyleyebiliriz. Bir transfer haberi daha verip Beşiktaş sayfasını kapatalım. Panathinaikos Olympiakos serisinde gerçekten açık söyleyeyim ben iki takıma da bir gönül bağım yok. Ergin Ataman olduğu için Panathinaikos'ta bir final serisinde, milli takımının koçu olduğu için orada bir adım daha bir adım daha yakın hissediyorum kendimi onlara karşı ama inanılmaz bir hakem yönetimi var Olympiakos lehine. Yani dün bir pozisyon gördüm, taraftarlar da çok tepki göstermiş. Evan Fournier turnikeye kalkarken kendini geriye doğru bıraktı. Savunmacıdan Dinos Mitoğlu'nun o pozisyonda temas almadığı için faul çalındı. Temas olmayan bir pozisyonda faul çaldılar. Serinin şimdiye kadarki ilk 3 maçında da bunları görmüştük. Hakikaten kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum bunların. Yani koskoca Panathinaikos'u bile Yunanistan Ligi'nde doğruyorlarsa ne diyelim yani. Olympiakos'un tam Euroleague'de biraz lobisinin güçlü olduğunu gördük Final Four'da ufak detaylarla ama neyse, bundan detaylı olarak bahsedeceğiz. Burak kardeşim, başarılarının devamını diliyorum. Futbolcu ve takım telaffuzların iyi. Diğer yayıncılara da söylersen futbolcu ve takım isimlerini doğru telaffuz etsinler. Kim demiş bunu? Yunus Bey. Ya, teşekkür ederim. Futboldan da bahsetmiyorum. Hazır futbol demişken, futbol konuştuğum bir YouTube kanalım var yeni. Burada desteklerinizi bekliyorum. Arada yayında duyuruyorum. Kusuruma bakmayın çok üsteliyorsam ama Burak Alaca YouTube kanalına abone olmanızı, videoları arzu ederseniz, izlerseniz, beğenirseniz de beni çok mutlu edersiniz. Buradan reklamını yapmış olayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olmanızı rica edeyim. Henüz 4-5 video var, 120 abone ve lacivert beyazı bir logo var. Fotoğraf yok. Eğer bulmak isterseniz de zaten en tepede çıkıyor yazınca. Desteklerinizi bekliyorum. Orada futboldan bahsediyoruz uzun uzun. Ya, basketbol programları da olacaktır ileride ama şu an için dediğim gibi futbol gündemine yoğunlaşmış durumdayız. Orada da Burak Alaca YouTube kanalına desteklerinizi bekliyoruz diyelim. Dün Eurohoops kaynaklı bir haber ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Furkan Korkmaz'la bir yıllık bir anlaşma yaptığına yönelik. İlginç buldum. Yani Bahçeşehir üstü Tofaş çok iyi geçen deneyimleri olmadı Furkan Korkmaz'ın NBA dönüşü. Bir dinleyici Yunus Bey, senin için abone olacağım, teşekkür ederim, adamsın demiş. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Yani ben mana veremedim. Bir şans daha belki hak ediyordur Furkan Korkmaz ama yani Beşiktaş'ta şunu görüyoruz herhalde, yerli rotasyonda bir değişiklik olacak. Burada Yiğitcan Saybir Tofaş'la sözleşme uzatmadan, bilmiyorum, koç Dušan Olimpijević'in kendisini çok istemediğini duyuyorum, görüyorum ama bence alınması gereken oyuncuydu yerli statüsü için. Bu sezon Tofaş formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde 9 sayı ve 2.2 rebound ortalamaları vardı. İyi bir şutör Furkan Korkmaz. Yani Tofaş'ın kötü bir döneminde oradaydı. Bahçeşehir Koleji'nde Ponitka'nın biraz arkasında kaldı ama iyi geniş rotasyona ihtiyaç duyacak. Hem Avrupa'da hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde. Çok sayıda maça çıkacağı için Beşiktaş, biliyorsunuz, Euro Cup seneye 32 takıma çıkacak 20'den. Basketbol Süper Ligi'nde playofflar dahil neredeyse 40 maç oynuyorsun. Türkiye Kupası var, 4 maçta öyle yazsan. 60 maça yakın bir maratonum var. En azından 50 maçın üzerinde. Burada Furkan Korkmaz tecrübesiyle, bir de iyi bir takımın içinde olmasıyla birlikte daha da iyi gözükebilir. Yani Furkan Korkmaz gelecek sezon Beşiktaş'ta olacak. Şu anki görüntü bu. Ya form durumuyla bunu hak etti mi? Bence hak etmedi ama bir şansı da hak ediyor. Furkan Korkmaz hem milli bir oyuncu hem de kıymetli. Daha önce yaptıklarıyla hepimizin yakından tanıdığı bir isim. Belki de Avrupa kariyerindeki çıkışı Beşiktaş Gain formasıyla sergileyebilir diye düşünüyorum. WhatsApp hattımızı bir defa daha hatırlatıyorum. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487. Bizleri dinleyen dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyoruz. Burada pamuk eller cebe diyelim ama bu tabii ki bir yardım kampanyası falan değil. Telefonlarınıza uzanmanız manasında söylüyorum. Yanlış yerlere gitmesin. Bekliyoruz. Sohbet ediyoruz. Burada tabii süremiz yettiğince bütün konu başlıklarına değiniyoruz ama oldu ki sizin de duymak istediğiniz, bizim atladığımız bir şey olursa, çünkü yalnızca bir saatimiz var burada. O yüzden mesajlar kıymetli. Burada farklı konulara da değinmek adına diyelim. Devam edelim. Dün 2 uzatmaya giden maçta Panathinaikos Telekom Center'da konuk ettiği ezeli rakibi Olympiakos'u 93-86 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Felaket hakem kararları, üst üste gelen sakatlıklarla birlikte bence Panathinaikos çok iyi dayanıyor. Onu söylemek lazım. Büyük bir Olympiakos lobisi görüyoruz. Mesela Kendrick Nunn'ın 5. faulü alıp oyundan atıldığı pozisyon şu an önüme geliyor. Kendrick Nunn'ın kolları tamamen dik. Orada Tyson Ward'da sadece göğsüyle bir teması var. Dün maçın adamı Kendrick Nunn'dı. Kendrick Nunn'ın son bitime 6 dakika kala 5. faulünü verip oyundan attılar. 23 sayıyla tamamlamıştı maçı. Karşılaşmaya bakıyoruz. Cedi Osman yok. Sulukas yok sakatlıkları nedeniyle. Rogavopoulos aşil kopardı. Rogavopoulos yok. Kendrick Nunn clutch time'da, uzatmalara giden maçın son 6 dakikasında oyundan atıldı. Panathinaikos her şeye rağmen seriyi son maça taşıdı. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Yani Olympiakos'un bu lobiciliği Euroleague Final Four'da bizim de canımızı yaktığı için ekstra bir antipati besliyorum kendilerine karşı. Bir de hal böyle olunca, yani Ergin Ataman'ın da orada olması, orada önemli bir figür olması. Şu an gidip Pire'de şampiyon yaparsa Panathinaikos, Euroleague şampiyonluğu falan hiç önemli değil. Ergin Ataman'la Panathinaikos bence devam eder. Orada da efsane olur. Sadece Euroleague şampiyonu Olympiakos gelmiş olmayacak. Orada Yunanistan Basketbol Federasyonu, Yunanistan Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Yunan basketbol lobisindeki her bütün paydaşları yenmiş olacak Sayın Ergin Ataman ve öğrencileri. Gönlüm onlardan yana. Dediğim gibi seversiniz sevmezsiniz. Hani milli takım koçu olması haricinde ben şahsen tanımıyorum kendisini. Çok büyük bir sempati de duyduğumu söyleyemeyeceğim ama takdir ediyorum. Canı gönülden de Panathinaikos'u destekliyorum. Yani burada genel hayat yaklaşımı şu olduğu için en azından kendi perspektifimden söylüyorum. Bir yerde bir mağdur varsa, biri haksızlığa uğruyorsa elinden geldiğince onun arkasında durman lazım. Burada benim yapabileceğim çıkıp işte şu an muhtemelen 100 bine yakın, belki de 100 bin üzeri anlık dinleyici var Radyo Spor'da. Bu şekilde meramımı paylaşıyorum. Bir şekilde Panathinaikos'tan bahsedip Panathinaikos'a belki destek topluyorum. Bilmiyorum sizin nezdinizde nasıl karşılık bulacak bu söylediklerim ama hem elimden gelen bu, bir haksızlık görüyorum. Bunun karşısında durmaya çalışıyorum. Bu kadar geliyor elimden. Bütün haksızlıklar için de Euroleague yönetiminin Türk takımları aleyhinde verdiği haksız kararlar, Yunanistan'da Türk bir koçun başta olduğu bir takıma verilen haksız kararlar, İsrail takımları karşısında Rus takımlarına karşı yapılan çifte standart haksız kararlar. Programı dinleyenler şahit, bunların hepsine değiniyoruz. Ben dediğim gibi burada kurumlar ya da bireylerle olan ilişkileri de pek sallamıyorum. Kendi adıma söyleyeyim, yani bana ters gelen bir şey varsa, daha önce sohbetim olan bir insan olması ya da birlikte iş yaptığım bir insan olmasının bir önemi yok. Bana ters geliyorsa terstir. Burada bugüne kadar gerçek hayatta da çok fazla sohbetim olan, bana mesleki anlamda da yardımcı olmuş, şey anlamında söylüyorum bunu. İşte röportaj ayarlamıştır, bir şey yapmıştır. Kulüp üzerinde, şahıs üzerinde yardımcı olan insanlar varsa da bugüne kadar hiçbir kurumda bir terslik gördüğümde söylemekten çekinmedim. Burada da gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Panathinaikos doğranıyor, buna rağmen direniyorlar. O yüzden burada tebrik ediyorum Ergin Ataman ve öğrencilerini galibiyet için. Kolay gelsin Burak Bey. Radyo Spor'da bence futboldan en iyi anlayan insanlardan birisiniz. Birçok kişiyi dahil ederek söylüyorum demiş bir dinleyicimiz. Hakan Eray Bey, teşekkür ederim mesajınız için. Yani estağfurullah, burada çok kıymetli yayıncılar var. Onlara yakın düzeyde yapıyorsam işimi, benim için yeterlidir. dediğim gibi çok saygı duyduğum, çok sevdiğim, örnek aldığım insanlar var. Hani onlar kadar olmasa da yakın düzeyde yapabiliyorsak bile amenna. Futbol demişken dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalında da futboldan uzun uzun bahsediyoruz. Buradan bilmeyenlere abone olmalarını rica edebilirim. Hem destek anlamında hem de futbol anlamında yaptığım içerikleri de takip etmek isterseniz orada ulaşabilirsiniz. Burak Alaca YouTube kanalı. Devam edelim. Teşekkür ederim bu arada güzel mesajınız için. İyi yayınlar diliyorum. Dinlemeye ancak başlayabildim. Belki kaçırdım. Fenerbahçe için özellikle yerli rotasyonda transfer haberleri nelerdir? Ya şu an için çok fazla ortaya çıkan bir şey yok. Oğuz Gürbüz Bey yazmış. Buradan selamlar sevgiler. Bir tribün fotoğrafı da var. WhatsApp profil fotoğrafında. Anladığım kadarıyla sıkı bir Fenerbahçelisiniz. Güzel bir sezon geride bıraktı Fenerbahçe basketbol anlamında. Euroleague'de Final Four'a ulaştın. Azımsanacak bir şey değil. Basketbol Süper Lig'de yine finaldesin. Favorisin. Türkiye Kupası'nı aldın. 19 galibiyetlik bir seri yakaladın Euroleague maratonu içinde. Yani transfer haberleri henüz yok ama ya. İşte bir dönem Trent Forrest olsun, Sarcunas olsun isimler çıktı. Konuştuk da bunları ama onun haricinde yerli rotasyonu üzerinde bir transfer haberi yok. Yani şimdi burada ben şu iyi olur, bu iyi olur desem hani bir yakıştırma da yapabilirim bazı oyuncular için ama spekülasyon olur. Ondan sonra yanlış anlaşılma olup da kulübü müşkül durumda bırakmak istemem. Yani böyle şeyler yaptığımda da bu arada hani transfer önerisi vesaire... Altını çizmeye çalışıyorum bunun sadece öneri olduğunu. Dediğim gibi şu an bir isim ortaya atsam belki transfer piyasası bu kadar durgunken bir spekülasyon niteliği taşır diye bir yorum yapmayayım. Dediğim gibi hani şu an için en azından benim karşıma çıkan bir gelişme yok, onu söyleyebilirim. Burak kardeşim iyi yayınlar. Basketle masketle işim olmaz ama sen ne anlatırsan dinliyoruz işte senin için. Tayinli Piyaz Diyarı Antalya'dan Selim Bey yazmış. Çok teşekkür ederim. Bu arada... En kötü yönetilen futbol takımının şehri mi demiştiniz Antalyaspor için? Geçen yayınların birinde böyle bir mesaj vardı. Şu tayinli piyazda bir deneyemedik ama Antalya'ya da gelsem herhalde yazın gelmem diye düşünüyorum. Kışın gelirim serinlikte. Ben sıcağı ve neme çok seven bir insan değilim. Hani yaz aylarında denize suya girmeyi de sevmiyorum tatil olarak. Hani gittiğimde de genelde çok nadir girmişimdir tatile. O yüzden sıcak yaz havaları bana gelmiyor. Ben biraz daha sonbahar insanıyım. Yağmur yağsın, ufak bir rüzgar görelim. Yani biraz daha kasvetli gri bir gökyüzü olsun falan hani böyle deyince çok bunalım anlaşılıyor ama ben ondan keyif alıyorum. Hani şey değil, çok depresif bir profilde değilim. Hani tanıyanlar bilir. Ya o yüzden belki kışın bir Antalya seyahati olursa o tayinli piyazı denemek isterim. Velhasıl çok lafı dolandırdım. Ergin Ataman'ı günahım kadar sevmem ama senin yüzünden biraz Panay'ı destekleyeceğim galiba demiş Murat Bey. Yani şöyle dediğim gibi benim de özel sempati duyduğum biri değil. Fiilen bir tanışıklığım yok. Kendisine saygı duyuyorum, orası ayrı ama... Fiilen hiçbir tanışıklığım yok. Özel bir sempati duymuyorum. Hatta hani şu an milli takım koçu olmasa Türkiye'de bir takım çalıştırsa bu kadar da belki hani kendisinden övgüyle bahsetmem zannetmiyorum ama burada bir Türk bir Avrupa ülkesinde Yunanistan'da müşkül durumda bırakılıyorsa ki takımda da Cedi Osman var bir Türk daha milli takımın kaptanı. Seversin sevmezsin. Bu şey vardır ya kol kırılır yel içinde kalır diye. Biz yine burada birbirimizi sevmeyiz, atarız tutarız ama ele güne karşı olmaz. O yüzden bu motivasyonla yaklaşıyorum bu meseleye. Anladığım kadarıyla siz de biraz bu sayfadasınız. Dediğim gibi ele güne karşı olmaz. Yani kol kırılır yel içinde kalır. Bir gün buraya dönerse yine taraftar bazında da söylüyorum. Kendi adıma da söylüyorum. Hani eleştiriler olur, bazı tavırlar, hareketleri yanlıştır çıkar söyleriz ama ele güne karşı yok. Sahip çıkacağız. Devam edelim. Merhabalar, Beşiktaşlıyım. Adım Levent Onur. Selamlar. Lemar Fenerbahçe maçlarında oynayacak mı? Sakatlığı nedir? Zizic ameliyat oldu. Kamagate'ye ne oldu? Sertaç Şanlı tek başına pivot mevki için ne kadar dayanıklı olabilir? Fikir ve görüşlerinizi merak ediyorum. Burak Bey demiş. Lemar'ın durumuyla ilgili kulüpten henüz bir açıklama gelmedi. Zannediyorum dönebilir. Kamagate sezonu kapattı. Zizic sezonu kapattı. Mikrofona karşı Zizic demek de çok zor bu arada. Ses sürekli patlıyormuş gibi geliyor ama... Lemar dönebilir dediğim gibi orada Connor Morgan, Sertaç Şanlı. Connor Morgan'ı 5'e devşirerek kısa 5'lerde ve arta kalan sürede Sertaç Şanlı ile mücadele edecek Beşiktaş. Görüntü o. Kısa bir aramız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. 0538 052 14 87 diyelim ve araya gidelim.
15: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
16: Radyo Spor.
17: Reklam.
18: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
17: Hangi kredi?
19: Radyo Spor.
20: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
21: Neova Sigorta.
7: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
22: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
23: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Radyo Spor.
24: Reklam.
25: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Tolga Kantarcı'nın sesiyle girdik programa. Bu da çok güzel bir jenerik. 3. senesi. Hala duyduğumda bir mutlu oluyorum ilk günkü kadar. Kendisine de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Devam edelim. Çok sayıda mesaj geliyor. Teşekkür ederim öncelikle. Sohbet oldukça keyifli bir yere evrildi. Bir WhatsApp hattımızı paylaşalım. 0538 052 1487. Bir de yavaşça sakin sakin paylaşayım. 0538 052 1487 diyelim. Sohbet böyle genelde programda koyulaştığında biraz heyecanıma yenik düşebiliyorum. Affınıza sığınıyorum onun için. Bu da benim için keyifli program anlarından biri oluyor genelde. Böyle sohbetin, katılımın yoğunlaştığı, koyulaştığı dönemleri, programları seviyoruz. Hazır ve nazırsanız devam edelim. Olympiakos ne kadar lobici ise Türkiye'de bir benzetme yapmış bir dinleyicimiz Hasip Bey, Şile. Soyadınız mı Şile yoksa Şile'den mi yazıyorsunuz bilmiyorum ama bunun hakkında bir yorum bekliyoruz demiş. Şimdi bir yorum yapamam. Politik davranacağımdan ötürü değil. Hani Türkiye'de herhangi bir takımla alakalı, şu an kastettiğiniz takım değil, başka bir takımın ismini verseniz de yapamam. Şu yüzden açıklayayım, ben politik konuşmayı seven bir insan değilim. Hiç şey yapmam yani, orada bir şey düşünüyorsam söylerim ama. Burada dört büyük takım taraftarı içerisinde bizleri dinleyen bir sürü taraftar var. Şimdi ben bu mesajınızı kırpmadan okusam diğer takım taraftarlarına bir cevap hakkı doğacak. Ne olacak? Oradan o bir şey söyleyecek. Oradan siz bir şey söyleyeceksiniz. Ortalık zaten 56 olacak. Bunu geçtim. Böyle bir şeyle itham etmek istemiyorum kimseyi. Yani dediğim gibi söylediğinizde bir argümanınız, bir motivasyonunuz vardır. Belki de haklı sebepleriniz vardır. Saygı duyuyorum. Reddetmiyorum. Ama çıkıp o taraftar da başka bir takım için lobici dese o da kendini açıklayabilir. Yani bunu mutlak bir sonuca varamayacağımız için bu toplara hiç girmemeye çalışıyorum. Hakeza bir basketbol programı ve bu bahsettiğiniz takımın basketbolda lobisi yok mesela. Burada bunun üzerinden bu programda bir şey söylemek çok doğru olmaz. Diyelim, abone oldum, genelde ayağımı sürüyüp gelirim, inşallah faydası olur demiş bir dinleyicimiz Yunus Bey. Yani inşallah memnun kalırsınız. Orada genelde analiz üzerinden videolar yapıyorum. Yani malumunuz, burada basketbol programı yapıyorum ama 5 büyüklük, bunun dışından bir sürü futbolcu izliyoruz, bir sürü maç izliyoruz. Yani haftada basketbolla dahil normal sezonda 20'den fazla maç izlediğim oluyor çoğu zaman. Transfer söylentileri çıkıyor. Söylentisi çıkan oyuncular nedir özellikleri, faydalı olur mu, kaç paraya biter, oyun içi özellikleri, sağ dışı profili, bunlara değiniyoruz. Kariyer yönelimi. Şey yapmıyorum mesela, sadece taktik analize boğup orada 10 dakika sonra hepinizin içini geçirecek şey de yapmıyorum. Hikayeleştirip editoryal analiz diye bir seri var zaten bunun üzerine. Hem biraz editoryal olarak anlatısına bakıyoruz hem de taktik boyutunda ne kadar faydalı olabilir buna bakıyoruz. Onun haricinde Dünya Kupası için yine özel içeriklerimiz gelecek. Bir şeyler yapıyoruz yani, devamlılığı da olacak gibi gözüküyor. Yani keyif alıyorum şu an için ve şey, hani bir beklentisiz yaptığım için bunu Yapıp bir kenara atıyorum. Keyif de alıyorum. Hani mutluluk da duyuyorum. Bu şekilde sizlerden gelen destek de ayrıca beni mutlu ediyor. Dediğim gibi yani Burak Alaca YouTube kanalında tekrardan bir bilinçaltı mesajı işleyeyim. İçerikler gelmeye devam edecek. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. P Piyaz zaten tahinli olur. Tahinsiz olan piyaz değil fasulye salatasıdır. Antalya'dan selamlar Emre Doğan. Evet, Antalyalılar sırt sırta verdi. Şu anda bir piyaz propagandası yapılıyor programda. Yani oldu olacak, bir de marka ismi verin. Yani bir köftecinin ismini verin. İyice ne denir ona? Burada bitelim yani. Ama bir tahinli piyaz denemedim bu arada. Piyaz sevmem. Öncelikle onu söyleyeyim. Belki de dediğiniz gibi. Tahinsiz olmasından mütevellit. Burada fasulye salatası yediğimiz için de sevmiyor olabilirim. Tahinli deneyince belki fikrim değişebilir. Onu da galiba Antalya'ya geldiğimizde göreceğiz. Burak Bey merhaba. Biz Olympiakos'u tutuyoruz. Bizim Fenerbahçe maçında da Panama karşısında biz hakemler doğruyor. Yapacak bir şey yok demiş Mustafa Bey Üsküdar'dan. Saygı duyuyorum görüşünüze. Yani haksızlık neredeyse. Fenerbahçe maçında zaten yani hakem kararından bağımsız hepimiz Fenerbahçeliyiz Panathinaikos karşısında ya da herhangi bir Euroleague maçında. Anadolu Efes maçı hariç. Orada gönlümüz iki taraftan da yana. Bunu şeyden söylemiyorum bu arada. Hani popülizm yapıyor demeyin. Açık söyleyeyim, ben çok reddetmem. Beşiktaşlıyım. Yani o yüzden burada işte Anadolu Efes'in de gönlünü yapayım, Fenerbahçe'nin de gönlünü yapayım diye konuşmuyorum. Bir sürü Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçına gittim. Belki Akatlar'da gittiğimden daha çok gittim. Harbiden popülizm olsun diye söylemiyorum. Avrupa'da futbol, basketbol, voleybol fark etmez. Türk takımları ne zaman varsa biz de oradayız, onu destekliyoruz. Yani bunu dediğim gibi popülizm olsun diye söylemiyorum. Ele güne karşı olmaz, olmaz. Devam edelim. Gel kardeşim şiş piyaz ısmarlarım ben sana Antalya'da demiş Çağlar Bey. Buradan selamlar sevgiler kendisine. Vallahi yolum düşerse Antalya'da da bayağı bir dinleyicimiz var. Yani hepinize bir şekilde ulaşmaya çalışıyorum. İzmir'e gittiğimde mesela kısa iki İzmir deneyimim oldu. İşte biri günübirlik, biri üç günlük son 3-4 ayda. Orada bayağı sonrasında çağıran, kırılan ya da bir dahaki için söz verdiğim dinleyicimiz oldu. Antalya'da da bayağı bir kapımız varmış. Onu görmekte mutluluk verici. Burak kardeşim, Kocaeli'den Bülent. EBBLD liginde uzun süren gruplar derken Final Four oynandı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde buraya bizim gruptan ilk iki çıkan Titan Akademi ve Suadiye Basketbol'da katıldı. Şampiyon Tekirdağ namı Kemal oldu ve bir üst lige yükseldi. Bilgi olarak paylaşmak istedim. İyi yayınlar demiş. Yani burada İzmit Akademi'ye tabii bir Berat Efe'den ötürü gönül bağımız vardı. Suadiye'yi de oraya koyarım. Suadiye'liyim çünkü yani orada yaşıyorum. Ümit ediyorum seneye hem Suadiye tekrardan Final Four'da olur hem de İzmit Akademi'yi orada görürüz. Berat Efe'yi Final Four'da görürüz. Eğer yine Basketbol Gelişim Merkezi ya da Sinan Erdem mi demiştiniz? Bakalım. Basketbol Gelişim Merkezi. Evet, Basketbol Gelişim Merkezi'nde seneye olursa belki birlikte de izleriz. Orada Berat Efe'de olursa güzel bir anı olur bizler için. Utku Bey yazmış. Köfte ve piyazın hası Antalya Aksu'da yenir. En kısa sürede bekliyoruz demiş Antalya'dan. Valla bugün talep yoğun. Yani havalar bir tık serinlesin, Antalya'da görüşebiliriz birçoğu dinleyicimizle. Ama dediğim gibi hani özellikle tahinli piyaz üzerinden çok ciddi bir reklam çalışması yapıldığı için burada şu anda. O yüzden şeyi bekliyorum, hani bir noktada acaba bir kurum bir köfteci ismi falan çıkar mı ya da piyaz için özel bir dükkan varsa bilmiyorum çıkar mı diye heyecanla bekliyorum, bakalım. Aziz Bangado Beşiktaş'ın uzun eksiği için düşünülebilir mi? Süleyman Bey İstanbul'dan yazmış. Ya bu sezon özelinde mi sordunuz? Önce onu sorayım. Yani final öncesi bir ekleme olmaz zaten ama gelecek sezon için yine iyi uzunlara gidilebilir. Yani burada yapılacak ilk iş bence Zizic'le bir şekilde devam etmek olmalı. Zizic'le devam ettiğin takdirde yanına atletik bir uzun çekersin. Onda sıkıntı yok. Yani bulunuyor. Mesela sağlıklı olsaydı Kamagate orada bence orayı bir şekilde götürebilirdi. Form olarak çok iyi gözükmediğinin farkındayım sezon genelinde ama özellikleri olan iyi bir atlet. Dediğim gibi. Bu arada Bangado düzeltiyorum. Büyükçekmece'deki uzundan bahsettiğinizi tahmin ediyorum. Yani ona göre yorumluyorum. Bence iyi bir uzun ama dediğim gibi Euro Cup seviyesinde belki Beşiktaş'ın biraz daha farklı özellikleri olan Ziz için eksiklerini tamamlayacak bir uzuna ihtiyacı olabilir diye düşünüyorum. Yani Kamagate böyleydi. Siz için savunmada ayak çabukluğu biraz problemdi. Dikey sıçraması problemdi. Bu anlamda mesela önemli bir alternatifti. Ama dediğim gibi böyle bir yine benzeri bir isim gelebilir. Siz hiç kalırsa önümüzdeki sezon için demişsiniz. Yani iyi bir performans gösterdi aslında.

Urla'da Özbekköy diye bir yer var. Bak yine aynı yere döndüm. Aynı şeyden bahsediyorum. Birkaç hafta olmuştu gerçi konuşmayalı ama. Urla'da Özbekköy diye bir yer var. Ben oranın hastası oldum. Buradan Yaşar Bey'e de söyleyeyim. Yani biraz da çözdüm oraları. Önce bir boyozu yumurtayla sabah yedikten sonra öğle sıcakları geçtikten de sonra akşam bir Özbek köyüne gidilir. Özbek köyüne gidilir. Buradan benden de size bir teklif. Bütün İzmir'deki dinleyicilerimize de bu teklifi yollayayım. Bir araya geleceğiz inşallah tekrardan İzmir'de. Bu yaz tekrardan bir yolum düşebilir. Sevgili İhsan abi orada dediğim gibi. Kendisini de sık sık özlüyoruz İzmir'de yaşadığı için. Bir yolum düşebilir. Bakalım. Devam edelim, devam edelim. Burak Bey Antalya'da... Aa bak, bak. Kurum ismi marka ismi sonunda gelmiş ama bu tuzağa düşmeyeceğim. Cihat Bey'i önermiş bir dinleyicimiz. Kendisi için de şöyle bir şey söylemiş. Mustafa Bey yazmış. Kuzey Kore liderine benziyor, Kim Jong-un'a benziyor, güzeldir. Çalışmaları falan da gayet iyi diye bu cümleyi bir şekilde toparlayayım ama... Merak ettim tipini bu arada kendisinin. Yani mutfağı muhakkak iyidir kendisinin ama... Kim Jong-un'a benzemesi de ilginç bir detaymış yani. İlginç. Bir soru gelmiş. Beşiktaş'ta sizce hangi yabancılar kalmalı demiş Levent Bey. Burada öncelikle buna karar vermek için Euroleague mi olacak, Eurocup mı olacak ona bakmak lazım. Ben direkt size tutmak isteyeceğim yabancıları söyleyeyim. Yani benim için ön plana çıkan oyuncular onlar. Anthony Brown. Banko Koti garanti tutarım. İnanılmaz mücadeleci, inanılmaz çalışkan bir oyuncu. Özverili, karakter sahibi. Anthony Brown'u tuttuk. Brinton Lamar'ı tutarım. Aynı özelliklerin birebir aynısına sahip. Beşiktaş basketbol takımının idari menajeri olsanız kimler kalırdı olarak soruyu değiştirmiş. Tamam devam edeyim. Anthony Brown, Brinton Lamar orada net tutarım. Connor Morgan'ı tutarım. 4 oynadı, 5 oynadı. Sezonun büyük bölümünde önemli katkı verdi. Onu bırakmam. Devon Dotson'ı tutarım. Yani Derek Needham'dan sonra da kısa elleri çabuk, patlayıcı gücü yüksek. O da özverili bir oyuncu ve gelişim potansiyeli var. Hala nispeten genç bir oyuncu. Ne oldu? Connor Morgan, Devon Dotson, Brinton Lamar, Anthony Brown, Zizic'i net tutarım. Ya hakikaten Zizic, Ante Zizic. Telaffuzu çok zor. Bilmiyorum mikrofonda da nasıl çıkıyor ama Ante Zizic'i tutarım. Mesela şey vardı. Nikos Zizis vardı. Zizis'i söylemek çok daha kolay ama Zizic arka arkaya Z'ye gelince hakikaten zor oluyor. Ante diyeceğim. Ante'yi tutardım. Ne yaptı şimdi? Ante, Anthony Brown, Brinton, Connor Morgan. Valla Jonah Matthews da dahil diğer yabancılara ben devam etmezdim. Jonah Matthews da benim bir bazı sebeplerden gözümden düştü. Dediğim gibi takım final kaybettikten sonra TikTok'ta ne alaka akımı daha bir hafta sonra 10 gün sonra çekmesi orada beni kaybetti. Ya diyebilirsiniz bunlar profesyonel insanlar hayat devam ediyor ama orada o acıyı hala taşıyan o kadar taraftar varken kulübün üzerinde hala bu hayal kırıklığı varken gül eğlen bunda bir mesele yok ama gidip TikTok akımı çekme. Yani bunu en azından insanların gözüne sokmana gerek yok. Büyük takım aidiyeti Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Real Madrid, Barcelona bunu arttırabiliriz. Liverpool, Manchester United böyle yerlerde Inter, Milan, Juventus böyle yerlerde bunu yapamazsın. Bakın sadece basketboldan da gitmiyorum. Kaldırmaz. Bunlar aidiyeti olan, karakteri olan kurumlar. Bakın eski İtalyan futbolculardan geçen Ercan abiyle de bahsediyorduk ya burada. Adamların bir karakteri vardı. Şimdi ben bunu dediğim gibi Amerikalı oyuncularda bunu çok fazla ne yazık ki göremiyoruz. Ben bunu çok makul bulmuyorum. Onu söyleyebilirim. Dediğim gibi orada ben kendisi en azından benim gözümde düştü. Onu söyleyeyim. Performans olarak da ondan sonra bir düşüş var. Bilmiyorum. Yönetimin takdiridir. Saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi devam edeceğim isimler bunlar olurdu. Burak kardeşim, Bülent ben. Berat Efe non-stop sınava çalışıyor. 20-21 Haziran sonrası sınav sonuçlarına göre bir sonraki yıl için plan yaparız inşallah. Kocaeli'nde kalır istediği bir bölüm var burada. Valla buradan Berat Efe'ye ve üniversite sınavına girecek bütün genç kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Ümit ediyorum her şey gönlünüzce olur. İstediğiniz bölümlere yerleşirsiniz. Bence en önemlisi, açık söyleyeyim. Burada şehir dışı üniversite tercihleri yapanlar var, şehir dışına okumaya gidenler var. Ben okurken şehir dışından gelen çok fazla da arkadaşım vardı ama bu tamamen benim kendi hayat görüşümden koparak söyleyeceğim bir şey. Ailenizden uzak kalmayın. İnşallah size yakın yerlerde, sizlerden kopmadan, uzaklaşmadan yakınlarda memnun olacakları bir üniversite kazanırlar. Aile çok önemli. Yani benim lisedeyken mesela bir şehir dışında okuma hayalim vardı ama sonra kardeşim doğdu. Orada mesela o kafamda o ihtimali bitirdim. Çünkü hani ben geri döndüğümde 4-5 yıl sonra hazırlıkla birlikte belki.
Ya çok

altın hayatta mesafe kat etmiş olacaktı. Yani çok yaş, büyüdü, yaşaldı diye değil. İlk hayatının 5 yılında ben çok seyrek olacaktım. Onda bir şekilde bazı hatıraları biriktiremeyecektik. Belki şu anki kadar bir bağ oluşmayacaktı ister istemez. O yüzden o ihtimali bertaraf etmiştim ve şeyi anladım. İnsanın tabii ki ileride evden ayrılıyorsun, evleniyorsun, yuva kuruyorsun, bir şeyler oluyor. Mümkün mertebe fırsatın varken ailene yakın, ailenle iç içe olman gerekiyor. Ben bunu en azından kendim böyle bakıyorum. Bunu anlamış biri olarak söylüyorum. O yüzden ümit ediyorum. Berat Efendi de Kocaeli'de sizin yanınızda istediği bölüm isabetli olur. İnşallah gönlünce olur. Hepinizin burada üniversite sınavına katılacak çocukları, yakınları varsa hepsine de başarılar diliyorum. Hepsinin gönlüne göre olsun. Ümit ediyorum güzel bir gelecekleri olur. Diyelim devam edelim buradan bütün ailenize de. Hem Berat Efe'ye hem Beren'e hem eşinize selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sizin için stresli bir süreçtir. Ümit ediyorum güzel de sonlanır. Bir dinleyicimiz yazmış. Ha evet, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a benziyor diye Mustafa Bakır bir Antalya'dan bir köfteciden bahsetmişti. Kendisinin fotoğrafı geldi. Andırmıyor değil. Bir ürperdim. Kuzey Kore'de biliyorsunuz şey de var. Ne denir ona? Belli bir katalog çerçevesinde sadece saç kesimi yapılıyor. O anlamda da öyle bir saç kesimi var. Hakikaten andırmıyor değil. Bir korktum yani. Her an dükkanda Facebook'u yasaklayabilir. Sosyal medya, internet erişimini kısıtlayabilir. İlginç. İlginç. Şimdi kendisi dışarıdan, dış şehirden gelen, farklı şehirden gelen birinin dükkanı alıyor mesela. Kuzey Kore'de öyle kapalı katı kanunlar var. Onu merak ettim ama kendisine de bizi dinliyorsa, duyuyorsa selamlar eğer fotoğraf anlık olarak geldiyse. Gelelim NBA'ye. Tam konuya ne zaman gireriz? 4 dakikamız kaldı derken Tuncay Bey yazmış. Güzel de vesile olmuş. Teşekkür ederim. Kendisine güzel insan. Dün NBA'de Knicks'in 29 sayı geriden gelip Spurs'ı yenmesi bana sanki bir film senaryosu gibi geldi. İnanılmaz bir geri dönüştü. Sence artık hem 3-1 hem de bu müthiş psikolojik üstünlük ile Knicks şampiyon diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Film sahnesi gibi dediniz. Bu arada Knicks'in de bu Madison Square Garden'da courtside zaten Hollywood gibi oluyor. Yani bir Hollywood filmi gibi oluyor. Timothée Chalamet orada, Ben Stiller orada, Spike Lee orada. Yani Spike Lee'nin de bu arada çok güzel filmleri vardır. He Got Game'i vesaire yani galiba American History X de onun. İyi bir yönetmendir. Hakikaten Hollywood gibi orada Madison Square Garden. New York benim çok da beğendiğim bir takım bu arada, onu da söyleyeyim. Yani çok karakterli, çok özverili, çalışkan, hırslı oyunculardan oluşan bir takım. Yani sadece yetenek tavanı yüksek bir takım değil ki, o da yüksek ama. İşte bakıyorsun Josh Hart gibi orada müthiş bir tutkal var. Sağda her köşede her zerresini oyuna veren. OG Anunoby, Mikal Bridges, Jalen Brunson gibi bir oyuncu var orada. Dallas Mavericks inanılmaz saygısız bir şekilde Doncic elinde var diye takaslamıştı. Senin elinde Jalen Brunson'un var. Karl Anthony Towns artık Minnesota Timberwolves'ta bir karikatür malzemesi haline gelmişken gitti orada. Çok kilit bir oyuncu oldu. Mike Brown iyi bir koç bu takımı. Hiçbir oyuncunun NBA'de sevmediği ama benim çok sevdiğim Tom Thibodeau dizayn etmişti. Yani dizayn etmekten kastım. Bu oyuncuları topladı. O sert, nasıl derler, erkek erkek oyun anlayışını Tom Thibodeau bu takıma aşıladı. Mike Brown da Kings'de başarılı bir dönem geçirmişti. Üzerine burada şampiyonluğa giden yolu başı çeken isim oldu. Knicks şampiyon olsun isterim. Bir de şöyle bir şey var. Knicks 53 yıldır şampiyon olmuyor. Takımdaki oyuncuların yaşlarına baktığın zaman işte Brunson, Karl Anthony Towns, Josh Hart, OG Anunoby, Mikal Bridges, bunların hepsi 20'li yaşlarının son dilimindeki oyuncular. O yüzden hani San Antonio Spurs'ta Kessel'la, Wembanyama'yla, Vassell'le, Champagne ile orada olabilir ama Knicks için bu bence iyi bir fırsat. Ben Knicks'in kazanmasını isterim. Bir de renkli bir takım yani. Zamanında Lateral Sprewell'in koç boğazlamaları, Carmelo Anthony'nin Denver Nuggets'tan olaylı takası vesaire hep spekülasyonlarla NBA gündeminin oturduğu dönemde zirvesine oturmuş, yerleşmiş bir takımdı. Şampiyon olup da yerleşsin isterim açıkçası Knicks için. Severim kendilerini. Buradan New York Knicks'i desteklediğimizi de söyleyelim finalde, ki daha önce de söylemiştim. 29 sayı geriden geldiler, 25 sayı öndeyken bu arada. Charles Barkley inanılmaz sert bir eleştiri yapmış. Spurs'un 8 hücum üst üste üçlük denediğini orada vurgu yapmış. Hakikaten yani bu kadar öndeyken biraz daha tempoyu düşürebilirsin. Farklı şeyler deneyebilirsin. Çembere gidebilirsin. Çünkü orada farkı açmana değil koruman, korumaya ihtiyacın var. Yeterli olacak bir fark var orada. Yani burada Knicks için çok ikonik bir galibiyet diyebiliriz. İyi yayınlar. Ergin Ataman yorumunuza saygı duyuyorum. Ancak başkanı ve koç maalesef bana gelirse itici ve egosantrik tipler. Valencia serisinde evlerindeki maçta hakemler hep onlara çalıştı. Etme bulma dünyası. Saygılar demiş Bursa'dan Ali. Olympiakos'a da çalıştılar mesela. Euroleague'de hem Final Four hem işte şimdi basketbol, Yunanistan basketbol liginde görüyoruz.

0: Yani en azından bir denge olsun. Ben şey demiyorum, Panathinaikos'u kayırsınlar, işte Panathinaikos'u özel muamele göstersinler, gönlümüzden geçen bu değil. Eşit olsun. Yani geçmişte bu iki takıma da farklı saha içinde hakemler tarafından imtiyazlar tanınmış olabilir ama günün sonunda eşitlik için burada bir şey söylüyorum. Her zaman da böyle olacak. Yani bugün çok kollanan bir takım müşkül duruma düşerse yine eşitlik çağrısı yapabiliriz. Etme bulma dünyası güzel ama onun bir sonu yok. Şimdi yarın bir Panathinaikos Olympiakos maçında bir hakem üçlüsü çıkıp Panathinaikos'u orada kayırsa etme bulma dünyası demek doğru olur mu? Olmaz. Ya da şu anki duruma da öyle demiyorum. Yani geçmişte bir şeyler olmuştur elbette ama dişe dişle, kısasa kısasla bir yere varılmaz. O yüzden her zaman her maçta, yani bu Olympiakos, Panathinaikos, Fenerbahçe, Efes, Beşiktaş mevzu değil. Her maçta eşitlik bekliyoruz. Hakem konuşmayı çok sevmem futboldan ötürü. Çok fazla futbol programlarında konuşuyoruz ama şeyi fark ettim. Basketbol Süper Ligi'nde de çeyrek final eşleşmelerinden bu yana sürekli hakem konuşuyoruz. Yunanistan'a gidiyoruz, hakem konuşuyoruz. İspanya'dan bir konu açılıyor, hakem konuşuyoruz. Yani dünyada bu hakem taşlama furyası gerçekten çığırından çıkmış durumda. Hakemlerdeki hata yapıyor olabilir, çok iyi hakemler de olmayabilir. Buna da bir şey söylemiyorum ama burada şey var, çoğu zaman şu bilinçte olmamız lazım. Genel hakem eleştirisi özelinde söylüyorum. Panathinaikos Olympiakos maçı üzerinden değil. Şu olur, hani burada öfkenin ya da söylemlerin tesiri açısından söylüyorum. Çok iyi oynadığın bir maçta hakem maçı elinden alır. Burada hakeme sayıp sövebilirsin ama çok olduramadığın, çok iyi gözükmediğin bir maçta hakem kararlarını eleştirmek bence doğru değil. Önce kendine bir çuvaldızı batırman lazım. En azından ben öyle bakıyorum. Bilmiyorum. Devam edelim. Son mesajımız. Merhabalar. Güzel basketbol sohbeti için teşekkür ederiz. İzmir'den Erhan ben. Özbek candır dediğiniz gibi. Evet. Özbek köyünü seven biri geldi. Fenerbahçe önümüzdeki sene bütçede artış yapabilecek mi? Hangi bölgelere takviye yapılmalı? Sizce kimler gönderilmeli? Teşekkür ederiz demiş. Öncelikle takviye muhakkak olacaktır. Bütçe zaten 35 milyon dolar bandında bir bütçe var. Euro'ya da çok ciddi bir artış olmasına gerek yok bence. Burada doğru hamlelerle bir şekilde Fenerbahçe gemilerini yürütür diye düşünüyorum. Kalacak birkaç yabancı oyuncu var. Bayağı da ciddi bir revizyon olabilir kadroda. Onu da söyleyeyim. Süremizin sonuna gelmişiz. Buradan İzmir'e selamlarımı yollayayım. Evet, bugünlük 6. adamdan bu kadar. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
5: Dünya Kupası ile milli heyecan başlıyor. Kupanın nabzı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de atıyor. Kupanın ilk maçında bu akşam saat 22'de Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Sen de Dünya Kupası'na Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye. Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
9: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
10: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
11: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
12: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
13: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
14: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
15: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
16: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
10: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Tabii futbol dünyası Dünya Kupası'na artık odaklanmış durumda. Bu gece 22 itibariyle Dünya Kupası başlayacak ve 39 gün boyunca Dünya Kupası'yla yatıp Dünya Kupası'yla kalkacağız. Tam olarak da öyle olacak. Yani lafın gelişi değil. Dünya Kupası'yla yatıp Dünya Kupası'yla kalkacağız maç saatleri sebebiyle. Tabii çok güzel, iyi bir heyecan, güzel bir heyecan, tatlı bir heyecan. Bu Dünya Kupası'nda olmamız da ayrı. Ama şu hatırlatmayla başlamak istiyorum. Hep beraber oynayacağımız oyunda, kicktip oyununda artık tahminlerinizi yapın lütfen. Ondan sonra ben bonusu unuttum, ben tahmin girmeyi unuttum, o skoru yazmayı unutmuşum, puanlarım gitti diye çok ararsınız o puanları. Bunun iyi tarafı, bu turnuvanın iyi tarafı çok fazla karşılaşma olması. Çok fazla karşılaşma, çok fazla puan demek. Ama yine de alabileceğiniz puanlardan olmayın. Ben 3 ayrı platformda oynuyorum bu oyunu.
3: Öyle mi?
2: Evet. 3 ayrı grubumda var.
3: İkinciyi biliyorum, üçüncüyü bilmiyorum mesela.
2: Evet, hepsini oynuyorum. Umarım yapacağım, ters tahminler vereceğim. Birinde 1-0 diyeceğim, ötekinde 0-1 diyeceğim. Ötekinde 2-2 diyeceğim,
3: oradaki
2: ötekinde
3: 3-3 diyeceğim. Oradaki gerçekten şeyin ne? Hep aynı mı yapacaksın?
2: Aynı yaptım. Şu ana kadar bütün şeyler dahil.
3: Bonuslar dahil.
2: Nelerler? Bonuslar dahil. Hepsini aynı yaptım. Ama belki değiştirebilirim. Çünkü bazen böyle şey oluyor. Yani 2-1 mi yazayım, 3-1 mi yazayım gibi şey olabiliyor. Belki ilerleyen dönemde değiştiririm. İşte. Şu an bonuslarım aynı. Radyo Spor dinleyicileriyle yaklaşık bir ay boyunca güzel tatlı bir rekabet olacak. Radyo Spor'un oyunu zaten bir gün içerisinde 300 kullanıcıya ulaşmıştı. Şu anda 300 kullanıcı hazır bir halde bekliyoruz. Mesela Burak Alaca henüz tahminlerini yapmamış. İçeride şimdi duyuyor mu beni
3: sen,
2: Burak?
3: Sen Genco Boran yaptım, ona bak asıl.
2: Burak yapmamış tahminlerini. Mert Elam ilk iki tahminini yapmış. Vedat tahminlerini yapmış. Ondan sonra bakayım. Güzel, çoğu kişi yapmış tahminlerini. Hüdo yapmamış mesela. Her kimse.
3: Hüdo.
2: Hüdo yapmamış. Ama genel olarak güzel. Hani burada bakıyorum tahminlere. Genel olarak yapılmış tahminler fena değil. Ya tahminleri doldurma oranı fena değil. Öyle söyleyeyim. Tahminleri göremiyorsunuz. Tahminleri ne zaman göreceksiniz? Birbirimizin tahminlerini her maç başlangıcında görebiliyorsunuz.
3: 5 dakika kala mı?
2: Yok.
3: Benim bildiğim 5 dakika kala.
2: 5 dakika değil. Normal maç başlayana kadar tahmin girilebiliyor. Ha, öyle bizim mi? Görme şeyimiz mi? Galiba maç başladıktan sonra görebiliyorsun.
3: Öyle miydi? Ben sanki 5 dakika kalaya kadar tahmin yapılıyor. Son 5 dakika içinde görebiliyorduk.
2: Yok yok. Maç başladıktan sonra diğerlerinin tahminlerini görebiliyor. Mehmet Ünlü de doldurmuştum tahminlerini. Güzel.
3: Noyan doldurmamış.
2: Evet.
3: Bora doldurmamış.
2: Ya arada var tabii canım, doldurmayanlar. Ama genel olarak bakıyorum ben. Genel olarak doldurulmuş tahminler. Onu da hatırlatmamızı yapalım. Bugün İşte turnuva başlayana kadar bonusları ve maçları girmeniz gerekiyor. Yani girmezseniz ne olur? Bir şey olmaz. Gene oyunda kalıyorsunuz ama tabii bonuslar 5 puan olduğu için orada bilenleri yakalamak çok kolay değil. Çünkü zaten sadece skor bilmek. Yani bir maçın skorunu doğru tahmin ederseniz 4 puan alabiliyorsunuz. O yüzden bonuslar 5 puanla ciddi bir fark yaratıyor. Ya bazı garanti bonuslar var. Hani bazı grupların liderleri garanti gibi. Oradan da kimse geride kalmak istemez.
3: Yani o bonusları doldurmazsanız grup aşaması bitene kadar kafa kafaya gidersiniz. Ama grup aşaması bittiğinde bonuslar ekleneceği için bir fark oluşur ve moraliniz bozulabilir.
2: Evet, geride kalırsınız diyerek hatırlatmayla başlayalım. Onun dışında bugün saat 22'de açılış karşılaşması, ev sahiplerinden biri olan Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. TRT biliyorsunuz karşılaşmaları verecek. TRT 1, TRT Spor tabi platformundan karşılaşmalar takip edilebilecek. Aztek Stadyumu Meksika'nın dünya futbol tarihine geçmiş stadyumlarından bir tanesi. O stadyumla alakalı olarak bugün bilmediğim bir şey öğrendim. 2200 rakımmış stadyum. Yüksek, bayağı yüksek. 2200 metre. Evet. Bakalım Güney Afrika'yı nasıl etkileyecek Aztek Stadyumu. Tabii dediğim gibi tarihi bir stadyum. Bu arada Meksika ile ilgili şu bilgiyi de vereyim. Onu da bilmiyordum. Bundan önce iki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmışlardı. 1970 Dünya Kupası, Brezilya'nın damga vurduğu Dünya Kupası ve 86 bu kez de Arjantin'in, Maradona'nın damga vurduğu Dünya Kupası. Bu iki Dünya Kupası'nda da Brezilya çeyrek finalist olmayı başarmış. Kendi ev sahipliğinde yaptığı turnuvalarda. Bu kez de tabii minimum bir çeyrek finali arzulayacaklardır.
3: Ama ondan sonra da galiba 86'dan sonra son alt turun ötesini görememişler.
2: Evet, ondan sonra kötü yani.
3: Bir lanetleri var.
2: Ev sahibi olarak katıldıkları turnuvalarda iyiler. Turnuvalara katılıyorlar ama çok başarılı bir takım değil. Genel olarak sadece katılmakla kalan bir takım. Güney Afrika'nın da dördüncü bu Dünya Kupası olacak. İlk kez 2010'da katılmışlar kendi ev sahipliğindeki turnuvaya. Ama onların da şu ana kadar turnuvada gruptan çıkmışlığı yok. Meksika-Güney Afrika maçı öncesinde genel tablo bu. Meksika'da tabii birkaç tane yıldız adayı ya da sürpriz yapması, çıkış yapması, sürpriz demeyelim, çıkış yapması beklenen oyuncu var. Edson Alvarez var. Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren takım kaptanı ki işte o da sezonu sakat tamamlamıştı, operasyon geçirmişti. Raul Jimenez gibi bir golcüleri var. Ochoa hala kadroda. 87 yaşında o da kadroya girmeyi başardı. Ama direkt olarak oynaması beklenmiyor.
3: Öyle, yedek onu, kaleci değil mi?
2: Yedek kaleci olarak oynayacak. Ben bir Meksika galibiyeti bekliyorum Mert. Bugün açılış karşılaşmasında. Güney Afrika'nın da tabii ne

0: kadar hani bunu ciddiye alırsınız ya da ne kadar hani önemli diye düşünürsünüz bilmiyorum ama dünya sıralamasında 60. basamakta olduğunu söyleyelim. Meksika 14. basamakta. Arada ciddi de bir fark var. Hani normalde yakın olduğu zaman ya da yukarılarda olduğu zaman tabii fark oluyor. Takımlar arasında ona biraz dikkat ediyorum ben. Bunun yanında Meksika'nın Dünya Kupası'na gelirken son 8 karşılaşmada mağlubiyet almadığını ve bu 8 karşılaşmanın 6'sında gol dahi yemediğini söyleyelim. Yani iyi bir seriyle Dünya Kupası'na geliyor. Tabii onlar gruplarda oynamadılar ev sahibi oldukları için. Onlar CONCACAF'ta yer alıyorlar. Yani Orta ve Kuzey Amerika grubunda yer alıyorlar. Orada oynamadılar. Hazırlık maçlarıyla geldiler. Mesela hazırlık maçlarına bakıyorum. Yani fena maçlarda oynamamışlar son dönemde. Zorluk derecesi olarak. Mesela Sırbistan'ı son hazırlık karşılaşmasında 5-1 mağlup ediyorlar. Bizim rakibimiz Avustralya'yı 1-0 mağlup ediyorlar. Gana maçını 2-0 kazanıyorlar. Belçika ile 1-1, Portekiz'de 0-0 berabere kalıyorlar. İzlanda'yı 4-0 mağlup ediyorlar. Böyle bir hazırlık dönemi geçirmiş Meksika milli takımı. Son yenilgisi de enteresan. Kasım 2025'te bizim rakiplerimizden Paraguay karşısında 2-1 ile gelmiş. Diğer tarafta Güney Afrika Mert yani son 7 maçta tek galibiyet. Zimbabwe karşısında gelen bir galibiyet. Jamaika ile 1-1 berabere kalmışlar. Nikaragua ile 0-0 berabere kalmışlar. Panama'ya 2-1 kaybetmişler. Yine Panama ile 1-1 berabere kalmışlar. Kamerun'a kaybetmişler. Mısır'a kaybetmişler. Pek böyle bir şey yok. Tabii o Kamerun, Zimbabwe ve Mısır maçları AFCON maçları. Onu da söyleyeyim. Afrika Kupası. Böyle bir tablo iki takım arasında.
1: Yani sonuç zaten aşağı yukarı tahmin ediliyor bu karşılaşmada. Sadece Meksika kaç fark atar herhalde o belirleyici olacak bugün bizim oyun içinde konuşuyor olursak. Ben tahminimi girdim. Kafamda bir skor var. Ben de gol yiyeceğini düşünmüyorum Meksika'nın bu karşılaşmada. Gol yemeden bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Ama sonuçta Dünya Kupası ilk maç biraz stres, ev sahibi olmanın belki üzerlerinde yarattığı bir baskı olabilir. Belki maçın başında zorlanabilir Meksika ama 90 dakikanın sonunda bir galibiyet çıkacağını ben de düşünüyorum. Bu okuduklarımdan hani Meksikalı genç oyuncuları ben de çok merak etmeye başladım.
0: Değil mi? Güzel
1: Turnuvanın en
0: şeyler
1: genç
0: yazıyorlar.
1: oyuncusu Mora'yı mesela süre bulursa bugün nasıl çıkacak oyuncu onu merak ediyorum. Yine takım içinde genç sayılacak potansiyel oyuncular olduğundan bahsediliyor. Zaten deneyimli oyuncuları sen söyledin. Onlar bilinen isimler. Meksika bir de şehirde okuduğum kadarıyla büyük de bir sıkıntı var. Bir grevler var, statla ilgili sıkıntı var. Şehirde birçok farklı iş kolundan işçilerin ayaklandığı, yolların kapandığı, stada giden yolun mesela kapatıldığı. O göstericilerle
0: Ne onu ben de BBC'den mi okudun?
1: yok,
0: Onu ben de okudum.
1: başka bir kaynakta okudum. Problemler olduğu, bunun maçı nasıl etkileyeceği mi, etkileyemeyecek mi o bilinmiyordu. Umarız tabii Dünya Kupası'nı etkileyecek bir şey olmaz ama bu Dünya Kupası da biraz saha dışı olaylarla da çok fazla konuşuldu şu ana kadar. O yüzden bugün de saha dışına dair şeyler görürsek hani ne bileyim Güney Afrika takım otobüsü giderken yolda kaldı protestocularla işte polis bir şey oldu falan böyle şeyler bence görebiliriz. Bugünkü o statın etrafındaki olaylar için söylüyorum.
0: Evet, karşılaşma öncesi tabii bir yine açılış töreni olacak. Onu söyleyelim. Biraz daha belki 22 öncesinde ekran başına geçmeyi düşünebilirsiniz. Bu arada Radyospor'la alakalı bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz son dönemde Esport'la ortak yayınlar yapıyoruz. Basketbol karşılaşmalarını, voleybol karşılaşmalarını, işte şu an Milletler Ligi'nde voleybol karşılaşmalarını milli takımlarımızın Esport'la ortak yayınlıyoruz. Basketbolda Euroleague'de Final Four'u verdik Radyospor'dan. Bu Dünya Kupası boyunca da Esport'ta yapacağımız Kupada Bugün programını radyodan da canlı olarak yayınlayacağız. Yayın saati normalde 21 olarak planlandı. Eğer aksi bir durum olursa o aksi durum nedir? İşte Esport'un yayın akışında bir voleybol karşılaşması varsa ya da başka canlı bir mücadele varsa programın saatini değiştiriyoruz ama genelde 21'de olmasını planlıyoruz. Bugün de kupada bugün öyle saat 21'de Radyo Spor'da o programı dinleyebileceksiniz. Orada da tabii ekip çok geniş. Murat Fevzi Tanırlı, Çağıl Özge Özkul, ondan sonra ben, Doruk Keskin, Can Önduygu, Ali Konoviç, Emre Gürkaynak, zaman zaman Emre Özcan, hep bu isimler olacak. Erim Dereli olacak. Bu kadro rotasyonlu bir şekilde Dünya Kupası programını yapacağız. Onu da, o programı da Radyo Spor'dan dinleyebileceksiniz. Bugün yine saat 21'de ilk program başlayacak. Vereceğiz o programı. Yani Dünya Kupası için böyle de bir şey olacak Radyo Spor'da. Onu da söyleyelim. Evet, yanlış anlamadınız. O çoğu 87 yaşında dedim. Espri yaptım tabii. Abi 87 doğumlu olmasın demişsiniz. Yok, 80 doğumlu değil. 85 doğumlu. O çoğu kadroda. Ael Limassol'da oynuyormuş bu arada.
1: Ha, Güney Kıbrıs'ta.
0: Güney Kıbrıs'ta oynuyormuş. Şimdi bugün Meksika milli takımında bizim gencecik oyuncumuzun ismi neydi?
1: Mora.
0: Mora, değil mi?
1: Mora.
0: Evet, Gilberto Mora. 2008 doğumlu, 10 numara pozisyonunda oynuyor. Tijuana'da forma giyiyor. Eğer bugün 11'de başlarsa dikkat edebilirsiniz. Ama bir başka 10 numara var. O da önemli. Gutierrez. O da 2003 doğumlu. O da 22 yaşında. Ona da dikkat edin. O da yine turnuva öncesi yazılan isimlerden bir tanesi.
1: Carlos Vela var mı? Carlos Vela.
0: Carlos Vela yok ama Alexis Vega var. İstersen,
1: Alexis Vega.
0: Hı, onu verebiliriz.
1: Yakın. Olur.
0: En çok onu yaklaştırabiliyorum. Milanlı Jimenez de kadroda ama ufak bir sakatlığı vardı. Belki bugün başlamama ihtimali var. Onu söyleyelim Meksika milli takımında. Edson Alvarez'in sakatlığı geçti. Onun başlaması bekleniyor.
1: Ama o da kaç aydır maç temposundan uzak. Yani Şubat'tan beri maçı yok herhalde.
0: Evet, bir de Eric Lira var. Bildiğin Lira.
1: Lira.
0: Lira. Onun da yine merkezde başlama ihtimali ya da başlama ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Javier Aguirre teknik direktörleri, o da üçüncü kez Meksika milli takımının başına gelmiş ve 2024'ten beri de takımın başında, 67 yaşında, bayağı da tecrübeli bir teknik adam. Şimdi evet, ilk karşılaşmayı böyle konuştuk. Tabii bu grupta sabaha karşı, daha doğrusu sabaha karşı değil, sabah demek lazım, bir başka mücadele daha var. Ondan da biraz bahsederiz ama önce aramızı verelim. Aradan sonra da devam edelim. WhatsApp hattımız açık. 0538 052 14 87.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Reklam.
4: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
5: Radyo Spor!
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Ne var sırada, Denizbank burada.
8: Denizbank soruyor, ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
9: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
10: Ne var sırada, Denizbank burada.
11: Dünya Kupası ile milli heyecan başlıyor. Kupanın nabzı %20 ek kazanç fırsatı ile nesine de atıyor. Kupanın ilk maçında bu akşam saat 22'de Meksika Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Sen de Dünya Kupası'na nesine de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar nesine de. Nesine, başka bir seviye.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü,
3: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilirsiniz.

0: Sen 5 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor!
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
3: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
4: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-20 Dünya Kupası'nın açılış günündeyiz. Saat 22'de Dünya Kupası'nda ilk karşılaşma var. Meksika ev sahiplerinden Güney Afrika'yı ağırlayacak dedik. 2010 yılındaki Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasının tersi bu kez. Rövanşı da
1: Kaç
0: denilebilir.
1: kaç bitmiş o maç?
0: 1-1'miş o karşılaşma. Doğru diyorum değil mi?
1: Doğru. Ben de
0: 1-1'miş.
1: bir soru olarak sormuştum. Biliyordum ben
0: Evet
1: de.
0: evet o karşılaşma. Ve gruptaki diğer iki takım Güney Kore ile Çekya. Onlar da sabah 5'te karşı karşıya gelecekler. Ve bu gruptaki ilk maçlar tamamlanmış olacak. Güney Kore Çekya tabii biraz daha yakın bir eşleşme, yakın bir karşılaşma. Burada her sonuç çıkabilir gibi gözüküyor. Tabii bu karşılaşmaya bakarken şöyle bir şey gördüm. Çekya biliyorsunuz biraz zor bir yoldan Dünya Kupası'na gelmişti. Çok kolay olmadı. Playoff'lardaki yolları da kolay olmadı. Ama Çekya eleme gruplarında 10 golle duran toptan en fazla gol atan takımmış.
1: Bugün Aykut abi kafayla gol şeyini söyledi ya.
0: Evet.
1: Boşa değil yani.
0: Akan oyunda çok zorlanıyorlar. Üretmekte çok zorlanıyorlar. Ama gerçekten duran toplarda ki bu 10 gole penaltılar dahil değil. Öyle söyleyeyim. Güney Kore ile alakalı olarak da şunu okudum. Güney Kore takımı normalde klasik bir 4-2-3-1 düzeniyle mücadele ediyormuş. Fakat teknik direktörleri bu savunmanın Dünya Kupası için yeterli olmayacağını düşünüp beşli savunmaya geçmeye karar vermiş. Yani aslında 3
1: Evet.
0: stoper ve kanat bekleriyle oynamaya başlamış. Böyle olunca da bayağı bir taraftarlar tarafından protesto edilmiş. Yani Güney Kore'nin son dönem performansı pek yüksek değil, oyun çok sağlam değil diye yazılmış. Biraz orada da hani teknik direktöre karşı bir böyle bir nasıl söyleyeyim, hafiften bir tepki olmuş. Hatta iki karşılaşmada bir de yuhalanmışlar.
1: Fil dişine 4-0 kaybetmişler.
0: Ondan önce de bir farklı mağlubiyetleri var. 5 gol yedikleri bir mağlubiyet maç var.
1: Brezilya'dan 5 yemişler.
0: Evet.
1: Avusturya'ya 1-0 kaybetmişler.
0: Aynen. O son dönemde Güney Kore için pek iyi şeyler yazılmıyor. Bununla birlikte bu teknik direktörleri de 2002 Dünya Kupası'nda yani bizim katıldığımız Dünya Kupası'nda takımın
1: Oyuncu.
0: oyuncularından biriymiş. Yani bayağı da aslında hani şey orada etkili biri. Ama tablo bu Güney Kore ile alakalı olarak. Bakalım bu karşılaşma biraz daha yakın gözüküyor. Ben bu maç 1-1 berabere biter diye düşünüyordum. Sonra tahminimi 1-0 Çekya lehine revize ettim.
1: Güney Kore'yi biraz daha inceledik
0: Evet
1: için.
0: biraz daha okuduktan sonra biraz daha öyle bir revizeye gittim. Metehan da demiş ki Mert abinin anlattıklarına göre Meksika maçı için skor tahmini vermek istiyorum. 2-0 demiş. Ben de 2-0 yazdım. Sen de mi 2-0 yazdın
1: Yani.
0: Meksika maçına? Yani öyle
1: Aklın
0: gözüküyor yani.
1: olabilir.
0: Meksika maçı fazla 2-0 gözüküyor.
1: Yani.
0: Bu maçta ya 1-1 ya 1-0 gözüküyor.
1: Ama senin okuduklarından sonra da Güney Afrika ile ilgili acaba 3-0 olur muyu bir ben de düşündüm.
0: Olabilir.
1: Ama yine de 2-0'da bırakacağım.
0: Olabilir.
1: Yani akşama
0: 3-0 da
1: kadar
0: yani böyle hani
1: fikrim
0: Meksika çok hızlı
1: değişmezse.
0: başlarsa 3-0'a gidebilir. Ama işte ilk maç biraz
1: İşte
0: böyle o
1: başlamayabilir
0: şu
1: diye
0: bu
1: düşündüğüm
0: falan
1: için 2'de
0: gibi
1: kalacağım gibi.
0: 2-0 ve 1-0'lık tahminlerim oldu.
1: Evet ben 2-0 ve 1-1 benim tahminlerim. Gerçi niye söylüyorsak yarıştığımız insanlar da dinliyor ama
0: Dinlesinler bir şey olmaz.
1: ben güveniyorum tahminlerime. 1-1.
0: Buradan bir şey çıkartırım diyorsun.
1: Valla çıkartırım gibi. Siz zamanında tabii daha deneyimlisiniz bu konuda Barış abi de. Sen de daha iyi oynuyorsunuz. Ben de bakalım öğrenmiş miyim?
0: Bu arada Jimenez sabah bahsetmiştim işte Fulham'dan ayrılıyor. Ondan sonra eski takımı Wolverhampton'a geri dönüyor gibi gözüküyor. Hayat hızlı geçiyor. Jimenez de 35 yaşına gelmiş. Ben niye Türk kulüplerinin gündemine pek gelmiyor
1: Tam
0: diye
1: yaşı işte
0: düşünürken
1: 35.
0: 35 biraz fazla ya Jimenez için.
1: Gerçi yeni dönemde artık büyüklerin 35'e gitmiyorlar.
0: Evet hani
1: 28-29.
0: Jimenez'i de alacaksan 32-33'te max alırsın diye düşünürken Jimenez de 35 yaşına kadar gelmiş valla.
1: Onun tanıtım videosunda Wolverhampton hocası oynamış galiba. Bugün o adamın görevine son vermişler hemen. Yeni bir hocayla anlaşmış Wolverhampton'da ilginç şekilde. Gün içinde haberleri okurken onu gördüm. Bir de içimde kalmasın. Bu sabah NBA'de acayip bir maç oynandı. İşte
0: Evet.
1: sabah konuştuk. Yukarıda da böyle bizim arkamındaki işte espor çalışanlarla birlikte bir şeyi döndü. Karl-Anthony Towns, New York Knicks'in yıldızlarından biri basketi atan, o maç kazandıran basketi sen de gördün.
0: Hı hı.
1: Onun için Tanrı'nın sağ eli benzetmesini yapmış. Maradona'nın sol eli değil mi o?
0: Maradona'nın sol eli attı.
1: Sol elle attığı gol, o da Tanrı'nın sağ eli demiş. Acayip bir tipleme. İzlemenizi tavsiye ediyorum. NBA paylaşmıştı son bölümün videosunu. Belki Esport da paylaşmıştır.
0: Bulurlar, bulurlar. Sosyal medyadan bulmak izleyin. Kolay. Yalnız oradaki tipleme de hani çok tipleme gibi de değil ya. Hani normalde tiplemeyi böyle potoya yakın, değil mi?
1: Tabii bu böyle arkaya doğru
0: arkadan
1: gidiyor.
0: Arkadan 3 kişinin arasından geliyor. Tabii. Hani topa böyle tabii ki tipliyor da. Yani orada çok büyük bir şans faktörü de var.
1: Muhakkak.
0: Öyle bir tiplemenin girmesi.
1: Tabii ki çok zor.
0: Çok çok zor.
1: Çok.
0: Anormal bir şey olmuş New York için.
1: Aynen.
0: Ama anormal işte, bir galibiyet olmuş. Şampiyonluklar böyle kazanılıyor diyorsun.
1: Tabii böyle ufak şeyler belirliyor.
0: Gerçekten
1: bir yere kadar getiriyorsun.
0: Öyle. Tabii.
1: Maçta da 29 sayı geridelermiş. Yani oradan dönüp bir de bunu başarmaları olağanüstü, her şey üste gelmiş.
0: Aynen, son bölüm keyifli. Yani yavaş yavaş böyle New York yaklaşırken, hı-hı, tribünler falan acayip oluyor.
1: Yalnız maç sonu bir görüntü gördüm sokakta. New York Knicks taraftarları bir taksiyi parçalamışlar sevinçten.
0: Baya
1: üstüne çıkmışlar, biri kemerini çıkarmış, taksiye vuruyor, camlara parçalıyorlar. Acayip bir
0: saçma tabii orası.
1: Vahşet yani adeta.
0: Evet. Şimdi bu arada tabii Mert'le Lucky Analyst sponsorluğunda yaptığımız program devam ediyor. Sizler de sağ olun, izlemiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Vallahi evet, benim moralim bozuluyor izlenmedikçe. Yalan yok. Burada biz bizeyiz.
0: Evet. YouTube yapın, YouTube yapın. Abi evet, sizi YouTube'da görmek istiyoruz. Şöyle görmek istiyoruz. Ekranda görmek, vallahi, istiyoruz. Sonuç, Hattrick camiasından yani sıfır destek.
1: Aynen.
0: Şimdi YouTube'da programın adı ortaya karışık. 9. bölümü çektik. İzlenmelere baktığınız zaman siz de görürsünüz ne kadar yüksek olduğunu.
1: Evet.
0: Daha da düşüyor.
1: Evet.
0: Yakında bir sen bir ben izleyeceğiz.
1: Aynen.
0: Ona doğru gidiyor iş. Oradan da bir destek çağrısı yapalım. Ortaya karışık yazdığınız zaman Lucky Analyst YouTube kanalında programı takip edebilirsiniz. Bir de hani gerçekten güzel, keyifli program. İyi de program yani.
1: Bence de.
0: Ben her yaptığımda hoşuma gidiyor, içime siniyor.
1: Ben hazırlanırken de içime siniyor, hoşuma,
0: aynen,
1: gidiyor.
0: Bugün de yine güzel sorular buldum sana.
1: Ben de buldum. İkimiz de Dünya Kupası'ndan soracağız ama çakışabiliriz yani şey olarak.
0: Yok ya,
1: olarak.
0: Ben acayip acayip şeyler buldum gene.
1: Ben de buldum.
0: Acayip yani benim sorular.
1: Benim bir tanesi çok acayip. Yani denk gelmediysen bilmen zaten mümkün değil ama işte denk gelmiş olabilir miyiz o acayip şeyleri? Çünkü okuyoruz sürekli. Sen de ben de.
0: Ya,
1: seviyoruz.
0: Öyle. O yüzden hani zor. Aynı şey olması zor. Tamam.
1: Ben bir soruda iddialıyım.
0: Ne olarak iddialıyım? Enteresan olması konusunda.
1: Enteresan olması. Yani Abdullah Avcı'nın göbek adını sorman tarzı bir soru var elimde.
0: Evet. Güzel. Bugünkü sorular güzel. Evet, bakalım şimdi, ben bu çağrıyı yaptım. Ortaya karışığın 9. bölümünün şu an beğeni sayısı 33. Sence program bitene kadar kaç olur?
1: 250.
0: Bu program bitene kadar. Hmm. 250 olamaz.
1: Ha, fazla mı söyledim? Ben az mı söyledim
0: çok,
1: acaba? Dedim.
0: Çok söyledin.
1: Ha.
0: Yani 50 anca olur.
1: Ne bileyim.
0: 50
1: İçimden
0: anca
1: geldi.
0: Olur. Ha?
1: İçimden 250 geldi nedense.
0: Yok. Anca 50'yi görürüz.
1: Neyse.
0: Öyle söyleyeyim sana.
1: Canları sağ olsun.
0: YouTube yayınları zamanla ön plana çıkıyor demiş. Bekliyoruz 2030'a kadar. Şey var. Ne derler? Süre var.
1: 9 dedik. 9. bölüm orada artık. Kaç bölümde zamanla?
0: Kaç bölümde ön plana çıkmasını bekliyorsunuz?
1: 15 bölümde.
0: Bir dinleyici şimdi abone olmuş. Gerçek Hattrick dinleyicisi mesai saatleri dışında sizi dinlemiyor, izlemiyor diye biliyorum ben.
1: Hmm.
0: Mesai saatleri dışında değil. Bayramlarda o izni verdik.
1: Tabii bayramlarda, seyranlarda.
0: Canlı ve interaktif yaparsanız bakın nasıl izleniyorsunuz demiş Mustafa Dürüst.
1: Evet, interaktif radyoda öyle oluyor biraz. YouTube'da banttan çekiyoruz. Aslında canlı gibi çekiyoruz bu arada. Yani tekte çekiyoruz biz.
0: Tabii canım, hiç durdurma
1: yetkisi
0: yok. Yani canlı yayın gibi yapıyoruz yani.
1: Aynen.
0: Neyse, ben gerçekten merak ediyorum. Bak, ortaya karışık 9. bölüm YouTube'da. Şu an 33 beğeni var.
1: Ben 250 dedim, sen 50 olursa.
0: 250 dedim. Hayatta olmayacak da yani. Tamam. 50 olursa öp başına koy diye, evet, sana şey veriyorum. O son tiplediği pozisyonda tribünlerdeki flaşları gördünüz mü? İstisnasız hemen hemen herkesin elinde telefon vardı. Sanki öyle bir şey yaşanacağını tahmin ediyor gibilerdi demiş.
1: Tabii abi, orada artık maç bir sayı. Zaten Brunson üçlük atıyor. Hmm. Büyük ihtimal herkes onu çekiyor aslında. Yani o Brunson üçlüğünün girmesini bekliyor. Ana amaç o. Onun basketini canlı olarak yakalayabilmek. Ama o kaçırıyor. Seken topu. Bu oyuncunun da ismi aklımda kalmadı. Zor da bir isim vardı zaten. Tipleyen oyuncunun ismi. tamam da bir oyuncu değil. Ona geliyor top. O da atınca kayıtta bir devam ettiği için yakalıyorlar.
0: Batuhan Ergüven. Abi yanlış anlamayın. Beni biliyorsunuz ne kadar dinliyorum sizi. YouTube programından haberim olduğunda 8. bölümü çekmişsiniz. Biraz reklamınızı yapın demiş. Vallahi az önceki konuşmayı yapmak bile benim için çok zor.
1: Biz oradan hani kaybediyoruz galiba.
0: Bize destek verin demek Radyo Spor'dan bana zor geliyor. Ama rakamlar çok düşük olduğu için bunu söyledim. Ama hani yayınlarda da hiç bahsetmiyor değiliz. Arada söylüyoruz tabii. Yani YouTube'da program yapıyoruz. İşte Mert RT yapıyor, ben RT yapıyorum.
1: Twitter'da.
0: Hani hiç söylenmiyor, o kadar da değil. Ama az önceki kadar tabii. Hani üzerinde konuşup işte şey yapın, abone olun ya da işte beğenin falan demiyoruz tabii. Ama bu son bölüm beni derinden yaraladığı için o yüzden biraz söyledim, biraz da sitem ettim yani. Durum bu. Şimdi o seride artık 3-1 New York öne geçti. Bundan sonraki karşılaşma San Antonio'nun salonunda olacak. Artık o karşılaşmayı kim kazanır bilemiyoruz ama New York kazanırsa şampiyon olacak. Eğer San Antonio kazanırsa seri uzayacak. Bir sonraki karşılaşma 14 Haziran.
1: Bizim maçın aynı sabaha karşı herhalde.
0: Aynen.
1: Öyle mi oluyor?
0: Aynen öyle oluyor. 3.30. O da enteresan, 3.30. Yani eğer çok cesursanız 3.30'da San Antonio New York serisini izlemeye başlayıp o maç bittikten sonra
1: Bir kahvaltı
0: bizim maç
1: 7'de.
0: Ondan sonra zaten o gün iflas.
1: Tabii o gün artık 3.30'da.
0: Ama güzel için olabilir.
1: Güzel olur bence. Güzel olur. Hatta belki o gün bizden önce mesela futbolda hangi maçlar var acaba 7'den önce?
0: Bizden önce futbolda mı?
1: Mesela. Orada da bizim grubun herhalde diğer maçı olur. Ne oluyor? ABD Paraguay.
0: Şimdi şöyle
1: öyle NBA ile aynı anda falan belki denk gelir.
0: Dünya Kupası'nda bugün 22'de başlıyoruz. Sabah 5'te Güney Kore Çekya'yı bence çok az kişi izler. Biz yarın bir aksilik olmazsa yayında olduğumuzda o maç bitmiş olacak.
1: Bence bitmez. Sumoları falan o 3'er dakikalık uzayabilir gibi geldi.
0: Arada bir fırtına olabilir diyorsun.
1: Fırtına olabilir, seremoni uzayabilir, yetişmez. Genelde öyle oluyor bir de başlangıç saati erteleniyor.
0: Yarın akşam Kanada-Bosna maçı var. Amerika bizden önce oynuyor Mert. Amerika 13'ünde sabah 4'te.
1: Bizden tam bir gün önce oynuyor.
0: Evet. Paraguay maçı var. Sonra 13'ü cumartesi değil mi?
1: Evet.
0: Cumartesi akşamı Katar-İsviçre var. O da kötü ya.
1: Katar-İsviçre.
0: Saat 22'de Katar-İsviçre var. Ama 1'de Brezilya-Fas var.
1: Geç. Yani saat olarak geç.
0: Yani Brezilya ama belki bir ilk yarı falan izlenir.
1: Belki diyorsun ilk yarı.
0: Evet. Çünkü şey oluyor.
1: Ama sabah 7'de de Türkiye-Avustralya var.
0: Sonra bizim maçtan önce Haiti-İskoçya var.
1: Yok, kötü olmuş.
0: Yani para versen izlenmeyebilir. Yani. Haiti-İskoçya maçı. 7'de bizim maç var.
1: Akşamına da.
0: Akşamında Almanya-Kroçao var.
1: Saat 8'de mesela, güzel.
0: Ama diğer daha güzel. İyi aynen 23'te. Mesela şu ana kadar bizim maç dışında pazar gecesi Hollanda-Japonya.
1: Brezilya-Fas da iyi bu arada. 1'de de o şeyi değişik.
0: Brezilya-Fas evet yani.
1: O da iyi maç.
0: O da iyi maç, doğru.
1: Fas var yani.
0: Doğru. Ama bence Hollanda-Japonya yani bizim maçtan önce sonra en çok beni şu ana kadar ilk aşamada böyle hani ilgimi çekecek maç gibi gözüküyor.
1: Senin yeni favori takımın Ekvator'da bir sonraki gece 2'de.
0: Ekvator fil dişi 0-0.
1: Fil dişi 0-0.
0: Evet. Yazın direkt olarak şimdiden onu 0-0.
1: Evet, Ekvator sabah derinlemesine burada konuştuk. Adamların savunması acayipmiş.
0: Aynen dikkat öyle. Edin. Peki, Radyo Spor devreye girdi. 80 beğeni oldu.
1: 80 beğeni. 30, 80 beğeni kaç oldu. Kaç dedin? 3 mü? 33'ten.
0: 33-34'tü. Evet.
1: 80.
0: O kadar da değil dediler.
1: Vay be, biz buradayız.
0: Hadi 250 gene olmaz da. Ama ben 50 anca olur falan diye bekliyordum ben
1: normalde
0: gerçekten.
1: Normalde çok şey düşük söylerim de ağzımdan yüksek çıktı.
0: Peki, 14-35 ikinci aramıza gidelim, ardından devam edeceğiz.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam.
3: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Dünya Kupası ile milli heyecan başlıyor. Kupanın nabzı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de atıyor. Kupanın ilk maçında bu akşam saat 22'de Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Sen de Dünya Kupası'na Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.
2: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.39 olmuş bu arada saatler. Şimdi tabii TRT yayıncı kuruluş. Ondan sonra onlar da geniş bir ekiple Amerika'ya gittiler. Şimdi de Fatih Doğan'la İbrahim Kırkayak işte oradan gelişmeleri bildiriyorlar. Hava tabii günlük güneşlik.
3: Bulut yok.
2: Gayet bulut etrafta. Yok dediğin gibi hani arkada palmiye ağaçları. Bayağı sıcak bir atmosfer var orada.
3: Uzun bina yok ya. Niye böyle yatay mimari? Çok güzel yani o anlamda. İyi anlamda.
2: Neredeler acaba şu an?
3: Değil mi?
2: Arizona'dalar mı? Herhalde milli takımın yanındalardır. Nerede olacaklar başka?
3: Tabii milli takım takip ediyorlar.
2: Milli takım kampındalardır. Arizona'dalar demek ki. Hava bayağı iyi gözüküyor. Milli takımda da Kenan dışında bir eksiğimiz yok. Kenan takımdan ayrı çalışıyor. Onun dışında eksiğimiz gediğimiz moralimizi bozacak bir durum yok. Milliler ilk antrenman ilk karşılaşmaya iyi bir şekilde hazırlanıyor. Bakalım nasıl olacak? Sabah biraz konuştuk tabii gruptaki güç dengesine göre de sanki biraz bizim istediğimiz gibi oldu. Yani en mütevazi takımla başlayacağız. Sonra Paraguay orta seviye ve grubun en güçlü takımı Amerika ile de son maçımızı oynayacağız.
3: Biz genelde böyle ilk maç Portekiz'i çekelim, zorlanalım, yenilelim.
2: Bir moralimiz bozulsun, herkes bir yangın edebiyatı yapsın.
3: Evet.
2: Pek öyle değil. Mehmet Yaşşi Ümraniye'den izlenmek istiyorsanız demiş, bağırıp çağırıp kavga etmeniz lazım. Mert Elam'ın da o meşhur şapkasını takması lazım. şey olmaz da hani bağırma çağırma olmaz da rating kuruna Mert belki şapkayı takar.
3: Şapka takarım, problem
2: şapkayı
3: değil.
2: Şapkayı takar. Basit. Rating kuruna onu yapabilir misin?
3: Yaparım, niye yapmayayım?
2: Saçma olur o da ya.
3: Takarım yani, problem değil, şapka bağırma çağırmaktan takma. Daha kolay bir şey benim için.
2: Ali abi YouTube'da nereyi beğeniyoruz? Çorbada tuzumuz olsun demiş.
3: Nereyi beğeniyoruz?
2: YouTube'da ortaya karışık yazıyorsunuz. 9. bölümü şu an beğendirmeye çalışıyoruz ama az önce Mert'e de söyledim. Reklam arasında enteresan bir yere doğru gidiyor. Program 2 gün önce yayınlanmış. 292 görüntülenmesi var şu an sadece. Like'ı 108 oldu.
3: 108. Geçecek yakında izlenmeyi.
2: İzlenmesini.
3: Tarihte ilk olabilir.
2: Like'ı izlenmesini geçecek.
3: Millet öyle izlemeden like'layı.
2: Evet. O da öyle bir şey oldu. Garip bir durum oldu.
3: Peki sen YouTube'la mı ilgili söyleyeceksin?
2: Yok. Biri sormuş, maçların geneli yine paralı platformda olacak değil mi? Yok, hayır. Bütün maçları izleyeceksiniz TRT'den, açık kanaldan.
3: Ha, ben onu bak araştırmadım. Hepsi açık kanal.
2: Tabii tabii, hepsini izleyeceksiniz.
3: Tamam, o zaman güzel.
2: Yani, tabii varsa tabiden de izleyebileceksiniz ama bütün maçlar açık kanaldan verilecek.
3: Ben bu bizim YouTube'un reklamını yapıyoruz ama son dönemde Melih Demirhan'ın da reklamını ben programda çok yapıyorum. Onun paylaştığı videolar çok güzel. İsmail Yüksek de dün video paylaştı. Oradan bir anekdot anlatayım. Basit bir şey, kısa bir şey. Çok komik geldi bana. Bu Melih Demirhan en son Koman'la tartıştı ya Al-Nassr karşılaşmasında. Biliyorsun sonda ikisi sıkıntı yaşadı. Sonra Ronaldo mesaj atmış Melih'e. Juventus'tan eski takım arkadaşı, Al-Nassr oyuncusu o da. Ronaldo'yu nasıl kaydetmiş Melih biliyor musun?
2: Lionel Messi.
3: Hayır. Cristiano Ronaldo Juventus diye kaydetmiş.
2: Mert Elam Saran. Öyle oluyor yani, iş arkadaşlarını öyle kaydediyorsun ya.
3: İsmail Yüksek de dalga geçiyor ya. Bir gördük koptuk diye, abi Cristiano Ronaldo bu, sen nasıl Juventus diye yanına kaydedersin.
2: Çok iyiymiş gerçekten.
3: Juventus'la tanıştık abi, nasıl kaydedeceğim ben başka. İsmail Yüksek Fenerbahçe, İrfan Can Kahpeci Fenerbahçe. Hani
2: Cristiano Ronaldo Juventus.
3: Cristiano Ronaldo Juventus, hani sanki başka Cristiano Ronaldo var, karıştırabilirim. Juventus koyayım.
2: Bayağı iyiymiş. Bayağı iyiymiş.
3: Karışmasın gibi, acayip ya. Ona yarılmış milli takım oyuncuları. Dün çok kısa izledim, bir kesit izledim. Oraya denk kendim, çok güzeldi.
2: Atletico Madrid Osimhen'e 120 milyon euro teklif vermiş, reddedilmiş diye bir mesaj geldi Savaş. Bir Osimhen haberi daha mı çıktı?
3: Gördüm ben ama kaynağına bakmadım. Haber, Osimhen haberleri çok gerçekçi gelmiyor bana da nedense, o yüzden. Gördüm haberi ben bugün. Mesela Alvarez'in satışı olabilir diye mi? Yoksa elimizde Sörlot da gidecek. Griezmann gitti. O bölgede bir eksiklik oluyor değil mi Atletico Madrid'in Santrfor'da? Sörlot'u da satarsa eğer.
2: Tabii.
3: Alvarez'in yanına koyacağı. Çünkü 4-4-2 gibi oynuyor genelde.
2: Ben Alvarez konusunda da Atletico Madrid'in bir şoka girebileceğini düşünüyorum Mert.
3: Ya da belki zaten satma niyetleri var da şu an fiyatı yükseltmek için numara yapıyorlar. Abartıyorlar iyice sosyal medyada.
2: Olabilir. Adana'dan Cemal ilk defa YouTube'dan görmüş bizi. Ali abi gerçekten karizma demiş. Ya.
3: Vay be.
2: Güzel. Beğenelim bunu.
3: Ha, bizi hep dinliyordu ama nasıl birine benzediğimizi bilmiyordu. Evet.

0: Radyo Spor'un YouTube hesabına programları yüklerken görüntülü yükleyebiliriz belki. Öyle bir şey yapabiliriz ama bunun tabii bir faydası olur mu? Bir şey olur mu? Onu bilemiyorum tam. Çünkü şu an sadece Radyo Spor'un YouTube kanalında tabii bir süredir yapmıyoruz. Ahmet Özölçer bir rahatsızlık geçirdiği için o geldiğinde devam edeceğiz. Ama belki orada görüntülü verebiliriz. Ama tabii bizim asıl yapacağımız şey programlardan kesitler paylaşmak olacak. İlerleyen dönemde Radyo Spor'daki programlardan shortslar paylaşacağız YouTube kanalında. Onu yapacağız. Onu mutlaka yapacağız da bilemiyorum yani onu
1: Ayrı bir kanal olarak zor değil
0: ayrı bir
1: mi?
0: kanal olarak zor gene Radyo Spor'un yaparız. YouTube'daki videoyu beğenmeye girdim. Zaten beğenmişim. Yanlışlıkla beğeni geri çektim. Hatırlatma bazen ters tepiyor demiş.
1: Çok güzel. Hiç gücüm yoktu bana.
0: Ahmet Alp abi neyi topla onu okudum galiba. Tekrarlamayalım kendimizi. Cihan'da 34. beğeni bendim demiş. Abone oldum, seviliyorsunuz demiş.
1: Teşekkürler.
0: Abi çok içten sitem ettin. Emniyet şeridine çektim, hemen videoyu açtım, beğendim, abone oldum demiş. Teşekkür ediyoruz sizlere.
1: Şimdi
0: Dediğim
1: rakamı
0: gibi
1: kontrol
0: şu an
1: ediyor Ali abi.
0: bakayım 142 olmuş.
1: Ben 250 dedim, bilmiyorum.
0: Ne?
1: 250 dedim.
0: Şeyde yorumlarda yazıyorlar. Videoyu şey yapacaklar şimdi. Ne derler?
1: Hype'layacaklar mı?
0: Hype'ladılar. Bu tabii şey güzel. Bunun tamamen organik olması. Hani biraz ittirsek de biz
1: He.
0: arkadan ama gene hepsi
1: Sonuçta
0: organik yani
1: yapan da
0: tamamen.
1: evet
0: Aynen.
1: kanlı canlı bizi
0: Tamamen
1: dinleyen radyoda insanlar yani.
0: organik yani. Bu
1: Botlu
0: oradaki
1: hesap
0: B'li de
1: değiller.
0: aynen hiçbir bot değil. Onun da güzel tarafı var. Şimdi bu arada Beşiktaş da dün biliyorsunuz Bahçeşehir Koleji'ni yendi. Basketbol liginde finale çıktı. Fenerbahçe Beko Beşiktaş finali olacak. Basketbol liginde o eşleşme de cumartesi günü başlayacak. Cumartesi günü ilk maç 20'de Fenerbahçe'nin salonunda Ataşehir'de. Hatta ilk iki maç Fenerbahçe'nin salonunda. 13 ve 15'inde ayın iki karşılaşma saat 20'de olacak. Ondan sonra 17'sinde Beşiktaş'ın salonuna dönecek seri. Onu da söyleyeyim. Tabii Fenerbahçe net favori olarak başlayacak seriye. Beşiktaş finale geldi. Finale gelirken hem biraz hırpalandı hem sakatlıklar verdi. Ama tabii Beşiktaş için de çok çok iyi bir sezon geride kaldı. Euro Cup'ta final oynadı Beşiktaş. Süper Lig'de normal sezonu lider bitirdi. Finale yükseldi. Hani Beşiktaş basketbol takımı da diyor ki kulüp bana yatırım yap.
1: Bir de EuroLeague
0: Kulüp
1: şey
0: bana
1: alabilir bu
0: yatırım
1: arada.
0: yap.
1: Vizesi alabilir
0: Evet ama
1: Beşiktaş.
0: 5 takım varmış galiba. Hani 5 takım konuşuluyormuş. Beşiktaş da onlardan bir tanesi ama
1: Güçlü bir adaydı
0: hani
1: yani
0: öyle şey
1: Beşiktaş.
0: değil. Mesela 2 takım var. O Burj mesela hani Burj gitmedi Beşiktaş'ı alalım gibi bir şey durumu yok orada.
1: Diğer takımlar kim belli mi onların? Ben
0: Diğer
1: okumadım öyle
0: takımları da
1: bir şey.
0: okumuştum ama
1: Çok bilindik bir
0: tam
1: takım var mı?
0: hatırlayamıyorum açıkçası.
1: Beşiktaş'ı zorlayacak bir takım
0: Var
1: böyle
0: var orada
1: var mı?
0: hani çok şey değil.
1: Peki.
0: Öyle bir durum var. Şimdi İzmir'den Fenerbahçeli Serkan. Genelde uzun süredir dinlerim sizi ama hep böyle dinlediğim insanları fotoğraflarına baktığım zaman sesleriyle kıyaslama yaparsam hayal kırıklığına uğruyorum.
1: Doğru.
0: Doğru, hepimizde var o.
1: Aynen.
0: O yüzden hiç girip bakmadım. YouTube'a veya fotoğraflarınızı araç kullanırım şu an. Aracı durdurdum.
1: Baktım.
0: Durdurdum ne demiş? Ondan sonra orası herhalde şeyle yazdırdı olmamış. Ne derler?
1: En güzel yerinde ama şey oldu şu an merak ettim ben.
0: Ben de ama o anlamsız
1: Evet.
0: oradaki şey.
1: Tamam.
0: Durdurduğumu ilçesi beğenmek videoyu. Yani hiç
1: Videoyu
0: alakasız bir şey.
1: beğenmiş ama bizim ses görüntü uyumu ile ilgili ben yorumunu merak ettim.
0: Evet. Vatandaşlık görevimizi yaptık, beğendik demiş. Güzel. Hattrick camiasını vatandaşlık görevi olarak. Burcu Esmersoy'u getirin. İzlenme rekoru kırarsınız demiş. Eskiler anlar demiş. Peki konuk alın şeyi geldi. Mesajı
1: Konuk.
0: geldi.
1: Bu tarz işlerde bu arada
0: Konuklar.
1: YouTuber'larda biliyorsun biri diğerinin kanalına konuk oluyor, o onun kanalına konuk oluyor. İçerik çekiyorlar birlikte sürekli.
0: Yalnız sen şeyi daha çok tanıyorsun benden.
1: Neyi?
0: Bizim kitleyi.
1: Bizim kitleyi derken?
0: Evet çünkü sen 250 dedin. Mesela 157 beğeni oldu.
1: Bence program bitene kadar ki az kalmış gerçi.
0: Şimdi
1: 49
0: artık
1: geçmiş.
0: olmaz
1: Oldu
0: diyemiyorum
1: mu?
0: tabii bu şeye geldiği için. Rakama geldiği için de.
1: Program bitene kadar olmayabilir ama sonra

0: Burası için not alanlar vardır diye düşünüyorum. Şu an müsait olmayıp
1: İlginç yani.
0: sonradan like'layacak olanlar.
1: Evet, Beşiktaş Fenerbahçe basketbol serisini de söyledik. İlk karşılaşma Fenerbahçe'nin salonunda dedik.
0: Ben Yunanistan'ı söyleyeyim Ali abi. Orada da final
1: Sen
0: serisini
1: Yunanistan'a bayağı şey yaptın ya. Bu bakıyorum,
0: bakıyorum.
1: ben takip ediyorsun sen onu.
0: Ediyorum. Orada ne var biliyor musun? Maçlar birer birer gidiyor. Hani ilk maç Olympiakos, ikinci maç Panathinaikos. Üçüncü maç Olympiakos, dördüncü maç Panathinaikos'un ev sahipliğinde yapılıyor. Bizde 2-2 diye gidiyor ya, 2-2-1. NBA'de de öyle. İki maç birinin salonda, iki maç diğerinin salonda. Yunanistan'da şu an birer birer salonlar değişiyor. Yakın olduğu için mi bilmiyorum. Onlar da öyle yapmışlar. Ben ilk defa gördüm bir ligde böyle bir uygulama.
1: İyi mi kötü mü sence?
0: Bilemedim ben de. Aslında daha rekabetçi olabilir. Hani bir takım kendi evinde iki maç yapıp 2-0 öne geçip o moral avantajı deplasmandaki ilk maçı da alıp böyle bir avantaj sağlayabilir, ama burada 1-1 gidiyor ya. Bu daha iyi olabilir gibi geldi, ama ulaşım açısından bir problem olacaksa, mesela uzun mesafe iki takım varsa, o da saçma olur. Bir bir gitmek.
1: Aynen.
0: Yunanistan herhalde daha küçük olduğu için belki salonlar arası ne kadar bilmiyorum. Orası belki ona uygundu. Mesela Beşiktaş Fenerbahçe olabilir. Bir bir
1: Olabilir.
0: sonuçta.
1: Aynı şehrin takımlarında
0: Yani
1: olur.
0: İstanbul şehri olduğu için.
1: Amerika'da zor mesela.
0: Amerika'da mümkün değil.
1: Amerika'da zor. Şey de çok ilginçti ya, onu konuşmadık. Uzun süredir gördüğüm böyle en garip işlerden biriydi. Final Four Panathinaikos'un salonunda oynandı. Ondan sonra kazanan Olympiakos oldu. Final Four bittikten sonra Panathinaikos salonu dezenfekte etti.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir de paylaşım yaptı. Salonu dezenfekte ettik. Siz Panathinaikoslu işte taraftarlarımız rahat bir şekilde, böyle hani huzurlu bir şekilde gelip tekrar maç izlemeye devam edebilirlerdi. Yani nasıl bir kavga çıkartır yani?
0: Nasıl bir düşmanlık şey.
1: Düşmanlık değil mi? Hani çok aşağılayıcı bir şey değil mi ya? Bir de onun böyle hani adamlar full giyinmişler.
0: Gördüm.
1: Ellerinde şeyler, onu paylaşıyorlar.
0: Ama mesela
1: Çok
0: şey biliyor
1: ayıp bir şey
0: muyuz?
1: ya.
0: Bir şey biliyor muyuz? Ayıp bir şey de mesela. Olympiakos taraftarlar gerçekten pislik olsun diye bir şeyler yaptılar mı? Şimdi onu yaptığı paylaşıldıysa bu sosyal
1: Ya
0: medyada,
1: yaptıysa da mesela,
0: gidip bunu tabii
1: yaptıysa
0: göz
1: da
0: göre göre bu gözüne sokma
1: hani
0: insanların,
1: örnek veriyorum
0: anlarım.
1: yani, o işte böyle yaptılar diye bir paylaşım yapabilirsin. Ayıp ettiniz falan diye de, yani öteki
0: Tabii o
1: yani insanlık onurunu kıran bir davranış yani.
0: çocukça bence o da, evet.
1: Hani çok garip şeyler yapıyor takımlar artık böyle birbirlerine. Bu sosyal medya kullanımıyla işte Atletico Madrid, Real Madrid arasındaki hani o Alvarez transfer teklifi sürecinden sonraki şeyler de bana çok garip
0: Atletico Madrid
1: gelmişti.
0: Barcelona.
1: Atletico Madrid
0: Aynı Alvarez
1: Barcelona.
0: yine.
1: Valla çok ilginç ya.
0: Biz yine iyiyiz o zaman. Şu ana kadar. Sosyal medya.
1: Ali Yerin Burak Alaca ile çok dalga geçtin. Gülme komşuna gelir başına demişler. Demiş. Burak Alaca'nın
0: 7
1: 8
0: miydi?
1: kişilik
0: 8 miydi?
1: olağanüstü
0: 7'ydi ya.
1: kitlesiyle
0: 8'e mi
1: ne?
0: çıktı? Ben 7 diye hatırlıyorum.
1: 7 mi
0: 8'e mi
1: demiştin?
0: çıktı? Bir
1: 7,
0: kişi kazanmış
1: 8,
0: olabilir
1: 9
0: tabii.
1: olabilir. Onu demiştin. Ama aması ne şimdi? Uzun uzun anlatmayayım ya. Onunla alakası yok tabii dinleyicimizin söylediğinin. Seslerimizi beğeniyormuş bir dinleyici. O yüzden tipinizi görmek istemiyorum demiş. Diğer dinleyici de arabayı durdurup ilk işim şey olacak. Hani fotoğrafınıza bakmak olacak demiş. Ya burada orası kesin bence. Hani bu kadar uzun süre sesleri dinleyip eğer tipleri görmediyseniz hani yapacağınız bir şey yok ya. Yani. Hayal kırıklığı bence kaçınılmaz.
0: Evet, genelde aldığımız yorum hayal kırıklığı.
1: Evet.
0: Uyan yazan, yani çok, evet, aynı sesinizi yansıtıyor tipiniz diyen bir ya da ikidir en fazla yani bugüne kadar.
1: Evet. Peki. Mert, bak aklında bir şey varsa söyleyebilirsin. Çünkü artık son 2 dakikaya geldik. Programı kapatacağız. Ondan sonra Dünya Kupası'nı izleyeceğiz. Yarın geleceğiz. Bir bakacağız. Güney Afrika Meksika'ya çelme takmış. Güney Kore Çekya 3-3 bitmiş. Tamamen ters yorumlarla inşallah başlamayız.
0: Yang Yuyo yedek başlıyor herhalde Güney Kore'de. Gördüğüm kadarıyla hazırlık
1: Ha, ben
0: maçlarında.
1: bakmadım şeye, muhtemele bakayım.
0: Piyasa değeri en yüksek oyunculardan biri şu anda Güney Kore kadrosunda, ama son maçlarda da baktım, birinde oynamamış, birine oyuna sonradan girmiş hazırlık döneminde. Ama oyuna sonradan girip bir etki yapabilir tabii ki Çek yönünde. Beşiktaş taraftarı onu merak edecektir.
1: Aynen. Bu
0: Başka
1: arada son geçen sene MLS'de gol atamamış.
0: Heung-min Son.
1: Evet.
0: Koca
1: Heung-min Son
0: sezon.
1: gol atamamış. Hatta dalga geçmiş, bütün gollerimi Dünya Kupası'na saklıyorum diye. Burada şey gözüküyor, son ileri uçta gözüküyor. 3-4-2-1 gibi gözüküyor işte, hani o
0: evet,
1: dedikleri
0: o son
1: taktik.
0: Hepsini öyle oynamışlar.
1: 3-4-2-1 gibi gözüküyor. Arkasında şey var.
0: Kang In Lee
1: ve Huang var bu şeydeki. Premier Lig'de oynayan.
0: Evet.
1: Wolverhampton'da oynuyor. Onu da ben beğeniyorum bayağı.
0: Ben onu
1: beğendiğim
0: uçta görüyordum benim. Zaman zaman son arkadaydı. Fark i̇şte, yani
1: bu tarz bir dönüşü. Şey yok yani, o gözükmüyor. Diğer tarafta Patrick Schick gözüküyor.
0: Suçek.
1: Tabii ki Suçek merkezde. Jurasek de gözüküyor yalnız.
0: Jurasek. Beşiktaşlar iyi izlesin.
1: Jurasek'i unutmuştuk bir anda. Bir anda böyle bir şey olduk.
0: İrkildiniz bir
1: vallahi
0: şey.
1: Vallahi Jurasek ne kötü bir transferdi ya.
0: Olmadı.
1: Aklıma geldi şimdi.
0: Acaba gittikten sonra ne yaptı? Böyle güzel bir şey yapmıştı galiba. Sosyal medyada paylaşılmıştı hemen. İyi bir asist vardı sanki.
1: Jurasek mi? Ha, bakayım Jurasek. Ne yapmış bu sene?
0: Gittikten sonra.
1: 16 maç. Oo, 6 asist yapmış 16 maçta.
0: Yarı sezonda.
1: Yarı sezonda.
0: Daha ne olsun ya?
1: Slavia Prag'da. 1 gol 6 asist.
0: Çok iyi.
1: Aynı oyuncu değil demek ki. Beşiktaş 10 maç 0 gol 0 asist 0 kart.
0: Demek ki problem Jurasek'te değilmiş.
1: Hoffenheim'da da Beşiktaş'a gelmeden önce
0: İyi de onun asist
1: bir asisti varmış sadece.
0: Asist rakamı iyi değil miydi?
1: Bir asisti varmış. Hatta iki sezonda iki asist yani. Hmm. O kadarmış şeyi.
0: Ülkesinde kendisini bulmuş.
1: Evet, programın sonuna geldik. Saatlerimiz 14.56 oldu. Bu arada Dünya Kupası boyunca sevgili Ercan Taner'den de Radyo Spor'da gün boyu Dünya Kupası'na dair hikayeleri dinleyeceksiniz. Ercan abi gerçekten o hikayeleri çok güzel anlattı. Ben de kendisine bir kez daha hayran kaldım anlatırken. Onu gün boyunca Radyo Spor'da ara ara dinleyeceksiniz. Onunla bir bant hazırladık. Her günde tabii hikayeler değişecek. Bütün Dünya Kupası boyunca, işte Dünya Kupası 39 gün sürecek. 39-40 tane hikayeyi Ercan Taner anlatacak. Onu da hatırlatmış olalım. Ve veda edelim. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
3: Reklam.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
4: kredi? Radyo Spor.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport.

son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
2: İyi günler, iyi yolculuklar değerli dinleyenler. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan trafik bilgilerini aktaralım. Birkaç önemli başlık İzmir'den var. Çevre yolu Buca yönünde OGM öncesi orta şeritte bir tır arızası var. Çevre yolu Karşıyaka yönünde de Mavişehir kavşağı öncesinde sol şeritte yaşanan araç arızası trafik yoğunluğunu artıran etkenler arasında. Başkentte faal olarak şu anda ciddi boyutta yoğunluk yaratan bir kaza arıza uyarısı yok ama çeşitli noktalarda çalışmalar var. Bunları radyo trafik uygulamasından da takip edebilirsiniz. İstanbul'a geldiğimizde Sahil Ataköy'de Florya yönlü bir arızalı araç olduğu bilgisini verelim. D100 Zincirlikuyu'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde yaralanmalı bir kaza meydana gelmişti. D100 Maltepe'de Kartal yönünde çalışma var. Bunlar trafiği olumsuz etkileyen hadiseler arasında. Çok daha fazlası var aslında. Bunları da hem yayınlarımızda hem radyo trafik uygulamasında hem de radyotrafik.com'da öğrenebileceğinizi hatırlatmak istiyorum efendim. Yaklaşık birkaç saat içerisinde tekrar İstanbul trafiğinden Ankara ve İzmir trafik detaylarından söz edebilmek üzere yayınımıza bağlanacağız. O zamana kadar iyi yolculuklar, mutlu günler diliyoruz.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
0: Radyo Spor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
3: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte saatler 15-17.30 aralığında sizlerle birlikte olacağız. Hoş geldin abi.
4: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
3: Evet, sıcak bir İstanbul gününde tekrardan görevimizin başındayız. Nem arttı, nefes almakta zorluk çekiyorum. Biraz kilo fazlası olan bir birey olarak.
4: Evet tabii, nem oranının artması ortaya böyle yaz günü ister istemez sıcaktan dolayı problemden getiriyor tabii.
3: Bugün heyecanlı bir gün öncelikle. Yani tabii diğer Dünya Kupaları kadar heyecan taşıyor muyuz bilmiyorum ama 22. Dünya Kupası bu akşam oynanacak. Meksika-Güney Afrika maçıyla saat 10'da başlayacak.
4: Başladığı zaman o futbol severler, spor severler o heyecanı yaşamak isteyecekler tabii. Önemli olan kupanın başlaması. Fakat anılar ileride konuşulduğunda bu kupanın daha başlamadan önce problemli bir kupa olduğunu vurgulayacaktır. Bu Dünya Kupası'nın tarihi. Hakemlerin, işte Somalili hakem ülkeye alınmadı. Takımların iyi muamele görmemesi bazılarının. Bunlar Dünya Kupası tarihi içinde konuşulacak ve hiç de iyi yorumlanmayacak.
3: Büyük sıkıntılara da gebe şu an için. Hani şimdiye kadar olanlardan bahsediyoruz. Turnuva içinde de bazı tatsızlıklar görebiliriz. Şunu sorayım abi sana. 94'te de Amerika'da bir Dünya Kupası düzenlenmişti. Bu Dünya Kupası farklı tabii. 3 farklı ülkede
4: Evet. Düzenlenen
3: ilk turnuva olacak. Meksika, Kanada, Amerika. 94'te Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'yla şimdiki Dünya Kupası önü süreci bir karşılaştıracak olsan nasıl yorumlardın durumu?
4: Şöyle, büyük bir heyecan vardı 94 öncesinde. Ve hiç böyle olaylar gündemde değildi. Ve bu yüzden de işte kupa, Baggio'nun o kaçırdığı penaltı, Brezilya'nın penaltılarla Dünya Kupası'nı alışı, 94 biraz öyle hatırlanıyor, onu söyleyeyim.
3: Meşhur Alman milli takımı, Arrigo Sacchi İtalyası.
4: Evet, 94 öyle hatırlanıyor. Bu yüzden de böyle olaylar, işte Escobar olayı var ama o daha sonra oluyor, biliyorsun Escobar. Kendi kalesine attığı golle sonra ülkesine gitti. Ve bir süre sonra bir bar önünde vurularak hayatını kaybetti. En kötü olarak o da sonradan oldu tabii. Dünya Kupası sırasında değil. Öyle hatırlanıyor.
3: Burada yine Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden. Bugün karşılaşma 22'de başlayacak. Az önce de söylemiştik. Meksika, Güney Afrika mücadelesi 86'da finale sahne olan Arjantin'in Tanrı'nın eli golüyle kazandığı finale sahne olan Aztek Stadyumu'nda oynanacak açılış maçı.
4: Eski günler, anılar, 1986. Çok önemli bir stat. Ve tabii ki iyi korunmuş bir stat. Ev sahiplerinden biri, artık 3 ülkede yapıldığı için, Meksika Güney Afrika'yı konuk edecek, öyle diyelim açılış maçında. Şu var, vazgeçti FIFA uzun turnuvalardır. Yani Dünya Kupası'nı daha önce kazanan ekibin, biliyorsun, direkt katılıyordu o ekipte. Dünya Kupası'nı kazandığı için eleme oynamıyordu. Ve açılış maçında oynuyordu. Bunlar hoş anılar olarak bizlerde kaldı ve spor severlerde. Ama şimdi artık şimdi maçın adı var mı? Var. Dünya Kupası maçı, açılış maçı. Takımların adı var mı? Bence yok.
3: Vasat. Burada Arjantin'i görmek isterdik açıkçası.
4: Değil mi?
3: Bir Arjantin-Meksika maçı hakikaten heyecanlı olabilirdi.
4: Olabilirdi. Ya, ya da Dünya Kupası'nda işte Arjantin ilk maçını kimle oynayacaksa açılışı onun yapması bence normal olabilirdi.
3: Bir de şimdi maçın erken saatlerde olmasıyla burada biraz daha bir prime time takımı eğer orada olsaydı muhtemelen Dünya Kupası moduna daha çabuk girebilirdik. Orada tabii biraz daha Meksika belki kabul edilebilir ama rakip itibariyle çok heyecan verici bir maç değil açık söylemek gerekirse.
4: Ya, maçın içinde heyecan verici anlar mutlaka olacaktır. Bunu söyleyebilirim ama söylediğine katılıyorum. Ochoa, Meksika'nın kalecisi.
3: Allah uzun ömür verirse 2-3 Dünya Kupası daha oynar diye
4: böyle
3: düşünüyorum.
4: Böyle daha 41'i geçti.
3: Evet.
4: Yine bir Dünya Kupası'nda ve yine Meksika takımının kalesinde. Ama o da veda edeceğini söyledi. Yani bu turnuva onun da son turnuvası.
3: Dördüncü turnuvası bildiğim kadarıyla evet. Meksika milli takım formasıyla. O da 2010'ların başından beri aklımızda, hatıralarımızda olan bir kaleci. Burada bir sakatlık durumu üzerine milli takım kadrosuna alındı. Ev sahibi de olmasıyla birlikte Meksika'nın orada sembol isimlerden biri. O çoğu da turnuvanın özel figürlerinden biri olacaktır diye düşünüyorum.
4: Evet, Meksika futbolunda gerçekten önemli isimler vardı ama iki isim. Kaleci Campos, daha önceki yılların ve Dünya Kupalarının unutulmaz kalecisi. Kendi giydiği kaleci formalarının dizaynını kendinin yaptığını biliyoruz. Ve Real Madrid'de büyük başarılara imza atmış bir santrafor Hugo Sanchez. Yine Meksika futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak değerlendirilebilir. Biz Güney Afrikalıları nereden tanıdık?
3: 2010. Vaka Vaka. 2010.
4: Ama Türkiye'de nereden tanıdık? Mesela Beşiktaş'ta 5 sezona yakın forma giyen Fani Madida bir Güney Afrikalıydı. Geldi Türkiye'de. Beşiktaş onu buldu. Transfer etti Güney Afrika'dan. İlk defa bir Güney Afrikalı oyuncu böylece Beşiktaş'ta forma giymiş oldu.
3: Valla Güney Afrika'da 2010 Dünya Kupası ile hatıralarımızda hala taze kalan takımlardan biri. Mesela genel ülkenin şartları Amerika kadar gelişmiş olmasa da güzel bir turnuvaydı mesela. İyi hatırlıyorsun.
4: Doğru. Şunu da söylemek gerekiyor tabii. Güney Afrika'da Buvuzela. O insanların pek hoşuna gitmeyen ve bu yüzden de bayağı bir tepki almıştı ama bu Dünya Kupası'nda umarım tribünlerden o anıları bu akşam özellikle canlandıracak bir vuvuzela sesi gelmez.
3: 2010 yılında mesela vuvuzela o kadar patladı ki 2010 Dünya Kupası işte Shakira'nın yaptığı şarkıyla birlikte falan çok ikonik zaten başlamıştı. Vuvuzela Türkiye'de bile satılıyordu turnuvada biz olmamamıza rağmen.
4: Evet. Tabii ki o turnuvayı izleyen, futbolu yeni yeni seven çocuklar için de vuvuzela önemli olmuştu.
3: İlginç bir obje var. Sesi de hani bir borazana benziyor herhalde.
4: Evet, borazana benziyor. Ama saçma bir sesti bence. Değil
3: yok,
4: mi?
3: Yani hiç bu neden ona? Tribünlerde o besteler, marşlar falan yanında bakınca çok anlamsız bir ses. Hakikaten fonetik olarak çok yoruyor.
4: Yoruyor.
3: Şimdi turnuvanın bir ilk özelliği daha var abi. Onu da söyleyelim. İlk kez 48 takımla düzenlenecek. 12 grup. Grubu ilk iki sırada bitiren takımlar direkt çıkacak. 8 gruptan da en iyi üçüncüler yine yoluna devam edecek.
4: Ya şimdi Burak şöyle düşünelim. 48 takım ya dünyada birçok ülkenin katılma şansının doğduğu bir turnuva. Fakat ben yine de bu Dünya Kupalarını takip eden bir sporsever olarak biraz fazla buldum 48 takımı.
3: Dağılım bence problemli abi. Daha önce de konuşmuştuk işte Avrupa'dan turnuvaya katılım yolu çok zor. İşte Latin Amerika kıtasında farklı, Afrika'da farklı. Eğer biraz daha homojen bir dağılım olsa, hakikaten hak eden takımlar burada olabilse bence daha iyi olabilirdi. İtalya yok 3 turnuvadır. Yayın öncesi konuştuk. Yani ama Haiti ve Curaçao'yu izleyeceğiz mesela.
4: Evet. Curaçao mesela.
3: Curaçao.
4: Şöyle düşünelim. Dünya Kupası'nda hüzünlü sonuçlar alır mı? Çünkü Dünya Kupaları tarihinde vardır. Şimdi adı Kongo ama 1974'te Zaire'ydi. Mesela 9 gol yemişti. Bir maçta.
3: Şimdi
4: Yugoslavya'dan. O da şimdi yok. 9-0 mesela.
3: Açılış maçında Almanya ile oynayacaklar biliyorsun. Yani çok turnuva ilerlemeden o hüsran dolu sonuçları görebiliriz gibi.
4: Çünkü Almanya'nın da tabii ki o belki 1974'teki rekoru kırmak isteyeceğini hayal edebiliriz. Ben çıkayım bir 10 tane atayım olabilir mi? Kurosawa takımını hiç bilmiyoruz ama takımın durumu iyi değil.
3: Yani Almanya milli takımı en iyi Almanya milli takımı olarak turnuvaya gitmiyor ama Amerika maçında da mesela konuştuk seninle. Biraz Almanya yüklenseydi Amerika'yı bile beşlik yapacaktı. Yani Kurosawa'ya tutup 8-9 tane atsalar şaşırmam. Çünkü onlar da şey diyor, hani 60'a kadar skoru aldık hadi rölantıyı alalım, yok onlar son dakikaya kadar.
4: Yarı finalde Brezilya'ya 7-60 bir de ülkenin ekolünden bahsediyor.
3: Brezilya'da attılar bu arada, turnuvada Brezilya'da Brezilya'daydı.
4: Attılar. Evet, Dünya Kupası'nda o ekolden bahsediyoruz. Durmak yok diyorlar maçın içinde, ne kadar atabilirsek atalım.
3: Ya, turnuvanın en ilginç açılış maçlarından biri olacaktır diye düşünüyorum.
4: Ben de öyle düşünüyorum.
3: Yani bu, dediğim gibi abi, bu katılıma giden yollar kıtalar nezdinde biraz daha adil bir hale getirilebilir mi sence?
4: Getirilebilir ama bunu tabii FIFA'nın istemesi gerekiyor. Yani bunu FIFA isteyecek. FIFA organize edecek. Çünkü Avrupa kıtası dünya futbolunun Güney Amerika ile beraber, ki Güney Amerika'nın bazı ülkeleri, 4 ülke diyebilirim Güney Amerika'dan. Avrupa'da daha fazla güçlü ülke var. Güney Amerika'nın Uruguay, Paraguay, Brezilya, Arjantin. Belki biraz Şili dersin.
3: Ya da Kolombiya'yı belki eklersin.
4: Ya da Kolombiya'da belki eklersin.
3: Yani Avrupa'da birçoğu majör takım var ama.
4: Çok var. Yani Avrupa'da bunu saydığın zaman ortaya çıkan takımlar, işte onun için dedim Avrupa ve Güney Amerika diğer ülkelerin biraz daha kolayına geliyor. Dünya Kupası'na katılmak. Bunu kabul edelim.
3: Yani şimdi bakıyorum abi, hani İtalya çok majör bir örnek. Tamam, hani İtalya'yı bir kenara bıraktık. Bu turnuvada mesela Danimarka, Gürcistan gibi bence olması gereken iyi takımlar vardı.
4: Olamadılar mı?
3: Evet.
4: Yani hem Danimarka hem Gürcistan bu Dünya Kupası içinde yer alamadılar. Ki Danimarka'nın da fena kadrosu yoktu bence.
3: Bence çok iyi kadroları var ki hani Hümant döneminde de beğendiğim bir takımdı. Hoca değiştirdiler şimdi ama yine detaylı konuşuruz. Çok kısa bir aramız varmış. İstersen onu bir aradan çıkartalım abi, sonra devam edelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
0: Radyo Spor. Reklam. Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi. Radyo
5: Spor. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Dünya Kupası ile milli heyecan başlıyor. Kupanın nabzı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine de atıyor. Kupanın ilk maçında bu akşam saat 22'de Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Sen de Dünya Kupası'na Nesine de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
0: Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le. Yani Dünya Kupası başlıyor. Takımların detaylarından da bahsettik. İstersen grup grup bir değerlendirme yapalım abi. Sıcak takımlar da var. A'dan başlayalım. Bugün ilk maçtan bahsettik. Sabah karşı 5'te ikinci maçta Çekya ve Güney Kore aynı grupta karşı karşıya.
4: Çekya Güney Kore maçını Türkiye'den sana göre seyretme ihtimali, olaya bir de sosyolojik açıdan bakalım. Nedir?
3: Yüzde olarak mı?
4: Yüzde olarak sence.
3: %10'u geçeceğini düşünmüyorum.
4: Ben de.
3: O da şeyden ötürü, o saatte uyumayan birine denk gelir ya da ne bileyim işte Beşiktaş'ta biri izliyordur. Yang Yo abi bakayım diye falan mesela, böyle özel oyuncular için.
4: Evet, onun için %10 dedin değil mi?
3: Yani evet, belki. Daha düşük olabilir yoksa.
4: Olabilir.
3: Gruba ne dersin abi? Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya. Burada Meksika ve Çekya biraz sıyrılıyor, ayrışıyor gibi diğer takımlar.
4: Güney Kore de en azından bir kere yarı final oynamış takım olarak Yiding dönemi. Yine bazı futbol severler tarafından da evet, bu grupta iddialı olabilir.
3: Kadrosuna da bir bakıyorum.
4: Çünkü
3: abi.
4: Bir de en iyi üçüncülerle çıkacak biliyorsun.
3: 8 takım çıkacak evet.
4: Yani onu da unutmamak lazım.
3: Kadrosuna bakıyorum mesela, burada Hee Chang-won, Wolverhampton'dan tanıdığımız Heung-min Son, yine Beşiktaş'tan Yang Yo, Lee Kang-in Paris Saint-Germain'den Kim Min-jae'yi görüyoruz. Aslında Avrupa futboluna da ihraç ettikleri önemli futbolcular var.
4: Çok önemli futbolcular var.
3: 25. sıradalar şu anda FIFA ratinglerinde.
4: Yani çok da kötü değil.
3: Bence de değil.
4: Bu yüzden Güney Kore'yi de unutmayalım derim ben. Ne dersin sen?
3: Ya burada mesela isim olarak Çekya önde ama Çekya'nın yaşlı bir takım olduğunu, eskisi gibi Avrupa'da böyle üst düzey Koller gibi, Rosicki gibi oyuncular, Peter Cech gibi oyuncular çıkartmadığını da düşününce Kore ikinci olup çıksa şaşırmam mesela.
4: Ya Çekya'da oyun olarak da düşüş var.
3: Evet.
4: Yani Çekya'yı seyrettiğin zaman dediğin gibi yüksek fizik, tamam iyi fizik. Onun dışında Çek futbolunda biliyorsun bir de teknik kapasite yüksektir.
3: Rosicki benim aklıma geldi.
4: Mesela. Bu yüzden ben Çekya'nın o eski gücünde olmadığına %100 seninle aynı kanaatteyim, katılıyorum.
3: Burada Güney Kore sürpriz takım diyebilir miyiz A grubu için?
4: Diyebiliriz. Sen?
3: Yani katılırım, hatta şöyle söyleyeyim, Meksika mesela daha iddialı gözüküyor ev sahibi avantajıyla ama Güney Kore tutup Meksika'ya da bir sürpriz yapsa çok şaşırmam açıkçası.
4: Ya Güney Kore bir bakmışsın lider olmuş değil mi?
3: Muhtemel. Olasılıklar da aynı. Çok kesin gözüyle bakmasam da şaşırmam en azından.
4: Çünkü kadrolarına baktığın zaman uluslararası tecrübesi de yine iyi oyuncularla dolu bir kadro Güney Kore'nin kadrosu. Az önce saydığımız isimler.
3: Burada bu arada oyuncuların Avrupa'da bulunduğu statüye bakacak olursak Meksika ve Çekya kadrosundaki oyuncuların çok üstündeler, onu söyleyebilirim.
4: Bu yüzden grupta Meksika ya da Çekya'nın işinin kolay olmadığı kanaatindeyim ama burada herhalde Güney Afrika zayıf halka olarak gözüküyor.
3: Öyle gözüküyor. Yani bugünkü açılış maçında da ev sahibine denk gelmeleri biraz onlar için talihsizlik. Grubu ne kadar puan alıp tamamlar bilmiyorum ama herhalde 4. Güney Afrika olur diye tahmin ediyorum.
4: Yani elenme ihtimali, tabii şu anda kağıt üzerinde konuşuyoruz. Dünya Kupası sürprizler turnuvasıdır, bunu da unutmayalım. O sürpriz bu turnuvada olacak mı? Ben pek emin değilim ama yine de sürprizler turnuvasıdır. Gruptan beklenmeyen takımlar çıkabilir ya da elenebilir. Onlar oluyor. Onu kabul edelim.
3: Bu grupta dediğim gibi A grubu özelinde Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya grubunda grubun sürprizi Güney Kore olabilir dedik. Burada favori Meksika diyebilir miyiz peki?
4: Ev sahibi olma konusunda diyebilirim.
3: Evet, A grubunu bu şekilde değerlendirmiş olalım. Bu yine aslında birbirine denk takımların da olduğu bir grup olduğu için işte 3 takım ekseninde söylüyorum bunu özellikle, yine güzel maçlarda izleyebiliriz.
4: Birbirine yakın oldu mu hakikaten futbol seyri yüksek maçlarla ilgili olumlu bir işaret veriyor sanki. Katılıyorum buna.
3: Şimdi B grubuna bakalım abi. Bu Türkiye'de en az reyting alacak grup olabilir öncelikle, onu söyleyeyim.
4: Sayalım takımları.
3: Kanada, Katar, Bosna Hersek, İsviçre.
4: Ya bu grupta dediğin doğru. Rating oranının fazla yüksek kalamayacağı bir grup olarak bakabiliriz. Kanada, Katar'daki Dünya Kupası'nda çok iyi maçları var. Bunu göz önüne getirelim. Aynı güçte devam ediyor mu bilmiyorum. Ama Dünya Kupası'nda yine tabii bir şeyler göstermeye çalışacaklar oyun olarak. Bosna Hersek'in deneyimini biliyoruz. İtalya'yı elediğini hatırlatalım. Ama İsviçre'nin de her zaman, nedir meşhur İsviçre'de? İsviçre saatleri. Tıkır tıkır çalışır. Turnuvalarda da öyle oynama isteği her zaman üst seviyede olan bir takımla karşı karşıya geleceğiz. İsviçre ile. Olabilir. Dünya yıldızlarıyla dolu bir takım değil. Hiçbir zaman da o kadar işte milyonlarca euroluk bir kulüp takım kendi ülkelerinde de çıkarmamalarına rağmen kulüpler düzeyinde milli takımlar hep iyi sonuçlar almaya çalışmıştır. Bunu da unutmayalım.
3: Son turnuvalarda da hep öyle oldu.
4: Evet.
3: İsviçre saatlerinden örnek verdin abi, beni burada can evinden vurdun bu arada, onu da söylemek evet. lazım. Onlarda da şey vardır, Japonlar gibi sadece mühendislik odaklı değil, biraz da estetik odaklıdır. Futbolda da öyle, izlerken keyif evet, alırsın İsviçre evet. milli takımını.
4: Burada, sen de iyi örnek verdin.
3: Burada şey var, İsviçre milli takımında mesela geçtiğimiz turnuvalarda biliyorsun işte Euro 2022'de bir sürpriz yapmışlardı, Fransa'yı elediler. Son turnuvalarda Murat Yakın'da fena gözükmüyorlar. Savunma hattı yine bildiğimiz oyunculardan oluşuyor. Burada bir isim önermek istiyorum. Freiburg'da Avrupa Ligi finalinde de izledik. Manzambi, Johan Manzambi. Bu oyuncuyu izlemenizi tavsiye ederim. Yani tarz olarak bana biraz Gedson Fernandes andırdı ve orada orta sahada Xhaka, Freuler gibi isimler biraz daha hantal topla çabuk oyuncular olmadığı için kadroda yer bulup dikkat çekebilir turnuvada. Böyle bir öneride de bulunayım.
4: Evet ya, burada ben grupta İsviçre'yi ilk sıraya yakın görüyorum. Tabii Bosna Hersek yine İtalya'ya yaptığını yapabilir mi? Öyle bir sürpriz yaşanabilir mi? Bunu bilemeyeceğim. Ama bu grubun bence en büyük favorisi İsviçre.
3: Katılıyorum buna. Kanada tarafında da şöyle bir bilgi paylaşayım. Alfonso Davies oynayamayacak gibi. Takımın en önemli yıldızı olduğu için. Yine Jonathan David Juventus'ta kötü bir sezon geçirdi.
4: Beklerini veremedi.
3: Jesse Marsh yönetiminde Kanada şu an çok iyi bir en azından form durumu olarak kadroyla buraya gelmiyor. Burada Bosna Hersek herhalde ikincilik için yarım adım önde diyebiliriz. Onlarda da önemli oyuncular var.
4: Var ve Dzeko da tabii bir rekor kıracak. O da 40 yaşında. Bir Dünya Kupası yaşayacak. 90 dakika sahada kalır mı bunu bilemem ama maçlara Dzeko ile başlayacaklarını tahmin ediyorum.
3: Dzeko ve Demirovic ikilisiyle başlanabilir. Demirovic de bu arada Stuttgart'ta iyi, son iki sezonu çok iyi geçirdi. Ondan öncesinde Augsburg'la da başarılı bir dönemi vardı. Bundesliga'nın önemli oyuncularından ama orta sahada bence biraz zayıf kalıyorlar. Savunma tarafı tartışılabilir ama hücum hattı heyecan verici gerçekten Bosna Hersek'in.
4: Doğru söylüyorsun. Ne olursa olsun Dzeko da Dünya Kupası efsaneleri arasındaki önemli yerini almış olacak forma giydiği maçta.
3: Katar'dan burada nasıl bir performans bekliyorsun abi? Yani isim olarak kadro özelinde çok heyecan uyandıracak bir kadro yok. Takımın başında daha önce Avrupa şampiyonu olmuş bir hoca var. Julian Lopetegui. Onun haricinde Katar grubun zayıf halkası gibi gözüküyor herhalde.
4: Ya, iyi futbol oynamaya çalışacak bir ekip olarak değerlendirelim Katar'ı. Başarılı olur mu? Zor. Şimdiden söyleyelim.
3: Ya, öyle gözüküyor.
4: Ya, bu takımların arasında baktığımızda. Ama Katar Çek Cumhuriyeti ile beraber kalırsa şaşırır mısın?
3: Yok. Ama tamam. Çeke kötü olduğu için de onda etkisi olur.
4: Evet, Çeke kötü olduğu için değil mi?
3: Ya bu arada şanslarına böyle bir tur, özel bir turnuva performansı sergileseler yukarı çıkabilecekleri de bir grup var aslında önlerinde. Yani burada Bosna Hersek ve Kanada tarafını bir şekilde ekarte edebilirler iyi sonuçlarla.
4: Ya şimdi ülkede de biliyorsun Çekoslovakya'ydı. Dünya kupalarında ağırlığı olan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yine ağırlığı olan bir ülkeydi. Hatta 76 finalini kazandı Çekoslovakya. Almanya'yı penaltılarla geçti ve Avrupa şampiyonu oldu. Ama ülkenin daha sonra iki ülke olarak ayrılmasıyla, Çekya ve Slovakya olarak ayrılmasıyla ben futbollarının çok etkilendiğini gördüm. Çekya yine bir şeyler yapmaya çalıştı ama Slovakya mesela çöküş yaşadı. Öyle gördüm.
3: Genel spor olarak da öyle bu arada.
4: Evet, aynen öyle oldu.
3: Bütün branşlarda. C grubu abi bir Hollywood filmi gibi. Özel takımlar var. Sambacılar var. Brezilya. Savaşçılar. Cesur Yürek filminden direkt aklımıza gelen İskoçya var.
4: Evet.
3: Haiti var. Hudu büyüsüyle meşhurdur biliyorsun. Bilmiyorum nasıl konumlandırabiliriz evet. başka ama. Ve Fas var. Son Dünya Kupası'nda. Onlar da ikonik bir performansa imza atmışlardı.
4: Fas çok iyi takım olduğunu zaten biliyor futbol severler.
3: Bariz.
4: Onunla başlayalım. Haiti 1974 Dünya Kupası'nda 1030 dakika yanılmıyorsam süre giyme, gol yemeyen Dino Zoff'a ilk golü atan takım. Atan oyuncu da Zanon diye bir oyuncu. Ben merak edip bakmıştım. Daha sonra işte Belçika'ya transfer oldu falan. Futbol hayatı öyle devam etti. Müthiş yıldız olmadı ama dünya futbol tarihine geçti. Haiti'nin 1974'te attığı golle. Onun dışında sambacılar bence favori.
3: Güzel de bir grup bu arada. İskoçya'nın da mesela burada bir direnç koyacağını sahaya düşünüyorum. Kazanır kaybeder orası.
4: Her maçta o İskoç inadını direncini görebiliriz.
3: 11 tane William Wallace görür müyüz?
4: Görebiliriz her maçta. Ya İskoçya beni tekrar baktım şöyle bir Dünya Kupası halinde. 1978'de tam iş yapabilecek bir fena oyuncuları yok. Peru'dan 3 gol yediler. 3-1 yenildiler Peru'ya. Ve o Dünya Kupası'ndan sonra İskoçya'nın futbolunun uluslararası turnuvalarda bir türlü ön planda yer alamadığını gördük. En son 96 Gascoigne'in attığı müthiş bir gol var. Avrupa Futbol Şampiyonası. İngiltere'de yapılıyordu. Bizim de katıldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası.
3: Danimarka'nın kazandığı mı abi?
4: Yok. Almanya.
3: 92 Danimarka galiba.
4: 92 Danimarka.
3: Laudrup.
4: Evet. Almanya'yı finalde mağlup etmeyi başarmıştı. 94'te 96'da. Değil mi?
3: 94 Dünya Kupası, 96 Avrupa.
4: 96'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda istediğini alamamış bir Almanya oldu finalde. Ama daha önce Amerika'daki Dünya Kupası'nı alamadı. Sonra Avrupa şampiyonu oldu. Ve bu turnuvada işte İskoçya'nın İngiltere'ye 2-0 kaybettiği maç var. Onu söyleyeceğim. Onlar da orada treni kaçırdılar. Ama Londra'da Wembley Stadı'nda oynanan bir karşılaşmaydı. Ama genel anlamda İskoçya'nın o inatçı, sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan ekolü devam ediyor Burak.
3: Bu arada kadroya da bakınca ya, ben şeyi görüyorum. Hani gruptan direkt ilk iki çıkar mı bilmiyorum ama en iyi üçüncüler arasına girebilecek bir kalite var sanki. Hani McGinn var, Aston Villa'dan tanıdığımız. Scott McTominay'ı görüyoruz. İşte Andre Robertson'ı görüyoruz. O da biliyorsun Tottenham'a transfer evet. oldu. Yine Nathan Peterson stoperde Everton'da fena sezon geçirmeyen oyunculardan biri. Aslında nispeten kaliteli bir kadro olduğunu da söyleyebiliriz. Bir mücadele verecektir İskoçya.
4: Futbolda önemli olan şöyle bir tanımlama var. İşi bilen oyuncuların varsa iyi sonuçlar da alabilirsin. Eğer kuvvetinde yerindeyse. Saydığımız bu isimlere baktığımızda, isimlere girdiğimizde tabii ki İskoçya'nın deneyim olarak da iyi bir kadroya sahip olduğunu görüyoruz.
3: Burada güzel bir mücadele olacaktır. Brezilya'yı da çok merak ediyorum abi. Kadro biliyorsun bazı açılardan tartışıldı. Fena bir kadro yok ama grup aşamasında da Brezilya'yı burada zorlayacak iyi test maçları olacaktır. Yani Brezilya'nın turnuvayı ne kadar nereye kadar götürebileceğinin ipuçlarını grup aşamasında görebiliriz gibi.
4: Doğru söylüyorsun. Brezilya tabii ki çok iyi başlamak isteyecek. Yani bu Dünya Kupalarına bu tarz favori gösterilen ekipler iyi başlamak ister. Yani seyircilerine o morali hissettirmek, yaşatmak duygusuyla sahaya çıkarlar. Bu yüzden ben de Brezilya'nın turnuvaya nasıl başlayacağını çok merak ediyorum.
3: Fas maçıyla başlayacaklar 14'ünde. İşte
4: ne dedik? Fas iyi bir kadroya sahip. Daha bu konuyu açtığımızda. Fas'ın içindeki o deneyimli oyuncular Brezilya maçında acaba Brezilya'yı ne kadar zorlayabilecekler? Ama Brezilya-Panama maçının önemli bir özetini seyrettim ben.
3: 6-2.
4: 6-2. Tabii Panama ile Fas arasında tamam fark var da. Fakat Brezilya çok rahat oynadı. Girdiği daha farklı da olabilirdi. 6 tane attılar. Yine girdiği pozisyonlar var. Oyuna ve topa Ancelotti sahip olmak isteyen bir yapıda. Topu pek rakibe vermek istemiyor. Zaten Brezilya topu rakibe verirse
3: Brezilya Brezilya olmaz.
4: Brezilya hem Brezilya olmuyor. Hem de derler ki biz bu Dünya Kupası'nda hiçbir iş yapamayız. Brezilya'nın o teknik kapasitesi muazzam. Ne olursa olsun çok iyi bir teknik.
3: Genetik.
4: Genetik.
3: Tamamen genetik. Yani burada grupta bir sıralama yapacak olsam. Bu arada Fas'la ilgili de şey vardı geçtiğimiz aylarda biliyorsun. Afrika Uluslar Kupası'nı penaltılarda kaybettiler ama orada Senegal takımının sahibi yara terk edip geri dönmesinden ötürü kupada mesela Fas'a verildi. Orada da onlar enteresan bir süreçten buraya geldi.
4: Ama o yine de ortada kaldı. Kupa duruyor Senegal'de.
3: İlginç değil mi? Şampiyon olarak FIFA'nın kendi sitesinde Fas yazıyor ama kupa Senegal'de.
4: Kupa duruyor, vermediler kupayı. O zaman orada karar, hemen vereceklerdi kararı.
3: Doğru olan ne abi sence? Nasıl?
4: Bence hemen vermeleri gerekiyordu.
3: Fas'a verilmeli miydi yoksa Senegal?
4: Ya ne vereceklerse hemen verilmeliydi. Ya da madem gittin geldin hakem düdüğü çalacaktı. Diyecekti ki buraya kadar. Çünkü uluslararası bir maç, final. Öyle değil mi?
3: AFCON. Yani daha ne olsun?
4: Uluslararası maçta oyuncu gidiyor soyunma odasına sonra geliyor sonra tamamlıyorlar. O iş öyle olmaz. Çok büyük hatalar yapılıyor dünya futbolunu yönetenler tarafından. Ve bu hatalar sonrasında ne diyor Senegal? Ben de kupayı vermiyorum diyor. Ne yapacağım?
3: Şu an işin ilginci abi, hem Senegal hem Fas Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Apoliti ile Dünya Kupası'na doğru geliyor, ilginç.
4: Öyle değil mi?
3: Çok ilginç. FIFA'yı ama çok eleştiriyoruz, hakikaten eleştirilmeyecek gibi de değil abi yani.
4: Bence çok komik bir karar alamayan bir yapısı var. Belki onların da işine o geliyor.
3: Vallahi
4: Burak,
3: bilmiyorum.
4: Onu söyleyebilirim.
3: Bilmiyorum abi, FIFA konusuna girersek çıkamayız. Kısa bir aramız varmış, ona gidelim, istersen devam edelim sonrasında.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
7: Radyo Spor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le Unutulmaz Anları sunar.
4: 1930 yılı. Amerika Birleşik Devletleri Arjantin maçı. Maçın sonucu Arjantin 6, Amerika Birleşik Devletleri 1. Burada maçın sonucundan çok maçın ne kadar sert geçtiğiyle başlayacağım. Çok sert maç. İki taraf da birbirine bayağı sert tekmelerle müdahale ediyorlar ve bunun sonucunda tabii ki oyun duruyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doktoru Jack Cool sahaya koşuyor. Doktorun elinde bir çanta var. Sahaya koşuyor, tedavi yapacak, oyuncular yerde. O sırada Jack Cool bir anda yere düşüyor. Yere düşerken çantanın içi açık ve kloroform bir anda kırılıyor. Biliyorsunuz bu madde insanı bayıltan bir madde. Herkes doktora, Jack Cool'a bakıyor. Doktor o maddeyle temasa maruz kaldığı için bir anda kıpırdamıyor. Eyvah ne oldu diyorlar. Hemen bakıyorlar ama Dünya Kupaları tarihinin 1930'da en absürt olaylarından biri meydana geliyor. Doktor ve yerde sakatlanan oyuncular baygın bir şekilde sahayı terk ediyorlar. Sebebi de kloroform.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le Unutulmaz Anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
7: Radyo Spor!
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
9: Reklam.
10: Deniz Bank soruyor, ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
11: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
12: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
13: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
14: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
13: Akakçe.
15: Hemen bakıyorum hayatım.
13: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe.
16: Dünya Kupası ile milli heyecan başlıyor. Kupanın nabzı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de atıyor. Kupanın ilk maçında bu akşam saat 22'de Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Sen de Dünya Kupası'na Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
17: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
18: Ne istersen Neon 1.
19: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor.
9: Reklam.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Ercan Taner'le birlikte ben Burak Alaca. Dünya Kupası'ndan bahsediyorduk. C grubunu da değerlendirdik. Hazırsan devam edelim abi.
4: Ben hazırım, sen?
3: Gayet hazırım. Keyifli bir program oluyor. D grubu, bizim grubumuz. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya.
4: Bizim grubumuzda ev sahibi Amerika diye konuşuluyor. Değerlendiriliyor. Onlar işte ev sahibi olmanın avantajını taşıyacaklar. Maçlarda seyirci avantajı tabii ki onlarda olacak diye, ama ben grubun zor takımının Paraguay olduğu kanaatindeyim.
3: Bir kültürleri var çünkü.
4: Ya Paraguay bir de takım olarak da iyi. Sert oynuyor. Bunu biliyoruz. Gördük. Yeri geldiğinde orta alanda baskılı yapmayı bilen, presi iyi kullanan ve tabii ki Güney Amerika'nın kendine özgü teknik kapasitesini sahaya yansıtan bir ekip olarak değerlendiriyoruz. Bir başka özellikleri daha var. Bunu değerli dinleyicilerle paylaşmak isterim. Paraguay aşağı yukarı her yıl Brezilya, Arjantin, Uruguay, Şili, Kolombiya gibi takımlarla maç yapma imkanına sahip. Zaten Güney Amerika turnuvalarında karşı karşıya geliyorlar. Bu da onlara uluslararası anlamda büyük maçlarda nasıl oynanması gerektiğini tamamen genetiklerine işletmiş durumda. Bu Paraguay için büyük bir avantaj. Onu söyleyeyim. Ya Paraguay kim diye hiç düşünmeyelim. Çantada keklik bir takım Paraguay demeyelim. Ve biz Paraguay maçına acayip önem verelim.
3: Gruptaki en ters takım bence.
4: Bence de.
3: Ya burada Amerika'ya nazaran, Avustralya'ya nazaran, senin de söylediğin gibi futbol kültürü olan Copa Amerika vesilesiyle ya da hazırlık maçları vesilesiyle her yıl dünyanın en büyük takımlarıyla karşı karşıya gelen, onlara diş geçirmeye çalışan bir takımdan bahsediyoruz ve hatırlarsa son katıldıkları 2010 Dünya Kupası'nda da çeyrek finalde İspanya'nın canını okumuşlardı. 1-0 bitti maç. Kaybettiler ama zorladılar bayağı.
4: Bayağı zorladılar. Bunu da tekrar tabii hatırlatmak isteriz. İspanya gibi dünyanın en klas takımı karşısında bence o günü hatırlarsak mükemmel bir futbol gösterdi.
3: Şampiyon oldu İspanya zaten sonrasında. Tabii. Biliyorsun.
4: Bu yüzden Paraguay'ı unutmamamız gerekiyor. Onu belirtelim.
3: Ya burada Amerika tarafına bakacak olursak da Almanya maçında bahsettik ya fark olurdu diye. Amerikan sporlarında şöyle bir şey var abi. Basketbolda da var, Amerikan futbolunda da var. Takımların bir head coach, baş antrenör oluyor. Bir defansif, bir de ofansif koordinatörleri oluyor. Mesela futbolda onu yapmadıkları için bence sıkıntı yaşıyorlar. İnanılmaz kötü bir savunma.
4: Hem savunma kötü ki maçın ikinci yarısı, Almanya maçını. Şöyle söyleyeyim. 50. dakikadan işte 77. 78. dakikaya kadar Almanya kalesinde hiçbir şey yapamadılar. Hiçbir şey. Almanya istediği gibi düşük temposuyla oyunu yönlendirdi. Hava sıcaktı. Bu hazırlık maçı dedi. Ama ne kadar Almanya oyunu kontrol etme yeteneğine sahip olduğunu Amerika'ya karşı gösterdi. Amerika maçın başında o beraberliği sağladıktan sonra, ki Almanya öne geçmişti. Sonra beraberliği, çok da güzel bir gol attı.
3: Robinson.
4: Ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ondan sonraki bölümlerde biraz dikine ucum denediler. Ya şöyle diyebiliriz. Amerika kendi oyununu, o dikine ucumları, ucum yapma düşüncesini. Çünkü zaman zaman şunu da gördüm. Kanatlardan ucum organizasyonları deniyorlar. Kendi oyununu bize uygulamaya kalkarsa biz golümüzü atarız. Amerika'nın bize ayrı önlem alabilir mi? Alamaz mı? Çünkü bizim çok önemli oyuncularımız var. Kenan gibi. Arda gibi diyelim.
3: Yarış aramız varmış abi. Sonra devam edelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
18: İki boy fark döndü. 5 numaralı Ottan Totto ikincilikte dışına. 2 numaralı Harold Cooper geldi. Daha sonra Fairin Aff ve 1 numaralı Afemya sırasıyla düzeye çıkıldı. Düzeye çıkıldıktan hemen sonra 2 numaralı Harold Cooper geldi. Warren Queen'i yakaladı ve ondan liderliği almayı başardı. Farkı da 2 boya kadar çıkarttı 2 numaralı Harold Cooper. 11 numaralı Warren Queen de ikincilikte. Son 200 metre girdikten sonra fark 5 boya kadar 2 numaralı Harold Cooper önde. Rakiplerini ikincilik mücadelesiyle baş başa bırakan 2 numaralı Harold Cooper kazanıyor. 11 numaralı Warren Queen ikinci, 9 numaralı Fairin Aff üçüncü, 6 numaralı Son of Dragon dördüncü, 5 numaralı Ottan Totto da beşinci oldu. 2 numaralı Harold Cooper Gökhan Kocakaya ile kazandı. AGF'ydi bu tay. 4 numaralı Manguda, 7 numaralı Zohar ve 10 numaralı Mistevran koşmadı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
20: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
21: Radyo Spor.
22: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, kısa bir yarış arasında ardından tekrardan Spor Kazanı'nda sizlerle sevgili Ercan Taner'le birlikte milli takımımızın da yer aldığı Dünya Kupası D grubundan bahsediyorduk. Amerika-Almanya maçı üzerinden bir Amerika değerlendirmesi yapıyordun abi. Topu tekrardan sana atayım.
4: Ya şimdi Amerika bu yüzden bence tamam ev sahibi ama biz Paraguay'a dikkat edeceğiz. Ve tabii ki senin de fikrini şu anda merak ediyorum. Açılış maçları çok önemlidir Dünya Kupası'nda.
3: Moral açısından.
4: Her açıdan. Ya bir kupaya iyi başlamak lazım. Rakibimiz Avustralya. Avustralya'nın kupa not defterinde bizden çok katıldı. Birinci madde olarak onu söyleyeyim. Bir kere 16'ya kalma başarısı gösterdi. Bugün gelmeden önce baktım oyun yapılarına. Avustralya genç yaş ortalaması fazla yüksek değil. Genç bir takım. Diri oynamayı, saha içinde kuvvetini göstermeyi ve onlar da İskoçya gibi sonuna kadar mücadeleyi bırakmamayı benimsemiş bir takım. Onlarla oynayacağız. Ve bu yüzden inatçı bir rakibimiz var ilk açılış maçında. Fakat biz Dünya Kupası'nda yol almak isteyen bir takımız. Ve az önce yarışa gitmeden belirtiyordum. Çok önemli uluslararası iki yıldızımız var. Kabul edelim bunu. Arda ve Kenan. Avustralya'da öyle büyük yıldızlarla dolu bir takım değil.
3: Kalite farkının ağır basması lazım diyorsun. Ya,
4: futbolda ne olursa olsun rakipsizle iyi mücadele edebilir. Pozisyonu az vermiş olabilir. Ama o kalite farkının bu tarz maçlarda ortaya çıkması lazım. Bu isimlere de Kenan'ın da tamamen iyileştiğini biliyoruz. Bu isimlere önemli işler düşecektir. Kenan ve Arda'ya bu maçta.
3: Yani biri Real Madrid'de bu sene 40 maça çıkmış. Orta sahanın nasıl oyuncusu olmuş. Diğeri de Juventus'ta Del Piero'nun formasını giyiyor.
4: Öyle söyleyelim. Ya şimdi kağıt üzerinde evet biz Avustralya'yı yeneriz. Tabii. Değil mi? Dünya Kupası öyle mi ama değil.
3: Ya burada şey var abi. Grupta bir kere ayağın taşa takılırsan ondan sonra kendini doğrultamayabilirsin. O yüzden ilk maç dediğin gibi çok önemli. Yani orada kaybedeceğin bir moral motivasyon, ondan sonra daha zor maçlar var. Çünkü Paraguay maçı daha zor bir maç. O yüzden ilk maçtan iyi skor alıp orada moral motivasyon olarak ikinci maça tam gaz devam etmen lazım bence.
4: Evet, Avustralya'yı ya şimdi iyi şöyle konuşulmasın. Ya pek de iyi oynamadık, yendik ama Dünya Kupası'nda öyle bir şey yok.
3: Sonuç önemli.
4: Özellikle de grubumuzda oynayacağımız maçlarda ya işte şöyle oynuyoruz, savunmada böyleyiz. Bunlar konuşulabilir ama çok fazla eleştiriye gerek yok. Kazandığımız anda yukarıya daha güvenle bakacağız. Ben bizim takımın eleme maçlarına kalırsak daha iyi oynayabileceğini düşünenlerdim.
3: Abi şöyle bir şey söyleyeyim mesela. Söylediğin şu yüzden çok kıymetli. Bir örnekle açıklamak gerekirse, az önce de programın başından beri sıklıkla bahsettik. 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya Paraguay'ı 1-0 yendi. Yarı finalde Almanya'yı 1-0 yendi. Finalde Hollanda'yı 1-0 yendi.
4: 3-1-0.
3: Ama kupaya gitti mesela. O yüzden dediğin gibi sonuç burada bence daha önemli. Birçoğu diğer faktörden.
4: Kesinlikle öyle. Ve bu sonuçta da atlayacağımız turlar. Yani önce bir gruptan çıkalım. Atlayacağımız turlar çok önemli değil mi Burak?
3: %100. Ki potansiyel... 2002 jenerasyonunu benden daha iyi hatırlarsan, hep deniyor ya şu an Avrupa'da daha fazla oyuncumuz var. Aslında o kadroda da Avrupa'da yer alacak çok fazla oyuncu vardı. İşte Hasan Şaşlar, Bülent Korkmazlar o dönem Avrupa'da rahatlıkla oynayabilirdi ama bunun mukayesesini iki dönemi de yakından tanıklık etmiş biri olarak bence sen daha iyi yaparsın. Abi şu an herhalde yetenek olarak tarihin en iyi milli takımı olabilir mi?
4: Olabilir. Ama o başarıyı göstermeleri gerekiyor. Yetenek olarak olabilir. Fakat tabii ki o başarıyı ortaya koymaları gerekiyor.
3: Tarih genelde yetenekli takımları değil, şampiyon takımları hatırlıyor. Bunu da söylemek lazım.
4: Şampiyon takımları, finale yükselmiş takımları. Ha şu da var. Dünya Kupası'nda finalde kaybetmiş takımı tarih hatırlıyor biliyorsun ama diğer kupa organizasyonlarında tarih kupayı kazanmış.

0: 7 düşünüyorum ben.
1: Aynı. Hesabımız aynı. Ben her şeye rağmen Paraguay 2 diyorum. Amerika 3 diyorum.
0: Burada bu grubun üçüncüsü sence en iyi 8'ler arasına girebilir mi? Yani burada Amerika'nın alabileceği mesela bir 4 puan, Avustralya'yı yenip mesela Paraguay'la tamamen uyduruyorum berabere kalsa sence yeterli olur mu?
1: Biraz zor mu? Ya şimdi Avustralya'yı yendi. Avustralya'yı herkes yenerse o en iyi 8'e giremeyebilirsin. Değil mi?
0: Burada daha zayıf.
1: O da olay düşüyor çünkü.
0: Burada daha zayıf Ürdün gibi, Curaçao gibi, Haiti gibi takımların olduğu gruplardaki üçüncüler biraz daha avantajlı olacak bence. Bu sert bir grup çünkü. Dördüncü puanı alamayabilir Amerika mesela. Paraguay da yenebilir Amerika'yı.
1: Onun için dedim iki Paraguay diye.
0: Zor iş. Güzel bir grup olacak. Milli takımımız açısından güzel bir test. Ben ümitliyim. İnşallah üst turlarda da yolumuza devam edeceğiz.
1: Daha önce belki bu nota rastlamamış olan dinleyiciler için söyleyeyim. Futbol tarihinde, Dünya Kupaları tarihinde Amerika'nın tek bir başarısı var. Tur atlamış. 1950'de İngiltere'yi yenmesi. Onu da söyleyeyim.
0: 76 yıl geçti üzerinden.
1: Evet, 1950.
0: Evet, devam edelim abi E grubuyla. Bu güzel bir grup. Almanya, Curaçao, Fil Dişi Sahili, Ekvador. Ben mesela Almanya'yı zaten konuşuruz yine.
1: Almanya'yı bir yazdık.
0: Net bir şekilde. Burada Fil Dişi Sahili'nin ben sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Yetenekli bir kadro var. Kessié'ler, Diomande'ler. İşte savunma tarafında Endika, Kosono olsun, Agbadu Beşiktaş'tan tanıdığımız Singo Galatasaray'la önemli bir kadroları var bence.
1: Dünya futbolunda yani futbol severlerin evet Fil Dişi iyi takım diyeceği bu isimleri de saydın bir kadro. Ben Fil Dişi'ni ikinci sıraya yazıyorum grupta.
0: Ekvador'un önüne koydum.
1: Evet Ekvador tamam dünya onlar da fena değildir tecrübe konusunda ama kadro kalitesi anlamında Fil Dişi bence daha iyi.
0: Buna katılırım. Fil Dişi kadrosunda şu an Avrupa'da başarılı oyuncuların adedi de çok yüksek. Mesela Sporting'de şimdi 60-70 milyon eurolar talep eden Diomande stoper olarak. Geçen sene Bundesliga'da çok dikkat çekti. Yan Diomande yine Leipzig'te evet. Biliyorsun. Inter'den Boni var. Fransa milli takımından bir teklif bekledi. Dünya Kupası'na katılmak için tercihini Fil Dişi'nden yana kullandı. United'dan Amad Diallo var. Evangelsan yine Palace'dan. Trabzonsporlu Ulayi'yi görüyoruz yine orta sahada. İbrahim Asangare, Nottingham Forest'tan. Hakikaten bu İşte Drogba'lı, Solomon Kalou'lu, Cervinho'lu jenerasyonlardan bu yana gelmiş en iyi Fil Dişi jenerasyonu diyebiliriz.
1: Ulayi banko 11 şansını veriyor musun?
0: Şu anki orta sahaya bakınca değerlendirilebilir buluyorum abi. Sanki Sangare, Ulayi, Fofana gibi ya da Kessié, Sangare, Ulayi gibi bir üçlü olabilir diye düşünüyorum.
1: Çünkü kendisi transfer piyasasında da yüksek bir teklifle karşı karşıya kalacakmış gibi gözüküyor.
0: Burada sence iyi bir turnuva geçirirse 40 milyonları bulur mu bonservis?
1: Bulur.
0: Bana da öyle geliyor.
1: En büyük avantajı genç yaşında olması.
0: Oynamak anlamında da şöyle bir avantajı var abi. Diğer oyunculara nazaran işte orada banko koyacağım Sangare ve Kessié gibi oyunculara nazaran biraz daha çabuk topla ilişkisi daha iyi olan dikini oynayabilen bir oyuncu olduğu için orada rotasyonu çeşitlendirmek adına yer bulacaktır diye düşünüyorum.
1: Ya, o Drogba'lı Fil Dişi'ni düşünelim. Şimdiki kadroya bakalım. Bu kadroda işte kötü değil.
0: Kesinlikle değil. Orada da önemli eksikler vardı zaten biliyorsun ama bu alfa oyuncular Avrupa'da çok genel geçerli olan oyuncularda burada bence iyi oyuncu adedi daha fazla tek tek baktığımızda.
1: Evet bu yüzden de Fil Dişi sahillerini ben ikiye yazdım. Almanya 1 Fil Dişi 2 dedim.
0: Ekvador'a bakalım abi. Orada da heyecan verici bir kadro var aslında bakarsan. Sebastian Becasetçe yönetiminde. Yani savunma hattına baktığında Arsenal'dan Hinkapi, Paris'ten Wilmar Paço, sol bekte Pervis Estupinyan Milan'dan, orta sahada Moses Caicedo, ileride yine Ochoa kadar olmasa da 37 yaşındaki Ener Valencia'yı görüyoruz. Muhtemelen sürede alacak.
1: Valencia geçen Dünya Kupası'na attığı Katar'a attığı gol değil mi?
0: Akıllarda kaldı.
1: Akıllarda kaldı. O da 37 yaşında. Roger Milla 41 yaşındaydı Kamerunlu. Dünya Kupası'nda gol attığında. 37 yaşında gol atmak yine Dünya Kupası tarihi için önemli. Eski gücünde olabilir mi? O biraz tartışmaya açık gibi geliyor bana.
0: Ya burada turnuva özelinde oyuncuların belki de son Dünya Kupası olmasından mütevellit biraz daha ekstra özveri görebiliriz. Mesela Dzeko'dan da aynısını beklerim ben.
1: Ve atmasını da isterim.
0: Ben de isterim. Hikaye katar.
1: Öyle değil mi? Ya bu anılarımızın içinde yer alır.
0: Abi şu grupta mesela Ekvador'da işte Ener Valencia'nın, Bosna Hersek'te Edin Dzeko'nun performansları haricinde bu takımlar turnuvaya sanki hani bulundukları konum itibariyle gruplarında çok başka hikaye bırakamama ihtimallerine karşı böyle hikayeler bırakmalarını isterim.
1: Oyuncu anlamında hikaye ediyor.

0: diyorsun. Ben de evet. Sana katılıyorum.
1: Güzel olur. Burada o zaman Almanya 1, fil dişi 2 dedik.
0: Ekvador 3 dedik.
1: Kurosawa için bir şey söylemek ister misin abi?
0: Kurosawa, 150 bin nüfuslu. 150 bin nüfuslu. Otobüslerini gördün mü?
1: Otobüsleri.
0: Sosyal medyada.
1: Yani çok bu Salak Lavanak filmin, Dumb and Dumber filmin sonunda bir otobüs var diye Jim Carrey'in en sonunda ona benziyor.
0: o nostaljiyi iyice yaşatmak istemişler. Merak edenler bakabilirler. İnternet, sosyal
1: camları
0: medyada.
1: Yok otobüsün bu arada.
0: Yok, evet. Bayağı bir nostalji yaşıyorlar. Onu söyleyebiliriz. Rahat rahat. İnşallah renk atarlar.
1: Abi nostalji mi deriz, yoksulluk mu deriz?
0: Ben nostalji diye bakarım. Ya o isteseler o bir otobüs sağlanır kendilerine.
1: Çok ilginç bir görüntüydü abi. Otobüsün camları olmaması beni mahvetti. Rengi falan da bir ilginçti yani.
0: Bu yapılmış. Özel olarak istenmiş. Çünkü isteseler tabii ki bahsettiğin gibi 140 bin nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Ya bu arada İstanbul'da bazı ilçeler var biliyorsun kayıtlı nüfusu. Mesela Beylikdüzü tarafında Esenyurt vardı. Kayıtlı nüfusu 1 milyonu geçmiş kayıtsızlıkta. Yani 150 bin kişilik bir ülkenin de orada olması hakikaten bir renk katacaktır diye düşünüyorum. Takım başında da Dik Advokat var.
0: Fenerbahçe'den de hatırlıyoruz. Çok deneyimli bir teknik adam. Bir sağlık sorunları, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı. Ama sonra Kurosawa tekrar kendisiyle çalışmak istediğini belirtti. Ve geri döndü o da.
1: Daha önce bu arada Dik Advokat'ın galiba Zenit dönemiydi hatırlamıyorum. UEFA Avrupa Ligi kazandığını hatırlıyoruz değil mi? 2000'lerin başı. 2000'lerin 2007 olması lazım.
0: Şu var. Hollanda futbolundaki önemli teknik adamlardan biri kendisi. Çok var Hollanda'da. Ama o Hollanda futbolunun geçmişinde yine yer alacak bir teknik adam.
1: Şimdi ilginç bir detay daha paylaşayım abi Kurosawa ile ilgili. Turnuvanın en dikkat çeken takımı bu özellikleriyle, nüfusuyla vesaire Haiti'den dahi ayrılıyor. Kurosawa milli takımında Süper Lig'den 3 tane futbolcu var. Kısa bir aramız varmış. Onları bir sayıp hemen sonrasında reklama gidelim. Iğdır'dan Leandro Bacunha, Konya Spor'dan Bauzer, Kayseri Spor'dan Brene. 3 tane Kurosawa milli takımında Süper Lig yıldızı var. Diyelim bir araya gidelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
5: Hangi kredi?
6: Radyo Spor.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Yarış severlere müjde.
1: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Ercan Taner'le gruplardan bahsediyor. Kurosawa'dan bahsediyorduk abi. Takım başında Dick Advocaat var. Türkiye'de oynayan 3 futbolcu ve yalnızca 150 bin nüfusu ve gayet şık otobüsüyle birlikte Kurosawa Dünya Kupası'nda.
1: Evet. Olmaları bile bence başarı.
0: Tabii ki. Bir de renk katar herhalde, öyle düşünüyorum.
1: Katacaktır tabii canım. Ya şunu bile söylesek. İşte zaten belirttik ki yayınlarda da maç anında da belirtilecektir. Ya dünyanın en az nüfuslu ülkelerinden biri bir ada.
0: Ya şu an şirketin bulunduğu Sarıyer ilçesinin nüfusu Kurosawa'dan büyüktür diye tahmin ediyorum.
1: Tabii canım. 150 bin.
0: Ya bu arada şey de var abi, ilk maçların Almanya ile olması da onların üzerindeki bu mağduriyet hissiyatını artıp ekstra sempatik bir takım kılabilir onları.
1: Almanya mı kızarlar diyorsun? Ya 10 tane atmayın bari falan diye. He?
0: Gariban bu adama böyle yapmayı gibi bir yaklaşım olabilir. Kurosawa karşısında. E grubunda o zaman herhalde Almanya fil dişi, Ekvador, Kurosawa diyoruz.
1: Öyle diyoruz. Ya şimdi Ekvador Almanya maçında bir sürpriz olur mu? Öyle düşünüyor musun? Ya Almanya takımını seyrettik. İstediklerini rahatlıkla yapabilen bir görüntüsü var Almanya'nın.
0: Burada fil dişi belki biraz zorlar ama Ekvador maçında bir sürpriz beklemiyorum.
1: Ben de beklemiyorum.
0: Almanya bu arada gruptan çok güçlü çıkarsa ne, ondan sonra da ilerleyebilir. Hani çok bir heyecan yaratmadılar eskisi kadar turnuva öncesine ama harbiden kaliteli bir kadro var.
1: Kadro kaliteli, bir de eleme maçlarını çok iyi oynamayı bilen bir ekolleri vardır. Yani Alman futbolunu biliyoruz.
0: Nagelsmann üzerinde düşüncen nedir abi, onu da sormak isterim.
1: Çok istediğini verdi mi? Süper bir teknik direktör oldu mu? Bunu bu Dünya Kupası'nda göreceğiz bence. Yani Nagelsmann altın çocuk olarak lanse edildi. Çok genç yaşında Bayern Münih'in başına geçti. Daha sonra da Flick ayrılınca Alman milli takımından, Japonya mağlubiyetiyle kendi evinde, Almanya'nın başına geçti. Ama o istenilenleri verdi mi, bu Dünya Kupası bence ölçü olacak onun için.
0: Şimdiye kadar bence çok iyi bir karnesi yok bu arada, şahsi görüşüm.
1: İşte onu belirtmek istedim zaten. Bu Dünya Kupası'nı ölçü olarak kabul edeceğim dedim. Ya çıktı mesela bir final oynadı, evet Nagelsmann tamam deriz değil mi?
0: Evet, burada ya Hans Flick olsaydı daha heyecan verici bir Almanya izler miydik futbol anlamında? Mesela onu da düşünüyorum bazen.
1: Yalnız onun son dönemi herhalde milli takımda bazı oyuncularla arasında negatif elektrik oluştu. Çünkü Almanya'nın kendi evinde mesela Japonya'dan 4 yemesi, bazı hazırlık maçlarında beklenmedik beraberlikler, kötü sonuçlar, bunları yaşaması Alman kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanıyordu. Flick bu yüzden gitti. Ama şimdi Barcelona'ya oynattığı futbol bambaşka değil mi?
0: Bence
1: ondan esinleniyorsun.
0: Alman futbolunun en iyi teknik direktörü olduğunu
1: şu anda öyle. Seninle katılıyorum. Aynı kanaatteyim ama o takımın içinde bir şeyler oldu.
0: Nagelsmann döneminde en azından öyle bir şey görmedik şu ana kadar.
1: Dünya hiç gözükmedi.
0: Nagelsmann'ın bu turnuvada başarılı olamadığı denklemde Klopp'un kapısı çalınır mı? Red Bull Grup'la 2029'a kadar sözleşmesi var halen.
1: Öyle bir şey yapma ihtimallerinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Çünkü milli takım farklı. Alman futbolunun hadi tekrar iyi bir koç, bilinen bir koç, neler yaptığı ortada. Bir teknik direktör olarak Jürgen Klopp'un ilk teklifin ona yapılacağı kanaatindeyim.
0: Yani başka çok da bir o düzeyde aday yok herhalde. Yine genç bir hocaya, Top Möller'e ya da ne bileyim Tedesco gibi isimlere gitmezler diye düşünüyorum.
1: Ben de aynı kanaatteyim. Bence de gitmezler.
0: Löw'ün durumuna ne diyorsun abi? Almanya milli takımdan ayrıldıktan sonra sırra kadem basan bir Joachim Löw var.
1: Ya çalışmamayı tercih etti. Saygı duyuyorum ona. Hatta kendisiyle bir röportaj yapıldı yakın geçmişte. Oradan bazı konu başlıklarına bakmıştım ben de. Çalışıyorum ama ya çalışmak isterim ama imkan olursa ya öyle %100 çalışacağım demiyor röportajda. Ya kendi kafama uygun bir proje olursa çalışabilirim. Şu anda halimden memnunum diyor mesela.
0: Emekli modunda.
1: Ya havası öyle evet. O ben hatta çalışır diyor diye düşünüyordum. Hiç yaklaşmadı bile tekliflere.
0: O da kıymetli bir hocaydı yani ama o da iyi bir milli takım hocası. Kulüp takımlarında o kadar başarılı oldu diyebilir miyiz? Soru işareti. Burada da iki takım çalıştırdı. Adana Spor ve Fenerbahçe. Yine iyi iz bıraktı mı? Dünya Kupası aldığı için işte Joachim Löw daha önce burada çalıştı diye bir anlatısı var tıpkı Del Bosque gibi ama evet. Burada iyi bir iz bıraktığını düşünmüyorum.
1: Öyle net olarak harika iyiydi ama bir oyun sistemi vardır. Ve takımını o sistemi oynatmaya çalışır. İşte İngiltere'de en son istediği sonuçları alamadı. Oyuncu değişiklikleri hakkında kendisi bayağı eleştirildi. Ayrılmasının önemli nedenlerinden biri oydu Almanya milli takımından.
0: Valla bakalım ilerleyen dönemde tekrardan görecek miyiz Avrupa futbol piyasasında Joachim Löw'ü, ama şu an için öyle bir sinyal yok görüntüsü içerisinde.
1: Ben de öyle görüyorum.
0: Devam edelim abi F grubuna. Bu güzel bir grup bence. Beni heyecanlandırdı. Yani takımların birbirine denk olmasına mütevellit söylüyorum. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus. Başlarken direkt söyleyeyim abi. Benim bu grupta favorim Japonya.
1: Japonya'ya evet derim ben de. Yaptığı maçlar, aldığı galibiyetler, ortaya çıkan tablo, evet. Japonya neden olmasın derim.
0: Yani son hazırlık maçlarında son birkaç yıl içerisinde İspanya, Brezilya gibi takımları yendiler. 2018'den beri Jaime Moriasu takımın başında. Önemli eksikleri var. Minamino ve Mitoma olmayacak. Kanatlarda biraz eksikler ama yine bakıyorum mesela geçen sene Hollanda Ligi'nde 25 gol atan Ueda. İşte La Liga'da herkesin tanıdığı Real Sociedad'da Takefuse Kubo. Orta sahada Daichi Kamada. Yine Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace'tan. Bence özel bir kadroları var.
1: Japonya... Evet, saydığın isimler ve her zamanki o takım oluşumunda örnektir. Bu yüzden de grupta en iddialı takımlar arasında göstermeni ben de normal karşılıyorum.
0: Abi grupla devam edeceğiz galiba, kısa bir aramız varmış. Ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 4 boy, 6 numaralı Desert Point ikincilikte, 3 boy geride 4 numaralı Grey Dream, içinde 7 numaralı Simaze, 1 boy kadar geride 1 numaralı Fjord West, içinde 5 numaralı Last Devil, yarım boy geride 3 numaralı A Halil, yine grubun sonunda 8 numaralı Leo Melo sırasıyla son 600'e girilmek üzere. 2 numaralı Berhudar 2,5 boy farklı önde, 6 numaralı Desert Point peşinde, 3-4 boy kadar geride 4 numaralı Grey Dream ve içinde Simaze sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 2 numaralı Berhudar düzle lider çıktı. Hemen dışından 6 numaralı Desert Point düzlüğün başında yakaladı onu geriden. Grey Dream'in içeriden A Halil'in ataklarıyla 200'e girilmek üzere. Desert Point önde. İçeride Berhudar, geriden Grey Dream, A Halil gelmeye çalışıyor. 6 numaralı Desert Point son yüzden sonra 5 boy fark yapıyor rakiplerine. 6 numaralı Desert Point birinciliğe yakın ve kazandı koşuyu Desert Point. 4 numaralı Grey Dream ikinci oldu. 2 numaralı Berhudar üçüncü, 7 numaralı Simaze ve 3 numaralı A Halil de dördüncülük için fotoyu beraber geçti. 6 numaralı Desert Point Mücahit Bayır'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Ercan Taner'le, Ercan abiyle F grubundan bahsediyorduk. Tekrar edeyim radyosunu yeni açanlar için. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus. Japonya'dan bahsediyorduk abi. Turnuvada en kolektif futbol oynayan takımlardan biri olacaklarına şüphe yok.
1: Aynı kanaatteyim. Bu yüzden de ben Japonya'yı bu grupta en önemli liderlik için favorilerden biri olarak gösteririm. Niye Hollanda demediniz diyecekler. Açıklayalım. Hollanda'nın tabii ki finalleri var. Az önce bahsettiğimiz gibi. Hollanda'nın Avrupa şampiyonluğu var. Hollanda unutulmazdır. Bir ekoldür. Bunların hepsine tamam. Kabul ediyorum. Ama teknik direktör Koeman tam anlamıyla kendini yeniledi mi?
0: Zamana inik düştü bence.
1: Ya Koeman'la beraber bir iş yapabiliyorlar mı? Bu konularda ben biraz şöyle söyleyeyim. Pek başarılı bulamıyorum Hollanda'yı ve neden böyle oldu acaba diye de düşünüyorum. Hollanda başka bir hocayla çalışabilir miydi?
0: Hollanda futbol hoca da yetiştirir ki baktığın zaman tarihte de Hollanda'yı Hollandalı hocalar yönetmişti. Milli takım üzerinde söylüyorum abi. Yani tek aday Koeman mıdır? Mesela Peter Bos olmaz mıydı bu milli takıma?
1: Neden olmasın?
0: PSV'ye müthiş bir futbol oynatıyor bana sorarsan.
1: Bana sorarsan da. Neden olmasın?
0: Ve işin acı tarafı abi, Hollanda milli takımının bence şu turnuvada öyle bir kadrosu var ki iyi bir hocanın elinde bu takım şampiyon dahi olabilir mesela.
1: Koeman'la acaba bunu başarabilirler mi? Biraz bana zor geliyor nedense.
0: Yaparlarsa abi, Koeman'la başardılar değil de Koeman'a rağmen başardılar mesela, daha doğru bir başlık olabilir
1: diye düşünüyorum. Ya da tamamen kendini yenilemiş, evet Koeman'ı tebrik etmek istiyoruz deyip devam edeceğiz.
0: Onun bir açıklaması vardı abi, milli takım kadrosu açıldıktan sonra, açıklandıktan sonra Weghorst'u alması üzerine Hollandalı bir basın mensubu kendisine şunu sordu. Premier Lig'de 11 gol atmış bir oyuncu varken neden değerlendirmeyip 33 yaşında bir ismi aldınız, kim atmış dedi. Ha, Burnley'de Fleming'den bahsediyorum bu arada. Oyuncular orada takip ediyor.
1: Bence orada dalga geçti.
0: Daha kötü öyleyse bu arada.
1: Yani onu söyleyeyim. Ben o şeyi çok net gördüm. Bence orada dalga geçti. Öyle söyleyeyim.
0: Yani oynadığı futbolu beğeniyor musun abi Hollanda'nın son dönemde?
1: İstediğini veremiyor bence. Yani Hollanda futbolunda herhalde bir problem var değil mi? Yani öyle gözüküyor.
0: Şu ellerindeki kadroyu dediğim gibi daha iyi futbol oynatan bir hocanın elinde şampiyonluğa kadar gidebilecek bir kadro var. Hatta bazı isimleri sayalım. Savunmada mesela Real Madrid'de de adanılıyordu bir dönem. Tottenham'dan Mickey Van de Ven. Bek tarafında Denzel Dumfries, Van Dijk yine, Nathan Ake. Orta sahada Reinders, Frankie de Jong, Koop Meiners, Gravenberg. İleride Depay, Gakpo, Daniel Malen. Yani bence müthiş kadro.
1: İsim olarak tek tek saydığında tamam. Burada işte bahsettiğin Koeman faktörünün takımı nasıl etkileyeceği önemli. Eğer başarılı olmazsa da zaten Hollanda yeni teknik direktörünü bulacaktır.
0: Bir 4 yıl daha kaybedip.
1: Evet. Ve bu bahsettiğin isimlerden birçoğu da o 4 yıl sonraki kadroda yer alamayabilir.
0: Yaş itibariyle evet, bu güzel bir jenerasyonları var ama doğru hocanın elinde değil gibi. İsveç için ne dersin abi? Bence şu an turnuvanın en kötü hocalarından biri takımın başında Graham Potter.
1: İsveç katılacak mı, katılmayacak mı diye düşünüyorduk. Katıldılar.
0: Piyango çıktı.
1: Piyango çıktı ve katıldılar. Dünya Kupaları tarihinde işte üçüncülüğü var, finali var. Brezilya'ya karşı 1958 İsveç'in. Ya evet, bu başarı tabii. Finalde 5-2 yenilmelerine rağmen Pelé'nin artık 17 yaşında olduğu ilk maçlar 1958. Öyle bir kadro mu? Bence değil.
0: Yani burada kadroda güvenici
1: yani oyuncuların... Eskiden Brolin, Dahlin gibi yine önemli isimlerin yer aldığı bir İsveç, Elström gibi isimlerin yer aldığı bir kadro. Fakat İsveç'te büyük bir başarı yok. Kulüpler düzeyinde de yok. Onu da söyleyelim. Bu da yeni bir yazı okudum İsveç futbolu ile ilgili. Yazıda şöyle deniyor. İsveç'te hiçbir zaman özel bir şirket %51 hisseyi alamıyormuş bir İsveç takımına sahip olmak için. Yasakmış. Yani o %51 her zaman kulübün
0: derneğine ait.
1: Derneğine ait. İçinde kalmak zorundaymış kulübün. %51. Bu yüzden de işte yatırım yapacak olan şirketler fazla yatırım yapamıyorlarmış. İsveç futbolunun da kulüpler düzeyinde bir Göteborg'un döneminde finalleri, şampiyonlukları olabilir Avrupa futbolu
0: için. Düşme hattındalar şu anda.
1: Şu anda düşme hattındalar. İşte Malmö'yu biliyoruz İsveç takımları olarak. Ama bu yatırımlar yapılmazsa işte transfer de yapılmıyor tabii.
0: Tabii mecburen.
1: Oyuncu yetiştirmek zorundalar. Sadece onu günümüzde endüstriyel futbolda sadece oyuncu yetiştirmek yetmiyor.
0: Geliştirmen de lazım.
1: Kulüp futbolunda başarı olmak için onu söylüyorum. Bu yüzden İsveç'in milli takım düzeyinde belki bir şeyler yapabilir ama bu kadro piyango ile geldi. Potter konusunda çok büyük başarılara imza atmış bir teknik direktör değil. Onu oynattığı oyunla ilgili soru işaretleri, can sıkan futbol diyelim. Bunlar hep ortada olduğundan ben İsveç'in ilk ikiye girme ihtimalini zor görüyorum.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim, mesela İsveç milli takımında önemli oyuncular var. Gökereş var, Bergvall var Tottenham'dan. Yine baktığın zaman savunmada Lindelöf'ü, Isak'ı yeni koyabilirsin ama hücumda en çok güveneceğin isimlerden iki tanesi. Alexander Isak ağır bir sakatlıktan çıktı, oynamadı. Elanga da felaket bir sezon geçirdi. Yani kadro olarak da çok formda değiller.
1: Isak'ın son haftalarda bile dikkat edersen Liverpool'da tamam döndü dediler. Yine ufak çapta da olsa bir sakatlık yaşadığını biliyoruz. Kendini tamamıyla bu Dünya Kupası'na hazırlamıştır. Gökereş ile İsak kurtarır mı İsveç'i?
0: Çok zor.
1: Zor. Kağıt üzerinde zor.
0: Ya sonuca baktığın zaman işte bu Dünya Kupası'na da Uluslar Ligi'nden gelen piyango biletle gittikleri için yani buraya kadar iyi futbol oynayarak da gelmediler. Yani sadece bireysel formdan ziyade futbol olarak da. Ya Graham Potter da ilginç bir hoca abi. Yani Chelsea zamanında Brighton'a 38 milyon euro bir satın alma sözleşme bozdurma bedeli verdi, fesih bedeli. Bonservis ödediler. Orada olmadı. Ciddi tazminat aldı gitti. West Ham'da çok kötüydü. Yani
1: West Ham'ın büyük düşüşünün mimarlarındandır kendisi.
0: %100, %100. Bu sene zaten kümeye kadar gitti o yolculuk diyorsun.
1: Küme düştü, evet.
0: Yani burada gruptaki diğer takıma bakacak olursak söyleyecek çok bir şey var mı Tunus için?
1: Bu tarz takımlar her zaman iyi sonuç almak için maça başlarlar. Bir bakmışsın Tunus 2, İsveç 1 mesela.
0: Bu İsveç'in başına gelirse şaşırmam açıkçası.
1: Şaşırmazsın değil mi?
0: Hatta sevinirim bile, yalan olmasın.
1: Ben de sevinirim tabii canım.
0: Renk katar en azından. Dünya Kupası'nda böyle hikayeler, bazı takımların başarıları. Grup için sıralamayı nasıl yaparsın abi? Ben Japonya, Hollanda, İsveç, Tunus derim.
1: Ben her şeye rağmen evet Japonya dedik açılışta ama şu var, tekrar kadrolara baktığımızda acaba Hollanda Japonya olur mu demeden de edemeyeceğim.
0: Abi şeyi görebilir miyiz? 7'şer puanla 2-2'de sıralamanın belli oldu. İşte Hollanda ile Japonya'nın iki maçını kazanıp birbiriyle berabere kaldığı bir denklem bana çok olası geldi ama.
1: O ihtimaller değerlendirmesi için de yer alabilecek bir husus. Onu söyleyebilirim.
0: Averaja kalabilir işler.
1: Evet.
0: Gelelim G grubuna abi. Bu enteresan bir grup. Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda.
1: Belçika, Mısır. Mısır'ın oyuncularını biliyoruz. En başta Salah var tabii.
0: Evet.
1: Ama Mısır futbolu iyi mi?
0: Tartışılır.
1: Artık değil. Neden? Yeni nesil oyuncuları göreceğiz bundan sonraki turnuvalarda. Bana öyle geliyor Mısır'da. Ki her zaman bir turnuvada, Güney Afrika Kupası'nda başarılıdır Mısır biliyorsun. Bu yüzden ben Mısır'ın, yani senin fikrini düşüneyim. Mısır'ın büyük işler yapabileceğine inanıyor musun? Ben inanamıyorum.
0: Grup aşamasında belki kendilerini dışarı atabilirler ama turnuvada çok ilerleyeceklerini düşünmüyorum ben de.
1: Senin sıralaman nasıl bu grupta?
0: Belçika'yı 1'e koyarım. Yani eski
1: ne altın, olursa olsun. Evet.
0: Altın jenerasyon yok ama Rudi Garcia bence iyi bir hoca. Orada Tedesco'nun oynattığı, Tedesco biliyorsun Kevin De Bruyne'i derinden oyun kuran, Regista gibi kullanıyordu mesela. Olmayacak işlerini gördük.
1: Evet, bu beğenilmemişti. Hatta Lukaku'nun da açıklaması var. Geçen dönemlerde hatırlarsan. Taktiğini beğenmiyorduk. Ve genç oyuncular da bir şey söyleyemiyordu. Ama o, bu taktikle başarılı olamayacağımızı biliyorduk diye Lukaku açık açık röportajda konuştu.
0: Rudi Garcia ile daha iyi bir Belçika futbolu gördüğümüzü söyleyebiliriz.
1: Daha istikrarlı diyebiliriz en azından değil mi?
0: Sonuç odaklı bakacak olursak evet daha istikrarlı.
1: Evet.
0: Kadroya baktığımız zaman işte Lukaku sakatlıktan çıktı, bilmiyorum ne kadar katkı verir ama Arsenal'ın bu sene şampiyonluk golünü atan, iyi bir sezon geçiren Trossard, City'den Jeremy Doku, Atalanta'dan De Ketelare, orta sahada De Bruyne, Tilleman, Amadou Onana, savunma tarafında yine önemli oyuncular var. Burada Brighton'dan Kuiper'i ekleyebiliriz, Maxim'de Kuiper'i, yine Teate önemli işler yapan oyunculardan biriydi bu sene. Frankfurt'ta kalede de Kurto var. Bence iyi kadro, iyi hoca, bu gruptan rahat çıkacaklar diye düşünüyorum.
1: İyi hocayla ve bu yapılanmalarıyla, Courtois gibi de zaten dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Takımın içinde lider. Aynı kanattayım bu konuda.
0: Burada İran konusu biraz tartışmalı. Biliyorsun teknik heyete vize çıkmadı. Bu arada bir aramız varmış. İran'la ilgili uzun konuşacak bir dosyamız var. Araya gidelim, sonrasında değerlendirelim bu süreci.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Dünya Kupası ile milli heyecan başlıyor. Kupanın nabzı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine de atıyor. Kupanın ilk maçında bu akşam saat 22'de Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Sen de Dünya Kupası'na Nesine de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Evet, kaldığımız yerden devam edelim Spor Kazanı'nda. Sevgili Ercan Taner'le birlikte Dünya Kupası sohbetimize devam ediyoruz. G grubundan bahsediyorduk abi. Belçika'dan bahsettik. Şimdi İran'dan bahsedelim, ama nasıl bahsedelim? Futbol üzerinde değil.
9: Tabii.
8: İran milli takımının teknik heyetine vize çıkmadı. Havaalanında yine İran milli takımını hayli zorladıklarını biliyoruz. Soruşturma, geçirmeler vesaire ve İran bu diplomatik kriz sürerken, savaş durumu sürerken turnuva 3 ülkeli olmasına rağmen ne Kanada'da ne Meksika'da değil 3 maçında Amerika'da oynayacak.
9: Bu bile bir hataydı. Tabii gruplar belli olmuştu da, onu söyleyelim. Ama bu özel bir sebep. İran'ın maçları belki bir değişime uğrar mıydı diye düşünmeden edemiyorum. Ülke olarak tabii.
8: Çok zor olmazdı bu yaptırımı uygulamak herhalde.
9: Ya madem iki ülkenin böyle bir savaşı var, hatta kimse de bir şey demezdi bence. Biz İran milli takımının bütün maçlarını Meksika'da oynamaya.
8: Ya da Kanada'ya ver mesela.
9: Kanada'ya da oynamasına karar verdik denebilirdi. Bunların hiçbiri de yaşanmazdı. Çünkü psikolojik olarak etkilenmediler mi? %100 etkilendiler.
8: Mümkün değil. Mobbing uygulanıyor şu an İran milli takımına etkilememesi.
9: Çünkü teknik kadroya baktığında maç günü gidip gelecekler. Bu nasıl olacak? Nasıl yapacaklar bu işi? Ve İran takımı da maç günü gidip gelecek.
8: Kısa bir uçuş değil bu arada burada bahsedilen.
9: Ya şimdi takımı aldın ve 3 maçta Amerika'da olacak. İndi kente. Kentten direkt stada mı götüreceksin? Orada mı bekleteceksin? O takımın bir dinlenmesi lazım. Bir kendine gelmesi lazım. Ya uçuşlar bizdeki gibi 1,5 saat, 45 dakika değil ya da 2 saat.
8: Amerika'nın içinde 8-9 saate kadar tırmanıyor uçuş süreleri bazen.
9: Yani o hesapları yaptığın zaman bir de ayrı bir ülkeden geliyorsun. Yine Meksika'dan geliyorsun. Tekrar ineceksin oraya. Ben bayağı bir zorluk olarak değerlendiriyorum.
8: Abi iki maçı Los Angeles Rams'in SoFi Stadyumunda oynayacak İran milli takımı. Bakalım şu anda Meksika'dan Los Angeles'a uçuşlar ne kadarmış mesela,
9: evet,
8: süre olarak.
9: Kaldıkları yerden önemli olan tabii ki.
8: Bakalım ne kadar sürüyor. Ya bir de işin ilginci, dediğim gibi Amerika'nın da güneyine veriyorsun. Hem ulaşım açısından zor, hem de orada Amerika'nın biraz daha ırkçı kitlesinin olduğu. Tam Los Angeles öyle değil ama yakın çevrede Texas'tan vesaire ulaşımın kolay olacağı ırkçı kitlenin önüne atıyorsun şu
9: maalesef,
8: an takımı.
9: Maalesef.
8: Abi New Mexico'dan Los Angeles'a uçuş 4 saat civarı sürüyormuş. Yani 4 saat gidiş, 4 saat geliş. Maç günü toplam 8 saat seyahat edecek maça ilaveten İran milli takımı.
9: Evet. Ya ertesi gününü yok sayacaksın takım.
8: Günün 3'te 1'ini öldürüyorsun.
9: Ertesi günü bir de maç sonu.
8: E tabi.
9: Takım nasıl antrenman yapacak sonra? Hani yenilenme antrenmanı denilen bir deyim var ya futbolda, oyuncuların maç sonrası yaptıkları, bu kadar 8 saatlik yolculuktan sonra o antrenmana gerek yok. Direkt yatak aç, istirahati vermen lazım.
8: Rejenere olacak bir vakit yok. Sakatlığa falan da çok gebe bir durum olabilir. Allah korusun tabii ama.
9: Evet.
8: Bunlar mobbing diyebilir miyiz ya? Ben bunları hani...
9: Ya dememek için bir neden yok bence. Değil mi?
8: Şey diyemeyiz değil mi? Artık karar verilmişti, iş işten geçti gibi bir durum yok. Herkes işine geldiğinde gerekli müdahaleleri yapıyor çünkü.
9: Aynen öyle. Rahat rahat. Ya Dünya Kupası'nda esasında böyle olayların kabul edilmemesi gerekiyor. Ama FIFA FIFA değil artık.
8: FIFA abi yani nasıl desem. Biliyorsun normalde dünya futbolunu kapsayıcı bir organizasyonken şu an Amerikan menşeli herhangi bir kurum gibi bana sorarsan. Ya da Amerikan İsrail güdümünde herhangi bir kurum gibi FIFA.
9: Infantino'ya bu konuyu soruyorlar. O da açıklama yapıyor. Bu tabii ki resmi olarak söylüyorum ben de. Infantino diyor ki ya İran katıldı Dünya Kupası'na, uğraştık. Benim kadar kimse uğraşmadı. Bu katıldı. Ben de diyorum tamam katıldı da bu nasıl katılma? Katılmasa daha iyi.
8: Abi de zahmet etmiş yani FIFA'nın genel başkanının bunu
9: söylemesi enteresan.
8: Söylemesi enteresan. Kim yapacak başka abi bunu?
9: Ya o zaman ben katılmıyorum deyip İran ne yapacaktın İran'a katıl? Haklı olarak da, haklı sebep de olabilirdi.
8: Bir de yaptırım uygulayacaktın katılmasa.
9: Tabii. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Federasyonu'na bir yaptırım uygulayabiliyor musun? Çünkü bu tarz konularda muhatap, FIFA'nın muhatabı Amerika Futbol Federasyonu. O Amerika Futbol Federasyonu'nun Amerika'daki gerekli mevkilere başvurması gerekiyor. Kuruluşlara başvurması gerekiyor.
8: Abi burada ben FIFA'nın çözüm odaklı bir iletişime geçtiğini bile düşünmüyorum Amerika Futbol Federasyonu'yla.
9: Ya daha önceden planlanmış, yapılmış. Böyle olursa olur. Yoksa İran hiç buraya gelmesin mantığı FIFA'ya bildirilmiş. Ben sana söyleyeyim. Olay bu, resmen bu. Gelirse bu şartlarda gelsin. Gelmiyorsa da artık kendileri bilir.
8: Yani maçın oynandığı yeri, uçuş şartlarını vesaire bir kenara bıraktım. Abi vize çıkartmamak nasıl bir şey ya? Bu adamlar bu arada turistik değil, Dünya Kupası'na gidiyorlar. Bir milli takımın teknik heyetine vize çıkartmıyorsun. Bu olabilecek bir şey mi ya?
9: Bence değil. Büyük bir skandal bu. Ya Afrika Kupası kazanmış Senegal. Sen saatlerce havaalanında tutup arıyorsun mesela Özbekistan falan.
8: Özbekistan, Senegal.
9: Ya Dünya Kupası'nda bunları dile getirmek istemezdim. Sen de istemezdin.
8: Kimse istemez.
9: Dünya Kupası çünkü futbolun bir numarası, marka. Festivali. En büyük festivali.
8: Birleştirici bir organizasyon ayrıca. Yani şeyleri görüyorsun işte dünyanın dört bir yanında Dünya Kupalarında tribünde farklı ülkelerden binlerce insan oradan keyif alıyor. Dünya Kupası'nda olmanın tadını çıkarıyorken bunu bir şekilde politize edip bölücü bir hale getirmek bence rezillik bu arada. Hani burada FIFA'ya söylüyorum bunu. Bence rezillik. Başka bir şey değil.
9: Yani FIFA zaten sınıfta kaldı.
8: Çok bariz.
9: Bir dakika ne yapıyorsunuz diyebilirdi.
8: Yani FIFA'nın zaten başlı başına turnuvayı Amerika'ya vermesi bence tartışmalı bir konu. Onu da söylemek lazım. Yani Amerika futbol anlamında gelişmiş bir ülke değil. 94'te mesela verildi dedik. 94'ten bu yana Amerika'nın futbol anlamında ne milli takım ne kulüp bazında bir gelişim içerisinde olduğunu söyleyebilir miyiz?
9: Söyleyemeyiz. Şu da var. İşte Dünya Kupası Amerika'da olacak diye Messi'yi falan aldılar zamanında. O transferleri yaptılar. MLS oynanıyor. Birkaç sene şişirmeye kalktılar. İşte MLS şöyle, MLS böyle. Bazı televizyonlar yayınlama. Bütün dünya izlesin MLS şudur budur diye. Bayağı bir reklamını yaptılar. Sıfır çekti bence. Ben çünkü birkaç kere MLS'e bakayım dedim. Yürüyerek oynanan futboldan dolayı çok teşekkür ederim dedim. Ben sizi izlemem.
8: Vallahi MLS maçları nadiren ben de izlediğimde hiçbir şey bulamazsam uykusuz gecelerde ki burada da yayıncısı var biliyorsun. Global bir zaten platform. Futbolun anlayışı bir şey yok. Bu hatırlar mısın abi? Bundan herhalde 10 sene oldu. Bir veteranlar turnuvası düzenlendi burada ulusal kanalda. Eski futbolcular.
9: Evet, evet.
8: Rekabetçilik düzey olarak ondan daha iyi değil.
9: Bu tabii aynı şöyle söyleyelim Suudi Arabistan Ligi gibi fazla genç olmayan oyuncuların daha fazla yer aldığı, temponun düşük olduğu bir lig olarak değerlendiriyorum. Öyle büyük mücadele, harika maçlar öyle bir lig değil.
8: Emeklilik rüyasına giden oyuncular orada.
9: Evet, emeklilik öncesi artık son bir paramızı da alalım ve bu işi bitirelim ligi.
8: Kalıyorlardır da orada. Amerika'ya da yerleşmiş olabilirler. Güzel çünkü Messi'den bakıyorsun. Florida'da yaşıyor adam, Miami'de. Ciddi bir malikanesi var. Ciddi kazançları var.
9: Tabii canım. Büyük bir ihtimalle belki başka yere gider. Ya da İspanya'ya, Barcelona'ya geri döner. Onu bilemem. Ama Messi'nin hayali Barcelona'da yaşamaktı en son. Tabii değiştirmediyse fikri.
8: Güzel bir hayat abi. Yani rekabetçilik yok, sakatlık riski düşük, antrenman temposu düşük. Yani haftada bir halı sahaya gidip para kazanıyor musun? Ciddi paralar kazanıyor musun?
9: Halı saha dediğin doğru. Çünkü Amerika'da birçok takımın sahası gerçekten son içim.
8: O da enteresan.
9: Şöyle düşünelim ya, şimdi çölde o çimi korumak ya da çok soğukta, Amerika'da öyle yerler çok fazla biliyorsun.
8: Minnesota mesela kışın full buz tutuyor, ya da ne bileyim Arizona'dan bahsettik işte milli takımın tesislerinde, çöl.
9: Çöl. Çok yağmur yağan bölgeler var. Fırtına olan çok bölgeler var. Texas'ın bazı yerlerinde de var. Bayağı zor işler. Oralarda o zeminleri koruyamazsın. Mümkün değil.
8: Amerikan futbolunda nasıl acaba bir şekilde muhafaza ediyorlar çimleri, onu merak ediyorum.
9: O bir gelenek. Değil mi? Amerikan futboluna bakış daha farklı. Onların sporu çünkü.
8: Ulusal spor reytinglerde birinci bu arada. Yani basketbolun, futbolun.
9: Onların sporu.
8: Beyzbolun önünde.
9: Yani onların sporu olduğu için bu spora da bizim futbol dediğimiz sakır diyorlar, değil mi?
8: Bu Dünya Kupası'nda acaba Amerikan televizyonu nasıl bahsedecek futboldan? Onu da merak Aynı. Ediyorum abi. Sakır olarak mı?
9: Ne diyecek başka? World Cup sakır diyecek.
8: Çok enteresan. Dünyada bunu söyleyecek tek ulus bu arada. İşin ilginci, Dünya Kupası'na ev sahipliği
9: evet,
8: yapıyor.
9: Evet, bir de onların bütün turnuvalarında biliyorsun dünya şampiyonluğu unvanı var. Mesela NBA'de şampiyon olan dünya şampiyonu oluyor.
8: Ergin Ataman'ın bir açıklaması vardı ya, bizi de yensinler öyle dünya şampiyonu unvanı alsınlar diyor mesela Celtics için.
9: Öyle değil mi?
8: Saçma şey. Bu bir tane atlet vardı abi. 100 metrede olimpiyat altını almıştı galiba. Adını şu an hatırlamıyorum. Noah neydi? Adam NBA'in şampiyonunun dünya şampiyonu unvanı alıp anılmasını yanlış bulduğunu söylemişti mesela. Çok tepki çekti Amerika'da.
9: Carl Lewis değil herhalde.
8: Değil, hemen kontrol evet. edeyim bir saniye rica edeyim. Yani dünya şampiyonu oluyorsun ama mesela Euroleague'den herhangi bir takımı yenmeden, onunla mücadele etmeden ya da Latin Amerika'dan bir takımı yenmeden, MLS'de de öyle mesela, nasıl dünya şampiyonu unvanını alabiliyorsun?
9: Evet. Ama onlar öyle diyorlar.
8: Buldum galiba abi. Noah Lyles.
9: Noah Lyles.
8: Burada NBA şampiyonu Milwaukee Bucks olduğu dönemde bu eleştiride bulunmuştu. Neden dünya şampiyonu diye anılıyor diye. Hakikaten de öyle. Ama bir değişik bir özgüvenleri var. Oradaki spor iklimi de Avrupa'dan farklı. Bütün branşlar için söylüyorum.
9: Evet, dünyadaki diğer ülkeler genelde Amerika'da çoğu kişi tarafından bilinmiyor biliyorsun. Ve umursanmıyor.
8: Bu da çok enteresan.
9: Değil mi? Bilinmiyor ve umursanmıyor. Onların kendi bir hayatı var.
8: Yani burada dikkat nasıl çekilebilir abi? Mesela Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri maçında bir 6 tane gol atarsan herhalde bir farkındalık oluşacaktır onlarda da diye düşünüyorum.
9: Hemen de küserler değil mi o zaman? Tukak takımlarına, olur. Dünya Kupası'na.
8: Futbol zaten boş işti ya. Sakır diye bir kenara evet. atarlar, Amerika futbolundan devam ederler abi.
9: Dediğin gibi çıktı mı bir 5 tane atacaksın. Mesela İsviçre yaptı bunu hazırlık maçında.
8: Belçika'da yaptı biliyorsun.
9: Evet.
8: Yapar mıyız, öyle bir düşüncen var mı?
9: Umarım yaparız, öyle bir farkı olur. Ben çok iyi olur öyle bir şey olursa. Yani dev bir gösteri yapmış oluruz değil mi?
8: Ev sahibine.
9: Ev sahibine çıkmışsın, bir 3 tane atmışsın mesela. Çok güzel, olmaz
8: olur.
9: mı?
8: Çok şık olur. Hele ki ev sahibi Amerika olduğu için, ya başka bir yerde düzenlense turnuva aynı bakar mıyım bilmem ama Amerika'ya 5 tane atsak hakikaten renkli olur.
9: Bambaşka olur bence.
8: Birden Allah söyletti diyelim buna da, bakalım.
9: Bakalım.
8: Nasıl olacak göreceğiz. Grupta Yeni Zelanda var abi. Maç önü prosedürde bu gösterilere vesaire ayrılan süre azaldığı için hak adansını göremeyeceğiz bu turnuvada.
9: Bayağı azaldı. Oyuncuları tek tek çağıracaklar. Dev bir bayrak olacak bildiğim kadarıyla. İki ülkenin bayrağı. Sonra da işte milli maçlar ve oyun başlayacak.
8: Bakalım, bir yarış aramız varmış abi. Hızlıca ona gidelim, sonra devam edelim.
10: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
11: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
12: Gel Bozan, yarışın lideri fark 3 boy kadar, ikincilikte 6 numaralı Olgun Vedat. Olgun Vedat'ın 4-5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Yağız Turbo üçüncülükte. Yine Yağız Turbo'nun 2-2,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Erişmiş, içinde 4 numaralı Deli Umut. 1 boy kadar geride 2 numaralı Gürgök Bey vardı, onların dışından Deniz Savaş önlere doğru geldi. Daha sonra 3 numaralı Sementan ve son sırada Cezzar Bey. 1000 metreye girildi. Yarışın lideri 9 numaralı Yel Bozan fark 2,5 boy. İkincilikte 6 numaralı Olgun Vedat 2 boy kadar geride, 8 numaralı Yağız Turbo. Dışında 7 numaralı Deniz Savaşı 1 boy geride, 1 numaralı Erişmiş. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Zeli Umut. Dışında 2 numaralı Gür Gökbey 2 boy geride, 3 numaralı Sementan. Son sırada Cezar Bey var. Farklar kapandı. Yel Bozan yine de önde. Hemen dışında 6 numaralı Olgun Vedat, onun dışında 7 numaralı Deniz Savaşı 1,5 boy geride, 1 numaralı Erişmiş. İçinde Yağız Surbo, onun bir boy gerisinde 2 numaralı Gür Gökbey ve Deli Umut. Sonra da arkalarında Sementan, son sırada Cezar Bey, sırasıyla viraj dönüldü. Yel Bozan düzü önde çıktı, Erişmiş ikinciliğe girdi. İçeriden Deli Umut'un, en dıştan da Gür Gökbey'in ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. Yel Bozan önde orta kulvardan 1 numaralı Erişmiş. Bariyer dibinden Deli Umut dışarıdan. Gür Gökbey gelmeye çalışıyor. Yel Bozan 200'e de önde giriyor. Erişmiş, Deli Umut, Gür Gökbey geliyor. Yel Bozan önde 1 numaralı Erişmiş'in gayreti var. 9 numaralı Yel Bozan önde. Erişmiş geliyor. 9 numaralı Yel Bozan kazanıyor. 1 numaralı Erişmiş ikinci. 2 numaralı Gür Gökbey üçüncü. 4 numaralı Deli Umut dördüncü. 3 numaralı Sementan da beşinci oldu. 9 numaralı Yel Bozan Ayhan Kurşun'la kazandı.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
13: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
5: Reklam.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
15: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
16: Her gün kazandırır.
15: Lazım olduğunda hemen çekerim.
16: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
14: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Ercan abiyle birlikte Dünya Kupası gruplarından bahsediyorduk. Evet, Haka dansını göremeyeceğiz Dünya Kupası'nda.
3: Evet, meşhur Haka dansı.
2: Ürpertici.
3: Salonda daha etkili oluyor sanki, değil mi? Basketbol maçlarında.
2: Yeni Zelanda milli takımının basketbol maçlarında bizim milli takımımıza karşı bir maçında da vardı. Hakikaten ürpertici bir dans.
3: Evet.
2: Onlar da ilginç bir grup bu arada, onu da söylemek lazım. Yani Amerikan Samoası dediğimiz Yeni Zelandalılar her zaman hiç çok kabiliyetli sporcular yetiştiremeseler de fiziksel olarak çok güçlü, çok diri, çok ekstra kuvvetli sporcular yetiştiriyorlar. Mesela işte basketbolda örnekleri var. Boksta mesela Joseph Parker diye ağır siklette bir boksör vardı. Çenesi en sağlam boksör. Evet. Hiç dünya bir numarası olmadı ama.
3: Kulüp takımlarında yalnız hayal kırıklığı. Dünya Kulüpler Futbol Şampiyonası'nda gördük.
2: Bayern Münih orada sert bir mesaj verdi.
3: Evet, sen dedi hiç hazır değilsin bu turnuvalara dedi.
2: O turnuva da hazır olacak cinsten bir turnuva değildi abi. FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası hakikaten çok keyifsiz ya, bir turnuvaydı.
3: Arada dağlar kadar fark olan Dünya Kupası'nda da var bu tabii. Ama kulüplerde biraz daha düzen getirilebilir sanki. Sen bu konuyu geçen hafta çok iyi açtın. Ya bir sürü takım bizim, ya bu takımlar niye yok dediğimiz bir sürü takım katılamadı.
2: Ya burada katılım koşulları bütün kıtalarda önce eşit olmalı. İşte FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Barcelona, Liverpool gibi takımlar yoktu
3: ya
2: mesela.
3: Barcelona niye yok mesela? Barcelona nasıl kupa mı olur, değil mi?
2: Ya mesela, ama Yeni Zelanda'dan bir takım görüyorsun orada. Tam olsun ya,
3: olmaz.
2: Ama.
3: Olmaz. Bence olmaz.
2: Yani.
3: Ya da sayıyı az tut. Bayağı üst düzey takımlarla yap bunu ki daha çok ilgi olsun.
2: Ya bunu zaten Avrupa'da çalışması vardı biliyorsun. Florentino Perez, Agnelli'nin başını çekti. Avrupa Süper Ligi mesela. Müthiş bir organizasyon olurdu bence başlasaydı.
3: Yani sayıyı az tut ama o müthiş takımları görelim, değil mi?
2: Abi FIFA'nın şu yaklaşım beni çok rahatsız ediyor. Her turnuvada maç adedi artıyor. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması arttı. Dünya Kupası'nda artıyor. Burada nitelik değil, düzeltiyorum. Nicelik değil, bence nitelik önemli. 50 tane maç izlemeyelim ama 15 tane düzgün maç izleyelim mesela.
3: O yüzden biz bu sene Bayern Münih deplasmanda oynadı. Paris Saint-Germain maçına işte maç dedik, değil mi?
2: 5-4 inanılmaz bir futbol. İki takım açısından da.
3: Ya uzun yıllardır bunu göremiyorduk.
2: Ya burada çok maç oynamanın getirdiği yorgunluk, fiziksel yıpratıcılıkla birlikte takımlar da biraz daha pragmatik yaklaşmak durumunda kalıyor. Günün sonunda işte o 5-4'lük maç mesela Paris Saint-Germain değil başka bir takım olsa o kadar canhıraş, o kadar eforunu son damlasına kadar kullanacak bir futbol çıkar mıydı bilmiyorum. Görmedik turnuva genelinde.
3: Bence çıkmazdı. Değil mi?
2: %100. Bence bu kadar yoğun maç temposu futbolun kalitesini düşürüyor ve dediğim gibi yani nicelik önemli ama nitelik kadar önemli değil bence.
3: Bence de. Aynı kanaatteyim seninle.
2: FIFA'nın bir an önce bir reforma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
3: Katılıyorum. Ya ama o reformu kim yapacak, nasıl yapacak? Ama o yapılanma içinde bazı ülkelerin bu konuyla ilgili tavırlar koyabileceğini hissediyorum.
2: İspanya bunlardan biri mi?
3: %100. Hem kulüpler düzeyinde hem federasyon düzeyinde olabilir.
2: Ya burada mesela 1500'lerde Almanya'da vardır ya Martin Luther gider orada bir reform yapar ve bütün
3: evet.
2: Almanya başta olmak üzere Hristiyanların gelişimine önemli katkıda olur. Bence FIFA'ya da dünya futbol çevresinde reform yapacak bir figür lazım, bilmiyorum. Yani Infantino'nun elinden artık orayı kurtarmak lazım bana sorarsan.
3: Da buna izin verilir mi? Biraz zor.
2: Ya bu işin perde arkasında Infantino kimler tarafından, ya bunu şey olarak söylemiyorum, dışarıdan değil ya da FIFA içerisinde kimler tarafından destekleniyor çok merak ediyorum. Ya da nasıl bir bakış var mesela?
3: Ya ben en büyük destekçisi şu anda belli Amerika Birleşik Devletleri.
2: Onu turnuvanın düzenleneceği yer açıklandığı itibaren, andan itibaren farkındayız maalesef.
3: Evet ya, bak şimdi ne diyor? Somali hakemin başına gelen gerçekten kötü ama biz her şeyi kontrol edemiyoruz, deniyoruz. Tartışıyoruz ve fikir alışverişi yapıyoruz diyor Infantino. Ya çözüm bu, aramak iyidir diyor mesela.
2: Ben komik buluyorum.
3: Sonu ne oldu? Biz diyor bir spor organizasyonuyuz diyor. Ya dünyanın efendileri değiliz diyor. Ama bu dünyanın en büyük organizasyonu.
2: Bir de şu ya çok
3: senin güçlü. Hakemin bu. Senin hakemin. Başka birinin hakemi değil ki. Senin hakemin, FIFA hakemi.
2: Abi bazı şeyler var. ben şunu anlamıyorum. Pardonla o olmayacak şeyler var. Her şeyi kontrol edemiyoruz ya kardeşim. FIFA'nın başındasın sen. Kim kontrol edecek o zaman bunu? Sen kontrol etmeyeceksin de bununla kim ilgilenecek? Bunun başka ilgilenecek biri var mı? Ya da senin yetkililerin, kurmayların var bununla ilgilenecek. Yani her şeyi kontrol edemiyoruz. Dediğim gibi pardonla geçiştirilen açıklamalara ben
3: mümkün
2: hiç yokum
3: değil.
2: Abi. Hiç yokum.
3: Mümkün değil. Pardon, yanlış anlaşılma oldu falan. Olmaz. Kabul edecek bir şey değil bu.
2: Ya ben şeye hiç gelemiyorum mesela. Euroleague Final Four'da da Fenerbahçe'nin bir bilet krizi oldu biliyorsun. Açıklama geldi mesela. Hem CEO Chris Bueno'dan hem Başkan Bodiroga'dan özür dileriz. Orada mağdur edilen binlerce insan var. Burada mağdur edilen bir hakem var. Sen pardon dedin, özür diledin. Ne oldu şimdi? Bir şey değiştirmeyeceksen anlamı yok.
3: Ya bu hakem de Afrika'nın en iyi hakemi. Ya hadi Afrika'dan bir hakem alalım, getirelim diye yapılmış bir düşünce değil ki. Hakkıyla gelmiş oraya Somalili hakem.
2: Sonuç itibariyle kusura bakmasın denmiş. Gözümüzden kaçmış denmiş. Ve halının altına süpürülmüş mevzu.
3: Ben yanlış yaptıkları kanaatindeyim.
2: Vallahi dediğim gibi abi, yani bütün bu detaylar, İran milli takımının başına gelenlerden bahsettik. Özbekistan'ın, Senegal'in, Somalili hakemin başına gelenden bahsettik. Çok ciddi bir reform lazım FIFA'da. FIFA'da bir devrim lazım.
3: Ya şimdi bu UEFA organizasyonu olsa diyelim, Avrupa Futbol Şampiyonası, bir ülkenin hakemi gidiyor turnuva diyelim ki İspanya'da, sen almıyorsun hakemi. Ne olacak o turnuva? Daha önce hiç rastlamadığımız şeyler görüyoruz.
2: Bu arada bir şey daha söyleyeyim mi? Bu yaşanan olaylar silsilesinin bütün mağdurlara dünya kamuoyunda sesi çok güçlü çıkan ülkeler değil. Avrupa'da olsa mesela bence ortalık ayağa kalkar. Bu kadar tesiri bundan daha büyük olur.
3: %100.
2: İngiliz bir hakemin, tamamen uyduruyorum, İspanya'daki bir turnuvada İspanya'ya girememesini düşünsene bir şey olduğunu.
3: İngiltere çekilir.
2: Mesela. Ya da herhangi bir Avrupa ülkesi için de bunlar dediğim gibi biraz mağduriyet yaratılan takımlara da burada hassas davranmadıkları için çok fazla olaylar halının altına süpürülüyor. Göz ardı edilmiyor ama bu Avrupa'da olsa Ceferin'i görevden alırlar abi turnuva bitmeden. Bence.
3: Bence de. Ya belki de bu turnuvadan sonra aynı tartışmalar FIFA'da yaşanacak. Ya FIFA oylama yapılıyor biliyorsun, FIFA'da başkan seçilirken. Afrika kontenjanı var. Şimdi nasıl olacak o iş? Nasıl olacak?
2: Kimi koyacaksın yerine?
3: Ya Afrika kontenjanı var şimdi. Ne yapacaksın? Özür dilerim. Tabii ki Asya kontenjanı da var. Özbekistan'a karşı. Bu Afrika kontenjanından kurtarırın hiç yok. Senegal ve Somali hakem. Hiçbir kurtarırın yok bence. Ha bunu göze aldılarsa tabii yapacak bir şey yok. Bak UEFA Süper Kupa maçında görev yapacak. UEFA görev vermiş.
2: Teselli olarak mı?
3: Ay, UEFA veriyor ama bak şimdi. FIFA UEFA ayrı.
2: Ha pardon. Bu olaydan önce belirlenmiş bir şey herhalde.
3: Ama Süper Kupa maçını yönetecekmiş. Bambaşka bir yere götürdüler şimdi iş. Somalili hakem. Paris Saint Germain Aston Villa. Süper Kupa maçı.
2: Daha önce tarihte bir örneği var mı? Başka kıtadan bir hakemin.
3: Yok. Ya şimdi bu esasında Avrupa'nın bakışını gösteriyor. Olaya Avrupa'nın bakışını gösteriyor.
2: Bunu bir destek olarak yorumlayabilir miyiz?
3: %100 sen.
2: Yani böyle bir destek göstermeleri güzel ama dediğim gibi abi sorunu bu bir çözüm değil. Bu sadece biraz da yani kendi çaplarında adaleti sağlamaya çalışıyorlar ama FIFA'nın yaptığı yanına kaldı günün sonunda. Ben şeye hiç yokum abi, bir laf var biliyorsun, lafla peynir gemisi yürümez diye. Özür dileriz. Özrün bir anlamı yok. Yaptırım uygulayacaksın. Ya onu Amerika'ya bir şekilde sokacaksın ya da başka bir şey yapacaksın.
3: Ya UEFA'nın aldığı bu karar tabii ki şu anda FIFA'daki dengeleri biraz karıştıracak bir karar.
2: Buna bir protesto niteliği taşıyor diyebilir miyiz?
3: %100.
2: Bu duruş
3: ben
2: önemli.
3: Derim sen.
2: Bu duruş önemli. Eğer bu şekilde yorumlayacaksak bence önemli. Çünkü ortada protesto edilmesi gereken birden fazla durum var.

0: Bunlarda böyle şeyler yaşamam sence tesadüf ya da tedbirsizlik mi abi?
1: Ben buyum diyor. Tedbirsizlik değil, ben buyum diyor. Bu tamam, sen busun. Ama bundan sonra Amerika bir turnuva almak isterse birçok ülkenin buna pek olumlu bakacağını sanmıyorum oynamalarda.
0: Infantino bu bahsettiğin duruma can atacaktır ama ülkelerin ben de çok sıcak bakacağını zannetmiyorum bu yaşananların
1: Ya yani
0: ardından.
1: şunu söyleyeceklerdir mesela, bir daha biz orada kulüpler şampiyonası oynamak istemiyoruz. Ya bunu söyleyecek çok takım var. Ya bu taraftarıyla bütün olan, dünyanın çok yakından tanıdığı takımlar var. İşte İspanya'dan iki takım çıkıp söyleyebilir mesela. Atletico Madrid çıkar söyler. Şaşırmam. Barcelona çıkar söyler. Real Madrid de söyler. Liverpool söyler.
0: Liverpool Amerikalı sahipleri olduğu için belki ayırabilirim ama Manchester City'den mesela böyle bir tavır gelebilir.
1: Ya bravo. Sahipleri Amerikalı olsa bile Liverpool söylemek zorunda kalabilir.
0: O da kültürü olan bir takım. Doğru söylüyorsun. Yani Chelsea gibi tamamen Amerikalıların istila ettiği bir takım
1: Hayır.
0: değil. Liverpool'dur. Doğru.
1: Ya yani Liverpool'un dünyada birçok, Paris Saint-Germain söyleyebilir.
0: Net. Net. Milan ve Inter söyleyebilir. İkisinde biliyorsun sahipleri Çinli.
1: Evet.
0: Juventus'tan yine bir protesto gelebilir ki gelmelidir de yani şimdi UEFA dediğimiz FIFA dediğimiz organizasyonlar burada kulüplerin ve milli takımların çıkarını göz önünde bulundurmak zorunda ve demokratik bir ortam olmak zorunda. Böyle dikteyle yapılan hareketler bence bir yerde tepki çekecektir.
1: Yani şu var. Amerika'da turneler düzenleniyor, turnuvalar. Mesela o ülkelerde, Avrupa'dan gidecek ülkelerde Senegal'li oyuncu yok mu?
0: %100 var.
1: Ben gelmiyorum dedi mi ne yapacaksın oyuncuya? Hiçbir şey yapamazsın. Ya da
0: Kulüp
1: sözleşmesine öyle bir madde koyabilir. Öyle bir turnuva maçı olursa ben gelmeyeceğim diye.
0: bu
1: Bunu
0: arada
1: dese ne olacak?
0: bu olaylar çok göz önüne çıktığı için kulüpler de yaptırım uygulamaya cesaret edemez bence bu bahsettiğin durumda.
1: Hayır, zaten sözleşmesine yazdım. Bitti, geçmiş olsun.
0: E tabi. Yani enteresan bu olayın gideceği noktalarda mesela reklamda da konuşmuştuk ondan da bahsedelim abi. Son zamanlarda böyle Suudi Arabistan'da Dünya Kupası İşte şeyi gördük. Amerika'da Dünya Kupası'nı görüyoruz şimdi. Yakın zamanda mesela Şampiyonlar Ligi organizasyonunun falan Suudi Arabistan'a bu meşhur işte boks maçlarının, Amerikan güreşinin hatta işte EuroLeague Final Four'un yapıldığı Abu Dhabi'ye Riyad'a taşınsa mesela şaşırır mıyız?
1: Ben şaşırmam.
0: Üzülürüm ama ben. Onu
1: Yani
0: söyleyeyim.
1: şaşırmam. Bu Infantino düşüncesi devam ettiği sürece şaşırmam. Ama bir değişim gerekiyor. Bu böyle olmuyor düşüncesi ortaya atılırsa, o zaman derim ki evet. Futbol böyle olmalı, böyle yönetilmeli.
0: Burada Dünya Kupası sonrasında Infantino'ya sanki ciddi tepkiler olurmuş gibi düşünüyorum. Şu an henüz o kadar yükselmiş sesler yok ama bence Dünya Kupası'na da yaşanacak bayağı da hadise var.
1: Turnuvanın, şunu söyleyelim, bırak turnuvanın başlayıp bitmesini bekliyorlar. Ha tabii turnuva içinde yine abuk subuk şeyler olursa işini iyice zora girecektir bence.
0: Olma potansiyeli görüyor musun abi?
1: Bazı maçlarda görüyorum. İran'ın, işte Özbekistan'ın, Irak. Neden olmasın?
0: Ciddi potansiyel. Ya bahsettik İran'ın 3 maçı da Amerika'da mesela. Futboldan bağımsız takımın yapacağı o Angarya seyahatten bağımsız sırf İran'ı protesto etmeye bir kitle gidebilir maça mesela.
1: Şöyle olabilir mi? İran maçtan çekiliyor mesela. Turnuvadan çekiliyor.
0: Olabilir.
1: Mesela sesli düşünüyorum.
0: Ya bence orada mesela taraftar nezdinde çok ciddi provokasyona uğrayacaklar olabilir. Şaşırmam böyle bir şey olursa.
1: Taraftarları da giremiyor. Biletleri alınmış ellerine, iptal edilmiş. Şimdi bu da adam bilet almış mesela.
0: Bu da çok faşist bir
1: Amerika'da
0: tutum.
1: yaşıyor. Değil mi? Amerika'da yaşıyor. Bilet almış. Nasıl giremiyorum ben diyecek maça. Ne yapacağım? Dünya nereye gidiyor böyle? Enteresan.
0: Vallahi geçen haftalarda da söylemiştim. FIFA'nın artık kapitalizm sisteminin kurbanı olduğunu söyleyebiliriz ve çok ciddi faşistçe yaptırımlar var işte. İranlı taraftarlara takıma uygulanan. Buna nasıl boyun eğecek mesela dünya futbolu merak ediyorum. Bunun reaksiyonunu da merakla bekliyorum turnuva sonrasında.
1: Ben de bekliyorum.
0: Ümit ediyorum bu sürecin sonunda Amerika ile kol kola vermiş Infantino yönetimi FIFA'nın başından gider. En büyük temennim
1: Ya
0: bu.
1: en kısa sürede olması dileğiyle diyelim. Bu böyle olmayacak çünkü.
0: Geldiğimiz nokta şu yüzden çok acı abi. Akşam Dünya Kupası başlıyor. Tamam heyecanlıyız ama bu kadar büyük problemler var ki. Yani Dünya Kupası ile alakalı keyifli burada şeyler söyleyeceğimize mesela FIFA'nın yarattığı problemler daha ön planda benim gözümde.
1: Evet.
0: rahatsızlık duyuyor.

0: Bu bazı oyuncuları da etkilemiş olabilir. Ya hiç olaylarla ilgisi olmayan ülkelerin oyuncularını bile psikolojik olarak etkilemiş olabilir.
1: İspanya mesela etkilenmiş olabilir. Onların hükümet olarak da tutumunu biliyorsun zaten
0: Evet.
1: konuya karşın.
0: Neden olmasın? Ya da çıkıp bunu konuşabilirler rahat rahat.
1: Mesela maç sonu demeçlerde bu konuya bir şekilde değinilirse nasıl bir görüntü ortaya çıkacak merak ediyorum.
0: Gayet rahat değinebilirler. O söyleme hakları mevcut.
1: Merak içerisindeyim abi bakalım yani. Ümit ediyorum çok fazla sansasyonun çıkmayacağı bir turnuva olur saha dışı.
0: Ben saha içinin olmasını istiyorum. Ön planda olmasını istiyorum ama bu saydığımız ve konuştuğumuz konuların ben de senle aynı düşüncedeyim. Umarım büyümez. Futbolu konuşuruz.
1: Bakalım yani şimdiye kadar görüntü çok iç açıcı olmasa da. Ya bu arada günün sonunda çok futbol konuştuğumuz bir turnuva olsa da ben turnuva bittikten sonra dediğim gibi bazı takımlara yapılmış haksızlıkların, yaratılan mağduriyetlerin ve faşizmin ağır bastığı bir turnuva olarak hatırlayacağım bunu. Her şey futbol anlamında güzel gitse de.
0: Bu Dünya Kupası tarihinde bunlar konuşulacak. Doğru.
1: Bir daha son temenni olarak da diğer gruba geçmeden şunu söyleyeyim. Bir daha inşallah Amerika'da uzunca bir süre Dünya Kupası görmeyiz.
0: Artık sor ya Amerika'da. Yani iki defa yap, tamamdır.
1: Ya burada Infantino karar merci olduğu için emin olamıyorum abi. Yani şöyle düşün. Suudi Arabistan'da 2022'de yapıldı. 2030'da tekrar verilmeye çalışılıyor bir yandan. Mesela bunları görünce ben hayal kırıklığı yaşıyorum ve açıkçası şüpheyle yaklaşıyorum olaya.
0: Değil mi?
1: Yapar yapar. Yani bu kadar kolay olmamalı ama abi dediğim gibi yani futbolun elinden demokrasiyi alamazsın. Almamalısın.
0: Ya futbol futboldur. Güzel oyundur. Pelin'in de dediği gibi. Güzel oyun. Futbol. Bunu konuşmalıyız.
1: Valla tekrardan ümit ediyorum. Öyle bir turnuva olur ki futbolun saha içi tarafında turnuva bittiğimizde yine o saha içi kısmını konuşabiliriz uzun uzun ya da turnuvayı en azından futboluyla hatırlayabiliriz.
0: Umarım.
1: Bakalım abi istersen kaç grubumuz kalmış bakalım. 5 grubumuz var. H grubuyla devam edelim. Bu bence güzel bir grup bu arada. Renkli bir grup. İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşilburun Adaları. Yeşilburun Adaları turnuvanın tıpkı Curaçao gibi ya da Haiti gibi ilginç takımlarından biri.
0: Kapeverde orijinal adı.
1: Kapeverde evet. Uruguay tarafında Marcelo Bielsa'yı göreceğiz. Heyecanlıyım. Sevdiğim bir hocadır.
0: Bielsa futbolu iyi oynatmaya çalışan bir teknik direktör. O da dünyanın önemli teknik direktörlerinden biri. Uruguay'ın da iki defa Dünya Kupası aldığını hatırlatalım.
1: İlk şampiyon bu arada.
0: İlk
1: aynı
0: şampiyon
1: zamanda.
0: Dünya Jurime o zamanki adıyla.
1: 1930.
0: Evet, Uruguay.
1: Uzun süre sonra dünya futbolunun vitrininde zirve bir organizasyonda Marcelo Bielsa'yı göreceğiz. Biliyorsun Leeds'ten ayrıldıktan sonra Uruguay'ın başına geçmişti. Son Avrupa şampiyonu Luis de la Fuente ile. Bence şu an aktif en iyi futbol oynayan takım, en iyi kadro demem ama İspanya. Yeşilburun Adaları'na bakıyorum. Kadroda yine tanıdık isimler var. Bu arada ülkemizden tanıdığımız Trabzonspor'a yeni transfer olan Cabral orada. Trabzonspor'dan Wagner Pinya yine orada görüyoruz. Bakıyorum başka kimler var. Yine ülkemizden Nuno da Costa, Başakşehir forması giyen ve Ryan Mendes, Iğdır FK'dan yine tanıdık isimlerin olduğu bir takım.
0: Ve bazı isimlere baktığın zaman Curaçao'dan daha iyi bir kadrosu var.
1: Tabii canım. Ya bu arada şey Geri Rodriguez de kadrodaymış ülkemizden tanıdığımız. Onu da söyleyelim. Kısa bir aramız varmış. Ona gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Dünya Kupası ile milli heyecan başlıyor. Kupanın nabzı %20 ek kazanç fırsatı ile nesine de atıyor. Kupanın ilk maçında bu akşam saat 22'de Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Sen de Dünya Kupası'na nesine de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar nesine de. Nesine, başka bir seviye.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la

0: markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte Dünya Kupası'nı başlamadan bir son kez baştan sona masaya yatıralım dedik. Grup H en son İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan ve Yeşilburun Adaları'nın olduğu, Cape Verde'nin olduğu grubu konuşuyorduk. Cape Verde'den bahsediyorduk abi, o da ilginç takımlardan biri.
8: Yeşilburun Adaları. Ben şurada kalmıştık reklam aramızı vermeden. İyi oyuncular var. Sürpriz. Fakat bu sürpriz yapabilmelerine yeter mi? Ben zor diyorum. Sen?
7: Çok zor. Renk katabilirler ama.
8: Evet.
7: Grup da sert ama onların da talihsizliği oldu.
8: Olmadı grup değil mi?
7: Yani biraz daha rahat bir grupta olabilir de şimdi Uruguay ile İspanya çok ağır basıyor bence.
8: Dünya Kupaları tarihinin iki dev takımı Uruguay-İspanya. Ya o Uruguay-İspanya maçı seyredilecek bir maç diyelim.
7: Ya bu arada şeyi biliyoruz ya, Luis de la Fuente'nin oynattığı futbol çok güzel, hoşumuza gidiyor. Bir de karşısında Marcelo Bielsa ile taktik savaş olarak da çok başka bir boyuta çıkıyor.
8: Acaba nasıl oynayacak değil mi? Bielsa'nın Uruguay'ı Fuente'nin takımına karşı. Ben de bayağı senin gibi merak ediyorum.
7: Bir de şey var ya, ben İspanya'ya karşı oynayan herhangi bir takım biraz daha sertliği arttırabilir, tempoyu düşürebilir ama Marcelo Bielsa'nın da hani ömrü billah bu hücum takıntısını bildiğimiz için renkli bir maç olabilir.
8: Renkli ve belki gollü bir maç olabilir.
7: Muhtemel, muhtemel. Burada Suudi Arabistan için söyleyecek bir şey var mı? Hatırlarsın son turnuvada Harvey Rönert var takımın başında. Bu Zambiya ile Afrika Uluslar Kupası kazanan meşhur Fransız hoca. Arjantin'i yenerek başladılar. Hızlı bir giriş yaptılar ama saman alevi gibi. Sonrasında takım da aldı zaten.
8: En büyük hikayesidir Suudi Arabistan'ın. Son şampiyon Arjantin'in ilk maçında, geçen Dünya Kupası'nda mağlup etmesi. Onun dışında ben büyük işler yapabilecek bir kadro mu bilmiyorum ben ama sanmıyorum.
7: Yani şöyle bir şey var abi, Suudi Arabistan Pro Ligi'ne ciddi yatırımlar var vesaire ama yani orada takımlarda başı çeken oyuncular, hani İtalyan futbolu için söylemiştik ya, hep yabancı isimler, yani hiç heyecan yaratmadı bende Suudi Arabistan milli takımı.
8: Hem öyle hem yabancı isimler ve bazı yabancı isimler de futbollarının artık sonbaharını bile bıraktılar, kışındalar.
7: Emekli hayat.
8: Evet. Zaten oradaki antrenman sistemini iyi kötü araştırdık, baktık. Öyle her gün iki antrenman, öyle bir şey yok. Haftanın belirli günlerinde antrenman sayısının da az olduğu yorumlanıyor.
7: Süresi de kısa bu arada. Akşam 8'den sonra serinlikte bir iki saatlik antrenmanlarla. Yani
8: o yüzden tabii milli takım olarak da iyi sonuçlar almaya çalışacaklardır ama ben şanslarını fazla görmüyorum Suudi Arabistan'ın.
7: Ya bana sorarsan mesela İspanya ile Uruguay'ı ayırdım. Sırf sempatisinden ötürü Yeşilburun Adaları daha yukarıda bitirsin isterim.
8: Bitirebilir mi? Gücü ona yeter mi? Bunu göreceğiz.
7: Bakalım, bu da güzel bir grup. Özellikle İspanya-Uruguay maçını bekliyorum. Uruguay katıldığı kupalara hep renk katmış bir takımdı biliyorsun. Yani 2010'da da galiba çeyrek final mi? Yarı final oynadılar galiba Almanya'yla. Yok, çeyrek final oynadılar Hollanda'yla. Hollanda'ya eğlenmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Hatta

0: Babam Broncos'tu, Muslera'ya attı, inanılmaz bir gol vardı, hatırlar
1: Evet.
0: mısın abi? Yani sıralamayı nasıl yaparız burada?
1: Ben her şeye rağmen İspanya 1, Uruguay 2, Yeşilburnu Adaları'nın gücü yetmeyeceği için Suudi Arabistan 3 diyorum.
0: En iyi üçüncülerden biri bu gruptan çıkmaz bence.
1: Ona da katılıyorum. En iyi üçüncülerden birinin bu gruptan çıkma ihtimalini fazla yüksek görmüyorum.
0: Evet, devam edelim I grubuyla. Bu ölüm grubu dedikleri tabir vardır ya.
1: Benim hiç sevmediğim bir tabirdir. İyi bir grup diyeceksin ona.
0: Ya iyi
1: Süper grup.
0: bir...
1: Niye
0: Bizden bir
1: süper
0: takım.
1: grup demiyorlar?
0: Abi şimdi şey
1: Çok
0: var.
1: zor grup. Süper grup işte.
0: Dışarıdan bakarsan süper grup diyebilirsin ama senin bir takımın içine dahil oldun mu ölüm ya da zulüm grubu diyebilirsin.
1: Zulüm de olabilir.
0: Zulüm de olabilir. Bu grup süper bir grup diyelim hadi. Bizi yakından
1: Evet.
0: ilgilendirmediği için. Fransa, Senegal, Norveç, Irak.
1: Fransa, Senegal, Norveç. İlk üçte kim yer alacak? Bence bu üç takım ilk üçün içinde.
0: Çok net.
1: Onu söyleyebiliriz. Dünya Kupası finalisti Fransa. Kadro yapısı bence grubun birinciliği için favori. Çok korkutucu bir kadro dedim Norveç ama yarış dediler.
0: Bir yarış aramız varmış. Ona gidelim, sonra devam edelim abi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: En dış kulvardan start alacak olan Safkan yarışta 3-4 yaşlardan bir tanesi Dragon Force. Burart ve Galioğlu da 4 yaşındalar. Bucheron 5 yaşında, Altın Sima 6 yaşında. Dragon Force kaldı box'ın dışında. Oldukça da yakın kulvarına onun yerini almasını bekliyoruz. 4 numaralı Dragon Force en dış kulvardan ayağın kurşununa katılacak koşuya. Son 2 startında 3. oldu bu Safkan. 92 handikap puanı var. Altın Sima 100 handikap puanı ile geliyor bu koşuya. Galioğlu da 100 puanda. Bruars 99, Dragon Force 92, Bucheron 80'deki 89 handikap puanına sahip. Kısa vade handikap 24 yarış bu koşu. Dışarıdaki son at Dragon Force da yerini aldı. Atlar hazır. Start verildi ve günün 8. koşusu başladı değerli yarışseverler. 2 numaralı Galioğlu çıkıştan sonra 2 boy kadar geriye düştü. 3 numaralı Bruart saldırı terliği ve 3 boy fark yaptı Bruart. İkincilikte 4 numaralı Dragon Force onun 2,5 boy gerisinde. 1 numaralı Altın Sima ondan 2 boy kadar geride, 5 numaralı Bucheron 3 boy kadar geride ise 2 numaralı Galioğlu. 1600 metre startına doğru farkı 5 boy kadar çıkarttı 3 numaralı Bruars. 4 numaralı Dragon Force ikincilikte. 2,5 boy geride 1 numaralı Altın Sima. Onun 1,5 boy gerisinde 5 numaralı Bucheron. 3 boy kadar geride 2 numaralı Galioğlu sırasıyla 1400'e doğru ilerliyor Safkanlar. 3 boy farklı 3 numaralı Bruars kaçıyor. 4 numaralı Dragon Force onu takip eden Safkan. Bu Safkan'ın 4 boy gerisinde 1 numaralı Altın Sima, 1 boy kadar geride 5 numaralı Bucheron, 5 boy geride 2 numaralı Galioğlu. 1200'e doğru ilerlenirken yarışın lideri 3 numaralı Bruart fark 2 boy. 4 numaralı Dragon Force takipte. 1 numaralı Altın Sima 3'üncülükte. Onun 1,5 2 boy gerisinde 5 numaralı Bucheron. 3-4 boy kadar geride 2 numaralı Galioğlu sırasıyla son 1000'e girilmek üzere. 3 numaralı Bruart'ın liderliğinde sürüyor yarış fark 2 boy. 4 numaralı Dragon Force 2'ncülükte. 2 boy geride 1 numaralı Altın Sima. 2,5 boy geride 5 numaralı Bucheron. 4 boy geride 2 numaralı Galioğlu. Son 800'e girildi 3 numaralı Bruart yarıştaki lider. 4 numaralı Dragon Force yine ikincilikte. 2 boy geride 1 numaralı Altın Sima. 2 boy geride 5 numaralı Bucheron. 4 boy geride 2 numaralı Galioğlu sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Bruart iterek de olsa lider dışında. Dragon Force viraj dönülürken onu yakaladı. Daha geride Altın Sima sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 3 numaralı Bruart yarışın lideri. Ortada 4 numaralı Dragon Force. Daha geriden 1 numaralı Altın Sima'nın atakları var. Şimdi 4 numaralı Dragonforce geldi ve Bruars'tan liderliği aldı. Bruars mücadeleyi bırakmamaya çalışıyor. Altın simanın da gayretleri var. Son 100 metreye doğru 4 numaralı Dragonforce önde. İçeride Bruars var. 4 numaralı Dragonforce koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Bruars ikinci. 1 numaralı altın sima üçüncü. 5 numaralı Bucheron dördüncü. 2 numaralı Galioğlu da beşinci oldu. 4 numaralı Dragonforce Ayhan Kurşun'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam Kocaeli yarışları yorumları için yine sizinleyim. 9 koşu var. 4. koşuda günün 2. altılık ayına başlayacak. 4 çıkar Arap'la Handikap 14 yarışı 1800 kunda start alacak safkanlar. 5 numaralı Tur Bebeği İzmir'den bu safkan bu yarış için özel olarak gidiyor. İzmir'de çok iyi hazırlıkları var. İlk sıradan yazılmalı. 1 numaralı Gobak Kayra ara sonrası yarışı ve sonrası binli 1.07 galibi mükemmeldi. İlk rakip olur. Daha sonra 6 numaralı Haşit Bey'i ve 7 numaralı Tutmaç bana göre rakipleri 5-1-6-7 kuponlarda öncelikle bulunmalı. 9 numaralı Kazdağ Efes'i ve 13 numaralı Coştur'da geniş oyunlarda eklenebilecek isimler. İkinci ayakta 4 yaşlı Arapların yine Handikap 14 yarışı 1400 kunda koşacak safkanlar günün en zorlu yarışlarından bir tanesi. Son yarışında kazanıp Maiden'dan çıkan 16 numaralı Demon Hunter 60 kilodan bu kez 56 kiloya düştü. Yine İzmir'den Kocaeli'nin yolunu tuttu bu yarışı hedef yaparak yine kazanmaya yakın gördüğüm bir isim. 2 tane kalite isim var ki 2 numaralı Ketuda ve 1 numaralı Semen Dinoğlu da ciddi rakipleri. 16-2-1 öncelikli. Daha sonra geniş oyunlar 10 numaralı Ünsal Bey'im, 5 numaralı Başfedai, 6 numaralı Ayferi'de ve 12 numaralı Ürgüp'ü de sürprizle değerlendirebilirler. 3. ayakta 1200 kunda 3 yaş şaraptan bölünen Maiden yarışı. Denküş'te gördüğüm yarışlarında tabela yapan isimler 1 numaralı Barla Bey, 2 numaralı Er Güneş, 4 numaralı Dudak Bey ve 6 numaralı Yaman Özge. Bence ayrımsız yazılmalı. 4. ayakta 3 çıkarınızdan Andik Handikap 17 yarışı 1500 kunda koşulacak bu yarışta. Karvados'un yarıştan çıkmasıyla önde yalnız kalacak olan Çok Önel Kız bence bugün bir beyaz bayrak ana yarışı yapacaktır. Safkan 4'te 4 yaptığı koştuğu son yarışlarda Karvados'un çıkacağı bilgisini de aldığım için bu safkanı ben bugün alternatif banko olarak önereceğim sizlere. Rakipleri kimler olur? 8 numaralı Kuzey Efes'i ve 4 numaralı My Dear Brother öncelikli rakipler. Daha sonra 5 numaralı Kingman Koç, 6 numaralı Dragon Blue ve 1 numaralı Luperian'da geniş oyunlara eklenebilecek sürpriz isimler olacaktır. 5. ayakta 3 yaşlı İngiliz'den Handikap 14 yarışı 1800 kunda koşulacak bu yarışta. 2 safkan rakiplerinden form olarak birkaç saniye bence daha iyi yarışları. 1 numaralı Breathless ve 3 numaralı Alpha Junior. 1-3 yazarak bu ayağa da geçebiliriz. Sonraya geldiğimizde 1700 kunda 4 yaşlı dişi Arapların şartlı 3 yarışında 2 yarıştır kısa vadeli yarışlarda koşulan dereceleri neredeyse gerçekleştiren 3 numaralı Kopuk Uçurtma burada çok vasat ve vasatın altında formsuz rakipleri yanında çok çok ön plana çıkıyor. Bana göre rakibi kendisidir. Eğer ki bir hata yapmazsa çok rahat bir birincilik elde eder. Ben hata yapmasını beklemiyorum. Kazanmasını bekliyorum ve banko olarak öneriyorum 3 numaralı Kopuk Uçurtma'yı. Yarınki yarışlar yorumlarında buluşmak üzere. Bol şansla kazançlı bir gün diliyorum.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Radyo Spor.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Hyundai Beyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Dünya Kupası ile milli heyecan başlıyor. Kupanın nabzı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de atıyor. Kupanın ilk maçında bu akşam saat 22'de Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Sen de Dünya Kupası'na Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
6: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi... Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Adın başka, tadın başka.
12: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz sevgili Can Taner'le. 4 grubumuz kaldı. Herhalde sürenin sonuna kadar da yetiştireceğiz. Hı. Bütün grupları konuşmuş olacağız abi.
1: Evet.
0: Ölüm grubu, zulüm grubu ya da senin tanımla çok iyi grup dediğimiz Fransa, Senegal, Norveç, Irak.
1: Norveç'e bahsederken yarış zamanımız geldi. Korkutucu bir kadro. Tabii ki onlar iklimden şikayetçiydi ama alışırlar herhalde. Çünkü Norveç takımıyla yapılan röportajları izledim. Sıcak onları bayağı bir sarsmış. Fakat Norveç'in ben bu sefer Dünya Kupası'nda iyi sonuç alabilecek kadroya ulaştığına inanıyorum.
0: Çok iyi bir kadro var bence de. Yani Haaland, Ødegaard, Sørloth, Antonio Nusa, yine kontrol ediyorum Sander Berge gibi çok önemli oyuncular var. Arzunes yine Benfica'dan. Yani şu an turnuvanın elit kadrolarından biri diyebiliriz belki neredeyse.
1: Evet, Norveç iyi sonuçlar alırsa şaşırmam.
0: Şeyi gördün mü abi, Norveç'in Norveç'te Dünya Kupası'na uğurlanırken yapılan fotoğraf çekimini, Viking kostümleriyle oyuncu grubu.
1: Gördüm. Burada tabii Senegal, Afrika Kupası şampiyonu. Fas'la beraber diyelim.
0: Ya Fas'la beraber, tam o cümleyi kafamda derlemeye çalışıyordum.
1: Evet, öyle diyelim. Finalisti diyelim en azından da. Onların da kadrosunu saydığın zaman uluslararası anlamda güçlü bir kadro. Bu yüzden ilk 3 bu takımlar arasında döner gibi geliyor bana. Sana?
0: %100 katılırım. Burada Senegal ve Norveç'i tam konumlandıramadım. Mesela buradaki iklime Senegal biraz daha yakın.
1: Tabii.

0: olacaktır diye düşünüyorum sıcaklık olarak. Norveç'te en büyük şansları Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen oyuncular var. Yani Norveç'in kendi işte Bodo'dan, Rosenborg'dan, Molde'den gelen çok fazla oyuncu olmaması bir avantaj.
1: Öyle gözüküyor.
0: Zor grup abi. Burada Irak'a bir şans tanıyor musun? Çok zor.
1: Ya Irak elinden geleni yapar diyorum ben, o kadar.
0: Ya burada Irak puan alamadan bu süreci tamamlasa şaşırmam mesela.
1: Ben de. Ya katılması bile başarı derim.
0: Burada sıralamayı nasıl yaparsın abi? Herhalde Fransa'ya bir deriz. O konuda çok bir beis yok ama ikinci sıra zor.
1: Yapamıyorum şu anda. Yani Senegal, Norveç ikisi de çok iyi takım.
0: Norveç biliyorsun bu arada iki tane turnuva kaçırmalarına rağmen Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'ndan bahsediyorum. Uzun süredir de sol bakenle aynı hoca güdümünde gidiyorlar.
1: Yani inan acaba iki kim olur konusunda net değilim. Çok zor bir grup çünkü. Süper grup.
0: En zor grup diyebiliriz buna herhalde.
1: Diyebiliriz.
0: Gelelim abi J grubuna, yaklaşık 7-8 dakikamız var bütün grupları da bitirmek adına. Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün. Bu da güzel grup.
1: Güzel grup. Arjantin, Avusturya, Cezayir arasında ilk üç geçecek. Ben Ürdün'e pek şans tanımıyorum bu grupta. Kadro olarak da baktığımızda. Avusturya kulüpler düzeyinde tamamen Avrupa futbolundan çekildi. Fakat Avrupa'nın değişikliklerinde oynayan oyuncuları var. Bu yüzden de iyi sonuçlar alabilirler. Cezayir, hiç unutamadığımız Cezayir'in Almanya galibiyeti Dünya Kupaları tarihine geçmiştir. Ve tabii ki Cezayir büyük futbolcular yetiştirdi. Mesela kimdir Cezayirli? Zinedine Zidane.
0: Benzema.
1: Benzema. Yani bunları da söylemeden edemeyeceğiz. Fakat ben Cezayir'in ikiyi zorlayabilme ihtimalini de araya bırakmak isterim. Arjantin, Avusturya diyorum ama Cezayir'de ikiyi zorlayabilir bence.
0: Burada Avusturya'da da Ralf Rangnick'le birlikte kurulan o sistem benim çok hoşuma gidiyor abi. Çok kaliteli futbolculardan oluşuyor mu? Hayır ama çok iyi bir sistem var yani.
1: Ya Almanya ve Avusturya takımları denince, milli takımları, aklımıza hemen sistem geliyor tabii ki ister istemez.
0: Burada ben de Arjantin'in arkasında, Arjantin'de izlemek istiyorum. Yani 2022 Dünya Kupası'nın üzerine gelen önemli genç oyuncular var işte. Gelişmiş bir Alvarez var, Nico Paz bu takıma eklendi. Daha iyi bir Arjantin milli takım bile görebiliriz.
1: Görebiliriz. Messi'nin göstereceği performans da merakımı bayağı arttırıyor Arjantin için.
0: Vallahi beni hala turnuvanın katılacak 48 takım arasında en heyecanlandıran oyuncu Messi, açık söylemek lazım.
1: Beni de.
0: Messi'yi de böyle majör turnuvalarda artık gözlerden ırak biliyorsun Amerika'da. Belki de son kez izleyeceğiz. O da ayrı bir duygu olacaktır.
1: Artık tamamdır. Belki de Amerika'da, bilmiyorum da, bir seneden daha fazla kalır mı? O bile bir soru işareti bende.
0: Yakinen de takip edeceğimizi zannetmiyorum açıkçası MLS.
1: Evet.
0: O yüzden Messi'nin maçlarını burada özel bir gözle izlemek lazım. Bakıyorum ilk maç Cezayir karşısında. Sabaha karşı 4'te 22'sinde. İkinci maç Avusturya ile saat 8'de Türkiye saatiyle. Güzel
1: çok iyi bir saat değil mi?
0: Çok iyi bir saat. 22 Haziran biraz daha vakit var bu maça ama bu saat itibariyle turnuvanın en izlenebilir maçlarından biri olacaktır bu arada, onu söyleyelim.
1: Ben de aynı kanaatteyim.
0: Son Ürdün maçı da saat 5'te, yani bir Arjantin maçını grup aşamasında gönül rahatlığıyla izleyebiliriz.
1: Evet, ayaklarımızı uzatıp değil mi? Arjantin Avusturya.
0: Güzel de maç olur.
1: Evet.
0: Burada o zaman Arjantin 1, Avusturya 2 bir şer düşerek Cezayir yazıyorum. Bir son sıraya da Ürdün'ü koyduk. Son iki grubumuz Portekiz, Özbekistan, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
1: Burada Portekiz ve Kolombiya'yı ben ilk iki olarak görüyorum.
0: Valla çok tartışılacak bir şey yok. Ben de hemfikirim burada. Kongo belki en iyi üçüncülere girer mi diye düşünüyorum. Onların da bir kadrosuna bakmak istiyorum. Yine fena olmayan Avrupa'da belli noktalarda oyuncuları var ama Kolombiya ve Portekiz çok ağır basıyor.
1: Ya kadro olarak da tabii burada da az önce Messi'yi konuştuk. Bakalım Cristiano Ronaldo yine bu Dünya Kupalarında gol atarsa tarihe geçecek mi? Bu grupta gol atma ihtimali var.
0: Yüksek de görüyorum bu arada.
1: Ben de.
0: Ha, bu arada şöyle bir fark var abi. Arjantin milli takımı Messi'nin sırtında, Messi'yi taşıyarak başarılı olabilir mi? Bence olabilir ama şu Portekiz milli takım kadrosu Ronaldo'yu oynatacağım motivasyonuyla yola çıkarsa bence başarılı olamaz.
1: Ona göre bir sistem benimsemesi gerekiyor.
0: %100 katılırım. Burada sıralamayı Portekiz, Kolombiya, herhalde 3'e Demokratik Kongo'yu mu koyarız?
1: Evet, Demokratik Kongo diyelim.
0: 4'e de Özbekistan. Bu arada Özbekistan milli takımında da 2006 Dünya Kupası şampiyonu İtalya efsanesi Fabio Cannavaro var.
1: Sürpriz yapabilir mi?
0: Ya çıkıp oynar, en büyük sürpriz olur abi. Onun haricinde çok büyük bir sürpriz beklemem Özbekistan'dan.
1: Tabii onlar da psikolojik olarak yıprandılar Amerika'ya girişlerinde. Onu da unutmamak lazım.
0: Orada da evet, soruşturma yediler girişte. Yaklaşık 3-4 saat boyunca havaalanında
1: kaldılar.
0: Ya açık söyleyeyim, tutsak edildiler.
1: 3-4 saat, uzun bir süre.
0: Yani yazık. Hakikaten bunları bahsettik uzun uzun. Son gruba gelelim abi. L grubu İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama.
1: Panama bu grupta sanki dördüncü olur.
0: Dönemem. Zor bir grup. Bir Hırvatistan için ne dersin abi? 2018'de final oynamışlardı ama artık o jenerasyonun mahsulleri yavaş yavaş takımdan...
1: Yaşlı bir takım değil mi?
0: Genel itibariyle yaşlı bir takım. Hala Kovacic'leri, Modric'leri görüyoruz orada. Yani dediğim gibi çok yerine yenilerini de koyamadılar. Şimdi çıkan genç bir Baturina var ama onun haricinde yaşlı bir takım işte. Modric 39 yaşında, Kovacic 30'un üstünde, Budimir 35 yaşında. Genç, pek genç bir takım değil.
1: Son turnuvaları.
0: Büyük oyuncular için bunu söyleyebiliriz.
1: Birçok oyuncu için öyle. Livakovic oynayacak.
0: Evet. Yani bu grupta yine variyet gösterebilirler. Herhalde Gana'nın önüne yazabiliriz. Üst turlarda görebiliriz belki.
1: Bence de. Olabilir.
0: Burada nasıl yaparız abi? Tuhel'e rağmen İngiltere birinci diyebilir miyiz?
1: Ya şöyle bir değerlendirme yapalım. İngiltere'den iyi futbol bekliyor musun?
0: Yok. Seyir zevki olarak mı, sonuç anlamında mı?
1: Seyir zevki.
0: Seyir zevki olarak büyük takımlar arasında en az beklentim olan takım İngiltere, öyle söyleyeyim.
1: Bana da öyle geliyor. Ama sonuç alma anlamında bu grupta ben İngiltere lider olur diyorum.
0: Ya oynamadığı gibi gruptaki diğer takımları da oynatmaz İngiltere. Yine
1: golünü atarsa da gol yemiyor. Pozisyon verdi.
0: Zehir eder grubu. Seyir zevki açısından söylüyorum.
1: Yani İngiltere sabaha karşı maçlarda tamam, Britanya'da seyredilir ama bu futbolla böyle devam ederse işi zor.
0: Yani şu oyuncu grubunun daha iyi bir hocanın eline geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hırvatistan'dan çok büyük bir sürpriz beklemiyoruz herhalde. Gruptan belki çıkarlar ama Gana özelinde ne dersin abi?
1: Gana Hırvatistan'ı yenebilir. Onu söyleyeyim.
0: Orada da ikincilik biraz karışık, bir önceki grup gibi.
1: Evet. Yani Hırvatistan'ın işi, isimleri saydık az önce. Konuştuk. Değerlendirmeyi yaptık. Ben biraz işlerini zor görüyorum.
0: Bu da mesela kağıt üstünde güzel ama izlerken çok haz vermeyecek bir grup. Yani kağıt üstüne baktığında İngiltere, Hırvatistan'ı, Gana'yı aynı grupta vermek heyecan verici olabilir ama görmek oyun anlamında çok heyecanlı bir grup değil bence.
1: Ya, Hırvatistan'ın bu takımı istesen de tempolu oynayamaz.
0: Yaş olarak, fizyolojik olarak müsait değil.
1: İstesen de ya bu takım tempolu oynayacak. İşte şöyle oynar, Hırvatistan karşısında kanatlar çok önemli diyemezsin. O organizasyonu 90 dakikaya sığdıramayacak bir takım, takımın yaş ortalamasına baktığında.
0: Yani gruptan belki çıkarlar ama ilerisi çok parlak olmaz diye tahmin ediyorum ben de onlar için. Bütün grupları konuştuk abi. O zaman Şampiyonlar Ligi'nin başladığı gün senden bu tahmini alalım. Şampiyonluk adayın kim? Bunu turnuva bittiğinde tekrardan konuşuruz.
1: Benim şampiyonluk adayım. Umarım işte Türkiye finale çıksın diyelim. Klasik. Ama tabii ki şans verilen ülkeler var. Şimdi de gerçekleri var. Benim şampiyonluk adayım İspanya.
0: Valla ben de burada futbol olarak İspanya, kadro olarak Fransa'yı önde görüyorum.
1: Bir tane söyle o zaman.
0: Sürpriz söyleyeyim mi abi?
1: Söyle.
0: O kadar konuştuk. Almanya sanki bu tek maç eliminasyon sisteminde, ve Almanya demek istiyorum. Yani neden bunu, peki, söylüyorum? Yani İspanya, Fransa diyebiliriz ama bir ay sonra söylediğim radikal bir şey olursa burada belki böbürlenirim diye bir Almanya ismini atayım.
1: Tamam, ben de İspanya dedim. Bakalım kim olacak şampiyon, göreceğiz.
0: Ağzına sağlık abi, çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de. Herkese iyi akşamlar.
0: Evet, Spor Kazanı'ndan bugünlük bu kadar diyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı'nı sundu. Reklam. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
3: Radyo Spor. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. ev, araç ve iş yeri

0: için en kolay yolu.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: Reklam.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Son Düzlüğü'nün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
5: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
5: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters köşe.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Numaralı Fast Pilot hemen diplerine gelen 7 numaralı Kinjal, 1 numaralı Gel Oglim koşunun lideri fark 1 boy, 5 numaralı Bullman ikinciye geldi, 6 numaralı Raymond Reddington 3.lükte 1 boy geride Yes Gracias, hemen içinde 4 numaralı Tywin Lannister 2 boy geride 7 numaralı Kinjal dışında 3 numaralı Fast Pilot, 1 numaralı Gel Oglim son 800'e de önde geliyor, ikincilikte Bullman, dış kulvarda Yes Gracias, içeride Raymond Reddington sırasıyla atlar düzeye çıkmak üzere. Bir numaralı Gel Oglim koşunun lideri Bullman yine peşinde içeride. Raymond Reddington dışarıda. Yes Gracias orta kulvarda Tywin Lannister. Onun dışında Fast Pilot son sıradaki İncel. Atlar düzlükte. Bullman düzde lider çıkan isim içinde Gel Oglim. Dışından 6 numaralı Raymond Reddington'ın gayretleri var. Son 300 metreye girildi. Ortadaki 5 numaralı Bullman önde içerideki. Gel Oglim mücadeleyi bırakmıyor geriden. Raymond Reddington'ın da atakları var. 200'e girildi. Bullman önde. Gel Oglim teslim olmamaya çalışıyor. Dışta 5 numaralı Bullman, içeride 1 numaralı Gel Oglim. Son metreler Bullman'a hakim oluyor. 5 numaralı Bullman kazanıyor. 1 numaralı Gel Oglim ikinci, 6 numaralı Raymond Reddington üçüncü, 4 numaralı Tywin Lannister dördüncü, 3 numaralı Fast Pilot'ta 5. oldu. 5 numaralı Bullman İsmail Yıldırım'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Radyo Spor.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 1930 yılı. Amerika Birleşik Devletleri Arjantin maçı. Maçın sonucu Arjantin 6, Amerika Birleşik Devletleri 1. Burada maçın sonucundan çok maçın ne kadar sert geçtiğiyle başlayacağım. Çok sert maç. İki tarafta birbirine bayağı sert tekmelerle müdahale ediyorlar ve bunun sonucunda tabii ki oyun duruyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doktoru Jack Cool sahaya koşuyor. Doktorun elinde bir çanta var. Sahaya koşuyor, tedavi yapacak, oyuncular yerde. O sırada Jack Cool bir anda yere düşüyor. Yere düşerken çantanın içi açık ve kloroform bir anda kırılıyor. Biliyorsunuz bu madde insanı bayıltan bir madde. Herkes doktora, Jack Cool'a bakıyor. Doktor o maddeyle temasa maruz kaldığı için bir anda kıpırdamıyor. Eyvah ne oldu diyorlar. Hemen bakıyorlar ama Dünya Kupaları tarihinin 1930'da en absürt olaylarından biri meydana geliyor. Doktor ve yerde sakatlanan oyuncular baygın bir şekilde sahayı terk ediyorlar. Sebebi de kloroform.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Artık 11 Haziran gününden sizleri selamlıyoruz ve Dünya Kupası'nın da başlangıcı için yalnızca saatleri sayıyoruz. 4 saat 28 dakika sonra neredeyse Dünya Kupası'nın ilk maçı Meksika ile Güney Afrika arasında oynanıyor olacak ve bizler de beklediğimiz 4 yılda bir gelen futbol şölenine başlangıcı veriyor olacağız. Milli takımımız 2002 yılından bu yana ilk defa turnuvada, 24 yıllık hasret bitti. Dünya Kupası heyecanı bugün itibariyle başlıyor. Bizler de elbette Nesine Saatlerinde Dünya Kupası maçlarını ve günün bültenini değerlendiriyor olacağız. Sevgili Yiğit Ayık hattımızda. Yiğit, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: İyiyim, umarım sen de iyisindir. Tabii ki Dünya Kupası başlıyor, hepimiz çok heyecanlıyız. Sana Dünya Kupası'nı sormak istiyorum ama sana biraz önce bu sabahtan gelerek Dünya Kupası'na doğru gitmek istiyorum. Çünkü sen yanlışım yoksa dün gece Nesine'de yayındaydın. NBA final serisi 4. maçı sırasında ve NBA finalleri tarihinin en büyük geri dönüşü oldu. Var mı söylemek istediğin bir şeyler maça dair?
1: Yani aslında benim çok sevdiğim oyunculardan birisi abi. OG Anunoby, biliyorsun sen de. Yani onun özellikle hem blok üstü böyle bir sayı imza atmış olmasıyla NBA finallerinde belki uzun süre boyunca unutulmayacak bir maça imza atılması ya beni çok keyiflendirdi diyebilirim. Özellikle yani New York Knicks'in ben bu seriyi hak ettiğini düşünüyorum. Bu kadar kuvvetli bir batı tarafının doğuya yeniliyor olması, özellikle de NBA'de dengelerin ilerleyen yıllarda da değişmesi açısından ben çok kritik olduğunu düşünüyorum. O nedenle hani bu Knicks galibiyetini ben tabii ki çok önemli görüyorum ama ya özellikle de o ünler geçişinden de bahsetmeden olmaz abi ya. Yani inanılmaz derecede çocuk gibi sevindiler ya.
0: Onlarla Jerry Seinfeld'in sondaki hali inanılmazdı bence.
1: Abi, hiç sorma ya. Yani Spike Lee'nin ruhuna tekrardan şey geldi ya. Reginald'la kapıştığı o yıllardaki heyecan, ateş geldi bir anda. Ya inanılmazdı yani izlemesi bile. O yüzden ya dediğim gibi yani New York Knicks'in ben burada artık fişi çekeceğini düşünüyorum. Ya özellikle bir sonraki maçta olmasa bile San Antonio'da oynanacak ikinci maçta bu işi bitirecektir diye düşünüyorum. O yüzden bakalım abi, çok keyifli bence bir final serisi oluyor, onu söyleyeyim. Ya dün de özellikle güzel bir bahis de aldık yani. Bir farklı ara 14-15'e indiği anda ben dedim New York geliyor. Belli ki New York geliyor. Orada da bir 5-15'ten New York galibiyetine gitmiştik. OG Anunoby'nin de katkısıyla abi yanıltmadı bizi, sağ olsun.
0: Evet, yani gerçekten inanılmaz bir performanstı o anlamda. Acayip. Yani NBA finalleri tarihinin en büyük geri dönüşü. İzleyen insanlar için bence en unutulmayacak NBA maçlarından bir tanesi oldu. Madison Square Garden'daki hava, oyuncuların girdiği ruh hali, sağ kenarında oturan yıldızlar geçidindeki o ünlülerin hani ünlü birer insan olmaktan çıkıp bir taraftar duygusunu ortaya koyuşları ve bütün parkeye damlayan o hani taraftar ruhu inanılmaz bir ambiyans yaratmıştı finalde. Gerçekten güzel bir spor gecesiydi ve bugün de yine güzel bir spor akşamıyla devam edeceğiz abi. Dünya Kupası başlıyor, heyecanlı mısın?
1: Abi ister istemez heyecanlıyız. Yani majör ligler başlayana kadar özellikle de hem vakit geçirmek açısından hem de nasıl diyeyim, milli takımımız da sonuç olarak burada oynayacak, heyecanlı bir şekilde takip edeceğiz. Ya herhalde hepimizin keyif alacağı bir turnuva olacaktır diye düşünüyorum. Milli takımımızın da form durumu göz önüne alındığında ben keyifli bir turnuva geçmesini bekliyorum. Tabii takım sayısı da arttı, burada oynanacak maç sayısı da fazla ama maçların saati böyle çok muallak izleyenler için. Ama tabii ben keyifli bir turnuva olacağını düşünüyorum abi. Tabii turnuva öncesinde yaşanan insanlık onuruna da dokunan bazı durumlar var ama ister istemez saha içindeki oyun bence bu durumun önüne geçecektir diye düşünüyorum.
0: Ki yani ne yazık ki bu durumlar biraz daha da devam edecek gibi gözüküyor Yiğit. Yani iki tane otokratın elinde düzenlenen bir turnuva olarak gözüküyor şu anda. Bu FIFA ve ABD olmak üzere tabii ki. Yani dileriz ki daha çok futbol konuşabiliriz ama bana da sanki bu turnuva bittikten sonra biz Temmuz'un sonunda seninle bunları konuştuğumuzda bu tarafları çok hatırlayacağız, hatırlamak zorunda kalacakmışız gibi hissediyorum ben de. Bir yandan dediğin gibi Amerika'da olmasıyla beraber, Amerika kıtasında olmasıyla beraber tabii ki biraz daha bize ters saatlerde maçlarda oynanıyor olacak. Bu anlamda da NBA finallerinden sen de artık antrenmanlısın abi. Dünya Kupası öncesi o da sana iyi bir hazırlık olmuş olsa gerek diyeyim. İlk maçta istersen başlayalım. Meksika ile Güney Afrika, turnuvanın ev sahibi Meksika. Tarihte de en fazla ev sahipliği yapan ülke oldu böylelikle. Üçüncü kez ev sahipliği yapıyorlar Dünya Kupası'na. Güney Afrika karşısında turnuvayı 2010'un ev sahipleri karşısında açıyorlar. Ne bekliyorsun bu karşılaşmayla ilgili? Oldukça da zaten detaylı bir bahis opsiyonu bu maç için söz konusu. Nesine de 1197 farklı bahis bu maç için alınabiliyor.
1: Ya şunu söyleyelim abi. Meksika'nın Dünya Kupası tarihinde hani ev sahibi olduğu zamanlarda en iyi performanslarını sergilediğini biliyoruz. O yüzden turnuvaya da yine etkili bir başlangıç yapmak isteyeceklerdir kendi evlerinde. Ki özellikle bence Meksika'da oynanacak maçlarda rakıma dikkat etmek gerekiyor abi. Meksika'nın bu lehine işleyecek bir durum olacaktır. Rakımı yani ülke rakımı yüksek olan takımlar, milli takımlar bence burada Meksika'da oynayan takımlar bu durumdan avantajlı olarak çıkabilir diye düşünüyorum. Hani bunun takibini yapmakta da fayda var bence bahis alırken. O yüzden ya ben Meksika'nın abi bol pozisyona gireceği, bolca korner kullanacağı ve Meksika'nın gollü bir galibiyet olacağı karşılaşma bekliyorum. Skor olarak da hani aklımdan geçen skorda 3-1 olarak söyleyeyim ben. Özellikle ben Meksika'nın açılış karşılaşmasında görsel bir söylem yapacağını düşünüyorum taraftar önünde.
0: Evet, bence de burada etkileyici bir maç olacaktır. Direkt 3-1'inde 13-10 gibi oldukça yüksek bir oranı var. Bir yandan kornerler dedim. Bu anlamda da örneğin yine Mustafa Demirtaş'ın editör yorumlarında bir bahsi var. Karşılaşmaya özel olarak açılan bahislerde Meksika'nın artı 1 golü ve 5 korneri 1.68 gibi bir orandan karşımıza çıkıyor. Bu da yine senin de aslında maça dair beklentilerini de karşılayan güzel bir bileşik bahis örneği. Ya rakımdan aslında bahsettin, o gerçekten önemli bir fark olacak bazı Güney Amerika ülkeleri içinde. Ki bu anlamda Güney Afrika tam tersi çok daha hani deniz seviyesinde olan bir ülke olduğu için de buraya daha negatif olarak geliyorlar olsa gerek.
1: Yani %100 abi, ona katılıyorum. Ya yani bir de Güney Afrika'nın da ben nasıl diyeyim sana, ya iklimden zorlanmasa bile o taraftar atmosferinden, o ateşli güçten de etkilenme ihtimali var. Bir de bence kadro olarak da 2010'a göre ya da işte diğer turnuvalara göre bence çok daha zayıf bir kadroyla buraya geliyorlar. O yüzden ya özellikle de Meksika bence biraz daha kendi ana rotasyonunu da oturtmuşken, kemik kadrosunu oturtmuşken bence bu turnuvada sürprizi açık takımlardan biri olarak ön plana çıkacaktır.
0: Evet ya, orada da tabii Guillermo Ochoa yine çok hani 2006'dan beri Dünya Kupası'nda kaleyi korumaya devam ediyor. Quiñones iyi bir hücumcu.
1: 4 yılda bir ortaya çıkan bir adam ya. 4 yılda bir ortaya çıkıyor yani. Hayalet gibi bir kaleciden bahsediyoruz.
0: Yani 4 yılda bir hatırladığımız biri. Bir de tabii ki Gilberto Mora, onların genç yeteneği. Tijuana'da kalmaya da devam ediyor. Ama turnuvanın en genç oyuncusu bu seneki edisyonda. Gözler de Meksika'da genç yetenek olarak yine onun üzerinde olacak. O da yine bence turnuva boyunca performansıyla takip edeceğimiz, merakla bakacağımız oyunculardan bir tanesi olarak karşımıza tabii ki çıkabilir. Yine gecenin ilerleyen saatlerinde Güney Kore ile Çekya'nın mücadelesi bugün için önümüzdeki maçlardan bir diğeri olacak. A grubunda o maç için ne beklersin?
1: Ya şunu söylemek lazım. Orada abi bence Güney Kore hayal kırıklığı yaratabilecek takımlardan biri olabilir grupta. Ya Çekya için de mesela Pavel Sulç'un ben iyi bir turnuva geçirmesini bekliyorum. Diğer birçok yorumcu gibi. Özellikle Çekya'nın biraz daha böyle bu turnuvaya daha böyle özenli, daha dikkatli yaklaştığını görüyorum. Hani ben burada bir Çekya galibiyeti beklesem de yine de Güney Kore'nin biraz daha tutucu bir oyun oynamasını ve karşılaşmanın daha böyle karşılıklı gol varla beraberlik sonuçlanması bekliyorlar. 1-1, 2-2 gibi bir sonuç gelebilir bu karşılaşmadan, onu söyleyeyim. Ama 1-1'e çok daha yakınım, onu söyleyeyim abi ben. Ya Çekya'yı bir şekilde Güney Kore'nin durdurmasını bekliyorum. Onu da söyleyeyim ama ya Çekya galibiyeti olursa da hiç şaşırmam. Ama Güney Kore galibiyeti beni çok şaşırtır, onu söyleyeyim.
0: Ya ben de burada mesela Güney Kore için pozitifim. Yani ben Güney Kore'nin iyi bir turnuva geçirebileceğini düşünüyorum doğrusu. Ellerinde fena oyuncular yok. Çeklerinde zaten güçlü bir kadrosu var ama yine işte Güney Kore'de de Son'un tabii ki artık hani vedası, son dans demek istemiyorum ama hani o en uçta ben iyi iş çıkartabileceğini düşünüyorum. Kang In-Li'nin ben yine burada Güney Kore için yani Paris Saint Germain'den gitmek, transfer yapmak istiyor oyuncu biliyorsun. Kendisini burada gösterebileceği değerli bir vitrin olarak bakabilir buraya. Fena olmayan bir hücum hatları var. Arka tarafta da tabii ki yine Kim Min-jae'nin hani başı çektiği bir savunma kadrosuna sahipler. Çekya'nın da yine burada tabii ki etkili oyuncuları var. Ben açıkçası bu maçın gruptan kimin çıkacağı açısından çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çekya ile Güney Kore açısından sen ne düşünürsün?
1: Ya kesinlikle öyle abi. Mesela Kanada ile Bosna-Hersek maçı da buna bir benzer bir maç. Ya ilk maçlardan böyle gruptaki sıralamanın hani belirleneceği maçlar oynanacakmış gibi hissediyorum ben de. O karşılaşmalardan biri de bence bu karşılaşma. Ya özellikle sen de bahsettin Son'dan. Son bir de şimdi Amerika'nın da iklimine alışık olduğu için hani Amerika'da oynuyor sonuçta, MLS'de oynuyor. Ve bence oradaki görüntüsü de biraz daha böyle işin bitirici kısmından ziyade biraz daha gol pası veren, o kilit pasları atan, biraz daha takım

0: Ladislav Krejci'nin bir şut oranının 1.41 olduğunu ben görüyorum. Karşılıklı gol bekler misin bu karşılaşma için? Zaten 2-1 demiştin skoru da yanlış hatırlamıyorsam beklenti olarak.
1: Abi 1-1 karşılıklı gol var ya da maç sonucu sıfıra da yakınım, onu söyleyeyim. Bu maç üzerinde.
0: Evet, maç sonucu 0'ın 2.70 gibi bir oranı var. Yine karşılıklı golün 1.70 gibi bir oranı var. Peki A grubu özelinde seni yine burada gruptan çıkmasını beklediğin iki ülke hangisi? Onu da sorayım yine A grubunu konuşurken.
1: Abi Meksika Çekya ya benim beklediğim ikili bu grupta.
0: Evet, Meksika ve Çekya burada yine biraz daha.
1: Meksika Çekya aynen.
0: Öne çıkan takımlar. Tabii Perşembe gününde, yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceki Dünya Kupası maçları aslında bu şekilde. Bizler yine Dünya Kupası maçlarını konuşarak devam edeceğiz. Bugün zaten nesne saatlerinde sizlerle benim de son günüm. Buradan yine Kanada Bosna Hersek maçıyla istersen hemen B grubuna geçerek o şekilde devam edelim. Sen kritik bir maç olmasını beklediğinden zaten bahsetmiştin. Nasıl bir Kanada bekliyorsun?
1: Abi açıkçası Kanada'nın biraz da CS maçtan dolayı hani hakimiz Kanada'nın oyununa diye düşünüyorum. Özellikle Leeds olsun, işte bu enerji içeceği sponsoru olan takımların oynattığı oyuna bakacak olursak, onlar genelde önde daha stres yapan, direkt bir futbol oynatmaya çalışan hocalara emanet ediyorlar takımı. CS maç da bunlardan bir tanesi. Şimdi Kanada'da da bence böyle oynamaya yatkın oyuncular var. İşte Buchanan olsun, Kyle'lerin olsun.
0: Tabii. Jonathan David.
1: Jonathan David olsun. Önde pres yapmayı seven, topu kaptıkları zaman topun kıymetini bilmeye çalışan, o kontra hücumunu oynamaya çalışan bir takım. O yüzden Kanada bu yönüyle bence dikkat çekiyor. Ama Bosna Hersek'in geldiği yola baktığımız zaman özellikle 2014'teki turnuvada başarısız olmuşlardı. Ben burada başarılı olmak isteyeceklerdi. Biraz daha katı bir anlayışta. Derine gelerek, işte Ceko'nun biraz daha derine gelerek oyun kurulumuna katkı sağladığı bir Bosna Hersek bekliyorum. Maçın yazısını da ben yazdım bu arada abi, bu karşılaşmanın, ve orada şunu söyledim: oyuncu pas yapar istatistiğine değineceğim. Ceko'yu hem Şantiye'den hem Fenerbahçe'den hem de milli takımda oynadığı karşılaşmalardan biliyoruz. Derine gelip abi oyun kurulumuna yardım ediyor. Yani Ceko hala ilerleyen yaşına rağmen ne kadar hani yaşlanırsa yaşlansın, yani bu adam merkeze gelip sağ sola top dağıtım konusunda hala uzman bir şekilde, elit bir şekilde katkı vermeye devam ediyor takımlarına. O yüzden ben burada daha da 36 artı oyuncu pas yapar istatistiğine yöneldim. Ceko'nun yine ben takımı yönlendireceği, Bosna Hersek hücumlarına yön vereceği bir akşam bekliyorum. O yüzden hani bu bahse yöneldim bu karşılaşma özelinde.
0: Evet, yani çok mantıklı. Bir yandan ben de şimdi hemen yorumlara bakıyordum. Buradan da editör arkadaşlarımıza da mesajım olsun. Yiğit Ay'ın burada yorumunu girin lütfen efendim. Oyuncu pas yapar artı 36 demiştin Edin Dzeko için. 2.18 gibi bir oranı var Yiğit. Güzel de bir oranı var. Ki oldukça da mantıklı zaten. Sen de bu bahsi seçmekteki mantığını az önce bizlerle paylaştın. Ya Bosna Hersek'in kadrosu çok fazla sanki kapanmaktan başka bir şey yapamazmış. Bir derin blok takımı olmaktan başka bir yöne gidemezmiş gibime geliyor benim doğrusu. Kanada içinde baktığında aslında o baskıyı, presi iyi yapabilen bir takım havası veriyor personel olarak. İşte Jesse Marchand yine bir Premier League Leeds'le teknik direktörlük geçmişi olan bir antrenör. Ama yani işte iyi pres takımları da derin blok takımlarını açmakta çok zorlanıyorlar. Yani bu Kanada kadrosuna da baktığımızda sanki o derin blokta bekleyen, arkada bekleyen bir takımı şöyle açarlar. Şu oyuncu şunu yapar ve açabilirler dediğimiz de bir oyuncu ben çok doğrusu saptayamıyorum. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
1: Ya ben de sana kesinlikle katılıyorum abi. Zaten Kanada'nın son milli maçlarına bak, yani son hazırlık maçlarına falan bak. Bu durum birebir yaşanıyor aslında Kanada'nın maçlarında. Ya skor anlamında da böyle ilk döneminde Jesse March'ın daha fazla üretmekte zorlanmayan bir takım görüntüsündeyken şu anda biraz daha katı savunmaları karşı pozisyon üretmekte zorlanan bir Kanada milli takımı görüyoruz. Yani burada tabii yani hücum hattının hani Dünya Kupası'na giderken hani herkes isteyebileceği hücum hatlarından bir tanesi var. Jonathan Davis de promis. Burada o yüzden yani Kanada'nın skor noktasında hani Bosna Hersek'e karşı skor bulacağını düşünsem de ya yani Bosna'nın ağır bir şekilde ben kontra atak hücumunu rakibine göre çok daha iyi oynadığını düşünüyorum. Yani bu İtalya karşısında da bunu gördük. Dünya Kupası elemelerinde de bunu gördük. Ya özellikle işte bitirici noktada abi Demirovic'in hani yükselen

0: performansı. Genç yetenekleri var. Esmir Bayraktareviç. O da çok iyi bir sezon geçirdi abi. Yani onun da ben bu turnuvaya damga vuracak gençlerden biri olmasını bekliyorum. Hani alternatif bir bahis isteyenlere de abi ben mesela iki tane işini önerebilirim Bayraktareviç'in.
1: Evet, bu da yine güzel bir bahis olarak karşımıza çıkıyor. Buradan kendi grubumuzda ev sahibi ABD'nin maçına geçelim. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece saat 4'te Türkiye saatiyle Amerika Birleşik Devletleri ile Paraguay, turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD ile Paraguay karşı karşıya gelecek Yiğit. Ne bekliyorsun sen ABD adına bu açılış maçında?
0: Abi şunu söyleyeyim. Yetenek bakımından baktığımız zaman Amerika'da yetenekli oyuncular var ama bence çok yumuşak bir takım Amerika. O sertliği, o direnci gösterebilen bir takım değil. Ama Paraguay bence tam tersine özellikle de Güney Amerika elemelerinde de hani bize gösterdi ki bu takım gerçekten fiziksel mücadeleyle biraz da yetenekli ayakların birleşimiyle hakikaten iyi işler yapabilirmiş hissiyatını bize verdi. Yani özellikle Paraguay'ın olması gruptaki sıralamanın da bence anahtarının onlardan geçtiğini bize hissettiriyor abi. Yani Paraguay'ı yenebilen grup lideri olur ya da Paraguay'dan puan alabilen takım bence bir sıra yükselirken çok da zorlanmaz gibi hissediyorum. Çünkü burada bence Paraguay bu gruptaki takımların hepsine çok ters gelebilecek bir takım, özellikle fiziksel mücadeleyle. Yani bizi de bence ben zorlamasını bekliyorum. Bu grupta hatta bizim en çok zorlanacağımız maçın ben Paraguay maçı olmasını bekliyorum. Özellikle mesela o maça çıkmadan önce Montella'nın çok daha sert bir orta sahayla bu maça çıkacağını düşünüyorum, inanıyorum. O yüzden hani ABD karşısında da ben Paraguay'ın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum abi. Hani bir şok yaşatarak başlayabilirler turnuvaya. Ev sahibi ekibi, onu söyleyeyim. Ama ben burada tabii Amerika-Paraguay maçında abi ilk kere bir Paraguay golü deneyeceğim. Hani sürpriz olarak bunu denemeyi düşünüyorum.
1: Ya Paraguay'ın dediğin sertliğine katılıyorum. Ben biraz da şunu da düşünüyorum. Bizim oynadığımız Venezuela hazırlık maçı bence Paraguay maçı için bir ön izleme yanı da taşıyordu. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
0: Kesinlikle abi, kesinlikle. Zaten o gün de mesela Venezuela ile bence hazırlık maçı yapmanız milli takım açısından çok önemli olmuş. Yani orada da mesela oyuncuların o sertliğini, Venezuela oyuncuların sertliğine karşı biz hiç geri adım atmadan mesela karşılık verdik.
1: Kesinlikle. Yani bence bu da zaten bizim Paraguay maçı öncesi iyi bir hazırlığımız olacak. Paraguay ABD'yi konuşmaya devam edeceğiz. Önce bir reklam arası.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yarışı.

0: tüccarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlen, bilimin kardeşi Bilyoner.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
2: Otobüs.
1: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
3: Bilyoner.
4: Baba bu ne bayramı?
5: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Radyo Spor. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, sevgili Yiğit Ayık'la birlikte Dünya Kupası mücadelelerini konuşuyoruz. Turnuvanın açılış günündeki mücadelelerden sonraki maçlara bakmaya başlamıştık. ABD Paraguay diyordu kendi grubumuzdaki ilk maç bu, ki keza Yiğit de Paraguay'ın ne kadar orta sahada dirençli bir takım olduğundan ve bu gruptaki dengeleri de bozmaya aday takımlardan, aday takımların başında geldiğinden aslında bahsediyordun Yiğit. Bu karşılaşma için peki son olarak tahminini de alayım senin. Bir de şunu da ekleyeyim, çok affedersin pas atmadan. Paraguay'da sanırsam Enciso, yine bu takımın önemli yeteneklerinden bir tanesi, sakat ve galiba grup maçlarında oynayıp oynayamayacağı muamma gibi gözüküyor şu an için.
6: Ya açıkçası abi Enciso varlığı tabii %10 %20 daha böyle Paraguay'ı motive eder, yani oyun olarak da etkiler Paraguay'ı, ama ya ben burada ABD karşısında biraz yumuşak bir savunmaya sahip bence ABD. İlk yarı bir Paraguay golü denemeyi düşünüyorum. Hani milli takımımızın maçına da değinecek olursam, ben burada milli takımın Avustralya karşısında düşüğü bir başlangıç yapmasını ve gollü bir galibiyet almasını bekliyorum. Türkiye kazanır ve 2-3 bence çok ideal bir seçim olarak ön plana çıkıyor abi. Ama hani alternatif bir deneme yapmak isteyen olursa da Merih Demiral'ın bir isabetli şutunu deneyebilir diye düşünüyorum.
5: Evet, Türkiye-Avustralya maçı içinde. Bu arada ABD-Paraguay'da da Paraguay'ın ilk yarıdan bir golünün 2.60'lık bir oranı var şu an için. Nesine de onu söylemiş olayım. Avustralya-Türkiye maçı içinde sen Merino'nun bir isabetli şutu mu dedin?
6: Evet abi. En azından bir duran topla ya da köşe vuruşuna Merino'nun bir kapı vuruşu, isabetli kapı vuruşu yapmasını bekliyorum.
5: Evet, mantıklı yani. Burada oyuncu özel bahisleri zaten maça yaklaştıkça artacaktır Türkiye açısından da. Merih Önal için bir isabetli şut kesinlikle. Merih Demiral, ben şu anda bambaşka bir kişiye gittim. Sevgili Nesine'den arkadaşımız Merih Önal'a gittim. Ona da buradan selam olsun Merih abiye de. Biraz bende hatlar karıştı, affedersiniz. Merih Demiral'ın bir kafa vuruşu tabii ki. Merih Önal'ın da kafaları vardır ama Dünya Kupası'nda değildir. O halı sahada biraz daha yapıyordur diye tahmin ediyorum.

0: Burada Merih Demiral'ın tabii ki duran toplarda bizim için çok önemli bir silah olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin yine 1,5 gol üzerine düşünür müsün? Onu da sana sorayım ben.
1: Düşünüyorum abi. Düşünüyorum yani. Milli takımın ben hücum aksiyon olarak Avustralya'ya göre çok daha etkili bir takım olduğunu düşünüyorum. O yüzden gol ve goller noktasında da bence ekstra işler yapacağız diye düşünüyorum. Cumartesi'yi pazara bağlayan hatta şöyle söyleyeyim
0: Pazar
1: pazar
0: sabahı
1: sabah diyelim
0: artık, evet.
1: artık
0: Sabah
1: yani.
0: 7'ye direkt pazar sabahı diyebiliriz galiba
1: Aynen
0: ya.
1: pazar sabah diyebiliriz abi aynen öyle.
0: Kesinlikle. Ya peki oynadığımız hazırlık maçlarında sen nasıl bir Türkiye gördün? Sence turnuvaya iyi bir halde geliyor mu takım?
1: Yani bence iyi bir şekilde geliyor abi milli takım. Özellikle hem Orkun'un bence performansını arttırması hem de Deniz Gül'ün bence etkili oyun oynaması. De Cengiz'in de bence kanat rotasyonuna ekstra bir katkı sağlayacaktır bu turnuvada da. O yüzden ben yani milli takımın Euro'ya göre 3 farklı böyle değişiklikle, 3 farklı böyle revizyonla bu turnuvaya geldiğini görüyorum. Bu da bence hani milli takımın bu turnuvada iyi işler yapabilmesi için ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten ya, savunma hattımız belli. Uğurcan bence iyi bir sezon geçirdi. Barış Alper Yılmaz yine gol noktasında büyük ihtimalle tek santrafor olarak görev alacak. Onun da zaten stabil bir oyun performansı var. O yüzden dediğim gibi hem kanatlarda hem de Irk'ın performansını arttırması burada bizim önümüze işleyecek bir durum olacaktır. Hani Euro için Türkiye milli takımına hani puanım 7,5'tan 10'sa bu turnuva üzerinde abi hazırlık anlamında 8,5'a 10'dur öyle söyleyeyim. 1-2 puan daha hani artı şekilde yansımıştır milli takıma bu durum diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle yani çok bence heveslendirici senden de bu yorumu duymak. Kenan Yıldız'ın tabii burada minik bir sakatlığı var. Avustralya maçına ilk 11 başlamama ihtimali mevcut. Ya bunun maç özelinde çok bir etkisi olacağını düşünür müsün bilmem. Şimdi bir yarış arasına gidelim, sonra bülteni konuşmaya devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: 10 numaralı Levero, 2.5 boy geride 13 numaralı Female Warrior, daha sonra 7 numaralı Lucky Angel, içinde 3 numaralı Mary Black, 2 boy kadar geride 5 numaralı Frühling, 1 numaralı Tridora önde, 2. ligde 2 numaralı Carlo Vassi, daha sonra 8 numaralı Serayra, 1.5 boy geride 10 numaralı Levero, ondan 1.5 boy geride 4 numaralı Sirena, dışında Female Warrior sırasıyla Taylor son koşuda son düzlüğe çıkmak üzere, 1 numaralı Tridora önde orta kulvardan Serayra ikinciliğe sokuldu dışta, Carlo Vassi içeride de Levero, daha sonra Female Warrior. Son düzlüğe çıkıldı ve 400'e girildi. Tridora önde, dışında 8 numaralı Serahira, onun dışına da Levero çıktı. Son 200 metreye doğru bariyer dibindeki 1 numaralı Tridora önde, hemen dışında Serahira var. Levero da 3.lükte. 1 numaralı Tridora direnmeye çalışıyor. Serahira'nın da atakları sürüyor içerideki. Tridora önde, şimdi Serahira daha etkili geldi. Son 100'e girildi dışta Serahira. İçeride Tridora. Kapanışı yapan 8 numaralı Serahira oldu. 1 numaralı Tridora ikinci. 10 numaralı Levero üçüncü oldu değerli yarışseverler. 4 numaralı Sirena dördüncü. 3 numaralı Mary Black de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 8 numaralı Serahira Salih Çelik de kazandı son koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye-Avustralya maçı için tabii ki son yorumları yapıyorduk ki orada da sizden gelen yine bir soru olmuş. Ferdi oynayacak mı? Ferdi Kadıoğlu yapılan son antrenmanda takımla birlikteydi. Kenan takımdan ayrı olarak çalışmıştı ama Ferdi'nin de ufak bir sakatlığı vardı. Bu noktada Montoya Ferdi'yi de yine korumayı, belki de ilk maç özelinde dinlendirmeyi tercih edebilir elbette. Fakat Ferdi Kadıoğlu'nun yine burada oynamaya hazır olduğunu biraz daha Kenan Oran'la söylemek mümkün. Son antrenmandaki tabii ki verilerden yola çıkarak. Bu karşılaşma özelinde tabii ki Türkiye'nin bence gollerinin büyük bir değeri var. 1.5 üst, 2.5 üst belki duruma göre veyahut handikap 0-1'den bir Türkiye galibiyeti denemesi bence yine burada öne çıkabilir. 2.5 üst ve Türkiye galibiyeti. Yine benim hoşuma giden bahislerden bir tanesi bu karşılaşma özelinde. Can Uzun'un bu takıma artık entegrasyonu olsun, tabii ki Deniz Gül'ün bu noktada oynadığı performans oldukça heveslendirici, oldukça şevklendirici bizim adımıza. Burada elimize ekstra bir derinlik sağlıyor. Tabii ki Kenan'ın, Barış Alper'in, Arda'nın zaten ileride kendisini kanıtlamış oyuncular olmaları, Orkun Kökçü'nün bence iyi bir performansı oldukça heveslendirici. Yiğit, burada artık sen dedik kalan vaktimizi son pazar gününü, yani cumartesiyi pazara bağlayan gecedeki son maçları ve pazar maçlarını değerlendirelim istiyorum. Brezilya-Fas bayağı marka bir maç burada, öne çıkıyor. Cumartesiyi pazara bağlayan gece, bir de Fas'ın sürpriz yapma şansı sence var mı Brezilya karşısında?
5: Abi kesinlikle var ya. Ben Fas'ın, özellikle de Brezilya'nın yetenekli kadrosuna karşı yetenekli, yani en güçlü olduğu alanla karşılık verebileceğini düşünüyorum. Özellikle Fas'ın da baktığım zaman çok fazla yetenek kalibresi yüksek oyuncuları var. Ben burada bir Fas sürprizi bekliyorum. Kaybetmeyeceklerini düşünüyorum abi Brezilya'ya, onu söyleyeyim. Ve bu karşılaşma için de çok heyecanlıyım, onu söyleyeyim. Yani uzun süredir hem Fas'ın alt yaş gruplarındaki oyuncuları da hani takip ediyorum, genç yeteneklerini de takip ediyorum. Onların böyle buraya gelene kadar atladıkları aşamalar, gelişme kaydetmelerini falan gördükçe mest oluyorum. Hani şey gibi, böyle futbol menajer oynarsınız da takımınız böyle her geçen yıl üstüne koyarak ilerler ya, tam olarak hani böyle evlatları seyrediyor gibi hissediyorum öyle diyeyim.
4: Ya gerçekten burada güzel bir şey oldu. Hani Fas'a o benimsemen abi. Çok güzel. Burada da Fas'ın çifte şansı. Fas kaybetmezin 1.93 gibi bir oranı var. Beraberlik ya da Fas galibiyetinin. Bence de burada Fas'ın sürpriz yapma ihtimali oldukça yüksek. Pazar akşamı saat 11'de de yine güzel bir mücadele var. Hollanda ile Japonya arasında. Bir başka belki sürpriz ihtimali. Hollanda'da biliyorsun Timber de sakatlığından dolayı kadrodan çıktı son dakikada. Ne beklersin Hollanda Japonya'dan?
5: Bence Hollanda için çok zor bir başlangıç olacak. Ya Japonlar özellikle de son dünya kupasında da bize gösterdi ki yani sürpriz yapmaya açık bir takım abi Japonya. Yani özellikle de işte dikine oyunlarıyla, yani özellikle de o pres doğru yerde bence başlattıkları presle de özellikle birçok favori takıma bela olabileceklerini gösterdiler. Geçen turnuvayla birlikte bu turnuvada da. Ben yine burada bir sürprize hani imza atabilirler düşüncesindeyim. Özellikle de hani baktığımızda abi bence kesinlikle burada Japonya kaybetmeye bilir. Hani bu ihtimalden kaçmasın ama karşılıklı gol var tercihi bence direkt ön plana çıkıyor onu söyleyeyim.
4: Evet, gollü bir maç olmaya aday Hollanda-Japonya maçı. Karşılıklı golünde 1.56'lık bir oranı var. Yine Japonya'nın kaybetmesinin de çifte şanslı 1.56 gibi bir oranı var. Yiğit Ayık, artık Dünya Kupası başlıyor. Senle de yine detaylıca ilk maçlara şöyle bir göz attık. Yine turnuva ilerledikçe de Nesine Saatlerinde bir araya gelip konuşma şansımız olur diye düşünüyorum. Vakit ayırdın, geldin. Teşekkürler. Evet sevgili dinleyiciler, artık Dünya Kupası'nın başlamasına 4 saatten az bir süre kaldı. Yiğit Ayık'la beraber de bülteni değerlendirmiştik. Ben Özer Çelik Süngü, Nesine Saatlerinde benim süremin sonuna geliyoruz. Laf sevgili Emrecan Demirci'de olacak. Hoşçakalın.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
6: Reklam.
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dünya Kupası ile milli heyecan başlıyor. Kupanın nabzı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de atıyor. Kupanın ilk maçında bu akşam

0: saat 22'de Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. Sen de Dünya Kupası'na Nesine de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
5: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
3: Radyo Spor.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
9: Merhabalar, tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Perşembe günü bülteninden seçtiğim karşılaşmalarla sizlerle birlikteyim. Bu akşam artık 4 yıllık hasret sona eriyor ve 2026 Dünya Kupası İlk karşılaşmasıyla başlıyor saat 22'de. Meksika ile Güney Afrika kozlarını paylaşacaklar. Bir anlamda aslında Dünya Kupası'nın bir rövanş mücadelesiyle başlayacağını söyleyebiliriz. 2010'da Güney Afrika ev sahipliğinde düzenlenmişti turnuva ve yine 11 Haziran'da başlamıştı. Shabalala'nın muhteşem golün hafızalara kazındığı açılış mücadelesinde taraflar bir bir berabere kalmıştı. Tam 16 yıl sonra bu sefer başka bir Dünya Kupası'nın ilk maçında taraflar Meksika'nın evinde efsanevi Estadio Azteca'da karşı karşıya gelecekler. Meksika'da o maçta da takımın başında bulunan teknik adam Javier Aguirre 3. dönemi için yine koltukta. 2010'da golü atan Rafael Márquez

0: ise onun yardımcılığını üstlenecek. Açıkçası eskisi kadar güçlü bir takım değiller. Her mevkide çok üst düzey oyuncular çıkarabildikleri jenerasyonların yerine yenisini koyamadıklarını söyleyebiliriz. Bu turnuvaya gelirken kaleci Malagon'un sakatlanması, Ranheli'nin ise turnuvaya ilerleyen süreçte fahiş hatalar yapması, ileri uçta Santiago Jimenez'in uzun süreli sakatlıktan dönüşü, keza orta sahada yine sakatlıkların etkisiyle Edson Álvarez'in de biraz formsuz kalması onlar adına, ev sahibi adına en önemli soru işaretlerini oluşturuyor diyebiliriz. Teknik adam Aguirre taktiksel anlamda çok koşan, çok çalışan, disiplinli takımlar çıkarmayı tercih eden bir hoca olmuştur her zaman. Bu tür turnuvalar için aslında ideal bir oyun anlayışı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple ben bu turnuvada da en büyük silahlarının yüksek enerji olacağını düşünüyorum. Meksika eğer iyi bir sonuç alacaksa bunu muhtemelen rakiplerini yorarak, onlardan daha çok koşarak ve mücadele ederek başaracaktır. Tabii bundan söz açmışken ev sahibi lehine olabilecek faktörlere de değinmek lazım. En başta Meksika'nın çok ciddi bir iç saha avantajı olacak. Buna ek olarak Azteca'nın 2000 metreyi aşkın rakıma sahip olduğunu ifade edelim. Özellikle ikinci yarılarda bu duruma çok alışık olmayan rakiplere karşı çok daha diri Meksika görebiliriz diye düşünüyorum. Kolay bir gruba düştüklerini söylemek zor. Gerçi bu turnuvada kolay bir gruptan da genel anlamda söz etmek zor. Ama çok güçlü Güney Amerika ve Avrupa ekiplerinden kaçtıklarını da belirtmek lazım. Bu anlamda Meksika için doğal beklenti en azından 4 maç izletmeleri olacaktır diye düşünüyorum. Yani gruptan çıkıp bir de son 32 karşılaşması oynayacaklardır. En azından ben kendi adıma bunun gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyorum. Güney Afrika ise bu turnuva özelinde tabii ki tecrübesi daha kısıtlı bir takım, mütevazi sayılabilecek bir ekip. Sonuncusu ev sahipliğini yaptıkları 2010'da olmak üzere toplamda 3 kez bu organizasyonda yer aldılar ve hepsinde de grup aşamasında veda ettiler. Son yıllarda onlar da teknik direktörleri Hugo Broos liderliğinde ciddi yaşama kaydettiler diyebiliriz. Hem Afrika Uluslar Kupası'nda hem de Dünya Kupası elemelerinde beklentilerin üzerine çıktılar. Benim Güney Afrika cephesinde dikkatimi çeken ve bu turnuvada yakından takip edilmesi gerektiğini düşündüğüm isim kalecileri Ron Van Williams olacak. Tabii ki futbol sahnesinde yeni çıkmış bir isim değil. Aksine çok tecrübeli bir oyuncu. Fakat adeta bir penaltı canavarı ki zaten kulübü Mamelodi Sundowns yakın zamanda Afrika Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüslemişti. Ve o eşleşmede orada finalde iki maç üzerinden oynanıyordu. Rövanş maçında Fas'ta Farrabat'a karşı son bölümde yine çok kritik bir penaltı kurtarmış ve maçın uzatmalara gitmesinin önüne geçmişti. Ve o skorla da Mamelodi şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu maç özelinde konuşacak olursak Meksika aslında oyun tarzı olarak muhafazakar sayılabilecek bir ekip. Ama bu eşleşmenin havası çok daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Bir Dünya Kupası açılış maçı söz konusu ve kendi evlerinde oynayacaklar. Fakat daha önce değindiğim rakım faktörü de burada Güney Afrika aleyhine çok önemli bir dezavantaj yaratmayacaktır. Çünkü konuk takım da genellikle Johannesburg ve Pretoria bölgesindeki kulüplerde forma giyen çok sayıda oyuncuya sahip. Meksika'ya karşı olabildiğince kompakt başlayıp savunmada boşluk vermemek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Ve açıkçası erken bir gol yemezlerse bu konuda bence şansları da yüksek. Çünkü Meksika kapalı savunmalara saldırma konusunda çok geniş bir repertuara sahip değil. Bahis yönünden her ne kadar favori olsa da Meksika'nın direkt galibiyetine verilen oranı ben açıkçası biraz fazla düşük buldum. Yani bir açılış karşılaşması çok çok daha farklı bir karşılaşma izleme ihtimalimiz var. Bu oranlardan bu riski almak bana çok cazip görünmedi. Yoğun ev sahibi baskısını ama tabii ki bekliyorum. Eğer erken bir gol gelmezse Bu durum korner sayısını arttırabilir. Bu sebeple ben burada ilk olarak 8,5 korner üstünü değerlendirmeye daha açığım açıkçası. Alternatif olarak ilk golden önce sarı kart çıkar seçeneğini de burada alternatif olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun süre dengede gidebilecek ama fiziksel anlamda da sert bir karşılaşma olabilir. Dolayısıyla ilk kartın golden önce gelmesi bence yine denemeye değer bir ihtimal. Meksika tarafında ise, Meksika lehine ise ev sahibi bir gol atar ve en az 5 korner kullanır seçeneği de gözüme çarpan diğer bir önemli seçenek. Her ne kadar bahis anlamında riskli bulsam da doğrudan Meksika galibiyetini, evet bu karşılaşmada en azından bir gol bulmalarını ve baskılı da oynamalarını bekliyorum açıkçası. Bu anlamda bir gol ve 5 korner ikilisi Meksika adına bana makul geldi. Oyuncu seçeneklerinde ise yine cazip oranıyla Raul Jimenez 39 pas ya da daha fazlasını yapar tercihi burada kullanılabilir diye düşünüyorum. Raul Jimenez için biraz yüksek bir barem tabii ki ama oran da oldukça yüksek. Özellikle Güney Afrika'nın savunmada kaldığı ve Meksika'nın rakibi açamadığı bir senaryoda ki zaten doğal beklentim benim bu. Jimenez'in orta sahaya daha yakın oynaması ve pas trafiğine daha aktif katılması muhtemel diye düşünüyorum. Belki zaten oyun profili anlamında da Jimenez bunu sık sık yapan, bu konuda istikrarlı, becerikli bir oyuncu. Dolayısıyla bir pas istasyonu olarak bu karşılaşmada daha sık kullanıldığını görebiliriz. Bu doğrultuda yüksek oranlı bir seçenek olarak bunu da denemeye değer görüyorum. Günün ikinci karşılaşmasında ise Türkiye saatiyle Cuma sabahı saat 5'te Güney Kore ile Çekya karşı karşıya gelecekler. Güney Kore tabii ki Dünya Kupası'nın gediklileri arasında sayabileceğimiz bir takım. Yine turnuva biletini fazla zorlanmadan almayı başardılar. Asya'daki güç dengelerinden dolayı zaten genelde acaba katılır mıyız sorusunu pek sormalarına gerek olmuyor. Ama turnuvaya çok moralli ve formda geldiklerini söylemek kolay değil. Uzun süredir yönetimle takım arasında sürtüşmeler mevcut. Teknik adam Hong Myung Bo'ya eleştiriler son dönemde çok arttı. Son olarak Portekizli yardımcısı João Arezzo'nun verdiği bir röportaj söz konusu. Aslında işi biz yapıyoruz. Hong kulübedeki yüzün Koreli olması istendiği için kenarda şeklinde bir iması vardı ve bundan dolayı da tabii ki tepkiler iyice artık ayyuka çıkmış durumda. Son yıllarda Güney Kore denince akla gelen şüphesiz bir numaralı isim olan Heung-min Son da son kupası için artık sahada olacak ama o da 33 yaşında ve bildiğiniz üzere MLS'de forma giyiyor. Dolayısıyla Tottenham'daki sonu görür müyüz? Bu da bence onlar adına önemli bir soru işareti. Özellikle orta sahada kolay geçilebilen ve geçildiği zaman da çabuk dağılabilen bir Güney Kore var. Taktiksel anlamda biraz fazla tek yönlü ve kısıtlı bir oyuncu grubuna sahip olduklarını düşünüyorum ben. Tabii ki kötü ya da zayıf bir takım demek Güney Kore için acımasızlık olacaktır. Ama ben bu turnuvada olumsuz anlamda bir sürpriz yaparlarsa kendi adıma çok fazla şaşırmayacağım. Onu da belirtmek istiyorum. Çekya ise elbette Çekoslovakya dönemindeki ya da 2000'lerin başındaki üst düzey yıldızlar çıkardığı dönemindeki kadar spektaküler bir takım değil artık. Ama onlar da zor da olsa playofflarla Kuzey Amerika biletini aldılar. Krejci ve Suçek'le hava toplarında önemli tehdide sahipler. Şik gibi bir golcüleri var. Her ne kadar son dönemde sakatlıkların etkisiyle gözden düşmüş olsa da buna Lojek'i de dahil edebiliriz. Hem daha dengeli, daha alternatifli ve form kalite anlamında da ben biraz daha güçlü bir takım olduklarına inanıyorum açıkçası. Güney Kore'ye karşı farklı farklı değerlendirmelerde bulunduğumuzda hemen hiçbirinde geride kaldıklarını düşünmüyorum. Bu anlamda oranı da kıymetli bulduğum için ben burada doğrudan Çekya galibiyetini sizlere önermek istiyorum. Burada Çekya'nın önemli bir avantaja sahip olabileceği kanaatindeyim. Oyuncu bahislerinde ise dikkatimi çeken Kim Min Jae için faul seçeneği oldu. Kim muhtemelen kendi kulübünde olduğundan çok daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaktır Dünya Kupası'nda. Tabiri caizse savunmadaki hemen hemen bütün kirli işler muhtemelen ona kalacaktır diye düşünüyorum. Ben çok daha geniş bir alanda oynaması gerekecektir. Bu tabii ki yorgunluğu beraberinde getirebilir. Daha fazla ikili mücadele anlamına gelebilir. Geciken müdahaleler anlamına gelebilir. Ben en az bir faul yapacağını düşünüyorum. Kombine kuponlarda Kim Min-jae'nin bir faulü oranı yükseltmek için iyi bir tercih olabilir diye düşünüyorum. Çok daha cazip oranıyla tek başına Kim Min-jae en az iki faul yapar seçeneği de tercih edilebilir. Burada hatırlatayım, 2 artı olarak oynadığımız seçenekte 3 faul olmasına gerek yok. 2 ya da daha fazla olarak bunu açabiliriz. Dolayısıyla Kim Min-jae faul yapar, 2 artı seçeneğinde oyuncunun 2 faul yapması bahsin kazanması için yeterli. Ve bu karşılaşma özelinde özellikle Çekya'nın fizik gücünü, duran toplardaki etkinliğini de düşünecek olursak ben Kim Min-jae'in rakiplerle sık sık karşı karşıya geleceğini düşünüyorum ve 2 faul yapmasını muhtemel görüyorum. Bu sebeple bunu da bir alternatif olarak sizlerle paylaşmak istedim. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça
1: Nesine
0: kalın.
1: editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
4: Otobüs.
3: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
5: Bilyoner.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
9: Radyo Spor.
10: Reklam.
11: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumhol lastikleriyle bir arada. Kumhol lastikleri yol durumunu sunar.
12: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul İzmir ve Ankara yolları ile ilgili özet gelişmeleri aktaralım size. %80'li seviyeleri gösteriyor başkent. Bir kaza var. Hacettepe Üniversitesi alternatif yolda Ankara Bulvarı bağlantısında. Devamında da Ankara Bulvarı merkez yöne doğru Anadolu Bulvarı bağlantısına gelmeden önce bir çalışma ve kaza peş peşe bölgedeki yoğunluğu etkiliyor. Bir de Batıkent Bulvarı şaşmaz sonrası otosanayi kavşağında da arızalı bir araç var. İzmir %80'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Bornova civarlarında Ankara Caddesi'nde liman yönüne doğru Osman Kivar Tüneli sonrası bir kaza var. Ciddi anlamda etkiliyor yoğunluğu. Çevre yolu her iki yönde yoğun. Bir de Buca yönünde çevre yolunda Işıkkent ayrımı öncesi İki şeridi etkileyen bir kaza var. Yine çevre yolunda, yine Buca yönünde OGM sonrası sol şeritte de bir başka kaza. İstanbul'a döndük, %90'lı seviyelere an itibariyle ulaştı yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçenekleri. Birinci köprü, Anadolu Avrupa geçiş yoğunluğu kısa kısa açılmalar olsa da Cevizli tarafından başlıyor ve Ok Meydanı'na kadar sürecek. Avrupa Anadolu geçişi birinci köprüde Çağlayan'da başlıyor trafik yoğunluğu. Yine kısa kısa açılmalar olsa da Kartal'a kadar bu yoğunluk devam ediyor. İkinci köprü Anadolu Avrupa geçiş yoğunluğu şu sıralarda Kavacık'tan Elmalı'dan başlıyor. Ve 5. Levent'e kadar etkili. Avrupa Anadolu geçişi de yine 5. Levent Kavacık hattında yaşanıyor. Devamında burada Ümraniye'den itibaren Samandıra Kavşağı'na Ankara yönünde trafik çok yoğun. Üçüncü köprü her iki yönde rahat Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi. Neredeyse 7 Kule'den başlıyor. Anadolu Avrupa yönü rahat ama daha gerisinde Cevizli'de başlayan trafik yoğunluğu Acıbadem'e kadar etkili Avrasya Tüneli yönünde. Bunlar özet gelişmeler. Hepsi ve daha fazlasına radyo trafik navigasyon uygulamasından ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
11: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumhol lastikleriyle bir arada. Kumhol lastikleri yol durumunu sundu. Ayhan Şensoy'la Derin Pas başlıyor.
13: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 11 Haziran Perşembe, saatler 18.32'yi gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Beklenen gün geldi. 2026 Dünya Kupası bu akşam Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak. Azteca Stadı 3. kez bir Dünya Kupası açılış maçına ev sahipliği yapacak. Bu mücadele saat 22'de. Dünya Kupası başlarken tabii ki FIFA'nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin konuklara yaptığı davranışlara karşı sessiz kalması eleştiriliyor. İngiliz basınında bu konuda çarpıcı eleştiriler var. Takımların son durumu, geçmiş Dünya Kupaları, gelinen nokta, futbolun değişen, dönüşen durumu Hepsini birazdan Okay Karacan'la konuşacağız. Okay Karacan da daha önce hatırlayacaksınız 94-98 gibi Dünya Kupalarını yerinde takip etmiş, TRT'de maç anlatmış ve bu alanda deneyimli biri. Şöyle Türkiye'ye dönecek olursak Fenerbahçe'den az önce bir açıklama geldi. Sayın Aziz Yıldırım imzalı açıklamada hoca konusunda şu ana kadar henüz bir anlaşma yapılmadığına dair. 19-15'te Fenerbahçe ile ilgili bir bağlantımız olacak. Bu açıklama ne anlama geliyor? Aykut Kocaman olmuyor mu? Cirasi transferi, Vedat Muriç transferi ne aşamada? Hepsini konuğumuzla konuşacağız. 19.40 gibi ise Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ile Oliver Kahn arasındaki görüşmenin detaylarını. Yine Abdullah Bey, Abdullah Kavukçu ile Dursun Bey arasında bir problem var mı? Varsa niye yönetime alındı? Hepsini konuşacağız değerli dinleyenler. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İtalya pazarında özellikle Önder Özen'in yaptığı görüşmeler var. Şu ana kadar gelinen noktada anlaşmaya yakın olunan oyuncular var mı? Yine program içerisinde değerlendireceğiz. Trabzonspor ve Anadolu'daki birçok kulüpte de transfer hareketliliği devam ediyor. Amespor'da 3 Haziran'da Serkan Reçber sportif direktör olarak göreve başlamıştı. 8 gün sürdü. Bugün istifa kararı aldı. Bunun neden gerçekleştiğini, yani neden kısa sürdüğünü yine bu soruya yanıt arayacağız program içerisinde. Erden Timur, Türk futbolunda Galatasaray'la son 5 yılda adını duyuran bir figür. Şike ve bahis soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı. 6 ay sonra bugün serbest bırakıldı, tahliye edildi Erden Timur. Şöyle gündeme baktığımda hemen hemen öne çıkan gelişmeler bunlar. Daha da fazla uzatmadan hemen programın startını verelim. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Siz de gerek gündeme dair gerek genel konularda soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Okay Karacan'a birazdan bağlanacağız. Kendisiyle Dünya Kupası sohbetini yapacağız. Ama öncesinde şunu da hatırlatayım. Amili futbol takımında da hazırlıklar devam ediyor. Artık çok fazla bir süre kalmadı. Neredeyse 2,5 gün var bizim için Dünya Kupası'nın başlamasına. Pazar sabahı 07'de rakibimiz Avustralya. Dün oyuncuların basın toplantısı vardı. Orkun Kökçük, Yaramak Türkoğlu gibi oyuncular konuştu. Oldukça iddialı Orkun Kökçük özellikle. Ve dolayısıyla bizim milli takımda hazır bir durumda Avustralya maçını bekliyor diyebiliriz. Ay Yıldızlar cumartesi gün yani yarın akşam saatlerinde yapacağı, gece saatlerinde yapacağı antrenmanla Avustralya maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Okay Karacan telefon hattındaymış. Okay abi merhaba.
4: Merhaba, nasılsın?
13: Çok teşekkürler Okay abi, kırmadığın için beni. Bugün dedim Dünya Kupası başlıyor. Kimle başlayalım programa? Aklıma sen geldin. Dün de TRT Spor Twitter hesabında bir arşiv paylaşmıştı. Amerika 94 Dünya Kupası'nda işte sen varsın, Ercan abi var, Levent Özçelik var, birçok duayen yer alıyor. Öyle başlamak isterim. 32 yıl öncesine göre bugün geldiğimiz noktada hem futbol hem yayıncılık ne aşamada diye sormak isterim.
4: Teşekkür ederim. Hatırladığın için de demeyeceğim. Her zaman hatırlarsın. Senin gibi iyi bir yazarın, İyi bir analizcinin, iyi bir araştırmacının programına konuk olmak benim için çok büyük mutluluktur. O günle bugün arasındaki farkı senin üzerinden anlatayım. Sen okuyorsun, yazıyorsun, radyo programı yapıyorsun, konferanslara gidiyorsun, kitaplarınla ilgili çalışmalar yapıyorsun. Sürekli olarak düşünce alemini geliştiriyorsun. O gün senin gibi insanların sayısı vardı, bugün çok az. Sen varsın, senin gibi belki bir iki kişi daha var. Dünya gerçekten çok kötüye gidiyor. Ya önce bunu söyleyeyim. Yaklaşık 5 gündür Dünya Kupası programları izliyorum. 5 gündür aynı konuyu başka insanlar konuşuyorlar. Yani bu topluma bir verebilecekleri bir şey yok, kusura bakmasınlar. Yani ben 1994 Dünya Kupası'nı görmüşsün değil mi TRT Spor'da?
13: Evet.
4: Arşivde. Yani hakikaten çok keyifli bir şey. Çok dar imkanlarla çok şey yaptığımız dönemler onlar. Ama yani biz bir Dünya Kupası öncesinde, bir ay öncesinden başlayarak programları takır takır arka arkaya sıralardık. Ve bizim spor kanalımız falan da yok. TRT3'ün belli saatlerini izleyebilirler. Yani Yalçın'la yaptığımız programların haddi hesabı yok. Bütün kupaların değerlendirmeleri, konuları, yani çeşitli konuklar. Yani bambaşkaydı. Şimdi çok sığ, kusura bakmasın TRT, yani hakikaten kusura bakmasın. Diğer bir şeylere bir şey demiyorum. Orada tabii rating kaygısı var. Hani daha böyle enteresan laflar söyleme kaygısı var. Fark o. Yani 94'te biz... Ya bak 94'te sana enteresan bir şey söyleyeyim.
13: Lütfen abi dinliyorum.
4: Yani bunu şey kitabımıza yazmıştım. Biz Uluslararası Yayın Merkezi Dallas'ta yayın yaptık. Şimdi bu yine Dallas'mış şimdi. Muhtemelen TRT gibi aramızdaki farkı şimdi anlatayım sana. Biz böyle bir küçük yatak odası büyüklüğünde bir odada iki masa, iki sandalye, iki de televizyon kiraladık. Çünkü oraya gittiğimiz zaman sana ofis vermiyorlar. Sen malzemeleri kiralıyorsun. Tamam, birinde müdürümüz Barbarostalı, birinde de tabii bu işin efsanesi önceki müdürümüz Tansu Polatkan oturuyordu. Biz de yerde oturuyorduk. Telefonlar, televizyonlar da üst üste yerdeydi. Yani televizyonun altlığı da yoktu. Çünkü işte günlük 30 dolar mı neydi tanesi? Yani iki tane, üç tane daha şey alsak, koltuk alsak, bir tane altlık alsak falan 2.000-3.000-5.000 dolara falan çıkıyordu. Bilmiyorum hesapladım, bayağı dolardı. Elimizde tek bir kamera vardı. TRT tek kamera göndermişti. Ona rağmen bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani hep bir koordinasyon halindeydik. New York, Atlanta, San Francisco, Los Angeles, Orlando. Herkes hata varsa hatayı düzeltmeye çalışıyor. İstanbul'dan eleştiriler geliyor hemen. Onlarla ilgili aramızda toplantı yapıyoruz. Ne yapabiliriz? İşte birisi New York'ta maçı anlatıyorsa dört telli dediğimiz yayın şey aracı, ses iletim aracı üzerinden detay veriyoruz. Korkunç bir şey vardı dar imkanlarla bugünle kıyasladığında. Bugün nasıl çalışacaklar bilmiyorum ama oraya gitmek, orayı özellikle Dallas'ı görmek isterdim. Mesela Amerika'nın herhangi bir yerini asla istemem. Asla. Hiçbir esprisi yok. Gidemeyenler de hiç üzülmesin. Ama oradaki gelişimi 30 yıl içerisinde nereden nereye gelindiğini görmek isterdim. Tabii bir de şu vardır, hani herkes kendi döneminin işte çok iyi olduğu söyler ama hani ben de dönemi geçmiş bir adam değilim. Ayet Kıvanç değilim ben de sonuçta. Yani 90 yaşında değilim. Uzun ömürler versin herkes Allah. Ayet abiyi de rahmetle anıyorum. Özetle yani yayıncılık eskiden farklı farklı şeyler. Mesela şunu söyleyeyim sana. Eğer biz 3 program üst üste benzer şeyler anlatırsak, bizi TRT'deki baş spiker, haber dairesi başkan yardımcısı ya da spor müdürümüz arayıp şunu derdi. Ya birader sen birinci programda bunu konuştun. İkide biraz bahsettim bundan. Tamam anladık. Üçte yine aynı yere geldim. Hani biz ne veriyoruz halka? Üç saat program yapmışsınız. Üç haftada ne de bu? Bu denetleme var. Şimdi bakıyorum televizyonlara hep aynı şeyleri farklı şeyler insanlar konuşuyorlar. Ya bu çok ileri götüren bir iş değil ki. Başka şeyler söyleyenleri çıkarttın oraya ya da başka şeyler söylemek için yorum yapan.
13: Yani yayıncılık aslında çok geriye gitmiş o zaman 30 yıl öncesine göre. Bunu anlıyorum. Bak, zaten çok da net bir şekilde görünüyor aslında. Bunu anlamamak için de yani insanın problemi olması lazım.
4: Ya aynı şeyler. Valla bak büyük dramdır bu, biliyor musun? Hep aynı şeyler. Ya bu inşallah düzelir ya kupa içerisinde. Ya beni ilgilendirmez sonuçta, ben profesyonelim. Hani gördüğümü anlayabiliyorum. İşte sen profesyonelsin. Hani normalde yani bundan keyif almak için ekran karşısına geçen birisinin her baktığında farklı bir şeyler görmesi lazım ki bu dizi film gibidir. Arkasına takılsın. Eğer bir sonraki aynıysa, ondan sonraki aynıysa aman deyip geçiyor. Neyse ki dünya kupası öyle bir şey değil.
13: Okay abi, şimdi Azteca Stadı tabii dünya futbolunda çok önemli bir yer. 86 Dünya Kupası geliyor akıllara ilk ama bu akşam da 3. kez bir Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapacak. Meksika 13 maç, Kanada 13 maç. Aslında onlar biraz daha böyle yani tabirimi maruz görsün dinleyici ama Amerika'ya biraz yancı oldular. Turnuvanın ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri. O 78 maç orada oynanacak. Bu turnuva öncesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin gelen konuklara karşı tabiri caizse saygısız bir davranış şekli var. Ve FIFA'nın bu konuya hiçbir şekilde müdahil olmaması dünya basınından çok büyük tepki alıyor. Bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsun? 32 yıl önce de Amerika böyle miydi?
4: Evet, biraz aslında o konuya gelecektim. Yayıncılıkla anlattı. Şimdi ben sana ikisinin arasındaki farkı söyleyeyim. 1994 Dünya Kupası'nda Amerika'ya girmek serbestti. Yani Amerika'ya vize, yani %99 oranında vize veriliyor. Herkes. Yani hiçbir sorun yaşanmıyordu Amerika'ya. Hatta 10 yıllık basıp veriyorlardı. Bu sefer kimse giremiyor Amerika'ya. Girilmiyor, Amerika almıyor. Yani bir şekilde bahane ediyor, almıyor. Yani ne olursa olsun, hani Avrupa Birliği'nde şu var ya, Schengen verirken işte bankada ne kadar paran var, tapun var mı, işte işin var mı, bordron var mı, daha önce girdin mi falan diyorlar. Hani paran pulun varsa zaten tamam, bu adam dönmez, döner ülkesine diyorlar. Öyle bir kriterleri var. Saçma bir kriter ama. Amerika'da böyle bir kriter de yok. Yani 5 kuruşsuz 40 yaşında bir adama verirlerken çok zengin 26 yaşındaki yüzüne vermiyorlar. Yani bir güvenlik şeyi de yok. Bunun şeyini anlamıyorum. Yani Dünya Kupası'nı kirlettiler bana kalırsa. 94'te daha temizdi her şey. Yani 94'te de ilgisizdi Amerikalılar. Yani biz New York Knicks, Houston Rockets serisinin konuşulduğu bir 10 gün hatırlıyorum ben. Başka hiç şey konuşmuyorlardı. Yine New York Knicks oynuyor finali. Oynadı finali. Yani bir de onun tesadüf olduğunu söyledim. Yine Amerikalılar aynı şeyleri konuşuyorlar. Aynı şekilde ilerliyor. Amerika'da statlar da bu kadar modern değildi. Üstü kapalı değildi çoğunun. Bazı statlar açıktı. Mesela Dallas öyleydi. Tek bir tribün kapalıydı. Şimdi çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirmiş durumdalar. Yani makine parkı, inşaat parkı gelişmiş ama insanlık anlamında geriye düşmüş bir 32 sene farkı görüyorum ben arada. Yani büyük bir 32 senelik bir fark var. Ayrıca hani Katar'dakilere de eleştiriler geliyor da Katar'da her yeri şey yaptılar, soğuttular. Ne yaptılar? Yani klimatize ettiler stadyumları değil mi?
13: Evet.
4: Burada cayır cayır yanacak insanlar. Madem o kadar süper güçsün, zenginsin sen de yap abi. Sen de bu havalarda hani at havanı, klimatize et her tarafı. O kadar biletleri yüksek fiyatla satmayı, ulaşıma zam yapmayı biliyorsun. Dolayısıyla sen bir soft power güç kullanmak, yumuşak güç kullanmak için bu kupayı alıyorsan insanlara sadece ben çok iyi şov yaparım, devre arasında sanatçı çıkartırım, harika şarkılar söyletirim, ışıklar bir taraftan, bayraklar bir yerde inerden fazlasını da ver insanlara. Bana konfor sağla. Bunu görüyorum.

0: yani bunun adı da yani sonuçta FIFA başka Infantino barış ödülü vermedi mi şeye? Bay Trump'a.
1: Evet vermişti.
0: Yani futbolun iki tane kupası yok mu Dünya Kupası? Biri Jules Rimet, birisi bu Dünya Kupası, FIFA Dünya Kupası. İkisinde de elleriyle dünyayı havaya kaldıran bir tane Nike tanrıçası var. Mitolojik tanrıça. Diğerinde iki tane erkek var kaldıran. Zaferi ve insanın yüceliğini, barışı idealize etmiyorlar mı? Yani onların ifadesi de söylüyor. Evet. O zaman ne oluyor? Yani mesela Somalili hakem ne yapacak mesela? İstihbarat toplayıp ülkesine mi götürecek? Rusya'ya mı satacak? Kuzey Kore'ye mi? Neyin istihbaratını toplayabilir ki zaten? Bir otelden çıkıyorlar, maça gidiyor. Maçtan otele gidiyorlar. Ne diyecek? Bunlar duvar kağıdı kullanmıyorlar. İşte duvar boyası kullanmıyorlar. Duvar kağıdı mı kullanıyorlar diyecek. Akıl almaz şeyler bunlar gerçekten. Yani saçma sapan bir güç gösterisi.
1: Okay abi, biraz burada Birleşmiş Milletler, NATO nasıl böyle Amerika'nın kontrolünde bir yapıysa, hani FIFA da Amerika'nın kontrolünde bir yapı gibi. Çünkü Katar'a Dünya Kupası'nın verilmesi, bu Dünya Kupası'nın Amerika'ya verilmesi, hatta 2034'ün Suudi Arabistan'a verilmesinde de Amerika öncülük etti. Yani FIFA'ya destek verdi. FIFA da hani tamamen böyle Infantino, Trump'ın ipleri eline vermiş gibi. Hatta bununla ilgili dün ekibin çok güzel bir manşeti de vardı. Yani FIFA'nın yolsuzluk dosyalarını Amerika'nın biliyor olması acaba onları da biraz böyle oraya bağlıyor olabilir mi?
0: Ya FIFA zaten dünyanın en güçlü kurumu. Yani düşünsene o bahsettiğin 18'in Rusya'ya, 22'nin Katar'a gittiği FIFA Yönetim Kurulu'nun, İcra Kurulu'nun aldığı kararı açıkladığı töreni düşün. Elinde şeyle birlikte zarfla bekliyor tepkiler sahnede. Onu izleyenler Roman Abramovich, Vladimir Putin, Bill Clinton, Katar Şeyhi ve Katar Şeyhi'nin tanıdıkları, Japonya Başbakan Yardımcısı, Güney Kore'den üst düzey devlet yetkilileri, David Beckham ve arkadaşları, bütün dünyada krem döle krem yönetici, siyasetçi, ikonik adam varsa Sepp Blatter'e bakıyorlar. Birinden Rusya, birinden Katar çıkıyor. Yani o turnuvalara ev sahipliği yapmak için başvuran İngiltere ile Amerika var ve onları eliyorlar orada. Nasıl oluyor bu işler? Bu da kontrollü tabii ki bana kalırsa. Bir şeyleri kontrol ediyorlar. Ama esas hikaye şeye bağlı. Yani FIFA ile ilgili yapılmış bir belgesel de vardı yıllar önce. Şimdi Netflix'te de bulabilir insanlar merak ediyorlarsa. Yani FIFA Amerika 1970'ten itibaren takip ediyor zaten ne olup ne bittiğini Dünya Kupası'nda. Bunlar bir şey çıkardılar ortaya, biz bunu bir gözden geçirelim diyorlar. 1970'te bir olay var. Bobby Moore İngiltere kaptanı, Kolombiya'da kamp yapıyorlar. Giderlerken tutuklanıyor. Sen diyorlar kuyumcudan şey çaldın, bilezik çaldın. Kolombiya hükümeti bırakıyor. Çat takım atlıyor, gidiyor. Bobby Moore efsane kaptan. Meksika'da şeyde kalıyor, Kolombiya'da kalıyor. Meksika'ya gidemiyor. Araya Harold Wilson giriyor, İngiltere Başbakanı. FIFA Başkanı'yla konuşuyorlar. Amerika'ya giriyor devreye. Salıveriyorlar 4 gün tuttuktan sonra Kodesli adamı. Salıyorlar. Kodesli değil de işte gözaltında. Şimdi yıllar sonra açıklanan belgeler şu. İngiltere çok güçlüydü. İngiltere'nin herhangi bir şekilde finale çıkması şampiyonluğun şeyi olabilir. Ne derler? Sorun yaratabilir. İşte bir de turnuva içerisinde başka bir Banks var. Kaleci Banks. Dünyanın en iyi kalecisi. Bir Pele kurtarışıyla gündeme gelmiş. İkinci maçta Banks ishal oluyor. İshal olduğu için maça çıkamıyor. Yedek kaleci Bonetti giriyor. 3 tane gol yiyor falan filan. Bunların hepsinin arkasında CIA'in Brezilya'yı şampiyon yapmak için devrede olduğu iddiası var. Herkes araştırmış. Tarihçiler, spor yayıncıları. Sadece en son araştırmanın sonucu şu. Yapmamış olduklarını söyleyemem cümlesiyle kapatmışlar. 1974'te Amerika Birleşik Devletleri dış ilişkiler sözcüsü, dış ilişkiler advisor'ı, Başkan Nixon'ın Dışişleri Bakanlığı'na atanıyor ama diyor ki Nixon git orayı gör. Adam diyor ki ben Brezilya, Şili, Paraguay, yani Güney Amerikalı hemen hemen bütün liderlerle maç esnasında işte koridorlarda falan 5-6 dakikalık görüşmelerle işte Güney Amerika'daki politikamızı konuştum diyor. Bazen Washington'daki 6 aylık konuşmalar buradaki 5 dakikalık konuşmalarla kıyaslanamayacak kadar kötü diyor. Kissinger orayı takip ediyor. 1978'de Vidala'nın yaptığı askeri darbe var. Bu darbeden de tüm dünya ayağa kalkmış durumda. Yine Kissinger gidiyor ve diyor ki generale, darbe yapmış generale. Babacığım bir dakika sakin olun. Biz bunu hiçbir şey olmamış gibi göstereceğiz dünyaya. Siz yolunuza devam edin

0: diyor. Orada da onların ayak izi var. 82, 86. Her yerde Amerika'nın kontrolü var yani. Bugün Henry Kissinger dediğimiz eski dışişleri, Amerikan Dışişleri Bakanı diplomasi konusunda dünyanın en acayip akıllı adamlarından birisi. Almanya kökenlidir kendisi. Çok iyi Portekizce bilir. Joe Havelange Portekiz, Brezilyalı Portekizce konuşan haliyle bir FIFA başkanı. Araları çok iyidir. Oyunun içerisinde daha sonra Adidas'la Coca-Cola girmiştir. Yani tamamen bu küresel oyun zaten onların kontrolü altında. Ama şu da var ki oyunun icadı, oyunun mucitliği Avrupalılarındır ve futbol altyapısı olan ülkelerin bu işin içerisinde olması lazım. Mesele bu. Yani şöyle söyleyeyim. FIFA diyor ki Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, yani Sepp Blatter diyor ki daha Infantino'ya gelmeden, babacım diyor, sana verdik diyor, sen bize diyor 7, yanlış hatırlamıyorsam 7 tane stat yapacaksın, tamam. İçeride bir ihale açılıyor. Deniliyor ki işte ne kadara mal olur. Biz bunu 1 milyar 200 randa, dolar karşılığını bilmiyorum, 1 milyar 200'e bitiririz diyorlar. Tamam diyor yönetim. 16.4 milyara çıkıyor. Bunu kim harcıyor? Bu parayı kim cebinden çıkarıyor? Güney Afrika halkı çıkarıyor. Sonuç, mesela Cape Town'da bir stadyum yapılacak. Stadyum şehrin hareketli olduğu, futbol oynanabilecek, insanların gidebileceği bir yerde yapılması gerekirken diyorlar ki deniz kenarına yapın. Niye? Çünkü FIFA'nın dronları kalkacak, deniz kenarı ve stadyumu gösterecek. FIFA'nın reklamı yapılacak. Stat kullanılamıyor mu? Kullanılamıyor. İçeriye insan geliyor mu? Gelmiyor. Bir iki konser oluyor, o kadar. Şey dönüyorsun Brezilya'ya, Manaus'ta. Manaus neresi? Amazon ormanlarının ortası. İnsan yok, takım yok, hiçbir şey yok. Oraya stat yapıyorlar. 350 milyon dolara mal oluyor. Sonuç, aylık 250 bin dolar gideri var stadın. Hala orada hiç kimse kullanmıyor. Bunlara Formula 1, özür dilerim, futbol literatüründe beyaz fil denir. Siyam kralı sevmediği, gözden çıkardığı soylulara beyaz fil hediye edermiş. Beyaz filler ne taşıma yaparlar, ne bir şeye yarayan mahlukatlardır. Bu hayvanlar çok yerler yalnız. Yani seni batırırlar. Dolayısıyla FIFA Güney Afrika ile Brezilya'yı batırmıştır. Brezilya zaten biz futbol falan istemiyoruz, stat istemiyoruz, ekmek, aş, sendikal halk istiyoruz diye ayaklandı 2014 yılında. Özetle FIFA istediğini yaptırıyor. Sonuçta kazanan FIFA oluyor. 11 milyar dolar kazanacaklar. Kulüplere işte biraz şey, kulüplere diyorum, takımlara biraz 50 milyon, 30 milyon birinci, ikinci, üçüncü katılım payı biraz verecekler. O kazanan FIFA olacak yine. Ama idari kontrol yine onların adamları üzerinden gidiyor. Düşünsene Mısır'daki geçen sene barış görüşmeleri vardı. Barış görüşmelerinde FIFA başkanının ne işi var Allah'ını seversen ya? O yüzden biz bunları 4 senede bir dile getiririz. Unutulur gider. Özetle Amerika Amerikalılığını yapsın. Hani ne istiyorsa yapsın ama insanların futboluna kendi siyasetlerini karıştırmasınlar demek geliyor insanın.
1: Okay abi, senle 2 saatte konuşurum ama sürenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son 1 dakikada bir saha içine de girecek olursak, Fransa'nın çok açık favori gösterildiği İspanya ile bizim de 24 yıl sonra yer alacağımız bir turnuva. Saha içinde ne bekliyorsun?
0: Abi saha içinde Fransa'nın şeyi teslim, yani çok çok iyi bir takım Fransa. Yani Fransa bence de İspanya ile birlikte favoriler. Brezilya hayal kırıklığı olur. Arjantin de çok ileriye gidebilecek bir takım gibi görünmüyor. Hollanda'nın sürpriz yapacağı söyleniyor. Bekleyip göreceğiz. Bizim en az 4 maç oynayacağımıza eminim. Gruptan çıkarız. 3 cepte. Bir sonraki tur gideceğimiz rakibe göre değişir. Ama kanaatim onu da geçeriz. 5. maçı oynarız. 6 olur mu bilemiyorum. Bazı oyuncularımızın gözde olacağını düşünüyorum. Amerika-Türkiye maçı çok karar verici bir maç olacaktır bana kalırsa. Orada hani mesela beraberlik halinde Amerika tur atlar. Türkiye'yi yenmek zorundalar. 3 puan olursa tur atlarlar gibi bir opsiyon olursa bütün dünyanın gözleri oraya çevrilir. Arda Güler'in çok popüler olacağını bu Dünya Kupası'nda ayrıca düşünüyorum. Gol krallığı yarışmasında da Harry Kane'in, eğer İngilizler biraz toparlayıp yarı final falan yaparlarsa, Harry Kane'in gol kralı olacağı kanaatini taşıyorum.
1: Konuğumuz Okay Karacan'dı. Okay abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
1: Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar Isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Dünya Kupası öncesi dün FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun basın toplantısı vardı. BBC'den bir gazeteci diyor ki yaşananlardan dolayı utanç duyup duymadığını sormuş. Yani FIFA turnuvanın kontrolünü kaybetti mi size göre diye sormuş. Ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanıtı şu şekilde: yarış vakti, yarışın ardından bu konuya devam edeceğiz.
1: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 3 numaralı Josh Dur var. Josh Dur'dan 3 boy geride 4 numaralı Tanju Bey. 2 boy gerisinde 12 numaralı Altay Bora. Altay Bora'dan yarım boy kadar geride 1 numaralı Gobak Kayra. Hemen içinde 10 numaralı Emir Hat. 4 boy geride 2 numaralı Hırsın Ateşi. 3 boy geride oğlum Caymazer. Ondan 5 boy geride de 3 numaralı Paris Özlemi sırasıyla atlar 1000 metre start yerine ulaştı. 11 numaralı Cihan Şahı bir boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 7 numaralı Tutmaç var. Ondan 1,5 boy geride iç kulvarda 8 numaralı Hızlı Berat'ım. Hemen dışında 9 numaralı Kazdağ Efes'i. Bir boy geride ortada 5 numaralı Turbo Bey'i. Onun bir boy gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Haşit Bey'i dışına. 4 numaralı Tanju Bey geldi. Daha sonra iç kulvarda 13 numaralı.

0: Coştur. Yarım boy geride 1 numaralı Gobak Kayra, 2 boy geride iç kulvarda 10 numaralı Emir Hat sırasıyla atlar son 600 metreye girmek üzere. Liderlik 11 numaralı Cihan Şah'ın da. 2 boy geride 7 numaralı Tutmaç yine ikinci sırada. Ondan 2 boy geride içte 8 numaralı Hızlı Berat'ın. Hemen dışında 9 numaralı Kaz Daifesi yanına. 5 numaralı Turbo Bey geldi. O 4.'ye girdi. Daha sonra 6 numaralı Harşit Bey'i ve 4 numaralı Tanju Bey sırasıyla atlar virajı dönüyor. Piste ortaladı, hatta dışa doğru açıldı. 11 numaralı Cihan Şah liderliğini sürdürmeye çalışırken ortadan 6 numaralı Harşit Bey atağa kalktı. Yanında da 5 numaralı Turbo Bey var. Son 200'e yaklaşıyor atlar. 11 numaralı Cihan Şah liderliğini sürdürürken içine gelen 6 numaralı Harşit Bey onu yakaladı ve son 150 metreye 6 numaralı Harşit Bey 1,5 boy farklı önde girdi. Dışarıdan Cihan Şah'ın, içeriden Turbo Bey'in çabası var. 3 boy oldu fark. 6 numaralı Harşit Bey'i kazandı. 5 numaralı Turbo Bey ikinci, 11 numaralı Cihan Şah'ı üçüncü, 4.'lük 7 numaralı Tutmaç'ın 5.'likte 9 numaralı Kaz Daifesi'nin oldu. Yarışı 6 numaralı Harşit Bey'i Mehmet Ali Akköbek'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
4: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Yarış öncesi yarım kalmıştı, o haberi bir kez daha hatırlatacağım. Dün Gianni Infantino'nun basın toplantısı vardı. Turnuva başlamadan önce kameraların karşısına geçti Gianni Infantino. BBC'den bir muhabir soruyor Infantino'ya. Yaşananlardan utanıp utanmadığını ve turnuvanın kontrolünü FIFA kaybetti mi diye bir soru var. Tabii burada işte az önce Ukay Karacan'la da konuştuk. Somalili hakemin Amerika Birleşik Devletleri'ne alınmaması, İran'ın Meksika'da konaklayıp maç için Amerika'ya gelip sonrasında geri dönmek zorunda kalması, birçok milli takım kafilesinin ülkeye girişte, Amerika'ya girişte böyle sıkı kontrollerden geçip işte 6-7 saat süren aramalardan bahsediliyor. Bazı futbol severlere özellikle vize verilmemesi, birçok sıkıntı var. Infantino da bu soruya şu şekilde yanıt vermiş. 2035'te kadınlar Dünya Kupası'nın İngiltere'de olacağını düşünüyorum. FIFA'nın İngiliz hükümetine ülkeye kimin gidip kimin girmemesi gerektiğini dikte etmesini normal bulur muydunuz diye karşılıklı bir, yani karşı bir soru soruyor ama burada da eski FIFA başkanı Sepp Blatter'e bir soru sorulmuş. Yani Amerika'nın şu an yaptığı gerek futbolculara, milli takım yetkililerine, taraftarlara, futbol severlere karşı tutumu, hakemlere karşı sert tutumu üzerine. Yani bu normal mi? Burada FIFA'nın olaya müdahil olma, dahil olma hakkı yok mu diye bir soru sorulmuş eski FIFA başkanı Sepp Blatter'e. Blatter de diyor ki ABD'nin mevcut siyasi atmosferini, göçmenlere yönelik tutumunu ve uluslararası siyasetteki gerilimleri göz önüne alarak taraftarların güvenliğine endişe duyduğumu belirtmeliyim. Normalde FIFA bu gibi durumlarda müdahil olması lazım konuya. Yani FIFA'nın orada ülke haklarını savunması lazım. Eğer 48 ülkeyle ilk kez böyle bir büyük turnuva yapılacağını savunuyorsa FIFA, tabii ki bu değerli bir şey ama o 48 ülkenin tamamının da hakkını savunmak zorunda. Sonuçta kazanılmış bir hak var. FIFA'nın organizasyonlarından geliyor bu ülkeler. İşte Afrika, Asya, Avustralya, Güney Amerika, her neyse 7 kıtadan geliyor bu takımlar, bu ülkeler. Blatter de diyor ki bu ülkeler uzun bir yoldan geliyorlar, bu kadar emek vermişler ve dolayısıyla takımların ve oraya seçilmiş FIFA'nın seçtiği hakemlerin hakkı savunulması gerekiyor diyor. Bu konuda da eleştiriler var. Tabii bu akşam Meksika'da start verilecek. Meksika'da da futbol severlerin ülkedeki ekonomik krizden dolayı, yani bizim tek derdimiz Dünya Kupası mı? Niye biz boşu boşuna işte devlet bütçesinden para harcıyoruz diye tepkiler vardı ama bu akşam artık Meksika'da startı vereceğiz. Saat 22'de Azteca Stadında 1970-1986 ve şimdi yani 3. kez bir Dünya Kupası'nın açılış maçı Meksika'nın o meşhur Azteca stadında olacak. Meksika-Güney Afrika mücadelesi. Şimdi milli takıma geçeceğim. Milli takımdan birkaç haber paylaşacağım. Dün bahsettim, Orkun Kökçü ve Kerem'in basın toplantısı vardı. Orkun çok iddialı konuştu basın toplantısında. Arkadaş ortamı, aile ortamı gibi çok iyi. Herkes iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz. Hazırız. Daha iyi hazırlanacağız. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. 2002'nin hikayelerini duyuyorsun. Babam, amcalarım anlatıyor. Ben yaşayamadım tabii. 24 sene sonra turnuvaya katıldık. Ben Hollanda'da doğup büyüdüğüm için 2010'da Hollanda finale çıktı. Oradaki heyecanı gördüm. Ben de bir gün inşallah Türkiye ile bu final heyecanını yaşarım diye hayaller kurdum. Burada olduğum için çok mutluyum diyor. Herkes önemli bu takımda. Hoca nasıl bir 11 ile çıksa çıksın, herkes hocanın arkasında, bu kararın arkasında olacak ve bunu destekleyecek. Ne katabileceğimi biliyorum takıma, özelliklerimi biliyorum. Hoca da şans verirse en iyi şekilde o şansı değerlendireceğim diyor Orkun Kökçü. Çok motive bir görüntüsü vardı basın toplantısında. Sıcak hava sorulmuş. Sıcaklık nedeniyle özel bir çalışma yok. Akşamüstü çalışıyoruz. Hava çok sıcak oluyor ama 10 gündür buradayız. Alıştığımızı düşünüyorum demiş. Futbolda bunlar var. Bahane olarak kullanmamalıyız. Yani herkes sonuçta diyor burada bu havada çalışıyor. Burada bahaneden ziyade bu havada en iyi şekilde nasıl hazırlanabiliriz? Bu kısma odaklanmamız lazım şeklinde konuşmuş. Şöyle bakıyorum, Ferdi Kadıoğlu'nun da açıklamaları var. Kosova maçı bittiğinde hissettiğimiz şey rahatlamaydı. Kosova maçı kolay değildi. Yağmurluydu, soğuktu, rüzgarlıydı. Ben de biraz gergindim ama maç bitip Dünya Kupası'na gittiğimizi anladığımızda bir rüya gibi oluyor. Özellikle ülkemiz için 24 yıl sonra çok uzun bir süre ve bu aradan sonra katılmamız değerliydi. Herkes Amerika'da oynayacağımız için çok heyecanlı demiş. Bence çok iyi bir atmosfer yarattı diyor Vincenzo Montella için. Herkes milli takıma gelmek ve birlikte olmak istiyor. Aile ortamı var takımda. Takıma geldiği ilk günden itibaren bizi her takımı yenebileceğimize inandırdı. Bizi Avrupa Şampiyonası'na götürdü. Çeyrek finale çıktık. Şimdi de Dünya Kupası'ndayız. Almanya'yı yıllar sonra yendik. Hırvatistan'ı yendik. Gerçekten iyi bir atmosfer var burada. En iyi şekilde yani önce burada olmanın tadını çıkaracağız ve sonrasında da Türkiye'ye mutluluklar yaşatmak istiyoruz diyor Ferdi Kadıoğlu. Yarın gece, evet yarın gece Vincenzo Montella ile bir oyuncumuz basın toplantısı düzenleyecek ve hepimiz de artık herhalde pazar sabahı 06.50'ye saati kurarız. Ben 10 dakika öncesine. Artık erken kalkamıyorum değerli dinleyenler. Yani bir 8-8.30 gibi uyanıyorum. O yüzden saati kurmak zorunda kalacağız. 06.50'ye kuracağız. Pazar sabahı da 7'de Avustralya maçını izleyeceğiz. Büyük bir heyecan tabii. Ben şeyi hatırlıyorum. Yani 2002 yılında 17 yaşındaydım. Biz en son Dünya Kupası'na katıldığımızda. Orada da ilk maçımız yine 9.30 ya da 10.30'daydı. Erken başlamıştı. Brezilya 2-1 kaybettiğimiz maç, hatırlarsınız. O Hasan Şaş'ın attığı gol. Ve yani o günü düşün, hatırladım. O gün ne yapmıştım, öncesinde akşam nasıl bir heyecanla uyumuştum. Hepsini böyle bugün gözümde canlandı. Hakikaten büyük bir olay. Orada bulunmak çok keyifli. Dünya Kupası'nda da sabah maçları kısmında bir eleştiri var ama bizim oyuncular için orada şu kısmı unutmayalım. Amerika'da gece saatleri olacak. Yani güneş olmayacak, kapalı havada, karanlıkta. Yani bu bizim oyuncular için ekstra bir avantaj sağlayabiliriz. Çünkü gündüz maçlarının yani oynamak daha zor gibi şu iklimde, özellikle Amerika'da. Kısa bir aramız var. Dünya Kupası'na ara verip biraz kulüplerden gelişmelerle devam edeceğiz.
4: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Reklam.
6: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Umran Oto Ekspertiz. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
13: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
12: Şampiyonla son düzlükte.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
16: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
17: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
18: Reklam.
19: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.15 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487 değerli dinleyenler. Fenerbahçe'den 18 gibi yazılı bir açıklama geldi. O açıklamayı paylaşacağım şimdi sizlerle. Birazdan bir telefon bağlantımız da olacak. Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup yönetim kurulumuz hali hazırda hiçbir teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemli rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikayetçi olma hakkını saklı tutmaktadır diyor Aziz Yıldırım imzalı. Bu bana şeyi hatırlattı. Şimdi Aziz Yıldırım'ın o işte ilk dönemi 20 yıllık döneminde Feridun Niğdiloğlu böyle çok haber yapardı. İşte gazete Vatan Gazetesi vardı o zaman. Farklı farklı mecralarda. Hemen Fenerbahçe haberi sabah yalanlardı. Birkaç gün sonrası o haberin doğru olduğu ortaya çıkardı bir şekilde. Aziz Yıldırım bunlara çok dikkat eder. Yani önümüzdeki günlerde de bu tip açıklamaları çok göreceğiz. Mesela medyada böyle en ufak küçük bir iddia olduğunda dair hemen Fenerbahçe'den yalanlama açıklamalarını çok göreceğiz gibi fazlasıyla. Fenerbahçe'yi de yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız telefon attığında sevgili Berke Gültekin. Berke merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Az önce Fenerbahçe'nin açıklamasını paylaştım. Bu açıklamayı sen nasıl değerlendiriyorsun? Aykut Kocaman olmuyor şeklinde mi değerlendireceğiz yoksa niye böyle bir açıklama yaptı Fenerbahçe?
1: Vallahi söylediğiniz her şeye imza atarak başlamak istiyorum. Aziz Bey'in ilk 20 yıllık döneminde de sık sık gelen yalanlama açıklamaları, açıklamalardan 2-3 gün sonraysa yalanlamanın doğru olmadığına dair gelen ya resmi imzalar ya da farklı eylemler görmüştük Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Bugünkü yapılan açıklamayla birlikte de Aziz Başkan'ın yeniden başkanlık koltuğuna geldiğini ben açıkçası ilklerime kadar hissetmiş oldum. Burada açıklamayı iki farklı şekilde değerlendirmek lazım. İlki, ilk paragrafta da yazdığı gibi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Burada olası bir teknik direktörün teknik ekibine dair çıkan çok fazla isim vardı sosyal medyada. Volkan Demirel, Pierre Webber, Dörkkayt, Oğuz Dağlar.
0: Selçuk Şahin de geçti, adı da geçti.
1: Evet, Selçuk Şahin ismi de geçti. İşte bu isimler arasından belki biri, belki ikisi, belki üçü, belki de hepsi. Yani olamamış olabilir. Sonuçta anlaşmalar sözlü olarak tamamlanıyor fakat ortada bir imza yok. İkinci ihtimalde bu yapılan yalanlama açıklaması dair Aykut Hoca'nın tamamen iptal olduğu senaryo. Çünkü orada da biz bunu her katıldığımız yerde de söyledik, sosyal medyada da sürekli haberini yaptık. Burada bir anlaşma var. Burada bir anlaşma zemini %100 bir şekilde hazırlandı. Fakat ortada bir imza yok. İmza olmayınca da o anlaşmayı %100 diyemiyorsunuz. Tabii %99'da, 99,9'da kalıyorsunuz belki de. Orada arada kalan %1'lik, %0,1'lik ihtimal sonrasında belki de gerçekten Aykut Kocaman ihtimali ortadan kalktı Fenerbahçe için ama ben ilk söylediğimin daha ihtimalli olduğunu düşünüyorum. Teknik ekipte ismi anılan isimlerden belki birinin, belki de birkaçının Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde yer almayacağını ya da Samandıra'daki o akıl içinde yer almayacağını düşünüyorum. Ki sizin de aslında az önce açıklamayı okuduktan sonra sarf ettiğiniz sözler geçerli olacaktır. Aziz Başkan'ın yaptığı bu yalanlamalardan 2-3 gün sonra genelde yalanlamanın aksine Fenerbahçe'den işte transferler gördük, farklı haberler gördük. Ben yine o senaryolardan birinin gerçekleşeceğini düşünüyorum açıkçası.
0: O zaman Aykut Kocaman yakın zamanda göreve başlayacak diyebiliriz artık.
1: Ya en azından bu açıklamaya kadar öyleydi. Yani ben yarın o açıklama bekliyordum. Açık söylemek gerekirse Aykut Hoca ile anlaşmanın resmileşmesini yarın yapılacak bir açıklamayla bekliyordum. Bugün sosyal medyada çok sevdiğim değerli basın mensubu abilerimin yaptığı haberler doğrultusunda pazartesi Aykut Hoca isminin açıklanacağına dair haberler gördüm. Ama işte o haberlerden sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın ağzından da bizzat kulüpten bir yalanlama geldi. Ama burada ikinci paragrafa bakacak olursak da hali hazırda, yani oradaki hali hazırda kelimesini de biraz cımbızla almak lazım. Yani henüz bir anlaşma yapmamıştır. Yani bu anlaşma zemini var, buradan bunu da çıkarabiliriz. Şartlar hazır, her şey hazır ama anlaşma yok. Buradan bu anlamı da çıkarabiliriz bence. O yüzden ben hala Aykut Kocaman ihtimalini %99, az önce bahsetmiştim anlaşmayla birlikte. Bu yalanlamayla birlikte de o ihtimal benim gözümde %99'dan %98.5'e düşmüştür.
0: Çok bir değişiklik olmadı diyorsun. Transfer konusunda yine bugün birçok meslektaşımız Sergi Cirasi ile Fenerbahçe'nin anlaştığına dair haberler yaptılar. Ve Vedat Muriç konusu, seçim öncesi daha olumlu bir tablo vardı ama seçimden sonra biraz böyle arada pürüz var gibi yansıtılıyor. İki oyuncunun durumunu da sormak isterim sana.
1: Ya açıkçası her transferde isimlerden bağımsız teknik direktörün önce açıklanması zemin açısından, oluşacak zemin açısından daha önemli. Çünkü olmayan bir teknik direktörün yaptığı transferler sonrasında fazlasıyla eleştirilebiliyor. Örneğin Ryan Kent transferi henüz bir teknik adam yokken gelmişti. Alanyaspor'dan Steven Colker transferi henüz bir teknik adam yokken yapılmıştı Fenerbahçe'ye. Şu anda Aykut Hoca ile anlaşıldığından bahsediyoruz ama resmi imzaya da resmi açıklama yok. Yarın öbür gün Vedat'ın Aykut Hoca'dan önce açıklandığı senaryoda ve olumsuz bir performans ortaya koyduğu senaryoda direkt şu akla gelecek. Aykut Hoca'dan önce yapıldı bu transfer, Aykut Hoca'nın sistemine uymuyor. Ben orada transferlerin bekletilmesini biraz normal karşılıyorum ama Vedat'ta da Cilesi'de de seçim öncesinde Aziz Bey'in zaten kendi de dile getirdiği iki forvetimiz hazır, iki oyuncuyla anlaştık cümlesi aynen devam ediyor. Kulüplerle görüşmeler vardı. Vedat'ın bonservisinde 14-15 milyon euro civarına kadar inildi galiba. Çünkü Mallorca'nın beklentisi daha yüksekti. Ama Cirasi biraz maliyetli olacak Fenerbahçe için. 30 milyon euro bandında bir bonservis ücreti ödemek zorunda kalacak Fenerbahçe Dortmund'da. İki oyuncunun da Fenerbahçe'ye çok şey katacağını düşünüyorum ben açıkçası. Ama dediğim gibi yani teknik direktör Aykut Hoca olur. Başka bir isim olur ama muhtemelen Aykut Kocaman olur. O açıklandıktan sonra yapılacaktır transfer hamleleri.
0: Burada yani bugün bir kaynağımın söylediği iddia, yani Fenerbahçe'de Ederson'un takımda kalacağı yönünde Aziz Yıldırım'ın kendisinin menajeriyle görüştüğüne dair bir bilgi geldi. Yani Ederson kalacak diyebilir miyiz? Hatta bu noktada Nathan Ake, Manchester City'nin takımda düşünmediği yeni sezonda oyunculardan biri. Aziz Bey'in daha önce Londra'da menajeriyle temas kurduğuna dair bir haber vardı. Nathan Ake'yi de takıma katarak hani Ederson'un eski takım arkadaşını kazandırma istediği yönünde bir iddia var. Bu konuda bilgilerin var mı?
1: Ya açıkçası Aziz Başkan zaten seçim süresince de Ederson'u kaybetmemek için olumlu cümleler kullanmıştı. İşte iyi bir kaleci, işte görüşmemiz lazım, satmak zorunda değiliz ve benzeri cümlelerle Ederson'un aslında görmesi gerektiği değeri yeniden hatırlattı Fenerbahçe camiasına. Bu aslında bir stratejik hamle. Çünkü yarın öbür gün başkan seçildiği senaryoda zamanında Sidiki Şerif'i eleştirdiği cümleleri hepimiz yeniden görüyoruz sosyal medyada ve Sidiki Şerif de bu cümlelerden tabii ki haberdar. Şimdi Aziz Bey aynısını Ederson'da da yaşamak istemedi tabii ki. Biraz daha kemerini sağlam bağladı diyebilirim Ederson konusunda ama burada şöyle bir durum var. Fenerbahçeli futbol severler En-Nesyri benzetmesi yaparsam şu anda Ederson sürecine bence bunu hak vereceklerdir. En-Nesyri'nin de Fenerbahçeli olan bağı bir yerden sonra kopmuştu. Saha içinde iyiydi, kötüydü, gol atıyordu, atmıyordu. Her şeyi bir kenara bıraktım. Mental olarak Fenerbahçeli olan bağı kopmuştu. Ederson'un da koptu. Yani gerçekten o bağları yeniden sıkılaştırmak biraz zorlaştıracak süreci. Sizin dediğiniz gibi Ake transferi olursa ki orada da en büyük soru işareti akıllardaki hem istediği maaş 10 milyon civarında 9-10 milyon euroluk bir maaş beklentisi var oyuncunun. Hem de yakın dönemde özellikle yakın dönemde yaşadığı sakatlıklar. Bu sakatlık problemlerini tamamen geride bıraktıysa Ake olası isimlerden biri. Fakat orada sağlık ekibinin bir soru işareti bulduğu senaryo ya da bonservis ve maaşının indirilemediği senaryoda Ake ismi olmayacaktır. Ama olursa da ve Ederson da kalırsa, hatta iki transferi bence birbirine bağlayabiliriz. Yani Ake gelirse Ederson kalıyor. Çok da mucize olmaz. Sizin dediğiniz gibi ikisini birlikte daha önceden oynamış isimler. Manchester City'de yıllarca forma giymiş isimler. Belki sahaya yansıması da farklı olur. Birbirlerini motive etme şekilleri de farklı olur. Ama Ake transferi tamamen rafa kalkarsa da bu demek değildir ki Ederson gidiyor. Şunu da tabii söyleyelim. Ederson'un 11 milyon euroluk bir maaşı var. Ve Suudi Arabistan'daki takımlardan gerçekten ciddi bir ilgi vardı. Hatta 20 küsur milyon eurolarda da bir bonservis beklentisi vardı Fenerbahçe'nin, önceki yönetiminin. Şu anda Aziz Bey ve yönetiminin beklentisi ne olur? Gelen resmi teklifler olursa nasıl değerlendirilir? O da biraz aslında tamamen teknik direktör konusu kapandıktan sonra belli olacak. Çünkü ne gelecek ne de gidecek oyunculara sadece Aziz Bey ve ekibi karar vermeyecek. Teknik ekibin ve teknik kadronun da belli olması lazım.
0: Dinleyicilerimizden Hakan Bey'in bir sorusu var. İbre İsmail Kartal'a dönmüş olabilir mi diyor Fenerbahçe'nin bu açıklamasından sonra. Yani Aziz Yıldırım'ın gündemine geldi mi hiç İsmail Kartal? Ben hiç duymamıştım.
2: Ya seçim süresinde gelmedi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hakan Bey'in görüştüğü teknik adam Francesco Farioli'nin B planı İsmail Kartal'dı. Eğer Farioli'nin Porto'dan gelemediği senaryo, ki orada da bir serbest kalma bedeli vardı yanlış hatırlamıyorsam Farioli'nin 9-10 milyon euro civarında, Fenerbahçe'de Hakan Bey seçilseydi o para ödenerek Farioli geldi.
0: Farioli'nin serbest kalma maddesini ben direkt sordum, 15 milyon euro dediler.
2: 15 miymiş, tamam. Evet. Siz direkt bilgiyi aldıysanız, ben de 10 milyon euro bandı diye duymuştum. Direkt 15'te 15 milyon euroyu ödemeyi göze almıştı açıkçası Hakan Bey. Hakan Bey'in B planı da İsmail Kartal'dı. Ama Aziz Bey cephesinde İsmail Kartal ismini açıkçası ben de hiç duymadım. Ama kendisi de zaten dile getirdi. Yapılacak toplantılar, yine zaten bizim de haberleştirdiğimiz toplantıların gerçekleştiği senaryolardan sonra çıkabilecek isimlerden biri de İsmail Kartal. Camianın çok sevdiği bir isim. Bence siz de fark etmişsinizdir. Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımının altına bakarsanız taraftarların %80'i İsmail Kartal'ı görmek istiyor. Bu açıklamayı olumlu bulup İsmail Kartal'ın geldiği senaryoyu yaşamak istiyorlar. Belki de Aziz Bey ve ekibi bu kez taraftarı dinleyip, çünkü bazen gelen eleştiriler

0: kulak kapatıp Aziz Bey ve ekibi tamamen bildikleri doğrultuda devam etmişlerdi 20 yıllık süreçte. Belki bu kez bir İsmail Kartal hamlesi, ama yine tekrar diyorum, her şey %100 olmadan Aykut Kocaman bitti diyemiyorum. Ama %99, %98'i konuştuğumuz senaryoda da İsmail Kartal'ı yeniden İbre döner mi? O da biraz zor gibi.
1: Hakan Bey de diyor, ben de İsmail Kartal'ı istiyorum diyor. Şunu da hatırlatayım sevgili Berke, hem sana hem dinleyicilerimize. Yani İsmail Kartal'ın son 3 dönemi Fenerbahçe 2014-2015'te o silahlı saldırı olmasa Fenerbahçe çok iyi ritim yakalamıştı. Belki de Hamza Hamzoğlu yönetimindeki Galatasaray'ın önünde şampiyon bitirecekti Fenerbahçe. O Nisan'daki silahlı saldırı, Rize dönüşü o takımı çok olumsuz etkiledi. Sonrasında 2021-22'de ikinci yarı gelip takımı belli bir oyun planı oluşturup sonra tekrar gönderildi. 2022 yazında yerine George Jesus gelmişti. Son olarak da 2023-24 sezonu 102 puanla 99 puanla kaçan şampiyonluk. Hani İsmail Kartal'ın son 3 Fenerbahçe döneminde de bence başarı var. Yani takım ya ikinciydi zaten. Hepsinde ikinci oldu bu arada. Ve nihayetinde bir sonraki sezon devam edilmediği için bir yarım kalmıştık söz konusu. Hep yarım kalan bir hikayeydi. İsmail Kartal olursa da hani çok şaşırmam, hak ettiğini de düşünüyorum açıkça. Dinleyicilerimize sormuş, bunu yanıtlayayım. Sevgili Berke, son olarak da şunu soracağım. Oğuz Çetin göreve başladı mı?
0: Oğuz Çetin en son Londra'ya gidecek, yani Londra'ya bir seyahati söz konusuydu. Gitti mi gitmedi mi, Ake transferi için mi, ekstra başka isimler için mi? Çünkü Vasi ismi de savunma stoper mevki için gündemdeydi. Ama dün olması lazım. Herhangi bir işte kulüpte protokol ya da resmilik sağlandı mı inanın bilmiyorum. Çünkü bazen o açıklamaların kulüpten gelmesi gerekiyor. Ama Fenerbahçe için, Aziz Yıldırım için çalışmaya başladı. Resmi olmasa bile.
1: Bakıyorum, bir de Hasan Çetinka ile alakalı bir soru var. Bu konuda benim gerçekten bilgim yok. Sende bir bilgi var mı? Aziz Yıldırım'ın çok da sevdiği, güvendiği bir isimdir. Sayın Hasan Çetinka'ya şu an Belçika Ligi takımlarında Vestalo'nun CEO'su diyebiliyorum. Daha önce Fenerbahçe'nin o en iyi dönemlerinde de futbol sportif direktörlük, idari menajerlik görevi yapmış bir isimdi. Şu an Aziz Bey'in gündeminde Hasan Çetinka'ya var mı?
0: Var. Zaten orada da o anlaşma tamam. Aslında Oğuz Çetin'deki sürecin aynısı diyebiliriz. Yani şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bu anlaşmalara dair herhangi bir resmi açıklama yok. Ama nasıl seçim öncesinde Sayın Oğuz Çetin Aziz Yıldırım için çalışmalara başladıysa, Hasan Çetinkaya ile de anlaşma tamam. Hatta Hasan Bey'in yanında bir isim daha var ama şu anda gerçekten ismi aklıma gelmediği için zikredemiyorum, kusura bakmayın. İki isimli aslında orada bir futbol aklı çalışması başladı. Tabii bu da, yani her şey şu anda bir teknik direktör çıkmazına bağlı. Teknik direktör belli olduktan sonra ya da bir başka tabirle Aykut Kocaman diyorum ben hala, açıklandıktan sonra diğer isimlerin de yavaş yavaş ard arda geleceğini göreceğiz Fenerbahçe'de.
1: Konuğumuz Berke Gültekin'di. Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdik. Berke çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Evet değerli dinleyenler. Yarış geldi mi bu arada? Yarışa gidelim hadi.
2: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1930 yılı Amerika Birleşik Devletleri Arjantin maçı. Maçın sonucu Arjantin 6, Amerika Birleşik Devletleri 1. Burada maçın sonucundan çok maçın ne kadar sert geçtiğiyle başlayacağım. Çok sert maç. İki tarafta birbirine bayağı sert tekmelerle müdahale ediyorlar ve bunun sonucunda tabii ki oyun duruyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doktoru Jack Cool sahaya koşuyor. Doktorun elinde bir çanta var. Sahaya koşuyor, tedavi yapacak, oyuncular yerde. O sırada Jack Cool bir anda yere düşüyor. Yere düşerken çantanın içi açık ve chloroform bir anda kırılıyor. Biliyorsunuz bu madde insanı bayıltan bir madde. Herkes doktora, Jack Cool'a bakıyor. Doktor o maddeyle temasa maruz kaldığı için bir anda kıpırdamıyor. Eyvah ne oldu diyorlar. Hemen bakıyorlar ama Dünya Kupaları tarihinin 1930'da en absürt olaylarından biri meydana geliyor. Doktor ve yerde sakatlanan oyuncular baygın bir şekilde sahayı terk ediyorlar. Sebebi de chloroform.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Yarışa katılacak 15 at box içinde beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini dıştan atağa kalkan 13 numaralı Mega Fauna aldı. Hemen yanına 3 numaralı Biçer Rosa geldi. Bir boy geride iç kulvarda 8 numaralı Bay Araz 3. sırada. Yarım boy kadar gerisine dıştı 12 numaralı Ürgüp onun hemen yanına. 2 numaralı Ketuda geldi bu sırayla. Safkanlar 1 metre start yerine yaklaşıyor. Şimdi 13 numaralı Mega Fauna yarım boy farklı önde. İkincilikte iç kulvarda 3 numaralı Biçer Rosa var. Yarım boy geride dışta 2 numaralı Ketuda. Ortada 4.lükte 12 numaralı Ürgüp var. Ürgüp'ün yarım boy gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Bay Araz. Araz 5. sırada. Ondan bir boy geride dışta 1 numaralı Sementinoğlu yarım boy gerisinde. 2 boy gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Sevda Mevsimi. Ondan yarım boy kadar geride dışta. 5 numaralı Baş Fedai. Onun bir boy kadar gerisinde de ön gruplu arayı azaltmaya çalışan 1 numaralı Sementinoğlu sırasıyla atlar son 600 metreye girmek üzere. Yarışın liderliğini sürdüren 13 numaralı Mega Fauna 5 boya çıkardı farkı. İkincilikte 2 numaralı Ket Yuta var. Ondan 1,5 boy geride 1 numaralı Sementinoğlu hemen dışında Ürgüp var. Daha sonra İç kulvarda Biçer Rosa sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 13 numaralı Mega Fauna son 400 metreye de 4 boy farklı lider girdi. İkinciliğe giren 2 numaralı Ketudo arayı azaltmaya çalışıyor. Daha geride içeriden 8 numaralı Bay Araz'ın da çabası var. Son 200 metreye girilirken Mega Fauna 5 boy farklı lider. İkincilikte 2 numaralı Ketudo var. Dıştan 7 numaralı Gezginç Bey'in de çabası var ama son 100'e de 13 numaralı Mega Fauna 4 boy farklı lider girdi. Son 50'de de bu fark sürüyor. 13 numaralı Mega Fauna kazanıyor. 2 numaralı Ketuda ikinci. 7 numaralı Gezginç Bey üçüncü. 6 numaralı Ayferi de dördüncü. 1 numaralı Sementinoğlu da beşinci oldu. 13 numaralı Mega Fauna Onur Yıldız'la kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
8: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımıza devam edelim kaldığımız yerden. Şu sıralarda İstanbul'a başladığımızda %70'li seviyeleri gösteriyor. Yoğunluk ortalaması, radyo trafik navigasyon uygulaması verilerine göre. Yaka değiştirme seçenekleri, Avrasya Tüneli, Avrupa Anadolu Geçidi, Samatya'dan yoğun, Anadolu Avrupa yönü rahat. Birinci Köprü, Avrupa Anadolu Geçidi, Çağlayan'dan yoğun, Anadolu Avrupa yönünde. Köprü girişinden Ok Meydanı'na yoğunluk sürüyor. İkinci köprü Avrupa Anadolu geçişi Hastal'dan Kavacık'a yoğun. Anadolu Avrupa yönü Kavacık'tan Karanfilköy'e kadar yoğun durumda. Bir de Anadolu Avrupa geçişini etkileyen bir kaza vardı. Üçüncü köprü her iki yönde rahat akıcı. Diğer bölgelere baktığımızda Ankara'ya başkente döndüğümüzde burada da %70'li seviyelerde yoğunluk ortalaması. De Gaulle Caddesi, Hipodrom Caddesi bağlantısında Keçiören yönünde arızalı bir araç var. Ankara Bulvarı'nda merkez yönüne doğru Anadolu Bulvarı bağlantısına gelmeden önce bir çalışma, bir de kaza bölgedeki yoğunluğu etkiliyor. İzmir'de %70'li seviyelerde yoğunluk ortalaması. Çevre yolunda bir kaza arıza yok ama her iki yönde yine yoğun durumda bölge. Çevre yolunda bir de Turan Köprüsü Karşıyaka yönünde bir kaza var. Bunlar özet gelişmelerde. Hepsi ve daha fazlasına radyo trafik navigasyon uygulamasından da ulaşabilirsiniz. İyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor.
9: Reklam.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
11: Baba bu ne bayramı?
12: Babacığım bu 24
9: Spurs'un sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.40 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şimdi Galatasaray'ın gündemiyle devam edeceğiz. Sarı kırmızılı takımda önemli bazı konu başlıkları var. Oliver Kahn'ın İstanbul'a gelmesi, Dursun Özbek'le yaptığı görüşme. Telefon bağlantımız da hazırmış. Sevgili Osman Altun Terim telefon hattında. Osman merhaba.
1: Merhaba Ayhan, yayınlar.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Oliver Kahn gelişmesiyle başlamak isterim. İstanbul'a geldi, Sayın Başkan'la bir görüşme yaptı. Galatasaray burada tam olarak ne planlıyor Galatasaray yönetimi Oliver Kahn konusunda? Onu sormak isterim sen.
1: Vallahi açıkçası pek o konuda böyle bir spesifik bir bilgim yok. Ama daha çok böyle bir nezaket ziyareti gibi bir şey oldu. Bir takım paylaşımlar olabilir, ileriye dönük bir takım fikir alışverişleri olabilir. Galatasaray'ın global markalaşması anlamında bir takım adımlar olabilir ya da Almanya'da yapılacak bir planlama ile ilgili bir şey olabilir. Derinlemesine çok bir şeyim olmadı açıkçası, araştırma olmadı.
0: Yani kaleci antrenörlüğü ya da başka bir görev söz konusu değil diyorsun.
1: Yok. Kaleci antrenörlüğü, yani Oliver Kahn zaten onu yapmıyor. Çünkü biliyorsunuz Bayern Münih'in CEO'suydu uzun bir dönem.
0: Evet.
1: Dolayısıyla profesyonel yönetici olarak hizmet etme kariyer planı var ama Galatasaray'ın da şu anda öyle bir arayışı yok. Yani benim bildiğim daha çok sanki spesifik olarak bir fikir alışverişi, fikir teatisi, nezaket ziyareti gibi bir şeydi bu. Ama öyle bir şey varsa da bugün yarın çıkar kokusu zaten. Galatasaray'da çok fazla bir şey gizli kalmıyor, biliyorsun.
0: Tam da bu noktada son günlerde özellikle sosyal medyada bazı meslektaşlarımız da yazıyor, paylaşıyor. Başkan Sayın Dursun Özbek'te Sayın Abdullah Kavukçu arasında bir yönetimsel görev dağılımı konusunda bir sorun olduğuna dair, hatta bir iletişim problemi olduğuna dair haberler var. Yani ben bugün aslında bir iki kişi aradım ama kimse böyle sağlıklı bir şey de söylemedi. Yani çok çözülmeyecek şeyler değil diye geçiştirdiler. Sendeki bilgileri de dinlemek isterim.
2: Ya şöyle, ben iki gün önce bizim YouTube kanalımızda TuSports'a bu konuyla ilgili yaklaşık bir 20 dakikalık bir şey anlattım. Orada şunu söyledim. Galatasaray'da bu görev dağılımları, işte ne bileyim sportif AŞ'de kimin olduğu ya da ne bileyim başkan vekilinin başkan yardımcısının kim olduğu gibi konular hiçbir önem arz etmiyor. Çünkü Galatasaray başkan kulübüdür. Günün sonunda Dursun Özbek ne diyorsa o olur. Nokta. Diğer herkes Galatasaray'a hizmet eden gönüllü ya da görevli yöneticilerdir ya da profesyonellerdir. Bu kadar basit aslında bu matematik. Ama maalesef geçtiğimiz Erden Timur sonrası, bu arada Erden Timur da bugün tahliye oldu. Ona evet, geçmiş olsun diyelim. O çünkü çok değerli bir isimdir Galatasaray camiası için. Hatta bütün taraftar da camia da ona çok destek oldu. Tutuklu olduğu süre içerisinde. Bugün de özgürlüğüne kavuştu. Allah tekrarını göstermesin diyeyim. Erden Timur sonrasında orada bir taraftarın sevdiği, transferi yapan işte yıldız yönetici tarzında bir profil ortaya çıktı Galatasaray'da. Buraya işte önce İbrahim Atipoğlu, sonra Abdullah Kavukçu falan oturdular ve bunun kavgası oldu. Geçen sene mesela İbrahim Atipoğlu ile Abdullah Kavukçu arasında böyle bir kavgadan bahsediliyordu ama mesela benim net olarak bildiğim şu, İbrahim Atipoğlu hiç böyle bir kavganın bir tarafı olmadı. Yani zaten öyle bir insan da değildir. Tanıyanlar da bilirler. Abdullah Bey de buradaki işte yetki karmaşasından dolayı pozisyonunu doğru belirlemek için bir takım girişimlerde bulundu, söylemlerde bulundu. Başkana karşı bir takım ifadeleri oldu. Bu gerilim şimdi de bu sefer hiç alakası olmamasına rağmen Eray Yazgan üzerinden ortaya atıldı. Sebebi de şu, ben seçim döneminde de bunu söylemiştim. Eray Yazgan'ın herhangi bir görev talebi yok. Neden? Çünkü yaşadığı süreç, işte mahkeme süreçleri, dava süreçleri falan oldu. Bunlardan dolayı çok yıprandığını ve göz önünde olmak istemediğini, bu yüzden de bir talebi olmadığını söyledi başkana. Ki zaten görevlendirmelerde olunca ne Abdullah Kavukçu ne de Eray Yazgan herhangi bir şekilde başkan vekilliği konusunda tercih edilmedi. Sonrasında şimdi Sportif AŞ başkan vekilliği için iki ismin de atanacağını yine ben söyledim. Bunun üzerine bir şey tevatür ortaya çıktı. Nereden çıktığını bilmiyorum. İşte Eray Yazgan da Kemerburgaz'da görev alacak. Abdullah Kavukçu ile beraber transferlerini yönetecekler. Ben de bunun olmadığını, böyle Eray Yazgan'ın böyle bir talebinin olmadığını da anlattım. Dün de bir lansman vardı şeyde, Galatasaray Adası'ndan, neydi firmanın adını unuttum ama gece tatilinin bir lansmanı vardı. Orada Eray Bey'le bir karşılaştık. Sohbet etme şansımız oldu. Kendisi aynen şunu söyledi. Dedi ki ya benim hiçbir şekilde bir talebim yok. Benim sadece Galatasaray'da kurumsal yapılaşma ve iletişimle ilgili bir takım planlarım var, projelerim var. Bunu da başkanımızla paylaştım. Ne Kemerburgaz'da bir görev almak, ne işte transferle ilgilenmek, ne de işte ne bileyim kulübün içeriğiyle ilgili veya başka konularla ilgili bir ön plana çıkmak gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı. Bugün zaten yok dedi. Nereden çıkıyor bunlar? Niye çıkıyor bunlar bilmiyorum dedi. Fakat bu Galatasaray'da işte ilk 2-3 gün böyle bir rüzgar estikten sonra zaten birçok gazete muhabir arkadaşımız da bunun böyle olduğunu söylediler. Yani bu aslında suni bir gündem. Ha, burada bir yetki karmaşasından bahsediliyor. İşte Abdullah Kavukçu transferden el çekecekmiş şu. Böyle bir durum yok. Hatta geçen hafta bunu yine yayında söyledim kendi YouTube kanalımızda. Orada Abdullah Kavukçu, Sayın Başkan ve Okan Buruk geçtiğimiz hafta yaklaşık 7 saat süren bir transfer toplantısı yaptılar. Yani burada bir yetki değişikliği olsa, burada başka bir isim burada göreve gelecek olsa ya da Eray Yazgan diyelim mesela, o toplantıda mutlaka olurdu. Yani bu biraz suni bir gündem. Galatasaray'da transferin şu anda hareketsiz olması, işte bir takım diğer kulüplere göre daha sakin geçmesi sürecin biraz herhalde şey yaptı, insanları boşta kalınca biraz böyle spekülasyon istedi insanlar. Böyle bir gündem ortaya atıldı. Ama Galatasaray'ın böyle bir sorunu yok şu anda yani.
0: Tabii taraftar da şu an, dinleyicilerimizin de hep sorusu transfer üzerine. Transfer ne zaman başlayacak Galatasaray'da diye. Senin de bahsettiğin gibi daha Türkiye'de resmi transfer döneminin başlamasına 11 günlük bir süre var. 22 Haziran itibariyle resmi olarak başlayacak Türkiye'de. Galatasaray'da diğer rakiplerine göre daha oturmuş bir kadro yapısı

0: saldırıdan bahsedilmişti hatırlarsanız saha içerisinde. Bunun da etkisi oldu diyebilirim bu konuda. Sanıyorum Hollanda'da gerçekleşmişti. O çok iyi hatırlayamıyorum ama bu gerçekten iyi olmuş bu arada. Sahayı terk eden futbolculara bunu teşvik edenlere de kırmızı kart verilebilecek. O da tabii en son yaşanan Afrika Kupası'ndaki o yaşananlardan sonra alınmış bir karar olabilir diye düşünüyorum. Dünya Kupası'nda hatalı korner ve ikinci sarı kartlar da VAR devreye girebilecek. Bu güzel bir şey, beklediğimiz de bir şey zaten. Gol ve penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından incelenebilecek. Neymiş bir daha söyleyelim. Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından incelenebilecek. İhlal gerçekleştiğine karar verilirse uygun disiplin işlemi uygulanacak ve köşe vuruşu veya serbest vuruş tekrarlanabilecek diyor sevgili dinleyiciler. Yani gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ve serbest vuruşlarda diyor. Yani burada tabii savunma oyuncularının biraz daha dikkat etmesi gerekecek. Yani kendine avantaj sağlaması belki hücum oyuncusunda söz konusu olabilir ama daha çok burada savunma oyuncularının daha dikkatli olması gerektiğini de söyleyebiliriz sevgili dinleyiciler. Ve Meksiko City'de şovlar, gösteriler başladı. Şu anda danslar ediliyor, şarkılar söyleniyor. Artık başlamasına da yaklaşık bir saatten biraz fazla kaldığını söyleyelim. 1 saat 10 dakika gibi. Dünya Kupası, 2026 Dünya Kupası Meksiko City'de gerçekleşecek olan ilk karşılaşma Meksika-Güney Afrika mücadelesiyle başlayacak sevgili dinleyiciler. Milli takımımıza bir kez daha başarılar dileyelim burada. Ben milli takımımızın bu turnuvayı başarılı bir turnuva şeklinde geçirebileceği inancındayım. Güveniyorum açıkçası bunu da söyleyebilirim. İyi yayınlar. Benfica Real Madrid maçıydı diyor saldırı demiş. Teşekkür ederim, hemen gelmiş bilgi, teşekkürler. Sevgili Cihat'tan gelmiş. Çok teşekkür ederim. Yani belki oradaki yaşananı siz hatırlatmaya çalışıyorsunuz. Onu anladım ben söylediğinizi. Ama bir başka mücadelede yine Hollanda Ligi'nde de benim rastladığım bir durumdu. Böyle elini kapatıp bir şey, söz söylediğinden şikayetle oyuncu saha içerisinde bayağı bir tepki göstermişti. O maçı ben hatırladım. Siz de bir başka maçı hatırladınız. Teşekkür ederim. Evet, artık çok az bir zaman kaldı dediğim gibi. Biz de birazdan Kupa'da bugün karşılaşmasıyla karşınızda olacağız. Esport Radyo Spor ortak yayınıyla Kupa'da bugün çok değerli isimler. Murat Fevzi Tanırlı var. Sevgili Can Önduygu var. Ve sevgili Doruk Keskin var yayında. Ve onlar birazdan sizlere maç öncesinde keyifli bir program aktaracaklar. Bu programın hemen ardından saat sanıyorum 21.45 belki 21.50 gibi ben yayında olacağım ve Dünya Kupası'nın 2026 Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasını ve o ilk düdüğü birlikte karşılayacağız.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 300

0: 99'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
0: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
4: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye.
3: Radyo Spor. Canlı yayın.
4: Programımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir heyecanın önündeyiz ve milli takımımızla birlikte 24 sene sonra Dünya Kupası heyecanıyla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Esport ekranında Kupa'da bugün programımız Dünya Kupası süresince sizlerle birlikte olacak ve Esport ailemizin pek çok yorumcusu renk katacak programa. İlk renk katanlar her zaman olduğu gibi demirbaşlarımız sevgili Doruk Keskin ve Can Öndüygu. Hoş
5: ana
4: geldiniz.
5: Hoş ana geldiniz. Renkler, ana renkler olacağız diyebiliriz. Mavi, kırmızı ve sarı. Daha çok bizi göreceksiniz.
6: Heyecanlıyız.
5: Mutluyuz. Dünya Kupası'na bir saat kaldı. 4 yıldır. 3,5 yıldır değil mi?
4: Evet, 3,5 yıldır. Kasım'da olduğunu düşünürsek.
5: Bekliyoruz ve tören başladı. 11'ler belli oldu. Meksika-Güney Afrika maçının. Büyük bir heyecan ya. Dünya Kupası bir festival. Biz de bu festivali elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere, değerli izleyenlerimize aktarmaya çalışacağız. Başlıyoruz ya, başlıyoruz. Senin ilk hatırladığın Dünya Kupası hangisi? 54?
4: 82, 86. 82. İkisini de iyi hatırlıyorum. 82'de çok düşüyordum öyle... Sandalyeden falan, uyumadan izleyeyim falan diye ama 86'yı daha çok hatırlıyorum.
5: Tabii 86 sonrasında... Meksika mıydı?
4: Evet.
5: Yine bir Meksika ile karşı 40 öyle. Yıl.
4: Önceki ev sahipliği dönemini hatırlıyorum. Üçüncü ev sahipliği Meksika'nın. Doruk Keskin, nasıl bir ruh halindesin, heyecanlı mısın? Biz olduğumuz için ayrı, amini takımımız olduğu için ayrı. Bir de genel olarak bir derin futbol seven vatandaşlarından biri olarak...
7: Heyecanlıyım abi, bayağı heyecanlıyım tabii yani. Ben çok seviyorum. Yani birçok insan Dünya Kupalarını ayrı seviyordur. Bana göre futbolun en doruk noktası Dünya Kupaları. Bu işi yapma sebeplerinden biri de zaten bu dönemleri yaşamak. Çılgınlarca maç seyredeceğiz. Sürekli notlar alacağız. Zaten yani sezonun yoğun olup olmaması, arkasında bir Dünya Kupası da Euro varken çok da önem arz etmiyor bizler için. Milli takımımızda olması da bir ekstra heyecan veriyor. Umut besliyoruz ve bu umutlarımızın nedenleri de var. Gerçekten iyi bir milli takımla, iyi bir teknik direktörle katılıyoruz. Dünya çapında yıldızlarımız var. Dünyanın belki bu turnuvada daha da iyi tanıyacağı, daha da fazla önem vereceği potansiyelli oyuncularımız var. Bir çeyrek final hayal değil.
4: Aynen.
7: Ayakları yere sağlam basan bir hedef diye düşünüyorum. Bugün kupayı açacağız. 16 yıl önce bugün Meksika-Afrika karşılaşmıştı. 16 yıl sonra yine bugün bir 11 Haziran'da Meksika-Afrika karşılaşıyor.
6: Tam aynı gün mü?
7: Tam aynı gün.
4: Evet, inanılmaz ya.
6: Ben lise mezuniyet
4: törenindeydim. Hatta o teknik direktör de oynayanlardan birisi.
7: Öyle mi? Hangisi? Afrika'da mı? Meksika'da mı?
6: Değil, Meksika'da mı? Adam 80
4: başındakilerdendi galiba. Bir onunla ilgili not
5: var. Meksika'daki Agire, o olamaz. Bir izleyicimiz bu arada saçlar fena yorumu yazmış YouTube'dan sana herhalde.
7: Yani muhtemelen.
4: Yok, benim 8 telim var ama sen bana yaklaşmışsın. 25-30 civarında olmuşsun.
6: Büyük rahatlık. Büyüklerimiz her şeyin en doğrusunu biliyormuş. Biz burada gereksiz dalga geçmişiz.
4: Gerçekten bu arada o nota bakıyordum. Öyle bir not okumuştum da.
7: Ben Şaban Olay'ı hatırlıyorum zaten o açılış maçında. Yani benim de senin kadar eskiye dayanmıyor abi Dünya Kupam.
6: Senin 11. Dünya Kupan olacakmış.
4: Evet, benim 11.
6: saydım.
4: Tabii ki.
7: Ya ben 2002'yi tabii ilk hatırlıyorum. Yani 98'i
6: vardır ya,
7: ya açılışını hatırlamıyorum. Ya açılış maçını falan hatırlamıyorum.
6: Ben finalini hatırlıyorum ben.
7: Finali hatırlıyorum ama hani kupayı böyle tekte hafızamda canlandıramıyorum. O zaman 8 yaşındaydım. Ama Şaban Alan'ın açılışı beni çok etkilemişti. Evet. Fransa Senegal'de, LG Diouf'da büyük bir açılıştı tabii 2002.
4: Tabii 1-0 Barthez'in yediği
7: golü. Ama tabii yani Şaban Alan'ın ismi, golü, yani o Güney Afrika kültürü vesaire. Ki kötü bir ev sahibi olarak kabul edilir Güney Afrika turnuvada. 4 puan mı almışlardı, öyle bir şeydi.
4: Evet. Tabii pek çok konumuz var. Grupları konuşacağız. Tabii ki milli takımımız özel olarak köşemiz var. Milli takımımızı değerlendireceğiz. Gruplara bakacağız. Önce size rutin olarak önce kupa günlüğümüzü gazetemize, ekranlarınıza getireceğiz. gazetemizle başlayacağız. Kupada bugün Azteca'da görkemli açılış manşetimiz var. Bugünkü kupada bugün gazetemizde Azteca 83 bin kişilik statta muazzam bir açılış bizleri bekliyor. Meksika'nın 3. ev sahipliği ve Azteca stadı da Dünya Kupaları tarihi açısından çok çok özel yerlere sahip. 1970'te Pelé'nin kupayı kaldırdığı stat. Maradona'nın o müthiş, unutulmaz Tanrı'nın eli golünü attığı stat. Gerçekten çok büyük anıları var stadın. O yüzden Azteca stadında bugün görkemli bir açılış bizleri bekliyor. Tabii ki Amerika'dan dolayı sıkıntı çeken pek çok takım, taraftar, vize sorunu yaşayanların bir de hakem eklendi. Somali hakem ne yazık ki Amerika'ya giriş yapamadığı için evine dönmek zorunda kaldı. Ancak Amerika'nın bu kararına UEFA'dan birden ters bir salvo geldi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla Avrupa Ligi şampiyonunun oynadığı Süper Kupa karşılaşmasını, Aston Villa Paris Saint Germain maçını bu olayın daha teri soğumadan Somali hakeme vererek inanılmaz bir iş yaptılar. Bence müthiş bir tepki gösterdiler. Bu hem Azteca ile ilgili hem de hakemle ilgili gözler milli takımımızda 38 gün boyunca milli takımımızda olacak. En az 15-20 gün daha kalacağız diye düşünüyorum zaten. Can, neler söylersin hem Azteca Stadyumu için hem de Somali hakem için?
6: Ya Azteca Stadyumu'nun tarihi öneminden sen bahsettin. Ben mesela Maradona'nın Tanrı'nın eli golünün orada olduğunu bilmiyordum. Ben şunu söyleyeyim, 2200 metre rakımda Azteca Stadı. Bu oyuncuları biraz etkileyebilir. Ve şu anda hava sıcaklığı bence biraz işte o rakımdan dolayı da 22 derecelerde falan. Yani çok sıcak bir havada başlamayacak turnuva. %56 nem var. Yani çok böyle bunaltıcı şartlarda başlamayacak. Bazı maçlarda bence hava olayları bayağı gündem olacak. Amerika'da MLS'te çok maçın böyle fırtına uyarısı, şimşek uyarısı falan sebebiyle ertelendiğini biliyoruz. Hakemle alakalı da ya Amerika Birleşik Devletleri'nin en yeni rezaleti diyebiliriz. İnsanoğlunun başına gelen pek çok güzel şey, pek çok icat Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkmadır. Ama insanoğlunun başına gelen kötü şeylerin daha yüzdeli kısmı da Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkmadır. Bu da son bir ekleme oldu onların kötü hanesine, çok kabarık olan kötü hanesine. UEFA'da güzel bir PR yapmış oldu. Tabii onlar da çok masum mudur? Değildir ama bunlar başka zamanın konusu.
4: Evet Doruk.
7: Yani Meksika için şunu söyleyeyim. Tarihe geçtiler. Tarihte ilk defa 3. kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyorlar ki ilk iki ev sahipliği çok kısa süreli olmuştu. Yani kolay değil, bir iki kupa var yanılmıyorsam. Bir 15-16 senede arada iki kupa var yani. Evet. İki kez ev sahibi oldular. Şimdi 3. ev sahiplikleri yeri tabii tam sayılmaz. Amerika pastanın büyük bir, evet. Birleşik Devletler pastanın büyük bir kısmını yiyor. Geri kalan yaşanan şeyleri de yani en hafif tabiri rezalet diyebiliriz. Hem işte hakeme verilmeyen vize, oyuncuların aranması, işte Iraklı oyuncunun sorguya çekilmesi, yine İranlı oyunculara benzer şeyler yapıldı. Güney Afrikalılara vize verilmedi bir dönem. Sonra işte Embolo vesaire, onlar da çok zor çözdüler.

0: Infantino'ya da dün sert bir soru soruldu. Yani utanıyor musunuz yaşananlardan diye. Infantino oralı olmadı.
1: Evet. Hiç yani, oralı olmadı.
0: Utanmadığını gerçekten çok açıkça gösterdi.
2: Zaten şaşırıyor, utanması olan bir adamın FIFA başkanı olması çok zor.
0: Evet, yani tabii şimdi bilmiyorum, bu işi zamanında Platini acayip bir seviyeye çekmişti. Oralara çıkmak kolay değil derken Infantino da gerçekten yani korkunç başladı kupaya. Ki şey diyorlar mesela, yani Rusya'daki kupada bazı taraftarlar için özel bir viza, yani özel bir izin uygulanmış ve hani Ruslar vizeleri böyle vermişler. Evet. Ama bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli değil ki. Geçen sene de bunu yani böyle şeylerin yaşanabileceğini Dünya Kulüpler Kupası'nda aşağı yukarı, işte mesela senle Esport'ta şeyi hatırlıyorum ben. Kura çekimine Dünya Kulüpler Kupası'nı yapmıştık. O zaman da Infantino ile Trump çok samimiydi. O günden sanki böyle şeylerin olabileceği belliydi.
2: Yani New York'ta merkezden stadyuma ulaşım sağlayan bir tramvay mı, tren mi, bir aile sistemi.
0: Abi,
2: bileti 30 dolardan 110 dolara falan çıkıyor.
0: Sonra şey yapıyorlar, 98'e indiriyorlar.
2: 98 dolara iniyor son olarak. Yani böyle bir ülke, böyle insanlar. Çok da bir şey diyemeyiz yani ev sahipliği verildikten sonra.
1: Peki gerçekten 24 yıl sonra sevgili izleyiciler, katılıyor olmanın heyecanını bir taraftan da bolca umudu taşıyoruz üzerimizde. Milli takımımız için gerçekten güzel de kadromuz var. Çok iyi bir teknik direktörümüz var. Biz ona alıştık, o bize alıştı ve artık ben bir Türk'üm diyor sevgili Montella. Takımımız da şu an Amerika'da ve 14 Haziran sabahı maçımızı bekliyoruz.
2: Şöyle ilginç bir detay vereyim. Bütün Dünya Kupası şampiyonlarının hocası o ülkedenmiş şu ana kadar. Hepsi. Yani Uruguay kazandıysa Uruguaylı hocayla kazanıyor. İspanya kazandıysa İspanyol hocayla kazanıyor.
0: Tuhel'e kötü haber diyorsun.
2: Ha aynen. Yani bizim için çok da bir, yani kupa çok ütopik bir hedef ama ilginç yani, bir tane bile çıkmamış.
1: Evet, çok, o da ilginç. Brezilya için de ilk defa Brezilya dışından bir direktör Carlo Ancelotti gidiyor. O açıdan da enteresan. Doruk, en çok bizim kendi grubumuz dışında ilgini çeken, merakla beklediği grup hangisi? Öyle başlayayım seninle.
0: Abi iki tane var. Biri Almanların, biri Fransızların grubu. Fransa, Senegal ve Norveç değil mi?
2: Evet. Ve Irak.
0: Ve Irak var. Yani bu grup... Yani ben Senegal'i bu arada Afrika'nın en iyi takımı olarak görmüyorum. Bence biraz son iki senedir hani Senegal'in kadrosu...
2: Fildişini mi görüyorsun?
0: Fildişini görüyorum.
2: Fildiş abi. Çok iyi.
0: Fildişinin kadrosu daha dengeli. Yani aslına bakarsan gelen Afrika takımları aşağı yukarı benzer. Atlet, hızlı kanatlar, orta sahada yaratıcılıktan uzak ama sert merkezler. Ve savunma tarafları da belki de en zayıf kaldıkları nokta, ama bu konuda Fildişi diğer takımlardan ayrılıyor.
1: Ama orada bir de tabii özel Diomande parantezi var değil mi zaten?
0: Ya Diomande var tabii. Sağ bekleri çok iyi. Due, yani Singo'yu hoca zaten son maç stoper oynattı. Hmm. Due'yi kesmesi Singo'nun pek makul gözükmüyor. İşte Diallo var. Boni. Bir yerde hani devşirdiler gibi oldu. Aslında zaten onların da Fransa'da gelecek göremeyince kendisini seçti. Ya Fildişi grupta ikinci olamayabilir. Ekvador Dünya Kupası'nda şu an Şampiyonlar Ligi'ne stoper, iki stoper veren iki ülkeden biri. Yani biri Brezilya zaten, Gabriel Marquinhos. Diğeri de Ekvator, Hinkapi ve Pacho'yla. O yüzden hani onlar Almanya'dan puan almaya daha yakın. Fildişi kitlemeye daha yakınlar. Ama ben bol beraberlikli bir grup bekliyorum E grubunda.
2: Şu anda Güney Afrikalı oyuncular böyle dans ederek ısınmaya doğru çıktılar yavaş adımlarla. Tam bir Dünya Kupası sahnesi yaşandı. Bir
0: ben onu şeyde yaşamak istiyorum. Yeni Zelanda maçı önceki Haka dansı gibi bir şeydi. Kırmızı çizgi modur veriyor.
2: Müthiş bir olay. Ben de Hollanda, Japonya, İsveç grubunu Tunus'la beraber. Tabii Tunus doğru, büyük ihtimalle sonuncu olacak ama o grupta bence güzel maçlar izleyebiliriz. Arjantin, Avusturya, Cezayir üçlüsü güzel bir üçlü. Ben de bu iki grubu ekleyeyim yanına.
0: Mesela senin dediğin grupta Tunus saydığımız takımlar arasında dördüncü olmasını beklediğimiz en kuvvetli takım bence. En sert savunmayı yapan takım. Yani mesela puan en yakın takım bu dört grup arası. Irak'tan da, Kurasağ'dan da, Ürdün'den de daha iyi gözüküyorlar. Ben Hollanda'nın patlamasını bekliyorum zaten.
2: Kötü anlamda.
0: Evet, negatif anlamda. Japonya'da Dark Horse'unda ama üst üste sakatlıklar yaşıyor Japonlar.
1: Evet, Japonlar hazırlık dönemindeki şaşalı galibiyetler. İşte İngiltere'si, Brezilya'sı değil mi?
0: Yapacak bir şey yok.
1: Endo'ya sakatlıklar gerçekten etkileyecek.
2: Fas'a çok kötü iki haber geldi. Evet. Fas'ın yani takımının bence hücumunun yarısı olan Ezabde turnuvayı kapattı. Ve stoperin bel kemiği, savunmanın bel kemiği Naif Ager'de kamptan ayrıldı. Fas dolayısıyla hayli güç kaybetmiş şekilde girecek. Brezilya için iyi bir haber.
1: İskoçya için de iyi haber.
2: Evet,
1: bir taraftan İskoçya özellikle. Hangi teknik direktörle takım eşleşmesinin hani Carlo Ancelotti Brezilya mı çok merak ediyorsunuz yoksa
2: Bielsa?
0: Bielsa'yı mı merak Katar var.
2: Lopetegui Katar.
1: Evet, Lopetegui Katar.
0: Katar'ı nasıl kafasındakileri oynatacak çok merak ediyorum.
2: Aguirre ne yapacak? Seviyoruz. Son yıllarda çok anlattım. Yani bu sezon düşen Mallorca'yı aynı kadroyla aşağı yukarı kupa finali oynatmıştı Javier Aguirre ve dilinin kemiği de yok. Yani bir böyle çılgın bir demeç görebiliriz. Deschamps'ın son turnuvası. O ne yapacak? Bence kazanacak. Zidane, şunu düşündüm geçen. Zidane, Fransa'nın bu turnuvada şampiyon olmasını istiyor mudur? Bence istemiyor.
1: İstemiyor mudur diyorsun?
2: Bence istemiyor.
1: Şimdi hem Deschamps oyuncu olarak 98'de, yani, sonra 2018'de teknik direktör olarak aldı ve İtalyan bir Azzurretto muydu? Futbolcu ve teknik direktör olarak Dünya Kupası'nı kazanan arka arkaya ama. Kazanan direktörlerden biriymiş. Hmm. Onun rekorunu da egale edip
0: 30'ların sonunda
1: evet, 38'de, İtalyanların
0: 34-38.
1: Onu alıp başarmak isteyen bir kariyerle noktalayacak mı acaba diye döşen böyle sorular var tabii ki. Ama döşemin de elinde muazzam bir kadro var.
3: Favorin kimsenin?
1: Benim de Fransa favorim. Bu arada sevgili izleyiciler, Esport ekibimizin hepimizin turnuvadan beklentilerini, hangi takım kazanır, gol kralı kim olur, kimden sürpriz bekliyoruz, hayal kırıklığı yaratan takım hangisi olur, hepsini sizlerle ilerleyen dakikalarda yine paylaşacağız. Fransa demişken biraz Fransa'yı konuşalım isterseniz. Demin Senegal ile beraber girdik gruptan ama Doruk, Fransa'nın İdeal 11'ine bakıyorsun. İdeal 11'in yedek kadrodakilere de baktığında aslında bir ideal 11 daha rahat çıkıyor ve muazzam bir kadro çıkıyor.
0: Evet, yani aslında Döşan'ın son birçok kupada diyeyim, hani son 1-2 demeyeyim, hemen hemen her kupasında çok kullanmadığı bir sistemle oynayacak Fransa. Yani Fransa genelde 4-3 oynar. Hatta işte Euro finaline giderken Sissoko'yu, Dünya Kupası'nı kazanırken de Matuidi'yi kanat gibi gösterip orta sahada oynatmıştı. Yani sahte kanat oynatmıştı ve orta sahayı hep minimum 3 bazen 4 oyuncuyla geçmişti diye de şu an. Bu turnuvada artık Fransa'nın ön attığı öyle bir çılgın atıyor ki o kadar formda, yani yetenekli değil sadece, o kadar formda oyuncular var ki Fransa bir 4-2-4 takımı olmak zorunda kaldı. Yani zaten orta sahaya da 4 tane opsiyon çağırdı kullanabileceği aşağı yukarı Didier Deschamps ve bir 4-2-3-1 oynayacak. Ve bunu nasıl oynayacağı büyük merak konusu. Bazı oyuncuların yeri garanti, bazı garanti oyuncuların nerede oynayacağı soru işareti. Yani Olise her halükarda sahada başlayacak. Mbappe'nin uçtan başlamasını bekliyorum. Artık iyiden iyiye bir santrafora evrildi.
2: Dembele, Due, Şerki var bir de.
0: Dembele, Due, Şerki var. Yani
2: ikisi oynayacak yani.
0: Yani benim Şerki'den beklentim çok fazla. Çünkü Fransa'nın daha önceki turnuvalarda sonuca giderken hep bir Griezmann'ı vardı. Ve o sihri yapan, kilidi açan anahtar hep Griezmann'dı. Ben Şerki'nin bu turnuvada Griezmann'cılık yapacağını düşünüyorum. Sanki Due burada tırpanlanacak gibi geliyor bana.
1: Due mi çıkacak diyorsun?
0: Yani bilemiyorum, biri çıkacak. Yani Şerki'yi de tabii kesebilir hoca. Bir maç Dembele'yi de oturtabilir. Yani Mbappe ve şey dışında. Çünkü şöyle oynuyor Fransa. Sol bek Theo da oynasa, Lucadin de oynasa, Döşan solu, sol kulvarı bekine bırakıyor. Ve sol öne yazdığı oyuncuyu, işte kimse, Due olur, Dembele'yi atabilir, Mbappe'yi atabilir. Santrafor'un yanına çekiyor. İkinci bir santrafor gibi kullanıyor. O yüzden tahtaya yazdığınız oyuncu çok fark etmiyor. Dediğim gibi 2018'de Matuidi'yi oraya yazıp geriye çekiyordu, savunmaya çekiyordu. Şimdi sol öne yazdığı oyuncuyu santrafor'un yanına atıyor. Döşen içinde oldukça kendi standartlarının üzerinde ofansif bir turnuva bekliyorum ben.
2: Orta ikili ne olacak peki?
0: Kone... Rabiot, Tchouaméni.
2: Rabiot, Tchouaméni.
1: Rabiot, Tchouaméni. Evet.
0: İlk şey bu bence.
1: İdeal yazılan o. İdeal 11'lerde pek çok yerde yazılan o. Bu arada demin bahsettiğin 4-2-4 olarak bahsettiğin düzende Fransa'nın ileri ucunun toplam değerini 825 milyon euro. Brezilya'nın normal takım değerinin 300 küsür milyon üzerinde olduğu şeklinde yorumlar da çıkıyor. Bu arada şeyi de hatırlatayım. Döşan'ın 14 yıllık serüveninin ardından 1938'de İtalyan teknik direktörü Vittorio Pozzo'nun başardığı gibi iki Dünya Kupası kazanan tek teknik direktör olma ünvanının yanına gelmek istediği notunu ileteyim.
0: Brezilya kimle kazanmış tabii bilmiyorum.
3: Scaloni.
0: Diğeri. İkisini de aynısıyla kazanmamış.
3: İki tane mi var ya Brezilya?
0: Üst üste kazanan Brezilya değil mi?
3: Yok yani benim dediğim Scaloni ile değil.
0: Bir İtalya bir Brezilya üst üste iki kez kazanıyor. İşte Arjantin'in geçmeye çalıştığı rekor, daha doğrusu egale etmeye çalıştığı rekor bu.
1: Evet. Almanya'nın 82-86-90 finalleri var. Brezilya'nın 94-98-2002 finalleri var. 94 ile 2002'yi aldı.
0: Yok, hayır.
3: Peledir ya.
0: 60 sene önce, 60-65 sene önce üst üste iki tane kazanıyorlar.
3: 58-62 mi?
0: Gibi, evet. Sonra dediğin gibi 90'ların sonu 2000'lerin başında 3 final oynuyorlar.
1: İkisini alıyorlar.
0: Evet, Almanya'nın 3, Batı Almanya'nın 3 finali var. Evet. Hollanda'nın da 3 senede 2 finali mi? Üst üste 2 finali de olabilir. Zaten Hollanda full kaybediyor biliyorsun. Onlar harika evet. Bir kaybedenler. En iyi yaptıkları şey bu.
3: 58-62 evet.
1: 58-62 miymiş? Evet. Fransa'da kimin ön plana çıkacağını düşünüyorsun oyuncu olarak?
0: Yani buna net bir cevap vermek zor. Çok aday var. Son maç
1: Bayern'in üçlüsünün biri mi?
0: Ya Olise son maç ettirik yaptı abi yani. Evet. Ben Şerke'nin çıkacağını düşünüyorum ama. Yani ben Şerke'nin. Ya bu skor olarak söylemiyorum. Belki Olise daha fazladır, Mbappe daha fazla gol atabilir ama maçları çözecek ismin böyle zor anlarda Ryan Cherki olacağını düşünüyorum. Ona bir parantez açarım ben.
3: Bence Mbappe Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olarak kapatacak bu Dünya
0: Kaç
3: Kupası'nı.
0: Lazım?
1: Miroslav Klose'ye 4 golle yakalıyor. 4 golle yakalıyor. 5 golle Miroslav Klose'ye geçiyor.
0: Hiç kırılmasa bu rekor ya. Hep Klose'de kalsın. Klose'de kalsın. Yani.
1: Ama şöyle bir şey var. 27 çok yaşında tabii. Daha 3 tane daha olur mu acaba? Tabii.
3: Yani tarihin en iyi Dünya Kupası oyuncusu olacak herhalde. Çünkü yani 2 final. Birinde hat-trick yapıyor, kaybettiği finalde hat-trick yapıyor adam yani.
1: Evet.
0: 19'da kazanıyor zaten. Yani 19 yaşında.
3: 19 yaşında kazanıyor falan. Yapmış zaten arkadaşlarımız. Ellerine sağlık. Yani Fransa'yı yapmış ama işte 18-22 Mbappe turnuvası. 26'da da grup aşamasında veda ediyor Fransa. Şaka yap.
0: Belli olmaz.
3: Yok canım.
0: Hayat ne getirir bilemezsin canım. Geleceği göremezsin.
3: Irak'ı beğendim ha. Irak'ı beğendim.
0: Bugün izledim o maçı.
3: İspanya maçında çok iyi durdular. Yani aynen. Kapattılar. Tamam İspanya çok işte rotasyon şey ama yani şeyler sağlamlar yani. Böyle o kadar hani averaj takımı olmayabilirler
0: pozisyon
3: diye düşünüyorum.
0: Pozisyon vermemişler ya.
3: Evet pozisyon vermediler.
1: Tabii bir taraftan iyi bir şey hatırlattın. Hani Irak averaj takımı 48 takım birden geldiği için 104 maç oynanacak. 48 takımlı ilk Dünya Kupası. Hani pek çok ülkeden evet Avrupa kontenjanı açısından değil ama diğer kıtaların kontenjanının bayağı arttığı bir turnuva oluyor.
0: Tabii.
1: Pek çok 4 takım var hayatında ilk kez Dünya Kupası'na katılan. Her ülke için ayrı bir heyecan taşıyor. Her ülkenin futbol severi için ayrı bir heyecan taşıyor. Biz de hani o 4 ülkenin birisi gibiyiz kabaca hani 24 senede bir gidince.
0: Tabii
1: ama inşallah bundan sonra daha istikrarlı, daha üst üste gidebilen bir noktaya geliriz inşallah diyelim. Peki İspanya'ya biraz geçiş yapalım. Irak-İspanya demişken İspanya'da her şey mükemmel gibi gözüküyordu son 4-5 senedir La Fuente ile birlikte ama hem Nico Williams hem Yamal'ın sakatlıkları şu an İspanyolların ve İspanya'yı Dünya Kupası'nda izlemek isteyenlerin en büyük tedirginliklerinden biri. Bu şovdan mahrum mu kalacağız acaba diye.
3: Ya Yamal'ın sakatlığı ne kadar etkiler Yamal'ı bunu tabii ki bilemiyoruz. Bu bir faktör olabilir İspanya'nın Euro'daki kadar güçlü olamamasında, güçlü bir futbol oynayamamasında. Bu bir faktör olabilir ama bunu henüz bilmiyoruz. Çok genç bir oyuncu atlatır büyük ihtimalle sakatlığını ki işte Peru hazırlık maçında da iyi bir görüntü verdiler. Sonrasında şu önemli, Nico Williams'ın sakatlığı dedin çok sakatlandı bu sezon ama oynadığında da kötü oynadı kötü Nico oynadı. Williams. Yani çok istikrarsız, dağınık, o eski fiziksel gücünden uzak gözüktü sezon boyunca. Bu bence en önemli faktör çünkü geçen sezon Yamal'a o alanları açan birazcık terste de Nico'nun tehdidiydi. Yani işte finalde Yamal asist Nico gol senaryosunu hatırlıyoruz mesela İngiltere karşısında. Bence Nico'nun geri gidişi İspanya'nın canını biraz yakabilir. Stoperler ne olursa olsun soru işareti.
1: Ben bu arada Nico'yu bu sezon Cumartesi futbolunda bidon 11'e alsam mı dedim evet. Ama bir taraftan da sakatlıktan dolayı haksızlık mı ediyorum acaba?
3: Çok kötü bir sezon geçirdi.
1: Çok kötü bir sezon geçirdi.
3: Yani stoperler Euro'dan farklı olacak. Pubi oynayabilir. İyi bir oyuncu ama Dünya Kupası'nı kazanmaya yetecek mi? Bu yine bir şüphe İspanya için. Rodri 2 sene önceki formundan uzak, o Euro'da yani dünyanın en iyi oyuncusu Ballon d'Or alarak gelmişti yanlış hatırlamıyorsam o sezon. Yani Ballon d'Or sezonunun yazındaydı o turnuva. Rodri de biraz geri gitti. Yani ben İspanya kazansın isterim. İspanya yani La Liga'yı burada 3,5-4 senedir anlatıyorum. Ama İspanya'nın bu saydığım faktörlerden ötürü çeyrek final sonrasındaki o dev maçlarda zorlanabileceğini düşünüyorum. O yüzden Fransa'yı bir tık öne yazıyorum ben İspanya'dan.
1: Doruk 2013'ten beri İspanya'nın mini takım çatısında yer alan bir teknik direktör. 2022'de Luis Enrique'nin yerine geçen bir teknik direktör ve oyuncuların da röportajların çoğunda ya çok sıcak bir ortamımız var, çok samimi bir ortamımız var. Luis Enrique'den sonra da bunun devam ediyor olması şahane bir atmosfer sağlıyor bize. Bu da başarıyı getiriyor şeklinde yorumlar var. Hem La Fuente üzerinden de başlayıp bu turnuvada nasıl bir İspanya bekliyorsun?
0: Ya İspanya'ya çok yakışan bir hoca çünkü işte İngilizler Tuchel'de, Portekizler Martinez'de, Brezilyalılar Ancelotti'de çözüm ararken yani aslına bakarsan kendi oyun tarzlarını ya da kendi içlerinden olmayan bir teknik adamla çözüm ararken İspanyollar her daim zaten bunu bir İspanyol hocayla yapmaya gayret ediyorlar. Yani bundan 20 sene önce Luis Aragonés varken de böyleydi. Bugün de böyle. Zaten De La Fuente 16 yaş milli takım hocasıydı. Çok göz önünde olan bir teknik adam değildi. Ama İspanya'nın kültürüne uygun ve İspanya'nın kültürü de bence bu turnuvada onların biraz hak ettiği kadar öne çıkmamasını sağlıyor. İspanyollar bir kulüp takımı gibi. Yani bakınca Fransa'nın kadrosu evet daha kuvvetli duruyor. Şaşırlı. Ya da belki İngilizleri sayarken, Portekiz orta sahasını sayarken çok daha güçlü duruyor. Belki La Liga'nın öne çıkan İspanyol oyuncuları o kadar payı almıyor. Ama İspanya milli takımının ben turnuva başladıktan sonra yine o marşa basıp, kontağı çevirip, bildiğimiz oyunu oynayıp, topu kimselere vermeden rakiplerini boğacağını düşünüyorum. Açar açamaz grupta, yani işte Irak'la bir berabere kaldılar. Mart'a dön, Mısır'la golsüz berabere tabii, kaldılar. Evet. Yani bu oyun böyle şeylere gebe. Geri hatta canına söylediği gibi, yani son turnuvadan bir tek Laporte'u stoper olarak çağırdı. Yani Pau Torres dahil hiç stoper çağırmadı hoca. Bu ilginçti. 3 tane iyi kaleci var. Kimi oynayacak?
3: Yani, Raya bence.
0: Yani bana da Unai Simon gibi geliyor ama bunun sebebi daha iyi sezon geçirdiği için değil. Yani hoca böyle bir mentalde diye düşünüyorum yani. Evet. Benim takımım.
1: Yıllardır buna alışmış değil mi?
0: Evet, onun da kulübü İspanya ve onun kalecisi Simon gibi geliyor ama tabii Raya çok uçuk bir sezon geçirdi. Formayı alırsa şaşırmam. Yani bir 7 oyuncu belli aslında İspanya'da. Yani Kubarsi Laporte oynar diye düşünüyorum.
1: Kubarsi için de hani 19 yaşında böyle bir Dünya Kupası'na.
3: Ama hiç öyle bir
1: İyice
3: adam
1: bir
3: değil ya.
1: Şey oldu değil mi?
3: 30 Barsi'nin yaşında benden olgundu Kubarsi yani verdiği tepkiler.
0: İlk maçını anlatmıştım abi Kubarsi'nin.
3: Betis.
0: Sen de anlatmıştın o zaman.
3: Ben mesaj atmıştım. Erman'laydı.
0: Erman'la anlattı. Yani abi atmıştım. Kubarsi yani ilk kez oynuyorsun. Bak ilk defa 17 yaşında çocuk. Yani hiç sanki 45 senedir La Liga oynuyormuş kadar rahat. Yani hiç bu atmosferden falan etkileneceğini düşünmüyorum. Evet. Llorente Cucurella olur bekler. Merkez üçlü belli. Şimdi ön tarafta nasıl çözümler olabilir? Ferran mükemmel bir sezon geçirdi. Kariyerinin en gollü sezonunu geçirdi Ferran Torres ve hazırlık maçlarını çok beğendim. Bayağı iyi top oynadı. Dani Olmo 11 başlamasa da bence İspanya'nın X faktörü olacak.
1: Bence de %100.
0: Yani tabii seyircilerin yani bakış açısını anlayabiliyorum. Yani en ucu Oyarzabal yazınca biraz şey kalabiliyor. Yani
1: az büküyorlar böyle biraz.
0: Ama şunu unutmayalım. Geçen Euro'da da en ucu Morata yazıyordu hoca. Morata ile oynadı ve şampiyon oldu.
1: Yani bir
0: eze.
1: Oyarzabal'ın yani Avrupa Şampiyonası'ndaki golü
0: tam İspanya milli takım forveti ya. Tam. Evet. Ya tam bu oyun için yani şey olmuş, yaratılmış.
3: Müthiş bir adam ya. Çok zeki yani.
0: Evet.
1: Can Doruk bir kulüp takımı havasında İspanya dedi. 10 sene öncesine baktığımızda takımın %98'i Barcelona Real Madrid armanı. Şimdi 10 kulüpten birden oyuncu var İspanya'da ve Real Madrid'li yok. Bu nasıl bir değişimdir?
3: Ya Real Madridli yok.
0: Real Madrid İspanyol 11'inde zaten
3: evet.
0: Kim var ki?
3: Yani zaten şey haberleri de görmüştük ya. Real Madrid ilk kez tarihinde İspanyol biri olmadan 11'de. 11 yapıyor, işte Şampiyonlar Ligi maçına mı çıktı?
1: Sakatlıklar vesaire hepsi olunca hiç İspanyol kalmamıştı kadroda.
3: Yani üretim kalitesi birazcık nicelik La Fabrica Real Madrid. Yani La Liga'nın yarısı Real Madrid altyapısından çıkma. Ama bu en üst seviye milli oyuncu, elit oyuncu yetiştirme konusunda hakikaten La Masia'nın biraz gerisindeler. Yani bu denk gelmiş de olabilir. Ne bileyim işte Carvajal mesela yaşlandı. Şu ana kadar hep Carvajal'i görüyorduk evet. Real Madrid'den. Yani bir seferlik bir şey midir yoksa bir trende mi dönüşür bu? Bunu kestiremiyorum ama enteresan kesinlikle.
0: Victor Muñoz fabrika çıkışlı olması lazım.
3: Evet. Evet
0: Victor
3: evet.
0: Muñoz. Ya şu an sakat ama ya o da hani belki alırlar geri. Baybeki vardır o Osasuna'da şu an.
1: Morata, Hulsen, Carvajal, Lelorman alınmayan en çok dikkat çeken oyuncular diye.
0: Pau Torres tabii.
1: Bu tartışma tabii her ülkede, her takım için oluyor ama İngiltere ve İspanya üzerinde biraz daha fazla oldu bu kez. İspanya'nın sonraki turlarda biraz zorlanacağını düşünüyorum dedin Can. Onu da hatırlatayım.
3: Evet dedim. Bence
0: sözünün arkasındadır.
3: Bana şampiyon olamayacaklar gibi geliyor ama tabii ki çok güçlüler. Yani. Onu inkar etmiyorum. Ama işte Fransa ile oynarken, İngiltere ile oynarken, Brezilya ile oynarken bence bu ufak detaylar belirleyici olabilir İspanya için.
1: Evet, İngiltere'ye geçiyorum. İngiltere'de de özellikle İngiliz basınında yaptığı bir dahilik mi, cesur hareket mi yoksa çok büyük bir aptallık mı yaptı şeklinde Tuchel'e karşı eleştiriler var. Niçin? İşte Palmer'ı, Foden'ı hatta Wharton'ı almadığı için çok ciddi eleştiriliyor. Çünkü orta sahadaki yaratıcılığı, hücuma dönük oyunu çok etkileyen oyuncular deniyor. Fakat Tuchel'de 26 tane yıldız veya yetenek seçme derdinde değilim. Çok iyi bir kadro oluşturup kazanmak isteyen bir oyun istiyorum. Hep Premier Lig'e yakışır oyun istiyorum diye bir açıklaması var.
3: Doruk mu demişti? Biri de Tuchel Montella'nın biraz tersi yaklaşıyor olaya. Sen mi demiştin?
0: Bilmiyorum ki.
3: Yani o sezonu iyi geçiren oyunculardan kurmaya çalıştı. Palmer, Foden bu yüzden dahil olmadı. Yani Palmer kötü bir sezon geçirdi. Foden aynı şekilde. Yani bu oyuncuları ararlar mı? Tabii ki arayabilirler ama bir yandan da yani hücum hattı zaten işte Kane, Anthony Gordon, Bukayo Saka gibi evet. Olacak ileri üçlü. Ve yani baktığında parça parça baktığında çok güçlü bir takım o da yani. Stoperlerde Konsa'yla kimi koyuyor? Şu an unuttum. Sol bek Nico Reilly, sağ bek Reece
0: James. Gay oynar diyor.
3: Ha, Gay Konsa.
1: Evet, Gay oynar.
3: Orta sahada
1: Rice'la
3: Anderson.
1: Anderson. Elliot Anderson tabii bu sezonun aynen. Flash oyuncusu.
3: Yani o
0: Bellingham.
3: Çok sağlam bir takım. Yani yenilmesi çok zor olacak bence İngiltere'nin. Ama işte o 66 laneti. İşte kaç 60 yıldır kazanamama.
1: 60 yıldır.
3: Ve işte bahsettim hep aynı milli takımın yani o milli takımın vatandaşı hocalarla kazanılmış bir Dünya Kupası var tarihte. Ama İngiltere'de sağlam bir takım yani bilmiyorum. Rodgers, Morgan Rodgers'ı saymadık.
1: Tabii Morgan Rodgers'ı var. Yani daha doğrusu Bellingham mı Morgan Rodgers evet. mı tartışmaları var.
3: Bence Rodgers şu anda biliyor musun?
1: Bence de katılıyorum. Yani, Doruk sen hem kadroyu hem Tuchel'in bu yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Abi mesela akışımıza bakıyorum. Öne çıkan ülkeler yazılırken Almanya tabii ki belli sebeplerden dolayı yazılmamış ama bugün İngilizler bir Alman'dan medet umuyorlar ve bu aslında İngiliz medyasında bayağı tiye alındı. Çünkü biliyorsun yani futbol kibiri konusunda İngilizler ve Almanlar çok yarışırlar ve şu an İngiltere gel bizi kurtar diye bir Alman teknik adama sığınmış durumda. Belki Almanya milli takımı oyun olarak beklentileri özellikle son iki kupada gruptan çıkamadığı için karşılayamadı ama o kadar iyi hoca üretiyorlar ki sürekli hatta Avusturyalıları da biraz o kültürü alırsak bu turnuvada mesela İngiltere şu an Tuchel'in ağzının içine bakıyor. Tuchel yani Can'ın söylediği gibi biraz forma gitti ama tabii yani bu forma giderken Jude Bellingham çok mu iyi sezon geçirdi? Kesinlikle hayır. Belki onun oyuncu tipi Tuchel'in aklını çelmiş olabilir. Yani Yeni Zelanda maçı mesela 1-0 kazandılar. Bence bir anahtar oyuncu aradılar. Palmer olur, Foden olur. Yani zaten bu iki oyuncuyu çağırması şu anlama gelmeyecekti. Yani direkt 11'e Palmer'ı yazalım, etrafını dolduralım değil ama son Euro'da da finale dair Palmer'ın özellikle kenardan gelip verdiği katkı bu kupada da aradığı şey olabilir İngilizlerin. Ama belli noktalarda çok çok iyiler. Yani stoper havuzu hem üçlü oynamaya müsait hem stoper karakterli bek oyuncusu var. Nico Reilly gibi James gibi merkeze atabileceği bek oyuncuları var. Orta saha orijinli ya da orta sahalaşabilen bek oyuncuları var. Southgate'den daha önce gördüğümüz işte Calvin Phillips, Rice merkezini burada Elliot Anderson, Rice yaptığı hoca kesinlikle geçirmesi çok zor. Elliot Anderson tam bir canavar. Yani savunma tarafı da öyle, hücum tarafı da gayet iyi. İngiltere'nin en büyük soru işareti şu bence. Kenarlar skor katkısı verecek mi? Yani İngilizlerin bu turnuvada bir yarı final yapması için sol ve sağ önden ciddi şekilde gol katkısı almaları lazım. Çünkü Harry Kane atmaktan çok attırmayı hedefleyen bir oyuncu. Bu sene Olise'ye, Diaz'a skor katkılarına bakarsak bunu görebiliriz. Burada Anthony Gordon'ın, Bukayo Saka'nın, işte süre aldığında Rashford'ın, Madueke'nin, ki korkunç bir gol kaçırdı boş kaleye hazırlık dönemi Madueke, skor yapması gerek ki İngiltere maçları çözebiliriz.
1: Evet. İngiltere'yi de yine detaylıca değerlendireceğiz maçlara sıra geldikçe. Tahminlerimize geçeceğim ama bu kadar takımları konuşuyoruz ama özel ödül, futbol özel ödülü, Dünya Kupaları özel ödülü birer cümle Messi Ronaldo.
3: Ya Cristiano Ronaldo.
1: O kadar çok bir şeye geçtik ki hani bu işin yıllardır yıldızlarını bu turnuvada da izleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz tabii ki.
3: Ya dilerim ikisi de kariyerlerine yakışan, parlak, güzel bir veda yaparlar. Cristiano Ronaldo dün çok kötü bir hazırlık maçı oynadı, yani kaçırdığı goller gündem oldu. Ama böyle zemine falan da kızıyor. Yani bir şekilde atabilir gibi geliyor bana Cristiano Ronaldo 3-4 tane. Ama işte Portekiz için bir el freni mi olacak, yoksa Portekiz'in o yıldızlarla dolu genç kadrosuna abilik edecek bir figür mü olacak? Ronaldo için bu önemli. Messi'nin de ben 60 dakika falan sahada kalacağını düşünüyorum. Bazı maçlarda kulübeden gelmesinin de mantıklı olduğunu düşünüyorum belli turlarda. Ama gerçekten yani gözümüzde bir damla yaş. Bu iki adamın da son Dünya Kupası'nı izleyeceğiz hakikaten. Bir garip oldum şimdi bak.
1: Doruk.
0: Yani tabii yerin...
1: Biraz hassas noktadan geldik.
0: Tabii yerin dolması imkansız iki oyuncu. Yani bu iki oyuncu futbolu bıraktıktan sonra ya da Dünya Kupası sahnesine indikten sonra benzer bir rekabet bilmiyorum yani. Çok bekleriz. Belki hani biz görmeyiz bile olabilir. Tabii gelecek ne getirir bilemem. Portekiz'in Ronaldo'ya gerçekten çok ihtiyacı var. Yani Ronaldo'nun biraz yani egolarını törpüleyip biraz takım odaklı bir oyun oynaması gerekiyor. Bunu yaptığı takdirde Portekiz kupanın favorileri arasına girebilecek, evet. Kupayı kazanabilecek bir takım. İnanılmaz bir orta sahaları var gerçekten. Ki kanat rotasyonları tıpkı İngiltere gibi onların da formsuz geldiği için turnuvaya, yani işte Conceição'lar, Leao'lar, Pedro Neto'lar, yani Trincao dışında çok iyi hissederek turnuvaya gelen bir kenar rotasyonu yok. Santrafor'da Ronaldo'yu zaten tehdit edebilecek bir opsiyon uzun süredir yok. Yer yer Gonçalo Ramos'tu bu. O yüzden Ronaldo'nun hani kafayı yatırıp kendisinden önce ülkesini önceliklendirip Portekiz'i finale götürmesi gerekiyor. Messi için böyle bir durum hiç olmadı. Çünkü zaten Messi her zaman Arjantin'i sırtlayan, evet. Ve bunu yani doğruya doğru Ronaldo'dan çok daha iyi yapan bu tarz kupalarda bir oyuncu. Yani çok üzülüyorum kendisini son kez Dünya Kupası da izleyeceğim için. Gerçekten bence inanılmaz bir oyuncu, yani eşi benzeri olmayan %100. Bir oyuncu. Hani bu şey tartışması, Messi mi Ronaldo mu tartışması değil ama uzaylı adeta futbol sahasında. Umarım 60 dakika oynamaz. Can haksız
1: daha
0: çıkar.
1: Çok
0: sürekli her maç 120 dakika falan uzatmaya gider. Hırvatistan'ın
1: ayrıca var, Ronaldo'nun da Messi'nin sonu olabilir. Ronaldo'nun sonu olur mu emin değilim.
0: Gerçekten Ronaldo gelip 5'te de oynayabilir.
1: Oynayabilir emin değilim ben. Bu arada Fransa'nın, İspanya'nın şampiyonluk oranları 5.50. Fransa veya İspanya şampiyon olur oranı da 2.80. O da enteresanmış. İngiltere 8 oran, Portekiz 8.50, Arjantin ve Brezilya 10'ar, Almanya'ya 15 oran verilmiş.
3: Bence karşılaşacak bu arada Messi ile Ronaldo.
0: Geliyor mu?
3: Amerika'da bırakmazlar bu ihtimali gibi geliyor bana. Yani bir şekilde Portekiz-Arjantin maçı görürüz.
1: Portekiz-Arjantin olabilir. Evet sevgili izleyiciler, tahminlerimiz geliyor. Esport ekibimizin tahminleri. İlk önce kendi tahminlerimle başlıyorum. Evet. Şampiyon Fransa, gol kralı Mbappe, turnuvanın oyuncusu Olise diyorum. Sürpriz takım Japonya, hayal kırıklığı Hırvatistan, çıkış yapacak oyuncu Niko Paz. Sürpriz olay Hollanda grupta ilk ikiye giremez diyorum.
3: Çok mantıklı, Hırvatistan'ı çok sevdim. Tahminim güzel.
0: Ama Hollanda bence güzel bu. Hırvatistan'ın triği bu.
3: Evet evet.
0: Sana başaramayacakmış hissiyatı verip son 4 yapmaları yani.
3: Evet. Kovacic, Modric falan paslaşıyor, inanamıyorum ya. 20 yıldır.
0: Abi geçen söyledim ama son 20 yıldır aynı kadroyla oynuyorlar bence.
1: Ya zaten Dalic 9. yılı. takımın başında.
0: 2018'in ekmeğini...
1: İşte iki, evet, 2017'den beri takımın başında.
0: O ekmeği de 2022'de bir son 4 daha yaptı. Şimdi buraya kadar getirdi hocam.
1: Getirdi, inanılmaz. Evet, Can Öndüygü ile devam ediyoruz. Can Öndüygü bakalım Dünya Kupası'na ne tahminler yapmış? Şampiyon ve gol kralımız, hatta oyuncumuz da aynı, evet, turnuva oyuncumuz. Sürpriz takım Diomander'in takımını seçmiş. Fildiş sahili.
3: Beğeniyorum.
1: Hayal kırıklığı İspanya, bu çarpıcı biraz. Çıkış yapacak oyuncu Vuskovic, sürpriz olayda İspanya yarı finale çıkamaz demiş Doruk. Ne diyorsun?
3: Sürprizi biraz abarttık.
1: Kısa kısa değerlendirmelerle
0: makul
1: geçelim.
0: Makul. Ya İspanya'dan ben bekliyorum son 4'te, kalanlar makul.
1: Kalanlar makul, evet.
0: Ama seninle çatışıyor yani. Vuskovic iyi bir turnuva geçirirse Hırvatlar hayal kırıklığı yaratmaz.
1: Evet, yaratmaz tabii ki. Ya da çok iyi oynar Vuskovic'e rağmen.
0: Yetmedi.
1: Yetmedi.
0: Kupa gün gazetesi başlığı. Vuskovic yetmedi.
1: Yetmedi. Evet, sırada Doruk Keskin var sevgili izleyiciler. Doruk Keskin de şampiyon Fransa diyor. Gol kralı Harry Kane diyor. Turnuvanın oyuncusu Çerki, sürpriz takım Japonya, hayal kırıklığı Hollanda. Bayağı kesişmişiz burada.
0: Evet.
1: Çıkış yapacak oyuncu Meksikalı Mora ve Fildişinden Due. Sürpriz olay Arjantin son 8'e kalamaz.
3: Bu da olabilir.
1: Arjantin o hakkını son kupayı alarak kullandı diyorum, ben de katılıyorum sana.
0: Ya mesela Brezilya'nın göründüğü kadar kötü bir turnuva geçirmeyeceğini ama son şampiyonun zorlanacağını
1: düşünüyorum. Bir şey diyeyim mi? Ben biraz yani değişik olsun diye acaba dedim gol kralı Vinicius Junior mı yazsam?
3: Olabilir, çok mantıklı.
1: Çünkü hep hani Mbappe'ye odaklandık ya, aklıma gelmedi hani Ancelotti, Vinicius Junior falan ama dedim ki acaba çok gidebilecek mi Brezilya, bilemiyoruz.
0: Valla Olise'nin olma ihtimali daha çok ya. Olise gole, bak Olise Mbappe'den kaleye daha uzak ama Mbappe'den gole daha yakın.
1: Daha yakın.
0: Teknik olarak.
1: Evet, Ali Erim'in tahminleri geliyor şimdi Dünya Kupası'na dair. Şampiyon Fransa diyor, o da gol kralı Mbappe. Turnuva oyuncusu da Mbappe diye seçmiş. Sürpriz takım Japonya, hayal kırıklığı Brezilya. Çıkış yapacak oyuncu Boadi ve sürpriz olay Ronaldo. Cristiano Ronaldo 2 golde kalır diyor.
3: Olabilir.
0: Ya çok sürpriz olmaz.
1: Hatta bunu da kariyerine saygı olarak 2 yazdım. Hatta 1 bile zor atar diye düşünüyorum diye ekledi.
0: Yani olabilir, çok olası bir ihtimal.
3: Penaltı, evet, atacak ama her türlü.
1: En kötü penaltı atar diyorsunuz, evet. Peki. Cem Odabaşı'nın tahminleri geliyor şimdi sevgili izleyiciler. Turnuva tahminleri
0: herkes
1: köşemiz.
0: Herkes
3: Fransacı patlayacak.
1: Yalnız Fransa şampiyon. Dünyanın daha doğrusu favorisi ama yapacak bir şey yok. Mbappe hem turnuvanın oyuncusu hem gol kralı Cem Odabaşı'nda da. Sürpriz takım Norveç diyor.
3: Mantıklı.
1: Haaland'ın attığı 16 gol turnuvaya gelen takımlardan 5'inin elemelerde attığı golden fazla. Hayal kırıklığı Brezilya. Çıkış yapacak oyuncu Nusa, Antonio Nusa'yı yazmış. Sürpriz olay Hollanda grupta ikimiz aynı yazmışız.
3: Hollanda'yı biraz fazla mı gömüyorsunuz acaba? Yani evet, bilmiyorum, zor.
1: Belki de
0: ben hiç beğenmedim Hollanda'yı.
1: Bakalım.
0: Ama Nusa şeyini çok beğendim. Nusa, acayip, evet, oynadı hazırlık dönemi Nusa.
1: Ve şimdi Erim Dereli'nin tahminleri geliyor. O da şampiyon Fransa diyor. Doruk Keskin gibi Harry Kane demiş o da gol kralı adayına. Turnuvanın oyuncusu Olise, sürpriz takım Fildiş sahili, hayal kırıklığı İspanya. Çıkış yapacak oyuncu Fildiş'inden Diomande ve Brezilya'dan Enric demiş. Sürpriz olayda Japonya çeyrek final görür. Japonya son dönemde yaptıklarıyla pek sürpriz sayılmayacak işler yapmaya başladı ama iki sakatlık bayağı etkileyecek gibi gözüküyor.
0: Çok şey bir takımlar ya, böyle çarpı 3 hızda falan oynuyorlar. Evet, evet. Öyle böyle boğmuyorlar rakibi. Ben çok beğeniyorum Japonları.
1: Ahmet Mandalı'nın tahminleri geliyor şimdi.
0: Çok şükür bir farklı bir şey
1: Ahmet
0: söylemiş.
1: Ahmet Mandalı yani neler demiş? Şampiyon İspanya demiş. Evet, en azından bir yani alternatifimiz daha oldu. Gol kralı Mbappe, turnuvanın oyuncusu Lamine Yamal, sürpriz takım Bosna Hersek.
0: Olur. Sanmıyorum.
1: Sanmıyor musun?
0: Yani... Bilmiyorum, ben öyle bir hava vermiyor. Panama'yı yenemediler en son, öyle söyleyeyim.
1: Panama, Christiansen şey dedi, selfie çektirmeye gelmiyoruz dedi.
0: Panama için?
1: Evet.
3: Ha, tabii canım.
1: O dedi önceki turnuvaydı. Şimdi artık dedi bir oyunumuzun üzerine koyacağız. İngiltere'ye gol atıp ülkede semih nidalar atan takım değil. Bu kez bir şeyler yapıp puan almak istiyoruz dedi.
0: Bence Gana'nın üzerinde bitirecekler. Bak. Bu anlamsız iddia. Bu anlamsız iddia. Patlayacak iddia.
1: Ama Gana'da da sakatlıklar falan sıkıntı var bayağı. Gana'da da var.
3: Gana evet, biraz dağınık.
0: Abi Leicester'dan iki oyuncuları var ya forvet hattında. Championship'ten
1: evet, geçen evet, takımlar. Yani. Evet. Hayal kırıklığı Hollanda demiş. Çıkış yapacak oyuncu Mora diyor o da.
3: Mora da 11'de yok ya.
1: 11'de yok.
3: Mora diyor.
1: Nasıl çıkış yapacak?
3: Ahmet de Mora diyor. 11'de
1: keşke
3: yok.
1: Keşke ilk 11'leri abi görüp de yazsaydık burayı değiştirseydik.
0: Hayır ama yani çocuk 17 yaşında zaten. Yani çıkış. Belki turnuva içinde mi çıkış yapabilir?
3: Yapabilir bakalım. İkinci maç 11'e
1: sürpriz girersen olay Almanya grubunu lider tamamlayamaz.
0: Bu sürpriz değil. Olabilir. Yani son iki gruptan çıkamayan Almanya'ya...
1: Bu kadar da gömülmez diyorsun.
0: 8 yani. Yıldır gruptan çıkamıyor.
1: Bu kadar da gömülmez diyorsun. Peki, evet sevgili izleyiciler, bakalım turnuvanın sonlarına doğru tahminlerimizi tekrar ekranlarınıza getirip neler olmuş diye bakacağız. Ve milli takımımız,
2: evet.
1: Ve Montella'mız, oyuncularımız, Can Endüygu, Montella'nın... Montella ile girelim. Bence bu işin her zaman için en başındaki isim, bu güzelliği sağlayan en önemli faktörlerden biridir. Bir türlü forvetimiz yok. Takımımızı forvetsiz oynatıyor diye geldik Dünya Kupası'na.
2: Evet, biraz takmış durumdayız forvete. Yani ben de bir eleme maçından önce bir etkinlikteydim. Herkes yani soru alıyoruz işte, evet. Seyircilerden. İşte forvet niye yok? Deniz Gül oynayamaz mı falan? Ya abi, Deniz Gül'ü izlediniz mi diyorum. Hayır. Ama yani böyle bir tarzımız var. Forvetsiz.
1: Ya, buraya çok özür, bir parantez açacağım. 9 deyince Almanya'daki forma dağılımını gördünüz mü?
2: Yok.
1: Stuttgart'ta Nevling 9 kendisine verilince şok olmuş ve çok heyecanlanmış. Bütün sosyal medya profillerini
0: Ronaldo
1: olarak değiştirmiş. 9'u Almanya Milli takımında ben aldım diye.
0: Ama İspanya'daki yıldız biliyor musun?
1: Şu anda.
2: Ben biliyorum.
1: Ben bilmiyorum.
0: Gavi biliyor mesela.
1: Ha, Gavi de mi? Yani
0: Gavi de 9.
1: Ama Almanlar için 9 numarayla İspanyollar için 9 numara çok
0: farklı. Yok ya, Almanlar da 9 numara yok.
1: Bileyim. Yani. Şöyle tarihe dönüp 9'lara bir baksak Almanya'da yani, inanılmaz isimler var ya.
0: Son dönem yok.
1: Onun verdiği heyecan değil, başka tabii ki. Pardon Can'cım.
2: Yok canım. Abi umutluyuz. İyi bir takımımız var. Kenan Yıldız'ın sakatlığı var şu anda. İlk maça yetişip yetişemeyeceği belli değil. İlk maçta kötü bir skor almamamız önemli. Hem ülkemizin genel böyle hızlı parlayan tavrı, hem kampın havası için Avustralya karşısında yenilmememiz diyelim önemli. Ama takıma baktığımızda, mevki de baktığımızda, form durumu olarak da baktığımızda gayet tatmin edici oyuncular var. Yani ilk kadro tercihi bu 26 kişilik kadro tercihi daha farklı olabilir miydi? Olabilirdi. Ama işte yedekten girebilecek de Can Uzunlar, bu 11'e yine eklenebilecek İsmail Yüksekler gibi çeşitli silahlarımız da mevcut kulübede. Artık çok az kaldı. Yani keyfini de çıkarmamız lazım biraz. 24 yıl sonra yaşıyoruz bunu. Sabah kalkacağız. İşte Brezilya maçı, Costa Rica maçı, Çin maçı benim hala aklımda. Nerede izlediğim, evet. Ne yaptım. Sonra Japonya, Senegal. Sonra yarı final Brezilya. Yani birazcık bu serüvenin bir parçası olmanın keyfini çıkararak, arkadaşlarımızla izleyerek, dışarıda, parklarda, bahçelerde izleyerek. İşte
1: evde toplanıp izlenir modunda.
2: Aynen. Onlar daha da yukarıda. Daha da yukarıda. Parkta izlenir böyle özel etkinliklerde falan. Tadını çıkarmak önemli bence futbol severler için. Biz de güveniyoruz. Hocaya da, takıma da güveniyoruz. Ortam da çok iyi. Merih'in bu podcastleri harika bir fikir. Ve İnsanların da, futbolcuların da birbirlerine kadar iyi anlaştığını görüyoruz. Cristiano Ronaldo Juventus diye kaydetmek ama Cristiano Ronaldo'yu telefonla öyle kaydetmiş.
1: Acayip gerçekten.
2: Yani abi tanırdın ya Cristiano Ronaldo, yazsan da tanırsın yani aradığında.
0: 3-4
1: Duruk
0: sene
1: keskin önce... biz işin böyle coşkusunu, sevincimizi, mutluluğumuzu paylaşıyoruz da sen de saha içinde ne yapmalıyız biraz ondan bahset. Özet olarak nasıl bir
0: yani
1: takım bekliyorsun?
0: Yok yani öyle bir şey. Bence şu an ondan bahsetmeyelim de yani çok iyi bir takımız. Yani öncelikle yani mesela çeyrek final oynayabiliriz dedim. Abi bunun
1: evet.
0: Haklı sebepleri var. Yani şu an takıma bakıyorsun. Yani bence hocanın ana planı bu olmayacaktır. Yani
1: bence de.
0: Benim beklentim Barış Alper'in değil de Arda'nın burada oynaması ve maçına göre
1: Orkun'u mu oraya?
0: Orkun ve İsmail'i göremedim. İsmail'i gördüm.
1: Orkun da yanında hemen.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Yani hani biraz daha böyle bir...
1: Hatta Kenan'ın sakatlığından dolayı belki Barış Alper de oraya geçer. Mi acaba?
0: Abi ben Can Uzun'un bu turnuvada parlayacağını düşünüyorum. Bizim adımıza. Şimdi bazı oyuncularımız var zaten dünya standartında. Yani Hakan iki tane Şampiyonlar Ligi finali oynamış, Inter'in kaptanı. Kenan'ı daha geçen hafta Arsenal'e yazdılar. Arda yani Real Madrid'in oyuncusu. Ferdi Premier Lig'e çatır çatır top oynadı. Şampiyonlar Ligi oynamış bir stoper, bir kaleci var. Cristiano Ronaldo Juventus'tan tanımakla kalmamış. Onunla aynı formayı giymiş. Merih var. Zeki bence kariyerinde Serie A'daki en iyi sezonunu bu sene geçirdi. Bana sorarsan. Böyle işte, ya da Kerem'i de bu sistemde hoca çok iyi kullanıyor. Bunları düşündüğümüzde yani ben Zaten İrfan Can ve Oğuz gibi aslında tartışılan bazı tercihlerin Montella'yı tanımadığını düşünüyorum. Yani Montella tam olarak kendi kafasındaki çalışan sistemle bu turnuvaya geldi. Kimden ne verim alacağını çok iyi biliyor ve ona göre oyuncu seçiyor.
1: Evet.
0: Bu %100 saygı duyulması gereken bir şey. Çünkü bizi buraya taşıyan teknik direktör de Montella. Deniz Gül'le oynar mı? Oynar. Deniz de hem İspanya maçında gruplarda hem hazırlık maçında gayet iyi top oynamıştı.
1: Hani hem Can hem Deniz çok şey beklediğimiz bu turnuvada oyuncular olacak.
0: Can zaten çok özel bir oyuncu yani. Ben hani hocayı tek kendimce naçizane eleştirdiğim şey elemelerde Can'ından çok daha fazla faydalanmasını beklerdim. Ben Avustralya maçında ama öne çıkacak oyuncunun Kerem olacağını düşünüyorum. Yani Kerem'in uçta oynaması biraz yadırganıyor. Ama özellikle Avustralya uçta oynamasına rağmen aralara çok kolay sızabileceğiniz bir takım. Stoper aralarında, back stoper aralarında. Kerem de en iyi yaptığı şey savunma arkası koşulları atmak. Bu konuda evet, gerçekten aşırı maharetli bir oyuncu. Kerem'in skor yapmasa da

0: belli oldu. Meksika Güney Afrika maçında Can, kadrolara dair demin de dedin ya, Mora yok nasıl oluyor, ama genel olarak bir şey söylemek ister misin? Raul Jimenez sonuç Dünya Kupası'nda yedeklerdeydi ama artık o da sahaya girdi. Genelde ilk 11 oynamıyordu. Raul Jimenez'i görüyoruz.
1: Ya Meksika duran toplardan etkili bir takım, onu söyleyebilirim. Montez'in golleri Gold Cup'ta çok önemli olmuştu Meksika için. Yine bir duran top golü belki bekleyebiliriz. Bunun dışında yani Güney Afrika'yı çok fazla tanıdığımı söyleyemem. Gutierrez eski PSV'li Gutierrez mi diye bakacağım. Brian Gutierrez değilmiş. Dolayısıyla Meksika'yı da çok tanıdığımı söyleyemiyormuş.
0: Kaleci Williamson, Güney Afrika kalecisi Williamson 2010'daki Dünya Kupası öncesinde 2 hafta öncesinde kardeşini kaybediyor. Sonra o Dünya Kupası'nda kadroya giriyor ama hiç Dünya Kupası heyecanını yaşayamıyor ve ayrılıyor. Onunla ilgili bir Güney Afrika ile ilgili böyle bir not düşünmüş. Şimdi de bu takımın başında kalede yer alacak ve az sonra da karşılaşma başlayacak sevgili izleyiciler. Brezilyalı hakem Sampaio yönetecek karşılaşmayı. Bizim de hakemimiz Venezuelalı bir hakem. Onu da belirteyim. Maç notlarında da 3. kez Dünya Kupası'nı ev sahipliği yapan Meksika bu alanda zirvede 3 ev sahipliğiyle. 60 maç oynadılar. Şu ana kadar kupayı kazanamayan ülkeler arasında en çok maça çıkan ülke durumundalar. Ve son 7 ilk maçın hiçbirinde de kaybetmemişler.
2: Bence çok iyi durumda Meksika. Hazırlık maçlarını takip ettim. Gayet iyi sonuçlar aldılar. Gayet de iyi top oynadılar. Hocanın 3. dönemi. Daha önce 2 Dünya Kupası'na katıldı Meksika'yla. İkisine de gruptan çıktılar. La Liga'nın böyle biraz kurtarıcı hocalığını yapmış baş altı takımlarında. Ama genelde onun Meksika ile uyumu tutuyor. Burada yani Jimenez tabii öne çıkıyor ama asıl oyuncu sol önde oynayan, belki Can bu konuda yardımcı olur, nasıl okunuyor tam bilmiyorum ya.
0: Quiñones mi?
1: Quiñones.
2: Quiñones mi? Quiñones, Ronaldo ve Ivan Toni'nin önünde Arabistan Ligi'nin gol kralı. Burada en uçta oynamıyor. Sol önde oynuyor ve sürekli içeri kat ediyor. Şut özelliği de var tabii, yani gol kralı. Adam nasıl şut atmaya da gol kralı olsun. Ben Meksika'nın net kazanacağını düşünüyorum maçı.
0: Evet Can, skor tahmini alalım seninle ve ilk programımıza veda edeceğiz. 2-0 Meksika kazanır diyor Can Öndüygu da. Sevgili izleyiciler, bizim için çok güzel bir Dünya Kupası olsun. Umarız keyifli, bizi de mutlu eden, güzel sonuçlar alarak tamamlayacağımız bir kupa olur. Millilerimize buradan çok selam gönderiyoruz ve kupada bugünün sonuna geliyoruz. Her gün Esport ekranında, YouTube kanalımızda ve Esport Plus'ta karşınızda olmaya devam edeceğiz. İyi seyirler diliyoruz.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
8: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
11: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
12: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
10: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
12: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum.

0: Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
0: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
0: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
0: Bu cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 21.59'u gösteriyor sevgili dinleyiciler ve bir ara verdik. Kupa'da bugün programı için Radyo Spor'da yaklaşık bir 45 dakikalık ara verdik ki bundan böyle her gün Radyo Spor'da Esport ortak yayınıyla Kupa'da bugün programı yer alacak. Bunu belirtelim sevgili dinleyiciler. Ve bunun dışında maçın başlamasına da artık saniyeler var. Çünkü şu anda iki takımın da marşları söyleniyor. Gördüğüm kadarıyla statta gerçekten çok da güzel bir atmosfer olduğunu belirtelim. Yani tamamen dolu Azteca Stadyumu ve bu dolu tribünler önünde Meksika ile Güney Afrika birazdan karşılaşacak. Mücadeleye dair düşüncem, sevgili dinleyiciler, ben Meksika'nın kazanmasını bekliyorum. Hatta bugün yine paylaştığım kuponda Meksika'nın galibiyeti değil ama en azından 2 gol atacağına dair bir düşüncem vardı. Onu belirteyim. Meksika yani ev sahibi 1.5 üst şeklinde bir düşünceye sahiptim. 2-0'lık bir skorda beklentim. Onu da söyleyeyim. Bence Meksika kazanır. Bu arada tabii biraz önce söyledim, kuponu paylaştım dedim. Nerede paylaştım kuponu, onu söyleyeyim isterseniz. Şimdi sevgili dinleyiciler, Uğur Böceği Şans Oyunları benim kuponlarımı paylaştığım yer. Uğur Böceği Şans Oyunları'ndan kuponlarıma ulaşabileceksiniz sizler de. Nasıl? Hemen söyleyelim. iddia.com üzerinden Uğur Böceği Şans Oyunları üzerinden üyelik yapacaksınız. Yani iddia.com'a girip üyelik yapacaksınız ve Uğur Böceği Şans Oyunları seçeneğini, bayi seçeneğinde tıklayacaksınız ve böylelikle Uğur Böceği Şans Oyunları üzerinden üyelik yapanlar iddiaya kuponlarımıza da ulaşabilecekler. Nasıl? Onu da belirtelim. 0540-300-097 0540-300-097 Uğur Böceği Şans Oyunları'nın kurumsal müşteri hizmetleri WhatsApp numarası. Oraya yazıyorsunuz. Ben üyeliğimi yaptım ve kuponları istiyorum şeklinde size hemen geri dönüş yapacaklardır. Tekrar edelim bir kez daha. 0540-300-097 Uğur Böceği Şans Oyunları'nın kurumsal WhatsApp numarası. Buraya yazın. Zaten size tüm bu ayrıntıları da orada da yine aktaracaklardır. Sadece benim değil bu arada. Benim, Görkem Tezer'in ve Burak Alaca'nın kuponlarına buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Ve şöyle bir bakalım hemen. Mesajlara kimden gelmiş? Sevgili Dursun Türker'den gelmiş sanıyorum mesaj. Evet, Dursun Türker'den diyor ki milli takımın kadrosu belli oldu diyor. Basketbol milli takımımızın, erkek milli takımımızın kadrosu belli oldu diyor. Gördüğüm kadarıyla. Hemen şöyle bakalım. Adem Bona, Alperen Şengün, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Emre, Melih Tunca, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Flynn, Onralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şeyh Musazer, Tarık Biberoviç, Yiğit Aslan, Yiğit Onan ve Yiğitcan Saybir şeklinde bir milli takım kadrosu var sevgili dinleyiciler. Bunu da hemen yeri gelmişken paylaşmış olalım. Teşekkür ediyorum gönderdiği mesaj için. Başlıyoruz. Biz de saat öğlen olmak üzere diyor sevgili Mehmet İstemi Bozyel, Seattle'dan yazmış. Teşekkür ediyoruz mesajı için. Tabii orada gündüz maçı değil mi? Oynanan maç. Peki, teşekkür ediyoruz. Size de iyi eğlenceler diliyoruz. Umarım dilediğiniz gibi keyifli bir karşılaşma olur. Tabii bir maçın keyifli olabilmesi için gollü bir karşılaşma olması da gerekiyor. Bunu da belirteyim. Yani en azından benim beklentilerim hep gol üzerine olur. Bugünkü maçta ev sahibi olma avantajını Meksika'nın kullanacağını düşünüyorum ve bence Meksika kazanır. Dediğim gibi en az 2 golle de kazanır. Tabii maç saatinde çok kısa bir süre var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir ama ben günün erken saatlerinde zaten bu maça dair düşüncelerimi Uğur Böceği Şans Oyunları'yla paylaşmıştım. Bir kez daha hatırlatayım da sonrasında zaten devam edeceğim programa. Uğur Böceği Şans Oyunları 30 çift 0 97 bayi kodu. iddia.com'a giriyorsunuz. Üyeliğinizi gerçekleştiriyorsunuz. Zaten kral oranla farkıyla da tüm maçlara bahis yapabilirsiniz orada. Üyeliğinizi gerçekleştirirken size bir bayi adı soruyor. Orada bayi adını seçerken işte 30.097 kodunu yazdığınızda Uğur Böceği şans oyunları çıkar. Oradan üyeliğinizi tamamlayın. Ardından da Uğur Böceği şans oyunlarına 0540 300 0097 WhatsApp numarasına mesajınızı yollayın. Ben üyeliğimi yaptım, kuponlara ulaşmak istiyorum diye. Benim yani Vedat Parlak'ın kuponları, Görkem Tezer'in, aynı zamanda Burak Alaca'nın kuponlarını sizlere her gün ulaştıracaklar. Cep telefonunuza gelecek. Bunu bir kez daha belirtmiş olalım. Hayırlı olsun diyelim Dünya Kupası. Özellikle milli takımımız adına hayırlı olsun diyelim. Elbette tüm dünya futbol adına da hayırlı olsun. Ama milli takımımız için inşallah çok güzel geçecek bir Dünya Kupası bekliyorum. Kenan Yıldız'ın oynamayacağı konuşuluyor. Sakatlığı nedeniyle yetişemeyeceği konuşuluyor. Ümit ediyorum tabii yetişir ama ben olmasa dahi kazanabileceğimizi düşünüyorum Avustralya karşısında. Avustralya yani geçmişte belki daha iyi fizik kaliteye sahip takımları olmuştu Avustralya'nın ama özellikle bu Avustralya milli takımının ben çok fizik olarak da çok güçlü olduğunu düşünmeyenlerdenim. O yüzden teknik kapasitemiz zaten çok yüksek onlardan. Yani bu konuda hiçbir şeyim yok benim şüphem. O nedenle biz burada Avustralya karşısında kazanırız diye düşünüyorum. Bu arada en az 2 gol, 3 gol atarız diye de düşünüyorum. Bu maçla ilgili de yine her gün maç günlerinde sizlere kuponlarımı gönderebilirim. Dediğim gibi bunu şu şekilde yapıyoruz. Uğur Böceği şans oyunları üzerinden üyelik yaparak alabiliyorsunuz. Vedat abi hayırlı akşamlar. Ben Savaş. Benim kuponum bu demiş. Sevgili Savaş'ın kuponuna hemen bir bakalım. Amerika-Paraguay maçı maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var demiş. Brezilya-Fas maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var. Avustralya-Türkiye karşılıklı gol var. Hollanda-Japonya maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var. Fil dişi sahili Ekvador maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var. Tabii bu çok sürpriz bir kupon. Bu arada onu söyleyeyim. Yani bence... Bu arada niye maç sonucu 2 ve karşılıklı gol var değil Avustralya-Türkiye maçı? Orada sadece takıldım. Yani diğer oranlar hep 4'ün üzerindeyken bir tek o maça karşılıklı gol var demekle yetinmişsiniz. Ben milli takımımızın kazanacağını düşünüyorum. Hatta dediğim gibi 2 fark, 3 farklı kazanabilir diye de tahmin ediyorum. Avustralya'nın gol bulabileceğini düşünmüyorum bizim karşımızda. Hollanda-Japonya bence 1 ve karşılıklı gol var çok büyük risk. Yani Japonya bu turnuvanın sürprizi yeni yapabilir sevgili dinleyiciler. O yüzden bir çeyrek final görmelerini zaten net bekliyorum ama yarı finalde olabilir mi? Olabilir. Japonya gerçekten çok iyi bir takım. Gerçi son haftalarda özellikle Japonya'nın bir şeyi de söz konusu, sakatlıklar da söz konusuydu ama yine de oyun olarak müthiş bir oyunları var gerçekten. Yani şaşırtacak kadar müthiş bir oyunları var. Boğuyorlar rakibi. Sürekli 90 dakika pres ve baş döndürücü bir hızla top çeviriyorlar falan. Böyle bir Japonya takımı var. O yüzden Japonya'yı hiç yabana atmayın derim. Karşıma da çok fazla almam bu turnuvada. Onu da söyleyeyim. Peki bunun dışında hemen maç başladı. Şimdi ve 0-0'lık beraberlik var. 1,5 dakika geride kaldı sevgili dinleyiciler. Dünya Kupası'nın ilk düdüğü çaldı. Ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Meksika ile Güney Afrika arasındaki mücadelede. Birazdan takımları şöyle bir bakarız, sıralarız size. Hemen 11'lerini de aktarırız sevgili dinleyiciler. Bakalım, hatta şimdi hemen paylaşayım sizlerle 11'leri. İki takımın 11'ine de şöyle bir bakalım. Tabii Meksika hızlı başladı maçı, onu belirteyim. Meksika da maç başlar başlamaz topa daha fazla hakim olan taraf sevgili dinleyiciler. Ve hemen şöyle Meksika ile başlayalım. Raul Rangel kalede sevgili dinleyiciler. Savunmaya baktığımızda Cesar Montes ve Johan Vasquez ikilisinin stoperde olduğunu görüyoruz. Sol bekte Gallardo yer alıyor. Jesus Gallardo, sağda ise Reyes var sevgili dinleyiciler. Önlerinde Lira'nın oynadığını görüyorum. Erik Lira önlerinde oynuyor. Ve Erik Lira'nın önünde bir dörtlü var. Alvarado, Roberto Alvarado burada. Brian Gutierrez. Hemen onun yanında Alvaro Fidalgo yer alıyor ve onların da önüne Julian Konines oynuyor diyelim. Özür dilerim. Julian Konines oynuyor. En uçtaki isim ise Jimenez. Bunu söyleyelim. Çok kolay söylenen. Raul Jimenez de en uçtaki isim Meksika adına. Ve dönelim Güney Afrika'ya. Kalede Williams var sevgili dinleyiciler. Savunmada Mbokazi, Okon ve Sibisi üçlüsü. Sağında Mudau, solunda ise Modiba var. Önlerinde bir üçlü görüyorum. Adams, Sitole ve Mokena'dan oluşan ve en uçta Foster ve Reyners oynuyor. 3-5-2 gibi sıralanıyor sevgili dinleyiciler Güney Afrika takımı. Diğer tarafta 4-1-4-1 gibi dizilen bir Meksika var. Belirtelim, karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonu Meksika'dan geldi sevgili dinleyiciler. Ceza sahasına sağdan bir orta geldi. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde 9 numaralı formasıyla Raul Jimenez yaptı vuruşu. Ancak kaleci Williams izin vermedi gole. Köşeden topu kornere göndermeyi başardı. Köşe vuruşu kullanıldı şimdi. İçeriye doğru bir orta uzaklaştırmayı başardı kaleci Williams. İkinci kez orta denemesi. Şimdi Güney Afrika savunması uzaklaştırmaya çalışıyor ama orada Meksika'nın baskısı devam ediyor. Topu kapabilecekler mi bakalım. Hayır, Güney Afrika kaptı şimdi. Hızlı hücumla geliyor Güney Afrika. Hemen hızlı oynayabilirlerse aslında tehlike daha da büyüyebilir ki bunu başardılar. Offside var ama pası atan oyuncu zaten arkadaşının offside'de olduğunu görerek attı Foster. Ama arkadaşı da offside'den kaçmak için çok bir çaba harcamadı açıkçası. Maçın en tehlikeli pozisyonu maçın henüz 5. dakikasında gerçekleşti sevgili dinleyiciler. Raul Jimenez ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluştu. Sert bir vuruş, yerden bir vuruş köşeye doğru gönderdi ama kaleci Williams topu kornere göndermeyi başardı. 5 dakika geride kalırken Meksika-Güney Afrika mücadelesinde 0-0'lık beraberlik olduğunu belirtelim. Kısa bir reklam aramız var.
0: Bahse gireriz devam edecek.
3: Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Kısa bir reklam arası ve ardından tekrar karşınızdayız. 8. dakika, Meksika 0, Güney Afrika 0 ve ön alan baskısı devam ediyor Meksika'nın. Şu ana kadar daha önemli pozisyonlara giren Meksika'ydı. Ancak şu ana kadar golü elde edemediler. 3 şut attılar, 1 isabet buldular ve 1 köşe vuruşu kullandılar. Sonuç alamadılar. En tehlikeli pozisyon 5. dakikada Raul Jimenez'in ayağından geldi. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza sahası ön çizgisi üzerinde vuruşunu yaptı. Köşeden çıkardı Williams, kaleci Williams Güney Afrika'da ve halen 0-0'lık skor devam ediyor. Evet, Dünya Kupası'na bakmaya devam edelim. Dünya Kupası'da gruplara şöyle bir tekrar bakalım. Programın aslında başında bugün kupanın günün maçlarına baktık ya kupada bugün programında. Ondan hemen önce ben de şöyle bir incelemiştim burayı. Size de aslında sizin düşüncelerinizi de sormuştum. Yine cevaplarınızı bekliyor olacağım. A grubunda Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya var. Ev sahibi Meksika çok avantajlı. Bu arada Meksika'nın baskısı yine sonuç verdi. Bir vuruş ve topu ağlara gönderdi. Meksika 1-0 öne geçti. 16 numaralı formasıyla 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü attı. Meksika adına sevgili dinleyiciler, golü atan isim ise biraz önce Quiñones olarak tarihe de geçti. Yani 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı sorusu gelirse, bundan sonra karşınıza çıkarsa Quiñones diye cevaplayabilirsiniz. Gol geldi, Meksika 1-0 öne geçti. Peki devam edelim biz. Tabii öndeki baskı çok önemliydi. Özellikle topla çıkmaya çalışırken Güney Afrika ön alandaki baskıyla iki defa top kaptılar. Tehlike yarattılar ama üçüncüsündeki tehlike artık kalecide karşı karşıya boyutundaydı ve son vuruşta gayet güzel bir vuruştu. Topu filelere gönderdi ve golü de atmış oldu sevgili dinleyiciler Meksika. Biz kaldığımız yere dönelim isterseniz. Tehlikeli pozisyonlar olursa, gol olursa size aktarırım. Ben 1.5 üst demiştim Meksika için. Erken gelen gol bizim için gayet iyi oldu. Bu arada ilk 30 dakikada gol olur bahsim vardı. O da başarılı olmuş oldu. Şuradan hemen kontrol edelim. İlk 30 dakikada gol olur demiştim. Hemen şöyle oran olarak da gayet iyi bir oran diye belirtelim. Meksika en az 1 gol atar ve 5 korner kullanır demiştim. O da gayet iyi gidiyor. Onu da söyleyelim. Burada belirtebiliriz bu durumu. Şöyle bakıyorum. Var mı herhangi bir şey diye bakıyorum da. Şimdi buna baktık. Evet. Bu tamam. Şu diğer şeye bakalım. 1-0. Meksika-Güney Afrika mücadelesinde orana bakmaya çalışıyorum. İlk 30 dakikada golün oranına da. Kuponlarımdan bir tanesiydi. Ama göremedim. Şöyle bir daha bakalım. Evet, burada da göremedim. Birazdan paylaşırım sizinle. Yani ilk 30 dakikada gol atar. Evet, ilk 30 dakikada gol olur. Oranı 2'nin üzerindeydi. Evet, 2 onluk bir oranı vardı. Ve böylelikle bu kazandırmış oldu sevgili dinleyiciler. Bunun dışında diğerlerini de hemen sayayım size bir kez daha. Bir direkten döner oynamıştım. Bu maçta bir topun direkten dönmesi. Meksika'nın penaltı atışı kazanmasına yine güzel oran vardı. Onu da paylaşmıştım sizlerle, hatırlayacaksınız. Son olarak da şuraya da hemen bakalım. Orada da ne demiştik? Top direkten döner dedik. Evet ve şu, evet. Şimdi şuradan bulacağız, evet. Meksika penaltı atışı kazanır. O da başarılı olmuş zaten. Daha doğrusu başarılı olmadı ama olabilir. Top direkten döner. İki tane daha bahsim varmış. Tamam. Peki devam edelim. Dedim ya Dünya Kupası'nda gruplardaki değerlendirmemizi yapalım. Ben Meksika'nın bu gruptan lider olarak çıkabileceğini düşünüyorum. A grubunda Meksika gruptan lider çıkar diyorum. İkinci sırada bence Çekya olacaktır. Üçüncü sırada da Güney Kore yer alır. İlk üç böyle olur. Bence Güney Afrika Dünya Kupası'nın dışında kalır. Tabii ilk üç böyle olur da Güney Kore'nin puanı ne olur? En iyi üçüncülerden biri olur mu? Ona bakacağız. B grubuna baktığımızda Kanada, Bosna Hersek, Katar ve İsviçre'den oluştuğunu görüyoruz bu grubun. Ben burada da İsviçre'nin ilk sırada çıkabileceğini düşünüyorum. Grup lideri olarak Kanada ikinci sırada olur. Bosna Hersek 3 ve Katar 4 olur diye düşünüyorum. C grubunda Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya var. Tabii burada Brezilya bence ağır favori, lider olarak çıkacaktır diye düşünüyorum. Fas, Haiti, İskoçya var. Burada Fas takımının çok önemli iki oyuncusunun sakatlandığını ve kadrodan çıkarıldığını söyleyelim. Bu da beraberinde Fas'ın gücünü ciddi şekilde azalttı. Bunu da belirtelim. O yüzden burada İskoçya'nın 2 olmasını bekliyorum. Fas'ın 3 olmasını bekliyorum. Haiti de burada dışarıda kalır diye düşünüyorum. D grubu Amerika, Paraguay, Avustralya ve Türkiye'den oluşuyor. Ben milli takımımızın bu gruptan en az 7 ya da 8 puan alarak çıkabileceği düşüncesindeyim. Ya bence grup lideri olarak çıkarırız bu arada. Düşüncem o. 3 maçta toplam 7 puan alırız diye düşünüyorum ben. Böylelikle de grup lideri olarak buradan çıkarız diye düşünüyorum. 7-8 dediğime bakmayın. 7 ya da 9 alırız diye düşünüyorum diyeceğim. O yüzden dil sürçmesi oldu ama 7 ya da 9'da çıkarız diyorum. Yani bir maçta ya berabere kalırız ya da hepsini kazanırız diye düşünüyorum. Türkiye birinci olarak çıkar. Amerika bence grubun ikincisi olabilir. Ev sahibi avantajıyla. Paraguay 3 olur. Avustralya ise bu grupta sonuncu olarak veda eder diye düşünüyorum. E grubunda Almanya, Curaçao, Fil Dişi Sahili ve Ekvador var. Burada da Almanya'nın grup lideri olarak çıkmasını bekliyorum. Ekvador takımı ikinci olarak gelecektir. Fil Dişi Sahili en üçüncülere kalır. Curaçao da burada son sırada yer alarak veda edecektir Dünya Kupası'na diye düşünüyorum. F grubuna geldik. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus var. Çok zor burası yani, gerçekten çok zor. Şimdi Japonya bu grubun lideri olabilir. Benim beklentim Japonya'nın grup lideri olması yönünde. Hollanda burada ya da İsveç. Ben İsveç'in de ikinci olarak çıkabileceğini düşünüyorum. Ya da böyle şöyle söyleyeyim. İsveç ve Japonya arasında birinci ve ikincilik geçer. Hollanda en iyi üçüncülere kalır. Tunus bence son sırada kalır diye düşünüyorum. Ama Hollanda bu turnuvada herkesin beklentisi o. Bir hayal kırıklığı yaratabilir deniyor taraftarına. Ve G grubuna geçtik. Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda'dan oluşuyor. Burada aslında Belçika'nın çok rahat çıkmasını bekliyorum. Mısır bence ikinci olur. Burada Yeni Zelanda son sırada kalabilir diye düşünüyorum. İran'ın da üçüncü olarak en iyi üçüncü olabilir, en iyi üçüncüler arasına kalabileceği düşüncesindeyim. Hemen devam edelim H grubuyla. İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay var. İspanya bence lider olarak çıkar buradan. Uruguay ikinci olur. Suudi Arabistan üçüncü olur. En iyi üçüncülere kalır. Yeşilburun Adaları da veda eder. I grubunda Fransa, Senegal, Irak, Norveç var. Burası da zor bir grup. Fransa bence lider olarak çıkar bu arada. Zorluğu şuradan kaynaklanıyor. İkincilik için ciddi bir çekişme yapacaktır Senegal ve Norveç. Burada da ikinci çıkabilecek takım sanki Senegal olacakmış gibi geliyor bana. Yani Senegal'de iyi de oyuncular var biliyorsunuz. Oyun olarak çok üst seviyeler mi? Hayır. Ama iyi oyuncular var. Yine de çok emin değilim. Yani Norveç mi Senegal mi 2 ve 3 olur onu bilemiyorum. Bence burada dediğim gibi Senegal'den tarafı düşüneceğim ama Norveç'te gelirse şaşırmam. Burada gidecek takım Irak olur. Yani Irak son sırada kalır ve Dünya Kupası'na veda eder diye düşünüyorum. J grubunda Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün var. Arjantin bence tartışmasız buradan çıkar. Öyle bekliyorum. Grup lideri olarak çıkar diye bekliyorum. Cezayir ve Avusturya arasında çok ciddi bir mücadele olur. Ve ben burada da Cezayir'in daha avantajlı olduğu düşüncesindeyim. Avusturya en iyi üçüncülerden gelebilir ama onu da söyleyelim. Ürdün de burada veda edecek olan takım olur diye düşünüyorum. K grubuna baktığımızda Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya var. Portekiz buranın bence favorisi. Lider olarak çıkacaktır. İkinci sırada Kolombiya'nın olmasını bekliyorum. Üçüncülük için Özbekistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki mücadelede Demokratik Kongo'nun daha avantajlı olduğu düşüncesindeyim. Bakalım Özbekistan'ın veda edebileceğini düşünüyorum ilk turdan ama bekleyip göreceğiz. L grubu yani son gruba da bir bakalım hemen. İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama var. Burası da bence şöyle zor. Ya burada bence İngiltere birinci lider olarak çıkar. Ama diğer takımlarda çok zorlanıyorum. Yani Hırvatistan, Gana ve Panama. 3 takım da bence çok zorlanacak. Özellikle Hırvatistan için şunu söyleyelim. Çok yaşlı bir kadroyu Hırvatistan ve o yaşlı kadronun da çok başarılı olabileceği düşüncesinde değilim. O değişimi, dönüşümü gerçekleştirememiş bir Hırvatistan var ama şöyle de bir özelliği var Hırvatistan'ın. Her turnuvada belli bir noktaya kadar gelip sürprizler yapabilen de bir özelliği vardır. Ama dediğim gibi işte o bugün oynayan oyuncuların o potansiyelinden kaynaklıydı. Şimdi çok yaşlandı oyuncular. Dönüşüm dediğim gibi gerçekleşemedi. Gana, Panama. Panama için şunu söyleyebilirim. Yani beklentiler Panama'nın bir sürpriz yapabileceği yönünde. Gana da yine burada güçlü takımlardan biri. Tekrar edeyim yani ikincilik, üçüncülük yarışı burada en zor olacak olan bu. Hatta kimin gideceğine bile karar veremedim açık söyleyeyim. Lidere karar verdim sadece İngiltere diyerek bunu da belirteyim. 19. dakikadayız Meksika Güney Afrika mücadelesinde 1-0'lık Meksika üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. Maçın hemen başında geldi gol. Yani sanıyorum 11. dakikaydı. Şuradan hemen bir netleştireyim onu da. Evet, 9. dakika özür dilerim. 9. dakikada Julian Quiñones attı golünü. Meksika'nın bu arada ikinci gol içinde şimdi ciddi şekilde baskısı var yine Meksika'nın, onu da belirtelim. Bir mesajımız var. Abi merhaba, ben taksici Onur. Bence ikinci olmamız daha avantajlı gibi görünüyor demiş. İlerisi açısından demiş. Sevgili Onur olabilir ama yani burada ben lider olmanın her zaman daha avantajlı olduğu düşüncesindeyim. Belki haklısınız. Yani ilerleyen turları düşünüyor olabilirsiniz ama bu biraz da işte lider çıkarsak o ileriye çeyrek finale, yarı finale gider miyiz, gitmez miyiz onunla ilgili ya. Önce son 32'de biraz daha lider çıkarak diğer gruptan üçüncüyle mücadele edelim ki o avantajımız olsun. Ondan sonra çeyrek finalden sonra konuşuruz. Bakarız, düşünürüz o tarafını diye ben düşünüyorum. Peki benim için artık veda etme zamanı da yaklaşıyor. Sevgili Görkem Tezer birazdan yayında olacak sevgili dinleyiciler. Tekrar edeyim. 20. dakika Meksika 1, Güney Afrika 0. Hepinize mutlu bir akşam dilerim. Güzel, keyifli bir Dünya Kupası diliyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum bu Dünya Kupası'nda. İnşallah çok iyi bir sonuçla oradan ayrılacağız. Hepimizin anılarında çok güzel kalacak diye düşünüyorum bu Dünya Kupası. Ben Vedat Parlak. Yarın akşam saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden görüşmeyi diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bahse gireriz devam edecek. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 22.30'u gösteriyor ve 24'e kadar sizlerle birlikte olacağım. Dünya Kupası'nın açılış mücadelesi gollü başladı. Evet, erken bir gol geldi. Meksika rakibi karşısında, Güney Afrika karşısında 1-0 önde olan taraf. Şu ana kadar mücadeleyi takip etmeyen dinleyicilerimize nasıl bir 23 dakika geride kaldı, onun özetini geçeyim. Topla oynama oranlarında %54'e %46 gibi bir üstünlüğü söz konusu Meksika milli takımının. Orta sahada geçen bir mücadele şekli dikkatimi çekiyor. Kim daha fazla atak organizasyonları yapmaya çalışıyor diye merak ediyorsanız da Meksika rakip yarı alanda daha fazla gözüken ekipti. Şu ana kadar 23 dakika tamamlanmış. 6 şut denemesi yine Meksika milli takımında. Bunlardan ikisi isabetli, biri de golle sonuçlandı. Rakibi Güney Afrika'ya baktığımızda ise henüz bir şut girişiminde bulunmadı. 23 hatta 24 dakika tamamlanırken benim dikkatimi çeken başka bir konu daha var. Bu bilgiyi de aktarayım. İkinci kez su molasına gidildi Dünya Kupası'nda. Açılış mücadelesinde 24 dakika geride kalırken ikinci kez maçın hakemi su molasına oyuncuları gönderdi. Oldukça sıcak bir hava. Yaklaşık bir 38-39 derece sıcaklığın olduğu konuşuluyor. Tabii nem oranının da yüksek olduğunu hesaba katarsak 40'ın üzerinde bir hava sıcaklığı şu an oyuncuları zorlayan faktörlerden biri. Güney Afrikalı oyunculara şöyle bir bakıyorum. Tabii kalesinde golü gördükten sonra daha fazla atak girişimi içerisinde görebilir miyiz diye düşündüm. Şu ana kadar bunu gerçekleştiremediler ki teknik direktörleri de Hugo Broos da şu an aslında vücut dilinden anladığım kadarıyla ileriye çıkın dercesine oyuncularına direktifler veriyor bir yandan kenarda. Oyuncularıyla mini bir toplantı halinde olduğunu söyleyebilirim. Güney Afrika'nın teknik direktörü Hugo oyuncularına ileri çıkın dercesine bazı serzenişleri mevcut. Meksika tarafına bakacak olursak da biraz daha birbirlerine yakın oynamalarını söylüyor. Yine vücut dilinden tabii ki anladığım kadarıyla Javier, Meksika'nın önemli teknik adamlarından biri, 1-0 öne geçtikten sonra ikinci gol için yüklenmeye çalışan, risk alan bir Meksika milli takımını gördük. Belki de maçın başlangıcı, hava sıcaklığı, ilerleyen dakikalarda tempoyu kaybetmemesi açısından oyuncularının o konuda bir uyarıda bulundu. Javier Meksika cephesinde 1-0'lık Meksika'nın üstünlüğü sürüyor. Karşılaşmada 26 dakika geride kaldı. Ha, ben maç öncesi zaten tercihimde sosyal medya hesaplarında da paylaşım gerçekleştirdik. Videolu bir şekilde paylaşım gerçekleştirdik. Demiştim, Meksika kendi sahasında oynuyor. Kendi evinde tribün avantajı da Meksika lehine olacak bir karşılaşma. Tanıdığımız isimler var. Meksika milli takımında önemli oyuncular var. Raul Jimenez onlardan biri. Alvarado yine onlardan biri. Fidalgo benim takip ettiğim isimlerden biri. Rakibine kıyasladığımızda kadro kalitesi çok daha iyi olan bir Meksika milli takımı vardı. Güney Afrika'nın aslında nasıl bir başlangıç yapacağı, nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu. Ve şu ana kadar sınıfta kaldıklarını ben söyleyebilirim. Mudau günün etkisiz isimlerinden biri Güney Afrika milli takımında. Reyners yine onlardan biri. Hücum hattına pek top taşıyamadı Güney Afrikalı oyuncular. Uzun top denemeye başladılar. Özellikle maçın 15. dakikasından sonra sık sık uzun topla birlikte rakip yarı alana çıkma çabası içerisindeydi. Şimdi Güney Afrika'nın daha önceki maçlarına baktığımızda orta sahada topu kontrol edip paslaşarak ve kanat bölgesini etkili bir kullanımının ardından golleri bulduğunu görüyorum ben. Uzun toplarla etkili olma ihtimali özellikle Meksika gibi savunma kurgusunu çok iyi sahaya yansıtabilen bir organize takımlardan birine karşı

70. Burada da mücadelenin artık son 32 saniyesi kaldı. Milano ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı diyebiliriz. İtalya Basketbol Ligi'nde final mücadelesinin ilk karşılaşmasında. Şöyle mesajlarımıza dönelim. Sizlerden de mesajlar geliyor. Sorularım olacak. Yine onlara da cevap vermenizi, içtenlikle cevap vermenizi merak ediyorum, vereceğiniz cevapları. Şöyle bir bakalım. Ne demiş? Abi merhaba, İstanbul'dan yazıyorum. Dünya Kupası'nı sence bu sene kim müzesine götürecek demiş. Peki konuşuruz ilerleyen dakikalarda. İyi yayınlar abi. Dün akşam verdiğin karşılaşma için sana çok teşekkür ediyorum. İsmim Erdal Muhittin ben demiş. Peki Erdal Muhittin Bey'e de selamlarımızı iletelim. Ve geçelim bir sonraki mesaja. Konuk ekibin golü gelecek mi? Afrika'nın bir gol atması lazım abi. Seviliyorsun diye bir mesaj. İsmini paylaşmamış bu dinleyicimiz. Yani maçta 30 dakika geride kaldı. Şöyle tempoya bakıyorum. Güney Afrika, az önce de belirttiğim gibi, uzun toplarla rakip kalede etkili olmaya çalışıyor. Yani boşluk arıyor. Bence yanlış bir taktik deniyor şu an Güney Afrikalı oyuncular. Modia tabii Güney Afrika'da etkili olabilecek, uzun toplardan, araya atılacak toplardan sonra tehlike yaratabilecek isimlerden biri. Ama karşısında da ev sahibi Meksika var. Meksika belki de turnuvanın şu ana kadar duran toplardan en fazla gol atma potansiyeli olan ekiplerden ve kalesinde gördüğü gollere baktığımızda da uzaklardan çekilen şutlarla genelde kalesinde gol görüyor. Öyle duran top organizasyonlarına çok ama çok dikkat eden bir yapısı olduğunu da söyleyebilirim. Güney Afrika bu performansıyla gol atma ihtimali oldukça düşük. Ya benim gönlümden geçen bir skor var, yani tahminim. Olur olmaz bir şey söyleyemem. Çok da emin değilim bu konuda. Sadece sorduğu için dinleyicim bir cevap vereyim. İlk yarıdan bir golü Meksika'nın, ikinci yarıda da bir gol. 2-0 Meksika'nın galibiyetiyle sonuçlanabileceğini ben düşünüyordum maç öncesi. Yani şu anki tablo ona biraz yakın. Güney Afrika son 4 dakika 5 dakikadır topa daha fazla sahip olmaya çalışan bir takım. Rakip yarı alana daha fazla gelen bir takım ki su molasında söylediğim gibi şu ana kadar yanlış bir diziliş, yanlış formasyonla mücadelesine devam ediyor Güney Afrikalı oyuncular. Yani sen pas yapmak zorundasın Meksika'ya gol atmak istiyorsan. Uzun toplar ya da nasıl söyleyeyim, kanatlardan sadece atak geliştirmen üçüncü bölge konusunda ciddi sorun yaşaman anlamına gelecektir. Meksika o bölgeyi çok iyi kapatabilen oyunculara sahip bir takım. Pas yapacaksın. Araya atılacak koşularla defansın aslında burada dikkatini biraz bozmaya çalışacaksın. Ve onu yapmaya çalışıyor Güney Afrika. Ha, böyle oynamaya devam ederse kalesinde gol görecektir Güney Afrika. Ama atabilir de. Doğru oyun formasyonunu buldu son 5 dakikadır. Bunu belirtmiş olayım dinleyicime. Şansı da bol olsun. Umarım istediği gibi olur. Ben 2-0 biter diye düşünüyordum. Dinleyicimiz kazanacaksa, öyle bir beklentisi varsa da 2-1 bitsin, 3-1 bitsin. Hiç sorun değil benim açımdan. Hadi bir soru soralım madem dinleyicilerimiz merakla bekliyormuş. Bir sorumuzu iletelim. Dünya Kupası'nda, hatta dur biraz kolay olsun ya, Dünya Kupası tarihine gitmeyelim. Bir önceki turnuvaya gidelim. 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası ile alakalı bir soru sorayım. O turnuvada gol kralı kim olmuştu? 2022 yılında bir önceki Dünya Kupası'nda gol kralı kim olmuştu? Futbol gurmelerinin yine anında bana doğru cevabı gönderebileceği sorulardan biri. 2022 yılı Katar'da düzenlenen, ki ben tempo anlamında çok kötü, çok vasat bir Dünya Kupası olduğunu düşünenlerden biriyim. Tempo anlamında hiç keyif almamıştım o mücadelelerden. Ona rağmen bir oyuncu gol kralı oldu. Ve o futbolcunun adını soruyorum dinleyicilerime. 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gol kralı kim olmuştur? Hadi bakalım, WhatsApp'tan cevaplarınızı gönderebilirsiniz. Meksika-Güney Afrika mücadelesinde de 34. dakikadan çıkmak üzereyiz. Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

Cevabı ulaştıran dinleyicilerimizden biri Messi cevabını vermiş. Değil, Messi değil. Hadi doğru ya da yanlış da demeyeyim ya Messi dışında. Çünkü sizler göndermeye devam edin. O yanlış, bu yanlış. Hangisi doğru diye kafanızda şöyle bir canlandırma payını da ben bırakayım dinleyicilerime. Levent Bey demiş ki, abi iyi yayınlar. 2022 Dünya Kupası'nın gol kralı Ronaldo'dur demiş. Peki, olabilir. Birazdan açıklayacağım. Doğru ya da yanlış. Futbol gurmelerinden doğru cevapları bekliyorum. Şu ana kadar gelen cevaplar arasında bakıyorum yine okuyamadığım mesajlara. Yani pek iç açıcı bir tablo söz konusu değil maalesef. Yanlış cevaplar gelmeye devam ediyor. Onu da belirteyim dinleyicilerime. Sevgili Anıl Bey, abi iyi yayınlar demiş ve bugünkü kuponunu bekliyorum diye de eklemiş. Birazdan yine bununla alakalı bir duyurumu gerçekleştireceğim. Yani kuponlarımı nereden görebilirsiniz? Hepsinin cevabını sizlere aktarıyor olacağım ilerleyen dakikalarda. Ki beni yakından takip eden dinleyicilerim bugün gördüler. Ben ilk 30 dakikada Meksika Güney Afrika mücadelesinden gol bekliyorum demiştim. Oranı da güzeldi. Ki bizim bir WhatsApp grubumuz var ya, oradan paylaşımlar gerçekleşti. Sosyal medyadan da yine videomu izleyebilirsiniz. Yani video da normalde atmıyorum da Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda da video atılır. Atılır yani. Atılır. O da başarılı oldu. 2016 yılında oynanan maçları şöyle bir gözümde canlandırdığımda bu turnuva sanki daha hızlı ve tempolu geçecekmiş gibi bir izlenim veriyor bana. Abi iyi yayınlar demiş. Ben daha önceki turnuvaya giderim. Ya bırakın 2010'lu yılları da 2022 yılındaki Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı bir hatırlayalım. Oldukça kötü bir tabloydu. Ya ben hiç keyif almadım o dönem. Dünya Kupası maçlarını bile yarım izledim ya. Bir 20 dakika, 25 dakika dayanabildim, öyle söyleyeyim. Ya gerçekten ki müsaitlik bir zamanım da vardı. İzleyebilirdim. Futbol maçlarını izlemeyi çok seviyorum, spor müsabakalarını. Ya düşünün, televizyonu değiştiriyordum. Müzik kanalı açıyordum maçlar esnasında. Keyif vermiyor. Abi iki takım da öncelik savunma derse ben o maçı izlerken keyif almam. Hadi bu bir maçta, iki maçta, üç maçta olabilir. Ya sen turnuva boyunca maçların kısır geçerse ben o turnuvayı izlemem. Dünya Kupası olursa olsun hiç benim için fark etmiyor. Bakın Meksika Güney Afrika mücadelesi. Tempo güzel. Maçı izlemeyenler için söyleyeyim. Keyif verici bir tablo var şu an. Açılış mücadelesine yakışan bir seyir zevki açısından güzel karşılaşma. Meksika da gelmeye devam ediyor. Güney Afrika kötü bir başlangıcın ardından rakip karede şut çekmiş olmasa da yine turnuva boyunca maçların kısır geçerse ben o turnuvayı izlemem. Dünya Kupası olursa olsun hiç benim için fark etmiyor. Bakın Meksika Güney Afrika mücadelesi. Tempo güzel. Maçı izlemeyenler için söyleyeyim. Keyif verici bir tablo var şu an. Açılış mücadelesine yakışan bir seyir zevki açısından güzel karşılaşma. Meksika da gelmeye devam ediyor. Güney Afrika kötü bir başlangıcın ardından rakip karede şut çekmiş olmasa da yine tehlikeli pozisyonlar yakalamaya çalışıyor. Güzel. Cevaplar geliyor. Sevgili Hüseyin Bey yine Messi cevabını göndermiş. Olabilir, bir yorum yapmıyorum. Tabii ki bununla alakalı şöyle bakalım. Brezilya'dan çıkmıştı abi. Bir şey herhalde, bilmiyorum. Brezilya'dan çıkmıştı ya yanılmıyorsam. Kimdi o? Bir Japon oyuncu var ya, Japon. Böyle bir mesaj oldu ya hemen hemen. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Henüz doğru cevabı gönderen bir kişi olmadı. Ya benim okuduğum mesajlarda. Bu kadar zor bir soru değildi bu. Acaba sorduğum soruda bir 22 yılında Katar'da düzenlendi. Gol kralı kim olmuştur dedim. Ya çok kolay bir soru. Bilemedim ya. Hala aktif olarak oynamaya devam eden bir futbolcu. Turnuvanın da favorilerinden olan bir milli takım forması giyiyor aynı zamanda o oyuncu. Şöyle bir kişi doğru cevabı yazsın. Çok keyif alacağım. 2018'de yapılan Dünya Kupası da keyifsizdi Görkem Bey demiş. Yine bir başka dinleyicimiz. Keyifli, keyifsiz onu bilemem. 2022 yılı benim için çok kötü geçen bir Dünya Kupası'ydı. En keyif aldığım çocukluk yıllarımda 1998 yılında gerçekleşen o Dünya Kupası benim unutulmazlarım arasında yer alıyor. Bu arada Meksika ikinci gol için yükleniyor mu dedik. Son anda savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Uzaklaştırılan top bir kez daha Meksikalı oyuncularda kaldı. Şimdi rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor. Kümelenmiş

bir şekilde Güney Afrikalı savunma kurgusunu da iyi uyguladığını söyleyebilirim bu bölümde. Boş alan bırakma tabii ki. Orta net bir gol pozisyonu ama kaleci son anda topun kontrolünü sağladı. Meksika gole çok ama çok yaklaştı. İkinci gole çok yaklaştı. Ki burada offside çıkar mıydı offside kararı tam emin değilim. Az önce yayıncı kuruluş ekrana bir kez daha yansıttı görüntüyü ama Raul Jimenez öyle bir yükseldi ki topa şık bir vuruşa imza atacaktı. Kafa vuruşu gerçekleştiremedi. Ayağını uzattı. Güzel bir gol olacaktı. Kaleci Williams son anda topun kontrolünü sağladı. Meksika'nın atakları devam ediyor ilk yarının son bölümünde. Yine uzaklardan bir şut savunmadan çarptı ama döndü. Bir kez daha Meksikalı oyuncularda kaldı. Şimdi uzaklardan bir şut savunma. Yine savunma, yine savunma. Atak devam edecek. Ceza sahası içerisinde bir şut daha direkten döndü. İnanılmaz pozisyonlar yaşanmaya devam ediyor. Meksika milli takımı 30 saniye içerisinde sayısız gol pozisyonu yakaladı. Ama hiçbirini değerlendiremedi. Hem savunma burada başarılı oldu diyebiliriz Güney Afrika cephesinde. Hem de kalecinin çıkardığı bir top vardı. Bir de direği unutmayalım. Tabii ki direği unutmayalım. Direkten dönen bir top. Ben görüntüye bakıyorum. Maçın hakeminin tabii ki kafasında yer alan bir kamera var görüyorsunuz. Onun görüntüsü de zaman zaman böyle pozisyonlarda sanki sahadaymışız gibi bizlere görüntüyü yansıtıyorlar. İyi. 2026 yılında bunları görmek oldukça keyifli. Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayabiliyoruz.

arada çok saat farkı olan bir ülkeye de vermeyin Dünya Kupası'nı. Hava sıcaklığına bakın. Ya 40 derecede şu an oyuncular zorlanıyor. Nefes nefese kalmışlar. Muhteşem bir sıcak var. 40 derecenin üzerinde hissedilen bir hava sıcaklığı mevcut Meksika'da. Hadi Meksika'yı anlayabiliyorum saat farkını. Yani o olur. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki stadyumlar bile türbünleri göz önüne aldığımızda seyir zevkini düşürebilecek faktörlerden biri. Olimpiyat stadyumları, bizim Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na benzeyen birçok stat var. Orada seyir zevkini etkileyecektir kesinlikle diye düşünüyorum. Zaten verilen pasaportlar, vize izinleri vesaire bunlar ayrı bir konu. Onları zaten sizler de çok iyi anlatıyorsunuz, bana yorumlarınızla ifade ediyorsunuz. O konuda artık uzun bir cümle kurmak istemiyorum. Katılıyorum, tüm yazdıklarınıza katılıyorum bu anlamda. Yani yok Somalili hakemmiş, yok İran vesaire. Ya alacaksın, futbolun birleştirici gücü. Spor niye var? Spor neden var bir kere? Birleştirici gücü olduğu için insanlar spor yapıyor. İnsanlar o yüzden futbol maçı yapıyor. Ya bu başka bir şey değil. Biri kazanacak, biri kaybedecek. Çok abartmaya da gerek yok. Ya, milli takımımız illa çeyrek final oynasın değil. Ya, yarışıyoruz orada, bayrağımız dalgalanıyor. Ya, gruptan da çıkamayız belki. Ha, çıkacağımızı düşünüyorum da. Ya, çıkamayız, futbol bu. Olur mu? Olur. Olur. Ya, çok büyütmeye, bir anlam yüklemeye gerek yok. Öyle günlerce üzerinde durup haftalarca bir karşılaşmayı konuşmaya da gerek yok. Ya, yapıyoruz onu biz maalesef. Bizler de yapıyoruz değil mi? Ülkemizde de oluyor. Ha, bir derbi maçının ardından haftalarca, aylarca bir karşılaşmadaki pozisyonu konuşuyoruz. Ya spor müsabakası bitti gitti işte. Ortam da geriliyor böyle olunca. 45. dakikayı da geride bırakmak üzereyiz. Artı 4 işareti geldi karşılaşmanın oynanmayan süresi olarak. Tabii bu artı 4 nereden geldi diyorsanız da iki kez maçın hakemi su molasına gönderdi oyuncuları. 40 derecenin üzerinde bir hava sıcaklığı olduğunu da hatırlatmak istiyorum. İkinci yarıda belki oyuncularının performansını biraz daha düşürebilecek noktalardan biri bu hava durumu olabilir. Artı 1'in de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son 3 dakika uzatma bölümünde 1-0 Meksika önde olan taraf. Çekilen şutlarda da 8 şut denemesi ev sahibi Meksika'dan, Güney Afrika'nın 2 şut denemesi bulunuyor ve bunlardan sadece biri isabetli oldu. Yine Meksika sağ kanattan bir atak geliştirme çabası içerisinde ama savunma dikkatli. 14 numaralı formasıyla Embokazi topu kontrol etti ve ardından taca gönderdi. Hiç riske girmedi. Embokazi önemli isimlerinden biri. Chicago Fire forması giyiyor Güney Afrikalı ve 2.75 milyon euroluk da piyasa değeri bulunan isimlerden biri Meksika. Şimdi uzaklardan bir şut daha geldi savunmaya çarpan top. Kaleci son anda iki hamlede topun kontrolünü sağladı. Gallardo'nun çekmiş olduğu bu şut savunmaya da çarpınca tehlikeli bir noktaya gidebilirdi ama kaleci kalesinde oldukça dikkatli. Romain Williams bir hata yapmadı ve tehlikeyi sezdi. Topun da kontrolünü sağladı. 850 bin euroluk da bir piyasa değeri bulunuyor. Tecrübeli isimlerden biri. 92 doğumlu, 34 yaşında Güney Afrikalı Williams ilk karşılaşmasına da çıkmış oldu Dünya Kupası'nda böylece. Şimdi Güney Afrika sağ kanattan bir organize atak geliştiriyor. Sol kanada açılan bir top yerde kaldı Güney Afrikalı oyuncu ama maçın hakemi devam kararını verdi. Atakları devam edecek. Henüz bir orta gelmedi. Bir çalım denemesi ve top kornere çıktı. İtirazlar var. Avut kararı geldi. Yoğun bir itiraz var Güney Afrikalı oyuncuların. Pozisyon tekrarına bir kez daha baktığımızda evet sanki maçın hakemi yanlış bir karar verdi. Güney Afrikalı oyuncular burada bu karar sonrasında verdikleri tepkide oldukça haklı diyebilirim. Alvardo'ya çarpan bir top, kornere çıkan bir top ama maçın hakemi kale vuruşunu işaret etti. 1-0'da Meksika'nın üstünlüğü devam ediyor. Peki biz sorumuza bakalım. 2022 yılında gol kralı olan oyuncuyu soruyorum. Dünya Kupası'nda bir önceki turnuvada gol kralı kim olmuştu? Cevaplarınızı WhatsApp üzerinden göndermeye devam edin. Messi diyen dinleyicilerimiz, onlar elendi zaten. Onların cevapları yanlış, öyle söyleyeyim. Bir de kuponlarını nereden görebilirim diyen dinleyicilerime şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Kuponlarımı sizlerde şans bölümüne geliyorsunuz. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına geliyorsunuz kayıtlı bayim bölümünde. Oradan kayıt olduktan sonra tabii ki bir numara paylaşacağım. O numaraya ben

kayıt oldum demeniz yeterli olacaktır. İddia bayi 30 çift 0 97 Instagram hesabına bakabilirsiniz. Bugünkü tahminlerim başarılı oldu. Ki genelde başarılı tahminlerimi sizlere aktarıyorum. Böyle Dünya Kupası'nda önemli maçlara özel zaman zaman shorts videolarım da sizlerle buluşuyor sosyal medya hesaplarında. Aynı şekilde Görkem Tezer Instagram'dan yine bana ulaşabilir dinleyicilerim. Yayın sonrası, yayın öncesi de zaman zaman kuponlarımızı paylaşmaya çalışıyoruz. iddia.com'a giriş yaptınız. Peki bekliyorum, ben bir yandan yavaş gitmeye çalışıyorum. iddia.com'a giriş yaptıktan sonra sağ üst köşeye tıklıyorsunuz. Adınız ve soyadınızın kısaltılmışı yazıyor. Ben de GT yazar mesela. Görkem Tezer'in GT'si yazıyor yuvarlak içerisinde. Ona tıklıyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümünü göreceksiniz. Profilim sekmesi açılıyor. Oradaki seçeneklerden kayıtlı bayime geliyorsunuz. Kayıtlı bayime geldikten sonra da kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Evet, bunu dilerseniz kuponlarımı görmek isteyen dinleyicilerim gerçekleştirebilir. Devamında da bir arama kısmı çıkacak. İstanbul, Ankara şehirlerin isimleri çıkacak. Hiç oraya girmeyin. Bir büyüteç var hemen ekranda, gördünüz mü? Büyütece basıyorsunuz ve bir boşluk çıkacak arama kısmı. 30 çift 0 97 birleşik olarak bunu yazın. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yazın. Karşınıza zaten bayi çıkmış olacak. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz Uğur Böceği şans oyunları firmasını. İşlem tamamlanıyor. İşlem tamamlanıyor. Yapmanız gereken sonrasında tek bir şey kalıyor. Tek bir şey kalıyor. Sizlere bir numara paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi bir WhatsApp numarası paylaşıyorum. O numaraya mesaj göndermeniz, şu an yayından geliyorum, Görkem'in yayınını dinledim de geldim demeniz yeterli olacaktır. Peki numaramızı hatırlatalım. 0540 300 çift 0 97. 0540 300 çift 0 97 ki yayından sonra da güzel maçlarım yine buluşuyor olacak. Bu numaraya mesaj gönderdiğiniz takdirde sizler de benim o kazandıran kuponlarıma ulaşabilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyicileri diyorum ve mesajlara geçeceğim. Evet, bir araya gitmem gerekiyormuş. Mesajlarınıza birazdan yer vermeye devam edeceğim. Biliyorum, farkındayım. Okuyamadığım birçok mesaj var şu an. WhatsApp kutumda okunmayı bekleyen çok mesaj var. Hepsini okumaya çalışacağım elimden geldiğince. Radyosunu yeni açan dinleyicilerime de hatırlatma yapayım. Bu akşamın ilk sorusu diyelim. Konuyu birazdan açıklarım da bir soruyla başlamak istedim. Dünya Kupası açılış mücadelesine özel. Bir önceki turnuva 2022 yılı Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gol kralı kim olmuştur? Ya gelen mesajlar %80 oranında yanlış. Onu söyleyeyim. Okumadım ama görüyorum mesajlarınızı. Doğru cevap bile verebilecek o futbol gurmelerinin mesajlarını bekliyorum. Birazdan hepsine yer vereceğim. Söylediğim gibi Meksika-Güney Afrika mücadelesinin de ilk yarısı az önce tamamlandı. 1-0 Meksika önde kapattı. İlk 45 dakikayı diyorum ve çok kısa bir araya gidiyorum.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 23.02 göstermekte. Doğru cevabı bilen dinleyicilerimizi şu an görmek istiyorum. Bakalım bir önceki Dünya Kupası'nda gol kralı kim olmuştu diye bir soru ilettim dinleyicilerime. Cevaplar gelmeye devam ediyor. İyi yayınlar Amsterdam'dan. Yanılmıyorsam Mbappe'ydi demiş sevgili Ekrem Bey, mesajını gönderdi. Fransa'dan Mbappe gol kralı oldu diyen dinleyicilerimiz mevcut. Yalova Kartalları'ndan Salih'e de selamlarımızı iletelim. Onun dışında Mbappe olmuştu galiba, tam emin değilim demiş dinleyicim. Bir ödül aldığını hatırlıyorum finalde ama maçın yıldızı mı yoksa gol kralı mı emin değilim demiş bir başka dinleyicim. İsmini paylaşmayan dinleyicilerimden biri. Lütfen mesajlarının sonuna da adınızı eklerseniz çok ama çok iyi olacaktır. Abi iyi yayınlar, selamlar, saygılar demiş. Bugün paylaştığın kupon sayesinde kazandım, sana teşekkür ederim demiş. Başka cümleler de eklemiş aslında mesajına da. Hadi onu okumayalım. O kadar iltifata gerek yok. Yani bir maç tahmininden dolayı iltifat etmenize gerek yok. Yani maçları analiz etmeye çalışıyorum. Biraz şans faktörü de önemli. Biraz tecrübe, biraz şans tabii ki bir araya geldiğinde kuponlar başarılı oluyor. Maçları takip ediyorum, izliyorum. Şimdi diyorsunuz ya bazen böyle sorular geliyor. Abi maçları takip edecek misin, milli takım maçlarını? Sabahın 5'inde ya milli maç olmasa da ben zaten o saatte maçları izliyorum. Ben ne ligi olursa olsun hiçbir önemi yok. Spor müsabakası, buz hokeyi, voleybol, tenis, handbol fark etmiyor. Gecenin 3'ünde, 4'ünde, 5'inde bir maç varsa ben izlemeye çalışıyorum. En keyif aldığım aktivitelerden biridir bu. Gece yarısı oynanan maçları, spor karşılaşmalarını takip etmekten keyif alıyorum. İşim gereği olduğu için değil. Yıllardır böyle bir alışkanlığım söz konusu. Bana iyi geliyor. Gün içerisinde yaşadığım strestir ya da başka bir şey. Ben bunu öyle atlatıyorum. Gece maçlarını izlemekten keyif alıyorum. Tabii ki milli maçlarımızı da takip etmeye çalışacağız elimden geldiğince. Şöyle bakalım. Mbappe cevabı gelmedi mi hiç demiş. Son zamanlarda gelmeye başladı. Dinleyicime onu söyleyeyim. Sevgili Talha Bey gelmeye başladı. Ne demiş bir başkası? Cristiano Ronaldo diye hatırlıyorum. Ya da Mbappe de olabilir, tam emin değilim demiş Erdal Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ben Önder Hakan, şampiyon Türkiye inşallah ve gol kralı da Mbappe oldu demiş dinleyicimiz. Teşekkürler. Umarım milli takımımız başarılı olur tabii ki. Umarım başarılı olur. Selamlar. Hasan Şaş olmuştu abi demiş dinleyicimiz. Tabii arada böyle mizah seviyesi yüksek mesajlar da geliyor. Bunlar da hoşuma gitmiyor değil. Gidiyor tabii ki. İlla doğru cevap vereceksiniz diye bir kaide yok. Öyle bir zorunluluk yok. Sadece soruyorum. Bir önceki Dünya Kupası'nda gol kralı kim olmuştu? Biliyorsanız, ya tahmininiz varsa, aklınızdan bir isim geçiyorsa da onu benimle paylaşabilirsiniz. Ya karşılıklı sohbet ediyoruz. Ben arkadaşınızla, dostunuzla nasıl konuşuyorsunuz? Yanlış cevap verdin sen deyip yani sizi rencide edecek bir kelime tabii ki kullanmayacağım. Ya öyle bir şey olabilir mi? Bazıları çekiniyor. Tam emin değilim ama gibi mesajlar var ya. O onun göstergesi bana kalırsa. İyi yayınlar. Antalya'dan Yusuf, hatırlamıyorum abi, pas hakkımı kullanıyorum demiş. Peki Antalya'ya da selamlarımızı iletelim. Sevgili Köksal Yiğit, Mbappe cevabını verdi. Merhaba ben Hakan, Fransız Mbappe demiş. Hakan Bey, size de selamlarımı ileteyim. En son geldiğinizde bir çikolata getirmiştiniz. Ya da ben Hakanları mı karıştırıyorum ya? Bir bana getirmediniz o çikolatayı. Radyomuzu ziyaret eden dinleyicilerimden biri. Yurt dışında yaşıyor. Acaba sizi mi karıştırıyorum? Başka bir Hakan mıydı? Lütfen kusura bakmayın. Yaşlılık, unutabiliyorum. Abi nasılsın, iyisindir? Dünya Kupası gruplarda ilk iki çıkacak takımlar, benim fikrim bunlar ve siz neler düşünüyorsunuz demiş. Yani ilk ikiye gerek yok. İlk üç çıkıyor. Bence İstanbul'dan Hasan Bey o kadar uzun bir mesaj yazdı ki tüm grupları yazmış. İlk iki değil, ilk üç gruplardan çıkıyor. Onu da hatırlatayım. Zaten biraz uzun mesaj oldu, affına sığınıyorum demiş dinleyicimiz. Yani bunu yazarken yorulmadıysanız benim için sorun yok. Benim için sorun yok. Uzun uzun yazmış ya dinleyicim. 40 dakika ayırmıştır herhalde. 40 dakika. A grubunda Güney Kore ve Meksika demiş dinleyicim. Ben Meksika'nın grup lideri olarak çıkabileceğini düşünüyorum. B grubunda Kanada, İsviçre. Bilmiyorum, İsviçre konusunda tereddütlerim var ama Kanada'nın zirvede tamamlayacağını düşünüyorum. C grubunda Fas, Brezilya. Brezilya lider olacaktır. Fas'ın da önemli eksikleri var, sakatları söz konusu. O biraz kafamı kurcalamıyor değil. Fas milli takımı bir tereddüt ettiriyor bana. Son dönemde yaşadıkları sıkıntılardan, sakatlıklardan dolayı. D grubunda da Türkiye ve Amerika çıkacak demiş. Katılıyorum. İlk ikide yer alacak takımlar bunlar olur. E grubunda Almanya, fil dişi sahili. Fil dişinden emin değilim. Hollanda, Japonya F grubu. Burada da Hollanda'nın zorlanacağını sanmıyorum. Japonya'da yine sakatlıklar hakim, biliyorsunuz. Dünya Kupası'na katılamayacak, turnuvayı kapatan birçok oyuncuları bulunuyor. Bu da ciddi bir soru işareti yine. Hazırlık maçlarında güzel sonuçlar alıyordu Japonya milli takımı da. Turnuvada şöyle ilk maçını bir izleyelim. Ondan sonra daha net yorum yaparız. Hollanda kötü oynasa da bir ekol, futbolun bir ekolü, grubu da kontrol ettiğimizde lider çıkmasında bir sakınca görmüyorum. Belçika, Mısır G grubu, H grubunda da İspanya, Uruguay, I grubunda Fransa, Senegal, J grubunda Arjantin, Cezayir, K grubunda Portekiz, Kolombiya, L grubunda da İngiltere ve Gana çıkacak demiş. Ya mesajın sonuna gelmeden önce şöyle dedim, içimdeki sesi de size aktarayım. Hadi madem bu kadar uzun yazmışsınız, dinleyicime teşekkür ediyorum da. Yani K grubuna geldiğimde hadi kim çıkıyorsa çıksın da mesajın sonuna geleyim. Bu cümle bitmeyecek, bu mesajı okuyamayacağım. Nefesim yetmedi dercesine bir isyan ettim içimden. Onu da söyleyeyim tüm samimiyetimle. Hasan Bey, selamlarımı iletiyorum. O mesaj dursun orada. Benim mesai bitti, kontak kapatıyorum, iyi geceler demiş dinleyicimiz. Kendimi terk edilmiş hissediyorum ama şu an. Hakan Bey, olmadı. Sizinle tanışmak isterdim diye de eklemiş. Yani böyle mi tanışmak istiyorsunuz? Benim mesaim bitti, hadi sana güle güle Görkem. Dinlemeye devam edin. Uygulamadan dinlemeye devam edin. Ha, nasıl olduğunu hiç bir fikir sahibi değilseniz de şöyle bir hatırlatmada bulunabilirim size. Uygulama yenilendi bildiğiniz gibi, Radyo Spor'un uygulaması. Telefonunuza yükleyebilirsiniz. Güncel haberleri de takip edebilirsiniz. Ajans Spor haberlerini an ve an görebilirsiniz. Ve Radyo Spor yayınlarını da nerede bulunursanız bulunun, telefonunuzdan uygulama aracılığıyla dinleyebilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz. Nasıl mı?
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, İstediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
0: Bu işlemi yaptığınızda nerede olursanız olun, bizleri takip etmeye devam edebilirsiniz. Dinleyicime de bunu hatırlatmış olayım. Soruya gelen cevaplara bakalım şimdi. Dinleyicim ne demiş? Messi cevabını vermiş Mesut Bey. Peki, teşekkür ediyorum kendisine verdiği cevaptan dolayı. Bir Almanya'dan katılım sağlayan dinleyicimiz Gökay Bey diyor ki, Cristiano Ronaldo ya da Messi'dir abi, kim olacak başka? Araştırmaya bile gerek duymuyorum ben bunu. İki oyuncudan biridir ama sanki Messi daha yüksek ihtimalle gol kralı olmuştur diyor dinleyicim. Teşekkür ediyorum kendisine. Ha, çok emin olmayın hayatta ama. Evet, öyle bir sıkıntı. Çok emin olmayın. Yanlış cevap vermiş olma ihtimaliniz yüksek, yüksek. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Dünya Kupası'nda forma giyen başka mevkilerle alakalı da bir soru sorabilir misin abi demiş dinleyicimiz. Nasıl yani? Gol kralını bir doğru cevaplayalım. Dinleyicilerimizden şöyle bir cevapları alayım. Sonrasında farklı bir soruyla tekrar karşınıza çıkacağım. Hiç merak etmeyin. Sizleri seviyorum. Sabah 9'dan beri dinliyorum. Bütün yayınınızı emin olabilirsin demiş dinleyicim. Peki teşekkür ederim kendisine. Güzel mesajlardan biri. Meksika-Güney Afrika mücadelesinde de ikinci yarı başladı. Meksika ikinci gole çok ama çok yaklaştı. Yine kalecinin büyük bir hatası. Penaltı noktası üzerinden sağ çaprazdan ceza sahasından çekilen bir şut. Arka arkaya gelen hatalar Güney Afrika savunmasında bir türlü o topu uzaklaştıramadı. Savunma ve top ağlara gidecek mi diye düşünürken de üstten avuta gitti. Ya Güney Afrika'nın savunması çok aksıyor. Yani Meksika değil başka bir takım olsaydı şu an üçlük olmuşlardı. Ya bu Dünya Kupası seviyelerinde iyi savunma yapmak zorundasın. Onu söyleyelim. İyi golcülerin olabilir ki yok Güney Afrika'da böyle bir oyuncu kalitesinin olmadığını düşünenlerden biriyim. Ne kadar iyi olsa da hadi var diyelim ne kadar iyi olursan ol savunma direncin kötüyse pek bir varlık gösteremezsin düşüncesine sahibim. Şu an 47. dakikanın ilk saniyeleri oynanmakta. Meksika Güney Afrika karşısında 1-0 önde olan taraf. Diyelim ve şöyle mesajlarımıza dönelim. İstanbul'dan Mert ben 2022 Dünya Kupası'nda Mbappe gol kralı oldu. İyi yayınlar demiş. Diyarbakır'dan selamlar. Ben Murat Demir 2022 Dünya Kupası'nda da Mbappe gol kralı oldu diyen bir başka dinleyicim. Teşekkür ediyorum. Atladığımız bir mesaj yok herhalde değil mi? Atladığımız bir mesaj yok herhalde. Geçelim o zaman diğer sorumuza. Hatta soru da değil de yorumlarınızı merak ediyorum. Ya çok soru sorun bana, bana soru sorun diyen biri varsa tabii ki ilerleyen dakikalarda bir soru sorarım. Ama çok yanlış cevap veriyorsunuz. O yüzden bazı dinleyicilerime göndermede bulunuyorum. Ay, sonradan açılıyor benim dinleyicilerim onu fark ettim. İlk gelen mesajlar yanlış. Sonradan gelen en son mesajlar tamamen doğru. Sonradan açılan bir dinleyici kitlem olduğunu düşünmeye başladım. Ne diyorlardı? Arap atı gibi sonradan açılıyor dinleyicilerim. Teşekkür ederim hepsine tabii ki ilgi ve alakası için. Mbappe cevabı doğru. Mbappe diyen dinleyicilerimiz doğru cevabı vermiş oldular. 8 gol atmıştı Katar'da düzenlenen 2022 yılında düzenlenen bu Dünya Kupası'nda. 8 gol atan Mbappe Fransa milli takımında gol kralı seçilmişti. Bunun cevabını da aktarmış olayım ve günümüze gelelim. 2026 Dünya Kupası'nda sürpriz adayınızı soruyorum. Yani kupayı kim kazanır? Sizce en iyi takım hangisi? Bunların herkese göre bir düşüncesi olabilecek konular. Bunu geçiyorum. Benim burada merak ettiğim tabii ki en temel unsurlardan biri herkesin farklı bir görüşü beyan etmesi. Yani diğer türlü sorsaydık Almanya, Brezilya, İngiltere, İspanya diyecekti. Ki herkesin aslında konuştuğu konulardan biri en yüksek sürpriz yapabilecek potansiyele sahip takım hangisi Dünya Kupası'nda 2026 yılında sürpriz adaylarınızı bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Bu arada Meksika ikinci gole gidiyor. Yerde kaldı maçın hakemi devam kararını işaret etti mi? Hayır, bir faul kararı. Ceza sahası içerisinde mi dışarısında mı? Bir de kırmızı kart çıkardı maçın hakemi yanlış görmediysem. Kırmızı kart çıktı. Karşılaşmanın 48. dakikasına girmiş bulunuyoruz. Savunmada yine büyük bir hata geldi. Güney Afrikalı oyunculardan Stole yanılmıyorsam orada müdahaleyi yapan son futbolcuydu. Evet Stole kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Son adamdı. Raul'du yanılmıyorsam Meksika milli takımında. Kaleciyle karşı karşıya kalınabilecek bir pozisyondu. Ama arkadan yapılan bir müdahale ve maçın hakemi faul kararını verdi. Çok tehlikeli bir nokta. Ceza sahası içerisinde mi dışarısında mı? Bizim Süper Lig'de bir karşılaşmada derbide bu pozisyonu görseydik %50 penaltı, %50 ceza sahası dışında diye günlerce tartışma yaşatırdı bizlere. Öyle tahmin ediyorum. Yok, şu an iki takımın da oyuncularından öyle bir itiraz gelmiyor. serbest vuruş kararına hükmetti maçın hakemi. Güney Afrika için işler artık daha da zor olacak kalan 40 dakikalık bölümde. Çünkü hem 1-0 gerideler hem de 10 kişi mücadele etmek durumunda kaldılar. Onu da aktarmış olalım. Serbest vuruş henüz kullanılmadı. Ceza sahasına çok ama çok yakın bir pozisyon. Bir adım daha atsa oyuncular, yani sadece bir adım atmış olsalar ceza sahası içerisine girecekler. Öyle tehlikeli bir noktadan, kaleyi tam çaprazdan gören bir pozisyon. Çok etkili vuruşları olan isimler var Meksika milli takımında. Onlardan biri topu ağlara gönderebilecek mi ki? İkinci golü bulursa bu bölümde serbest vuruştan oyun tamamen kopacaktır diye düşünüyorum ben.

Bu arada yanlış numaraya mesaj gönderen dinleyicilerimiz de var. Onu da söyleyeyim. Bir 20 dakika önce verdiğim bir numara, kuponlarımın paylaşıldığı bir yer vardı ya. 10 numaraya mesela mesajlar gelmiş. Arkadaşlarım beni uyarıyor. Yani yayına göndereceğiniz mesajları lütfen Radyospor WhatsApp hattına gönderin. Ne demiş dinleyicimiz? Görkem abi, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Mehmet Bilgen. Mbappe 8 golle gol kralı oldu demiş dinleyicimiz. Yanlış numaraya gönderiyorsunuz. Selamlarımı ileteyim de teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Ama yanlış WhatsApp numarası. Şöyle bakalım mesajlara. Sürpriz adayınız kimdir? 2026 Dünya Kupası'nda diye sorduk. Bir dinleyicim Fildişi Sahilleri. Bence sürpriz yapma potansiyeli yüksek ülkelerden biri. Ön alanda iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum demiş Berk Bey, bu mesajı bizlere iletti. Onun dışında kupanın son gol kralı 8 golle Mbappe'ydi abi diyen bir dinleyicim. Ki o soruyu geçtik. Evet, Mbappe 8 golle 2022 Dünya Kupası'nda gol krallığına ulaşan bir isim. Selamlar, benim favorim Türkiye. Yürüye yürüye alır geliriz kupayı. Müsterih olun efendim demiş dinleyicim. Umarım dediğiniz gibi olur ya. Milli takımımız öyle bir başarı. Ya jenerasyon da çok iyi. 2002 yılındaki jenerasyon mu, 2026 yılındaki jenerasyon mu desek, ya belki birçoğunuz 2002 diyecektir de öyle arada çok uçurumların olduğu bir kadro farkı olduğunu ben düşünmüyorum. Ya çok ciddi. %80'e %20 oranında 2002 kadrosu daha iyiydi diyen çıkmaz diye tahmin ediyorum. Şu an bulunduğumuz kadro kalitesi de çok ama çok iyi, çok iyi. Şampiyonluk gelmese bile ben bir yarı final bekliyorum. Yani oraları zorlayabilecek kapasitede bir milli takımımızın olduğunu düşünüyorum. İyi yayınlar, benim sürpriz takımım biziz demiş Türkiye. İkincisi de Japonya olabilir. Ya Japonya'nın çok eksiği var. Hazırlık maçlarında iyi bir görüntü gösterdi bizlere, evet. İyi sonuçlar aldı Japonya milli takımı. Ama son zamanlarda bakıldığında ise yok. Sakat oyuncuların sayısının artması, oyun şablonunun belki tamamen değişecek olması da bazı sorunlar doğurabilir. O yüzden Japonya'yı biraz es geçiyorum. Abi bize soru ama kolay olsun demiş dinleyicim. Yanlış yazmış onu da ya. Abu yazmış. Abu bize soru ama kolay olsun lütfen. Benim sürpriz adayım Portakallar. En kötü son dördü görürler diye düşünüyorum. Mehmet Ergin mesajı gönderen dinleyicim. Peki, teşekkür ederim dinleyicime. Hollanda milli takımını sürpriz yapabileceğini düşünüyormuş kendisi. Olabilir mi? Neden olmasın? Futbol dendiğinde ekol ülkelerden biri Hollanda milli takımı. Abi bir takım sürpriz yaparsa bence o takımda Kolombiya ve Norveç olur gibime geliyor diyen bir başka dinleyicim. Olabilir. Kolombiya milli takımı da iyi bir görüntü verdi. Yine hazırlık mücadelesini takip ettik. Daha önceki karşılaşmalarda iyi sonuçlar aldı. Onun dışında yedek kadrosuyla bile mücadele ettiği bazı bölümlerde etkili performanslarını gördük Kolombiya milli takımının. Olabilir. Sürpriz adaylarınızdan biri. Güzel bir seçimde bulunmuş dinleyicim. 2026 Dünya Kupası'ndaki sürpriz adaylarınızı konuşuyoruz. Şu takım kesin turnuvada sürpriz yapabilir. Bakın, bir yarı final görebilir. Kimsenin şans vermeyeceği ama benim sürpriz beklediğim takımlardan biri budur diyorsanız o takımın adını bana Radyospor WhatsApp hattından iletin sevgili dinleyicilerim. Ben de şöyle bir skorlara bakayım değil mi? Sadece Meksika-Güney Afrika mücadelesi oynanmıyor şu an baktığımızda. Ostende 68, Giants 67, Belçika Pro Basketbol Ligi final mücadelesi kran kırana geçen son 1,5 dakikanın içerisine de girdik. Seride 2-1'lik ev sahibi Ostende'nin üstünlüğü bulunuyor. Yani konuk ekip Giants takımının kazanması gereken maçlardan biri bu mücadele. Yine Jemir Asvelil mücadelesi İzlanda 3. liginde 0-0 devam ediyor. Kadınlar 1. liginde neler oluyor derseniz de IA
3, Selfos 0, 48. dakikanın son saniyeleri oynanmakta. Kadınlar futbolunu da yakından takip etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Dünya Kupası açılış mücadelesinde de Meksika 1, Güney Afrika 0. Karşılaşmanın 55. dakikası oynanmakta sevgili futbol severler.

sabit dinleyicilerimden biri var, Murat abi. Ona da selamlarımı ileteyim. Acaba dinliyor mu şu an kendisi? Dinliyorsa sürpriz yapabilecek o takımın adını ona da sorayım. Onun futbol bilgisine güveniyorum. Güveniyorum tabii ki. Söylediği her şey hemen hemen başarılı oluyor. O yüzden ben kendisiyle bir tartışmaya da girmiyorum. Bana ne yazarsa yazsın, hayır öyle değil demiyorum. Söyledikleri çıkıyor enteresan bir şekilde. Sürpriz adayını merak ediyorum sevgili Murat abi. Kendisine de selamlarımı ileteyim. Şayet dinliyorsa. Selamlar, ben Gültekin. Benim sürpriz ülkem Japonya. Ben Japonya'dan en kötü bir yarı final bekliyorum demiş. O oldukça iddialı bir mesaj. Oldukça iddialı bir mesaj Japonya. Çok eksiği olan bir takımdan bahsediyoruz. Ha gerçi bir sistemi olan takım değil mi? Siz de haklısınız, doğru. Sisteme bağlı bir takım. Hani A ismi B ismi olmasa da C ve D isimleriyle de aynı performansa ulaşabilen ender takımlardan biri. Japonya milli takımı olabilir, bakın olabilir Japonya. Aklıma yattı. Benim aklımdan geçmiyordu Japonya ama dinleyicilerim Japonya diyerek beni de aslında bir Japonya tarafına yönelttiler. Murat abiden mesaj geldi bu arada. O

O teşekkür anlamını taşıyan ifadeye yakından bakın. Lütfen böyle iki el avuç içi birleşip böyle WhatsApp'tan bir ifade gönderiyor ya dinleyicilerim ya çevremizdeki arkadaşlarımız. O teşekkür anlamına gelmiyor. Bakın yakından bakın ona. İki elin birbirine çak yapması. Evet. İki farklı el var aslında o ifadede. Ben de bu yaştan sonra öğrendiğim ilginç bilgilerden biridir. Selamlar Görkem. Biz ve Amerika sürpriz yapabilir demiş dinleyiciğim. Amerika Birleşik Devletleri'ni hakemler çok kollar mı? Böyle dedikodularda yok değil futbol severler tarafından. Ya baksanıza ülkeme almıyorum diyor. FIFA'nın gönderdiği hakemi almıyor. Ben istemiyorum diyor ve FIFA tamam diyor. FIFA tepkilere kulak kapatıyor. Çok enteresan durumlar yaşanıyor şu an aslında turnuvada. Şimdi ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Hakem tolerans düzeyi nerede olacak, ne kadar olacak? Ya bunların da merak edilenlerin cevabına kavuşması için bir hafta 10 güne bir ihtiyaç duyacağız. Bir izleyelim Amerika'nın maçlarını ki kadro kalitesinin o kadar yeterli düzeyde olduğunu ben düşünmüyorum. Ha grubumuzdan çıkarlar, bir şekilde çıkarlar. İlk 3 gruptan çıkıyor. Devamını getirebilecek potansiyeli ben görmüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi Meksika ikinci gol için yükleniyor ama uzaklardan bir orta denemesi oldukça da uzak bir noktaydı. Kaleye paralel bir şekilde doğrudan out'a çıktı. Aslında oyuncuyla buluşturabilselerdi güzel bir atak organizasyonuydu. Güzel bir organizasyondu. ...2026 yılında Dünya Kupası'nda sizce sürprizi hangi takım yapacak? Ha, sürpriz deyince de kupayı kim alacak demiyorum canım. Ha, bir takım vardır gruptan çıkma ihtimali yoktur şu an kağıt üzerinde. Ve o takım gelir çeyrek finale yükselir, yarı finale yükselir. İşte öyle sürpriz yapabilecek potansiyelli bir takım. Yazın gelsin WhatsApp'tan. Curaçao demiş dinleyicimiz. Curaçao. Ha, Curaçao grupta bir gol atsın. Atsın yani, atsın. Yok ben imkansız olduğunu düşünüyorum ya Curaçao'nun. Oraya gitmiş olması bile, turnuvaya katılması bile büyük bir mucizeydi. Umarım ilk sürpriz takım biz oluruz. İkinci sıraya da Norveç'i koyarım ben. İyi kadroları var. Florida'dan Erkan mesajı gönderdi. Florida'ya da selamlarımı ileteyim. Daha önceki programlarımda, yayınlarımda söylüyordum. Florida'dan yazmış dinleyicim. Hayatım boyunca. Hayatımın geri kalanında da Florida'ya selam göndermedim demek istemiyorum. Öyle de bir havam olsun. Florida. Güzel. Bizim hayal kurduğumuz yerlerde insanlar yaşıyor işte. Ne yapacaksın ki? Biz de diyoruz ki Beylikdüzü'nden Silivri'ye tatile mi gitsek, Büyükçekmece'ye mi gitsek acaba tatile diye düşünürken Florida'dan Erkan Bey yazıyor, bize mesajı gönderiyor. Bir Polonyalı bir dinleyicim vardı. En çok ilgimi çeken böyle mesajlarına bakarken içimin gittiği Polonya. Bir de Florida oldu. Almanya sürpriz yapacak demiş yine Murat Bektaş mesajı gönderen dinleyicim. Sevgili Murat Bey, Almanya. Ama sürpriz kategorisinde yer alabilecek takım düzeyi bunlar değil ya. Zaten bunlar bu takımlar diyelim favori ekiplerden biri. Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere, Fransa. Ben onların dışında daha alt kategoride yer alan mesela kim olabilir? Bu Meksika, Amerika, Norveç bu tarz takımlardan bir sürpriz yapabilir mi biri? Hiç beklenmedik puanları toplayabilir mi? Onu sormaya çalışıyorum sizlere. Yoksa Almanya'nın kupayı alması sürpriz olur mu? Ben finale yükseleceklerini düşünüyorum. Almanya milli takımının finalde olacaklardır diye düşünüyorum. Bir dinleyicim de Brezilya'dan sürpriz bekliyorum demiş. O zaman gruptan çıkamayacağını düşünüyor dinleyicim Brezilya'nın. Hani sürpriz Brezilya gibi bu turnuvada en çok şampiyonluğa ulaşan bir takımın sürprizi ne olur? Turnuvaya erken veda etmesi olur herhalde. Kupayı kazanması sürpriz olmaz diye tahmin ediyorum. Peki dinleyicime teşekkür ederim. Sevgili Murat Bey de İngiltere cevabını vermiş. İngiltere tarihinde bir kez mutlu sona ulaşmıştı hatırlarsınız. Onun dışında herhangi bir başarısı söz konusu değil. İngiltere Premier Ligi'nde tabii dünyanın en çok izlenen liglerinden biri olmasına rağmen bu başarıyı milli takıma yansıtamadı. İngilizler bu turnuvada yine şampiyonluk için sahaya çıkacaklardır ki yine başaramayacaklar diye ben tahmin ediyorum. Geliyorlar, geliyorlar bir yerden sonrası olmuyor. Onu başaramıyorlar. Bu turnuvada da buna benzer bir tablo yaşanması muhtemel.
Kuraçao bence en iyi üçüncü olarak çıkabilir. Grup buna çok müsait demiş. Ama tecrübeli bir takım değil işte. Buralarda oynama alışkanlığı olmayan takımlardan biri. Yani tecrübe faktörü çok önemli bence Dünya Kupası maçlarında. Hani iyi bir kadron vardır, tamam, buna itirazım yok. Ama tecrüben olmayınca, genç isimlerle mücadele edince olmuyor. Yani o baskıyı kaldırabilecek potansiyelli oyuncularla da oynamak çok daha iyi olacaktır. Bu arada Güney Afrika sağ kanattan geliyor derken top farklı bir şekilde avuta çıktı. Etkili bir ataktı. Güney Afrika beraberlik golü için yüklenmeye devam ediyor. Tribünler zaman zaman ekrana geliyor. Oldukça ateşli tribünler bugün Dünya Kupası'nın açılış mücadelesinde tribünlerdeki yerini almış birçok futbol sever diyelim de şöyle bir bakalım. İzmir'den Metehan. Japonya favori, takıma takılmazsa demiş dinleyicimiz. Anlayamadım mesajınızı ya. Ben mi yanlış okudum? İzmir'den Metehan. Japonya favori. Ha, virgül koymayınca işte böyle ben de akıyorum gidiyorum mesajı okurken. Olmuyor. Japonya favori. Takıma takılmazsa. Ha, favori bir takıma takılmazsa. Ben niye takıldım bu mesaja bu kadar ya? Baştan alıyorum. Okuyamadım. Okuyamadım mesajı. Hata benim. Japonya favori bir takıma takılmazsa yarı final bile yapabilir. Çok disiplinli ve iyi oyuncuları var. Fil dişi sahilinin de kadrosu çok güçlü. Çeyrek final sürpriz olmaz bence demiş. Yani Metehan Bey, İzmir'e selamlarımı iletiyorum. Sizin yazınızda bir sorun yok. Ben okuyamadım bu mesajı bir türlü. Ben okuyamadım. Hata benim. Sürpriz Özbekistan'dan gelebilir mi acaba diyen bir başka dinleyicim. Bilemiyorum. Ben size soruyorum zaten. Dinleyicilerim, futbol severler neler düşünüyor? Henüz mesaj göndermediyseniz ve aklınızda bir takım varsa yazın. Bir ay sonra havasını atarsınız. Bakın size bedavaya hava atma şansı veriyorum burada. Ben bir ay önce söylemiştim, bak bu takım çeyrek final yapar. Onu bana bir ay sonra da yazabilirsiniz. Öyle bir hava atma durumu yaşanabilir dinleyicilerimizden. Ne demiş, şöyle bakalım. Avustralya'dan bir sürpriz bekliyorum demiş Cenk Bey. Geçelim hızlı. Birçok mesaj birikti. Meksika sanki fena oynamıyor. Meksika'dan bir sürpriz gelebilir abi demiş dinleyicimiz. Peki. Yani rakip aslında pek dişine göre bir takım değil Meksika'nın. Yani bunu anlayabilmemiz için Meksika'nın daha güçlü bir ekiple karşılaşmasını bekliyorum. Yani 10 kişi mücadele ediyor Güney Afrika. Öyle net bir gol pozisyonu göremedik ikinci yarıda Meksika'dan. Tabii sıcaklığın, hava durumunun da bunda etkisi olabilme ihtimali yüksek. 40 dereceye yakın bir hava sıcaklığı bulunuyor karşılaşmada şu an. Oyuncular efor sarf ediyor. Yorgunluk belirtileri de ortaya çıkıyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Peki Suat Bey, bu maç kaç biter, 3-0 olur mu abi demiş. Yani ben maçın başında söyledim. 2-0'lık bir skor bekliyorum. İlk yarı 1 gol, 1-0. İkinci yarı 1 gol daha, 2-0'lık bir skor bekliyorum demiştim. Olabilir mi? Şu anki Meksika'nın performansı olmaz diyor. Hayır, ben ikinci golü atmak istemiyorum. Böyle bitirmek istiyorum diyor. Kısır bir Dünya Kupası açılış mücadelesini geride bırakmak istiyorum diyor sanki benim anladığım. Rakip kaleye gitse zaten 2-3'ü bulacak şu an. Çok boşluk veriyor Güney Afrika savunması. Bir kişi de eksik mücadelesine devam ediyor. Ben tüm bu detaylara, eksilere rağmen ikinci golü atacaktır diye tahmin ediyorum. Totemlerimi de ikinci gol için yapıyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. Karşılaşmanın 64. dakikası oynanmakta. Peki ne demiş bir dinleyicim? Selamlar abi, kolay gelsin. Bak Amerika dediğin ülkeden her şeyi dünyayı oynatıyorlar demiş. Küba'yı alırlar, hakemleri de alırlar, her şeyi yaparlar. İsviçre, Türkiye ve bir takım daha yazmış da onu yanlış yazmış, okuyamıyorum. Benim sürpriz takımlarım İsviçre, Türkiye. Türkiye sürpriz değil, onu söyleyeyim. Türkiye sürpriz olmaz bir kere. Kadromuz çok iyi. Ya bizim çeyrek final oynamamız Kuraçao ismini de okuyamıyorum. Ya Kuraçao takımının gruptan çıkması kadar büyük bir olay değil. Bizim iyi bir milli takımımız var. Sürpriz olayına ben gelmiyorum burada. Yok. Ya çeyrek final yapsak sürpriz mi? Ya da yarı final sürpriz mi? Bence değil. Çok iyi bir kadromuz, jenerasyonumuz, inanmışlığımız var ya. Onlarda olmayan, belki kadroları daha kaliteli. Evet, Arjantin, İngiltere, Almanya, İspanya daha iyi bir kadroları var. Ama bizim de inancımız var. Bu inanç onlarda yok. Futbolcularda inanmışlık, aile ortamı onlarda bulunmuyor. Bizim artımız aslında bu biraz da. Ben bir çeyrek final, yarı final bekliyorum milli takımdan. Diyelim.

Görkem Bey, iyi yayınlar kardeşim. Yeni geldim, yeni müsait olabildim. Sürpriz olacak takım beklemiyorum. Az takımlar kimseye şans vermezler. Çeyrek final yapacak dersek de Hırvatistan diyorum. Aykut ben, Bursa'dan yazıyorum demiş dinleyicimiz. Bu arada 2-0 oldu karşılaşma. Ben bu mesajı okurken Meksika ikinci golü buldu ve ardından da maçın hakemi su molasına gönderdi oyuncuları. Yani 2-0 biterse skoru bilmiş olacağım. Benim açımdan çok iyi bir başlangıç olacak Dünya Kupası'na. Umarım 2-0 biter. Umarım 2-0 biter bu karşılaşma diyelim. Şöyle bakalım mesajlara, selamlar. Sürpriz favorim benim Cezayir olacaktır üstadım demiş. Cezayir, ama niye Cezayir? Onu da açıklarsanız çok mutlu olurum. Araya bir ekini yazmadım, hata bende. Cümle çok düşük oldu. Özbekler de son 16 falan yapabilir demiş dinleyicim. Şöyle bakalım, o zaman onaylıyorum. Bu turnuvada sürpriz takım Özbekistan'dır diyen bir başka dinleyicim. Yani arkadaş grubunda mı paylaşıyorsunuz acaba? Hadi beyler, Radyo Spor'a mesaj gönderiyoruz. Herkes Özbekistan yazacak gibi bir durum mu söz konusu? Bilemedim. Son mesajlara bakıyorum. Özbekistan ismini çok görmeye başladım. Çok görmeye başladım. Abi selamlar. Seni uzun süredir eski radyondan beri dinliyorum. Bu benim yeni numaram demiş. Tanıyamadım. Vallahi dinleyicimi tanıyamadım. Çok teşekkür ederim. Hatta diğer radyomun da adını yazmış. Peki. Demek ki dinliyormuş. Eskiden beri beni takip eden dostlarımdan biri. Ve şöyle bakayım mesajının devamına. Instagram'da senin profilin neden gizli? Konu dışı olacak belki ama çok merak ediyorum demiş dinleyicimiz. Hayatta merak edebilecek insanın bir şeyi olmayınca... Ya bunun profili neden gizli acaba? Diğer çalışanların hepsi açık. Bak, bu radyoculuğu yapan herkesin hesabı açıkken Görkem'in neden gizli? Dur ben bunu bir sorayım ona. Öyle bir mesaj. Hemen söyleyeyim. Yani aramızda mı var, birkaç kişi mi bilmiyorum, benim çevremden mi gizli biri var. Birden fazla kişi de olabilir. Daha önce söyledim ben bunu. Hesabımı açık bir hale getirdiğimde bot diyoruz ya. Bot takipçi gönderiyor bana. 200-250 tane sabah uyandığımda takipçiler geliyor. Ben de bunları tek tek siliyorum. Bir 30 dakikamı 40 dakikamı alıyor tek tek. Algoritmayı bozuyor ya böyle durumlar. Ben sevmiyorum. Sahte takipçi istemiyorum. Dinleyicilerim en takip etsin. Bir de çevremdeki eşim dostum takip etsin. Onun dışında benim öyle takipçim 5000 olsun, 10.000 olsun, 20.000 olsun. Bak 20.000 takipçim var. Değil mi, öyle havalar da var değil mi? Öyle atılıyordur illaki, vardır. Bak benim 50.000 takipçim var. Hayattaki tek başarının 50 bin takipçi olması mı? 100 bin takipçim var. Herkes bana reklam veriyor. Ben öyle kolay para kazanmak istemiyorum zaten, kusura bakma. 100 bin olup da bana her ay 100 bin lira vermesini bir kişinin istemiyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi. Ben alın terimle biraz uğraşarak para kazanmaktan yanayım. Bir alın terim akacak. Öyle oturduğum yerden hesabımda 50 bin varmış. O zaman dinleyicilerimle ben o parayı paylaşırım. Beni takip edenlerle. Ben bir şey yapmıyorum ki. Sen Ahmet, Mehmet, Yusuf, Mert beni takip ediyorsun. Ben ondan para mı kazanacağım? Yok, ben her şeyin para olmadığına inananlardan biriyim. Yani daha mutlu olabilmek için güzel şeyler var hayatta. Para illaki var. Belki de tuzum kuru, bilmiyorum. Öyle de olabilir yani, şimdi yanlış söylemeyeyim. Tuzum da kuru olabilir. ...2-0 biterse abi... Sana demiş dinleyicim, devamını okumayayım. Sevinç gösterisinde bile böyle bir lafı nasıl kullandınız ya? Peki, teşekkür ederim. Okuyamadım mesajını. İsmini neymiş dinleyicimizin? İsmail Ertürk. İsmail Ertürk. 2-0 biter demiştim ben. Bu sosyal medyadan da bana yazan arkadaşlara 2-0 bekliyorum demiştim. İlk yarı bir, ikinci yarı bir gol gelir diye düşünüyorum demiştim de 2-0 bitsin demiş. Neyse, devamını okumayalım. Yazarsın bana ama. Yazarsın. Instagram'dan DM yoluyla ulaşabilirsin yayından sonra. Şayet mücadele böyle sonuçlanırsa, karşılaşmanın da 71. dakikasına girmek üzereyiz. Meksika'nın 2-0'lık avantajı devam ediyor. Her an 3. gol gelecekmiş gibi hissediyorum ama onu da söyleyeyim. Çok etkili ataklar geliyor Meksika milli takımından. Çok ciddi boşluklar yakalamaya başladı Meksikalı oyuncular. Güney Afrika savunma direncini tamamen kaybetti bu bölümde. Tabii ileriye çıkıyorlar, gol lazım artık, gol atmak durumundalar. Risk alıyorlar ve bir kişi de eksik olunca işler çok ama çok zor bir hal
almış gibi gözüküyor. Artık karşılaşmanın son çeyreğine girmiş bulunuyoruz. 2-0'lık Meksika'nın üstünlüğü devam ediyor diyelim ve şöyle bir diğer skorumuza bakalım. İya 4. golü buldu. İzlanda Kadınlar 1. Ligi'nde goller gelmeye devam ediyor. İya 4, Selfoss 1, 63. dakikası oynanıyor bu mücadelenin. Bir diğer karşılaşmamızda Ymir 0, Asvelil 0, İzlanda 3. Ligi maçı ve Meksika Güney Afrika. Onu zaten dakika ve skor olarak sizlere aktarmaya çalışıyorum. 73. dakikaya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. 72. dakika içerisindeyiz. 2-0 Meksika'nın üstünlüğü devam ediyor. Ve sorumuza gelen cevaplara bakayım. İlginç cevaplar var. 2026 Dünya Kupası'nda sürpriz adayınız. Şu takım sürpriz yapabilir bak. Kimse şans vermiyor dediğiniz o takımı bana yazabilirsiniz sevgili futbol severler. Selamlar, Gültekin ben. Sürpriz takım olarak Japonya diyordum ama hayal kırıklığı olarak da bir takım yazmak isterim müsaadenizle. Ki zaten yazmışsınız. Peki yazabilirsiniz tabii ki. Almanya hayal kırıklığı olacak diyorum ben. Ben de tam tersini düşünüyorum. Almanya kupayı kazanabilir diyorum. Hadi bakalım. Ters bir cevap vereyim dinleyicime. Bir de bahis yapacaklara bir uyarım var. Bolca alt olacağını düşünüyorum grup maçlarının. 3 takımın çıkacak olması az puanla çıkma şansı yaratacak. Bolca 1-0 ve 0-0'lık maçlar görebiliriz. Teşekkürler, iyi geceler demiş dinleyicimizin uyarısı bu şekilde. Yani hava sıcaklığı da etken. Tabii ki hava sıcaklığı da etken faktörlerden biri. Şöyle bakalım, tahminin var mı? Ne acaba? Ne demiş? Evet var. Evet, dinleyicim söylemiş onu. Kaktip Radyo Spor kanalında var mısın demiş. Görkem Tezer benim adım orada. Dinleyicilerimizle bir yarışma halindeyiz. Bir ay boyunca, Dünya Kupası boyunca Kaktip kanalında sizler de seçimlerinizi yapabilirsiniz ve puanlar kazanabilirsiniz. Ben de varım orada. Bu maç 2-0 biter diye işaretlemiştim. Tahminim, skor tahminim 2-0'dı. Doğru tahminlerle sizler de puan kazanabilirsiniz. Ve sonunda ne olacak bilmiyorum. İlerleyen günlerde, haftalarda açıklarlar herhalde diye tahmin ediyorum. Maç böyle biterse büyük bir avantajı elime geçireceğim ama, değil mi? Böyle bitsin. Böyle bitsin. 2-0 bitsin. Bu bahsettiğim uygulamaya nasıl katılım sağlayabilirsiniz? Ben Instagram'dan profili paylaşacağım. Görkem Tezer hesabından sizler de takip edebilirsiniz değerli Radyo Spor dinleyicileri. Birazdan paylaşım yapmış olurum. Şöyle bakayım saatime. Bir 20 dakika sonrasında Instagram'a gelip Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır. Sizler de dediğim gibi Radyo Spor kanalına katılabilirsiniz. Çok kısa 10-15 saniyelik bir üyelik sonrasında katılım gerçekleştirip Dünya Kupası'nda oynanacak olan tüm maçlarla alakalı tahminlerinizde bulunabilirsiniz. Kimlerle yarışıyorsunuz? Hem dinleyicilerimiz, siz kendi aranızda yarışmış oluyorsunuz, hem de tüm Radyo Spor yayıncıları sizleri karşılıyor da. Onlarla da yarışıyorsunuz. Tahmin konusunda zirveye kim çıkacak? Dünya Kupası sonuçlandığında ben de merak ediyorum. Ama 2-0 biterse ben büyük bir avantaj yakalarım. Onu söyleyeyim. Benim girip de kaybettiğim bir şey çok azdır. Ben inat edersem kazanırım onu. Kazanırım. Fil dişinden bir sürpriz bekliyorum abi. İyi yayınlar demiş sevgili Erdal Bey. Teşekkür ederim. Abi soru soracaktın. Son sorunu sorabilir misin? Teşekkür ederim. Aykut ben demiş dinleyicim. Bir 2 dakika sonrasında sorumu ileteceğim. Bir 10 dakikalık zaman dilimi içerisinde sizlerden tabii ki sorunun yanıtlarını almaya çalışacağım. Merhabalar, ben Bayram Denizli'den. Net sürpriz Fas olacaktır ve Türkiye çeyrek final diyorum. İyi çalışmalar demiş dinleyicim. Teşekkür ederim. Şu an dakika ve skoru verebilir misin abi? Maçı takip edemiyorum. İnternetimde bulunmuyor demiş. Nereden yazdınız acaba? Bu mesajı duman yoluyla mı bana gönderdiniz? İnternetim yok diyor. WhatsApp'tan yazıyor dinleyicim. Anlayamadım. Neyse söyleyelim. 76. dakikaya girmek üzereyiz. 75'ten çıkacağız. 2-0'lık Meksika'nın üstünlüğü devam ediyor. Karşılaşmanın artık son bölümüne doğru yavaş yavaş geliyoruz. Ödül formaymış diyen dinleyicimiz. O zaman o forma benim olacak. Yani o konuda iddialıyım.
Girdiğim bir yarışmayı henüz kaybetmişliğim yok. Girdiğimi kazanırım ben. Tüm yarışmalarda mutlaka kazanırım. Yok, ben sabaha kadar maçları takip ediyorum. O yüzden çok güveniyorum kendime bu konuda. Kimsenin kaçarı yok derler ya, öyle bir durum. Ben alırım o forma hediyesini o zaman. Ben de sizlere mi hediye ederim bilmiyorum. Ben kazanırsam şayet. Ne demiş bir başka dinleyicim? Umarım yanılırım demiş. Ben Mehmet, Fransa şampiyon olur, Türkiye'de hayal kırıklığı yaşatacak bize demiş. Hiç katılmıyorum ve dinleyicim zaten inşallah yanılırım diye de eklemiş mesajının sonuna. Büyük oranda yanılacaksınız. Türkiye milli takımımız bir çeyrek final yapacaktır bu turnuvada. Grup aşamasındaki takımlara baktığımızda dengimiz değil. Avustralya. Şimdi pazar günü, pazar sabahı bizi zorlayabilir mi Avustralya? Çok zor bir ihtimal. Çok çok çok büyük hatalar yapmamız gerekiyor maçı kaybetmek için. Avustralya zaten kazanmak için çıkmayacaktır sahaya. Öyle tahmin ediyorum. Beraberlik 0-0 onlar için çok iyi bir sonuç. Ve öyle bir formasyonda ben milli takımımızın 2 gol atıp da kazanabileceğini, 3 gol atıp kazanabileceğini düşünüyorum. Rahat bir 90 dakikayı izleriz. Şayet uykumuzdan kalkabilirsek. O da tabii bir gönderme olsun FIFA'ya. UEFA da jest yaptı zaten Somalili hakeme bildiğiniz gibi. Diyelim ve şöyle bir skorlarımı tekrardan döneyim. Sonrasında sorumu ileteceğim. Jimmer 1-0 öne geçmiş Asvelir karşısında. İzlanda 3. ligi mücadelesi ve ev sahibi Asvelir önünde 1-0'lık avantajı yakalamış durumda. Kadınlar 3. liginde de yine bir karşılaşma, düzelteyim. Kadınlar 1. ligi, İzlanda ligi. İya 4, Selfoss 1, 70. dakikadan da çıkmak üzereyiz.

Dünya Kupası ile alakalı bir soru soracağım. Madem konumuz Dünya Kupası, ki az bir sürem kaldı. Bir 8-9 dakika içerisinde tüm dinleyicilerim ve şu an bana kulak veren tüm dinleyicilerim bunu yanıtlarlarsa memnun olurum. Tahmin göndermeniz yeterli. Araştırma yapıp da gönderebilirsiniz. Hiç sorun değil. Ben sadece arka arkaya doğru cevapların gelmesini seviyorum. En çok hoşuma giden durumlardan biri. Dünya Kupası'nda şu ana kadar forma giyen, bu turnuvadan bahsetmiyorum, daha önceki yıllar da buna dahil, Dünya Kupası tarihinde forma giymiş en yaşlı futbolcu kimdir? Bunun cevabını bekliyorum dinleyicilerimden. Peki bir diğer dinleyicimize bakalım. İngiltere bence bu sene kupayı alabilir. Son zamanlarda iyi oynadıklarını düşünüyorum. Futbolun beşiği olduklarına inanıyorum. Milli takımdaki şanssızlığı bir şekilde kırabilecekleri bir turnuva olacaktır diye düşünüyorum. İyi yayınlar demiş Erkan Bey. İzmir'den mesajı gönderen bir diğer dinleyicimiz. Kendisine teşekkürlerimi iletmiş olayım. İzmir'e de selamlarımızı gönderelim. Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcuyu soruyorum. Bakalım doğru cevap gelecek mi dinleyicilerimizden? Sizler yazdıkça ben mesajlara tabii ki yöneleceğim. Ne demiş dinleyicim, şöyle bakalım. Edin Dzeko olabilir demiş. İlk cevap verenlerden biri İlyas Bey. Edin Dzeko cevabını vermiş. Peki bunun dışında en sevdiğin ne demiş dinleyicimiz? En sevdiğin futbolcuyu merak ediyorum abi, Instagram'da yaptığın paylaşımlarda. Bir de kedileri çok seviyorsun herhalde demiş. Anladım şimdi ne demek istediğini. Zaman zaman kedilere bir şeyler alıp veriyorum. Yani bununla alakalı tabii dinleyicim de soru sormuş. Yok, ben sokaktaki tüm canlılara önem veren biriyim. Yani öyle söyleyeyim. Kendimi bu konuda ön plana çıkarmak istemiyorum. Herkese değer vermeye çalışan, yani sıradan bir insanım canım. Yapılması gereken zaten bu. Yapılması gereken bu. Onun dışında sadece kedileri değil. Mesela anka kuşunu da çok seviyorum. Anka kuşu. Tabii canım. Çok efendi bir kuş. Baksanıza görüntüye. Anka kuşu yazın bir internete. Muhteşem bir canlı. Şekil anlamında da muhteşem bir canlı. Zaten neyi temsil ettiğini biliyorsunuz. Dirilişi, zorluklar karşısında pes etmemeyi, içsel gücü temsil eden bir kuştan bahsediyoruz. Peki, yani kediler değil sadece. Ben tüm canlıları seviyorum. Onu da söyleyeyim dinleyicime. Bakalım cevaplara. Ronaldo bence en yaşlı futbolcu olmuştur Dünya Kupası'nda forma giyen. Tarihten bahsediyorum ama sadece şu andan değil. Dünya Kupası tarihinde forma giymiş en yaşlı futbolcuyu soruyorum. 2'de 2 yapabilecek dinleyicilerimi de

0: XG'si de 0.90 üzerindeymiş galiba. O pozisyon onu atamadı Madueke. Ama Declan Rice'la Gordon'ın penaltısıyla ve sonda Watkins'in golleriyle İngiltere 3-0 kazanıyor. Benim ilk 11 açıklandığında gördüğüm savunmada Stones'la birlikte Gehi vardı. Fakat şu an kaynakta önümde Consa Stones ikilisi görüyorum. Maç ertelenince 11'de bir oyuncu mu değişti acaba? Gehi sonradan girmiş. Ya da en başta yanlış yazdı benim takip ettiğim kaynak. Ama dün çıkan kadro büyük oranda ya bir de şey değişmiş. Saka Madueke değişmiş. Enteresan benim şu an baktım. Dün çünkü 11'lere baktım ben. Farklı bir 11 gördüm. Şu an önümdeki kaynakta başka bir 11 gözüküyor.
1: Belki zemin ağırlaşınca acaba değişiklik mi yaptı diye düşünüyorum. Ben de çünkü maç anlattığım için o sırada tam hakim değilim. Hı-hı. Ben ama bizim İbrahim Yıldız anlatacaktı maçı. Biz doğru. İşte bahçede birlikteydik. Aramızda normalde 15 dakika vardı. İbrahim dedi ki eyvah yandık. Ne oldu dedim. Abi de sağa göl. Bir saat ertelendi. Allah Allah dedim. Hemen açtık bakıyoruz tabii sahaya. Ya sağ bildiğin orta bölümü bayağı göl. Ya bazı yerleri dedim ki burada top mop sekmez. Ama dedim bu Amerikalılar tuhaf drenaj falan yapmışlardır. Belki de başlar dedim. Başladı. Hı-hı. Hakikaten de. Sonrasını bilmiyorum ama ben de bakayım şu anda. Buna en iyi İbrahim yanıt verir. Ya da izleyenler. Şey olmuş olabilir ama ya çok ağırlaştıysa zemin ya biz hiç riske girmeyelim.
0: Daha i̇kinci yarı almış çünkü.
1: İkinci yarı alalım demiş olabilir.
0: Çünkü ben baktığımda kadroya dedim bu İngiltere'nin belli ki Dünya Kupası'nda ilk 11 çıkaracağı kadro kağıt üzerinde. Kalede Pickford vardı ben baktığımda. Sol bekte O'Reilly, sağ bekte Reece James, stoperde de Gehi Stones vardı. Gehi yerine Consa oynamış gözüküyor şu an.
1: Evet evet 63'te girmiş Gehi. Evet. Saka da 63'te girmiş. Yani ilk hamlelerini 63'te yapmış zaten. Orada bayağı bir oyuncu değiştirmiş. Devamında 71'de bayağı oyuncu değiştirmiş. Ama şöyle bir kadroya bakınca Pickford, James, Consa, Stones, O'Reilly, Anderson, Declan Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Harry Kane.
0: Zaten yani merkez üstü böyle olacak herhalde.
1: İskelet fena değil. Anderson herhalde 11'e geçti artık.
0: Tabii. Declan Rice, Bellingham bence
1: Rice
0: değişmez.
1: Rice da Bellingham da oynar. Sağ beki işte O'Reilly bu sezonki performansıyla bence o da oynar. Harry Kane zaten oynayacak. Pickford kalede. Bir iskelet gene kurmuş ama yani. Hı
0: hı. İşte sağda Saka oynar diye düşünüyorum.
1: Sağda Saka oynar.
0: Solda da Gordon iyi bir sezon geçirdi ya da Rashford oranın diğer bir adayı olur.
1: Valla eğer adil bir forma rekabeti varsa burada mesela forvet arkası bence Rodgers oynamalı. Hı hı. Aston Villa'da muazzam bir performans sergiledi. Ama Bellingham'ın da İngiltere'nin o çok şaşalı kadrolarında herkesten bir şey beklediğinde kimse bir şey yapamazken verdiği ve kazandırdığı da çok maç var. Onu da inkar edemem. Sadece bu sezon çok kendinde değil diye Bellingham'ı da silemeyiz tabii.
0: Eğer Montella gibi bakarsan Bellingham oynar ama başka bir teknik direktör performansa bakarsa Rodgers orada.
1: Bence Morgan Rodgers. Ben de bir tık daha önde. Hı hı.
0: Ama bu tamamen performans odaklı.
1: Performans odaklı tabii ki.
0: İşte milli takım bazında o dengeler farklı olabiliyor. Şimdilik Bellingham 10 numarayı da giydi milli takımda. 9 numara Kane ikisi ön tarafta en büyük hücum silahları olacak. Gordon bu arada penaltıyı atan isim. Tabii neden Gordon atıyor? Çünkü
2: Newcastle'da da atıyor.
0: Hayır.
2: Barcelona'ya transfer oldu.
0: Kane sahada yok.
2: Şaka yapıyorum.
0: Kane sahada yok. O yüzden hani baktım Kane varken atması mümkün mü diye. Değil tabii. Kane 63'te çıkmış. 68'de penaltı atıyor ve gerçekten çok da güzel bir penaltı atmış. Kalecinin sağına doğru, yukarı doğru pek kurtaramayacak bir noktaya atmış.
1: Çok da iyi oyuncu zaten ya. Ben Barcelona'yı tebrik ediyorum. Yani uzun zaman sonra kendi tarzının dışında bir oyuncu aldılar. Hep böyle daha sakin, daha cılız ama çok teknik oyuncu alırlar ya. Hı hı. Bu kez hakikaten böyle korakor, modamod, basıp giden, vuran öyle bir oyuncu aldılar. Ve disiplin, ya oyun disiplini çok yüksek bir isim Gordon. Ben heyecanla bekliyorum. Zaten oranın o bahsettiğim tarz oyuncusu var ellerinde. En iyilerinden biri. Brezilya milli takımının da işte sol açığı. Rafinha zaten.

0: Oraya farklı bir profil aldılar. Bence bayağı tuhaf bir transfer oldu o. İşte Alvarez'i alamadılar. Hala oralarda bir şeyler oluyor ama bir tane daha ön tarafa bir şey eklediklerinde bilmiyorum, Real Madrid'in Perez'in başkan seçildi ama işi yine çok kolay olmaz.
1: Ön tarafa kimi eklerler bilmiyorum ama Rashford'la hala ilgileniyorlarmış. Bir yıl daha kiralamak için. Hani Gordon'u aldılar, bir de Rashford'u takımda da tutmak istiyorlarmış
2: Mesela
1: haberlere göre.
2: Rashford'un opsiyonu 30 milyon euroymuş. Onu
1: Evet.
2: kullanmadılar. 30 milyon euro Rashford için verilemeyecek bir rakam mı? Geçen sezonki performansına baktım. Gol ve asist katkısı olarak bayağı iyi Rashford'un
0: İyi iyi ama işte
2: Barcelona'ya katkısı.
0: aynı bölge adamı çok olacak diye düşünüyor herhalde Ali.
2: Yok, katılıyorum ona. Zaten hani dün dediler ya kullanmayacağız opsiyonunu. Satın alma opsiyonunu kullanmıyor. Şimdi Mert'in dediğine göre bir sene daha kiralamak istiyor. Ama oraya da bir bonservisli oyuncu alıyor kadroya.
0: Şey mi düşünüyor acaba?
2: Mesela
0: Torres'le birlikte önde kullanırım diye mi düşünüyor
2: bilmiyorum ama
0: acaba?
2: Rashford için pek hoş bir durum değil. Yani tekrar kiralamak istese de biraz garip bir durum ortaya çıktı. İyi de bir sezon geçirmişti. İlginç yani, Barcelona orada neyi planlıyor? Ben tam emin değilim, tekrar istiyorlar mı istemiyorlar mı diye.
1: Tabii ben de haberlerin yalancısıyım, bilmiyorum. Ama arada da 4 yaşlık fark var Gordon'la.
2: Tabii.
1: 97'li Rashford, 2001'li Gordon.
2: Benim
1: Daha genç, daha
2: aklıma şu geldi.
1: potansiyelli belki.
2: Hani Rashford'la ilgili yapılan en önemli, daha doğrusu Rashford'a dair en sıkıntılı noktalardan bir tanesi Manchester United'daki yüksek maaşıydı. Acaba maaşı mı etkili oldu bu
0: Olabilir.
2: tercihte? Çok yüksek, 250 bin poundluk gibi bir haftalık maaşı var United'dan. Acaba o mu etkili oldu diye düşündüm.
0: Bir de Barcelona'nın
2: Barcelona
0: şey,
2: seçiminde.
0: finansal fair play muhabbetleri var ya, bonserviste belki çok karışmıyor olabilirler bu sene için ama dediğin gibi maaş bütçesine karışıyor olabilirler.
2: Aynı şekilde dün yine bir haber çıktı. Onu da aradan çıkartalım. Jadon Sancho da artık serbest oyuncu statüsüne geldi. Onun da hikayesi çok enteresan. Yani 100 milyon euro verdi United'ın ama kullanamadığı bir oyuncu. O da büyük ihtimalle Türk takımları için zaten arada gündeme geliyordu. Rashford da arada gündeme geliyordu. Herhalde Jadon Sancho'yu bir hafta 10 gün kadar Mert bir duyarız gibime geliyor.
1: Bugün vardır bence
2: Transfer
1: manşetlerde.
2: haberlerinde değil mi?
1: Bugün vardır,
0: Belki vardır.
1: Beşiktaş sayfasında
0: Kime
1: vardır.
0: benziyor peki kariyeri sizce?
1: Dembele diyeceğim ben.
0: Hayır, İngilizlerden.
1: Ha, ben Dembele direkt çağrıştırma.
0: Bonservisi bir ara 100 milyonlara da
2: Jack
0: çıkıp,
2: Grealish.
0: yok,
2: Kim?
0: Jack Grealish hala bence bir şeyi var.
1: Güzel bir
0: Dele Alli'ye benziyor bence.
1: Ha.
2: Dele Alli kadar. Gerçi
0: Ya bonservisi oralara çıktığı için diyorum onu. O kadar düşmedi daha da.
1: daha düşmedi ya, daha hala
0: Ama bence
1: yükselebilir.
0: çok da çıkmadı Aston Villa'da yani.
2: Bir de zannedersem Jadon Sancho 2000 doğumlu.
1: Evet.
2: 2000 doğumlu ya. Daha 25 yaşında oyuncu
0: Ama
2: aslında
0: şimdi
2: da.
0: bir şeyi hatırlasanız ya, Dele Alli'nin İngiltere milli takımında oynadığı zaman birinci yazılan adamdı ya. Ya Bellingham'ın en iyi halinden daha iyiydi, öyle söyleyeyim. Ve bu adam yolu Türkiye'den geçti. Bir iki tane böyle acaba döner mi maçı oynadı geçmişine. Ama ya kafa gitti mi demek ki bu iş bitiyor abi.
1: Ben de neden Dembele dedim? Dembele de 100 küsür milyon euro para verildi. Olmadı. Sonra doğru takım, doğru hoca ile
0: Ama
1: birlikte
0: sonra
1: tekrar
0: toparladı
1: parladı.
0: canım
1: İşte
0: Dembele.
1: Sancho da acaba olur mu şu an?
0: Dembele'nin ne zamanki hamburgeri bıraktı, oyun konsolunu bıraktı, Dembele tekrar topa döndü.
1: İşte belki öyle bir şey olabilir mi acaba dedim de.
0: Bırakılabilecek kötü alışkanlıkları vardı
2: Olabilir
0: diye.
2: ama acaba kim Jadon Sancho'ya yatırım yapacak? Tekrar.
0: O para, ya o paralarla yapmaz zaten ama
2: Zaten
0: işte bir
2: artık
0: yerde
2: bonservisi
0: kendine
2: elinde.
0: gelebilir.
2: Serbest kaldı. Hani bir şey olarak şu an iyi bir kontrat alabilir bonservis elinde olduğu için. Ama o aldığı iyi kontrat hani Suudi Arabistan'dan olur mesela, Türkiye'den olur. Jadon Sancho'nun aldığı o iyi kontrat. Ama onun dışında mesela bir Dortmund'a geri dönme hikayesi Jadon Sancho için güzel olmaz mı?
0: Royce gibi.
2: Yani kendini bulduğu yerde tekrar bir yükselişe
0: Olabilir.
2: geçme
0: Almanya
2: hikayesi
0: onun ilacı olabilir bu
2: olabilir.
0: arada. Şimdi
2: O olağanüstü sezonu sonuçta Dortmund'da yaşadı adam.
0: benzer sıkıntıları mesela Florian Wirtz de yaşıyor. Ya da ilk sezonunda yaşadı diyelim.
1: Alt gazete manşet.
0: Ne diyor?
1: Sabah, Kartal'ın gözü aydın. Beşiktaş'a geçen sezon alamadığı Jadon Sancho'dan güzel haber. Bu gelişmenin ardından siyah beyazlar yıldız futbolcu listesine dahil etti.
3: Senin dedim. Dediğin gibi çok yani, beklenmemiş.
1: Yani, beklenmez bu direkt yani.
0: Ali demek ki bunu yakıştırmış. Beşiktaş'a da zaten kanat arayışı var ya, ilk yazılacak takım Beşiktaş.
1: Çok mantıklı bence, net Beşiktaş zaten.
3: Ama Beşiktaş'ta da bugün haber vardı Trossard diye.
1: Olur, Trossard olur, Sancho olur.
0: Trossard gelirse kusura bakma sevgili Jadon Sancho kardeşim dersin. Trossard her yönüyle futbolcu. Bir kere disiplinli, karakterli.
3: Bir de ciddi sorumluluk alan
0: profesyonel abi. Başta. Net profesyonel.
3: Evet, yani, ben de Trossard'ı tercih ederim. Yetenek olarak değil belki ama.
0: Yaşı da daha fazla ama.
3: Oyuna ağırlığı koyma
0: aslında. Trossard oyun değiştirir mi? Maç değiştirir mi? Mesela bir Mertens etkisi yapar mı? Net yapar.
1: Peki sağ tarafın Çerni, sol tarafın Trossard biraz yavaş olmuyor mu kanatların? Oraya bir atletizm.
0: Ben sağa da yani Çerni birinci tercih olmaz diyorum. Çerni takımda kalır. Ben iki kanada da birer oyuncu alınmalı diye düşünüyorum.
1: Peki uzun konu ama bir reklama gidelim. 8-19 aradan sonra devam edelim.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.23 saatlerimiz, Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Bugün Dünya Kupası başlıyor akşam saat 22'de. Meksika'da, Mexico City stadında Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla turnuva başlayacak. 6 hafta kadar heyecan sürecek ve 19 Temmuz Pazar günü de New York'taki final maçıyla turnuva sona erecek. Bugün açılıştan önce çeşitli etkinlikler yapılacak stadyumda. Okuduğum kadarıyla 20.30'da Türkiye saatiyle başlayacak ve maça kadar da devam edecek. Birçok ünlü isim açılışta hazır bulunacak. O yüzden keyifli de olabilir. Bir takip etmekte fayda var açılışı bende.
1: 3 ayrı açılış olacak aslında. Hani bugün Meksika'da Dünya Kupası start alıyor. Amerika'daki ilk maçta da, Kanada'daki ilk maçta da yine bu tarz gösteriler olacak.
0: Evet, Meksika'da, Mexico City stadındaki üçüncü kez bir turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe de geçecekmiş. Onlar daha önce Meksika iki kez kupaya ev sahipliği yaptı, 70 ve 86'da. Orada da açılış maçları turnuvanın bu statta yapılmış. Burada üçüncü olacak ve bu da Dünya Kupası tarihine geçecek bir istatistikmiş.
1: 2010 Dünya Kupası'nın açılış maçının da tekrarıymış.
0: Evet, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde orada da Meksika maçı vardı. Aynı maçta başlayacak. A grubunda bu iki takım yer alıyor. A grubundaki diğer iki takım Güney Kore ve Çekya. Onlar da sabaha karşı 5'te mücadele edecekler. Ve ilk maçlar A grubunda yarın sabah itibariyle sona ermiş olacak. Bizim programda 7'de tam maçın bittiği saat gireceğiz büyük ihtimalle. İki maçın heyecanını burada yaşayacağız.
1: Edson Alvarez'in bugün ilk 11 başlaması bekleniyor. Hı hı. Meksika takımında. O da Fenerbahçe macerası boyunca aslında hani tabii beklenen katkıyı veremedi. Ama Dünya Kupası'nı kaçırmamak için hani ameliyat olmayı, operasyon olmayı tercih etmesiyle beraber aslında bayağı bir tepki de çekmişti. İyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Ama tabii Meksika takımının kaptanı aynı zamanda. O da öyle bir tercih yaptı. Bugün sahada olacak. Onun bekleniyor. Raul Jimenez yine Fulham'dan ayrıldı. Onun da santrofor bölgesinde olması bekleniyor. Onun da eski takımı Wolverhampton'a dönmesi bekleniyor. Mesela Raul Jimenez Fulham'dan ayrılırken ben Türk takımlarının yine gündemine gelebilir diye düşündüm bir ara. Ama kısa sürede hemen şey haberi çıktı. Wolverhampton haberi çıktı. Onlarla alakalı olarak, onunla alakalı olarak. Onun da Meksika'da ileri uçta başlaması bekleniyor. Meksika ile alakalı olarak tabii bugün kendi statlarında çok coşkulu bir taraftar önünde Dünya Kupası'nın açılış maçında bence çok net favoriler Güney Afrika karşısında. Ben Meksika'nın açıkçası kazanmasını hatta rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Böyle 2-3 gollü bir galibiyet alabilir diye düşünüyorum. Ama açılış maçları bir taraftan da her zaman için zordur. Genelde Dünya Kupası açılış karşılaşmalarında zaman zaman sürprizler olmuştur. Futbol çok üst seviyeye çıkmamıştır. Fakat bugün iki takım arasında bir güç farkı olduğu için hani belki çok çok iyi bir oyun oynamaz ama ben Meksika kazanır diye düşünüyorum.
0: Birçok kaynakta Gilberto Mora turnuvanın işte zaten en genç oyuncusu ve en potansiyelli isimlerinden biri olarak da söyleniyor. O da bugün bakalım süre alacak mı?
1: İlk bugün benim gördüğüm muhtemel 11'de yok. Bunu söyleyeyim. Hı hı.
0: Dün FIFA'nın sitesine girdim. Bir bakayım haberlere neler var Dünya Kupası ile ilgili diye. Orada da bir hani Wonderkid listesi altında 8 oyuncu yazmışlar Dünya Kupası'nda. Bu 8 oyuncunun ikisi bizim milli takımdan. Bu da çok hoşuma gitti. Tabii ki Arda Güler ve Kenan Yıldız burada öne çıkan genç yıldız adayları bizden. Nico Paz Arjantin'den yazılmış. İngiltere'den Nico O'Reilly. Fransa'dan Desire Doué, İspanya'dan Kubarsi, Fil Dişi'nden Diomande, Fransa'dan yine Zaire Emery diğer isim. Artık Yamal bu listede Wonderkid değil, o bayağı Wonder olduğu için.
2: Yaş olarak Wonderkid ama görüntü olarak değil.
0: Aynen, görüntü olarak değil, onu zaten listeye almamışlar bile. Ama bizden iki oyuncunun olması bu listede hoşuma gitti. 26 süperstar yazmışlar. Ama orada da bizden hiçbir oyuncu yok. Süperstar listesinden bizim takımdan bir kimse alınmamış.
2: Biz takım oyunu oynuyoruz.
0: Yani Hakan olabilirdi.
2: Süperstarımız yok.
0: Orada sonuçta düşününce takımda hani Kenan, Arda tabii ki yıldızlar ama onu Wanderkid düşünmüşler. Hakan bizim şu anda yıldızımız, kaptanımız ama onu mesela listeye almamışlar olabilir. Bunlar tabii ki sübjektif şeyler. Onu da dipnot olarak paylaşayım. Evet, Aykut abi heyecanlı mısın bugün maç için?
2: Yani şöyle, çok yanıp tutuşuyor muyum diye sorarsan değil ama Dünya Kupası başladığı için heyecanlıyım.
0: Ha, maç çok cezbetmiyor ama Dünya Kupası.
2: Evet, yani işte yıllar önce de değil mi? Yine benzer bir maçla başlamıştı. Bu vuvuzelalar öyle böyle derken tuhaf da bir gol olmuştu. Sonra ülkemize de yolu düştü. Neydi golü atan arkadaşımızın adı?
0: Şabalala.
2: Şabalala mıydı? Rize'de oynadı değil mi sonra? Sanki öyle hatırlıyorum. Şabalala. Geldi oynadı. Çok bir şey yapamadı burada ama mesela ikonik gollerden biridir o Dünya Kupası tarihinde. Yine onun tesadüf denk gelmesi enteresan. 2010 işte Güney Afrika'ya giden arkadaşlarımız sandıklardan o tişörtlerini çıkarmışlar. İşte biz atamayız biliyorsun Eskişehir'de.
0: Çetin Cem Yılmaz.
2: Çetin'i gördüm ben de.
0: Evet, ben de onu gördüm.
2: Var birkaç arkadaşım daha var.
0: Öyle mi?
2: Tabii tabii.
0: Gördüm sadece.
2: Şimdi Dünya Kupası'na o dönem Güney Afrika'ya gidenler o ilk maçın tişörtlerini çıkarıp forma gibi olanları giymişler. Fotoğraflarını gördüm. İşte Dünya Kupası'nın hikayesi bu zaten aslında. Yani biz şimdi saha dışında daha Dünya Kupası başlamadan Amerika'da insanların başına gelen tuhaf hareketleri konuşurken biz işin bu tarafından keyif alıyoruz. Yani şu anda artık bahis çok bu işin içine girdi. Ne bileyim, belki futbol maçlarını seyrederken, izlerken hep o gözle, hep bir beklentiyle bir şeyler yapıyoruz. Biraz biz de kendimize böyle öz eleştiri yapalım. Mesela futbol artık ne kadar gerçekten saf futbol ve temiz futbol, aa ne güzel maç diye seyredebiliyoruz. Mesela benim oğlum seyrediyor şu anda 13 yaşında çünkü diğer işler çok umurunda değil. Keyif alıyor adam. Ve futbolda çok şey olması, işte Katar'daki o kışın olan Dünya Kupası'nda orada Mbappe gibi bir kahraman figürünün ortaya çıkmasıyla oldu. Onun öncesi futbola böyle çok da şey değildi adam. Her spor bir kahramana ihtiyaç duyar. Ne yazık ki ama bu Dünya Kupası'nın kahramanı kim dersen, biri Trump, biri Infantino. E kardeşim, siz oyunun içinde değilsiniz ki. O yüzden hep böyle, yani siyasetten ne yazık ki kaçamıyoruz.
1: Şöyle bir şey gördünüz mü? Özbekistan teknik direktörü Kannavaro'nun açıklamalarını.
2: Gördüm. Mesela ona da şaşırdım mesela.
1: Okudun mu?
0: Okudum hepsini.
2: Ben de okudum. Rutin uygulamaydı diyor. Aslında
0: canlı yayında okumadı.
2: Canlı yayında okumadı.
1: Yani şimdi yok, daha da Kannavaro diyor ki gazetelerin ön sayfalarında Özbekistan milli takımının havaalanında maruz kaldığı aramaları gösteren fotoğrafları gördüm. Ayrıca yanıltıcı başlıklar da okudum. Bu yüzden gerçekleri açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bunlar rutin standart kontrollerdi. İnsanlar bir şeyin farkında değil. Dünya Kupası'na katılan milli takımlar seyahat ederken sıradan yolcular gibi havaalanı terminallerinden geçmezler. Takımlara ayrılan otobüslerle doğrudan aprona götürülürler. Sıradan yolcuların terminalde tabi tutulduğu kontrollerden biz doğrudan apronda geçiyoruz. Tamamen aynı kontroller. Bu standart bir prosedürdür. Dolayısıyla ortada bir skandal yok. Küçük düşürücü ya da saygısızca bir muamele söz konusu değil. Aynı durum maçlar için de geçerli. Hollanda ile oynadığımız hazırlık maçından önce stadyumda kontrolden geçtik. Bu da beklenen bir durumdu. Her maçtan önce takımlar ya yola çıkmadan hemen önce otelde ya da bizim başımıza geldiği gibi doğrudan stadyumda kontrolden geçirilir. Gerçek şu ki organizasyonu kusursuz bulduk.
2: Peki sence gerçekten böyle düşündüğü için mi yaptığı bir açıklama bu? Yoksa ya böyle bir açıklama yap sevgili Cannavaro dedikleri için yaptığı bir açıklama mı?
0: Niye Cannavaro'yu seçtiler burada peki yani?
2: Ya Özbekistan'a yapılan muamelede Özbekistan milli takımının teknik direktörü Cannavaro olduğu için ona da bu muamele yapıldı. Cannavaro kim? Ballon d'Or'u başka kazanan bir defans oyuncusu hatırlıyor musunuz? Ballon d'Or kazanan tek defans oyuncusu ya. Ballon d'Or kimin şeyi?
1: Yani niye böyle bir şey yapsın ki Cannavaro? Yani Ortada
2: ama şimdi
1: küçük FIFA düşünceli, yani diyor ki standart bir uygulama yapılıyor.
2: Ya köpeklerle bir takım gelip aranır mı? Nasıl bir standart uygulama bu? Biz burada Kıbrıs Rum kesimine giderken o uygulamaya tabi tutulduk yıllarca ve bunu konuşmadık mı? Mesela Beşiktaş oradan bir takımla eşleştiğinde buradan direkt uçamıyorsun zaten. Önce Yunanistan'a gidiyorsun. Atina'dan Kıbrıs Rum kesimine gidiyorsun. Ve giderken de neler yaşadığını arkadaşlarımızın ben biliyorum. Üstün başın didik didik aranıyor. Arandıktan sonra köpek geliyor seni kokluyor. Şimdi herkes, ben hayvan severim ama bazıları köpekten korkabilir değil mi? Çekinebilir. Köpeğin gelip yanında durması bile seni irite edebilir.
0: Zaten ki rutin normal, bir uygulama değil köpekler.
2: Rutin bir uygulama değil bu. Özbek takımının hepsi köpeklerle aranıyor. Ne, bomba mı getirdi Özbekler oraya? Bomba mı arıyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Lan senin ülkene gelmiş zaten. Geçmişler zaten her yerde. Maça gelmişler. Maçta adamları arıyorsun. Ya yani bunun bazı şeylerin hakikaten şeyi yok. Şimdi bunu da söyledim. Yani siyaset ne yazık ki çok girmiş durumda. Dünya Kupası'nda ilk kez siyaset bu kadar bir oyunun önüne geçmiş durumda. Daha önce genelde bu olimpiyatlarda olurdu. Mesela 1936 Berlin Olimpiyatları'nda, o zaman İkinci Dünya Savaşı öncesi Nazi propagandası vardı ve birçok ülke boykot ederek gitmedi zaten olimpiyatlara. Amerika başında.
1: Bizim Amerika de... gitti oraya. Amerika katıldı. Amerikalı zaten siyah atlet.
2: Pardon. Jesse Owens. Aynen. Özür diliyorum. Amerika diyorum. O Nazi propagandasıyla geçen olimpiyatlarda, hatta
0: 80 de, olimpiyatına galiba
2: 80-84'te karşılıklı yani. Sonra gitmediler. Orayı karıştırdım. Mesela 36 olimpiyat, bizim de ilk altın madalya kazandığımız olimpiyatlar güreşte. O olimpiyatlar tamamen siyasetin gölgesinde, işte Nazi Almanya'sına karşı protesto amaçlı geçmiş bir olimpiyat. Sonra 80-84 Moskova ve Los Angeles. Oralarda karşılıklı gidilip gelinmedi. Hatta birine biz de gitmedik. Moskova'ya mı gitmedik?
0: 80'e gitmedik galiba.
2: Moskova'ya gitmedik. 80 Moskova'ya. Sonrasında 80 oraya gitmedik. 84'te de madalya alamadığımız tek olimpiyat galiba diğeri de.
0: Onu bilmiyorum. Aklımda kalmamış.
2: Bakarız onlara ama aklımda öyle kalmış. Bunlar ya olimpiyatlar hakikaten daha çok siyaset tarafının sportif anlamda işin içine girdiği şeylerdi. Ama Dünya Kupası'nda bu olmuyordu. Dünya Kupası'nda daha çok böyle oyuna, futbola sahip çıkıyorduk. Ama sanki bu sefer ben biraz bunu da kaçırdık gibi düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz?
0: Dünya Kupası'yla ilgili mesela 78 için de Arjantin'in düzenlediği için de çok iyi şeyler söylenmiyor.
2: Söylenmiyor ama bu kadar değildi ya şey Mert. Şimdi Amerika'nın düşman olduğu herkese karşı tuhaf bir tutumu var. Yani mesela İran'ı ikna eden Infantino ve ikna ettiği yer Antalya. Bunu o zaman da söylemiştim. İran katılmayacağız dedi. Geldi orada bir şekilde ikna etti iki tarafı ve İran katıldı. Katıldıktan sonra Amerika'da maçlarını oynayacaksa bu takım, Meksika'da durdurmanın ya da İran milli takımını, ya sportif faaliyetler nedeniyle oraya gelen bir takımı ülkeye almamanın ne anlamı var ya?
1: Bence burada hani senin verdiğin örnek, işte 36 olimpiyatlarıyla burayı karşılaştırmak bence çok hani biraz haksızlık oluyor diye düşünüyorum. Ama Amerika'nın problem yaşadığı ya da problemli gördüğü ülkelere karşı davranışını onaylamak da mümkün değil. Burada rahatsız edici konulardan bir tanesi mesela diğer ülkelerin pek sesini çıkarmaması Dünya Kupası'na katılan. Dün bir arkadaşımla konuşuyorduk. O mesela bu ülkelerin ikiyüzlülüğünden bahsetti. Onu rahatsız ettiğinden söyledi. Çünkü hatırlayın 2022 Katar Dünya Kupası öncesinde Katar'daki stadyumların yapımında ciddi sayıda insan hayatını kaybetmiş çalışan işçiler. Dolayısıyla Norveç milli takımı, hatırlayın değil mi?
2: Evet.
1: Protestolar yapmışlardı. Katar Dünya Kupası ile alakalı olarak Alman milli takımı protesto yapmıştı. Mesela orada insan haklarını ön plana çıkaran, insan haklarından dem vuran bazı Batı Avrupa ülkelerinin konu Amerika olunca yapılan bu uygulamalara karşı hiç sesinin çıkmaması, hiç sesini yükseltmemesi mesela daha rahatsız edici bir durum olarak ortaya çıkıyor. Çünkü Amerika ile alakalı olarak ben şunu düşünüyorum. Tabii süper güç olduğu için işte problemli olan ülkelere karşı sorun çıkartıyorlar. Yani bu onlar açısından bence garip ya da çok sürpriz bir durum değil. Hani yapmasalar zaten onların şu anki yönetimiyle biz şaşırırdık. Ama diğer ülkelerin bu konuya sesinin çıkmaması, işte FIFA'nın, Infantino'nun direkt olarak zaten biz karışamıyoruz, bizim yapabileceğimiz bir şey yok, bu yerel otoritelerin
2: Alır
1: kararı
2: alır almaz
1: diyerek
2: almaz
1: aynen hani
2: kardeşim.
1: ortadan böyle bir anda sıvışması, o biraz daha Batı'nın bu tarz durumlarda ikiyüzlülüğünü gösteren, ortaya çıkaran bir örnek gibi gözüküyor. Yani o Dünya Kupası'nda insan hakları ihlalleri olmuş olabilir mi? Tabii ki olmuş olabilir. Onu protesto etmek güzel. Buna da bir itirazım yok. Ama onu protesto ederken mesela burada yaşananlara hiç ses çıkarmamak, o işte bir orada bir soru işareti yaratıyor
2: Ya
1: ciddi anlamda.
2: çünkü yani geçmişe bakınca ya da şeye bakınca hepsi aynı. Neyse reklam var değil mi? Reklamdan
1: Biraz
2: sonra
1: geciktik.
2: dönelim. Bak şeyden çıktık ama bir Dünya Kupası'nın hikayesi de biraz böyle oluyor aslında.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.45 saatlerimiz. Aykut abi, bir yerden devam edecektin. Sen, sözün yarıda kaldı.
1: Ya ben şu Ali'nin bıraktığı yerden biraz gideyim diyorum. Yani diğer hani takımlar, diğer ülkeler neden tepki göstermedi tarafında. Özellikle Somalili hakeme gerçekten içim yandı ya. Düşünsene, bir şeyi kazanıyorsun. İFAB diye bir şey var. 1860'lardan mı 70'lerden beri mi ne, oyunun kurallarını belirliyor. Yani ilk bu futbol icat edildikten sonra 80'ler diyelim hadi. FIFA diye bir şey var. Dedim ya, bu işin mafyası. UEFA ile birlikte futbolun mafyası bunlar. Her şey para. İşte daha çok para kazanalım diye daha çok maç oynatıp oyuncuları bu kadar yordukları, hakemleri bu kadar yordukları son 3-4 sezonu düşünecek olursak, böyle bir yerde 2025'te Afrika'da yılın hakemi seçilen bir Somalili kardeşimiz diyelim, onun gayet hakkı olan bir şeyi şu anda gasp ediyor Amerika. Almıyorum seni diyor. Belgeleri var, her şeyi tam. İsim benzerliği falan. Bunlar nerede kaldı abi, isim benzerliği falan? 20 yıl önceki bir dizide değiliz yani ya. Bir platformda oynanan dizide değiliz yani. Herkesin parmak izi var, herkesin şeyi var, değil mi? Herkesin bilgisi var. Ya bu bahanelerle bu işin yapılmasına, yıllarca buraları sömürmüş milli takımının çoğu siyahi olan Fransa'nın herhangi bir şey söylememesi, Hollanda'nın herhangi bir şey söylememesi, o kadar acı ki, söyleyememesi daha doğrusu. Ya siz iki tane, üç tane ülke burada şey olsa zaten ne oluyoruz olur zaten. Anladın mı? Şimdi Fransa'nın, Hollanda'nın, ne bileyim Almanya'nın. Almanya'da yok mu siyahi oyuncu? Birkaç tane. Belçika'da yok mu? Belçika'nın başına gelmedi hadi diyelim. İsviçre'nin başına geldi. Embolo ne kadar uğraştı bizi almak için? Yani
2: Embolo'nun suç kaydı olduğu için
1: Embolo'nun hadi biraz daha farklı.
2: şey yapılmış.
1: Ama nasıl oldu ondan sonra aldılar? Yani pasaport bu kadar mı değiştiriyor şeyi? Ki Embolo asıl alınmaması gereken adam Embolo. Amerika kurallarına göre ülkede işlediğin bir suç varsa sen giremiyorsun zaten. Orada hadi bir şey var. Neden var? Almama nedenim bu. Ama aldın adamı. Girdi birileri araya, aldın adamı. Katıldı kampa. Bu adamı niye almıyorsun? Birkaç tane ülke, ya siz ne yapıyorsunuz hemşerim dese, biraz böyle amiyane tabirle konuşuyorum ama bence böyle bir birlik olsa bu kadar da olmaz. Ama Amerika'nın da kendi içinde sıkıntılar var. Onu da söyleyeyim. Yani her şeyi Trump'a ya da onun yönetimine bağlamamak lazım. Trump'tan nefret eden de birçok kesim var. Amerika'da işte az önce senle konuştuk, Ali o sırada yoktu. Washington'da işte bizim Yunus'la konuşuyorum ben her gün. Programa da bağlanacak bizim Washington temsilcisi. Diyor ki kimsenin umurunda değil diyor Dünya Kupası burada. Washington'da ya Dünya Kupası'nın olduğundan yarısının haberi yok diyor oradaki insanların.
2: Ya öyle normal.
1: Umurunda değil. Yani futbol çünkü orada 6. 7. sırada. İnsanların kendi dertleri var, başka şeyleri var, başka eğlenceleri var. Şimdi Trump'tan nefret eden bir kesim de var. Dolayısıyla öyle bir eyalete gidiyorsan belki de sırf ya bakın bu Trump'ın aleyhine olsun diye onları almıyor da olabilirler. Derinlemesine araştırdığın zaman başka şeyler de çıkabilir. Her eyalet orada çünkü kendi kanununa göre, kendi kuralına göre yönetiliyor. Bizim mesela, bizim başımıza da bunlar gelebilir. Bu uyarıyı da burada yapayım. Dinleyenlerimiz de şey yapsın. Biz mesela Amerika'daki iki maçımızı Kaliforniya eyaletinde oynayacağız. Kaliforniya eyaleti Trump'ın tam zıttı, demokratların ön planda olduğu bir eyalet. Mesela Trump bu işi yapamadı, Amerika bu işi beceremiyor, bu şey bunu yapamadı diye mesela oraya gelen takımlar da zorluk yaşayabilir. Mesela bu bizim başımıza da gelebilir. Bunu da bir not olarak belirteyim. Dolayısıyla şu anda bana bir şey olmuyor, bana bir şey yapılmadı diye ses çıkarmayan takımlar ileride böyle şeylerle, yani kervan yolda düzülür muhabbeti karşılaşabilir.
0: Serhat Özkorucu FIFA buna müdahale edemiyor mu diye sormuş. Etmeye çalışıyor ama bir yetkisi yok şu anda. Onlar da yerel otoritelerin kararlarına uymak durumunda kalıyorlar. Dün Infantino'ya bir BBC muhabiri bu Dünya Kupası'nda yaşananlardan hani utanç duyuyor musunuz tarzı, Türkçe'ye embarrassed'ı utanç olarak mı çevirmek lazım bilmiyorum ama
1: evet öyle çevirmek lazım.
0: Duyuyor musunuz ve turnuvanın kontrolünü kaybettiğinizi düşünüyor musunuz diye bir soru yöneltmiş. Infantino da tabii kontra bir cevapla 2035 Kadınlar Dünya Kupası sizin ülkenizde. Sizce demiş biz ülke giriş kurallarına İngiltere'nin karışabilir miyiz? Ya da bu hoşunuza gider miydi tarzı bir cevap vermiş. Hani bizim elimizde değil diyor. Amerika, İngiltere neresi düzenliyorsa onların yerel otoritenin kuralları burada.
1: 2035'e önemli. Kadar kalacağım diyor yani koltukta.
0: İşte bilmiyorum. O İngiltere'nin en yakın ev sahipleri herhalde ondan dolayı öyle diyor. Koltukta kalır mı tabii niyeti vardır büyük ihtimalle ama böyle bir cevap vermiş. Mesela işte bu şey protokolü, fırtına çıktığında maçların yarım saat durması, mesela FIFA buna da karışamıyor. Orada da yerel otoritelerin böyle bir kuralı var. Belki söylüyorlardır ama bir yetkileri yok.
2: Ya mesela bu saçma. Şu konuştuğumuz saçma. Mesela fırtına karıştığında FIFA ne karışacak ya?
1: Ya bunu, zaten
2: bunu mesela oradaki kupanın organizasyon bozukluğu olarak nitelemek de bence hiç mantıklı değil. Yani sapla samanı da karıştırmayalım.
1: Tabii ki canım.
2: Hani
1: burada işte tamamen akıl karıştırıcı hani, akıl oyunları.
2: Bu çok saçma şu konuşulan. Buna şiddetle itiraz ediyorum. Yani FIFA karışamıyor. FIFA fırtına protokolünün nesine karışabilir? Mesela fırtına protokolünün siyasi bir şey olduğunu mu düşünmemiz gerekiyor?
0: Hayır, ben o yüzden bu örneği vermedim.
2: Biliyorum ama bunu söylüyorlar. Anladın mı? Hani FIFA karışamıyor, kontrol yok falan. Neye
1: bak,
2: karışabilir?
1: Buna da karışamıyoruz hani.
2: Yani FIFA neye karışacak?
1: Kendini kurtarıyor.
2: Fırtına protokolünü yani.
1: Ne yapsın?
2: Fırtına. Adamlar belli bir
1: yıldırım mı düşsün yani?
2: Güvenlik prosedürünü uyguluyorlar. Herhangi bir spor karşılaşması için açık havada oynanan. O için neyse, futbol için de o.
0: Peki ve o zaman
2: doğrusu da o.
0: Somalili hakem konusuna karışamaması eleştirebilir bir şey.
2: Efendim?
0: Somalili hakemin girmemesine de FIFA karışabilir mi?
2: Ya ona şöyle, orada bence şöyle bir durum var. Mesela FIFA'da görevi alan kişiler Trump'ın daha 1-2 ay önce Somali hakkında söylediklerini bilip Amerika'nın Somali'ye bakışını öngörüp böyle bir hakem var. Geliyor ona göre diye Amerikalı yetkililer uyarması gerekir. FIFA orada karışabilir. FIFA'nın karışacağı yer o precaution dedikleri ön önlem olması gerekir. Ama o hakemi eğer
1: uçağı
2: FIFA
1: bindirmemesi gerekir,
2: tabii hiçbir bilgilendirme yapmadan Amerika'ya gönderirse, yani Somali ile hani saçma sapan bir ülke demişliği var Trump'ın. Bunu söyledi yani.
0: Peki önlem alıp almadığını biliyor muyuz FIFA'nın bu konuda?
2: İşte orada hayır bilmiyoruz ama orada karışabilir. Karışabileceği yer sadece orası olur FIFA'nın.
0: Tamam, o zaman bu eleştirilerde hani
2: şeye bindikten sonra
0: mantıklı değil.
2: Yani uçağa bindikten sonra, artık o gittikten sonra yerel yetkililer. Ve bunu şöyle söyleyeyim. İşte Infantino belki orada biraz hak verilebilir. Sen de düzenlesen. O diyor şimdi, İngiliz bir muhabir sormuş. İngiltere kendi güvenliği açısından ya da kendi bakış açısıyla bir davranış yapsa, ondan sonra sen de kendi ülken açısından düşünürsün. Aynı şeyi biz de yapsak, biz de o şekilde düşünürüz. Yani Türkiye Dünya Kupası'nı düzenlese ve problem yaşadığımız ülkeden biri gelse, bir problem görsek ya da kapıda, problem yaşamasak da, sen de dersin ki kendi güvenliğimiz için böyle bir karar aldık. Hani oraları bence biraz çok fazla karıştırmamak gerekiyor. Neye karışabileceği, neye karışamayacağı. Ama işte bazı ön önlemlerde ya da işte eğer bu Cannavaro'nun söylediği, Aykut ne diyor? Cannavaro'ya söyletmiş olabilirler diyor. Eğer oradaki müdahalelerde bir ekstra bir durum varsa yapılan, orada tabii ki tavsiye niteliğinde yerel yetkililere söyleyebilir, karışabilir. Ama kararı alamaz. Tavsiye verebilir. Öyle yapmayın lütfen. Daha kolaylaştırın takımların seyahatini. Ondan sonra bir yerden bir yere giderken ki güvenlik önlemleri işte biraz daha normalleştirilebilir. Buna tavsiye niteliğinde söyleyebilir. Ama karışabilir mi? Hayır. Zaten hani genel olarak dünya siyasetinde de güçlü olan istediğini yapmıyor mu?
1: Tabii ki.
2: Problem oradan çıkmıyor mu zaten? Hani orada da adil bir oyun yok. Orada da yani sen Amerika'nın istediği gibi davrandığı yerde diğer ülkeler istediği gibi davranabiliyor mu? Süper güç olduğu için bunu yapıyor. O yüzden de orası biraz bence karışmaya başladı. Hani nerede karışabilir, nerede karışamaz, hangi uygulama ne kadar doğru değil, nerede adalet var, yok. Oraları biraz karışmaya başladı. Şimdi araya gideceğiz. Aradan sonra konuyu değiştireceğiz. Şeyi açtım. BBC gene kendi yorumcularına, eski oyuncular, kendi kadrosu Dünya Kupası favorilerini sormuş. Biraz ondan bahsederiz.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Ali abi devam edelim senden dilersen.
1: Evet, BBC güzel işler yapıyor her zaman olduğu gibi böyle büyük turnuva öncesinde. Tabii kadroları geniş, kadroları görkemli, yorumcuları, kendi kadroları. Klasik soruyu sormuşlar. Dünya Kupası öncesi sizin favoriniz kim? Aykut, senin favorin kim?
2: Benim favorim Fransa.
1: Fransa. Mert'in favorisi?
0: İspanya.
1: İspanya. Şimdi Alan Shearer büyük golcü, hala Premier Lig'in gol rekoru 10'da. Fransa demiş. Ama bir şart var demiş. Ne olabilir sizce şart?
2: Mbappe oynamayacak mı?
0: Fransa'da bir şart mı var?
1: Evet.
2: Deschamps'ı gönderecekler hani. Başkası gelecek. Değil.
1: Son hakkınız Mert Bey.
0: Sonra Dembele sağlıklı kalacak.
1: Çok bekletmeyeceğim. Yok. İçeride kavga etmezlerse birbirleriyle demiş. Hı.
2: Mbappe oynamayacak.
1: Fransa milli takımıyla alakalı olarak. ve herkes şunu söylüyor. Daha doğrusu herkes değil de bir iki kişi daha söylemiş. Düşününce son derecede mantıklı. İleri uçta her karşılaşmada 2-3 tane çok büyük oyuncu kenarda kalacak. Bu da Fransa için ilerleyen dakikalarda oyunu değiştirmek açısından büyük avantaj demiş Alan Shearer. Yani öyle bir hücum hattı var ki birileri, çok iyi oyuncular kenarda kalıyor, işleri iyi gitmiyor, oyuncular giriyor ve maçı değiştiriyor. Söylediği bu. Danny Murphy hatırlarsınız, o da merkez orta sahada Fulham'da çok uzun yıllar oynamıştı, çok iyi oyuncuydu, sonra bir ara bir Liverpool'da yaptı galiba Danny Murphy, kısa bir süre. Fransa'nın hücum hattını görmezden gelemezsiniz diyor, özellikle diyor sıcak havada uzatmalarda yorulan oyuncuları da düşündüğünüzde Cherki, Dembele, Doué hepsi beraber başlayamaz. Ama 30 derece sıcaklıkta 70. dakikadan sonra oyuna girerlerse işleri değiştirirler diyor. Bence bu da güzel bir bakış açısı. Peki aynı şeyi çok kısa olarak size soracağım. Sonra tekrar BBC'nin yorumcularına döneceğim. Kendi ölçeğimizde bizim milli takımımız için söyleyemez miyiz?
2: Söyleyebiliriz ama değil işte mi? O
1: hücum attığı için
2: en ön taraf eksik kalıyor Ali. Yani onların 2-3 tane alternatifle işte biri girer bir şey yapar dediğin yerde biz zaten arka taraftan oluşturduğumuz o güzel havuzu çevirerek orada bir şey yapıyoruz.
1: Ama bizde de ön tarafta kenarda oyunu değiştirebilecek bazı oyuncular yedekte kalacak. Var. İşte o da aynı şeyi söylüyor. O da diyor ki hani çok fazla oyuncu var. 2-3 tanesi başlayacak, 2-3 tanesi yedekte kalacak. O oyuncular sonradan girince işleri değiştirecek diyor. Bence bizim özelimizde de aynı şeyi söyleyebiliriz milli takım.
2: Ya şeyi mesela ben düşünemiyorum şu anda. Balon d'Or'lu Dembele mi? Uçan son maçında da hat-trick yapan Olise mi? Şimdi ikisinde en iyi oynadığı yer sağ açık değil mi?
1: Dembele'yi merkezde de oynatırsın ya artık.
2: Ama işte Mbappe'yi koyduk öne.
0: Arkasında Dembele, sola Doué, sağa Olise.
2: Ya Dembele'yi mecbur bir yere kaydıracaksın. Ya sola.
1: Ya önemli değil işte, onu söylüyor adam. Sen bir şeye yer bulmak zorunda kalmayın. Yani şöyle yapabilirsin. Sol önde kim var Fransa milli takımında? Kimi koyun?
0: Doué oynadı son maç.
2: Doué olur.
1: Doué'yi koy.
2: Barcola merkeze, var değil mi kadroda?
0: Var var.
1: Barcola bak, var. Merkeze tamam Mbappe'yi koy. Sağ tarafa da şeyi koy.
2: Olise'yi koyacağım.
1: Olise'yi koy. Adam diyor ki yani bu düzende işte Dembele yedek kalıyor. Şimdi Dembele'nin kenardan gelmesi, Ballon d'Or olan oyuncu diyor ki 70. dakikada kenardan gelecek. Hava sıcak, ayaklar yorgun. Bu diyor Fransa'nın büyük avantajı. Yani %100 katılıyorum.
2: Bir taraftan da dezavantajı ama.
1: Niye?
2: Dembele'yi sen kenarda oturtmaya ikna edebilecek misin? O da bir dezavantaj bence.
1: Ya bir maç Dembele oynar, ben sana öyle çözeyim. Öteki şey, maçta o, öteki oynar yani. İçindeki, ama oynayacaklar.
2: Takımın içinde kavga çıkmazsa dediği o aslında. Yani bu oyuncuları kenarda oturup işte Dünya Kupası'nı kazanmaya ikna edebilecek misin? İşte Ami Jacquet'in 98'de yaptığını yapabilecek misin?
1: Yani şey yapar. Deschamps yapar. Kaç, 2011'den beri bu takımın
2: zaten
1: başında.
2: Zaten yaptı yaptı. Zaten son şey.
1: Oliver Giroud Fransa ve İspanya en güçlü iki takım demiş. Onun düşündüğünde de sürpriz yok. Wayne Rooney Fransa dememiş. İngiltere ve İspanya demiş. Thomas Frank. Sever miyiz Thomas Frank?
0: Nötr.
1: Ha?
0: Nötr.
1: Niye nötr dedin adama ya?
0: Ya çok sevdiğim bir şey değil. Yani bir bağım yok Thomas Frank'la. Sevmeyecek kadar da bir şey bilmiyorum. Nötrüm yani.
2: Akrabalık falan var mı?
0: Yok.
1: Fransa ve İspanya ön plana çıkıyor çünkü ne oynadıkları çok belli demiş. Bu da takıma büyük bir güç katıyor demiş. Fakat Yamal ve Nico Williams hakkında biraz da olsa bir şüphem var demiş. Hani şeyle alakalı olarak. Demek ki Fransa milli takımını biraz daha önde görüyor. Klişeyi hatırlarsınız. O da Manchester City'de çok uzun süre oynamıştı Fransız. Fransa, İspanya ve İngiltere demiş. Joe Hart direkt İngiltere demiş. Tribünlere mi oynuyor?
2: Ya, İngiltere belki de son Dünya Kupalarına katıldığı kadrolar içindeki bence en zayıf kadrosuyla katılıyor. Onu söyleyeyim. Son 15-16 yılın en zayıf kadrosu olabilir. Belki bu da iyi olabilir bu arada.
0: Paris Saint Germain de ona bakarsan değil mi? Kötüydü son yıllara göre ama Şampiyonlar evet. Ligi'ni aldı iki kere.
2: Ya ben İngiltere'yi hiç kafamda bende olmuyor ya. O futbolu oynayamıyorlar gibi geliyor.
1: Tony Pulis hocamı sever misin Mert?
2: Yok. Ben severim.
1: Bak.
2: Ben severim.
1: Tony Pulis hocamın hakkını veren gerçek bir futbol sever.
2: Şapkadan tavşan çıkaran hocalardandır.
1: Tony Pulis hocam demiş ki 48 takım olması ve son Dünya Kupası'na göre 40 maç fazla oynanması saçmalık demiş.
0: Favorisi bu mu?
1: Arjantin, Brezilya, Fransa, İngiltere, Fas, Portekiz ve İspanya, Portekiz, İspanya ve Senegal çeyrek finalistleriymiş hocamın. Fransa'nın kazanacağını düşünüyormuş. Tony Pulis hocam. Chris Sutton, o da şu an BBC'nin yani önemli isimlerinden biri haline geldi. İspanya olağanüstü bir takım ama Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum demiş. Yani olay BBC'nin yorumcuları arasında Fransa ve İspanya arasında. Fakat tabii İngiltere'yi de göz ardı etmemişler. Sorulan sorulardan bir tanesi de doğal olarak kim sürpriz yapar sorulmuş. Burada biraz moralim bozuldu.
2: Yok muyuz?
1: Bir yorumcu Türkiye dikkat etmek gerekir demiş.
0: Kim o?
1: Söyleyeceğim şimdi. Thomas Frank, Mert'in çok nötr şey yapmadı. Nötr olduğu bir hoca Thomas Frank. Doğru. Kendisi şimdi buradaydı biliyorsun değil mi?
0: Neredeydi?
1: Avrupa Ligi finaline geldi. Yorumcuydu sağ kenarında.
0: Sempatim besleyeyim.
1: İstanbul'da. Ben gördüm hocam el salladım. Böyle ha dedim Thomas Frank'tı. Heyecanlandım ben adamı görünce. O da beklemiyordum. O da el salladı. Karşılıklı bir şey yaptık. Norveç demiş Thomas Frank. Sen buna şaşırmadın değil mi?
0: Danimarka ekolü falan o yakın ya oralar. Onun takım. Eski takım.
1: Şeydi söylemiş. Hani Haaland, Odegaard, Sørloth, Nusa, Oscar Bob. Bunlar iyi oyuncular demiş.
2: Tuhaf bir hücum hattı var.
1: Paul Robinson, Suudi Arabistan birçok kişiyi şaşırtacak demiş. Buna ne diyorsunuz?
0: Okudum Suudi Arabistan oynadığı oyuna enteresan deniyor. Dar alanda paslaşmalar, birbirine yakın oynayan bir takım gibi şeyler okudum ben de.
1: Evet.
0: Ama izlemek lazım. Onlar...
1: Ama aynı zamanda Paul Robinson adamdır. Çünkü Türkiye yenilmesi zor bir takım olacak demiş.
2: Güzel demiş ama Paul Robinson sanıyorum bir önceki Dünya Kupası'ndan biraz etkilenmiş. Orada yaptı onlar zaten sürprizi. Şampiyonu yendi adamlar.
0: Evet.
1: Alan White ben tanımıyorum. Norveç ve Japonya demiş.
2: Yüzü bak kendisini çok tebrik ediyorum. Alan White kardeşimi. Benim de kafamdaki iki isim. Bizi ben çok yani böyle sürprizden saymıyorum çünkü yapabiliriz yani. Benim umudum var. O yüzden sürpriz saymıyorum ama mesela Norveç yıllar sonra katılıyorsun. Japonya kötü geçen bir iki jenerasyondan sonra Japonya çok tuhaf bir top oynuyor. Benim de iki tane adayım onlar. Alan White'a katılıyorum.
1: Danny Murphy genelde böyle sürpriz yapacak takımların savunmasının iyi olması gerekir demiş. Buna katılıyor musunuz? Böyle bir şeyde bulunmuş.
2: Kesin.
1: Mesela geçen Dünya Kupası'ndaki Fas gibi demiş. Ekvador'dan bahsetmiş. Chelsea oyuncuları işte Caicedo, Pacho, Paris Saint-Germain'den Hincapié inanılmaz bir defansif şeye sahip demiş, kaliteye sahip demiş ve o defansif kaliteyi de Güney Amerika elemelerinde gösterdi demiş Ekvator için. Ondan sonra aynı zamanda böyle nemli ortamda oynamaya da alışık demiş. Yalnız biz bu havayı biraz, hava şartlarını pek düşünmüyoruz gibi.
2: Evet evet.
1: Şeyler biraz daha ön plana çıkartıyorlar.
2: Yani ilk maç, özellikle ilk maç çok sıkıntılı. Yani belki hava sıcaklığı anlamında bizim en rahat maçımız olacak. 13-14 derece Kanada'da, Vancouver'da hava. Ama Avustralya çok sert bir takım. Çok fizik gücü yüksek bir takım. Bir de turnuvanın ilk başları her zaman zor olur. Ya favoriler de zorlanır. İlk maçta bence biraz önümüzü görürüz. Ama ben de şeyi merak ediyorum. Mesela dinleyenlerimiz kimi favori görüyor? Ben de size başka bir soru sorayım. Biz bunu böyle soru cevap yaptık çünkü bir haftadır falan böyle aklıma geliyor sorular.
1: Gördüm seni, izledim şeyini.
2: Ben başka bir cevap vermiştim ama şimdi düşününce dedim ki niye aklıma gelmedi? Orada tabii doğaçlama yaptığımız için aklıma gelmedi. Vitinha hayranlığım olduğu için. Bir tane oyuncuyu takımına alabilsen, Türkiye milli takımına kimi alırsın diye ben direkt Vitinha dedim. Hı hı. Ona ayrı bir sempati duyuyorum. Yani orta sahamız iyi olmasına rağmen Vitinha bambaşka bir şey abi adam. Onu istedim ama sonra dedim ki ulan bizim santraforumuz ya doğru düzgün bir 9 numaramız yok. Tamam Deniz Dağ olacak. Barış'ı orada oynatıyoruz vesaire. Ama şurada dedim Norveç'te Erling Haaland varken niye Haaland demedim dedim. Mesela düşününce şimdi
0: Kane diyen Haaland mesela. Kane de bilir.
1: Of Kane de ne oldu
2: şimdi
1: ben artık.
2: Ben ama biraz da şey düşünüyorum. Ne? Uzun vadeli düşünüyorum yani. Daha genç ya.
0: Tamam
2: şimdi.
0: O zaman.
2: Yıllarca hizmet etsin milli forma yani. Tamam mı? Sadece kupa özelinde değil. Mesela düşününce dedim ki niye Haaland gelmedi aklıma?
0: Merkezimiz iyi zaten.
2: Merkezi iyi ama işte o da benim Vitinha şeyim, hastalığım. Sonra düşününce mesela Haaland daha iyi bir cevap olurdu. Sizin kim olurdu
0: mesela? Mesela stoper de olabilir. Abi, Van Dijk mesela.
2: Ya orada eksiğimiz yok ki ya.
0: Yok var
1: ben
0: da.
1: Ben iyi bir hakem almak isterim merkeze.
2: Ben Somali hakemi isterim.
1: Dünya Kupası'nda işine yarayabilir yani. Haaland'ın Türk milli takımında oynama olasılığı yok ama iyi bir hakem alırsak onun bizi destekleme ihtimali olduğu için.
2: O zaman dinleyenlerimize şansımı, bunu soralım. Favorileri falan zaten 3 aşağı 5 yukarı
1: bir hakem
2: aynı.
1: Almayı tercih ederim.
0: Bunu da Fernandez yazmış bir dinleyici.
2: Bir tane oyuncu alma hakkımız olsa diğer milli takımlardan A milli futbol takımımıza kimi alırdınız? Soru
0: İlk gelen
2: bu.
0: Mesaj Uysal Bey'den. Bruno Fernandes de o bölgede Arda'mız canımız varken.
2: O bölgemiz dolu ya.
0: Bruno Fernandes'i ben de almazdım.
2: Şu anda orta sahada Avrupa'nın en pahalı oyuncusu konumuna yerleşti değil mi? Transfermarkt'ın verilerine
1: göre. Allah Allah bayağı kişi yalnız Ekvador demiş ya.
2: Ekvador da enteresan bir takım.
1: Ekvador'a ben dikkat etmemiştim. Chris Sutton. Hani Ekvator yeteri kadar gol atamayabilir demiş. Ener Valencia 36 yaşındaki Ener Valencia ile o biraz Japonya üzerinden gitmiş. Japonya diyen var ama mesela Wayne Rooney Norveç'in bayağı iyi olduğunu ama Ekvator'u beğendiğini söylemiş. Keon vardı Arsenal'ın stoper atan.
2: Martin Keon.
0: Evet.
2: O da çirkin kral.
1: O da aynen. O da Ekvator demiş.
0: Onların istatistiği şuydu. Güney Amerika elemelerinde en az yenik durumda oynayan takım. Maçların
1: yüzde Arsenal'da bütün kaçında. Şampiyonlar Ligi sezonu boyunca 40 küsür dakika geride oynamıştı. Kupayı kaybetti. Finale kadar geldi.
2: Ekvador çok yani koşan, aslında çok koşan bir takım.
1: Kendi hani. Söyledikleri için de mantıklı. Peki kaç gol yemişler Mert?
0: Ona bakmadım. İstatistik sadece Arjantin'den Brezilya'dan daha az.
1: Kim ya ben merak ettim bu kadar Ekvator. Yani Ekvator şu ana kadar neredeyse benim hiç dikkate aldığım bir takım olmamıştı. Bir şeyler ıskalıyorum demektir. BBC yorumcuları bu kadar Ekvator'un üzerinde durduğuna göre.
0: Ankara'da İnan Bey Joao Neves alırım demiş. Kvaratskhelia yazan olmuş. O Dünya Kupası'na katılamıyor gerçi.
2: O yok ama olanlardan.
0: Olanlardan.
1: Beyler. Burada önemli bir tablo var. Ortaya çıkan.
2: Neymiş?
1: Güney Amerika elemeleri. 18 maç yapılıyor. Arjantin var. Brezilya var. Uruguay var. Kolombiya var. Zaten bu takımlarla 4 takım saydım. 8 maç yapıyorsun. Onun dışında da işte Venezuela, Peru, Şili, Paraguay falan filan. Inter Milan da 18 maçta Ekvator kaç gol yemiş?
0: 6.
1: 5.
2: 18
1: maçta. 18 maçta 5 gol yemişler. Bu yüzden diyorlarmış Ekvator'u. Durup dururken söylemiyorlarmış. Attıkları gol sayısı kaç peki?
0: 12.
1: 14.
0: 14.
1: Ekvator maçları 2,5 gol altı yazılıyoruz. Ondan sonra arkamıza bakmıyoruz beyler.
2: KG yok.
1: KG yok. İlk yarı 0. Evet.
2: Yalnız tamam. Yani
1: 5 gol bayağı etkileyici yalnız.
2: O rakam enteresanmış. Yani Brezilya'yı düşününce işte Vinicius'undan hücum hattındaki diğerlerine, Arjantin'i düşününce, ne bileyim, Kolombiya, Paraguay, Uruguay.
1: Brezilya'ya 1-0 kaybetmişler. Venezuela'dan bir tane gol yemişler. Arjantin'i 1-0 yenmişler. Diğer maçlar nerede? Arjantin'e 1-0 kaybetmişler. Uruguay'dan ve Bolivya'dan bir tane gol yemişler. Bütün olay bu. Diğer maçların hiçbirinde gol yememişler. Yani iki gol yedikleri maç yok. 18 karşılaşma içerisinde iki gol yedikleri maç yok. Ekvator bundan sonra bizdendir. Bizim takımımızdır. BBC'ye de teşekkür ediyoruz yorumcuları bizi aydınlattığı için.
0: Peki, reklama gitmeden birkaç Aykut abinin sorusuna gelen cevabı da okuyayım. Forvet Osimhen'i alırdım demiş ama Dünya Kupası'nda yok. Olise iyi olurdu denmiş. Osimhen denmiş. Kane denmiş. Valencia'yı milli takım alalım, leblebi gibi gol atar demişler. Aykut Bey, bu soruyla Messi sevgimizi mi sınamakta diye bir mesaj gelmiş. Kane'i al, arkana yaslan demiş.
2: Yok, Watkins alalım demiş. İhtiyacımıza göre, yoksa yani iyi oyuncu kötü oyuncu diye değil. Milli takımın ihtiyacına göre.
0: Bize çok şey katardı denmiş. Mbappe alırım, biz kaos seviyoruz çünkü demiş. Olise denmiş. İzmir Bayram başka bir şey söylemiş. Osimhen lazım denmiş Ateşehir'den Zeki. Hakimi almak isterdim demiş. Solda Ferdi, sağda Hakimi. Enteresan bir tercih. Aklıma gelmezdi sağ bek mesela. Kane'le final oynardık denmiş. Kane denmiş. İlk defa Yamal geldi. Çok
2: düşün
0: geç
2: mesela,
0: oldu.
2: En büyük yıldızlardan biri. Değil ama ihtiyacımız var mı? Yok. Aynen. Diye düşünüyor.
0: Çok zevkli program demiş. Kapatmayın demiş. Teşekkür ediyoruz. Bence alacak tek oyuncu yaşına rağmen Messi'dir demiş. Gelsin oynasın Türkiye'de.
2: Bugün program şey gibi oldu. Ali, Dünya Kupası podcast'i gibi oldu.
0: Şu an kadar bayağı gittik. Vitinha, Olise, Julian Alvarez. O kadar çok adam lazım ki demiş. Biz tek oyuncu dedik burada. Osimhen olsa çeyrek final garanti denmiş. Katılamayan takımlardan alsanız kimi alırdınız, olsa soru nasıl olurdu demiş. Orada da işte Kvara, Osimhen hemen akıllara gelen.
2: Onu da sen sor reklama giderken. Reklam dönüşünden onlara bakalım.
0: Da
2: biz de zaten cevap verelim.
0: O geldi. Yani
2: belki unuttuklarımız vardır.
0: Lewandowski olur, başka bilmiyorum. Ama Osimhen varken Neva'ya da bakmazlar. Lukman ve Osimhen'i isterdim demiş. Orta Arda'dan gol Haaland'dan diyor Cengiz Bey. Igor Thiago Brentford'da. İngiltere'den Erkan onu yazmış. Kendi takımdan herhalde oradaki. Tanju bu turnuvadan aklıma gelmedi ama demiş 98'deki Şilili Zamorano şu an bizde olsa final oynardık.
2: Zamorano mu Salas mı peki o zaman, soruyorum sana.
0: Valla ben çok hatırlamıyorum ikisine ayrı ayrı şey, yani aynı geliyor benim gözümde.
2: Tipleri aynı değil mi?
0: Tip olarak, oyuncu olarak.
2: Biri bant takardı.
0: Ben küçüktüm de tabii, çok net hangisi daha iyiydi, daha öndeydi bilmiyorum. Hakimi demiş Bursa'dan Doğan. Weghorst demiş İstanbul'dan Doğuş. Enteresan bir tercih. Aykut abi bugün çok sakin, papatya çayı içti galiba diye bir mesaj gelmiş sana. Gidemeyenlerden bir All-Star yapılabilir denmiş. Desiré fena olmazdı diyor Ankara'dan. Metin Akverdi. Haaland demiş dinleyicimiz ya da FIFA başkanı diye. Haaland veya FIFA başkanı, cevap bu. Mbappe Arda ile uyumlu olduğu için düşünebilir demiş. Haaland ilk tercihim diyor. Tanju Çolak gelmiş. Survivor'dan Nobre demiş. O da zaten Türk galiba demiş. Ali Şahin trollemiş programı diyelim.
2: Reklama gitmeden bir haber vereyim. Şimdi altyazıda gördüm. Belki siz daha önce görmüşsünüzdür. Tabii. Tottenham Bissouma'yla yollarını ayırmış.
0: Doğru, dün ayırdı. Yani, yolu Türkiye'ye düşüyor mu?
2: Yani bonservisiyle alamıyorduk ya. Bir sumayla yollar ayrılmış. Bakalım kaç takıma yazılacak.
0: Evet. Bugün yine bakayım mı gazeteye şimdi? Belki yazılmıştır bile.
2: Yazılmıştır çoktan.
0: En kötü yarın yazılır. Diyelim araya gidelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz ve TC Türk'te şu anda bir Bitcoin 62.910 dolardan işlem görmekte. Son 24 saatteki en yüksek seviyelerinde Bitcoin 63.000 doları zorluyor. Bakalım kalıcılık sağlayabilecek mi? TL olarak da 2.902.461'de.

0: yaklaşıyor bugün. Meksika-Güney Afrika maçı için 1100'ün üzerinde bahis seçeneği açılmış. Özel bahislerde ilginç seçenekler bulunuyor. Bunu karıştırmak keyifli olabilir gün içerisinde. Ama düz bakacak olursak 1-0-2 de Meksika tabii ki bugün ev sahiplerinden biri olarak favori Güney Afrika karşısında. 1-30'luk bir galibiyet oranı verilmiş. Beraberlik 4-0-6, Güney Afrika galibiyeti de 7-77. Az gollü bir maç bekleniyor. 2,5 gol 6-1-52. 2,5 gol üstü 2-0-4. Karşıda gol var. 2-40 yok. 1-37. Oran dağılımı bu şekilde ama dediğim gibi çok sayıda farklı bahis seçeneği var. Onlar da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Mesela dikkatimi çeken bir bahis seçeneği Meksika 1 artı gol atar ve 5 artı korner kullanır 1.73. Meksika'nın en az bir gol atacağını düşünüyorsanız 5 de korner atarsa bahis geliyor mesela 1.73'lük oran.
1: Güzel bahismiş, değil
0: İlk
1: mi?
0: 10 dakika
1: Güzel
0: içinde
1: seçenek.
0: ben evet dikkatimi çekti. Korner olur bahsi 1.73'lük bir oran verilmiş mesela.
1: İlk 10 dakika.
0: İlk 10 dakikada. İşte Meksika ilk kere 3 isabetli şut çeker. 3 artı 2 oran verilmiş. Çok seçenek var yani girip bakabilirsiniz.
1: 1147 seçenek var şu an bu karşılaşmaya yapılabilecek tercih
0: Hı-hı.
1: olarak. Sen
0: Öyle.
1: de 7'sini söyledin.
0: Ben
1: Geriye
0: söyledim.
1: kaldı 1140.
0: Yok ben
1: Bekliyoruz.
0: şeyi rakamı söyledim zaten. 1100'ün üzerinde seçenek. Diğer maçlarda henüz tamamı açılmamış ama da tahmin ediyorum ki maçlar yaklaştıkça benzer rakamlara çıkılacak. Güney Kore Çekya'da 940'ın üzerinde 950 civarı bahis seçeneği şu an gözüküyor. Diğer maçlarda 400-300 gözüküyor ama dediğim gibi yaklaştıkça orada oranlar açılacaktır. Var mı bugünden tercihiniz?
1: Benim net bir tercihim var. Meksika kazanır ve 1,5 gol üstü olur diyorum.
0: Hı.
1: 1,68'lik bir oran var. Bence güzel bir oran. Tutar da diye düşünüyorum. Tutmazsa Meksika'nın ayıbı olur. Kendi sahasında Azteca'da Güney Afrika karşısında Dünya Kupası açılış maçı. Böyle 2-0, 2-1 gibi bir galibiyet görebiliriz. Belki 3 gol bile atabilir Meksika. İyi takım gözüküyor. Zaten bu karşılaşmada da çok net favoriler. O yüzden ben bu seçeneğin geleceğini düşünüyorum.
0: Aykut abi.
2: Ya Meksika galibiyeti 1.30 veriliyor ki Dünya Kupası'nın açılış maçı bence en denk grup bu arada bu. Güney Kore ve Çekya var gruptaki diğer takımlarda. Herkes bir umutla başlar. Ben hiç kolay maç olacağını zannetmiyorum. Tek farklı Meksika galibiyeti diyeceğim ben de.
0: Hmm.
2: Madem
0: Handikap
2: 1.30
0: sıfır.
2: şeye gideceğim. Anladın mı? Oranları 3'e çıkarayım o zaman. 3 civarındadır herhalde.
1: Mertelem.
0: Bakayım. Ben söyledim az önce. 1 ve 5 korner üstü mantıkta
1: Onu mu?
0: geliyor şu
1: Onu
0: anda.
1: deneyeceksin.
0: Handikap 0'ın oranı da 3.82 gözüküyor.
1: Bayağı iyi oran.
2: İyiymiş. Yani 1.30'u bekleyene kadar onu beklerim.
0: Yıldırım düşer, hortum çıkar gibi seçenekler var mı diye sormuş
2: Var
0: Mustafa
2: mı?
0: Dürüst. Göremedim. Maç yarıda kalır, ertelenir, şey olur. Olabilir belki. Gelebilir ya da ben göremedim. Şu anda öyle bir şey gözükmüyor.
2: De şimdi yeni kural değişiklikleri var ya onları nasıl uygulayacaklar merak ediyorum ben. Şimdi hazırlık maçları hadi bir yere kadardı. Dünya Kupası'na nasıl uygulayacaklar?
0: Evet, touchlar, out atışları, oyuncu değişiklikleri konusunda bayağı yeni yeni kurallar olacak. Peki sabaha karşı Çekya ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Buradaki dağılım çok yakın. Çekya, pardon, Güney Kore galibiyeti 2.49, Çekya galibiyeti 2.51, beraberlikte 2.86. Yine az gollü bir maç bekleniyor. 2,5 gol 6-1-51 üstü 2-0-6. Karşıda gol var 1.76 yok 1.72 olarak belirlenmiş.
1: Yani maçın skoru bence belli.
0: 1-1.
1: 1-1.
0: Benim de belli. Aynı.
2: Katılıyorum. Yani Güney Kore'ye biraz hakim değilim. Tam ne yapar ne eder bilemiyorum da Şekir'in ne oynayacağı belli.
0: O yüzden karşılıklı gol var olabilir.
1: 2,5 gol
0: Beraberlik
1: altı
0: olabilir.
1: aslında en makul seçenek.
0: 1.51,
1: Hani
0: 2,5
1: biz
0: gol altı.
1: aklımızdan içimizden 1-1 geçiyor da
0: Hı.
1: 2,5 gol altı buradaki en mantıklı seçenek olur. Daha ilk karşılaşmada iki takım da kaybetmek istemeyecektir. Bunun yanında Aykut'un dediği gibi dengeli bir grup. O grupta da hani galibiyet çok şeyi değiştirir ama mağlubiyet de çok şeyi değiştirir. O yüzden böyle kontrollü, az golün az pozisyonun olduğu bir karşılaşma
2: Ben o
1: olabilir gibi
2: maçını oynarım
1: gözüküyor.
2: biliyor musun? Kafayla gol atılır.

0: Neden?
1: Özel seçenekler
0: var. Çekya'dan dolayı mı?
1: Çekya'dan dolayı.
0: Var kafeler.
1: Akan oyunda değil de böyle su çek mu çek savunmadan yani köşe vuruşlarının birinde gelip kafayla atabilir.
0: 1'e 3 oranı. Kafa vuruşuyla gol atılır karşılaşmada oranı 1'e 3. Sen bugün iddialı gidiyorsun.
1: İddialı gitmiyorum. Ben şimdi Dünya Kupası'nda bu tarz maçlara bir şey yapacaksam yüksek oranda denerim yani bunları. Hı hı. Hatta bunların ikisini birleştiriyorum. Meksika tek farklı kazanır ve grubun diğer maçında da kafa vuruşuyla gol olur.
0: Evet, onun üzerinde oran oluyor tahminimce. Çarpınca. Evet. Evet, farklı seçenekler var. Dediğim gibi o kısma, özel kısmına tıklarsanız enteresan seçenekleri bulabilirsiniz. Mesela ilk golden önce sarı kart gösterilmez veya gösterilir. İlk golden önce oyuncu değişikliği olur veya olmaz tarzı şeyler de var.
2: Lucky Shop'un oyunu şey ne zamandı? Bilet kampanyası ne zamana kadardı? İlk maça kadar mıydı bizim?
0: 15 Haziran diye.
2: 15 Haziran'a kadar değil mi? Öyle olması lazım. Hı hı. Yani bugün Dünya Kupası başlıyor ama Türkiye maçına bilet kazanmak isteyenler.
0: Bizim maç zaten Amerika maçına bilet.
2: Amerika maçına üçüncü bilet. Maç. Üçüncü maça bilet. O zaman 15 Haziran'a kadar mı oynanıyor?
0: Evet. 300-056 bayi kodu üzerinden en yüksek ciroya ulaşan 2 Lucky Shop üyesi 26 Haziran'daki Türkiye-ABD maç bileti elde etme hakkı kazanıyor.
2: Onu da hatırlatmış olalım.
0: Evet, iddiada siz de eğer bahislerinizi iddia.com'dan yapıyorsanız önce şeyi seçiyordunuz.
2: İli seçiyorsunuz. Sonra
0: Ümraniye ilçe olarak,
2: evet, ilçe olarak Ümraniye seçiyorsunuz. Kodu da 300-056.
0: Lucky Shop'tan da bahislerinizi yapabilirsiniz diyelim ve aramıza gidelim.
3: .56 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.39 saatlerimiz, son bölümdeyiz. Son bölümde de milli takımdan biraz bahsedelim. Pazar sabah biz ilk maçımızı yapacağız. Avustralya karşısında olacağız ve milli takımda şu anda tek eksik Kenan Yıldız gözüküyor. Dünkü antrenmanda takımdan ayrı olarak bireysel programı dahilinde çalışmalarını sürdürmüş genç futbolcu. Onun haricinde her oyuncu süre alabilecek seviyede. Tabii orada işte Ferdi ilk 11'de başlatıp başlatmamak, Hakan'a ne kadar süre verileceği Montella'nın oyuncularla ve sağlık ekibiyle yapacağı istişareden sonra belli olacaktır ama süre bulacak durumdalar. Kerem Aktürkoğlu keza aynı şekilde, o da son maçta oyuna girmişti. Dün de gece 12'de Kerem'le Orkun basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Oradan hani çok bir malzeme çıktı mı derseniz, Orkun'un herhalde İbrahim Kırkayak'ın sorusu üzerine verdiği cevap bir güdüşmelere neden oldu değil mi? Sabah sen onu izliyordun Ali abi.
1: Evet, orada uzun bir soru. İşte çeşitli alıntılar var. Klinsmann'dan, Mateus'tan. Ondan sonra Orkun da bir yerden sonra kopuyor soruda. Soru da uzun. Ondan sonra Orkun farklı bir cevap veriyor. Sonra müdahale ediyorlar. Ha diyor, o zaman ben diyor yanlış anlamışım diyor. Tabii şey, esprili güzel bir şey olmuş. An olmuş orada. O güzeldi.
0: Sıcaklıkla ilgili tabii sorular geliyor. Hem Kerem hem Orkun bir yıl önce Benfica'da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamış isimler. Ki oradan biraz daha sıcaktayız şu an diyor ama sadece bize sıcak değil, herkese sıcak diyor. Buna hani alışacağız diyor, alıştığımızı düşünüyoruz diyor. Futbolda bunlar var, bunları bahane olarak kullanmamalıyız. İyi çalışıyoruz, problem olmayacağını düşünüyorum diyor özetle Orkun. Ki bizim işte gruptaki 3 karşılaşmamızı da akşam saatlerinde yapacak olmamız da bir avantaj şu anda. Hatta grubu lider bitirirsek galiba yine gündüz değil de ya da sıcakta değil de daha soğukta maçlarımızı yapmaya devam edeceğiz gibi. Ona da tabii tekrar bakmak lazım. Orada bizim için bir avantaj olabilir. Tabii ki Türkiye'de izlemek için kötü. Orada akşam olunca burada sabaha karşı oluyor. Ama önemli olan tabii bizim burada rahat izleyip izleyemememizden ziyade milli takımın daha iyi şartlarda bence maç yapması, onların kendini daha iyi hissetmesi. O yüzden şu anda grup aşaması maç saatleri bizim için, milli takım için ideal gözüküyor. İlk maçımız pazar sabah 7'de olacak. Tekrar hatırlatalım. Erken kalkacağız. Biz tabii alışkınız hafta içi her gün 5.30-6'da kalkanlar olarak 7 maçı çok koymayacaktır ama alışık olmayanlar için pazar sabah zorlayıcı olabilir ama milli takım için değer bence.
2: Bizim 6'da maç önü programı var. Biz kaçta kalkarız acaba? Ben muhtemelen yatmam herhalde diye düşünüyorum.
0: Sen gün içinde mi?
2: Gün içinde bir uyuyacağım, uyuklarım. Zaten maç saatleri de var ya, o maçları da izleyeceğiz ya. O da ayrı bir keyif oluyor ya. Hı hı. Yarım yamalak uykulu maç izlemek bile güzel yani.
0: Evet, milli takımda Kerem Aktürkoğlu, Orkun, onların açıklamaları.
2: Normal... Şeyi merak ettim ben. Kenan Juventus'tan mı sakat gelmişti yoksa evet, milli takım?
0: Juventus oynamadı son dönemde. Hatta Juventus'a son dönemde sakattı ya da ağrısı vardı, yedek başlıyordu, oyuna giriyordu. Sonra oynamaya başladı.
2: Oynattı çünkü Juventus'un da ihtiyacı oldu.
0: Evet.
2: Ama iyi olmadı o. Ama sanki yetişebilir, hala bayağı zaman var ya.
0: Yani pazar sabahı karşılaşma, bugünle perşembe günündeyiz. 3 dolu gün var ama daha takımla birlikte çalışmadığı için ne kadar süre alabilir bu saatten sonra takımla çalışmaya başlasa soru işareti. Umarız ihtiyacımız olmaz. İlk maç sonuçta gruptaki en zayıf halka olarak gözüken takımla olacak. Diğer maçlara yetişirse bizim için yeterli olabilir.
1: Orada da bir enteresan şansımız oldu. Hani gruptaki gerçekten güç dengesine bakarsan, yani en azından kağıt üzerinde en zayıf, orta ve en güçlüyle oynuyoruz.
2: Evet.
0: Bu bir avantaj değil mi bence de?
1: Bence iyi bir şey. Hani Aykut'un dediği gibi ilk maçlar her zaman zor. Yani ilk maçta daha güçlü bir takımla oynamak seni biraz daha yorabilir, hırpalayabilir. Belki bir mağlubiyet moral bozabilir. Ama en zayıfıyla başlamak her zaman için daha iyi. Ondan sonra orta şiddet ve en iyi takımla bitiriyoruz.
2: Ya açmamıza bağlı yani. Sabırlı bir oyunla, ki Montella'nın bizim takıma öğrettiği şey bence sabır. Bence o oyunu bizim milli takımımıza öğretti.
0: Kerem Aktürkoğlu milli takım hocası Montella ile ilgili en başından beri takıma çok pozitif bir etkisi oldu diyor. Bu gözle de görülüyor. futbolcular tarafından da fazlasıyla hissediliyor. Sahaya performans olarak yansıması ülkemizi mutlu ediyor demiş. Hoca fazla toplantı yapmayı seviyor. Çünkü çok detaycı, rakipleri çok fazla analiz ediyor. Bazen futbolcular olarak sıkılabiliyoruz ama biz de halimizden memnunuz. Sahaya çıktığımız rakip hakkında her bilgiye sahip oluyoruz. Bize pozitif etki ettiğini düşünüyorum demiş.
2: Ben şeyini de çok beğeniyorum. Bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız. Bayağı da maç seyrediyor. Yani bizim çocukları da bayağı seyrediyor. Sürekli bir stadyumda, sürekli bir seyahatte. Yani işine saygı duyuyor. O özelliği de mesela beni gayet tatminkar buluyorum.
0: Umursamayabilirdi. İhtiyacım yok.
2: O kadar seyretmeyebilirdi. Yardımcısını yollardı. Ne bileyim bir sürü teknik kadro var değil mi? Gidin seyredin bir bakın. İşte ne bileyim scout ekibini ayrı yollar. Potansiyel var mı? İşte Almanya'yı bir tarayalım. Buradan biri gelir mi? Hoca olayların çoğunun içinde ve kafayı vermiş durumda. Bence iş alakası çok yüksek.
0: Oradan gol yemedi Montella. Oradan çünkü geçmişte yiyen teknik direktörlerimiz vardı. Hiddink gibi. Bursa'dan Samet, Bursa'da yapılacak organizasyonlar haberiniz var mı demiş. Yoktu ama okuyayım. Bilmeyenler için, Bursa'dan bizi dinleyenler var çok bildiğim için. Saat 4'te Ulu Cami'de namaz kılınacak. Namazdan sonra herkese çorba ikramı yapılacak. Daha sonra da hep birlikte dev ekrana yansıtılmış milli takım maçı seyredilecek.
2: Birçok belediye yapıyor bunu bu arada. Öyle mi? Sadece Bursa değil, İstanbul'da da var.
0: Yani yazarsanız ben de okurum bilmeyenler için ya da araştırabilirsiniz kendiniz böyle bir şeye katılmak istiyorsanız. Güzel olmuş dev ekranlar. Gerçi işte sabaha karşı olacağı için o da enteresan olacak. Bu maç 7'de sonra 6 ve 5'te birer karşılaşmamız var. Milli takımla ilgili dün antrenmanı bir boksörümüz ziyaret etmiş Elif Nur Turan. O paylaşılmış haber olarak. Bizim kafileyi koruyan ya da eşlik eden polis memurlarından biri motosikletten düşüp bayağı ciddi şekilde yaralanmış. Ona bir ziyarette bulunmuşuz. Böyle TFF sitesine girdim. Üst tarafta bu
2: forma
0: haberler.
2: Hediye edildi.
0: Evet, İbrahim Hacı Osmanoğlu forma hediye etmiş o Amerikalı polis memuruna. Bunlar da tabii futbol dışı.
2: 30 kişilik haberler. Tim koruyor milli takımımızı. Onu da söyleyelim bir not olarak. Kaliforniya'da ama daha iyi bir koruma gerekecek bize, onu söyleyeyim.
0: Neden?
2: Daha önce de bahsettiğim sebeplerden ötürü. Yani
0: oranın siyasi dengesi için. Evet, bakalım benim milli takımla ilgili haberlerim bunlar. Artık son bölümde de birkaç kulüp takımı haberi paylaşıp öyle programı bitirelim. Dün Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler mazbatalarını aldılar resmi olarak artık. Göreve başladı Aziz Yıldırım yönetimi ve bugün Perşembe, artık bugün ve yarın hem teknik direktör konusunda hem futbolcu transferi konusunda resmi açıklamalar bekleniyor. Artık hocanın Aykut Kocaman olduğu belli. Aksi hiçbir haber, hiçbir işaret yok. Hatta Aykut Hoca'nın ekibiyle ilgili haberler yapılıyor. Fatih Demirkol mesela Şikertel'den, Kayıt'tan, Volkan Demirel'den, Selçuk Şahin'den bahsetmiş. Turgay Altay, Oğuz Dağlaroğlu ve Alper Aşçı. Ve ekibe yurt dışından da birçok ismin katılacağı söyleniyor. Bayağı geniş bir ekip burada konuşuluyor. Aykut Hocaman'ın da günümüz futbolunu çok yakından takip ettiği, her şeye, her detaya hakim olduğu da muhabirler tarafından böyle paylaşılıyor. Çünkü Aykut Hoca ile ilgili en büyük endişelerden biri uzun yıllardır teknik direktörlük yapmamış olması ve belki günceli çok takip edememiş olmasıydı ama dün mesela Onur Turul'un söylediklerini gördüm. O da benzer pozitif şeyler anlatıyor. Her şeye hakim. İşte geçen yıl Şampiyonlar Ligi finali kadrosunu da ezbere sayıyor. Öyle böyle Premier Ligi takip ediyor. Oradaki uzmanlarla işte görüşüyor. 2000'e bir duran top antrenörü alacak. Gibi detaylar var. Kendi ağzından da zaten duyarız. Basın toplantısına sorular da gelecektir. O da bütün bu merak edilenleri kendi ağzından cevaplayacaktır. Diğer bir haber, Fenerbahçe'de Girassi transferi yine bitmek üzere. Vedat Muriç bir diğer oyuncu. O da artık bu iki transferde birkaç gün içinde açıklanabilir deniyor. Dün bununla ilgili haberler yapıldı. Bir de Brahim Diaz ismi gündeme geldi. Onun da Real Madrid sözleşmesinin bitimine bir yıl kalıyormuş. Ve Real Madrid'in de elden çıkarabileceği söyleniyor. Brahim Diaz rotasyonda, o da geriye düşmüştü. Fenerbahçe için de bir fırsat.
2: İster misiniz mesela takımınız olsa Brahim Diaz'ı?
0: Yani benim çok böyle beğendiğim oyuncu değil ama.
2: Ama Real Madrid gibi düşünme. Mesela tabii, Milan'da da çok etkiliydi.
0: Evet. Türkiye için, Fenerbahçe için tabii olabilir. Peki Galatasaray'dan bir haberle devam edeyim. Galatasaray'da da dün sürpriz bir ziyaret oldu. Oliver Kahn, Bayern Münih'in ve Alman milli takımının efsanevi kalecisi. Hatta bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapmıştı. Dün Galatasaray'ın stadyumunda Başkan Dursun Özbey'i ziyaret etti. Ziyaretten sonra müze gezilmiş, müze incelenmiş ve kısa da birer açıklamada bulunmuş ikili. Dursun Özbek müzemizi gezdiğinde Oliver Kahn geçmişte gelecek arasındaki farkı çok daha net gördü diyor. Heyecanlandığını söylemiş Kahn'ın ki onun da ilk kupası uluslararası bir UEFA kupasıymış kariyerinde. Kendisi bizi ziyaret etmek istedi diyor. Global olarak futbolda çok deneyimi var. Biz de kendisiyle Galatasaray'ı daha yukarılara çekmek için bazı projeler üzerinde konuştuk. Kendisiyle bundan sonra da daha özel projeler için bir araya geleceğiz diyor.
2: Şey, film repliği var ya, kendisi gelmek istedi. Sayın Başkan ne konuştunuz Kan'la? Ben ne konuşacağım? Kan benle konuştu. Burada...
0: Biraz öyle. Burada çünkü acaba bir sportif direktörlük mü düşünülüyor?
2: Valla ben danışmanlık mı yani düşünülüyor? Bayram değil Seyran değil, Kan'ın ne işi var burada diye düşünmeden edemedim. Yani Kan böyle çok sempatik, güler yüzlü, her tarafa giden, işte UEFA'nın elçileri var ya, işte Figo'dur, ne bileyim ülkemize de geliyorlar bir sürü organizasyonlara, Guti'dir, öyle bir adam da değil yani, bildiğin soğuk nevale bir adamdır Oliver Kahn. Böyle ciddi bir şeyler olmasa buraya gelmez yani diye düşünüyorum ben. Bir şey olabilir.
0: İşte yani. Projeler diyor, üzerinde konuştuk evet. Diyor. Bundan sonra da bir araya geleceğiz diyor. Özel projeler için artık açılımı ne onu bilmiyoruz. Net bir şey söylememiş. Başkan Oliver Kahn da Galatasaray gibi böylesine büyük, harika bir kulübün müzesine gelmek her zaman etkileyici. Çünkü bu tarihi anlamak için burayı gezmek lazım. Özellikle UEFA Kupası'nı görmek harikaydı diyor. Her zaman gelişen bir kulüp. Stadyumdaki atmosfer de muazzam. Alman ZDF kanalı için yorumcu olarak geldiğimde bu atmosferi kendim de bizzat deneyimledim. Öylesine bir gürültü vardı ki birbirimizi duyamıyorduk demiş. Daha sonra ikili Kemerburgaz Metin Oktay tesislerine geçmiş. Burada da tesislerde incelemelerde bulunmuş. Alman efsane ve bilgi almış. Dursun Özbek'le yine tesislerden bir fotoğrafı da Galatasaray.org üzerinden servis edilmiş. Bakalım yankılarını herhalde bugün muhabirlerden okuruz veya duyarız ne düşünülüyor burada. Galatasaray'la ilgili genelde okuduğum, daha sabah kimden gördüm? Gökhan Dinç'ten gördüm. Yönetimde neler yaşanıyor demiş. Küskünler, toplantı sırasında dışarı bilgi verenler, tanıdık senaryolarını oyuna sokan sosyal aparatlar. Orada da içeride bayağı bir güç savaşından, bu seçim sonrasındaki hafta içinde de, bayram haftasıydı gerçi, söylenmişti. Hala devam ediyor orada. Görev dağılımı ile ilgili demek ki bir sıkıntı var. İçeriden bilgi alanlar en azından böyle dile getiriyorlar. Bunun nasıl futbol takımını transferi bilmiyorum etkiler ama çok iyi şeyler de değil tabii ki. Keşke takımlarda olmasa ama oluyor. Önemli olan bunun takıma nasıl yansıyıp yansımadığı. Beşiktaş'la ilgili de en büyük haber dün Trossard haberiydi. Arsenal'dan Serdal Dalın'ın Trossard için temas kurduğunu Aspor dün paylaştı. Oyuncu Arsenal'la sözleşmesinin son senesine giriyormuş. 32 yaşına gelecek artık. Beşiktaş'ın da bir fırsat olabilir ama çok kolay bir operasyon değil. Son düzlükte de Arsenal'ın ilk 11 oyuncusuydu Leandro Trossard.
2: Artık yani tekrar kendini verdi. Kanıtlayıp Martinelli'yi kesti.
0: Evet.
2: Ben de geçen sene yine yazılmıştı biliyorsun. O zaman kafamda soru işaretleri vardı. Hele bir de 20 milyon eurolar konuşuluyordu o zaman. Şimdi yani iyi oynayarak formayı sökerek aldı ve aldığı takım Arsenal. Premier Ligi kazandı, Şampiyonlar Ligi'ni finalde kaybetti. Dolayısıyla başka bir Trossard, yani hakikaten Mertens etkisi yapabilir Türkiye'ye geldiğinde, gelirse.
0: Vlahovic konuşuluyor, dinleyicimiz yazmış. İşte şövalye kaleci adayı olarak dün bahsettik, konuşuyor. Anguissa orta saha için ismi geçen bir oyuncu Beşiktaş'ta. Gidilen oyuncular gerçekten adlarından söz ettirmiş isimler.
2: Vlahovic ama her gün, yani haftanın bir günü bir takım alabiliyor biliyorsun. Onu öyle ayarlamışlar. Bir gün Fenerbahçe yazılıyor, bir gün Galatasaray yazılıyor, bir gün Beşiktaş'a, sanıyorum yarın da Trabzon'a yazılır.
0: Fenerbahçe artık herhalde Girassi ve Vedat Muriç'le devreden çıkar diye düşünüyorum eğer resmileşirse. Galatasaray'da da dün konuştuk, hani Osimhen giderse herhalde olur. Osimhen'in kaldığı senaryoda Vlahovic'in ikna olacağını pek düşünmüyorum ben.
2: Ben Icardi giderse de olabilir diye düşünüyorum.
0: Osimhen ile Vlahovic nasıl oynayacak?
2: Zaten genelde ikisi de çok sakatlandığı için o sakatlıklarını iyi ayarlayabilirsen oynatırsın.
0: evet, haberler bunlar.
2: Ben mesela Zaniolo konusunda merak ediyorum. Yani Zaniolo alacaklar mı bonservisini yoksa dönecek mi? Mesela geçtiğimiz sezon şu soruyu sorarak bitirelim. Zaniolo kadroda olmuş olsaydı, Osimhen'in sakatlandığı, Afrika Uluslar Kupası'na gittiği, kolunun kırıldığı bölümde en uçta bile oynayabilirdi. Bence faydalı da olurdu. Hı hı. Çünkü Udinese'de Davis'in olmadığı maçlarda en uçta oynattı onu ve verim de aldı hoca.
0: Galatasaray'ın da yabancı kontenjan hakkı vardı Zaniolo'yu tutabilmek için. Çok rahattı.
2: Vardı ama işte hoca Sané varken, Osimhen varken oynatamam, kenarda problem çıkar. İşte Fransa milli takımının yaşayabileceği potansiyel şeyi konuştuk ya, onu yaşamayayım diye bence düşünmedi onu.
0: Da mantıklı geliyor aslında bir taraftan.
2: Ya orada bir plan var çünkü. Tabii oynatman lazım kalırsa.
0: Evet, 9.55 programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ali Evim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
5: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saat, yani 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Tabii ki gündemle ilgili sorularınız, düşünceleriniz, görüşleriniz, önerileriniz 0212-363-0434 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çay sokacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487'de WhatsApp hattımı saat 10.30 gibi sevgili, çok değerli, çok da sevdiğim MHK eski başkanımız Profesör Doktor Lale Orta bizlerle beraber olacak. Yaklaşık 11.30'a kadar onunla beraber olacağız. 10.30-11.30 arası aklınızda ne varsa soru anlamında, özellikle MHK anlamında, hakemler anlamında ne varsa WhatsApp'tan yazarsanız veya Twitter'dan Aygün Özbek Twitter veya Aygün Özbek Instagram hesaplarından da yazarsanız sayın hocamıza bunları aktarmak istiyorum. Günaydın.
6: Günaydın İbrahim Bey, nasılsınız?
5: İyiyim İbrahim Bey, siz nasılsınız, iyi misiniz, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Aygün Bey.
5: Buyurun İbrahim Bey.
6: Hani Aykut hocamız tamam herhalde değil
5: tamam
6: mi? Hocam.
5: Tamam tamam tamamdır.
6: Yani o stoper, ondan sonra golcüler, sağ kanat, sol bek, sağ bek.
5: Transfer anlamında çalışmalar devam ediyor. Vedat Muriç ile bir anlaşma sağlandı. Guiser ile bir anlaşmaların yapıldığı konuşuluyor. Ama tabii resmi açıklamalar yok İbrahim Bey. Ama Aykut Hoca ya bugün ya da yarın ismi olarak açıklanacak, söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman diyebiliriz efendim. Buyurun.
6: Sağ kanat.
5: Ben şimdi bana devam bir şey soruyorsun da ben tabii transfer komitesinde değilim.
6: Ben öyle demeyin yani. Yönetimde gibi bilgileriniz oluyor. Yani bana desen tamam gerekli, ben bilmiyorum
5: gerekli,
6: da.
5: Gerekli yerlere transferler yapılacak konuşuluyor. Tabii İnşallah. Ki kanatlar alınacak, stoper alınacak. Onları söyleyelim yani. Forvet anlamında iki forvet alınacağı konuşuluyor. Doğru söylüyorsun yani.
6: Ben başarılar dilerim. Hani Aykut Hoca'ya, Aziz Başkan'a 2011 efsanesi geri geliyor o zaman.
5: Evet efendim.
6: Evet. Hani bilhassa Aykut Hoca'ya herkes kaçtı. O kulüp başkanı, hoca, anne baba hepsi oldu. Ondan Allah razı olsun.
5: Peki.
6: Size de saygılarımı
5: sunarım. Saygı bizden İbrahim Bey. Kendinize çok çok iyi bakın. Günaydın Aygün abi. Sağ olun İbrahim Bey. Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Dün başkanımız mazbatasını aldı ve camia birlik beraberlik mesajını verdi. Sizce bu çağrı ne karşılık bulur? Gerçek birleşme için neler yapılması gerekir? Ayrıca teknik... çok pardon. Ayrıca teknik direktör ve transferler bu süreçte ne kadar etkili olur? Erken atılacak doğru adımlar camianın kenetlenmesini sağlar mı? Sağlar. Özellikle tribünlerde birlikteliğin sağlanması gerekiyor. Onu özellikle belirtiyorum ben. Tribün en önemli. Yani hani hatırlar mısınız Antep maçı vardı? Belki gençler hatırlamaz. 3-0'dan 4-3'e dönen bir Antep maçı vardı. Fenerbahçe tribünleri desteğiyle o maç döndü 3-0'dan 4. O tribünü tekrar yakalaması lazım Fenerbahçe camiasının. Dinleyicim var. Günaydın.
7: Günaydın Aygün Bey.
5: Kimle görüşüyoruz? Merhabalar.
7: Merhaba, ben Ankara'dan Murat Koç Yiğit.
5: Murat Bey hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Aygün Bey. Beşiktaş taraftarıyım her zamanki gibi.
5: Her zamanki gibi.
7: Aynen John Wayne.
5: Aynen John Wayne.
7: Aygün Bey, bizim transferlerden bir haber var mı?
5: Valla çalışmaların devam ettiği yönde haberler görüyorum. Sayın Başkan'ın da yurt dışında bazı temaslarda bulunduğuna yönelik haberleri gördüm bugün. Zaten birazdan onlarla ilgili detayları bilgileri aktarmaya çalışacağım ama Ersin galiba ayrılma kararı almış. Kaleye bir yabancının geleceği konuşuluyor. Onu tekrar söyleyeyim. Ersin ayrılma kararı almış.
7: Jorgensen veya bu Çavalye mi? Şövalye mi? Öyle bir şey var ya. O gelir inşallah kaleye. Ve güzel kaleci, benim hoşuma gidiyor. Bir de şey soracağım Aygün Bey, aslında bizim başkanın böyle futbolcu transferi değil de bu MHK'nin başkanını gönderme gibi bir şey yapsa biz zaten direkt kafadan ikinci, birinci ikinci, yani ya şampiyon ya da ikinci oluruz gibi geliyor. O kaldığı sürece bizden tek bir yol olacağını düşünmüyorum ben.
5: Anladım. Söyle kardeşim.
7: Eyvallah Aygün Bey, iyi yayınlar.
5: Sağ ol, görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Sağ olasın, sağ ol. Çok mersi. Bunu okuduk, devam edelim. Mesajlar gelmeye başladı. Günaydın Aygün Bey, akşam memlekete ziyarete gidiyorum. Yarın kahvaltıda boyozlardan birisi senin için yiyeceğim demiş. Pazar günü millerimizin kanguruları devireceğine inancım tam. Adana'dan Göztepe'li Hayrettin, afiyet olsun kardeşim ya. Boyoz yanında yumurta. Bak yumurta, katı yumurta, doğru mu? Peynir meynir. Afiyet şeker olsun kardeşim benim. Adana'dan Göztepe'li Hayrettin kardeşimiz. Günaydın. Ben de boyozcuyum ya. Hakikaten sağlam boyozcuyum ya. Hakikaten. Günaydın. Gitti herhalde, dinleyeceğim. Tamam, sıkıntı yok. Kars'tan selamlar, sevgiler. Kimmiş ismi? Bakalım sevgili kardeşimiz. Navruz. Navruz kardeşim. Fenerbahçe ve Kars Spor'a başarılar diliyorum. Karslı Navruz Taştan. Kardeşim benim. Sana da başarılar diliyoruz. Kars Spor'a da başarılar diliyoruz sevgili kardeşim benim. Abi günaydın. Saat 10 ve güzel insan yine enerjiyle bizlerle. Herkese çok selamlar. Rize Spor'dan var mı bir haber demiş. Hemen bakalım. Mehmet Koç kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Biraz daha Salim, benden sonra yayına gelen yani at yarışı ve ondan sonra Salim kardeşim biraz daha detaylı bilgiler aktarıyor. Ben genellikle işte maalesef 3-4 büyükler üzerinden gündemi yapmaya, yakalamaya çalışıyoruz. Ama dediğin doğru, ama sevgili Salim hakikaten bu anlamda. Ajanspor.com sitesine de girerseniz arkadaşlar, orada da çok fazla detaylı haberleri görürsünüz. Güzel bir şey mi var? Ara varmış. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Telefon hattımızın bir kez daha açık olduğunu söylemek istiyorum. 0-212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık. Sevgili Erdo kardeşim, onların da artık öğrenciler de yavaş yavaş okullar araya giriyor. Onlar da okul gezisinden bir görüntü atmış. Öğrenciler şarkılar markalar söyleyerek okul gezisinden dönerken bir görüntü atmış. Onları da sevgilerimizi iletelim. Aygün Bey günaydın. Herkes her şeyi soruyor. Tek yetkili gibi ben de bizim inşaatın durumunu soracaktım. Ne zaman biter? Abi iyi gidiyorsunuz. Baktım ben sabah inşaata. Yani sağlam. Müteahhit iyi iş yapıyor. Şey yok yani. Demirlere falan da baktım. Ölçüleri iyi. Betona baktım. Şahane. Kalfa uyuyordu yalnız. Kalfayı baktım, sabaha baktım uyuyordu. Onu uyandırdım. Biraz etrafa bak dedim sevgili kardeşim. Ama iyi gidiyorsunuz. Geç olsun, temiz olsun, sağlam olsun, değil mi? Günaydın. Alo, günaydın. Alo.
8: Günaydın Aygün Bey.
5: Günaydın, nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
8: Cevat. Çiftçi ben abi, İstanbul'dan. Nasılsın abi, iyi misin?
5: Sağ ol Cevat, hoş geldin. İyi misin kardeşim, nasıl gidiyor?
8: Elhamdülillah. Vallahi abi bir aydır aramıyorum. Aradığım an düştü ya. Demek ki bugün şanslı gidiyor.
5: Bizim için şans Cevat kardeşim. Bizim için o şans. Teşekkürler. Senin ya araman bizim için şanstır kardeşim.
8: Ya, Radyo Spor ailesini çok seviyoruz ya.
5: Allah razı vallahi olsun.
8: Allah razı olsun. Tarafsız yayınıyla çok beğendiğimiz bir radyodur kendisi.
5: Sağ ol Cevat kardeşim. Dinliyoruz seni Cevat kardeşim. Hangi takım tutuyorsun?
8: Ben Galatasaraylıyım.
5: Ne diyorsun Galatasaray'la ilgili? Neler söylüyorsun veya neler söylemek istersin?
8: Yani şöyle söylemek istiyorum. Buradan Sayın Dursun Özbek ve Okan Buruk'a kafa kafaya versinler. Bence 3 tane katkı yapacak net transfer yapsınlar. Mevzuyu kapatsınlar bence.
5: Çok fazla gerek yok diyorsun. Doğru söylüyorsun.
8: Bir 10 numara, bir de Torreira'nın yanına Torreira'nın genç hali, bir tane de stoper ya da kanat olabilir. Yani Lemina'nın durumuna göre değişir ama bence olmazsa olmaz iki transfer var abi. Bir 10 numara, bir de Torreira'nın yanına genç hali.
5: Bir de forvete takviye. Bir de forvete takviye.
8: Yani evet, oralara tabii ki Osimhen giderse falan işler değişir ama şu anki mevcut durumda bence maksimum 3 transfer bence yeterli olur.
5: Peki. Çok teşekkürler. Ekleyeceğim başka bir şey var mı?
8: Yok, diğer arkadaşlarımıza fırsat verelim. Hayırlı yayınlar.
5: Sağ ol. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Evet, inşaatın durumunu söyledik. Aygün Bey, ben arabacı. Aykut Kocaman ile Şah'a kalkacaktır. Konya'dan Mustafa. Teşekkürler sevgili kardeşim. Konya'ya sevgilerimizi iletelim. arkadaşlar, Ahmet Şah Bey diyor ki yani Aygün Bey günaydın yayınlar, sağ kanat sol kanat forvet, sevgiler saygılar abi demiş. Dün mazbatasını aldı Sayın Aziz Yıldırım. Tahmin ediyorum perşembe bugün ya da cuma, yani cumaya kadar bugün veya yarın hocanın açıklanmasını bekliyoruz. Hoca açıklamadıktan sonra da yavaş yavaş transferlerle ilgili görüşmeler devam edecektir. Yani ben en kısa sürede Fenerbahçe'nin transferlerini bitireceğini tahmin ediyorum. Ne demiş? Bypass. Merhaba Aygün abi, İstanbul trafiği sensiz çekilmez demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim, Allah razı olsun. Alo, günaydın. Günaydın.
9: Günaydın, Onur var İstanbul'dan.
5: Onur Bey hoş geldiniz, buyurun.
9: Hoş bulduk.
5: Alo, Onur Bey gitti mi?
9: Bir saniye, yok buradayım. Bir şey soracağım ben. Bu Fenerbahçe'de çok fazla yabancı oyuncu var biliyorsunuz.
5: Evet. 38 vallahi tane futbolcuyla kamp çalışmalar başlayacak. 38 şu anda. Evet.
9: Ben Sayın Acun Ilıcalı'ya bir seslenmek istiyorum. Yöneticiyken o getirdiği oyuncuları Hulusi'ye alsın lütfen.
5: Peki, ilettiriz, merak etme. Çok teşekkürler sevgili kardeşim. Sağ ol, görüşmek üzere. İyi yayınlar. Ay gibi berrak, özü ipek gibi kadife sesli Aygün abimiz. Sen zaten her şeyi konuşuyorsun. Biz de seni severek dinliyoruz. İyi yayınlar. İbrahim Değirmenci, Fenerbahçe taraftarıymış. Sevgili kardeşimize de teşekkürlerimizi ettim. O da şu an trafikte. Radyo Spor'u da açmış. Klimayı da açmış. Klimayı da açmış. Serin serin bizi dinliyor. Allah razı olsun ama İstanbul trafiğinde var. İstediğin kadar klima aç. Nafile abi, o trafik. Ya günün her saat trafik olur mu ya İstanbul'da? İnanılır gibi değil ya. Günün her saati trafik var abi ya. Her saati. Günaydın. Ayşe'ye dersine iyi çalış der misin? İngiltere'den Erkan. Ayşe, dersine iyi çalış. Vallahi bak, kaytardığını duyuyorum. Dersine iyi çalış. Canım kardeşim benim. Erkan var ya, İngiltere'den bile talimat veriyorsun, yemin ediyorum var ya. Günaydın. Alo, günaydın.
10: Bursa'dan, Kiri Bursa'dan. Günaydın.
5: Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bursa'ya sevgiler.
10: Nasılsınız Aygün Bey?
5: İyiyiz, nasılsınız? Kimle görüşüyoruz efendim?
10: Ender ben. Yeşil Bursa'da iyice kim geliyor?
5: Ender Bey hoş geldiniz. Geliyorsunuz gümbür gümbür.
10: Ben Ender gibi beni de tanıyor. Yeşil Bursa dediğim zaman beni anla yani.
5: Valla Bursa'dan çok da arayan var. Geliyorsunuz da gümbür gümbür. Valla özledim ya, Bursa gümbür seyahatlerini ya. Hani, yemin ediyorum özledim ya.
10: İTÜ'de oğlum uçak mühendisliği okuyordu ya.
5: Evet.
10: Oyum işte yani.
5: Ha, tamam, şimdi oldu. Okey.
10: Oyu Fenerbahçeli.
5: Oyu Fenerbahçeli, doğru.
10: Nasılsınız, iyisiniz?
5: İyiyim, nasılsınız Ender Bey? Hoş geldiniz tekrar.
10: Teşekkür ederim Aydın Bey. Ya ben arıyordum da, bu dahi içimlerden önce de aradım. Vedat Bey'e de bağlandım, hatta da konuştum da. Ya bir şeyi merak ediyorum. Bu Ümit Özat'ın niye bu kadar çok gerici, gerilimci konuştuğunu merak ediyorum ben.
5: Yani izlenme diyelim. Yani izlenme diyelim, dinlenme diyelim. Biraz daha rating diyelim. Öyle diyeceğiz yani. Şimdi baktığın zaman YouTube'larda hakikaten bu tarz yayınlar biraz daha fazla izleniyor. Yani hem nefret ediliyor ama izleniyor.
10: Yok, ben tesadüfen geliyor. ikinci şans, ikinci şans, işte Galatasaray'la Fener arasında fark. İşte ikinciyi denedik, yok ikinciyi denedik, yok.
5: Evet, ya, maalesef.
10: Tamam da.
5: Valla hani şimdi sen, siz söylerken önüme gene düştü yemin ediyorum, var ya Instagram'dan Ümit Özat düştü önüme ya. Baksana ya, hakikaten Ümit Özat düştü önüme. Yüzere de gösteriyorum görüntüyü.
10: Ya biz Ümit abiyi de seviyoruz. Yani bizim eski kaptanımız, ben görsem sarılırım kendisine.
5: Ben de çok severim. Bak, Ümit Özat'ı ben de severim. Ben de severim.
10: Düşmanlığım yok ama biz de neydik? Kenetlenme zamanı değil
5: bravo
10: mi?
5: Bravo. Biraz daha kenetlenmek, birlik beraberlik, evet, olmak gerekiyor.
10: Kenetlenme, birlik doğru beraberlik olma zamanı.
5: Doğru, doğru, hani doğru.
10: Biz biraz daha aklı, mantığı yerinde olalım.
5: Doğru.
10: Biz bu Aziz Başkanım bize geçmişte neler yaptı? Her şeyde ismini verdi yani. Tesisleşmede olsun, yapılanmada olsun, kadroda olsun. Başardı mı o insan?
5: Evet.
10: Bile Vedat Bey'le görüştüm de dedim o zaman da ona da demiştim. Aygün abiye devamlı bağlarım. Sizin ilk defa canlı yayın açtınız. Bağlandım. Ben dedim, ben Aziz Başkan bir sene istiyor. Bir sene yapsın. Fenerbahçe'yi yerine getirsin. Hakan Bey ondan sonra 10 sene alsın. Daha büyütsün. Yani bir birlik olalım, bir beraberlik olalım. Yani bütün taraflar. Ben eminim, inanın şunu soruyorum. Sandığı bu sene açmak istiyorum. Sandıktaki bayrakları
5: çıkarmak istiyorsun.
10: Evet, yani bunları çıkarıp formalarımı giyip gözünü rahatlığıyla, gururla yani sallamak istiyorum artık.
5: Peki.
10: O sene bu sene olsun artık ya.
5: Peki, inşallah diyelim. Peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar.
10: Sevgiye Bursa'da
5: bir mukabil. Allah razı olsun tekrar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Gaziantep'ten günaydın. Sevgili Aygün, bana göre Antep maçı yanlış örnek oldu. Daha önce de Galatasaray maçı vardı. 3-0'dan 4-3'e gelen Rıdvan Oğuz Aykut'u kadroyla Antep maçının döndüğünü sen de bilirsin. Ya oradaki tribünü ben sahadaydım. Hakikaten böyle hani olur ya, insanın tüyleri diken diken olur. Ben kale arkasında o 4 golün fotoğrafını çekmiştim. Onu da söyleyeyim. O maç da inanılmaz bir maçtı ya. Antep maçı bak, bugün kime söylesen, hani kime sorsan Fenerbahçe başkanlarına, Sayın Aziz Yıldırım da mesela aynı şekilde, Sayın Ali Bey de aynı şeyi söyler. Sayın Saadettin Saran da aynı şeyi söyler. Adaylar da aynı şeyi söyler. Ama hakikaten Antep maçı tribünleri çok farklıydı ya. Aygün Bey günaydın. Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt alan Fenerbahçe karşılığında altyapıdan 3 futbolcu vereceklermiş. Doğru mudur? Karşıyaka'dan Emin Kaymak demiş ki Adem Yeşilyurt

0: için duymadım üstad. Emin kardeşim duymadım. Adem Yeşilurk'la ilgili altyapıdan 3 futbolcu verecek doğru mudur? Vallahi duymadım ama araştırırım. Araştırırım, merak etme. Sorarım yani. Baba Hızır köyünden sevgiler Aygün abi. Dün söylemiştim ya, sakın ha deneme. Yukarı fotoğrafta gördüğün gibi 1,5 sene oldu. Kimse üye olmadı. Baba tarafım Nevşehir Ürgüplü olduğu için bu grubu kurdum. Bir üye var, o da benim demiş. Ha dedik yani 2-3 kişi olan gruplar kuruyorduk. O da kendi kendine grup kurmuş, tek üyesi var o da kendi. Günaydın. Alo, günaydın.
1: Aygün abi günaydın. Bursa'dan selamlar. Cüneyt ben.
0: Cüneyt nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim abi, sesini duydum daha iyi. Uzun
0: aynı şekilde
1: sonra.
0: Kardeşim. Nedir durumlar?
1: Abi çok şükür ya. Aziz Başkanımız geri geldi. Yani nasıl
0: sen söylemiştin
1: derler?
0: Daha önce daha, değil mi Cüneyt? Sen bağlandığında
1: söyledin,
0: söylemiştin.
1: Sen bana ha. Söyledin abi. Bana özelden yazdın. Ben de ona göre şimdi söylüyorum abi. Abi Fenerbahçe Antep maçına gidip de son gişede son iki bileti kaçıran kişi olarak
0: yapma be.
1: O zaman Kadıköy'de kahvede o maçı izlemiştim abi.
0: Yapma be, ne maçtı be.
1: Ve abi inan, o tribün olduğu sürece Fenerbahçe yıkılmazdı. Gerçekten o tribünü bulmak lazım.
0: İşte yapmaları lazım maalesef, haklısın ama zor, zor, zor.
1: Dikkat et abi, orada gömleği yırtanlar, yani 3-0 olmuş takımı tribüne çağırıyorlar. Öyle bir atmosfer. Bize o günler lazım abi. Yoksa transferler yapılsın, onu getir bunu getir, ama önce bize o tribündeki ruh lazım.
0: Bravo
1: abi.
0: Aynısını söyledim demin, fark etti mi bilmiyorum. O Trabzon tribünü yakalaman
1: abi,
0: lazım.
1: Kesinlikle. Yani hani şimdi diyorlar ya, daha önce Galatasaray maçı var 3-0'dan, ama senin demek istediğin çok başka bir şey. O tribündeki ruhu yakalamamız lazım.
0: Bravo
1: bizim.
0: Bravo kardeşim.
1: Yani bizim için o lazım. Yoksa hani Mourinho da geldi buraya, diğer ki getir kimi getir. Biz önce tribünde her şeyi ele almamız lazım.
0: Doğru.
1: Ondan sonra zaten orada çok iyi bir röportaj hatırlıyorum ben abi. Yani bir zamanlar o Kadıköy ilk açıldığı zaman, yeni stadyum açıldığı zaman Galatasaraylı futbolcular röportaj vermişti. Hmm. Diyorlardı tükürükle boğulacağımızı zannediyorduk diyordu. Yani o atmosferden şimdi elimizde telefonla resim çekmeler, yani şeyler, çok başka bir yere geldik. Onun için bizim o ruhu geri getirmemiz lazım
0: doğru,
1: abi.
0: Doğru, doğru, doğru.
1: Aygün abicim görüşmek
0: kendine
1: üzere.
0: Kendine çok iyi bak. Çıkardım. Sevgiler,
1: abi,
0: saygılar. Allah razı olsun kardeşim.
1: Abi.
0: Vay be, bileti kaçırmış be. Maç hakikaten kaçırılmayacak bir şey ama gelmiş gene Kadıköy'de maçını izlemiş. Aygün abi yayına bir soru sormak istiyorum. Size bu Osimhen'e kim 160... Bugün gördüm galiba bir İspanyol kulübü 160 mi... Yok özür dilerim, 120 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş. Sayın Dursun Özbek kabul etmemiş. Abi şu anda dünyanın en iyi golcülerden bir tanesi. Açık ve net sana söyleyeyim. Yani sadece bizim gibi düşünmeyin. İngiltere piyasası, İspanya, yani Almanya piyasalar çok yüksek. Verilir yani. Ben başkan olsam, yurt dışında bir kulübün başkan olsam veririm parayı, alırım abi ama. Günaydın abi, hayırlı yayınlar. Ne radyo kapanır ne klima, seviyorsun abi, saygılar demiş. Hemen dinleyicimiz Oğuzhan'a da sevgilerimizi iletelimiş. O da klimayla beraber açmış bizi, serin serin dinliyor. İstanbul veya artık nerede olduğunu bilmiyorum, trafikte biz dinliyor. Merhaba, İzmit'ten Onur ben. Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım'ın aynı anda görev aldığı iki dönemde iki sezonda Beşiktaş şampiyon olmuştu. Vay. Vay vay vay vay vay. Bak görüyor musun? İzmit'ten Onur Bey'in, bak Dursun Özbek, Aziz Yıldırım aynı anda görev aldı. İki dönemde de iki sezonda Beşiktaş şampiyon olmuştu. İnşallah tarih tekerrür eder. Beşiktaş özellikle kanat oyuncusu takviyesi çok önemli. Önder Özen'e güveniyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de Önder Hoca'yı beğenirim. Analizlerini de beğenirim. İyi de çalışma yapacağını tahmin ediyorum. İyi bir kadro kuracağını tahmin ediyorum. Çok iyi bir hoca getirdi, o söyleyeyim. İnanılmaz iyi bir hoca geldi. İnşallah bu sene şöyle keyifli bir maç izleyelim ya arkadaşlar. Sadece iki takımın değil yani. Beşiktaş'ın Trabzonspor'un da devreye girdiği bir maç izleyelim sevgili arkadaşlar. Çok mesaj var. Biraz mesaj okumak istiyorum Yücel Bey. Telefonları biraz ara verelim. Ara da alırsın, fark etmez. Bursa'dan Murat Şahin Aygün abi. Seni her sabah 10'dan 11'e kadar dinliyorum. Öğlen yemek molası çabuk geliyor. Seni çok seviyoruz. Valla bana da çok hızlı geliyor biliyor musun? Buradan hemen yemekhaneye gidiyorum. Ya bir de haberlere bakalım ya arkadaşlar. Bu mesajları okuyacağım, şimdi devam edeceğim. Amirli erkek voleybol takımı, bunları unuttuk tabii söylemeyi. Amirli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nde ilk maçında ABD'ye 3-1 yenildi. Filenin Efeleri ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Amirli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Avusturya ile oynayacağı maçı Venezuela'lı hakem Jesus Valenzuela yönetecekmiş. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Başakşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 2-1 geriden gelip seriyi kazanan siyah beyazlar 26 sayılı oynayan Devon'da son maça damga vurdu. Final serisi geçen sezon olduğu gibi Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gen arasında oynanacak. İlk maç 13 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe'nin evinde oynanacağını söyleyelim. Demin dinleyicilerimiz de söyledi. 8 yıl sonra kulüp binasındaydı dün Sayın Aziz Yıldırım. Mazbatasını aldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını dün aldılar. Yıldırım ve ekibine mazbataları Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mostrol tarafından takdim edildiğini belirtelim. Aziz Yıldırım'ın tabii ki dün itibariyle baktığımız zaman da iki transfer birden tamamladığı yönünde bazı haberler var. Ama tabii resmi olarak açıklama olmadığı için sadece isimleri söylemek istiyorum. Vedat Muriç ve Sergio Giurisi'yi takıma kazandırmak için yoğun bir mesai harcandığını belirtelim. Onlarla ilgili zaten detaya gireriz. Devam edelim şuradan, okumaya da devam edelim ya. Çok mesaj geliyor, mesajları da okumak istiyorum. Günaydın canım abi, yayınlar. Bursa'dan Yılmaz Gönül Kırmaz. Emin ol Bursa'da seni özledi. En kısa sürede seni buraya görmek isteriz. Seviyorsun abim demiş. Teşekkürler sevgili Yılmaz kardeşim, seni de özledik biz ya. Vay vay vay vay vay, bir resim geldi şimdi, simit. İstanbul'dan Mustafa, hayırlı sabahlar. Kahvaltı saatini beklerken seni dinlemek çok iyi be abi, selamlar demiş. Afiyet olsun kardeşim ya. Vallahi Mustafa Özdil kardeşim, simidini de koymuşsun. Afiyet şeker olsun. Sabah hakikaten böyle yemekhaneye giderken ayran gördüm. Bak şimdi yemin ediyorum, bir tane ayran vardı buzdolabında, kalmış artık. Biri mi unutmuş, ne yapmış bilmiyorum. Simit de vardı orada biliyorsun. Dedim simit ayran mı yapsam acaba dedim. Sonra vazgeçtim. Bu ara çünkü yaz geldi, biraz kilo vermemiz. Yazın veriyoruz, kışın yiyoruz. Çok dengesiziz yemin ediyorum var ya. Günaydın Antalya'dan Mustafa Şenalp. Hakan Safi'nin seçimden önce olmayacak transferleri kılıfına uydurduk ve yabancı var gelsin diye lobicilik faaliyetlerinde bulundum gibi itirafları oldu. Galatasaray nelere rağmen şampiyon olduğunu görünce daha çok gururlanıyoruz demiş. Sevgili Mustafa Şenalp kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Gencay Gül'e bakalım ne yazmış Gencay. Selamünaleyküm Aygün abi, ben de senden bir ricam var. Dün bir arkadaş bağlandı Ankara'dan, eczacı. Adalet diyor ya, pandemide bir maskeyi 30 TL'ye satarken adalet neredeydi, yayınlar diliyorum demiş. Ya hakikaten pandemi döneminde yemin ediyorum sana var ya, 150 lira 200 lira 250 lira aldığımı hatırlıyorum ben ya maskeleri. Doğru söylüyor ya. Millet merdiven altı maskeye gitmek zorunda kaldı ya. O şeyleri kullanmaya kalktı. Ama tabii ki onların da geliş fiyatlarını bilmediğimiz için bir şey yorum yapamıyorum. Anlatabildim mi demek istediğimi? Belki bizi dinliyorsa bağlandığı zaman. Abi bayrak siparişini verdim ben, hayırlı olsun demiş. Bir adet 4x6 afiş. Emre Savaş Fenerbahçe bayrağı siparişi vermiş. Herkes hazırlıklar içerisinde arkadaşlar. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, Fenerbahçe'nin kiralıktan dönecek olan ve bırakacak futbolcular süper 4 bigler hariç hiçbir takıma gönderse o takımda şampiyonluğu oynar. Devin Özek Milan'la anlaşmak üzereymiş. İlginç demiş. Vallahi bence de ilginç yani. Milan'da ne işin var senin Devin ya? Araya mı gidelim? Araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Aygün Bey, Aykut hocamız ve İsmail hocamız hep zor zamanlarda Fenerbahçe'nin başına geçti. Bir de iyi bir kadro verip neler yapılacağını görmemiz lazım. Özellikle Aykut hocamız çok bilgili ve liyakatlı. Röportajlarında bunu görüyoruz. Jesus'un oynattığı oyunu sormuşlardı. Çok güzel ama Jesus'un oynattığı futbol sürdürülebilir bir oyun değildi. Hakikaten öyle oldu. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe dağılmıştı diyor. Dinleyicimizin hemen söyleyelim. Cengiz Çetin kardeşimize de tekrar teşekkür edelim. Evet, bir resim daha geldi. Günaydın Aygün'e. Bende klima yok. Camı açtım. Ya sen nasıl bir insansın ya. Camı açtım. Saçlarımı bir dalgalandırdı. Rüzgarında serinlenen Radyo Spor'u dinliyorum. Sevgiler saygılar. Trabzonlu Recep kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, mesajlar yağmaya devam ediyor. Şu anda okumaya bekleyen çok fazla WhatsApp mesajımız var ama şu an hattımızda Profesör Doktor Lale Orta hocamız var. Biliyorsunuz ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi, Erkekler Ligi'nde hakemlik yapan, FIFA kokartı takan ilk kadın hakemimiz. Aynı zamanda ilk doktora ünvanına sahip hakemimiz. Aynı zamanda ilk kadın MHK başkanımız Profesör Doktor Lale Orta. Hocam günaydın, nasılsınız?
3: Çok teşekkürler, iyiyim. İyi yayınlar diliyorum herkese. Selam ve saygılarımı gönderiyorum.
0: Hocam baktığım zaman ilk kadın antrenör, ilk kadın futbol hakemi,
3: İlk Sofoparklı diyelim. Benden önce birkaç arkadaşımız başlamışlar. Gayet de güzel yapmışlar. Benim FIFA kokartı almam ve profesyonel maçlarda ilk hakemlik yapmam. Süper Lig'de ilk kez çıkmam. İlklerim çok ama önemli olan ilk olmaktan ziyade
0: kalıcı olmak.
3: İlkeleri başarabilmek çok daha önemli diye düşünüyorum.
0: Kalıcı olmak diyorsunuz ki siz de hakikaten evet. Türk futbolunda kalıcı olan isimlerden bir tanesiniz. Hocam tabii geçen haftalarda bununla ilgili bize çok fazla dinleyici bağlanıyor Sayın Hocam. Sosyal medyada sizin ağzınızdan bir şey çıkmış gibi konuşuldu. Oradan başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Hatta bana da sordular nedir falan filan diye. Layla Hanım böyle bir şey demiş mi falan filan diye. Ben sizi aramıştım hatta hatırlarsanız. Siz bunun olmadığını söyleyince ben de burada yayınlarda bunu söylemek zorunda kaldım. Çünkü çok fazla anlamda telefonlar geldi, mesajlar geldi bu anlamda. İsterseniz oradan başlayalım isterseniz hocam. O konuyla ilgili neler söylersiniz Sayın Hocam?
3: Tamamen dezenformasyon. Benimle ilgili zaten yapılan haberlerin birçoğu %95-90 belki 99'u maalesef dezenformasyon, doğru değil. O çıkan haber de doğru değil. Avukatımla ihtar çektik ve kendisi de zaten yayınladı ve doğru olmadığını ispat etmiş olduk. Birçok şey de aynı şekilde. Daha önce de yine bazı konularda benimle ilgili olmayan şeyler çok çıktı, yazıldı. Maalesef şöyle bir şey oluyor. Gerçeği ortaya çıktığı zaman kimse onu yazmıyor. Ama evet, yalan bir haberse herkes alıyor, çoğaltıyor. Ve bu da gerçekten insanlara yapılan büyük bir haksızlık ve saygısızlık diye düşünüyorum.
0: Özellikle sosyal medya dediğimiz o Twitter hakikaten çok pis bir mecra haline geldi hocam.
3: Yani bunun kontrol edilmesi lazım. İnsanlara çamur atmak doğru bir şey değil, olmayan bir şey varmış gibi göstermek, üzerine yorumlar yapmak, fikirler söylemek gerçekten doğru bir şey değil. Bunu kendisi empati yapması lazım herkesin. Kendisine yapıldığı zaman veya yakınına yapıldığı zaman ne hisseder? Doğruluğunu teyit etmeden bir kere haberin yapılmaması lazım. Yani öyle bir şey gördüm, hemen ben alayım onun üzerine onu yorumlayayım, yazayım, çoğaltayım, başka yerlere aktarayım. Bunlar doğru şeyler değil. O yüzden de bu konuda da işin hukuki boyutları tabii ki önemli ve insanlar ama hukuki anlamda ispatlasa bile maalesef o üzerine yapışanı bir türlü atamıyor. Yani o sizin üzerinize yapışıyor, öyleymiş gibi algı yaratılıyor. İşte o algıyı kırmak çok zor. Yani algıyı oluşturduktan sonra istediğiniz kadar yasal yollara başvurun, o değişmiyor.
0: Değişmiyor hocam.
3: Yani
0: maalesef
3: insanlar ona inanıyorlar.
0: Evet. Hocam şimdi mesajlar geliyor. Bakın çok ilginç mesaj geldi. Fatih Tellioğlu göndermiş. Hocamız ilk kırmızı kartını UEFA stadında bana göstermişti. Benim de ilk kırmızı kartımdı. Kendisine saygılarımı sunarım demiş.
3: Çok selamlarımı gönderiyorum.
0: Fatih
3: benim
0: Tellioğlu.
3: Benim gösterdiğim kartlar nedense unutulmuyor. Herkes hatırlıyor. Şöyle bir şey de oluyordu ben hakemlik yaptığım zaman. Çok fazla kadın hakem olmadığı için kadın hakemden kart görmeyi istemiyorlardı. Sanki bir böyle utanıyorlardı. O yüzden de mümkün olduğu kadar daha kart görmemek için kurallara uygun davranmaya çalışıyorlardı. O yüzden gördüğü kartı unutmamış olabilir arkadaşım. Selamlarımı gönderiyorum.
0: Tabii çok konu konuşacağız ama gelen sorularda ara ara müsaade ederseniz sormak istiyorum sevgili Ali Orta Hocam. Tabii ki cevap verip vermek tamamen size kalmış bir şey. Onu da söyleyelim. Ben de buradan zaten bazılarını da özellikle tabii şey olanları da ayıracağım da tekrar söyleyeyim. Bazen cümlelere öyle şeyler koyuyorlar ki hocam dikkat etmemize fayda var. Hocam Dünya Kupası başlıyor. Öyle diyelim. Fakat biz tabii burada kurallarla ilgili, yani kafalarda da insanların soru işaretleri var. Biz buradaki kuralları acaba kendi ligimizde uygulayabilecek miyiz? Oradan başlayalım isterseniz. Dünya Kupası'ndaki oyun kurallarındaki değişikliklerle ilgili neler söylersiniz sevgili Lale Orta Hocam? Buyurun hocam.
3: Tabii ki şimdi kurallara bir keyfi olarak uyup uymama hakkımız yok ki. Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu kuralları değiştiren IFAB dediğimiz ya da kuralları değiştiriyor ve 1 Temmuz'dan itibaren, yeni sezondan itibaren uygulanmasını istiyor. Bazı kurallar değiştirilebiliyor veya uygulanmayabiliyor veya esnetilebiliyor. Ama bazı kurallarda kesinlikle bunu yapmaya hak vermiyor. O yüzden de buna uymak zorundayız. İşte nedir mesela? Oyuncu diyelim ki değişiklik esnasında 10 saniye içinde oyuncunun çıkması gerekiyor. Yani bunu biz uygulamayalım. Hani bu biliyorsunuz zaten futbolda yıllardan beri bir numaralı spor olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi oyun kurallarında yapılan değişiklikler. Yani öyle bir şekilde değişiklik yapılıyor ki futbol her zaman seyredilebilir ve tartışılabilir bir şekilde kendi yerini korumayı başarıyor. Ne yapılıyor? Diyelim ki biraz zaman geçirme fazla oluyor. O topun oyunda kalma süresi azalıyor. Geçmişte neler yapıldı işte? Kalecinin hareketleri kısıtlandı. Bunun üzerine çoklu toplu sisteme geçildi. Daha fazla topun oyunda kalma süresini artırmak için. En son zamanlarda da oyuncu değişikliğinin gerçekten oyun süresinde veya kale vuruşlarında topun oyuna sokulmasında özellikle galip takımların veya beraberlik işine yarayan takımların oyunu geciktirdiğinden yola çıkarak böyle bir kural değişikliğine gidildi. Bence hazırlık maçlarında bunun da çok işe yarayacağını gördük. Aslında çok güzel bir şey. Çünkü ekran başında ve statlarda bu işe dünya kadar para verip gidip kombinesini alan, günlük biletini alıp girenlerin daha heyecanlı bir maç seyretmesi gerekiyor. Topun oyunda daha çok kaldığı zamanı süreyi seyretmesi gerekiyor. O yüzden doğru kararlar. Bunu kişisel olarak burada uygulamayalım diyemezsiniz. Evrensel bir spor ve Uluslararası Futbol Federasyon Kurulu da FIFA da bunun bir üyesidir. Altında kuralların uygulanması için değişikliği yapar ve gönderir. Zaten yoruma bırakmaz bazı kuralları. Uygulamak zorundasınız. Çünkü siz federasyon olarak FIFA'ya bağlısınız. UEFA'ya bağlısınız. Ve bunu uygulamak zorundasınız. Oyuncu değişikliği gerçekten diyelim ki dördüncü hakem değişiklik tabelasını kaldırdığı andan itibaren 10 saniye başlıyor.
0: Kim sayacak hocam? Onu nasıl sayacaksınız? Hocam özür dilerim. Özür dilerim. Hakem sayacak ama yani şimdi öyle oluyor ki hocam ara ara girip müsaade ederseniz böyle şey anlamında gidelim. Yani Allah aşkına Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray veya Trabzonspor'dan bir futbolcunun 10 saniye dışında 10 saniye dışarı çıkartabilecek bir hakemimiz var mı bizim ligimizde hocam? Çok özür diliyorum.
3: Şimdi kuralı uygularsanız ve onun yaptırımını uygularsanız...
0: Sarı kart mı yaptırım hocam? Sarı kart mı çıkması 10 saniye içinde?
3: Şöyle, hayır. Eğer şimdi onun bir cezası olacak. Eğer bir dakika boyunca 10 saniye içinde çıkmazsa o zaman girecek olan oyuncu en az bir dakika beklemek zorunda. Bakın en az bir dakika beklemek zorunda dışarıda. Ve o bir dakikadan fazla olabilir. Neden? Çünkü oyuna girmesi için bir oyuncunun oyunun durması gerekiyor. Diyelim ki 3 dakika durmadı oyun. 3 dakika o takım 10 kişi oynayacak. O nedenle de önemli. Bunun tabii ki istisnai durumları var. Nedir istisnai durumu? Diyelim ki sedyeyle taşınması gerekiyor bir oyuncunun. Sakatlık var. Burada süre aranmayacak tabii. Veya işte en yakın çizgiye en yakın yerden çıkması lazım. Ama güvenlik nedeniyle herhangi yakın yerden çıkamıyor. O zaman da hakem onu dikkate alacak. Veya birden fazla değişiklik yapılıyorsa burada da en son tabelanın gösterildiği andan itibaren, diyelim ki 3 oyuncu birden değiştiriliyor. 3. oyuncunun tabelası kalktığı andan itibaren 10 saniye kuralı başlıyor. O yüzden de bunlara uymak zorundalar. Oyun kesinlikle o anda öbür oyuncunun çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın oyunu tekrar hakem başlatıyor. Şimdi o oyuncu çıkmak zorunda ve giren oyuncu giremiyor oyuna. İşte asıl önemli olan
0: işte
3: bu.
0: Onu soracağım hocam. Şimdi dediniz ki 10 saniye içinde çıkmak zorunda. Eğer çıkmazsa dışarıdaki oyuncu 1 dakika sonra oyuna girecek. Doğru anladım değil mi hocam?
3: En erken 1 dakika.
0: En erken 1 dakika.
3: Durmazsa daha fazla.
0: Peki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor böyle bir durumda bir gol yedi hocam.
3: Yiyebilir çünkü bu hazırlık maçında
0: siz
3: da oldu.
0: Ne demek istediğimi çok iyi anladınız değil mi hocam?
3: Şimdi kuralları bütün takımlara eşit uygularsanız o zaman hiç sorun olmaz.
0: Ama uygulandığına inanıyor musunuz hocam? Çok özür dilerim. Kuralların eşit uygulandığına inanabiliyor musunuz? Çünkü siz MHK'de görev yaptınız ve uzun yıllardır futbolun içindesiniz. Eğitmensiniz aynı zamanda. Maçları da çok yakından takip ediyorsunuz. Yani kurallar tam anlamıyla bizim ülkemizde uygulanamıyor hocam. Ne diyorsunuz bu konuda? Maalesef. Maalesef.
3: Şöyle bir hakemin görevi bir maçı eşit şekilde ve kuralları, futbolun kurallarını en uygulamakla yükümlü ve bir maçı yönetmekle yükümlü. Ama bazı kurallarda biliyorsunuz kesinlik yoktur. Zaten hakemin takdiri oradan geliyor ve kurallarda bu bunun yeri var. Yani benzer pozisyon olur, aynı pozisyon olmaz. Tabii ki şöyle bir araştırma yaptım ben ikinci yarıda birlikte. İşte

0: diye düşünülüyordu. Ama benzer şekilde daha fazla dakikalar, eğer galip durumdaysa daha kısa süreler verildiği. Hani bu, hani belki maçın yine de bir suçlama kesinlikle getirmek istemiyorum. Darp Hakemlerin başkanlığını da yapan bir kişi olarak. Ama şöyle bir şey var, tabii ki bir baskı var. Ve bu baskı karşısında o hakemin hakemliğinin bitirilme tehlikesi de var maalesef. Yani bu tür şeyler olunca da ben hakemlerin hakkında olumsuz bir şey düşünmek istemiyorum. Çünkü hakem arkasında dayanacağı, sağlam güveneceği, doğru karar verdiğine inandığı zaman, hata yapabilir, insani hata olduğu zaman sorun yoktur hiçbir zaman. Ama bu hatanın neden kaynaklandığıyla ilgili tabii ki yöneticilerin bunu araştırması gerekir. Eğer bir insani hataysa bu kesinlikle kabul edilebilir. Ama bizde mesela VAR hataları çok fazla oldu. VAR'da eğer karışmaması gereken durumlarda karışıldı, karışması gereken durumlarda karışılmadı. Bunlar tabii ki düzeltilmesi gereken şeyler. Yani biz olumsuzlukların üzerinden yola çıkarak aslında keyfi yönetimlerin önüne geçilmesi lazım. Standart maçların yönetilmesi lazım. Türkiye'de maalesef VAR uygulamalarında özellikle bazı sorunlar geçen sene çok fazla yaşadık. Örneğin işte birçok ülkede VAR'lar, örneğin İngiltere'de burada yani hakemin yani maçı Türkiye'de VAR yönlendiriyor hakemi. Halbuki işte İngiltere'de, Almanya'da VAR sadece ışık tutuyor, pozisyonu gösteriyor ve hakemin kendi kararını vermesini isteniyor. Ama Türkiye'de böyle olmuyor. Türkiye'de özellikle üzerine basa basa gelirken bile kulağına bu şekilde yönlendirerek konuşuyor. Bunlar doğru değil. Ve VAR'ın çok fazla, yani Türkiye'de bir de şöyle bir geçen seneki yönetime baktığımız zaman şöyle bir sorunla karşılaştık. Özellikle sahadaki hakemlerin tamamen hiç yönetim hatası yokmuş da bütün sorun VAR'dan kaynaklanıyor, VAR hatalıymış gibi. Böyle olunca da sahadaki hakemler karar vermekten kaçınır duruma geldiler. Yani nasılsa bir şey varsa VAR karar verecek ve bize söyleyecek.
1: Sorumluluğu üzerinden atıyor değil mi hocam? Sorumluluğu üzerinden atmak için VAR'ın kararını uyuyor. Aslında kafasında diyor ki benim aslında verdiğim karar doğru ama riske girmem anlamında sorumluluğu VAR'a atarak kendini kurtarmaya mı çalışıyor diyebilir miyiz bazı hakemler?
0: Şöyle, Türkiye'de daha çok VAR'a yüklenilen, yani VAR'la beraber maç yönetilen bir duruma gelindi maalesef. Yani sahada, halbuki UEFA ve FIFA'nın istediği sahadaki hakem pek etkili olsun. Halbuki bu FIFA, İFAP karar alır derken VAR yetkili olacak, VAR yönetecek, sahadaki hakem uygulayıcı olacak. Bu kadar kolay bunu değiştirmek, ama değil, sahadaki yetkili olan otoritesi olması gerekenin sahadaki hakem olması gerektiği isteniyor. O yüzden de VAR'a mümkün olduğu kadar az gidilmesi. Ama bu şu demek değil, az gidilsin. İşte VAR'ın karışması gereken bir pozisyon var ama karışması az gidilir. Böyle bir şey değil. Sahadaki hakem yönetimi başarılı olsun. Çok spesifik bir pozisyonda VAR devreye girsin ve gerçekten hak eden takımın maçı kazanması veya kaybedecek olan bir takımın gerçekten o pozisyonla beraber sonucunun belirlenmesi önemli. Yani hakemlerin maçların sonuçları üzerinde hiçbir şekilde dahil olmaması gerekiyor. Bu maalesef geçen sene bunun uygulamalarını gördük. Standart yok bir kere. Güven yok. Bu çok önemli. Güvenmediğiniz zaman doğruyu da yaptığınız sorun yaşıyorsunuz.
1: Onun sebebi şu olabilir mi hocam? Şu olabilir mi sebebi? Yani kulüpler bazı isimleri maalesef düdük astırdı. Çünkü arkanızda çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Arkanızda güven yok. Yani hakem de arkasındaki kişiye güvenmediğinden dolayı maalesef farklı kararlar vermek zorunda kalıyor. Bu olabilir mi? Yani aslında güven olsa normal şartlarda ligimiz çok daha iyi olabilir mi? Ne diyorsunuz? Veya şunu söyleyeyim. Hakemlerimiz biraz çabuk mu harcanıyor hocam? Buyurun.
0: Şimdi dünyada da hakem sayısında büyük bir azalma var. Çünkü

0: çok kamerayla çekimi yapılması, sosyal medyada çok fazla tartışılır olması, ailelerine kadar yansıması hakemlik kurumunu yıpratan bir şey. O nedenle de gerçekten çok zor bir kurum. Yani hakemlerin arkasında aldıkları kararlarda eğer ortada bir kararsa, yani gri pozisyon dediğimiz alana giriyorsa, kurulların hepsinin hakemin yanında olması gerekir. Hiçbir şekilde öyle bir kararda, bakın gri pozisyondan bahsediyorum, o gri pozisyonlarda hakemin verdiği karar doğru karardır. Onun dışında net şekilde yanlış yapılmış bir şey varsa da kamuoyunun açıklıkla aydınlatılması ve hakemlerin de ondan sonraki maçlarda o doğrultuda karar vermesi ve kamuoyunda oluşan şüphelerin de giderilmesi açısından bu çok önemli. Yani siz vereceğiniz kararlarda yanlış yapabilirsiniz, işte VAR o zaman devreye girecek. Yaptığınız gerçekten %100 kanıtlanabilir bir hataydı.
1: Anladım. Anladım.
0: VAR'ın karışabileceği sınırlar içerisindeyse tabii ki o zaman düzeltecek. Hem sizi zordan kurtarmış olacak, hem takımların hakkını teslim etmiş olacak. Ama şöyle oluyor, mesela İngiltere'de hakem yönetiyor maçı. VAR düzeltiyor. Türkiye'de VAR yönlendiriyor.
1: Sıkıntı burada.
0: Hakem de onaylıyor bunu. Yani
1: Ya
0: bu
1: korkuyor
0: uygulama
1: çünkü.
0: devam ettiği sürece sorunların yaşanmaması mümkün değil.
1: Şu olabilir mi? Yani şu olabilir mi? Hakemlere ben isim vermiyorum tabii, genel anlamda söylüyorum. Hakemlere kardeşim VAR'ın kararına uyun diye bir talimat verilmiş olabilir mi? Ondan dolayı mı hakemler VAR'ın vermiş olduğu kararı uygulamak zorunda kalıyor?
0: Öyle bir şey söylenmemiştir diye düşünüyorum ben. Çünkü hakem aslında sahadaki tek yetkili. Ve bütün diğerleri de görevleri vardır, yetkileri yoktur. Bakın, yetki hakemdedir. VAR'ın da görevi vardır, dördüncü hakemin de görevi vardır, yardımcı hakemin de görevi vardır. Size sahada hiç kimse bir kararı dikte ettiremez. Karar verici hakemdir. VAR çağırır, bakarsınız. Eğer siz kendi kararınıza kalmak istiyorsanız kalırsınız. Kimse buna bir şey diyemez. Eğer size verilen komutlarla maç yönetiyorsanız bu çok büyük bir tehlikedir. Ben öyle olduğunu hiç düşünmüyorum. Bu çok büyük bir tehlikedir. VAR söylerse yapın, böyle bir şey olmaz. Siz kendi beyninizi hiçbir zaman askıya almayacaksınız. Kendi yönetim anlayışınızı, kendi görüşünüzü, kendi kimliğinizi, kişiliğinizi sahada VAR sizi çağırsa bile pozisyonu en ufak bir şeyle inceleyerek kesinlikle inandığınız kararı vereceksiniz.
1: Peki.
0: Yani
1: Hocam.
0: kamuoyu der diye düşünüp de siz kararınızı vermekten çekinirseniz olmaz. Hakem her zaman cesaretle karar verendir. Cesaretle karar vermediği zaman sahadaki o zaman sorunlu hakemlik ortaya çıkar. Güven azalır. Siz kendinize güvenmezseniz kimse size güvenmez. Aldığınız kararlarda o zaman birbirleriyle
1: Çelişir.
0: standart olmaz, çelişir.
1: Hocam çok kısa bir reklam aramız var. Araya gidelim. Aradan sonra sevgili Lale Orta hocamızla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Ters Köşe devam ediyor. MHK Eski Başkanı Sayın Lale Orta hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Çok fazla sorular geliyor. Hocam tabii siz hakikaten çok önemli işlere imza attınız. Şu ana baktığınız zaman hocam, yani Dünya Kupası'nda hakemimiz yok. Avrupa maçlarında hakemlerimiz yok. Ya, bir MHK Başkanı olarak neler düşünüyorsunuz o anda? Yani neden bizim hakemimiz yok? Hocam neden bizim hakemimiz yok? Bir onu sormak istiyorum. İkinci sorum da şu hocam, müsaade ederseniz. FIFA hakemlerimizin maç yönetmediği ama FIFA olmayan hakemlerimizin de maç aldığı bir ligi geride bıraktık. Onunla ilgili neler söylersiniz? Söz siz hocam, buyurun efendim. Buyurun.
0: Neden hakemimiz yok? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki burada beni kimse sorumlu tutamaz. Eğer bir sonraki dönemde olursa o zaman sorumlu benimdir dedi. Değil. Bir kere eğer milli takımın başarısında siz sahipleniyorsanız başarısızlığı da sahipleneceksiniz o zaman. Bir kere sizin hakeminiz yoksa elit kategoride hakeminiz var. Eğer Dünya Kupası'na gitmiyorsa, gidememişse Bu sizin döneminizde gerçekleşen bir şeydir. Eğer elit kategoride hakeminiz olmasa evet oraya aday hakeminiz olmaz ve sizin sorumluluğunuz olmazdı.